0: Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasında da birleşmeye tek şemsiye altında sadece bir yıllığına bir araya gelmeyi, düzlüğe çıkmasını camianın gerektiğini anlatan ifadelerle bir açıklama yapıldı. O yüzden de bekleyelim görelim bu haftayı. Bu hafta her şeyi açıklayacak tüm Fenerbahçe camiasını. Herkes merak içinde zaten. Başarılı olmasını istiyor Fenerbahçe. Çünkü önümüzdeki yıl baktığın zaman Beşiktaş büyük sorunlarla boğuşuyor. Bunu kabul edelim. Şimdi Sergen Hoca gitsin diyenler var. Son Konya mağlubiyetinden sonra istifalar istendi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş da aynı durumda. Fenerbahçe de aynı durumda. Kaotik bir ortam. Yeni başkan, yeni teknik direktör, yeni futbolcular gelecek Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'ta yapılanma süreci yaşayacak gibi gözüküyor. Hal böyle olunca Galatasaray yine zirve yarışında büyük bir avantajla sezona başlayacak gibi gözüküyor. Eğer 4'te 4'ü hazmedecek tabii Fenerbahçe camiası mecburen ama 5'te 5 olursa gerçekten o zaman iyicene bu işin şirazesi kayacak. Makas iyicene açılacak çünkü bu şampiyonluk aynı zamanda gelir artımı, arttırımı, bütçe büyüklüğü ve daha da takımın büyümesi, makasın daha da açılması ve bir sonraki senenin de yine avantaj da o takıma doğru kayması anlamına geliyor. Yani sorunlar giderek büyür, giderek sıkıntı haline dönüşür. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray'ın hızına dur demesi şampiyonluk ipini mutlak surette en önümüzdeki sene göğüslemesi gerekiyor. İşi kolay mı? Az önce söylediğim gibi çok çok çok zor ama neden olmasın Fenerbahçe birçok badireden bugüne kadar çok zor olmasına rağmen çıkmayı başardı. Yine çıkabilir, yine bunu başarabilir ama çok zor olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor.
1: Evet, iyi günler Ergün Bey. Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftarı Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım lehine çekilmesine sevindi. Aynısını Hakan Sayfi de yapması gerekir. Bir başkan altında hiç yokken bir sene olsun, birlik beraberlik olsun demiş.
0: Evet, antrenör... başka türlü de olmaz.
1: Aynen. Yani ama çekileceğini tahmin etmiyorum Hakan Sayfi seçime girdi diyor.
0: Hayır, Hakan Sayfi çekilsin demiyorum. Benim dediğim yani mutlak surette Fenerbahçe'de bir barış, bir aynen, birlik, bir aynı ortak hedefe, tatlı dille, güç birliği de yürüme gerekiyor. Yani seçim çünkü bitiyor bizde, Fenerbahçe'de seçim bitiyor. Herkes el ele veriyor, eller kaldırılıyor havaya. Herkes ağlayarak izliyor bu tabloyu. O fotoğraf diyor, işte özlenen fotoğraf, özlenen tablo. Bu kaç gün sürüyor? 20 gün bile sürmüyor. 20 gün sonra yeniden didişmeler, atışmalar, karşılıklı birbirlerine dokunmalar başlıyor. O da tabii Fenerbahçe'nin başarısına çok olumsuz etki ediyor.
1: Ne demiş Dallas Murat? Abi İstanbul'dan Dallas Murat. Futbolla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceğim bir şey var. Çok büyüksün. Seni boşuna uzun zamandır dinlememişim diyor. Dinlemediğin günlere yazık diyor. Dinlemediğim günlere yazık diyor seni diyor. Görüyor musun beni Süleyman?
0: Evet, dinlemediğim çok günleri... Ha? Çok seviyorsun
1: Aygül. Ankara'dan Özgür diyor ki dünkü maç denince herkes anlar, neyi anlamadınız, anlamak zor gerçekten. Bayan Pes herhalde anlayacağız herhalde. Ne diyorsun maçla ilgili?
0: PSG anlayamadım seni.
1: Dünkü maç Avrupa maçıyla ilgili, PSG'nin maçıyla ilgili.
0: Ya evet.
1: Bayan
0: ya,
1: PSG maçı.
0: Kaleciler damga vurdu aslında, çok büyük koşuşlar yaptı. Hı-hı. Neuer başta olmak üzere. Evet. Yani çok yani bir kalecinin ne kadar önemli etkisi olduğunu maçta, turlarda, şampiyonluklarda, kupalarda ne kadar önemli etki olduğunu gösterdi bize, gördük işte dün. Yani iki kaleci de çok iyiydi ama Neuer çok şey yaptı ama yetmedi tabii. Çok geç buldu golü Bayern Münih. Belki bir 5 dakika daha olsaydı zaten Paris Saint-Germain kulübesinde de biraz panik başladı. Maçın bitmesine 1 dakika kalmış olmasına rağmen suratlar bir anda gerildi. Acaba bir gol daha yer miyiz şeklinde, ama olmadı tabii. Golün çok geç gelmesi. Ama keyifli bir maçtı. Yani çok böyle TRT'den açık kanaldan izlenmesi de ayrı bir keyif oluyor vatandaşlar için. Yani bizim Fenerbahçe'ye baktığın zaman işte iyi bir kalecinin olmasının bir takımının ne kadar iyi noktalara getirdiğini görüyoruz. Fenerbahçe bakın Volkan Demirel gittiğinden beri kaleyi garanti altına alamadı bir türlü. Her sene kaleciden yana sıkıntı yaşıyor. İşte Livakovic'i büyük umutlarla getirdi. Olmadı, maya tutmadı. Ederson dünyanın en iyi kalecilerinden biri, biliyorsun çok büyük rakamlara geldi. 11 milyon euro artı 2 milyon euro da bonusları var. Böyle büyük bir yatırım yapıldı Ederson'a ama aşı tutmadı yani. Bir tane maç almadı bu sene. Sıkıntı, sürekli sıkıntı yaşadı. Onunla da ilgili ciddi şeyler var. Mesela fiziki temasa dayanan bir tartışması olduğu yolunda kulağımıza bilgiler geliyor. Bunları teyit ettiremiyoruz tabii ama Tedesco'yla çok ciddi bir sıkıntı yaşadığı, Yani
1: ya inanmıyorum ben onlara. Yok o vurmuş onlara da orası şişmiş falan filan. Bunlar yalanlandı zaten. Bununla ilgili hukuk işlem de başlatıldı. Söyleyeyim
0: evet,
1: ben sana.
0: Evet böyle dedikodular yani, dolaştı.
1: Yani, yani bunlar hakikaten
0: olmamasını temenni ediyoruz.
1: Zaten olmayan şeyleri maalesef bu dönemde bir itibarsızlaştırma suikaste başladı Fenerbahçe. Onu evet. da söyleyelim.
0: Evet, John Duran için de aynısı söylendi.
1: Aynen aynen haklısın.
0: Şey ama bunlar hoş şeyler değil. Değil tabii. Konuşulması da hoş değil.
1: Aynen. Yani, aynen.
0: Bunlar Galatasaray'da olsa bile konuşulmuyor.
1: Hiçbir takım yani, aynen.
0: Yaşansa da konuşulmuyor. Fenerbahçe'de çok dillendiriliyor.
1: Doğru.
0: Ama şimdi burada baktığın zaman Ederson'un mesela Nottingham Forest maçında neden oynamadı? Yani kulağımıza gelen bilgiler oynamak istemediği. Çünkü ilk maç farklı bitmişti. Burası da çok kırıcı bir skorla bitme ihtimali vardı. Takımda çok eksik vardı biliyorsun. Yani bu maçta böyle 4-0, 5-0, 6-0 olursa benim açımdan, kariyerim açısından kötü olur şeklinde düşünerek Nottingham Forest maçında rövanşında oynamak istemediği, o yüzden de Tarık'ın kaleye geçtiği konuşuluyor. Çünkü Tarık o maçta muhteşem oynadı biliyorsun. Döndü, uçakla direkt Antalya'ya gelindi. 2 veya 3 gün sonra da Antalya Spor maçı için sahaya çıkılacaktı. Ederson ben oynayacağım dedi. Yani sakatlığı 2 günde geçmiş oldu. O da ayrı bir soru işareti tabii. Yani burada konuşulması ve açıklanması gereken çok şey var. Sanıyorum Sayın Saran bunların hepsini açıklayacaktır tüm merak edilen konuları. Evet. Hiçbir basın toplantısıyla veyahut da yazılı bir açıklamayla açıklayacaktır. Yoksa bütün ihale üzerinde kalmış
1: Doğru.
0: oluyor sıkıntılar. O yüzden bekleniyor Fenerbahçe kamuoyunda.
1: Süleyman çok, çok kısa bir ara gitmem lazım. Kısa bir aradan sonra Süleyman Artı sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Süleyman Arta sohbetimiz devam ediyor. Yavaş yavaş da tabii transferlere de dönmek istiyorum. Hoca konusuna dönmek istiyorum. Bir de tabii seçimin ertelenme durumu var. Onunla ilgili neler söylersin sevgili Süleyman? Cuma
0: Vallahi,
1: günü
0: yani
1: Fenerbahçe Kulüp Başkanı'yla bir araya gelecekler. İki tarafın başkan adayları. Buyurun.
0: Evet, yani seçim ertelenirse bence Fenerbahçe'ye önemli bir zarar verir. Yani bu sürecin uzaması... Transferler yapılacak çünkü Dünya Kupası bir yandan var.
1: Sahayla alakalı şöyle söyleyeyim. Sahayla alakalı biliyorsunuz milli takım bir maçı organizasyonu var. Bundan dolayı seçimin ertelenme veya bir hafta veya 10 gün daha erken alınma durum var. Onlar konuşuluyor şu anda. Sevgili Süleyman evet. buyurun söz size.
0: Umarım erken alınır. Çünkü yani zaten şimdi kulağımıza geldiği kararıyla Sayın Aziz Yıldırım'ın bir önceki seçimlerde yaşanan böyle dernek dolaşma, büyük toplantılar organize etme falan bu tür şeyleri yapmayacağını ve insanlara daha ağırlıklı olarak yazılı olarak açıklamalar, izahatlar yapacağı geliyor kulağımıza. Yani zaten camianın tanıdığı isimler bunlar. Uzatırsanız süreyi transfer gibi, diğer projeler gibi hep bekleyen birçok konu var işte anlattım ben. Tüm bunların hepsi de onların da süresi uzamış olur. Mesela senin kadronda bulunacak önümüzdeki yıl birçok oyuncu, az önce isimlerini saydım. Bunlar bu sefer bunların tek tek menajerleriyle görüşülecek, oyuncularla görüşülecek. Bunların içinden bazıları Dünya Kupası nedeniyle kendi ülkelerinde olacak veya başka projeler içinde dahil olacak. İş uzarsa önümüzdeki sezona giriş de uzar. O yüzden benim düşüncem öne alınması daha mantıklı olur şeklinde düşünüyorum. Ama onda bu hafta belli olur. Transferlere gelecek olursak yani şimdi mesela bana da mesajlar geliyor. Sevgili Sadi Kemal Yaşar demiş ki Nobre, Musa Sow, Niyang karışımı bir santraforun mutlak surette alınması gerekiyor şeklinde yayınımızı dinliyor. Sevgili Sadi Kemal Yaşar.
1: Selam olsun ona da. Ona da selam olsun.
0: Öpüyorum. Çok güzel katkı vermiş bize de. Çok da aynı fikirdeyim. O yüzden de bence de Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyacı az önce de belirttiğim gibi iyi bir kaleci. Bu çok önemli çünkü yıllardır bunu sağlayamadı. Bir de gol noktasında herkesin güvenini sağlayan, gelen topu içeriye atabilecek bir golcü. Ama çok zor. Şimdi Dünya Kupası transfer dönemi için ayrıca bir sıkıntılar yaratacak Fenerbahçe'ye. Ama tabii daha önce bu sıkıntıların üstesinden geldi Fenerbahçe. Yine olabilir, yine yapabilir. Yeter ki doğru ve stratejik olarak hazırlıklı gelsinler. Ve direkt düğmeye basılıp işler bir an önce başlasın. Ancak o şekilde bu işin içinden çıkılabilir. Çünkü bekleyen çok sorun var. Şimdi Ederson'u mutlaka çözmesi lazım. Tatlılıkla çok büyük. Çünkü ikinci bir Mourinho enkazı bırakabilir ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye. Ederson çok büyük rakam alıyor çünkü. Böyle komple tazminatını vererek göndermek falan. Fenerbahçe'yi ikinci bir yıkım getirir maddi anlamda. Çünkü aldığınız oyuncular ya alırken ona da bakmak lazım. Karakterine, huyuna, suyuna. Takıma adaptasyonuna. Şimdi rakibe bakıyoruz, her gelen 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranıyor, oynuyor. Öyle değil mi? Kimi,
3: evet.
0: Kimi aldılarsa. Yani Osimhen'e bakıyorsunuz. Yani sanki

0: yani İstanbul'da doğdu. Galatasaray Küçükyanı üzerine zıvını, Galatasaray zıvını geçirildi. Tulum Galatasaray tulumuydu. Onun gibi oynuyor yani, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Daha önce de gördük, Drobkası olsun, Schneider'i olsun, kalecisi Mustarası olsun. Hepsi çok büyük aidiyetle oynuyorlar. Fenerbahçe'de bunu yakalamak zorunda. Burada bir sevgi bağı. Samandıra'da çok önemli değişimler yaşanması, herkesin birbirini sevmesi, bir arkadaşlığın tesis edilmesi gerekiyor. Bunu da sağlamak hiç kolay değil aslında ama neden olmasın diye yine umutla başlayacak Fenerbahçeliler önümüzdeki seneye.
1: Evet, devam edelim. Mesajlara da bakmak istiyorum biraz daha. Neymiş? Beşiktaş maçıyla ilgili. Tabii ikinci bölümde Osman abiyle, Osman Şener'le bu kısımları konuşacağız arkadaşlar. Niye diyor? Herkes Fenerbahçe'den bahsediyor. Galatasaraylılar arıyor diyor. Fenerbahçe'den başlıyor. Aykut Kocaman'la ilgili düşüncen ne? Aykut Kocaman'la ilgili de bir soru geldi. Zahit Aydoğan yazmış. Aykut Kocaman'la ilgili bir taraf dahi, bir taraf vasat diyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe sadece Alex kararıyla anılıyor. Oysa Aziz Yıldırım'ın ben gönderdim bir de herkes Asensio sorun olacak diyor. Ama bence ilk kurban Tarışık olur gibi diyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Asensio sıkıntı olur mu diyor.
0: Kısa bir yazı yazdım aslında bir grupta. Aykut Kocaman'a bu konularla ilgili ağır ithamlar ve suçlamalar yapıldı. Ben de ona cevap verdim. Dedim ki Fenerbahçe camiasında tanıdığım en karakterli, en zeki, en bilgi dağarcığı dolu, ekonomik davranarak kulübünü her daim düşünmüş bir isim Aykut Kocaman. Doğum başarılı olduysa onun sportif direktörlüğünde ona karakterli oyuncuları seçip alan Aykut Kocaman olduğu için oldu dedim. Bursa'nın şampiyon olduğu yıl takımını, Fenerbahçe takımını Christoph Daum çalıştırıyordu. Herkes diyor ki Daum'un altını oydu, oraya gelmek için her türlü şeyi yaptı diye. Oysa Christoph Daum Bursa maçında biliyorsun büyük bir travma yaşadı, evet. Fenerbahçe camiası. Aziz Yıldırım Daum'u göndermek zorundaydı. Allah rahmet eylesin, bunu da nurlar içinde yatsın. Christoph Daum'u da saygıyla analım. Daum o yüzden gönderildi. Yani Aykut Kocaman onun altına oydu bilmem. Bunların hepsi şehir efsaneleri. Yani Daum'u gitmek zorundaydı. Çünkü camia çok büyük bir travma yaşıyordu. Bursa'ya kaptırılan kendi evinde. Hani biliyorsunuz insanlar sahaya çıktı, eğlendiler, şampiyon olduk diye. Ama ondan sonra hayır değilmiş, Bursa şampiyon olmuş diye anons yapıldı. Herkes ağlamaya başladı sahanın içinde. Burada fatura birine çıkacaktı. Mecburen Christoph Daum'a çıkartıldı. O yüzden de yerine sportif direktör konumundaki Aykut Kocaman geldi. Şimdi herkes diyor ki altını oydu da böyle bir şey kesinlikle yok. Bu şehir efsanesidir. 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım hapisteyken camianın önderi oldu. Fenerbahçe'yi yiğitçe savundu. Ağzından çıkan kelimeler bugün hala atasözü gibi anılıyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani insanlar bunları unutmaması gerekiyor. Benzetmelerle, kinayelerle, rakiplerine kelimeleriyle, laflarıyla tokatladı biliyorsunuz. Futbol Federasyonu'nu kullandığı kelimelerle zora soktu. Oynattığı futbolu seversiniz veya sevmezsiniz, eleştirirsiniz veya alkışlarsınız, ben onu bilemem ama takımın başına geldiğinde Fenerbahçe'ye yeniden ruh katma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Alex konusunda evet. Da Alex'i de severim ama yani 3 Temmuz'da parasını ilk isteyen oyunculardan birinin o olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Alex mesela başkanın karşısında bacak bacak üstüne atmıştı. Şimdi şöyle düşünelim, eğer Alex aynı konumda aynı hareketi Sayın Ali Koç'a yapsaydı sessiz kalır mıydı? Bence anında kovardı Sayın Aziz Yıldırım gibi o da. Sayın Hakan Safi de kovardı. Sayın Saadettin Saran da kovardı. Herkes yani böyle bir makama yapılan bacak bacak üstüne atma saygısızlığını hiç kimse kabul etmezdi ve kayıtsız kalmazdı. Yani bugün şöyle diyelim, yani bence çok fazla yüklenildi Sayın Aykut Kocaman'a. Yani ben teknik direktörlüğü konusunda taraftarın görüşlerine saygı duyarım. Ben ona bir şey diyemem. Ama ne zaman ki karakterine, ne zaman ki adamlığına, ne zaman ki aldığı kararlara
1: anladım,
0: çirkin ifadelerle saldırı olursa ben orada karşısında dururum bu olayın. Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin en önemli değerlerinden biridir. O yüzden de herkesin ona sahip çıkması evet. lazım. Bu teknik adamla illa o gelsin anlamı çıkarılmasın bundan. Ben ona bu konularda yani saldırılmasını çok yanlış bulduğumun altını çizmek istiyorum.
1: Süleyman, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek herkese üzere. İyi bir hafta.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda usta gazeteci sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ ol sevgili Aygün. Nasıldı? Gündem dolu değil mi?
1: Hocam gündem dolu. Direkt tabii Fenerbahçe zaten gündem şu anda biliyorsun. Fenerbahçe seçim başkanlık adaylıkları. İşte adaylığından çekilen var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Barış Göktürk Aziz Yıldırım'la birleşeceğim dedi. Adaylıktan çekildi. Dün Sayın Aziz

0: Ben diyor bir seneliğine geliyorum diyor. Fenerbahçe'yi toparlayacağım, şampiyon olacağım diyor. Taraftar da tamam biz seninle beraberiz diyor. Ve şimdi Fenerbahçe seçime gidecek. Ve büyük bir olasılıkla da Başkan Aziz Yıldırım başkan seçileceğini düşünüyorum ben. Ha, bundan sonrası ne olacak? Burasını bilemiyorsun tabii. Geldiği zaman kendi icraatları, başkanlık Fenerbahçe'de kolay bir iş değil. Yani bu sportif başarıdan geçiyorsa ona göre transferler yapılması lazım. Karşısında öyle veya böyle oturmuş bir takım var değil mi? Rakibi Galatasaray.
1: Evet,
0: evet. Sen ona göre bakalım diye bir Osimhen'ler bulacak mı? Torreira'lar bulacak mı? İyi bir kaleci mi? Yoksa Ederson'la mı devam edecek? Yani Fenerbahçe'de bir sürü sorunlar var değil mi?
1: Çok sorun var hem de evet.
0: Çok sorunlar var. Peki bunları nasıl halledecek bilmiyoruz ama ben gördüğüm kadarıyla taraftar diyor ki ya bizim stadımızı yapmış diyor. Samandıra'yı yapmış diyor. Dere Ağzı diyor. Topuk Yaylası diyor. Her şeyleri diyor. Aziz Yıldırım var diyor. Bir sene daha diyor başkanlık yapmak istiyor diyor. Taraftar da başkan Aziz Yıldırım'a büyük bir destek veriyor. Ama kongrenin ne yapacağını ben bilmiyorum. Bilemem. Sen de bilemezsin. Ben de bilemem.
1: Tabii ki. Tabii ki. Sandıktan çıkacak şeyi bilmemiz mümkün değil.
0: Sandıktan şeyi bilmiyoruz. O kongrelerin kararı. Onu bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz şimdi ne konuşursak. Boş sevgili Aygün. Ne konuşursak ama yani bayağı bir gene hareketli bir süreç yaşanacak Fenerbahçe'de. Öyle görünüyor.
1: Doğru. Mehmet Aydınlar'ın... Ha buyurun, buyurun.
0: Gidecek futbolcular.
1: Çok var hem
0: de. Gidecek futbolcular. Ya Mehmet Ali Aydınlar'ı sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum çok iyi.
1: Evet.
0: Bu bir haftadır, 10 gündür neler yazılıyor, çiziliyor değil mi?
1: Evet.
0: Ne hakaretler yapılıyor. Şu ortamda Mehmet Ali Aydınlar gibi bir insan girer mi seçime?
1: Ben? Tabii yani 3 Temmuz üzerinden çok fazla bir şekilde adamla ilgili ya inanılmaz abi, şeyler yapılıyor. Evet.
0: Abi 3 Temmuz'dan bilmem ne bir sürü şeyler abi neler neler neler. Ya adamın parası var, pulu var, bilmem nesi var. Yani girip kaç yaşına gelmiş onun gibi insanlar bu ortamda bu kavgaya girer mi? Neden Saadettin Saran Bey devam etmedi? Bu kavganın içinde olmak ister mi? Kim ister?
1: Kimse istemez. Konuşsana bana. Kimse istemez.
0: Yani ben Mehmet Ali Bey'in de bunun için girmediğini, geri tepkini ya o kadar hakaretler yapılıyor ki ben okumaya utanıyordum biliyor musun?
1: Maalesef, maalesef.
0: Yani ben nereye girsin yani? Şimdi bakıyorum ben, Fenerbahçe camiası tamam, Başkan Aziz Yıldırım seçilecek bana göre ama çok büyük muhalefet de var. Allah'ım neler konuşuyor, neler konuşuluyor. Biraz gir dolaş bak Aziz Başkan hakkında. Yani Fenerbahçe'ye huzur nasıl gelecek, nasıl olacak bilmiyorum. Daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak onu da bilemiyorum. Yani hesaplayamıyorum. Ama sen az çok Fenerbahçe'ye daha yakınsın. Hesaplıyorsun bunları.
1: Tabii. 3 aşağı 5 yukarı hesaplıyoruz.
0: Ama şu ortamda huzuru bulmak kolay değil. Onu söyleyeyim sana. Gördüğüm kadarıyla.
1: Bu seçimi kazanan adayın tabii bir yıl sonra bir daha seçim var. Yani sen devam etmesinin yanından bunu düşüneceksin. Çünkü yani bir yıllık bir süreç hakikaten kolay değil. Bir yandan finansal destek sağlayacaksın, bir yandan şampiyonluk için kadro kuracaksın, bir yandan tesisleşme hamleleri yapmaya çalışacaksın. O bu falan yani çok büyük bir sıkıntı bekliyor camiaya aday olacak kişileri veya başkanları. Yani 1+3 mü olması lazım sence? Ne diyorsun?
0: Şimdi 1+3'ü daha öyle bir şey yok Fenerbahçe'de.
1: Şu an yok.
0: Başkan Aziz Yıldırım da bir seneliğine geliyorum diyor
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şu an gelen bir seneliğine geliyor zaten. Yani 5 yıla geliyorum diyemez şu anda.
0: Yani bir senede çok şey yapacağım diye geliyor değil mi?
1: Evet doğru.
0: Saadettin Bey yapabildi mi?
1: Yaptırtmadılar ki.
0: Şimdi anlatamıyorum. Gene yani Başkan Aziz Yıldırım da orada yani uzun zor. Hani herkes bakıyorum yok ben karışmıyorum ben şöyleyim ben böyleyim ama öyle değil yani. Yani paran olsa da kolay değil bu işler. Kolay değil. Fenerbahçe'de yeni bir kadro kurulacak, yeni bir hoca gelecek. Takımda bir sürü gönderilecek.

0: futbolcular var değil mi?
1: Evet.
0: Kiralık giden futbolcular yani baya bir sorun var orada yani. Baya bir sorun var yani. Yani zaten Türkiye'de yaşıyorsan sorunsuz olması mümkün değil. Galatasaray'da yok mu, Beşiktaş'ta yok mu, Trabzon'da her yerde sorun var sevgili Aygün. Sorunlarla biz yaşamaya şey yaptık ama Başkan Aziz Yıldırım ben bunu düzelteceğim diyor. Taraftar istiyor. Bana göre de taraftarın istediği oluyor. Yani taraftar söz sahibiyse ya düşün. Tribünlerde bir başkanın aleyhinde tezahürat yapıyor devamlı. Bu Ali Koç da yaşadı bunu değil mi?
1: Evet doğru.
0: Türkiye'nin en büyük şey. Senin futbolcunun hakkında aleyhinde tezahürat yapılıyor. Nasıl başarılı olur o takım? Ha?
1: Zor.
0: Zor değil, mümkün değil sevgili Aygün. Yani biz bu gerçekleri görmek istemiyoruz. Hadi bütünleşme deniyor bilmem ne. Bunlar lafta kalıyor biliyorsun. Hep lafta kalıyor.
1: Bence de lafta kalıyor.
0: Bir anda kıyametler kopuyor. Yani şu Galatasaray Fenerbahçe maçını kazandı. Ondan sonra Allah o övgüleri okumuşundur, görmüşündür.
1: Evet.
0: Samsun'a yenildi. Bu hafta herkes yerin dibinde değil mi?
1: Evet.
0: Biz Türkiye 24 saatlik yaşıyoruz değil mi burada?
1: Futbolda. 24 saat biledir. Anlık yaşıyoruz.
0: Anlık yaşıyoruz. Yani bu ben de bileyim inşallah Fenerbahçe de toparlanır. Galatasaray'da daha iyi olur. Beşiktaş'ta Trabzon'da biz huzur arıyoruz. İnşallah huzur gelsin. Yani bir kavgalı bir sezon inşallah yaşamayız. Yani ne olacağını da bilmiyorum yani. Ama şunu söyleyeyim. Şu an başkanlar içinde gelecek olan en zor tekrar onu sıfırdan onu kaldırıp yukarıya çıkarmak, tekrar o kadroyu kurmak, antrenör oraya hazırlanması, yani adapte olması, yeni takımını kurması kolay bir süreç değil bu. Bunu sana söyleyeyim yani. Yani taraftar hemen seçim oldu. Başkan geldi. Ben ertesi gün futbol olarak havaya uçacağım, şöyle havaya uçacağım bilmem ne. O olmuyor yani. Dünyada olmuyor.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
0: Bak Arsenal 20 sene sonra final oynadı değil mi? Her evet. Sene iyi takımlar kuruyor. Dün akşam gördün.
1: Bayern PSG'ye
0: diyorsun, Panzer diyorsun, bilmem ne diyorsun.
1: Ama Paris Saint-Germain Panzer'i.
0: Paris Saint-Germain taktik olarak, teknik olarak, kondisyon olarak her şeyde eledi abi resmen eledi. Resmen önüne geçti. Bu futbol değişik bir oyun abi. Yani bilir yani futbol oyununda hatalar kabul etmiyor. İşte ya. Galatasaray Samsun'a gidiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yeniyorsun. Samsun'a gidiyorsun geçen hafta. 4 tane gol yiyorsun. Diyorsun ki ulan çok daha fazla olurdu. 4'e razıyım diyorsun. Öyle bir maç oldu yani.
1: Çok değişik maçtı hocam. Hocam
0: yani yani şey yapmak lazım. Bilmiyorum yani biraz hoşgörülü olmak lazım, ne yapmak. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten biraz sabıra ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'a, Sayın Selahattin Saran'a gösteremedikleri sabrı inşallah Başkan Aziz Yıldırım'a gösterirler.
1: Çok kısa bir ara, aradan sonra Osman Şener'le sohbetimiz var. Hocam kısa tabii. Bir reklam aramız var. Araya gidelim sonra sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Aziz Bey demiş ki, merhaba Aziz, ben İstanbul'dan, acaba bu Eyüp Spor maçı çocuklara bedava yapabilirler mi? Çünkü çocuklara çok üzüler demiş. İKAS Eyüp Spor bu hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynuyor. Buradan eğer İKAS Eyüp Spor yönetimi duyuyorsa çocuklar için lütfen stadınızı açın, sahanızı açın. Ücretsiz çocukları alın diyelim. Ne diyorsun hocam?
0: Vallahi yani bilmiyorum.
1: Lig de bitti zaten. Bir şey de kalmadı yani.
0: Lig bitti ama Eyüp'te kalmak için ligde bayağı bir savaş veriyor.
1: Evet, İKAS Eyüp Spor'un savaşı var. Hocam 29 puanı var. Şeye düşüden misin? Şey de çok zor durumda şu anda. Gençler bile ne diyorsun hocam? Hocayı gönderdi, başka hoca getirdi, tekrar kaç tane hoca değiştirdi gençler bile hocam ya?
0: Ya Volkan Demirel'i ben çok severim Volkan'ı.
1: Evet.
0: Volkan gitti, bir daha döndü falan. Mesela Burak Yılmaz aynısını yaptı, hatırla.
1: Evet.
0: Bunlara gerek var mı?
1: Metin Diyar'ın başarılı dedi. Metin'i gönderdiler. Başka hocalar getirdi. Şimdi tekrar Metin Diyar'a döndüler falan filan. Enteresan yani.
0: Yani döndüler de yani bilmiyorum gençler.

0: Birliği aşağıda.
1: Yani 16. sırada hocam 28 puanı var.
0: Yani 28 puan. Aynı Antalya'nın.
1: Antalya'nın şu anda 29 puanı var. Antalya da zor.
0: Zor yani Antalya'da bu hafta şeyle oynuyorsun. Galatasaray'da oynuyorsun. Yani artık hani herkes bir outlar yakıyor.
1: Hocam Koren'den Alanya Spor, Zekoner Kayseri Spor maçı var. Alanya sanki biraz bir puan kurtarır Alanya. Alanya şu anda 34 puanı var. Alanya'da bir şey olmaz. Alanya'da bir sıkıntı yaşatan...
0: Alanya'da bir şey olmaz.
1: Zekoner Kayseri Spor eğer Koren'den Alanya Spor'u yenerse eğer şeyde burada kaybederse, Antalya'da kaybederse 30 oluyor. 30'a 29 bir anda Antalya bayağı aşağı iniyor. Gençler Birliği kimliymiş hemen bakayım hocam ben sana. Gençler Birliği maçı kimliymiş? Gençler Birliği, Gençler Birliği, Gençler Birliği'ni nerede göremiyorum Gençler Birliği'ni ya. Kasımpaşa ile kendi evinde oynuyor hocam Gençler Birliği'de. Kazanır.
0: Kazanır. Yani kazansa yetecek mi?
1: Hocam kazanırsa tabii yetmeyebilir. Tabii ki.
0: Kazansa yetecek mi?
1: Yani bu hafta sonu biraz daha düşenler belli olacak gibi gözüküyor hocam. Katılıyor musun?
0: Tabii mesela.
1: Ne diyorsun hocam? Senin tahminin ne? Üç düşmede yani, tahminin ne? Üç düşmede.
0: Yani benim tahminim Karagümrük.
1: O düştü zaten.
0: Ondan sonra Kayseri düştü.
1: İki Kayseri. Gençler Birliği Antalya, Eyüp, Kasımpaşa'da ne diyorsun? Gençler Birliği yani, Antalya,
0: Kasımpaşa
1: Eyüp.
0: Kasımpaşa düşmez.
1: Kasımpaşa düşmez diyorsun.
0: Yok Kasımpaşa kesinlikle düşmez abi. Orada yani biliyorum Davut Dişli'yi de çok iyi tanıyorum.
1: Eyüp mü diyorsun? Eyüp mi Antalya mı?
0: Eyüp yani Antalya Gençler Birliği. Ben orada Antalya'yı daha yakın görüyorum.
1: O da hafta sonra şampiyonluk maçından dolayı diyorsun değil mi?
0: Yani abi Galatasaray şimdi biraz mantıklı biz düşünemiyoruz. Herkes yani hani hocalar çağırıyorlar, okutuyorlar, kurbanlar kesiyorlar. Tamam dini itikatlarına kimsenin bir şey dediğine bakmıyorum. Galatasaray geçen hafta Samsun'a yenildi. Galatasaray top oynamadı ki.
1: Evet.
0: Yenilmeye çıkmış orada. Yani yoksa Galatasaray takımı ben bu takımı yeneceğim derse bu futbolcular her şeylerini ortaya koyarsa yener. Galatasaray futbolcuların şımarıklığından yenildi şeye. Küçük görmesinden. O hafta içi de bu 50 bin kişiyi açtılar. Şampiyon idman yaptılar ya taraftarı açık. Hepsinin ayakları yerden kesildi ama ben yani bu hafta bugün de biraz gazetede yazı gönderdim. Yani bu şeyde bir mucize Antalya maçında bilmem ne öyle bir şey olması. Milyarda bir diyeyim sana yani. Yani Antalya'nın işi abi kaliteli takımı Galatasaray bugün. Yani ben yeneceğim derse yener ya. Başakşehir Fenerbahçe maçı. Şimdi bunları konuşturmak istemiyorum. Herkes ne dedi? Başakşehir Fenerbahçe'yi yener. Fenerbahçe'nin morali bozuk. Evet. Bozuk. Ne oldu? Yani sevgili Aygün.
1: Doğru.
0: Bunlar ben kazanacağım derse her şeyini ortaya koyarsa kazanırlar. Yani bu derbi maçlarının bir skorunu tahmin edemezsin. Ama öteki maçları kazanırlar sevgili Aygün. Ancak şımarıklık yaparlarsa sen Karagümrük maçında şımarıklık yaptın mı? Yaptın.
1: Evet.
0: Faturasını ödedin mi?
1: Ödedim.
0: Rize Spor maçında da aynı şımarıklığı yaptın.
1: Doğru.
0: Yani abi kızma yani. Ben onun için Galatasaray Antalya ile oynayacak. 50 bin taraftar oraya gelecek. Şeyde kuş uçurtmuyorlar. Kemerburgaz'da futbolcular biz sorumlu bizi izliyorlar. Bizim yüzümüzden Samsun maçında bu oldu diyorlar. Tamam hoca diyorlar. Ben Galatasaray ilk yarısında maçını kopartacağını ikinci yarı 50 bin taraftar gene şampiyon diye o maçı sonra şölene çevireceğini düşünüyorum. Yani Antalya'nın kazanması. Yani o kalitede futbolcu yok sevgili Aygün. O mücadeleyi veremiyor. Sen Antalya kazanacaktın. Alanya maçını mutlaka kazanman lazım. Değil mi?
1: Evet onu kazanamadın. Doğru.
0: Kazanamadın. Bu bize mağlup oluyordun. Alanya evet. Senden daha iyi oynadı.
1: Daha iyi oynadım.
0: Ben seyrettim o maçı. Yani baktığın zaman bugün millet hayal kuruyor.
1: Hocam falan. Son maça bırakmayacaksın ya işleri.
0: Ya son maça bırakmayacağım tabii yani hele düşme attı.
1: Düşme attı için söylüyorum yani son maçta bırakmayacağım.
0: Bırakmayacağım zor yani zor. Yani ben burada bilmiyorum yani. Bir Antalya ile Gençler Birliği arasında geçer o düşecek takım. Ama bilmiyorum Gençler Birliği bu hafta kazanırsa ne olur. Kendine biraz nefes alır değil mi?
1: Evet.
0: Ama Gençler Birliği'nin de Antalya'nın da maçları kolay değil. Onu sana söyleyeyim.
1: Yani Gençler Birliği evinde Kasımpaşa ile oynayacak hocam. Zaten hafta sonu maçları aynı gün artık biliyorsunuz. Son şey geldiğimiz için bütün maçlar 9'unda oynanacak. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı.
0: Ya ne yapacak Kasımpaşa yani ben

0: oynamayayım mı diyecek.
1: Yok da bir iddiada da yok şimdi Kasımpaşa'nın çok fazla bir şeyde kalmadığı için yani gençler bir de mutlak surette kazanmak zorunda olduğu maçtan dolayı diyorum hocam.
0: Abi Gençler Birliği, Kasımpaşa aynı ayarda takımlar değil mi?
1: Evet,
0: öyle diyelim.
1: Evet öyle diyelim.
0: Gençler Birliği her şeyin ortaya konarsa kazanabilir. Bu futbol abi gidiyor geliyor. Kazanabilir. Kasımpaşa da kazanabilir. Beraber de 3 neticede bir maç. Ona bakarsan Eyüp'ün Rize ile maçı. O kolay bir maç mı abi? Rize nasıl top oynuyor?
1: Oo.
0: Rize nasıl top oynuyor? Yani baktığın zaman zor maçlar yani. Hani ben buraya geldiğim zaman da artık şu saatten sonra ben 4 puan fark var. Galatasaray Antalya ile oynayacak. Kasımpaşa ile oynayacak. Avaraj da Galatasaray'ın lehine. Biliyorsun
1: evet,
0: ikili
1: evet,
0: avaraj.
1: İkili avaraj da Galatasaray'ın
0: yani ben bundan sonra o yukarıda bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani ligin bana göre dizilişi belli yukarının. 1-2-3 belli. Belli sevgili Aydın.
1: Doğru.
0: Yani bunu kıssalar da kızmasalar da böyle. Galatasaray birinci olur, Fenerbahçe ikinci olur, Trabzon üçüncü olur. Bu böyle gider bu.
1: Hocam peki ilk üçü söyledin de Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Sergen Hoca kısmını nasıl değerlendiriyorsun? Büyük ihtimal herhalde Sergen Hoca son maçta tabii kendisine atılan su şişelerin falan filan istifa seslerinden de bayağı morali bozuk olduğu konuşuluyor.
0: Ama orayı ben hoş karşılamıyorum onu. Ne demekmiş su şişesi atılacak ya? Ama şöyle ben söylüyorum gene söyleyeceğim aynısını. Bana Beşiktaşlılar kızmasın. Yani Beşiktaş'ın olayı sadece Sergen'le değil. Yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray güç olarak, maddi güç olarak da Beşiktaş'ın üstünde abi. Trabzon'un da üstündeler. Yani bugün önümüzdeki sene lig başladığı zaman gene şampiyonla oynayacak. İlk başta bir yukarıya yazıyorum Galatasaray, Fenerbahçe şampiyon olma şansları. %60 ondan sonra ötekiler geliyor bunu kabul et. Yani sen kalkıp Beşiktaş devre arası transferler yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bir katkı oldu mu onların?
1: Yok olmadı.
0: Ya olmadı abi.
1: Olmadı.
0: Yani şeydi Trabzon içinde yok şöyle böyle bilmem ne bir sürü arkadaşlarımız konuşuyor. Ben de bir şey demiyorum yani ben Fatih Tekke'yi çok severim. Ama yani yok abi bu kadro Trabzonspor'un kadrosu şampiyon olacak kadro değil sevgili Aydın. Değil. Daha bunun takviye edilmesi lazım. Çok iyi futbolcuları var. Tamam hocası iyi. Ama baktığın zaman burada Fenerbahçe, Galatasaray çok ağır basıyor. Ya bu gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Tamam bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar yenilebilir. Kötü maçlar çıkartabilir. Mesela şöyle diyeyim. Galatasaray. Ya Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa maçlarından sonra bu takımlar Galatasaray'da, Fenerbahçe'de iki hafta, üç hafta kendilerine gelemiyorlar sevgili Aydın.
1: Doğru.
0: Gelemiyorlar.
1: Doğru.
0: Biz Avrupalı gibi değiliz ki olamıyoruz. Keşke olsak. Arsenal'a bakıyorum. 3 günde bir maç oynuyor. Adamlar takır takır top oynuyor abi. Ki kendi liglerinde kıran kırana bir liderlik, şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Biz o konumda değiliz abi. Bizim futbol iklimi sisli. Hakeminle uğraş, rakiplerle uğraş, bilmem ne uğraş. Ya bir de anlayamadım yani bunları konuşmak istemiyorum. Galatasaray'la kim oynarsa, düşme takımında oynasın yukarıki. Galatasaray'ı yeneceğiz. Kafadan abi. Beyanatlar başlıyor, şu başlıyor, bu başlıyor. Ya yenebiliyorsunuz, yenin. Samsun nasıl yendi? Ama kardeşim yani laf olsun diye ortalığı germeyin. Bugün Galatasaray Fenerbahçe puan kaybedebilir. Yenilebilir. Ama kaybetme ihtimalleri %20. Hep onlar gerçekleşiyor zaten. Yani sen kalkıp da bu iki takımın futbolcuları adam sen de deyip şımarıklık yapıp da ya her şeylerini sahaya koymazlarsa yenilirler. Zaten bütün kaybettikleri puanlar da böyle oluyor.
1: Doğru.
0: Sevgili Aygün.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani bu böyle mesuliyeti almıyorlar abi. Neden biliyor musun? Biz Türkiye'de futbolcuları öyle bir şişiriyoruz ki.
1: Gözümüzde şişiriyoruz. Doğru.
0: Ya abi hepsi ya. Sen dünyanın neresine gidersen git. Dünyanın birçok yıldızı var her tarafta. Ben Londra'da kaç tane, 20 tane futbolcuyla karşılaştım. Bizim buradaki gibi ne 20 kişi peşinde, kusura bakma, ne 20 tane kamera peşinde, öyle bir şey yok. Bizim burada ben nereye geldim diyor. Ayakları yere basmıyor ya. Basmıyor sevgili Aydın. Uçuyorlar, kendilerini oynadıkları takımdan daha büyük görüyorlar ya. Yani değişmesi lazım bu iklimin. İkincisi hakemler ya. Yani futbolumuzun biraz daha rekabet ortamına girmemesi, biraz daha yukarılara İngiltere gibi çıkmamasının sebebini ben hakemlere bağlıyorum. Hadi orta hakemi de geçtim. Bir var hakemleri var sevgili Aygün.
1: Evlere şenlik.
0: Ya evlere şenlik bu nedir ya? Kimseye bir şey diyemiyorsun ki. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Federasyon diyor ki ben başarılıyım. Evet, nasıl başarılısın? Ben Dünya Kupası'na takımı götürmek kardeşim. Bu tarihimizin belki de en iyi milli takımı, şu anki milli takım. Sen bununla zaten gidemiyorsan hiç konuşma yani, gitme. Federasyonun ne şeyi olur bu milli takım gidiyorsa? Futbolcular ve Montebello'yla ilgili bir konu. Doğru. Değil mi o?
1: Hocam Sara ve Lemina ile ilgili de sorular geliyor. Var mı onlarla ilgili herhangi bir gelişme? Sara ve Lemina ile ilgili.
0: Ya şimdi sevgili Aygün, biraz insanların akıllı olması lazım. Lemina bugün tabii isterse serbest kalıyor, gider. Lemina gibi futbolcuyu sen mesela kalkıyorlar 34 yaşındaki Salah'ın ismi geçiyor galiba.
1: Evet.
0: Efendim bir bakıyorsun o Liverpool'un stoperinin 34 yaşında. Ya Lemina'yı ister ortada oynat, ister stoperde oynat. Harika bir elinde öyle bir futbolcu var. Yaşı da 32. Olabilir. Sen ne yapacaksın? Onu satacaksın. 34 yaşındaki adamı mı alacaksın buraya? Yani ben onun için bakma şimdi herkes yazıp çiziyor, konuşmuyorum. Ben Sara'nın da çok iyi bir para verirlerse Galatasaray verebilir. Ama bunun haricinde ne Sané, ne Sara, ne Lemina, ne Torreira'nın bir yere gideceğini düşünmüyorum. Artı bu kadronun güçlenmesi lazım. Sen iki kulvarda oynuyorsan taşıyamıyor bu kadro seni. Artık dünyada futbol atletik oldu sevgili Aygün. Sen atletik bir takımın yoksa istediğin kadar yıldız al. Yerlerde sürünüyorsun. Dün gördük ya, dün o Paris Saint Germain'in o ortaya koyduğu o performans, o mücadele, o tempo. Abi yoksa başka türlü Bayern Münih'in karşısında durabilir mi? Aynı şekilde Arsenal, Atletico Madrid maçı seyrediyorum. Ya yorulacak diyorum Atletico Madrid. Son 15 dakika bir baktım Arsenal 5. vitese taktı. Atletico Madrid'in hata yok. Abi biz bu konumlara gelmemiz lazım sevgili Aydın.
1: Çok zor hocam be, çok
0: buna
1: zor.
0: Buna göre futbolcu almamız lazım.
1: Çok zor hocam, anlıyoruz çok zor. Biz. Çok zor. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı Osman hocam?
0: Yok, ekleyeceğim bir şey yok yani inşallah. Yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de başkan büyük bir ihtimalle %90 diyorum Aziz Yıldırım başkan olur.
1: Evet.
0: Galatasaray'da bu hafta şampiyonluk yarışında Antalya karşısında en ufak bir sürpriz kesinlikle öyle bir şey olmaz. Galatasaray'da ligde şampiyon olur. Söyleyeceğim bunu.
1: Çok teşekkür hocam yerimize bağlandığın için.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor.

0: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Nando da kola Boltman. Şimdi atacak. Bait Boltman.
3: Oldu. Oldu.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba.
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Ali abi yok. Genç abi de son anda yetişemedim dedi. O da gelmedi. Biz bize bakalım Hattrick programı nasıl geçecek. Bana tabii öncelikle WhatsApp üzerinden mesajlarla destek verebilirsiniz. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 numaramız bu. Bir ihtimal reklamlardan sonra da telefon hattını açmayı planlıyorum. Geçen sefer de yine tek başıma yaptığım son programda da telefon hattını açmıştım. Sabah da arada çok nadir de olsa açıyorum. Bugün de uygun bir gün gibi gözüküyor. Futbol gündemi de müsait. Şu anda Süper Lig'e çok fazla kanalize olan kişi görmüyorum hafta içi. Genelde Fenerbahçe cephesi seçim gündemiyle ilgileniyor. Galatasaray cephesi transfer gündemi, Okan Buruk gündemi daha çok hafta sonu Antalya Spor maçında. Tabii Galatasaray'da eğer kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'larda bilmiyorum bu hafta etrafında da çok o havayı sezemedim. Şampiyonluğun geldiği ya da geleceği havası pek yoktu sanki benim. Tabii ki bu izlenimim. Geçen aslında maç hangi gün oynandı? Cumartesi günü oynandığında o gün dışarıdaydık biz de ailecek. Dışarıda ben Anadolu yakasında oturuyorum. Çok sayıda Galatasaray formalı kişi görmüştüm. Büyük bir heyecan vardı ama işte maç çok farklı bitti. Samsunspor kazandı. Fenerbahçe kazandı ve şampiyonluk kutlamaları da artık Galatasaray için bu haftaya kaldı. Trabzonspor, onlar da şampiyonluk için ümitliydi. Sonra olmadı, ikincilik için ümitlenmeye başladı ama son hafta Göztepe mağlubiyeti, Trabzon beraberliği Trabzonspor'da da sanki sezonu kapatmış gibi gözüküyor şu anda. İkincilik pek kolay bir ihtimal değil. Kupa şu anda Trabzonspor'un ana gündem maddesi, hele ki Beşiktaş'ta yarı finalde elendikten sonra Trabzonspor'da daha da iştahlandı. Yarı finalde aslında tam iyi bir rakip, yani ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği ile oynayacaklar. O açıdan da iyi bir fikstür, iyi bir dönemde gelen bir fikstür bence Trabzonspor adına. Bugün Başkan Ersun Doğan'ın açıklamaları yine dikkatimi çekti. Transferle ilgili de İşte 8-9 oyuncu mu dedi, ilgi var. Tabii ki hepsini aynı anda satmak istemiyoruz diyor. Ama Trabzonspor'da artık Ertuğrul Doğan'ın bu dönemiyle birlikte daha çok yetiştiren, üreten ve sonrasında da satan Avrupa'daki bizim burada övdüğümüz, örnek gösterdiğimiz takımlara benzer bir profile bürünecek gibi gözüküyor. Öyle çok pahalı yıldızlar, fahiş bonservis ve yıllık ücret ödemeleri Trabzonspor'da pek gözükmüyor. Basında Trabzonspor'la adı geçen futbolcuya da bakıyorum ve neredeyse hiçbirini tanımıyorum. Hoşuma gidiyor tanımamak. Çünkü tanısak tanıdığımız oyuncuların da çoğu şu anda çok pahalı olabilecek futbolcular. Tanımadıklarımız daha potansiyelli, daha ucuza gelebilecek ve daha yükseğe de satılabilecek profiller. Bu da hoşuma gidiyor dediğim gibi. Beşiktaş cephesi de bu hafta içi Konyaspor mağlubiyetinden sonra odaklandığı nokta Sergen Yalçın

oldu. Sergen Yalçın istifa etti önce, karar aldı. Fakat sonra yönetim ve oyuncular devreye girdiler. Bir şekilde kalan iki maç için ikna edildi Sergen Yalçın. Ama gelecek sezon takımın başında olacak mı, olmayacak mı, olması mı daha iyi, olmaması mı daha iyi? Beşiktaş taraftarı da tabii bu konuyla ilgili net düşünceleri var. Kimisi gitmesi konusunda netken, kimisi kalması gerektiğini düşünüyor. Farklı fikirler var Sergen Yalçın üzerinde. Benim de bir fikrim var. Hafta içi konuştuk. Ben daha çok tabii kalması tarafında görüş bildirdim ama Sergen Yalçın'ın da işi gerçekten çok zor. Şimdi yayına girmeden böyle sosyal medyada gezinirken önüme yine Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminden bir video düştü. Videoda geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra çekilmiş. Paris Saint-Germain şampiyon olmuş. Ve Sergen Yalçın iddialı bir şekilde diyor ki Paris Saint-Germain işte gelecek yıl finalde olmaz. Şampiyon Barcelona olur. Finaldeki rakibi de ya Liverpool ya da Real Madrid olur diyor. Paris Saint-Germain'i soruyor Candaş Tolga Işık. O da yok diyor, onlar finalde olmaz diyor. Tabii bu bir öngörü diyor sonrasında Sergen Yalçın, ama söylerken o kadar iddialı ki ve dün maçta da Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı. Turu kaptı, finale yükselmeyi başardı. Valla her maçtan sonra Sergen Yalçın'ın böyle sözleri geçmiş programlardan servis ediyor. Bu gerçekten inanılacak gibi değil. Ben de inanamadım videoya önce. Tweet de attım hatta girmeden. Herhalde dedim Sergen Yalçın'la ilgili artık hani bunlar gerçek olamaz. Yapay zeka ile üretildiğini düşünmeye başlıyorum. Çünkü hani her konuyla ilgili de Sergen Yalçın'ın aksi yönde gelişen şeyler çıkması olacak iş değil. Yani Konya maçı kaybediliyor. Beşiktaş kendi evinde kaybediyor. Sergen Yalçın'ın işte bu evinde Konyaspor'da yürüyerek yenmen lazım sözü çıkıyor. Hani bu biraz da tabii ki işin abartı kısmı. Oradaki her söylenenle şu anki arasında da fark var. Onun da farkındayım ama bu kadar da denk gelmesi, teknik direktörlük kariyerinin Beşiktaş'taki son dönemini kastediyorum başından beri, Sergen Yalçın'ın da itibarını biraz zedeliyor gibi onunla ilgili, çünkü eleştirinin dozu da taraftar nezdinde gittikçe yükseliyor. Sosyal medyanın da ben bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Üzerine bir de tabii sağ sonuçları da gelmeyince, onunla desteklenmeyince onun da işi gittikçe zorlaşıyor. Bakalım bu lig karşılaşmasına kadar, Trabzon maçı var Beşiktaş'ın da sonuçta. O da belki ligde iki takımın yeri büyük oranda netleşti ama sonuçta bir büyük maç. Kimilerine göre derbi ama ne olursa olsun önemli bir karşılaşma. Sergen Yalçın'ın da o maç için motive olması gerekiyor. Beşiktaş'ın artık hani ligdeki yeri belli olsa da Trabzonspor maçında da puan kaybına pek tahammülü yok gibi. Maç bir de içeride alınabilecek olası bir kötü sonuçta daha. Hem Sergen Yalçın üzerindeki baskı hem başkan ve yönetim üzerindeki baskı daha da artacaktır. O açıdan da zor bir karşılaşma bekliyor Beşiktaş cephesini. Beşiktaş'ın tabii avantajı Trabzonspor'un kupa fikstürü olması ve ligdeki yerinin de Trabzonspor'un büyük oranda netleşmesi. Ama yine de sonuçta işte yedek de çıkacak olsa Trabzonspor oldu ya, bu işler belli olmuyor. Bu hafta Chelsea Nottingham Forest maçı vardı Premier Lig'de. Nottingham hafta içi kupa maçı oynadı Avrupa'da. Şimdi rövanşı bugün oynayacaklar. Ve o maça da rotasyonlu bir kadroyla çıktılar deplasmanda. Her ne kadar Chelsea çok iyi bir dönemden geçmese de ben Nottingham'ın o rotasyonlu kadroyla ilk yarıdan 2-0'ı bulacağını pek düşünmezdim. Hafta sonu mesela Rayo Vallecano benzer şekilde Etafe'yi 2-0 mağlup etti deplasmanda. Bu işler rotasyon da olsa, kafada başka maçta olsa belli olmuyor. O yüzden Beşiktaş'ın da her türlü dikkat etmesi gerek bu karşılaşmaya. Şimdi az önce tweet attım dedim. Buradan da hani paylaşayım. Son dönemde birkaç gündür Twitter'da daha aktif kullanmaya gayret ediyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız da beni de takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Genelde futbolla ilgili tabii yazıyorum. Hayattan da konuşmayı sevdiğim için oradan da bazı anekdotlar paylaşacağım. Daha böyle
yeni yeni tekrar aktif kullanmaya başladım. Beni eskiden takip edenler bilir. Çok fazla o dönem adı Flute olarak geçiyordu. Böyle bilgisayar yapmayı severdim, araştırmalar yapmayı severdim. Şimdi bir ateş yanmaya başlıyor hafiften. Onu ağırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi eğer kullanıyorsanız, merak ediyorsanız da tabii ki zorla bir takip şeyim yok ama takip edebilirsiniz. Hesabımı düz Mertenem olarak da bulabilirsiniz. Peki şimdi 14-11 saatlerimiz, programa gelen mesajları bir okuyayım. Önce neler gelmiş dinleyicilerden. Savaş, bugün ne Fener ne Galatasaray konuşmasanız bir iki telefon bağlantısı yapsanız farklı olsun demiş. Ben telefon bağlantısı yapmayı planlıyorum ama bağlanan dinleyicilerin ne konuştuğuna karışmıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi dün bence çok iyi bir mücadele izledik. Ondan da tabii ki dinleyicilerle konuşabilirim. Yayınlar dilemiş Eren Kaplan. Dün akşam Bayern Münih hakem resmen doğradı. İlk yarım saatte PSG'nin 10 kişi kalması gerekiyordu. Ayrıca Bayern'in bir penaltısı verilmedi. Bence rezil bir hakem yönetimi vardı demiş. Benim görüşüm merak etmiş. Penaltı verilmedi değil. O pozisyon net şekilde nizami bir pozisyon. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Kural olarak topun PSG'li oyuncunun eline çarpması penaltı demek değil. Dün VAR da uyarmadı. Ve yani sonrasında da bir tartışma çıkmadı. Burada herkes hemfikir. Hani kuralın saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ama kural böyle ve penaltı değil. Ama kırmızı kart konusunda ben de maçı izlerken Nuno Mendes'in eline çarpan topta ikinci sarı kartı bekledim. Yalan yok. Ama hakem orada yardımcının da yönlendirmesiyle tersi bir karar verdi. Bayern'li oyuncu Laimer elle oynadı dedi. Orada da belki bir kırmızı kart güme gitti. Gelen diğer mesaj sırayla okuyorum. Mertelam yalnız değildir demiş. Teşekkür ediyorum. Zaten yalnızlık hissetmiyorum programı yaparken de. Sağ olun. Çok sayıda mesaj da gönderip destek oluyorsunuz. Geçen sene Beşiktaş için iyi bir geçiş takımı deniyordu ve derbi maçlarda büyük üstünlük kurmuştu diyor dinleyicimiz İbrahim. Bu seneki takım için herhangi bir özellikten bahsedebiliyor muyuz? Yönetim 3 transfer dönemi geçirdi. Sizce ne kadar başarılı oldu? Diyor. Güzel bir soru. Geçen sezon Rafa Silva'lı, Jetson Fernandez'li kadro gerçekten geçişte etkili bir takımdı büyük karşılaşmalarda. Santrforsuz çıkıp Galatasaray mağlup edilmişti. Ve o geçişleri gerçekten iyi yapan bir Beşiktaş vardı. Şu anki Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şey geçen seneki kadar net mi bilmiyorum. Bunun üzerine düşünmedim. Geçen seneki gibi bir şey yok ama bu Beşiktaş'ın ben daha çok önde oynamaya çalışan, önde baskısı belli bir seviyenin üzerinde, ön tarafta çok hareketli oyunculara sahip, yani Orkun'un sürekli yer değiştirdiği, Olaytan'ın kanatta oynasa sürekli deplase olduğu, merkezde oynadığında yine sürekli deplase olduğu, Oh'un ileride yine çok hareketli olduğu, zaman zaman geriye gelip zaman zaman işte ceza sahasına yakın yaptığı topsuz koşular. Ben hareketli önde oynamaya çalışan bir takım derim. Son Konyaspor maçında da ben Beşiktaş'ın oyununu çok açıkçası kötü bulmadım. Belki çok net gol pozisyonu üretemedi ama sonuçta Konyaspor'da son dönemde iyi bir grafik çiziyor. İyi bir oyun oynuyor. Savunmada da çok sert, agresif oyuncular var. İlhan Palut da orada bir sistem oturtuyor yavaş yavaş. O yüzden kolay değildi Konyaspor'a karşı ki direklerden dönen toplar var. Biraz şansı yaver gitse Beşiktaş öne de geçebilirdi karşılaşmada. Bugün bambaşka bir şey konuşuluyor olabilirdi. Ben öyle tam olarak da bir kimliği yok demem Beşiktaş için. Bana kalırsa Beşiktaş gelecek sezon adına umut veren bir takım. Agbadu'yu beğeniyorum savunmada. Çok sert, fizikli, özgüvenli ve bir stopere göre bence hızı da fena değil. İyi. Kale performansı Ersin Destanoğlu son dönemde toparladı. Emirhan belli bir seviyenin üzerinde. Rıdvan'ı özellikle son dönemde ben daha çok beğenmeye başladım. Onunla dair galiba bazı önyargılarım vardı fiziğiyle alakalı ama çok dinamik, savunmada da çok istekli. Hücuma da destek veriyor. Olaytan'ı zaten çok beğeniyorum. Orkun'u
Çok çok beğeniyorum. Yani Jetson Fernandez de belki

0: rastlayan oluyor. İşte Jetson'un yokluğunun arandığını zaman zaman okuyorum ama ben hiç katılmıyorum. Orkun Jetson Fernandez'den çok daha komple bir oyuncu. Bir kaptan, bir lider, takımında güvendiği bir oyuncu. Yani mesela geçen sezon top ayağına gelen Jetson mu daha güven veren bir oyuncu bana sorarsanız, yoksa Orkun mu derseniz ben 10 kere Orkun derim. Yani takım arkadaşı olsam ben Orkun'la oynamayı tercih ederim. Geleceğe dair de dediğim gibi çok kötü bir sinyal görmüyorum Beşiktaş'ta ama işte bu beklentinin çok yüksek olması, sabrın hiç olmaması taraftar nezdinde Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor. Şimdi bir hoca değişikliği belki olacak yaz döneminde. Yeni bir hoca gelecek. Tahminen ilk kez Beşiktaş'ı çalıştıracak bir hoca gelecek siyah beyazlara. Onun bir geçiş dönemi. Yani yine sil baştan son dönemde bilmiyorum. Beşiktaş o kadar fazla teknik direktör değiştirdi ki az önce hatta baktım böyle kim kaç maç görev almış. Yani çift taneyi bile bulan hoca bulmak neredeyse imkansız. Sergen Yalçın iyi dayanmış bu sezon. 30'un üzerinde maçı var Beşiktaş'ta. Şenol Güneş'ten sonraki en istikrarlı dönemi Beşiktaş'ın ama o bile işte yeterli olmuyor. Sonra diğer birkaç mesaj hemen hızlıca okuyayım. Reklama gideceğim. Beşiktaş'ta yapboz dönemi bitmiştir. İstikrar önemlidir diyor. Bir başka Beşiktaşlı dinleyicimiz. Düşüncesi net. Mustafa Ünal'la da reklama gidelim. Pozisyon zenginliği ile gollü bir maç olması gerekirken dünkü PSG Bayern maçının 1-1 sona ermesi sizin nezdinizde kaleci performanslarına mı bağlarsınız yoksa defans düzenlerini kompakt olarak iyi oynamasına mı demiş. Valla kaleci performansı olarak dün Neuer çok acayip işler yaptı. Bir kere ona bağlayabilirim. Neuer'in o ekstra 2-3 kurtarışı olmasa maç daha erken 2-0'a gelebilirdi. 2-0'a gelse sonrası için daha gollü bir karşılaşma düşünülebilirdi. Neuer'a bağlanabilir. 2, Paris Saint-Germain'in o kompakt dediği dinleyicimizin savunmasına da bağlamak gerekir. Gerçekten Paris Saint-Germain de dün adeta bir savunma dersi verdi. Bir taktik dersi verdi. Özellikle sosyal medyada PSG kalecisi Safonov'un out atışlarını sola doğru kullanıp genelde de o topların taca gitmesi acayip dikkat çekmiş. Ben de maçı izlerken çok taca gittiğini farkına vardım. Ama böyle tweet atacak ya da bir sayısal olarak elimde bir istatistik yoktu ya da bir video kaydı. Ama sosyal medyada bir paylaşılmış. Bugün paylaşmayan hesap kalmadı. Şöyle hatta söylenmiş Safonov'un o degajları. Bayern'in sağ kanadına kendi sol kanatlarına atılıyor hep. Ve orada tacı atarak orada bir kalabalık oluşturmayı ve bu sayede de Olise'nin hücumdaki etkinliğini azaltmayı planladığı Luis Enrique'nin söyleniyor. Böyle bir çıkarım yapılmış. Ne derece doğru tabii bilinmez. Dün Luis Enrique'ye de taktiğiyle ilgili galiba bir soru sormuş. Hani anlatsam da anlamazsınız demiş. Tabii çok daha karmaşık da olabilir kafasında düşündükleri, kurdukları ama en azından sosyal medyada böyle yorumlanmış. Bana da mantıksız gelmedi çünkü gerçekten Olise'nin olduğu kanada daha yığılan bir Paris Saint-Germain gördük. Fabian Ruiz de oraya yakın oynuyor. Doué de zaman zaman oraya geliyor. İşte Kvara oraya yakın. Oradaki etkinliği de Olise'nin dün neredeyse hiç yoktu. Maçın başında bir kart aldırdı Nuno Mendes'e ama onun haricinde bildiğimiz Olise'den çok uzaktı. O yüzden hani sosyal medya yazılan da mantıklı geldi bana da. Diyelim 14-19 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra da telefon hattını açacağım siz dinleyicilere. Uzun zamandır görüşmüyorduk böyle telefonla. 0212 363 0434 doğru söylediysem telefon numaramız bu.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz etikte. Telefon hattını açtım ilk dinleyicimizle şimdi attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Merhaba, tanıyabilir miyiz? Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Metin Akkuş, ben Avcılar'dan aradım.
0: Buyurun Metin Bey, dinliyorum.
1: Ben özellikle çok heyecanlıyım.
0: Öyle mi? Niye?
1: Evet, şimdi konuşmak için. Daha önce çok...

0: istiyordum. Hiç denemedim. İlk defa deniyorum.
1: Şanslısınız o zaman. İlk denemede başarmak evet. Kolay değil.
0: Gördüm. Evet. Sizi şahsi olarak beğeniyorum. Programcı olarak.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Babanızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Beşiktaş taraftarıyım. Ben Sergen Yalçın'ın teknik direktörden çok şok programcısı olarak yapmasını istiyorum. Çünkü Sergen Yalçın yani teknik direktör yapacak şeyde değil. Zaman harcayacak bir insan değil yani. Yoksa yani insanlığına bir lafımız sözümüz yok ama bir takıma bağlanacak yani bir yere bağlanacak bir adam değil yani. Ben ondan rica ediyorum. Bıraksın. Bir sporu seven bir teknik direktör gelsin. Teşekkür ederim.
1: Peki. Sağ olun Metin Bey. Görüşmek üzere.
0: İyi günler.
1: İyi günler. Evet, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın konusu hani bu hafta sonu da ondan sonraki hafta sonu da belki sezon bittikten sonra da konuşulacak. Gidecek mi kalacak mı? Belki tabii kendi bu sefer iki maç sonunda bırakacak. Şu anki hava zaten öyle. Yönetimin ikna etmeye çalıştığı söyleniyor ama zaman bize ne gösterecek bilinmez. Ama işte dediğim gibi dinleyicimiz de yanlış anlamadıysam şov programcısı olsun dedi kendisi için. Aslında televizyonda tabii izlerken teknik direktörlüğe dönmese Sergen Yalçın'ı izlemek tabii keyifli. Yani zaten sempatik bir insan. Sergen Yalçın futbolculuğunda da öyleydi. Yorumculuğunda da. Daha önceki dönemlerinde de yani sadece bu son Candaş Tolga Işık'ta yaptığı program için değil. Daha önce de Sergen Yalçın televizyonda galiba NTV Spor döneminde de yorumculuk yapıyordu. Orada da hep söyledikleri dikkat çekiyordu. Çok da bir futbolu yakından takip etmediği anlaşılıyordu. O ayrı. Ama bahsettiğimiz burada tabii ki o sempatiklik. Biraz iş burada etkileşim almaya da döndü ya sosyal medyada ve televizyonda. Daha çok belki böyle. O yüzden ne kadar çok şey bildiğin değil, ne kadar çok insanı etkilediğin önemli. Sergen Yalçın da dediğim gibi hem zaten futbolculuk geçmişi. Büyük takımlarda oynadı. Milli takımda oynadı. Üzerine bir de komik adam yani komik. Hani şeytan tüyü mü derler? Şeytan tüyü olan isimlerden birisi. O yüzden hani televizyonda yorumculuk yaparsa Beşiktaş teknik direktörlüğünden çok daha az yıpranır. Tahmin ediyorum çok daha fazla keyif alır. Sonuçta hani yorumculukta atış serbest yani burada bizim için de geçerli. Biz de istediğimizi aslında istesek söyleyebiliriz, asabiliriz, kesebiliriz, işte atabiliriz, tutabiliriz. O yüzden orası onun için de belki çok daha rahat olacaktır. Ama bu tabii kendi tercihi. Sonuçta içinde o teknik direktörlük ateşi olmasa Beşiktaş'ın teklifini de kabul etmezdi. Zorla başa getirilmezdi. Belli ki öyle bir niyeti de vardı ama şimdi tekrar deneyimledi. Tekrar işin o zor, kötü yanlarını gördü. Buradan sonrası artık kendisinde yani bunu bilip devam etmeyi tercih edecek. Belki Beşiktaş'ta devam etmeyi tercih edecek. Belki Beşiktaş gönderecek başka takımlarda devam etmeyi düşünecek. Onu da zaman gösterecek. Diyeyim birkaç mesaj geldi. Onları okuyayım. Sonra bir telefon daha alabiliriz Yücel abi. Emrah Öztekin hazır tek yakalamışken seni bir uzmanlık sorusu sorayım demiş. Arsenal en son Şampiyonlar Ligi'nde finali kimle oynadı? Aslında biz bunu geçen gün konuştuk. 2006'da Barcelona ile oynadı o finali. Arsenal ve kaybetti. Gol attı, öne geçti. Önüne geçtikten sonra kaybettiği bir karşılaşmaydı. Onu hatırlıyorum. O yüzden çok zor bir uzmanlık sorusu olmadı. Volkan isim dinleyicimizin mesajını okuyup telefon altındaki dinleyicimize geçeyim. Sabahki programda Bayern Münih maç biletinde sahayı göremeyebilirsiniz açıklamasından çıkamıyorum demiş. Avrupa'dan futbolu anlatma yasağı getirilmeli. Yani konuşulmamalı diyor Avrupa futbolu. Çünkü bizim psikolojimizi bozuyor. Kendi ligimizde kalalım demiş. Valla ben de şaşırdım. Sabah Mehmet Ünlü gönderdi o şeyi. Genco abi tribünlerde bayraklar sallanıyor. İnsanlar maç oynanırken maçı izleyemiyordur ya nasıl olur falan derken meğerse oradan zaten bilet alırken böyle bir uyarı varmış. Maçları izleyemeyebilirsiniz, hani sahayı göremeyebilirsiniz diye. Bu uyarıyı bile başta yapmayı düşünüyor Almanlar. O da garip gelmişti. Dinleyicimiz ondan bahsediyor. Evet şimdi dönelim telefon hattındaki dinleyicimize. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Merhaba.
2: Kolay gelsin Mert Alan Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.
0: Ben Sefaköy'den Safır Mustafa.
1: Buyurun.
0: Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Öncelikle eşiniz doğum yapmış. Allah hayırlı uğurlu etsin.
1: Çok sağ olun. Allah, çok teşekkür ederim.
0: Sağlıklı sağlıklı büyümeyi nasip etsin inşallah.
1: Amin, amin inşallah.
0: Bir de şey soracaktım ben. Bu size sabah spor programında WhatsApp'tan yazıyorum. Ulaşılmıyor.
1: Hı hı.
0: Acaba başka bir WhatsApp mı? Başka bir şey mi? Telefon numarası mı değişik acaba?
1: Ya da engellenmiş de olabilirsiniz. Bilmiyorum.
0: Bir de bu şey bugün PTT Ligi var. Playoff maçları.
1: Doğru.
0: Bugün Beşiktaşlıyım. Aynı zamanda memleketim Çorum.
1: Çorum'a
0: başarılar diliyorum.
1: Evet, önemli bir maç. Çorum, evet. Keçiören Gücü değil mi?
0: Sizin de bu playoff'taki favorinizi merak ediyorum.
1: Hı hı.
0: Birkaç konu da o playoff'tan konuşursanız çok seviniriz.
1: Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Tamam. Kolay gelsin.
1: Görüşmek
0: sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Favorinizi öğrenebilirsem çok seviniriz.
1: Tamam. Tamam. Bir bakalım.
0: Evet, kolay gelsin. Ali Bey'e de.
1: Aleyküm selam. Selamlar diyecekti herhalde. Yayından gitti. Playoff maçları evet bugün başlıyor. Saat 20'de iki karşılaşma var. Çorum'la Keçiören Gücü, Bodrum'la Pendik Spor oynayacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalar. Kazanan iki takım playoff yarı finalinde çift maçlı bir elemeden sonra playoff finalinde tek maç üzerinden Esenler Erok Spor'la oynayacak. Yani 4. 5. 6. ve 7. bitiren takımlar için çok uzun bir yol var. 4 maç sonunda ancak Süper Lig bileti alabilecekler. 3. olan Erok Spor'un işi rahat. Tek maç üzerinde olacak. Ama bu takımlar da mecbur artık, playoff sistemi böyle. Bunu geçmek zorundalar. Valla benim öyle bir favorim yok. Dinleyicimiz merak ediyor ama ben 1. ligi çok yakından takip etmiyorum. O yüzden de bir favorim yok ama böyle uzaktan baktığımda Çorum'un hikayesi. Uğur Uçar geldikten sonra onlar da üst üste bakayım 7 maç galiba kazanmışlardı. Ligi de 4. sırada bitirdiler. Çorum, hani bir takım söyleyecek olsam herhalde Çorum derdim favori olarak. Zaten Esenler Erok Spor direkt olarak finalde başlayacağı için onlar çok büyük favori. Ama onlarda da bir teknik direktör değişikliği oldu. Osman Özköylü ile normal sezon bittikten sonra yolları ayırdılar. Kulüp içinden bir antrenör göreve getirildi. Sonuçta o da riskli bir karar. O yüzden hani ben Süper Lig'e çıkacak son takım olarak Çorum diyeyim ama işte bu takımların da gidişatı çok çetrefilli yollardan geçiyor. O yüzden kolay değil ama artık ağzından bir kere çıktı Çorum dedim favori takımım olarak. Bu hafta YouTube yayınınız olacak mı? Olacaksa kiminle yapacaksınız demiş dinleyicimiz İsmail Bey. Olacak. Bugün hatta Ali abiyle çekimi yapacağız. Yapacaksak Ali abiyle olacak. Bugün tabii Ali abi izinli şirkette ama şu anda İstanbul'da, o yüzden onda programı çekeceğiz. Bir aksilik olmazsa da yarın saat 18 civarı yayınlanacak. YouTube'da Lucky Analiz YouTube kanalındayız. Twitter hesaplarımızdan da videolar paylaşıldığında biz de paylaşıyoruz. Merak eden varsa orada da değişik güzel bir sohbetimiz var. Bir format orada da tasarladık. Şöyle bir formatımız var, bilmeyenler için söyleyeyim. Programın girişinde böyle bir quiz bölümümüz var. Birbirimize Ali abiyle üçer soru soruyoruz. Geçmişte burada özellikle Covid dönemi dinleyicilerle de bir böyle sınav, işte quiz tarzı yarışma programı yapmıştık. Keyifli olmuştu. Ben soru hazırlamayı çok seviyorum. Ali abi de seviyor. Çok enteresan sorular hazırlıyoruz birbirimize. Klasik tabii, yayında nasılsa orada da öyle. Ali abi kazık sorular soruyor. Ben genelde pek kıyamıyorum. Benim sorularım daha kolay oluyor. Ama güzel, keyifli bir sohbet oluyor. Sonra o haftanın gündeminden önemli bir konu üzerinde tartışıyoruz. İşte bu hafta herhalde Sergen Yalçın üzerinden konuşacağız. Sonra bir uçuş hattı bölümümüz var. Yüksek oranlı maçlar öneriyoruz iddiada. Ve son bölümde de bir ara cuma günleri Aykut abinin de olduğu programlarda, programları hatırlayanlar bilir, özlü güzel sözlerle bitiriyorduk. Orada da yine öyle bir konsept düşündük. Son bölümde böyle o hafta için gözümüze çarpan, hoşumuza giden bir söz, hayata dair sözler paylaşıyoruz. Üzerine çok kısa konuşuyoruz. Öyle bir formatımız var. Dediğim gibi keyifli bir sohbet. 35-40 dakika sürüyor genelde. Etrik'ten biraz daha kısa. Ama hani dileyenler onları da takip edebilirler diyeyim. Şimdi WhatsApp'tan arayabiliyor muyuz sizi demiş dinleyicimiz Bünyamin. Hayır, WhatsApp'tan aramanız, yani ararsınız da açan olmaz. Buradaki hattan bize bağlanmak durumundasınız. 0212 363 04 34 telefon numaramız. Şimdi reklama gideceğim. Reklamdan sonra da bir dinleyiciyle devam edeceğim. Cihan unutmamış, bugün Perşembe ve Ali abi yerine ben sorayım demiş pil seviyeni. Güzel, ben bile unutmuştum. Pil seviye sorusunu Perşembe günlerine özel. Valla pil seviyem şu anda iyi. Dün gece aslında geç yattım, maç benim için geç bir saatte bitiyor tabii, 12 benim için geç. Sabah 5.30'da kalktım ama gün içinde bir ufak şekerleme yaptım yarım saat. O çok iyi geldi. O yüzden şimdilik pil seviyem %70'in üzerinde, yani %75-80 civarı olduğunu söyleyebilirim. Bir de programa gelmeden 10 dakika önce Genco abi yazdı hani gelemeyeceğim diye. Tek olunca tabii iş iki kişi olmaya göre daha zor. Biraz daha kendimi herhalde sıktım. Enerji seviyemin daha yüksek olduğunu o yüzden düşünüyorum. Son mesaj reklamdan önce Abdullah Eken, o da Sergen Yalçın kalmalı. Hatta 5 yıllık sözleşme imzalanmalı demiş ama yani Türkiye'de 5 yıllık bir sözleşme imzalamak yani mümkün tabii ki ama mantıklı değil. Yani kimse Türkiye'de, ya Okan Buruk bile 3. senesinde 4. senesinde o kadar çok yıprandı ki yani o bile tamamlayamayabilir 5. seneyi. Sergen Yalçın için de iddialı olur 5 yıllık bir sözleşme. Zaten hocam bildiğim kadarıyla çok uzun vadeli sözleşmeleri de tercih etmiyor. Genelde seneden seneye gitmeyi tercih ediyor. Diyelim reklam aramıza gidelim. Aradan sonra dediğim gibi bir dinleyicimize daha bağlantı kuracağız, sohbet edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
1: ...14.36 saatlerimiz, dinleyicimiz hazır hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Buyurun tanıyalım sizi önce kısaca.
3: Tabii ki, Antalya'dan Kemal ben. Galatasaray taraftarıyım. Genelde radyoyu sabah, akşam dinlemeye özen gösteriyorum.
1: Yolda mı oluyorsunuz yoksa başka bir vesileyle mi, uygulamadan mı dinliyorsunuz?
3: Her türlü dinliyorum. Yani sabah karasal yayın varken normal radyodan da dinliyorum. Arabayla gidiyorsam uygulama üzerinden, yüklediğim uygulamadan, internet üzerinden dinliyorum. Yani televizyondan bile bazen normal, biliyorsunuz televizyonlarda kanallar ve radyolar diye ayrılıyor.
1: Doğru radyolar.
3: Geliyor, oradan radyolar, oradan açıyoruz. Yani farklı farklı yerden ulaşabiliyoruz size.
1: Teşekkür ederiz.
3: Rica ederim. Genelde canlı bağlantıda Aydın Bey yaptığı için sabahları Aydın Bey'le çok dağılıyoruz. Mesela ters köşe programları. Hatta bazen espri de yapıyoruz. Hani, trip daha önce de size bağlanmıştım birkaç kere. Hı hı. Hattrick'te mi oluyor yayına falan, hani bir aramızda bir rekabet mi var falan gibi bir gülme falan da oluyor bazen programda. Şimdi şöyle, ben sabah da değinmiştim gerçi de tekrar değinmek istiyorum bu haftaki Galatasaray Antalya spor maçı. Şimdi Antalya'da da oturuyoruz biz, tabii ki şehrimizin de takımı Antalya. Ama tabii Galatasaray'ın daha ağır basıyor, o ayrı. Ama bir taraftan da tabii şu an görüyorsunuz ligin durumu, Antalya Spor'un da düşme tehlikesini bayağı bir hissettiği bir ortamda.
1: Aynen.
3: Bir de ben Antalya Alanya maçına gittim. Bu hafta daha bir canlı seyretme fırsatı da buldum Antalya Spor'u. Direkt Yedek Kulübesi'nin arkasından hatta. Ya maalesef bale dışında Antalya Spor'lu bir futbolcu var biliyorsunuz.
1: Çok iyi, evet. Bale takımı en iyisi yani, açık ara.
3: Yani onu çıkarsanız gerçekten hani Antalya Spor yani hiç atak yapamayacak durumda yani, o durumda. Yani biraz kötü bir durum ama yani oyun kapasitesi olarak çok önemli bale Antalya Spor için. Ona rağmen Antalya Spor, Alanya Spor maçında maalesef yani hiç gidemedi, direkt düzgün kaleye çıkamadı. Alanya Spor daha çok oyuna hikmetti. Hatta bir golde tartışmalı da olsa sayılmadı biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda bir de ben çıplak gözle izlediğim zaman bir değerlendirme yaptığımda hani Galatasaray'ın bu normal şartlarda hani Antalya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Hatta ilk yarıda işi bitirebileceğini düşünüyorum ama Antalya Spor'un burada ne yapması lazım stratejik olarak? Şöyle ki, şimdi Alanya Spor maçına gelene kadar Antalya Spor'da yanılmıyorsam bir 6-7 tane sarı kart sırımlı oyuncu vardı. Bunlardan bir tanesi görüp sanırım sona erdi.

0: daha da bir aşağılara gitmiş olacak bu sefer. Yani o yönde nasıl bir strateji uygulayacak Antalya Spor? Hani Galatasaray maçını nasıl geçirebiliriz? Bizim için Kocaeli Spor maçına hedef maçı olmalı. Tabii ki yani Galatasaray maçına şey yapacak bir puan bile çok önemli şu an ki son iki haftada. Diğerleri Gençler Birliği, işte Kasımpaşa maçları ve işte Kayseri'nin Alanya maçları. Ki Alanya Spor da bayağı bir sarı kart cezası ile oynayacak bu Kayseri maçını falan. Yani bayağı bir karmaşık bir durum söz konusu her iki takım için. Göreceğiz yani, öyle söyleyeyim, ama tabii ki kalbim Antalya Spor'un ligde kalmasından yani. Bir Galatasaray olarak da tabii ki şampiyon olmayı istiyoruz. Hı-hı. Ha şöyle olursa da tabii ki daha iyi olur. Biz Galatasaray, Antalya Spor beraber kalsın. Konya, Fenerbahçe de beraber kalsın. Aynı anda şampiyon konuşur. O zaman öyle. Hatta Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda Fenerbahçe de kaybetse yine Galatasaray şampiyon gibi bir durum oluyor yani. Öyle Hı-hı. bir durum var. Yani lig böyle. Artık can pazarı, ama şunu da eleştiriyorum ben. Yani son ana kadar bırakıp hani son anda takımların bu şekilde hani can havliyle mücadele etmesi, hani normal çok kötü oyun veya mücadele etmedikleri haftaları göz önüne alırsak işte son hafta olduğu zaman da işte böyle sıkıntılar oluyor. O açıdan göreceğiz. Yani sizin bilmiyorum fikriniz nedir?
1: Peki. Ben de bir sizin üzerinize yorum yapayım. Teşekkür ediyorum bağlandığınız yorumlarınız için.
0: Çok sağ olun. Kolay gelsin diyorum.
1: Şimdi hoşça kalın dinleyicimiz söyledikten sonra ben de Antalya Spor'daki oyunculara baktım, sarı kartsındaki. Gerçekten çok sayıda oyuncu var. Pal mesela onlardan biri, takımın sol beklerinden. O sarı kart sınırında. Erdoğan Yeşilyurt sarı kart sınırında. Cikia stoper. Van de Streek şu anda en ileri hatta oynuyor. O sarı kart sınırında. Onunla birlikte liste tabii çok kabarık. Ligde o kadar fazla sarı kart sınırında oyuncu var ki 4 sayfa oyuncu var Transfermarkt sayfasında. Doğukan Sinik ve Remzi Safuri gerçekten de Antalya Spor'un aslında ilk 11'inin önemli parçaları sınırda. Bu da bu maçtaki kadro tercihini ya da bu oyuncular oynasa bile oyuncuların maç içindeki işte risk alıp almayacaklarını etkileyebilir. Dinleyicimiz güzel bir noktadan yakalamış. Orada Antalya Spor cephesi nasıl bir şey kadroyla çıkacak? Maça hani 0 puan yazıp mı çıkacak? Kocaeli maçını düşünecek yoksa? Tabii öyle bir lüksü yok şu anda Antalya Spor'un, ne olursa olsun. Yani bu maçta da 1 puanı, 3 puanı kovalaması lazım. Yani bu haftayı siz 0 puan yazdınız diyelim. Gençler Birliği kazandı. Kayseri Spor kazandı. Antalya Spor 17. basamakta son haftaya girecek. Yani böyle bir riski göze alması da bu şartlarda bence mümkün değil Antalya Spor cephesinin. O yüzden olabilecek en iyi kadroyla o sarı kart sınırındaki oyuncular da tabii ki dikkat etmeleri gerekecek. Ama sonuçta bu maçtan da puan ya da puanlar çıkarmak durumunda, yoksa son hafta işi çok daha zor hale gelebilir. Kocaeli Spor maçındaki galibiyet dahi belki Antalya Spor'u ligde tutmak için yetmeyebilir. Zorlu bir görev var. Dinleyicimiz en son kapatırken hani bu işi son ana bırakma kısmından bahsetti. Yukarıda yemekhanede yemek yerken şirketten bir abimiz, o da Tedesco ile ilgili işte Fenerbahçeli ve bir eleştiri yapıyordu. Tedesco sürekli ilk yarıları çöpe atıyordu. Niye bunu yapıyor? Hani niye baştan sıkı tutmuyor diye. Valla aslında dinleyicimiz de haklı, şirketteki abimiz de haklı. Keşke en baştan itibaren sıkı tutabilsek işleri de son ana bırakmasak, ama hayat böyle işlemiyor maalesef. Bunu eminim siz de kendi hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Biz bir de ülkece sona bırakmayı, sona kalmayı genelde seviyoruz. Ben de öyleyim yani, hayatımda her şeyi planlı programlı yapmaya çalışıyorum ama çoğu zaman mümkün olmuyor. Sona bırakma durumu söz konusu oluyor. Şimdi YouTube'a program çekeceğiz. İşte o bölümlerden birine henüz tam kafamda netleşmedi. Oraya gittikten sonra netleştireceğim. Yani bir anlamda ben de sona bırakıyorum. Oluyor yani bunlar. Keşke olmasa dediğim gibi, ama yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Bu iş buraya kadar geldikten sonra Antalya Spor için buradan sonra neyi daha iyi yapabilir, nasıl fark yaratabilir onu düşünecek. Bakalım yetecek mi Antalya Spor'a da son iki maçtaki puanlar. Şimdi birkaç mesaj okumak istiyorum. Erhan Saçlı, İsmail Kartal, Aykut Kocaman hiç görmedik bu isimleri yorumculuk yaparken. Aslında güzel iş.

kolay para her oyuncuya sallayıp kazanabilirler gibi bir şey demiş. Aykut Kocaman zaten bununla ilgili bir yorumu vardı. Geçenlerde ben de paylaştım. Bu durumu eleştiriyor. Yani ya yorumculuk yapıyorsanız saha kenarındaki antrenörleri de düşünerek yorumlar yapın ya da yapmayın diyor. Kendisi de genelde yapmamayı tercih eden tarafta çok nadir spor programlarına katılan bir isim. Düzenli bir yorumculuk kariyeri olmadı Aykut Kocaman'ın. Halbuki istese yapabilirdi. Çok da makul yorumlar da yapabilirdi aslında o eleştirdiği isimler gibi olmayabilirdi ama kendi demek tercih etmedi bunu. Saygı duymak lazım. Bence doğrusunu da yapıyor Aykut Kocaman. Bunu ben de düşünüyorum. Ben de uygulamaya çalışıyorum. Hakem yorumcularının da uygulaması gerektiğini düşünüyorum. İşte spor yorumcularının da. Hayatta herkesin bunu düşünmesi lazım. Sonuçta biz de burada işte programlarda eleştiriyoruz. Bazen yargılarda bulunuyoruz ama bizim oturduğumuz yerdeki gibi olmuyor her zaman. O yüzden ben hep bunu çok da sıklıkla tekrar ediyorum. Belli bir çıtayı aşmamaya çalışıyorum eleştiri dozunda. Çok fazla asıp kesmek istemiyorum. Biraz da anlayış göstermek istiyorum. Ama tabii şeyi de düşünüyorum sonra. Benim işin kolay bu. Başına geldiğinde öyle olmuyor. Yani trafikte bir şey başıma geldiğinde benim. Ben de asıp kesebiliyorum oturduğum yerden. Ağzımdan küfür de çıkıyor. Çok da sinirleniyorum. Ama tabii yorumculuk sorumluluğu çok daha farklı. Ve orada bence belli bir şeyi seviyeyi aşmamak lazım. Mehmet Ünlü biraz sonra İzmir'e uçuyoruz demiş. Almanya'dan bir isteğiniz var mı diye sormuş. Canınızın sağlığı ne isteyelim Almanya'dan. Teşekkür ediyoruz ama sorusu için. Emre Öztekin geçen sene geçen sene değil aslında. Geçen Avrupa Şampiyonası'na demiş. Bir oyun oynamıştık. Sizler ve bizler maçların sonuçlarını bilmeye çalışıyorduk. Bu Dünya Kupası'nda da yapılacak mı diye sormuş. Ali abiyle daha geçenlerde bir ara konuştuk. Bunu yaparız diye düşünüyoruz. Oyunun adı Kick-Tip'ti. Kick-Tip'te bir lig kurup dediği gibi skor tahmini yapıp o skor tahminine göre puanlar toplayıp o ligde birinci, ikinci, işte üçüncü olunmaya çalışılıyor. Bu şirket içinde bizim yıllardır oynanan bir oyun. Şirket içinde böyle 20-25 kişi katılıyor. Orada işte birinciye, ikinciye, üçüncüye ödüller var. Keyfi de oluyor o yarışma. İşte her gün işte yemekhanede karşı karşıya geliyorlar. İşte sen şöyle bildin, ben böyle bilemedim. İşte lider oldum, yok liderliği kaybettim. Güzel bir şey oluyor. Dinleyicilerle de yapmıştık. Benim de hoşuma gidiyor. Yine yaparız diye düşünüyoruz. Bakalım kupa yaklaştıkça Ali abiyle konuşuruz. Eğer biz unutursak siz yazın, bizi hatırlatın. O sayede unutmamış da oluruz. Salih Atalay, semt ve ilçe takımlarından bıktık artık demiş. Lütfen şehir takımları gelsin. Çorumspor'u destekliyoruz. Memleketim olan Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Valla beni de uzun zamandır dinleyenler bilir. Hani bu tarz düşünceye ben de sahibim. Ben de böyle şehir takımlarının olmasını daha çok tercih ediyorum. Aslında hem şehir takımı hem tabii iyi bir atmosfere sahip de bir şehir takımı. Şimdi Çorum Spor atmosferi nasıl çok hakim değilim. Ama diğer takımlara bakınca hani Pendik Spor, Erok Spor, Keçiören Gücü. Hadi Bodrum biraz daha ayrılıyor orada. Ama Çorum'u ben de tercih ederim. Belki de bu yüzden Çorum'da dedim. Dinleyicimiz favorimi sorduğunda. Daha önce çünkü bu konuyu düşünmüştüm. İçimden böyle Çorum'un Süper Lig'e çıkması gelmişti. Az önceki yorumum da sanıyorum onun üzerine ağzımdan çıkan bir yorum. Ben de dinleyicimize bu açıdan katılıyorum. Ama futbol tabii öyle bir şey değil. Sonuçta kim hak ediyorsa o çıkacak. Biz de onunla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Ve Yücel abi bir dinleyici daha belki alabiliriz eğer hatta telefonda varsa. Şu an yok. Tamam, o zaman mesajlarla ben programı bitireyim. Dinleyicimiz demiş ki senin soruların ilkokul soruları, Ali abinin soruları üniversite soruları demiş. Zorluk derecesi olarak. Biraz öyle, ben ilkokul seviyesi son programda da gittim. Orta derece zorluktaki soruda Süper Lig'in en erken golünü kaydeden

Üçüncü kimdir diye sordum. Çünkü geçen hafta hatırlayın Juan işte 16. saniyede gol atmıştı. En hızlı 5 ya da 6. goldü Süper Lig'deki. Ben de en hızlıyı sordum. Halbuki en hızlı aslında bilinen bir soruydu. Yani cevabı kolay tahmin edilebilecek bir soruydu. Nedense onu sorasım geldi. Aslında ikinciyi sorsaydım ikinciyi bilme ihtimali yoktu. Programı izlemeyen varsa o zaman şimdi dinleyicilere sorayım. Süper Lig'de en hızlı ikinci golü kaydeden oyuncu kimdir? Ben bu soruyu sorarken ve o soruyu ve şıkları hazırlamış biri olarak ikincinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Aklımda kalmadı oyuncunun ismi öyle. Bulmanızın kolay olmadığı bir soru. Cevabı zor. Ama direkt olarak bir dakika içinde böyle bakmadan yazacak olan çıkarsa da helal olsun derim aklımda. Kaldıysa o bilgi ama ben ilkini sormuştum. İlkinin cevabı kolay. Bakalım yazan birinci ve ikinciyi çıkacak mı? Onu da program bitene kadar görürüz. İstanbul'dan Nurettin ben demiş. Biraz önce trafikte sinirlendiğinizi söylediniz. Sizi sinirli hiç düşünemiyorum. Radyodaki bu sakin tavrınız ve halinizle demiş. Zaten genelde bunu söylediğimde aldığım mesaj bu tarz oluyor. Dinleyicimiz Nurettin Bey gibi yani siz bu kadar sakin yayında hani sesimin yükseldiği çok çok nadir olmuştur. Dinleyicilerle çok hatırlamıyorum. Ali abiyle böyle zaman zaman tartışırken böyle yükseliyorum. Barış abi varken böyle tek tük hani sesimin yükseldiği olmuştur ama öyle bağır çağır bir şeyim yok tabii bir karakterim yok normalde ama trafik hele ki bir de İstanbul trafiği olunca yani dün de neden bu örneği verdim? Dün çünkü çok sıcağı sıcağına bir şey yaşadım. Trafikte çok sinirlendim. Önüme kırıyor. Ben normal yolumda giderken çok riskli bir manevrayla sağımdaki şoför önüme kırıyor. Çok riskli. Hiç bu tarz işte davranışlar hoşuma gitmeyince basıyorum. Küfürü arabada tabii sürücü duymuyor ama o hıncımı da o sinirimi de çıkarmam lazım. Yani insanız sonuçta biz de sinirleniyoruz. Yapacak bir şey yok. Cevap Muhammed Demir gelmiş dinleyicimizden en hızlı golü atan Osman Übit Zabun. Kendisini tebrik edelim. Asensio diye bir cevap gelmiş. Hayır. İkinciyi zaten cevabın geleceğini pek zannetmiyorum. Yani bakmadan bulmak mümkün değil. Oyuncunun ismini hatırladım bu arada şu anda. Oyuncunun ismini hatırladım. İkinci olanı da hatırladım. Ama oyuncuyu Türkiye'de bile oynadığını ben bilmiyordum. Meğer adam en hızlı golü atan ikinci oyuncu olmayı başarmış. Maxi Gomez diyen var. Yakın ama Maxi Gomez üçüncü galiba o listede. O da değil. Muhammed Demir yazan olmuş. Evet doğru. Mesut Bila o da bir taksi şoförü. Biz taksiciler ne yapalım abi demiş trafikte. Sinirlendiğimden bahsedince tabii taksiciler bütün gün trafikte. Valla taksicilerin, şoförlerin, işte minibüs şoförlerinin, otobüs şoförlerinin işi zor ama işte bizim de gerçi dün sıkıntı yaşadığım bir taksi şoförü değildi ama taksicilerle de çok yıldızım barışmıyor benim. Yani minibüs şoförleriyle de barışmıyor. Otobüs şoförleriyle de barışmıyor. Onlara da çok kızıyorum içimden ya da dışımdan ama onlar duymuyor. Ama onlara da bir taraftan hak veriyorum. Bütün gün İstanbul trafiğinde direksiyon sallamak da kolay bir şey değil. Hani ben de bütün gün sallasam büyük ihtimal ben de onlar gibi davranırım. Çünkü burada kural yok. Vahşi batı gibi yani İstanbul trafiği adeta. Her yer zaten çakarlı araç. Herkesin bir imtiyazı var. Köprü trafiğine giriyorsun. Servis şoförleri hop soldan önüne kırıyorlar. Sanıyorum onlara özel bir izin var. Bir şey denmiyor. Yani bunları ben işte 1-1,5 saat vakit geçiyorum her gün. Sabah yarım saat, işte öğleden sonra bir saat. 1,5 saatte çok sinirlendiğim şeyler oluyor. Ama bütün gün valla düşünemiyorum. Düşündükçe böyle ben kendim sinirlendim. Şimdi. Evet programın o zaman yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Doğru cevabı veren futbolcu diyorum. Doğru cevabı veren dinleyici
Denizli'den oynuyordu. Bevan Roberts diye bir şey yazmış ama Daryl Roberts.

0: yaklaşmış. Doğru kabul edeyim. Çağrı Aygür. Doğru cevabı veren oyuncu. Kamanan yazan olmuş. Ama Daryl Roberts oyuncu doğru. Deniz spor forması giyen Daryl Roberts Süper Lig tarihinin en hızlı ikinci golünü kaydeden oyuncu. Son mesaj. Dinleyicimin ismini bulmaya çalıştım ama bulamadım. Ha, Bünyamin Bey'miş. Küfrü hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Her zaman sakin olun. Trafikte her şey başınıza gelebilir demiş. Haklı. Ben de zaten arabada camlar kapalıyken ediyorum. Karşı taraf duymuyor. Etmezsem içim rahat etmiyor. Yani içimin de soğuması lazım. Keşke etmesem. Tabii ki bunu önerdiğimden değil. Yanlış anlaşılmasın, küfrü savunduğumdan değil ama birinin yüzüne de yapmıyorum. Kendi kendime yaptığım için zararım kendime. Karşı tarafa bir şeyi ulaşmıyor, onu da söyleyeyim. Ve bitirelim. 14.55 bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Dinleyicilerle de sohbet ettik. Mesajlarınızı da okuduk. Güzel, keyifli bir program oldu. Umarım siz de keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Yarın Sabah Spor'unda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber yine her zaman olduğu gibi ben Ahmet Özölçer. Gündemi konuşmaya başlayacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
9: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
8: Nasılsınız? İyi misiniz?
9: İyiyiz. Sizler iyisiniz.
8: Gayet iyiyiz. Güzel bir bahar havası dışarıda. Çok. Hafta başı çok soğuk bir hava vardı. Yağmur vardı. Ama sonrasında toparlayan bir hava. Artık 20 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar bahar havasını yaşamaya başladık haliyle. Keyifler de ona göre artmaya başladı biraz. Baharı seven, sıcak havayı seven, güneşi sevenler için güzel zamanlar başladı diyebiliriz. Bundan sonra da çok ciddi bir soğuk dalgası beklenmiyor açıkçası. Ama Mayıs ayında belki bir iki gün sürpriz yapar. Olur. Sürpriz olur ama artık bundan sonra sıcak havaları da göreceğiz gibi gözüküyor diyelim. Gündemi konuşacağız ama WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0538-052-1487. WhatsApp'tan yazılı olarak soru görüş önerilerinizi mesaj yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Bercan abi, Arsenal ve Paris Saint-Germain Budapeşte de Macaristan'da karşılaşacaklar ay sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde. Açıkçası beklenen bir durumdu diye düşünüyorum. Hoş 5-4'lük maçtan sonra ne olur ne biter diye hepimiz dün akşamki maçı da çok sabırsızlıkla bekledik. Dün iki takımın da savunma konusunda da çok önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Ama ileri uçta daha iyi ayakları olan Paris Saint-Germain turu rahatlıkla geçti diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
9: Katılıyorum sana. Ucunda ne kadar başarılıysa savunma yönünde bayağı kafa yormuş Luis Enrique ve Bayern Münih'e o büyük imkanları vermedi. Bayern Münih'in tabii girdiği pozisyonlar normal ama ilk maçın yıldızlarından biri, yayına girmeden önce de bunu değerlendirdik. O lise çok iyi kapatıldı, iyi bloklandı. Bunda tabii ki Luis'in oynaması, bayağı maça 11'de başlaması ve bununla ilgili Luis Enrique'nin evet ben hücumu da çok seviyorum ama gerekirse savunma futbolunda da gayet iyi taktiklerimiz var. Bunu da takıma göstermiş oldu. Hem de taraftarlara da ispatladı. Böylece

0: Yarı finalde öne geçmek zaten avantaj vardı. 5-4'lük bir gol avantaj, iki gole döndü. Ve böylece Paris Saint-Germain, ki şunu da belirtmemiz lazım Ahmet, Neuer'in 3 tane net kurtarışı var.
1: Net kurtarışlar.
0: Net. Ya bunlar da gol olsa belki daha farklı bir galibiyete doğru gidebilirdi. Harry Kane yine golünü attı. Bayern
1: Maçın
0: Münih
1: sonunda.
0: en azından Allianz Arena'da yenilmedi ama kupaya bu sene yarı finalde veda etti. Şimdi iki takım da savunmada Arsenal'de, Paris Saint-Germain'de yeri geldiğinde savunmayı iyi kapatmayı, bloklamayı iyi becerebilmeyi bizlere bir kez daha gösterdiler. Ki Atletico Madrid gibi savunma ustası olan bir takımı kupadan elemek Arsenal için de çok büyük bir başarı. Onu da belirtelim. Ve iki takımın şimdi karşı karşıya geleceği 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki maç neyi vaat ediyor? Süper futbol olabilir mi? Ben savunma sanatından yine örnekler izleyebiliriz gibi geliyor. İki takım da çok tedbirli olacak. Çünkü 5-4'lük maç bir tarihti. Ya yani öyle bir maç bir daha birkaç sene sonra yaşanır mı, yaşanmaz mı? Şampiyonlar Ligi'nde biraz zor olabilir. Final öyle olabilir mi? Düşük ihtimal.
1: Ben Paris Saint-Germain'i finalde daha önde görüyorum Ercan abi. Sebebi ise
0: Evet.
1: futbol anlamında Arsenal, evet, ama son dönemde Arsenal'in, işte bunu daha önce programda da konuşmuştuk, yaşadığı travmalar, son dakikalarda şampiyonluğu kaybetmeler, son haftalarda işte Şampiyonlar Ligi'nde son dakikalarda elenmeler, istediklerini yapamamalar, 20 sene sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi Arsenal. Açıkçası o konuda biraz travmaları var. Arteta bu travmaları yaşıyor ve ona göre de bir defansif oyun oynatıyor. Fakat Paris Saint-Germain bambaşka bir oyun oynuyor Ercan abi. Yani onu Bayern Münih maçında da gördük, iki maçta da daha önce de gördük. Bu sezon, geçen sezon zaten, geçen sezonun şampiyonu Luis Enrique ile beraber çok önemli bir kadroya sahip. Bu sezon biraz sallantıda başlamışlardı ama sonrasında toparladılar ve gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Luis Enrique ile beraber bu sezonda finale çıktılar. Ben daha önde görüyorum Paris Saint-Germain'i. Çünkü
0: Evet.
1: oyun anlamında daha doyurucu bir oyun oynuyor Paris Saint-Germain.
0: Tabii geçen senenin şampiyonu olarak bir avantaja sahip. Bu konuda sana katılmak mümkün değil. Kendi fikrimi beyan edersem ben finalleri biliyorsun %50 %50 görürüm. Bir takımın önde olması finalde benim için zordur. Arsenal'de bahsettiğin gibi 20 yıl sonra bu kupayı almak için uğraşacak. Bir İspanyol Barcelona'ya kaybetmişti 20 sene önce. Şimdi bir Fransız takımıyla finalde karşı karşıya geliyor Arsenal'de. Ben yine de %50 %50 görüyorum.
1: Finaller genelde öyle olur ama ben işte oyun
0: Evet,
1: anlamına
0: oyun anlamında
1: baktığımda
0: tabii.
1: biraz daha Paris Saint-Germain'i daha önde görüyorum. Oyun anlamında söyledim.
0: Mesela Kavara gibi bir oyuncu Arsenal'de var mı? Yok.
1: Şimdi isterseniz onu da konuşalım. Bayern Münih maçıyla beraber konuşalım. Şimdi Bayern Münih maçlarıyla beraber konuşalım. Paris Saint-Germain'in ileri üçlüsü açıkçası çok çok önemli bir üçlü. Şimdi Kvara solda. Dembele var ve aynı zamanda Doué var. Yani Doué de öyle aralara kaçıyor ki Ercan abi. Yani yakalamak, kontrol etmek çok zor Doué'yi de. Ki geçen sezon da çok güzel işlere imza atmıştı. Bu sezonda önemli pozisyonları var. Direkt dibinden kaçan pozisyonu var Doué'nin. Yani baktığınızda bu üçlü çok önemli işlere imza attı. Tam tersine Bayern Münih'e baktığınızda Bayern Münih'te Olise dünkü maçta yoktu.
0: Kilitlendi.
1: Kilitlendi. Fabian Ruiz'in özellikle savunmaya gelmesi ve Mendes'e yardım etmesi, açıkçası blok kaydırmaları kilitledi Olise'yi.
0: Diaz ilk yarıda iyiydi.
1: Diaz
0: İkinci yarıda kilitlendi.
1: Diaz'ı da, yani Luis Enrique çok iyi çalışmış. Defansif
0: Evet.
1: anlamda Bayern Münih'e çok iyi çalışmış durumda. Harry Kane, Diaz ve Olise üçlüsü çok da diğer üçlüye cevap veremediler. İlk maçta biraz vermişlerdi ama bu maçta veremediler.
0: Ben Harry Kane'in iki pozisyonda etkili olabildiğini gördüm. Biri attığı golde, diğeri de düşe kalka topu kaybetmediği, en sonunda faul beklediği ama topla elle oynadığı için aleyhine serbest vuruş verildi. İki pozisyon var ön plana çıktığı maçta. Onun dışında Harry Kane de yine çok yakın ve temaslı oyunla Paris Saint-Germain bunu çok iyi başarıyor. Onu da söyleyelim. Bunu da herhalde diğer teknik direktörler acaba böyle bir baskı olabilir mi diye düşünebilirler. Mesela Musiala top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Bayern Münih'te orta alanda. Orta alanda ona o kadar yakın oynadılar ki Musiala gibi teknik kapasitesi mükemmel olan bir oyuncu bile oyuna hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.
1: Luis Enrique dersini çok iyi çalışmış dün de defansif anlamda.

0: kimi kitlemesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Kampanyayı çok hareket edemedi açıkçası. Yani Luis Enrique'ye cevap veremedi diyelim. Şöyle bir olay var. Zaten Paris Saint-Germain'in ilk golü de Olise'nin kaptırdığı bir top. Bir anda çok hızlı bir hücum. Kvara'nın getirmesi ve sonrasında Dembele'ye bırakması. Dembele'nin de golü yapması daha ikinci dakikada. Zaten Bayern için o golden sonra işler çok daha zorlaşmıştı.
1: Evet, erken yemesine rağmen zorlaştı. Şu var, şekil olarak maçı izleyenler gözlerinin önüne getirebilirler. Olise orada topu kaybediyor. Savunma çizgisi bayağı önde ama dengesiz yakalanıyor. Bayern Münih'in nadir yaptığı hatalardan biri hemen maçın başında oldu. Kvaratskhelia'nın orada topla buluştuğu anda bir ofsayt beklentisi savunma öyle zannetti, ilgisi yok. Sonra dribling mükemmel, yetişemediler. Ceza sahasına soldan girdiğinde Dembele unutuldu. Sonra Dembele'nin Kvara'nın pas atacağı bölgeyi hissetmesi ve ona göre hareketlenmesiyle,
0: Pozisyonunu alması ona göre.
1: pozisyonu almasıyla Bayern savunması Dembele'yi de kaçırdı. Etkisiz kaldı. Ve Dembele'nin gol vuruşuna Neuer'in yapacak hiçbir şey yok. Çok yakın mesafe, sert bir şut ve kalecinin müdahale etmesinin zor olduğu bir yere tavana doğru gidiyor top. Bu yüzden de Bayern'in maçta yaptığı, hemen maçın başında yaptığı bu hata savunmada elenmesine yol açtı.
0: Pahalıya mal oldu Bayern Münih için.
1: Upamecano ve Tah iyi oyuncular.
0: Çok iyi oyuncular da biraz ağır ağır kalıyorlar
1: Ona
0: bence.
1: geleceğim. Ani ataklarda ileride yakalandıkları anda ağır kalan oyuncular. İkisinden biri mesela Tah çıktı oyuna, Kim Min-jae oyuna girdi. Kim Min-jae'nin özelliği bu oyunculardan daha çabuk olması. Fakat oyun kurma anlamında herhalde Bayern Münih bu iki oyuncunun kapasitesinin daha iyi olduğunu kabul etmiş teknik kadro. Ve bu sebepten de bu oyuncularla Tah'la Upamecano'yla başlamak istiyorlar. Bunun sebebi bu.
0: Ercan abi bence Bayern Münih ile alakalı bekleri de konuşmamız lazım ama Yücel abi bir uyardı, bir aramız var. Ara sonrası özellikle bu konuyla tekrar geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünkü karşılaşmayı, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci karşılaşmasını konuşuyoruz. Bayern Münih, Paris Saint-Germain mücadelesi ki bayağı bir konuştuk ilk bölümde. Şu soruyla döneceğimizi söylemiştim. Bekler konusu. Ben Bayern Münih'in beklerini çok beğenmedim Ercan abi. Açık ve net bunu söyleyelim. Pavlovic'i de çok beğenmedim. İki maçta da.
1: İstenileri dünkü maçta veremediler. Davis girdi oyuna. Sonra
0: Saniç de istenilen seviyede.
1: Laimer
0: dün iyiydi. Bayern'deki diğer oyuncular aksine daha iyi bir görüntüsü verdi.
1: Doğru. Fakat tabii arada ufak da olsa işte Stanisic dedin, Pavlovic dedin ve bunu Paris Saint-Germain'e döndürdüğümüzde Paris Saint-Germain'in o anlayışının orta alan ve savunmasının ortasına baktığımızda bir tık daha yukarıya yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu çünkü oyunun içinde de kendini fark ettirdi. Hücuma çıktığı anda Paris Saint-Germain maçın bence en başarılı hareketlerini Bayern Münih'te kaleci Neuer yaptı. Üç pozisyon var. Başka kalecilerin çok zor çıkarabileceği
0: O yerden seken kafa topu gibi.
1: uzanamaz bile birçok kaleci orada. Ya yani onu hissedip uzanma ihtimalinin düşük olduğu bir pozisyonu gözleriyle takip eder, topu ağlara gider. Orada mükemmel bir zamanlama, topu çok iyi çıkarma. İkinci yarıda iki tane önemli şutta yine sakin kalıp çok başarılı iki kurtarış. Bu yüzden Neuer dün akşam ben maçtan sonra acaba bir açıklama yapar mı diye de araştırdım. Yaptı da pozisyon bulamadıklarını ve elenmesinin tabii elenmelerinin en büyük sebebinin oyunda forvet bölgesinde etkili olamamalarına bağladı ki bence haklı.
0: Bir kez daha kendisini tebrik etmem lazım. Dün hakem kararlarından dolayı Bayern taraftarı, Münih taraftarı açıkçası kendine yakışmayan hareketlerde bulundu. Paris
1: Uzun süredir
0: Saint-Germain
1: ilk defa görmedim değil mi o plastik bardakları?
0: bardaklar işte ne yabancı maddeler ki bir yabancı madde de hakem tarafından dördüncü hakeme verildi. Büyük ihtimal Bayern Münih o konuda ceza alacak gibi gözüküyor Ercan abi. Neuer gitti ve dedi ki saatini gösterdi. Zaman kaybediyoruz dedi sizin yüzünüzden. Bizim gol atmamız lazım. Saatini gösteriyor. gösteriyor, konu gösteriyor. Yani

0: Zaman kaybediyoruz diyor. Ondan sonra kesildi. O durumlar kesildi. Bir anda kesildi.
1: Ben ama Bayern taraftarından hiç uzun yıllardır seyrediyoruz. Bayağı bir stres olmuş herhalde. Bayağı bir gerginlik. Hiç böyle şeyler görmemiştim. Sen hatırlıyor musun?
0: Hatırlamıyorum yani Bayern taraftarı bu konuda bayağı sabırlıdır, bayağı işte böyle sahaya herhangi bir şey atmaz.
1: Evet.
0: Hep böyle söylenir ya, Bayern taraftarı farklı taraftardır denilir hep. Ama dün çok güzel görüntüler değildi.
1: Değildi, doğru.
0: Korneri attırmamaya çalıştılar. Yani bu normal bir davranış değil. Neuer'i tebrik etmemiz lazım. Hemen gitti taraftarıyla konuştu ve çözdü olayı ki çok da mantıklı bir açıklama yaptı. Yani biz kaybediyoruz, zaman
1: Evet,
0: kaybettiriyorsunuz bize.
1: kolunda saat varmış gibi zaman, yani saati gösterdi.
0: Saati gösterdi diyelim. Gelen mesajlar da var tabii ki bu karşılaşmayla alakalı, aynı zamanda finalle alakalı. Arsenal ve Paris Saint-Germain finali bence nefis. İki çok güçlü sistem ve teknik direktör takımı. Mücadele gücü yüksek, taktik organizasyon yüksek seviyede. Muhtemelen 90 artı 30, belki de penaltılarla belirlenecek bir final olabilir diyor Kayhan Bey. Ben aynı fikirde değilim. Yani ben 90 dakikada bu karşılaşmanın bitebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, öbür ihtimal de var yalnız.
0: Tabii ki finallerde vardır bu tarz ihtimaller
1: Çünkü
0: ama.
1: iki takım da seviye dinleyicimizin yorumlarında belirttiği gibi savunma konusunda ve temaslı oyun konusunda uzmanlar. Yani o ihtimal de var tabii ki.
0: Yine gelen diğer mesajlara da bakıyorum. Paris Saint-Germain güncel verilere göre yaklaşık 1,21 milyar euro toplam kadro değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüplerinden birisidir diye yazmış dinleyicimiz.
1: Doğru.
0: Dembele 100 milyon euronun üzerinde. Hakimi, bu arada Hakimi'yi de konuşmamız lazım.
1: Sakat.
0: Sakat dün hissedilmedi Hakimi. İlk yarıda biraz
1: İlk kere daha
0: Diaz'ın
1: hissedildi. Evet.
0: karşısında Emery biraz zayi oldu.
1: Emery durdurmakta ilk yarıda zorlandı. İkinci yarıda önlem aldılar.
0: Hemen önlem
1: İkili
0: aldılar.
1: kapatma yaptılar.
0: Sağda Olise'ye yaptıklarını solda Diaz'a da
1: Evet.
0: yaptılar Ercan abi. Nuno Mendes 75 milyon üzerinde, Hakimi 80 milyon üzerinde. Böyle bir kadro. Evet, ciddi manada bir kadro diyelim. Bayern Münih kırmızı kart beklediği pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş dinleyicimiz. Öncesinde bir mesaj atmış. Paris Saint-Germain 4, Arsenal 1, Kvara, Doué, Dembele büyük topçular diye
1: Tahmin
0: yazmış.
1: belirtmiş.
0: Tahmin de belirtmiş. Kırmızı kart pozisyonunda açıkçası ben Bayern'i bir konuda haklı buluyorum ama çoğu pozisyonda hakem doğru kararlar verdi. Özellikle
1: Evet.
0: penaltı pozisyonunda bunu çok tartıştık, çok tartışmaya da devam edeceğiz ama eğer bir defans oyuncusu ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırıyorsa, yani top kendi kalesine gitmiyorsa, rakip kaleye doğru gidiyorsa, yani topu uzaklaştırıyorsa ceza sahasından ve ceza sahası içerisinde kendi takım arkadaşına top yakın mesafeden eline çarpıyorsa bu pozisyonlara penaltı verilmiyor.
1: %90 verilmiyor, evet.
0: Artık yani net olarak bu pozisyonların, ki
1: Ki
0: ligimizde
1: onu
0: de verilmediği bazı
1: senin
0: pozisyonlar
1: vurguladığın gibi birebir yakın bir pozisyonu.
0: çok yakın pozisyon ama kırmızı kart pozisyonunda işte Mendes'in el pozisyonu.
1: Orada biraz aceleye kaldı işi hakemin. Ben seninle aynı kanaatteyim bu konuda. Ya ikinci sarı çıkabilirdi.
0: İkinci sarı çıkmalıydı ama rakibin pozisyonuna el verildi. Yani rakibin pozisyonuna el
1: Evet.
0: verilerek, daha önceki pozisyona el verilerek bu pozisyon geçti. Açıkçası o konuda evet benim de bir soru
1: Daha
0: işareti vardı.
1: değişik bir karar vermeyi tercih etti orada. Rakibe dedi, daha önce böyle oldu. Öyle bir karar verdi.
0: VAR hiç
1: Fakat
0: müdahale etmedi bu
1: hiç
0: arada. Protokol
1: hakemlerle
0: neyse onu
1: ilgili
0: yaptılar.
1: oyuncular, işte Neuer baktım, hiçbir şey söylemiyorlar, değil mi? Hakem yaktı bizi, şu şöyle yönetti, böyle yönetti, hiçbir şey söylemiyorlar.
0: Yani bu bir dinleyicimiz de bence İstanbul'dan Atakan Bey yazmış. Bence maçın hakemi Bayern Münih'i doğradı diye yazmış.
1: Öyle düşünen çok tabii.
0: Konuşulması gereken tek şey hakem diye yazmış. Ben bazı kararlarını doğru buldum ama. Yani öyle de bir durum söz konusu. Bakalım. Finalin adı Paris Saint-Germain Arsenal. Bakalım. İşte biraz önce saymıştım üçlüyü. İleri üçlü. Kvara, Dembele ve Doué üçlüsüne karşı. Gorkaes oynar mı oynamaz mı? Açıkçası bilmiyorum. Martinelli ve Saka üçlüsü oynar mı oynamaz mı? Yani bu üçlüye karşı diğer bir üçlü. Biraz maçın hikayesi de böyle olacak gibi.
1: Saka maçın tabi sahibinin Paris Saint-Germain'li oyunculardan sonra Gyökeres'le beraber Saka da yine ön planda olması beklenen oyuncu. Dönüşü iyi oldu. Arsenal bu hafta geçtiğimiz birkaç gün içinde büyük moral kazandı. Şimdi finale kaldı. Manchester City
0: berabere kaldı
1: Everton'la berabere kaldı. Arsenal hafta sonunda, geçtiğimiz hafta derbide, Londra derbisinde Fulham'ı rahat yendi. Bu yüzden de acayip bir moral motivasyona sahipler. Yani şampiyonluğu yakalayabilirler.
0: Manchester City Everton'da puan kaybedince açıkçası şampiyonluğu artık Arsenal yakalayabilir.
1: Tabii maçı yine oynayacak Manchester City ama Arsenal'in bundan sonra kaybetme ihtimali, bir derbisi var West Ham'la.
0: West Ham'ın durumu çok kötü.
1: Küme düşüyor West Ham. Burnley maçı var ve hemen arkasından Chelsea derbisi var. İki derbisi var, Londra derbisi.
0: Chelsea 6 maçtır kazanamıyor.
1: Evet. Ki Chelsea'nin işi zor.
0: Çok zor.
1: Takım artık sezonu kapatmış gibi gözüküyor.
0: Maresca'nın bir maç esnasında görüntüsü vardı. Tabii ki Maresca artık teknik direktör değil. Evet. Tribünden izliyordu. Bayağı böyle etkilenmiş, yani kötü durumdan etkilenmiş. Kendi takımı çünkü. Kendi kurduğu bir takımdı o. Fakat anlaşamadılar ve bu yılın başında görevi sonlandırılmıştı. Ve sonrasında durum bu. Çok mutsuz gözüküyordu açıkçası.
1: Ya, o kadar transfer yapıp kadroyu inanılmaz geniş tutmanın dezavantajlarını Chelsea dünya futbolunda herkese gösterdi. Demek ki böyle olmuyor.
0: 46-47 oyuncuyla yaz kampı yapmaya kalktılar. Açıkçası güzel bir durum değildi. Hala da öyle devam ediyorlar. Çok kalabalık bir takım Chelsea. Yani çok oyuncusu var. Kiralığa giden çok oyuncusu var. Bakalım ne olacak. Onlar yüzünden zaten kiralama konusunda UEFA kararlar aldı. FIFA kararlar aldı. Yani belli sayıda oyuncu kiralayabiliyorsunuz artık. Ya da belli sayıda oyuncu, kendi takımınızdaki oyuncuyu başka takımlara kiralayabiliyorsunuz. Böyle artık limitler oluşturuldu. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Biraz Chelsea'nin parmağı var bu durumda.
1: Tabii hatası var.
0: Hatası var diyelim. Dün çok gol çok geç geldi. 90+4'te Bayern Münih'in golü. Eğer 5 dakika daha olsaydı Bayern atacaktı. Luis Enrique son dakika çok endişeliydi diye yazmış.
1: Tabii Bayern'in o son dakika sanatı vardır. Gerçi bizi son dakikada Bayern Münih de şampiyonluğu kaybetti mi? Evet, kaybetti. Manchester United'a 2 dakika içinde yediği gollerle final kaybetmişti Kupa 1'de. Ama Bayern Münih'in genetik yapısında dönüşler meşhurdur. Luis Enrique'nin bu yüzden endişeli olmasını ben gayet doğal karşıladım. Dinleyicimizin vurguladığı gibi 6-7 dakika daha olsa mutlaka bir pozisyona daha girerlerdi. Gol olur mu olmaz mı bilemiyorum ama kastettiğim tabii net pozisyon.
0: Net pozisyon. Kendi elinde taraftarın desteğiyle golü de bulmuş, morallenmiş ve evet, bir gol için o süreyi
1: değerlendirdi. Zaman yetmedi.
0: Zaman yetmedi. Olsaydı birkaç dakika daha değerlendirebilirdi. Çok iyi ayakları var tabii ki Bayern Münih'in de. Yani öyle biraz önce...
1: Endişe de olacaktı Paris Saint Germain'de. İster istemez.
0: Ya, golü yedikten sonra açıkçası o endişeler kafalarında başladı. Savunmaya daha ağırlık vermeye başladılar son dakikalarda da diyelim. Diğer mesajlara bakalım. Arsenal duble yapabilir mi acaba diye bir dinleyicimiz yazmış.
1: İhtimal var artık.
0: Dört tane kupa alacağız diye başlamışlardı sezona. İki kupa gitti ellerinden. Bakalım şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupası, ki en büyük iki kupa şu anda. Bakalım onları alabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Benim de merak ettiğim durumlar diyelim. Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finallerini çok büyük takımlar oynardı. Bu sene Nottingham Forest, Paris Saint Germain gibi duruyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Öncelikli olarak Nottingham Forest kazanacak mı? Aston Villa'ya 1-0 kendi evinde kazandı ama Avrupa Ligi'ni de konuşalım hazır. Dinleyicimiz mesajı atmış.
1: Nottingham'ın da Avrupa'daki 3 şampiyonluğunu hatırlatmak isteriz. Ya onlar da kendi futbol kültürleri içinde, ya dünya futbolunu bilenler ve sevenler mutlaka haberdardır. Nottingham'ın da müzesi boş değil.
0: Kupalar, Avrupa kupaları var.
1: Evet, Avrupa kupaları var. Bunu belirtelim. Aston Villa'nın Avrupa kupası var. Bunu belirtelim. Kupa 2 de olsa Aston Villa da kupaları alan bir takım.
0: Özellikle teknik direktörü Avrupa Ligi kupa canavarı.
1: Bu yüzden ben iyi maç bekliyorum.
0: Bu akşam ben de açıkçası keyifli bir karşılaşma, hatta şöyle diyeyim, Avrupa Ligi gibi değil, Premier Lig karşılaşması izleyeceğiz. Yani iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Aston Villa ile Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final son karşılaşması, ikinci ayak karşılaşması bugün saat 22'de oynanacak. Diğer karşılaşmaya baktığımızda ise Freiburg ve Braga karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Braga'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bakalım bu karşılaşma nasıl olacak? Almanya'da oynanacak Freiburg'la Braga karşısında. Yeri gelmişken Konferans Ligi'ni de hemen söyleyelim. Bu bugün Konferans Ligi'nde de hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde maçlar var. Bizi ilgilendiren bir karşılaşma. Neden bizi ilgilendiriyor? Çünkü teknik direktörü bir Türk. Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın takımı. Arda Turan teknik direktörlük yapıyor ve yarı finalde ilk karşılaşmada Crystal Palace'a 3-1'lik bir skorla mağlup olmuştuk. Bakalım İngiltere'de neler olacak, neler bitecek.
1: 2-0 maçı uzatıyor. 2 farklı galibiyet maçı uzatıyor. İki teknik direktör de birbirlerinin oyun tarzlarından övgüyle bahsettiler. Dün basın toplantılarının sonrasındaki özetleri takip ettim. Tabii ki avantaj Crystal Palace'ta ama daha oynanması gereken bir maç var. Oyuncular, iki takımın oyuncuları da bunun bilincinde. Tekrar söyleyeyim yalnız, iki fark önemli ve kapatılması kolay değil. İmkansız değil ama kolay değil.
0: Ama şöyle bir durum var, satır aralarından iki teknik direktörün yaptığı basın toplantısında satır aralarından aldığım topu yine bence Shakhtar'a bırakacak Crystal Palace. Öyle bir kadro.
1: Oyun tarzı o zaten.
0: Oyun tarzı o. %60-%70 rakibe topu veriyor ama çok iyi geçiş hücumu yapıyor ve çok iyi geçiş hücumunu tamamlayabilecek ayakları var. O konuda çok başarılılar. Arda Turan hocamızın da açıkçası önem alması gerekiyor diye düşünüyorum bu duruma ki... Arda Turan'ın açıklamalarında da bu vardı. Biraz önlem alacağım dedi ve çok keyif aldım dedi. Yani rakip olmak, rakipken ondan, rakip teknik direktörden bir şeyler öğrenmek, bazı durumlar öğrenmek çok hoşuma gitti diye bir açıklaması var. Ben çok mutlu oldum. Çok önemli işlere imza atıyor açıkçası Shakhtar'da Arda Turan.
1: Evet, tebriklerimizi... ligde şampiyonluğa çok yakın Ukrayna Ligi'nde.
0: Tebriklerimizi bir kez daha iletelim.
1: Tabii Ukrayna'daki bu zorlu koşullarda bir takımın Avrupa Kupalarında hem yarı finale yükselmesi hem de kendi liginde şampiyonluğun en yakın adayı olması artık. Bunlar kutlanacak olaylar. Ülkede savaş var çünkü. Rusya ile Ukrayna arasında ve bu takım Avrupa Kupalarını bir Ukrayna dışında oynuyor. Ligini Ukrayna'da oynuyor. Böyle çalışmak hem oyuncular hem de kulüp yetkilileri ve teknik direktör tarafından hiç kolay değil.
0: 12-13 saat tren yolculuğu yapıyorlarmış.
1: Otobüs yolculuğu, tren yolculuğu.
0: Her maç için 12-13 saat tren yolculuğu yapılıyormuş. Ve gerçekten bu konuda ciddi sıkıntıları da var. Ama haliyle savaş durumu herkese etkiliyor. Futbolda çok fazla etkiliyor. Özellikle savaşan ülkelerden bir tanesinin takımıysanız çok zor oluyor bu durum. Bu zorluklara rağmen yarı finalde şampiyonluğa gidiyor. Arda Turan'ı tebrik etmemiz lazım. Çok önemli bir teknik direktörlük başarısı gösteriyor. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Diyelim. Dün çok kötü bir Luis Diaz izledik demiş İstanbul'dan Ercan Bey. Çok teşekkürler bu mesaj için. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Kocaeli'den Bülent Bey. Paris Saint Germain Arsenal maçı acayip maç olacak. İki taktisyen size selam göndermiş bu arada.
1: Teşekkür ederiz, sağ olsun.
0: Dinleyicimiz. Bir yarış aramız var. Yarış arası sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarış ve reklam arası verdik ve sonrasında yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle gelen mesajlar da var. O mesajları da eritmek istiyorum. Arsenal Avrupa'da bu yıl hiç yenilmedi. Kupayı alabilir demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Evet, Arsenal bu sezon hiç yenilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde, evet. Lig aşamasında ve sonrasındaki oyun son 16'da ve çeyrek finalde, yarı finalde çok da fazla değil, hiç yenilmediler. Açıkçası merak ediyorum. Eğer kaybederlerse
1: ilk olacak.
0: İlk olacak. Yani bir maç kaybettik, o da finaldi diyecekler. Açıkçası onlar için de çok değişik bir sezon oluyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir başka dinleyicimizin mesajı. Ercan abi, size bir soru yöneltiliyor dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi finali geçen seneki gibi bol gollü mü geçer diye sormuş.
1: Pek öyle bir final vaat etmiyor. Yayının başında bunu değerlendirmiştik. Değerli dinleyicimiz için tekrar söyleyelim. İki takımın da takım savunması ve temaslı oyunu, defansta boşluk bırakmamaları öyle bir maçı vaat etmiyor. Şu an itibariyle.
0: Paris Saint-Germain bir de sağ parsellemesini çok doğru yapıyor.
1: Çok. Sahanın her yerini
0: kullanıyorlar.
1: Evet, her santimetre karesini kullanıyorlar.
0: Yani çizginin dibini dahi kullanıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Korner noktasını dahi kullanıyorlar. Çok enteresan. Uzun süredir görmediğim bir durumdu. Özellikle Luis Enrique sezon başında şu cümleleri kullanıyordu. Ben artık teknik direktör koltuğunda ya da işte teknik direktörün durduğu alanda maç izlemekten ziyade başka yerlerde maç izlemek istiyorum, takımı görmek için. Kale arkasından izliyorum diye açıklamaları vardı. Kale arkasından maç izlemenin de bazı avantajları var. İşte bu sahaya yayılma, takımı sahaya yayma konusunda Luis Enrique gerçekten ders veriyor özellikle bu sezon.
1: Tribünden de izlemeyi tercih ediyor zaman zaman.
0: İşte yukarıdan izliyor, en tepeye çıkıyor, oradan izliyor. Evet. Yani değişik değişik durumları var. O yüzden de tebriği fazlasıyla hak ediyor. Geçen sezon zaten çok tebrik etmiştik ama bu sezonda üstüne koya koya gidiyor. Bir mesaj vardı, onu da bulabilirsem. Buldum. Arteta İspanyol, Luis Enrique de İspanyol diye yazmış dinleyicimiz. İspanyollar futbol için yaratılmış diye de devam etmiş. Açıkçası
1: çok büyük katkıları oldu son yıllarda. Son 10-15 yılı domine ettiler futbolda. Teknik adamlarıyla, takımlarıyla, oyuncularıyla. Zaten eskiden de iyilerdi. Fakat şimdi bayağı ağırlıklarını hissediyorsunuz.
0: Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan kulüp de bir İspanyol kulübü. Real Madrid'den bahsediyoruz. Evet. Yani
1: 15.
0: 15. Ya haliyle çok başarılılar futbol. Sadece futbol değil, spor anlamında çok başarılılar. Basketbol takımları çok iyi, diğer branşlarda çok iyiler. Bireysel sporlarda mesela teniste çok önemli isimler çıkartabiliyorlar. Bisiklette çok önemli isimler çıkartabiliyorlar. O yüzden başarılılar, spor anlamında çok başarılılar. Umarım biz de o başarıları yakalayacağız. Hazır İspanyollarla bayağı iyi artık aramız iyi. Su sızmıyor aramızdan, öyle diyeyim. Sosyal medyada da öyle. Artı yönetimlerimizde de aynı durum var. Açıkçası oradan bir şeyler kapabilirsek ne mutlu bize diyelim. Bu başarıları bizim de yaşamamız gerekiyor. Artık yavaş yavaş da olsa bu başarıları biz de tatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimizden gelen mesaj var. Hemen onu da paylaşalım. Eski bir Radyo Spor programı, Top Fakültesi'nin programcılarından bir tanesi Fatih Sarıkan. Fatih abi mesaj göndermiş.
1: Hemen teşekkür ederiz.
0: Selamlarını iletmiş bize.
1: Ben de selam söylüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde beklentim Paris Saint-Germain'in 90 dakika içinde kazanacağı yönünde diye yazmış. Yine de Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea'nin yaptığı sürprizi henüz unutmadık diye söylüyor.
1: Bak, finaller için oyunun başlangıcından sonra neler olabileceği gerçekten önemli. Ya, Paris Saint-Germain tabii ki iyi takım da adı final.
0: Adı final.
1: Önceden bir sürü ihtimali konuşup değerlendirebiliriz. Maç bir başlar şaşırabiliriz.
0: Arsenal bambaşka bir futbolla karşımıza çıkabilir.
1: Evet, finaller.
0: Aslında Arsenal'e sorsalar Premier Lig şampiyonluğu karşısında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu memnuniyetle bırakır diye de devam etmiş Fadi Hocam. Çok teşekkürler mesaj için. Selamlarımızı da iletelim. Bir başka dinleyicimiz, abi 3 kupa finalinde İngiliz takımları var diye yazmış. Evet, Mersin'den Emrah Bey. Açıkçası şimdi finale Arsenal çıktı Şampiyonlar Ligi'nde. Baktığınızda Konferans Ligi'nde işte Crystal Palace Shakhtar Donetsk maçı var ve Strasbourg Rayo Vallecano maçı var. Shakhtar'a karşı 3-1 önde. Crystal Palace daha başarılı şu anda, yani turu geçme anlamında.
1: Finale çok iyi.
0: Finale kalma anlamında çok daha iyi durumda.
1: Evet.
0: Avrupa Ligi'ne baktığınızda Avrupa Ligi'nde de Aston Villa, Nottingham Forest, Freiburg, Braga var. Yine bir İngiliz takımı çıkacak oradan da. Yani gözüken o. dinleyicimizin dediği doğru. Bir anda 3 İngiliz takımını finallerde, Avrupa Kupaları finallerinde görebiliriz ki onlar için de büyük bir başarı diye düşünüyorum. Milli takım bazında çok başarılı değiller son dönemlerde ama kulüp bazında yine iyi noktalara gelmeye başladılar.
1: Premier Lig farkı diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Tempo farkı Ercan abi.
1: Biraz net, o farkı hissettiriyorlar.
0: Net o farkı anlayabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz diyelim. Yavaş yavaş da artık mesajları da tamamlıyoruz. Paris Saint-Germain'in oyunu keyif veriyor. Arsenal rakibi kitleyip defansif oynuyor ve zevksiz futbol oynuyor diye. Arsenal'in oyunu konusunda hep bu eleştiriler geldi. Ama işte bu eleştirilerin gelmesini biraz şu mantıkla açıklamaya çalıştım. Geçmişte kaybettikleri şampiyonluklardan dolayı yaşadıkları ciddi bir travma var. Ve bu travmaya karşı hareket ediyorlar.
1: Önlem
0: alıyorlar. Bir daha kaybetmeyelim diye. Bir daha son dakikalarda kaybetmeyelim. Çok
1: öyle bir önlemi var teknik direktörü.
0: Yıkım oluyor diye. Arteta da buna göre bir defansif oyun anlayışı benimsemiş durumda. Ve bu konuda da başarılılar. Evet, maçları çok gollü geçmiyor Arsenal'in. 1-0'lar, 2-1'ler. Hep böyle karşılaşmalar görüyoruz. 1-0'ı
1: da korumayı bilen bir takım.
0: Defansif olarak korumayı bilen bir takım. Bakalım. Yani çok keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bu ay sonunda 30'unda oynanacak. Budapeşte de oynanacak.
1: Peki bu iki takımın finali diğer takımları çalıştıran milli takımlardan bahsedeyim. Dünya Kupası'na giderken acaba diğer takımları çalıştıran teknik direktörleri etkiler mi? Bu oyun yapıları. Benim aklıma da o geliyor. Çünkü Yunanistan Avrupa şampiyonu olduğunda Portekiz'de Otto Rehagel'in, Alman teknik direktörün defansif yapısıyla Avrupa şampiyonluğunu yakalamıştı. Ve o futbol birçok teknik direktör tarafından benimsenip bütün dünyaya yayılmıştı. Özellikle de Avrupa kıtasına. Aynı düşüncelerde Luis Enrique'ye, Arteta'ya bakıldığında böyle bir oyun tercih eden teknik direktörler olabilecek mi diye Dünya Kupası'nda merak ediyorum.
0: Bence olur. Bence teknik direktörler açıkçası bu karşılaşmaları gördükten sonra hücum atraksiyonlarını bir bence revize edecekler Ercan abi. Çok adamla nasıl hücum yapılır, çok adamla rakip sahaya nasıl yerleşilir ve nasıl bir savunma yapılır rakip sahada. İşte hücumu başlatıyorsunuz ama topu kaybediyorsunuz, hemen topu almak, ona göre bir pres yapmak, ona göre hemen topu tekrardan kazanmak, bunlar için uğraşıyorlar ve aynı zamanda rakibi hataya sürüklemek için uğraşıyorlar. Türkiye'de de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı oynatmaya çalıştığı oyunun benzerleri bu oyunlar. Daha tabii ki gelişmiş halleri, daha önemli ayaklarla oynanan halleri. Ama
1: ve oyuncuya göre.
0: Tabii oyuncuya göre. Şimdi baktığınızda Paris Saint-Germain oyuncularına baktığınızda fiziksel olarak da çok iyi durumdalar. Hepsi çok iyi durumda. Bayern Münih tarafına baktığınızda zaten Bayern Münih'in en önemli özelliklerinden bir tanesi fiziksel olarak çok düşmeyen takımdır Bayern Münih. Tarihinden beri hep böyledir. Yani fiziksel olarak düşmezler. Düşmediler de. Maçın sonunda maçı çevirme şansına, hatta tekrardan skoru eşitleyip maçı uzatmaya götürme şansına da sahip olabilirlerdi biraz daha uzasaydı karşılaşma. O yüzden de fiziksel olarak çok düşen bir takım değil. Fizik gerekiyor bu oyunlar için. Özellikle rakip sahada hem hücum kovalayıp hem savunmayı rakip sahada başlatmak için çok ciddi fizik gerekiyor.
1: Fizik kondisyonun tabii üst seviye olması gerekiyor. Ben 89. dakikada dripling ya da depar girişiminde olan oyuncu sayısı çok fazla. Maçları çok iyi takip edenler artık 90+3 hala oyuncu depar düşüncesinde. Bu fiziğin ne kadar iyi ve kondisyon anlamında da mükemmel çalıştıklarını gösteriyor bize.
0: Asla ezilmiyorlar. Fiziksel anlamda konuşuyorum. Oyun anlamında da zaten ezilmiyorlar. Taktik anlamında da çok bağlılar. Taktiklere de çok bağlılar. Örnek olsun açıkçası. Ülkemize de örnek olsun. Ya da gelişmekte olan, futbol anlamında gelişmekte olan ülkelere de örnek olsun diyelim. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Arteta tam olarak rahmetli Lucescu futbolu oynatıyor. Paris Saint-Germain finalde rahat geçer diye belirtmiş.
1: Ben finaller bu tarz durum bir geçen sene çok rahat oldu. Saint-Germain-Inter finali. Bu sene o olabilir mi? Atletico Madrid de bu tarz maçları mesela bence çok başarılı oynayan bir takım. Ama elendi.
0: Ama elendiler.
1: Bu tarz, çünkü Barcelona'yı elemişlerdi. Ben Barcelona'yı eleyince finale çıkma ihtimallerini yüksek görmeye başlamıştım. Barcelona çünkü bu sezonun yine en iyi oynayan takımlarından biri. Elendi. Atletico'ya elendi. Ama onlar da Arsenal karşısında Ne yendiler ilk maçta? İkinci maçta da ya berabere kaldılar. İkinci maçı da kaybettiler.
0: İkinci maçı da kaybettiler. Onlar için sezonda artık tamamlanmış durumda yani. Ligde de çok artık şampiyon olma şansları yok.
1: Bu ama Şampiyonlar Ligi'ne her sene olduğu gibi yine katılıyorlar.
0: Yine katılacaklar. Yaklaşık 300-330 milyon avro civarında bu yaz ve bu devre arasında bir harcama yapılmış Atletico Madrid tarafından. Ciddi bir rakam bu.
1: Evet.
0: Yarı finale aldılar. İşte kupayı kazandılar. Kupayı kaybettiler finalde. Kendi işte Kral Kupası zannedersem.
1: Copa del Rey evet.
0: Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde eğlendiler. Açıkçası çok da başarılı bir sezon. Baktığınızda kupa gelmediği için başarılı diyemeyiz. Ama baktığınızda çok
1: fena değil deriz.
0: Fena değil ya, iyi noktalara geldiler. Sonuçta Real Madrid'i yenebiliyorlar. Barcelona'yı yenebiliyorlar. Baktığınızda diğer takımları da bir şekilde yenebiliyorlar. Bu konuda bence başarılılar diyelim. Başarılı bir sezon ama bir Atletico taraftarına sorsanız kupa gelmediği için başarısız bir sezon geçirdik diyebilir.
1: Mutsuzdur.
0: Mutsuzdur. Yine çok ciddi harcamalar yapacaklar diye düşünüyorum bu yazda.
1: Onlar dediğin rakam çok önemli. Bunu belirttiğin çok iyi oldu. Artık hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde de bir kupayı yakalamak. Bu yüzden yine transfer girişimlerinde bulunacaklarını tahmin ediyorum.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Lütfi Bey yazmış. Şimdi... Dün oynayanlar yıldız da bizdeki yıldızlar neden böyle oynamıyor diye sormuş. Adana'dan Lütfi Bey.
1: Şimdi arada çok fark var. Artık onlar Star Wars'taki yıldızlar. Yani film vardır ya meşhur. Star Wars. Onlar oradaki yıldızlar. Öyle diyelim.
0: Neyse Sith Lord'u yapmayalım. Hepsi Jedi olsun acaba. İşin esprisi bir yana gerçekten çok önemli yıldızlar. Ona göre de tabii ki takımlar kuruluyor. Ona göre hareket ediliyor. Umarım biz de bir noktaya geliriz. Ama bizim de çok önemli ayaklarımız var. Ve çok önemli ayaklar da önemli işlere de imza atıyorlar. Bakalım. Ama daha gelişiyoruz. Gelişmeye de devam edeceğiz. Paris Saint Germain Barcelona finali hayal etmiştik. Arsenal finali uyutur diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Finaller... Yani bazı finaller bekleneni vermez ama ben bu maçta yine heyecanla izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi Barcelona, evet herkes Barcelona diyor ama Barcelona'nın şöyle sıkıntıları var. Ön taraf gerçekten çok...
1: Orta saha iyi.
0: Orta saha ve ön forvet hattı çok iyi. Yani bir araba markası, dünyanın en iyi araba markasını söyleyebilirsiniz. Ama arka taraf için dünyanın o sıralama bir arka taraf diyeyim daha. Biraz daha...
1: Savunma anlayışında...
0: Yumuşatayım dediğim.
1: Defansın kendi yarı sahasındaki yerleşiminde çok problemleri var. Gol kolay gol yiyorlar.
0: Çok kolay. Yani Barcelona gibi bir takımın böyle bir defans hattına sahip olması açıkçası beni şaşırtıyor Ercan
1: yani
0: abi.
1: Diyelim ki La Liga'da 5-2 kazanabilirsin. Ya da 3-2 kazanabilirsin. 4-3 kazanabilirsin. Sen de gol atıyorsun. Rakip de gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yiyince atamıyorsun. Çünkü artık üst kademeyle oynuyorsun. Mesela Atletico Madrid'e olmadı. Kazanamadılar. Turu geçemediler.
0: Turu geçemediler. Atletico Madrid'de kitledi açıkçası maçı. Ama ilk 40. dakikaya kadar 11 tane Barcelona'nın kazanma konusunda atağı vardı. Yani ve çok önemli ataklardı.
1: Doğru onlar. Olmadı.
0: Kırmızı kart son adam. Son adam da düşürmemeli bence o pozisyonlarda. Ama düşürdü Barcelona'nın defans oyuncusu. Ve otomatik olarak da harika bir frikikle Atletico turu zaten geçmişti o frikikle beraber. Turu geçmişti. Barcelona'nın yarı finalde olmaması açıkçası çoğu futbol severi de şaşırtmıştı.
1: Ya öyle maçlar. Sadece yediğin anda geçmiş olsun. Birbirine yakın rakipler oynadığında.
0: Arsenal 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç karesine gol yemeyerek Milan takımının 7 maç gol yememe rekorunu kırmış. Geçmişti de dedi. Öncelikle gol yememek üzerine oynuyormuş Arsenal diye yazmış.
1: Şimdi Arsene Wenger'in takımı, Arsene Wenger kendisi de söylüyor. Finaller iyi savunmadan oluşur. İyi savunma yapan finale çıkar.
0: Bu çok tartışılıyor Ercan abi.
1: Arsene Wenger'in şahsi görüşü bu. Ya benim takımım iyi final, iyi savunma yaparsa ben finale yükselirim. Bunu sık sık da söyler.
0: Şimdi savunma tabii ki çok önemli. Futbolda.
1: Savunma derken tabii katı defans anlayışından bahsetmiyor.
0: Otobüsü çekmiyor açık ve net.
1: Hayır, otobüs değil.
0: Takım savunmasından bahsediyor.
1: Herkesin topu kaybettiği anda savunmaya başlaması. Onun temel prensibi.
0: Yani şimdi bir taraftan da şöyle bir şey var. En iyi savunma hücumdur diyen bir anlayış var. Ve tamamıyla hücum atraksiyonlarının fazla olduğu bir oyunu ön plana tutan teknik direktörler var.
1: O ayrı. Onlara da saygı duyuyoruz.
0: Tamamen işte önce savunma deyip oyunu kitleyen ve sonrasında bir gol bulursam benim için kârdır diyen bir oyun anlayışı var. Allegri'nin temsil ettiği bir oyun anlayışı.
1: Daha öncesinde hala Jose Mourinho öyle oynamayı sever.
0: Jose Mourinho'nun öyle bir durumu var. Haliyle bu 0-0'ı ve 1-0'ı çok iyi oynayan hocalar ki ben artık yavaş yavaş Arteta'yı da bu bölüme doğru kaydırmaya başladım Ercan abi. 0-0'ı da çok iyi oynuyor Arsenal. 1-0'ı da çok iyi oynuyorlar.
1: O başarı böyle geleceğine inandığı ve kadro yapısının bunu daha iyi oynadığına kanaat getirdiyse bir teknik direktör öyle oynar. Ya bunu teknik direktör, ya biz savunma oynayalım. Savunma oynamak isteyen takımlar, savunma bir sanat olduğu için beceremezler biliyorsun. Bir, hani geriye yaslanma var ya, bizim ligimizde de oluyor.
0: Şey, bir anda korkup aman gol yemeyelim deyip
1: geriye yaslan, ama yiyorsun.
0: Ama illaki yiyorsun.
1: Çünkü daha önce bunu defalarca çalışmamışsın. Antrenmanda bununla ilgili olarak, antrenmanlarda çok test yapmamışsın. Kendini denememişsin. Hadi ben savunma yapayım, savunma anlayışına dönelim dediğinde bir bakıyorsun stoperin hata yapıyor. Beklerin yerini kaybediyor. Ters kademeye girmekte zorlanıyorlar.
0: Kalecin
1: hata yapıyor.
0: Hata yapıyor. Boşa çıkıyor.
1: Bu yüzden çok zor. O işleri oynamak, bayağı antrenmanlarda buna iyi çalışmak gerekiyor.
0: İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Türkiye'deki yıldızlar kayan yıldızlar. Parlayıp kayboluyorlar. Arada gerçek yıldızlar da var diye yazmış dinleyicimiz.
1: Var tabii canım.

0: çok enteresan. Yani Moskova şey Rusya'da oynarken bir durum oluyor. Napoli transfer ediyor. Hiç hesapta yok ya açıkçası Avrupa'da çok tanınan o dönem çok tanınan bilinen bir isim değil.
1: Evet.
0: Napoli ile beraber işte sıçrayışı yapıyor ve Paris Saint Germain'in transferi olarak da zaten ben dünya yıldızıyımı cümlesini kurmaya başladı.
1: Ya eski Dinamo Kiev ya da onların işte omurgasıyla oluşan artık olmayan bir ülke mesela eski Sovyetler Birliği'nde Kavara tarzı oyuncular olsa onlar da çok tehlikeli takım olurlardı. Onların da bayağı önemli oyuncuları vardı.
0: Direkt Banko 11'de Kavara'yı görürdük Ercan
1: Rahat
0: abi.
1: rahat.
0: Sovyetler Birliği
1: Dönemi.
0: döneminde.
1: Rahat rahat.
0: Kesinlikle ilk 11'in değişmez oyuncusu olurdu. Öyle öyle birkaç Ukraynalı oyuncu var, birkaç başka noktada oyuncu var işte.
1: Gürcü oyuncular işte.
0: Kazak var,
1: Tabii.
0: işte diğer Türkmenistan'dan oyuncular var. Yani Kuşanov var mesela. Kuşanov direkt Sovyetler Birliği takımının defans
1: Savunmasının
0: oyuncusuydu.
1: tabii.
0: Yani bunlar...
1: Dünkü kaleci.
0: 1980'ler,
1: Çalov, değil mi?
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar hep böyleydi yani. Sovyetler Birliği zamanı böyleydi. Sonra işte yıkılınca bambaşka durumlar ortaya çıktı.
1: En son 88'de final oynadı işte. Hollanda'ya kaybetti. Sovyetler Birliği olarak. Almanya'da. Avrupa Futbol Şampiyonası finali.
0: Zaten ondan 89'da mı 90'da mı ne zaman?
1: Artık bağımsız devletler topluluğu oldu ondan
0: Ondan
1: sonra.
0: sonra da yıkıldı
1: Sonra
0: Sovyetler Birliği.
1: da zaten yıkılmıştı. Bağımsız devletler topluluğu deniyordu. Ondan sonra da herkes kendi ülkesini
0: Kurdu.
1: bağımsız oldu, kurdu. Artık Rusya Federasyonu var. Rusya.
0: Kayseri'den Hakan Bey, Vitor Pereira iki sezondur fena işler yapmıyor. Sizce seneye nerelerde olur? Nottingham'da devam eder mi diye yazmış.
1: Ya şimdi Wolverhampton'ı ligde bıraktı. Sonra devam etti. Wolverhampton kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sonra Wolverhampton arka arkaya mağlubiyetler alınca bu sene düşüyor. Çünkü sezon başında yine İngiltere'deydi biliyorsun. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Nottingham kurtuluyor. Belki finale yükselecek. Devamlılık önemli. O devamlılığı görmemiz lazım. İngiltere'de devamlılık prim yapıyor. Ya bir senede sadece teknik direktör işte Wolverhampton'ı kurtardı. Ne oldu? Ondan sonra hep kaybetti. O devamlılığı görmemiz lazım kendisinden.
0: Bir de şöyle bir artısı var. Nottingham'ın sahibi Yunan bir patronu var. Daha önce Yunanistan'da da beraber çalıştılar onunla. Araları çok iyi ve zaten özel olarak istemiş o Yunan sahip. Direkt Nottingham'ın başına Vitor Pereira'yı özel olarak istemiş. Çok da iyi arkadaşlar. O öyle bir şansı var. Ben gelecek sezonda devam edeceğini düşünüyorum Nottingham'da. Ama nasıl devam eder? Dediğiniz doğru, istikrar, başarı önemli. Devamlı kaybederse ters bir istikrar olur. Anında gönderilir diye düşünüyorum.
1: Wolves'ta oldu.
0: Bir de Wolves'ta bu kadar başarısız olmasını da çok anlayamadım. Yani Wolverhampton tamamıyla Portekiz'in kontrolünde olan kulüplerden bir tanesi Premier Lig'de. Yani İngiltere'de daha doğrusu. En çok Portekizli oyuncuyu barındıran, en çok işte Portekiz'den transfer yapan, çok önemli oyunculara da ev sahipliği yapmış bir kulüpten bahsediyoruz.
1: Doğru. Teknik direktörü de
0: Portekizliydi.
1: West Ham'a gitti daha sonra. Nottingham'ın teknik direktörüydü. Oradan işte Wolves yani teknik direktörleri bile onu demek istiyorum ve kulübün yapısı bile bir Portekiz havası veriyordu.
0: Hatta
1: Ama olmadı.
0: menajer Jorge Mendes'in takımı diye geçer
1: Evet,
0: piyasada.
1: bravo. Fakat olmadığını gördük. Ve olmadığı zaman da geçmiş olsun. Ahmet. Onlar da bir değişim benimseme ihtimallerini yükseltiyorlar. Artık o modelden vazgeçebilirler.
0: Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj gönderdi. Kadir Bey yazmış İstanbul'dan. Ercan abi bize bir soru, daha doğrusu hepimize bir soru yöneltiyor, bir fikir yöneltiyor. Süper Lig'in kalitesini arttırmak için Şampiyonlar Ligi'nde 5-4 biten ilk maçı ders olarak takımlarımıza ve antrenörlerimize izlettirsek sizce nasıl olur? Zaten izlemişlerdir.
1: Ya izlemişlerdir de hiçbir antrenör öyle oynamayı kabul eder mi, etmez mi? Öyle oynamak için de yıldızlar topluluğu olman lazım.
0: Dün Luis Enrique'nin bir açıklaması vardı Ercan abi. Ben şimdi bu açıklamayı da paylaşacağım. İlk maçta da biz iyi defans yaptık dedi Luis Enrique. Ama rakibimiz çok üstündü dedi. Yani
1: Evet.
0: 5-4'lük karşılaşmadan bahsediyorum. Biz ilk karşılaşmada çok iyi defans yaptık. 4 gol yemesine rağmen Paris Saint-Germain teknik direktörü şunu söylüyor. Biz ilk karşılaşmada da aslında çok iyi defans yaptık dedi. Fakat rakibimiz çok üstündü dedi. Yani bunu rakibi de...

0: Bireysel faktörler de ön plana çıktı.
1: Rakibi de onları ederek söyledi Ercan abi evet. bunu. Yani çok önemli bir antrenör Luis Enrique ki başarıları da tesadüf değil. Açıkçası bizim antrenörlerimizi izletsek ya bizde şöyle bir durum var şu laflarda geçecek. 9 tane gol olmuş savunma yok böyle savunma anlayışım olur diye. Çok sayıda ben biliyorum antrenörümüz bu cümleleri kurmuştur. Daha iyi savunma yapması gerekiyor bu takımlar diye. Ama işte Luis Enrique de diyor ki biz aslında iyi savunma yaptık ama rakip çok üstünlü diyor.
0: Ne kadar iyi savunma yaparsan yap bireysel faktörlerin ön plana çıkması bu yapını engelliyor Ahmet. Ve 9 gol izliyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Ya muazzam biz, unutulmayacak biz, bir maç oldu.
1: Futbol severi olarak çok mutluyuz canım yani. Harika bir karşılaşmaydı ve tadı damağımızda. Yani dünkü karşılaşma o yüzden biraz hayal kırıklığı yarattı. Az gol olması, az pozisyon olması ama dün de bir futbol sever olarak çok keyif aldım. Çünkü çok güzel mücadeleler vardı. Ve doğru analizler vardı Ercan abi. İşte o liseyi nasıl kitleyebilirim? Evet. Fabian Ruiz'i kullanabilirim. İkinci yarı Diaz'ı nasıl kitleyebilirim? İşte blokları kaydırabilirim. Bu tarz hareketlerle kazandı. Kampani çok değişik bir hareket yaptı. Türkiye'de yapsa çok ciddi manada eleştirilirdi. Bir anda Tahı çıkartıp Kim Min-jae'yi aldı. Yani stoper çıkartıp stoper aldı Ercan abi. Yani bu Türkiye'de sen zaten yeniksin. Hücum oyuncusu alacaksan alman gerekiyor. Niye almadın da defans oyuncusunu değiştirdin? Değişiklik hakkını niye defans oyuncusuna kullandın diye çok eleştirilirdi. Ki eleştirilmiştir de.
0: Savunmada az adama döndü. Laimer artık forvet bölgesine gitti. Ya elinden gelen bütün imkanları kullanmaya çalıştı ama olmadı. Ya onun değişmesi biraz da çünkü ben savunmada az adamla oynayacağım ama ağır adamla oynamayayım onun için çıkarayım dedi. Ta ağır. Kimince ondan çok daha süratli.
1: Çok daha süratli. Bir aramız var. Şu ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bayağı konuştuk dünkü Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasını. Evet. Bir konu daha var aslında. Birkaç tane de mesaj var. O mesajları da iletmek istiyorum. Hemen konu başlığını da biz aradayken konuştuk. Açıkçası şimdi Kompany Bayern Münih'te çok önemli bir işe imza attı. Şimdi dün maçın spikeri de zannedersem Gökhan'dı maçın spikeri. Gökhan da
0: evet,
1: söyledi.
0: Gökhan yaptık da.
1: Toplamını söyledi. Bayern Münih'in 3 oyuncusunun, ileri 3 oyuncusunun attığı goller ve asistlerinin toplamını söyledi. 100'ün üzerinde gol, 100'e yakın asist Ercan abi. Yani muazzam bir rakam. Kompany sağladı bunu. Kompany ile alakalı da şöyle konular konuşulmaya başlandı. İngiltere'ye gidilmiş. İşte 5. sıradaymış Bayern Münih'in listesinde. Bambaşka hocalar varmış. Sonra Guardiola eski teknik direktörleri Guardiola ile bir görüşme yapmışlar. Ve Guardiola aynen şu cümleyi kullanmış. Kompany'yi alın. 2-3 sene sonra eğer siz almazsanız City'nin başına zaten benim yerime o geçecek diye. Teklif etmiş Bayern Münih'e alın diye. Bayern Münih o sayede 5. sıradan 1. sıraya getirip
0: tabii
1: alıyorlar.
0: Çalıştırdığı takım küme düştü.
1: Burnley.
0: Buna rağmen herkes bayağı şaşırmıştı. Bayern Münih teknik direktörü olarak göreve geldiğini. Bu olaya ne kadar iyi baktıklarını gösteriyor. Ne olursa olsun. Ya, Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünsene. Küme düşmüş bir takımın teknik direktörünü mesela Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un başına getiriyorsun. Küme düşmüş. Ne olur?
1: Ayyuka çıkar. Çok büyük olay olur Ercan abi. Zaten şimdi yavaş yavaş da gireceğiz. Teknik direktör arayan kulüplerimiz. Teknik direktörlerine...
0: Bence imkanı yok değil mi?
1: Yok. Teknik direktörlerine hareketlerde bulunan taraftarları olan kulüplerimiz. Bunları konuşacağız. İşte bakın Bayern Münih gidiyor. Premier Lig'de küme düşmüş ve başarısız olmuş bir teknik direktörü alıyor. Ve çok soruyor. Herkese soruyor Bayern Münih.
0: Ya futbolda esas meseleyi herkesin anlaması lazım. Taraftarların da. Medyada da değişim isteyenlerin sık sık değişen teknik kadrolar, yönetimler ve futbolcular kesinlikle başarı getirmez. Dünya bununla dolu. Neymar, Mbappe, Messi, Paris Saint-Germain hiçbir şey yapamadı. Yaptı mı? Yani çok da yakın bir örnek
1: Ramoslar vardı. Ramoslar da vardı o kadroda neler
0: onları saymıyorum
1: vardı.
0: Bile. Onları saymıyorum bile. Kalede Donnarumma falan. Onları saymıyorum. Ne oldu? bu sezon başı geçen senenin şampiyonu Liverpool 500 milyon sterlinin transfere yatırım yaptı. 500 milyon. Ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ne zar zor katılacak. Takımı değiştiriyorsun, oyuncu değiştiriyorsun, ben gençleşiyorum diyorsun. Onu bekleyeceksin. Ya bir teknik direktörle yola çıktıktan sonra hadi o teknik direktörü değiştirelim, olmadı. O geldi, ya bu da olmadı. E olmadı, olmadı. Kim ne olacak? Ben uzun süre teknik direktör istikrarının ve kadro istikrarının korunması gerektiği inancındayım. Bu dünya bunun örnekleriyle dolu.
1: Ercan abi, ben de sizinle aynı fikirdeyim de şöyle bir cümle kullanılıyor. Kupa gelmedi, şampiyon olamadık. Biz niye istikrarda devam edelim? Niye aynı teknik direktörle devam edelim?
0: İkinci defa gelmeyince ne oluyor? İşte yine değiştiriyorsun. İşte sabır, üç olunca yine değiştiriyorsun.
1: Sabır kalmamış durumda ve bunları öne sürüyorlar. İşte başarı gelmedi, hemen değiştirelim, hemen yenisi gelsin. Ya istikrar, istikrar önemli. Başarı gelmeyebilir. Yıllarca şampiyon olamayan takımlar var. Avrupa'da işte yıllarca 30 sene, 40 sene, 50 sene şampiyon olamayan takımlar var. En son 1928'de şampiyon olmuş takım İsviçre'de şampiyon oldu. Yani nereden bakarsanız bakın 100 seneye yakın şampiyon olamamış takımlar şampiyon olabiliyorlar. Ama istikrar gerekiyor. Yani olursunuz olmazsınız ama devamlı yapboz gibi takımlar değişince, teknik direktörler değişince, bir de her teknik direktörün kendine ait bir oyun anlayışı var. Kendine ait bir tarz var, oyun tarzı var. Oyun tarzını takıma oturtmaya çalışıyor. Birkaç hafta sonra o istenilen seviyeye gelmeyince hemen teknik direktör değiştiriliyor. Bizim ülkemizde çok sıklıkla gördüğümüz bir durum bu.
0: Ya bu alışkanlığın şiddetle terk edilmesi lazım. Ya şimdi hadi verelim, Gençler Birliği örneği verelim. Hiçbir şey vermezsek. Bu kadar teknik direktör değişimine rağmen hala ligin son haftalarında küme düşmeme şansı olması mucize bence. Ya o şansı var hala. Yine değişti. Bence mucize ama.
1: Ben zaten onu anlamıyorum Ercan abi. Yani aynı teknik direktörlerle bir sezon içerisinde devamlı değiştirmek. Yani bu benim doğru yönetim anlayışı olarak görmüyorum bu durumu. Maalesef görmüyorum. Çok iyi insanlar olabilirler. Çok başarılı, kendi işlerinde çok başarılı yöneticiler, patronlar olabilirler. Genelde kulüp yönetimlerinde bu isimler var. Ama işte takım yönetmek, takımı bir sezon boyunca doğru yönetebilmek, doğru teknik direktöre girmek, gitmek, doğru oyuncu kadrosunu oluşturabilmek, kimyayı oluşturabilmek ve bir şekilde problemleri çözebilmek bu kadar işte zor olmamalı diye düşünüyorum. Biraz istikrar gerekiyor. Biraz doğru adım atmak gerekiyor. Yani yazık, yani bu kulüplerimizin harcadığı paraya da yazık. Devamlı değişen o antrenörler geldiğinde para almıyorlar mı?
0: Alıyorlar. Tazminatlarını alıp öyle gidiyorlar.
1: Tazminatlar da alınıyor ve ciddi paralar bunlar. Yazık kulüplerimizin parasına. Yani evet, başarısız olunabilir ama bunun dengesini sağlamak gerekiyor. Doğru bir şekilde sağlamak gerekiyor. Ama bu biraz bizim ülkemizde çok sonra olacak durumlar. Yani böyle devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Maalesef böyle yani. İlk değiştirecek, başarısızlıkta ilk değiştirilecek teknik direktör oluyor. Anında değiştiriyorlar.
0: Ya diyorlar ki 23 kişiyi gönderemeyiz biz, kadrodaki 24 kişiyi. Teknik direktör ve ekibini gönderelim. Yine paran gidiyor, yine tazminat veriyorsun. Yeni gelen teknik direktörle başarı olmuyor işte. Ya Beşiktaş 8 tane teknik direktör değiştirmiş. Rakamlara baktığında. Ve Fenerbahçe yıllardır teknik direktörünü değiştiriyor. Trabzonspor'u değiştiriyor.
1: Ya istikrar ya ölüm demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya şimdi Okan Buruk belki 4. defa şampiyon olacak, tartışılıyor mesela.
1: Onu da anlayabilmiş.
0: Ya tartışılıyor ya, işte onun oynattığı oyun olmuyor. Böyle ne olacak? Avrupa'da yapabileceğini yaptı bu sene Galatasaray. Avrupa'daki takımları izliyoruz.
1: Son 16. Çok başarılı iş.
0: Avrupa'daki takımları izliyoruz. Bizim herkes, bizim takımlara da baksın, lige de baksın. Sonra Avrupa takımlarında son 16'ya kalmış takımların arasında, bunu belki dinlemeyenler vardır, bunu belirtmiştik. 16'dan bahsediyorum. Son 16 Şampiyonlar Ligi. Galatasaray ve Bodo en düşük bütçeli takımlar. Öyle büyük paralar harcandı, Türkiye şartlarına göre harcandı. Galatasaray ve Bodo. Bu yüzden bayağı mesafe kat etmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ben katılıyorum size Ercan abi. Yani bu konuda artık biraz mesafe kat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Galatasaraylar 13. oldukları günlerden sonra değişiklik yaptılar diye bir dinleyicimiz yazmış. 200 eğer Galatasaray ilk 2-3'e giremeyeceği 200 sezon yaşarsa biraz kendine gelir. Bu taraftar o zaman Okan Hoca'nın kıymetini anlar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Yani böyle bir durum var, evet. Yani iyi giden bir teknik direktörün eleştirilmesi ne kadar doğru? İşte bu konuda tartışmalarda ortaya çıkıyor. Yani oyun olarak istediğimizi alamadık diyenler var.
0: Ya Galatasaray'ı bu sene yıpratan.
1: Şampiyonlar Ligi'ydi Ercan abi. Bunu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nin dönüşleri.
0: Ya Paris Saint Germain işte finalist. O bile Fransa Ligi'nde zorlandı bu sene. Çünkü bu statünün değişmesi. 12 tane maç oynuyorsun.
1: Lig usulü 12 tane maç.
0: Eski kupa maçı oynuyorsun.
1: Kendi lig maçların var.
0: Lig devam ediyor. Geliyorsun maçını oynuyorsun. Bunlar hiç kolay işler değil. Ya oyuncu tamam kendine bakabilir, antrenmanlarda çok başarılı olabilir ama ayak gitmez. Gitmiyor. Bir yere kadar. Kadron öyle muazzam derinliğe sahip değil ki.
1: Paris Saint Germain'le alakalı da mesela Dembele'nin Lig 1'de yani Fransa'nın kendi liginde Paris Saint Germain formasıyla bu sezon kaç maça çıktığını da söylememiz gerekiyor. 9 maça çıkmış toplamda.
0: Evet.
1: Ligde. Yani ligde Dembele yok. 9 maçta var sadece. Geri kalan maçların hiçbirisinde oynamamış. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hep inanılmaz var. Hep var. İnanılmaz bir futbol oynuyor. Yine Ballon d'Or'a göz kırptı. Ya açıkçası göz kırptı. Bu sezon ne olur çok emin değilim ama göz kırpmış durumda yine. Ya böyle bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz Konya'dan Bekir Bey yazmış. Hazır Company konuşulurken merak ettiğim bir soruyu sormak isterim. Neden Afrika kökenli siyahi futbolcular, Latinlerden bahsetmiyorum, neden teknik direktörlük konusunda iyi değiller diye sormuş. Aklıma gelen hiç elit teknik direktör yok bu konuda. Sebebi sizce nedir diyor.
0: Ben bilemeyeceğim sebebini. Belki kendi ülkelerindeki eğitim kurumları, hı hı, Avrupa'daki çok daha iyi. He, ondan olabilir. Ya yani Afrika bu konuda belki istenilen sonuçları alamıyor. Hı hı. Ben ondan olabilir diyorum.
1: Biraz da işte küçüklükten itibaren alınan eğitimler, futbolcuyken alınan eğitimler, ya bunlar da çok önemli. Afrika şartlarını hepimiz biliyoruz. Yani Afrika şartlarında elit bir teknik direktörün yetişmesi öyle kolay bir iş değil. Hatta çok zor bir iş Afrika gibi bir kıtada. Bunu elit, yani dünyanın sayılı teknik direktörlerini yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Futbolcu çıkartılabiliyor çünkü futbol her yerde oynanabilecek bir oyun. Ama teknik direktör öyle kolay çıkan
0: ya
1: bir...
0: Futbolcu çıkarılıyor orada, kulüplerin artık...
1: Pozisyon değil.
0: Altyapı takımları var Afrika'da. O kadar geliştirdiler işi. Kalbur üstü kulüpleri. Onlar oyuncuları alıyorlar. Avrupa'ya getiriyorlar. Aileleri de geliyor. Ama teknik direktörü alıp 14 yaşında bu çok iyi teknik direktör olacak diye bir hiç kimse bunu bilemez. Onu söyleyeyim. Ana sebeplerinden biri biraz kıta.
1: Mesela Fransa'da doğmuş diyor. Sadece Afrika'da doğmuş büyümüş demiyor. Yani Fransa'da hatırladığın Tigana var mesela. Yani Tigana'yı örnek verebiliriz bu konuda. Fransız.
0: Evet. Fransa milli takımın oyuncusu.
1: Oyuncusuydu ve sonra teknik direktör oldu.
0: Dösa'yı yaptı sonra.
1: Yani var. Aslında var. Yani
0: Fransa'da var öyle teknik direktör.
1: Siyahi teknik direktörler de var. Ama belki bu kadar işte İspanyollar gibi, İtalyanlar gibi popüler olmadılar.
0: Olmadı,
1: var.
0: Olamadılar.
1: Bir mesaj aramız var. Düzeltiyorum. Bir aramız var. Reklam aramız var. Sonra
0: mesajlara sonra devam edeceğiz.
1: Mesajlara sonra devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son artık işte siyahi antrenörleri konuşuyorduk Ercan abi. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Artık antrenör konusunda açalım ve artık ligimize de dönelim. Açıkçası Türkiye Kupası'ndan Beşiktaş elendi ve Beşiktaş'ta ciddi bir tartışmada ortaya çıkmış durumda. Özellikle Sergen Hoca'ya atılan su şişesi de.
0: Çok yanlış.
1: Çok ya, ben Ercan abi şunu gerçekten bu o motivasyonu merak ediyorum. Sen o şişeyi nasıl attın? Yani aklından neler geçti? Niye o şişeyi kendi takımının teknik direktörüne atarsın?
0: Ya şimdi şöyle, Beşiktaş'ın yaşayan efsanelerinden biridir Sergen Yalçın. Bunu kabul edelim. Antrenörlüğü bir kenara bırakalım. Ayağın içiyle attığı golle 100. yılında Beşiktaş şampiyon oldu. Sergen Yalçın'ın golü ve Beşiktaş şampiyon oldu. Teknik direktörken takımı tekrar şampiyon yaptı. Hiçbir şey yapmasa bile iki şampiyonluğu var. Biri 100. yıl çok önemli. Biri yine zor şartlarda. Takım şampiyon oldu.
1: Taraftar bile yoktu pandemi dönemi. Ya,
0: sezon başı transferleri Sergen Yalçın yapmadı. İşte bunları en baştan düşünelim. Devre arası yaptı. Devre arası kadronun öyle hemen oturması. Daha transfer yapacağız dendi devre arası.
1: Ki çok ciddi transfer yapıldı. 7-8
0: daha da yapacak dendi. Bunlar da konuşuldu. Daha eksiklerimiz var dendi. Burada hata şu. Beşiktaş her maçını yani ligde işte kazanmaya çıkmalıydı. Ya oyunculara işte bizim hedefimiz kupa. Bunu yönetim dahil de yaptı. O bence bir hata. Her maçını çıkarsın kazanmaya oynarsın. Hem de teknik direktör yaptı. Ama bunun karşılığının böyle protesto olmaması lazım.
1: Protesto edilir Ercan abi. Hayır,
0: böyle protesto. Ha, böyle. Şişeli protesto olmaz. Onu demek
1: yani,
0: istiyorum.
1: Yani kendi teknik direktörünüze, kendi oyuncunuza böyle fiziksel bir harekette bulunmak, işte elinizdeki ne varsa atmak. Ya ben gerçekten merak ediyorum. Ya bu noktaya nasıl geliyorsunuz? Yani hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani sonunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Sonunda zor kurtarıldı. Sergen Hoca soyunma odasında istifa etmiş. Konuşulan konular bu yönde. İşte yönetim başkan araya girmiş. Oyuncular, Orkun takım kaptanı araya girmiş. Bazı işte oyuncular, diğer teknik kadro araya girmiş. Ki kararından döndürmek için kararından döndürmüşler. Gelen bilgiler bu yönde. Haberler bu yönde.
0: Evet.
1: Yani Sergen Hoca'nın basın toplantısında söylediği bir cümle var yani. Futbolun içinde olan durumlar. Evet, taraftar haklıdır. Eleştirme konusunda da haklıdır diyor. Yani taraftarı da hakkını veriyor Sergen Hoca.
0: Ya tabii ki taraftar haksız, ne yaptılar falan demiyor. Taraftarımız sonuna kadar haklı diyor tepkilerinde. Ama işte sezon başından beri söylüyorum ben diyor. Çünkü bir oyunun gelişmesi lazım. Bazı maçlar istenilen tarzda gitmiyor. Bir de Sergen Yalçın açısından da bakmak lazım. Veya şimdi kanat yok Beşiktaş'ta. Alamadılar, bulamadılar. Kanat diye getirilen oyunculara da o inanmadığı için şans vermedi. İyi olsa niye oynatmasın?
1: Ve direkt bir tartışma ortaya çıkmış durumda. İşte Sergen Hoca gelecek sezon olacak mı olmayacak mı tartışması, ki bence olacak. Yani sonuçta bir plan yapıldı ve bu plana göre hareket ediliyor Ercan abi.
0: Beşiktaş'ın işi o kadar zor ki şimdi ya Avrupa Ligi ya Konferans Ligi. Yine Avrupa Ligi olursa Shakhtar'la tarzı bir takımla karşılaşacak. Ya da Norveç takımlarıyla. Ya, yine elenme ihtimali var. Konferans Ligi olursa yine o ligde de seni zorlayacak takımlar var. Kuzey ülkeleri. Ya, onlardan biri çıkarsa yine zorlanabilirsin. Yapacak bir şey yok. Sezon başı. Temmuz'un neredeyse hemen başı değil mi? Dünya Kupası bitiyor. Ya bunları taraftara çok iyi anlatmak lazım. Çok iyi anlatmak lazım. Biz işte çıkacağız. Harcama da bir limite bağlı. Öyle başarı hemen beklenildiği gibi keşke 3 günde gelse. Beşiktaş taraftarı şunu istiyor ya. Takım iyi futbol oynasın. Şampiyonluğa oynasın. İyi futbol oynasın ama. İçeride de deplasmanda da iyi futbol oynasın.
1: Ekim'de Kasım'da avlu atmasın. Yarışmacı olsun.
0: İsteği o. Beşiktaş taraftarı.
1: Güzel futbol. Zaten ya, taraftar desteğiyle güzel futbolla beraber.
0: Ya, iyi oynadığı zaman mutlu oluyor Beşiktaş taraftarı. Hemen ligin birinci haftasından itibaren biz artık şampiyon olacağız şu bu demiyor ki Beşiktaş taraftarı. Ya, bizim takım diyor iyi top oynasın diyor. Yönetim de şimdi işte transferler yapılacak ama Dünya Kupası boyunca ben şöyle söyleyeyim yani o 40 günlük sürede elenen takımlar tabii ki olabilir de oradan oyuncu bile alsan oyuncu izin yapacak. Yani sen Avrupa Kupası'nın ilk maçında oyuncu ancak Dünya Kupası'na gitmeyen takımlardan, ülkelerden oyuncu tercih edersen gidemeyen o zaman beraber bir kamp dönemi geçirirsin. Onu söyleyeyim.
1: Ben gelecek sezon zaten Dünya Kupalarının olduğu sezonlar Ercan abi açıkçası takımların forma girmesi, yani performanslarını arttırmaları ve lige alışmaları ciddi bir zaman alıyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya Dünya Kupası'nın böyle bir durumu var. Çünkü dinlenmeleri gerekiyor oyuncuların. Çok sayıda maça çıkıyorlar ve artık fizik kaldırmıyor. Hele bir de Dünya Kupası yazın dinlenmeleri gereken zamanda oynandığı için artık dinlenemiyor oyuncular. Sonra işte kısa süreli tatillerle tekrar yeni sezona
0: şimdi
1: başlamak durumunda
0: bir
1: kalıyorlar.
0: Bir takım düşün. Mesela İspanya. Diyelim ki finale çıktı. Orada o takımdaki 23 oyuncu 40 gün boyunca antrenman yapacak ve çoğunluğu da top oynayacak. Geldik Temmuz'un başına. Peki o takım finali de oynadı. Finali kazandı ya da kaybetti. Onun psikolojik rahatlığı da olacak. Hüznü de olacak. Bunlar gerçekleşecek. Oyuncu ne kadar da kendine gelir? Ben diyorum ki 20-25 günde. Ancak. O 20-25 gün geçince de sezon başı hazırlığında yer alamayacaksın. Sezon başı hazırlığı klasiktir. O kondisyonu da fiziki gelişmeyi de sezon başı alırsın. Alamayacaksın. Bu tabii bazı adale sakatlıkları problemlerini de ortaya çıkaracak ligler başlayınca. Ya Dünya Kupası, bunların hepsini biz Dünya Kupaları sonrasında yaşadık. Bütün takımlar için söylüyorum bunu.
1: Dünya Kupası'na katılan bütün ülkelerin takımları
0: ve oyuncular için.
1: Ve oyuncular. Ya bu kaçınılmaz bir son Ercan abi. Yani gelecek sezonun ilk yarısı hemen hemen bütün ülkelerin takımlarında ciddi bir performans düşüklüğü bekliyorum Dünya Kupası dolayısıyla. Çünkü en iyi oyuncular Dünya Kupası'na gidiyor takımlarında. Oyuncular Dünya Kupası'na gittiği için çok az dinlenecekler. Ciddi sakatlıklar da bekliyorum. Özellikle bazı yıldız oyuncularda sakatlık bekliyorum ben gelecek sezon içinde.
0: Ya adale sakatlıkları.
1: Kendilerini çok fazla zorladıkları için, çok fazla mücadele ettikleri için ve doğru düzgün antrenman yapamadıkları için bu maç temposunda doğru düzgün de antrenman yapılamıyor.
0: Evet, gelelim az önceki meseleye. Şimdi o su şişesini attın. Attın, sinirlendin, attın. Tamam, geldi. Teknik direktörün aşağıda bir kulübü temsil ediyor. Sen de o kulübün taraftarısın. Attıktan sonra takım tur mu atladı? Finale mi yükseldi? Ya da senden çekindiler. Bundan sonra mükemmel oynayacaklar. Bütün kupaları alacaklar. Ligde arka arkaya 6 defa şampiyon mu olacaklar? Bir şey sağlamıyor ki. Sağlıyor mu? Hiçbir şey sağlamıyor.
1: İşte bunların yani bunlar düzelmiyor. Düzelmesi lazımken artık 2026 senesindeyiz. Yani eski Roma işte gladyatörleri zamanında değiliz Ercan abi. Kolezyumun içerisinde kan gövdeyi götürürken izlediğimiz karşılaşmalar değil. Bayağı modern insanların izlediği modern bir oyun izliyoruz. Modern oyununda modern davranmamız gerekiyor taraftar olarak da. Yani sahaya yabancı madde atmak, sahaya işte teknik direktöre su şişesi atmak çok doğru hareketler değil. Onun motivasyonunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki taraftar üzülecek, tabii ki eleştirecek. Tabii ki hatta hakarete varacak kadar eleştirilerde bulunacak. Taraftarın durumu bu. Ama işte buna göre de bazı durumları iyi incelemek lazım. Siz o hareketi yaptığınızda hem teknik direktörü moralini bozuyorsunuz ve istifaya gönderiyorsunuz. Hem takım oyuncularının tamamen moralini bozuyorsunuz. Ve onların bu takımda olacak mıyım olmayacak mıyım düşüncesine sokuyorsunuz. Olmayabilirim. Taraftar böyle
0: davranıyor. Ya da olmak istemiyorum.
1: Ya da ben kötü oynadığımda bana yani bu hareketler yapılırsa ben ne yapacağım diye yabancı oyuncular özellikle söyleyebilir ki. Mesela Olaytan penaltı pozisyonu tünelde ağlıyordu tünel girişinde.
0: Evet.
1: Yani ne kadar üzüldüğünü görebiliyorsunuz. En az taraftarlar kadar da üzülüyor oyuncular, teknik direktörler. Ama sonuçta profesyonel hayat. Profesyonel bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bir taraftarın da biraz bunları düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ya oyuncular da çok üzülüyorlar.
1: Taraftara da kızmıyorum. Sonuçta yıllardır gelen bir başarısızlık var Ercan abi. Sabır bir yere kadar taraftarda da. Ama işte çözümü doğru bulmak lazım. Bunun için de yönetimin doğru harekette bulunması gerekiyor. Taraftarla işte teknik kadroda işte ya da oyuncularla arasındaki köprüyü iyi kurması gerekiyor. Taraftara bıraktığınız zaman oyuncuları ve teknik direktörü bu sefer çok bambaşka durumlarda
0: kesinlikle
1: olabilir.
0: Kesinlikle buradaki teşhis, o diyaloglar iyi kurulmalı. Takımını sonuna kadar destekleyeceksin. Tamam, yarı finale çıktın. Olmadı ama, olmadı.
1: Beşiktaş yönetiminin
0: de... Hata var mı? Var.
1: Bu konuda bir eleştirmem gerekiyor Ercan abi. Yanlış anlamayın. Araya girdim, kusuruma bakmayın.
0: Rica ederim.
1: Beşiktaş yönetimini de eleştirmem gerekiyor. Şöyle eleştirmem gerekiyor. Teknik kadro ile beraber. Taraftara bir umut verildi. Kupayı alacağız, kupayı alacağız. Ligde zaten durumumuz belli. Kupayı alacağız, kupayı alacağız. Taraftar da şartlandırıldı. Taraftar şartlandırıldıktan sonra finale çıkılmayıp kupa alınmadığı zaman haliyle bir taraftar bu konuda tepki koyacak.
0: Ya şimdi ligdeki durumumuz istediği gibi gitmedi. Kupada eleme usulü. Kupada belli olmaz. Almak için tabii uğraşacağız tarzı bir açıklama yapmak başka. Tabii ki almak istiyoruz. Ama bu eleme usulü, her sonucun ortaya çıkabileceği maçlar oynayacağız gibi açıklama yapmak başka. Kesinlikle alacağız başka. Yani hiçbir kupaya kesinlikle alacağız diye şart koyamaz. Kupa bu ya. Nasıl kesin alacaksın?
1: Her an her şey olabilir. İşte son dakikada
0: penaltı oldu, elendin gitti.
1: Baktığınızda Konyaspor Fenerbahçe'yi de 120. dakikada eledi. Yine evet. Bir penaltı pozisyonuyla eledi.
0: Dönüşü yoktu.
1: Dönüşü yoktu. Bitti.
0: Bitti gitti.
1: Yani kupanın durumları biraz böyle diyelim. Bunu da bir şekilde paylaşmış olalım. Bu arada bir dinleyicimiz yazmış Gaziantep'le alakalı. Mustafa Bey yazmış. Hemen bunu da paylaşalım. Gaziantep'te 3 gün boyunca kan bağışı kampanyası var. Yüz binlerce kişi bağış yapıyor. Yapan insanları tebrik ediyorum ve herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Gaziantep merkezde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda diye de yazmış. Çok teşekkürler. Gaziantep'teki tüm dinleyenlerimize de iletmiş olalım. Bir kan bağışı organizasyonu düzenleniyor 3 gün boyunca. Lütfen siz de kan vermeye gidin. Çok önemli çünkü. İnsanların hayatları söz konusu. O yüzden doğru. Lütfen kan vermeye gidelim. Dinleyicimize de çok teşekkürler. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Biz de hemen paylaşmış olduk. Satılmış Bey yine dinleyicilerimizden bir tanesi. Sağ olsunlar, hep mesaj gönderirler. Bugün iki takımı var Satılmış Bey'in. Birisi Beşiktaş, diğeri de Çorum Spor Erçan evet. Abi. Genelde Çorum Spor'u da ekler, söyler bize. Çorum Spor'da bu akşam karşılaşması var saat 20'de. Artık orada da çok ciddi bir heyecan oluşmuş durumda. Özellikle baktığınızda Çorum'la Keçiören Gücü bu akşam saat 20'de. Çorum şehir stadında oynayacaklar. Saat 20'de yine bu akşam diğer karşılaşma, playoff birinci tur karşılaşmaları, Bodrum'la Pendik Spor arasında Bodrum ilçe stadında saat 20'de oynanacak. Evet. Bu karşılaşmaları da hafiften konuşmaya başlayalım. Açıkçası bu karşılaşmaları iki karşılaşma usulü oynanacak. Bütün rakiplerini yenen lig üçüncüsü Erok Spor'la artık final karşılaşmasına çıkacak.
0: Erok Spor'da mesela teknik direktör ayrıldı olmuş. Yardımcısı.
1: Osman Hoca ayrıldı. Yardımcısı teknik direktör oldu. Evet. Özellikle son dönemde eline geçen fırsatlar tam istenilen seviyede yerine getirilmediği için böyle bir
0: değişim oldu.
1: Bir de genelde İşte böyle maçlarda değişim oluyor. İşte Gençler Birliği de aynı değişimi yaptı. Bir an bir değişiklik yapalım. Yeni heyecan, yeni hoca.
0: Şok tedavisi diyorlar.
1: Aynen öyle Ercan abi. Şok tedavisiyle tedavi edelim düşüncesi var. Bazen oluyor, bazen olmuyor.
0: %50-%50'dir o iş.
1: Bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Murat Bey'in bir mesajı vardı. Murat Bey Sergen Yalçın'a karşı biraz anladığım kadarıyla tepkili. Özellikle bu efsane konuşmasıyla da alakalı. Ben efsane olarak görmüyorum diye yazmış dinleyicimiz.
0: Olabilir, dinleyicimizin tabii görüşüdür bu.
1: Fikirdir. Mesajlarımı okur musunuz diye sormuş. Tabii ki okuyacağız. Öyle bir ayrım yapmıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaratmadığı sürece mesajlarınız tabii ki okuyacağız. Büyük mesaj, uzun mesajları okumakta çok zorlanıyorum. Sadece onu söyleyeyim. Bunu da belirtmiş olayım. Oyuncuları kim aldı diye soruyor Murat Bey dinleyicimiz. Kim okeyledi? Oyuncular alınırken hoca kimdi? Serkan Reçber'le çalışmak kim istedi? Kim bu isimleri belirledi? Dördüncü şampiyonluğu kovalayan Okan Buruk eleştiriliyor bu ortamda. Bütün ihaleyi taraftara bırakmayalım lütfen diye
0: ben,
1: yazmış.
0: Taraftara ihale bırakmıyor.
1: Biz değil. Sergen Hoca ya da diğerleri. Evet. Yani öyle bir anlayış ya ihaleyi taraftara bırakmayalım. Yani biraz sorumluluk alalım diye anladım.
0: Şimdi Buruk'u kötü transfer mi?
1: Değil.
0: Değil mi? Agbadu'nun yanına oyuncu bulamadılar. Sol bek bulamadılar. Jota'yı Sergen Yalçın ve ekibi almadı. Mesela. Attığı goller var. Gelir gelmez adaptesi fena değil. Ama arada bayağı bir puan farkı var. Çelni eşinin rahatsızlığı dolayısıyla büyük bir moral çöküntüsü içine girdi. Ya burada teknik direktörün yapacak hiçbir şeyi yok. Hata varsa Cengiz Ünder'den umut bekliyordu. Çünkü Cengiz Ünder daha 27 yaşını yeni bitirdi. Hata varsa orada var. Ama
1: ben
0: Cengiz'de...
1: daha yaşlı bekliyordum Ercan abi. 27 yaşında şaşırdım ben. Daha yaşlı bekliyordum onu.
0: Öyle 30'un bayağı oynadığı için.
1: 30'un üzerine geldi diye bir bekliyordum. Çok ama erken değil. Gitmişti zaten. Evet. Avrupa'ya da çok erken gitmişti. Doğru.
0: Ama öyle değil. O tekrar toparlanır diye düşünüldü. Hata varsa onda var. Bence. Ture'yi aldılar. Bir santrafor düşüncesi olarak değerlendiriliyordu. Kendisi de sakatlandı, uzun süre ayrı kaldı. Kaleci bence istemiyordu o kaleciyi. Bir kaleci alınacak diye alındı.
1: Zaten oynatmadı. Zaten neden oynatmadığını da gördük Ercan abi. Bazı haklılık paylarını da veriyorum.
0: Evet, tek maçta görev yaptı.
1: Biraz ağır bir kaleci olduğunu gördüm ben.
0: Değil mi?
1: Vazquez'in.
0: Onları da değerlendirdi. Yani bu bir de transfer daha yapılacak dendi. Sezon başından beri bu söyleniyor. Yani transfer yapılacak, daha bu bizim ana kadromuz değil. Bunu 100 kere falan söylediler.
1: Ben 7-8 transfer yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Aynı durum Trabzonspor için de geçerli. Trabzonspor da 7-8 transfer yapacak Ercan abi ki Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da öyle açıkladı. Dedi ki bir dayak yememiz gerekiyordu. O dayağı da ben yedim dedi. Ve dedi işte artık dedi bundan sonra dedi amacımız borçsuz bir Trabzonspor bırakmak dedi.
0: Evet.
1: Şimdi gelecek sezon için 7-8 oyuncumuza transfer teklifi var. Bir ikisini göndereceğiz dedi. Onların yerine biz de oyuncu alacağız ve 7-8 tane de biz transfer yapacağız dedi.
0: Evet.
1: Yine galiba anladığım kadarıyla Trabzonspor şu işe girişecek ki doğru iş yaptılar bu sezon özellikle. İsmi cismi sanı çok fazla bilinmeyen yıldız adayı diyebileceğimiz oyunculara yönelip oyuncuları transfer etmek, genç yaşlı oyuncuları almak, parlatmak ve yüksek bonservislerle satmak. Ki işte olayı bunda, bu örnek mesela, o olayı örnek olarak verebiliriz. Böyle çok sayıda oyuncu düşünüyor Trabzonspor ve çok sayıda da böyle transfer yapacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta da 7-8 ciddi transfer düşünüyorum ki bunun bence 4-5 tanesi direkt 11'e monte transferler olacak. Öyle bir durum söz konusu. Haliyle işte böyle bir planlama var. Bu planlama doğrultusunda hareket eden bir teknik heyet ve yönetim var. Bu konuda Beşiktaş taraftarının bir kısmı eleştiriyor. İşte bu olmaz diyor. Bir kısmı değişiklik olsun diyor ama büyük bir kısmı da bence kalsın diye düşünüyorum.
0: Sergen, bakalım Ocak'ın. Göreceğiz. Ya bu tabii ki biraz da Sergen Yalçın'la ilgili. O yine bir karar verilecek lig bittikten sonra.
1: Hatta bir dinleyicimiz yazmış. Araya girdim, kusuruma bakmayın Ercan abi. Sergen Yalçın eğer giderse 26-27 sezonu başlamadan bitmiş olur bizim adımıza. Sergen Hoca kalmalı diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Ya, tekrar söylüyorum. Sık teknik direktör değiştirince Beşiktaş ne kazandı? 8 tane teknik direktör gitti geldi. Değişti. Ne kazandı? Bence hiçbir şey kazanamadı. Oyun kazandı mı? Bir oyunu var mı? Hiçbir şey kazanamadı. Ya sadece iki kupa aldığı zaman tamam işte bizim takım düzeliyor dendi. Daha kötü oldu. Taraftar öyle dedi. İki kupa aldı. Öyle değil mi? Türkiye Kupası, Süper Kupa. Sonuç sonra olmadı.
1: Ki o sezon 5-0'la başlanmıştı. Galatasaray'ı yenerek kupaya evet. Ulaşılmıştı. Yani sezon çok güzel başlamıştı Beşiktaş için. Açıkçası transferler vardı. Teknik direktör değişmişti. Yeni bir bakış açısı vardı. Ne ama oldu? Sonradan tepe taklak oldu durum.
0: Değil mi? Erkenden havlu atıldı.
1: Yine Sergen Hoca'ya kalmalı diyen dinleyicilerimize karşı bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey yine bir mesaj gönderdi dedi. Diyor ki Sergen Hoca takımı motive edemiyor diyor. Sergen Hoca final maçlarını hep kaybettik Sergen Hoca'yla. Onun için bence yeni sezonda Sergen Yalçın'la olmaz diye yazmış.
0: Bu tabii görüşler bunlar.
1: Fikirleri ben paylaşıyorum yani evet. Böyle fikirler var diye de paylaşıyorum.
0: Herkesin ayrı görüşü olabilir. Dinleyicilerimizin de görüşleri. Bu görüşleri saygıyla karşılıyorum. Sen de öyle, ben de öyle.
1: Yani şu anda Beşiktaş'ın şimdi baktığınızda teknik direktör ihtiyacı olmayan Galatasaray, bence Trabzonspor. Fatih Hoca bu sezon çok başarılı işlere imza attığını düşünüyorum ben. Geleceğinde parlak olduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın ki Alanyaspor'da da geçmişte oynattığı oyunları biliyorum. Trabzonspor oynattığı oyunları da görüyoruz. Açıkçası başarılı addediyorum onu. Beşiktaş'ta Sergen Hoca var diyorduk ama şu anda anladığım kadarıyla onun da koltuğu sallantıda. Yani istifa söylemleri, işte durumlar.
0: Gözüken o. Yani ligin bitmesini bekliyoruz.
1: Ya açıkçası teknik direktör ihtiyacı olan Fenerbahçe vardı ama bir anda Beşiktaş'ta bir teknik direktör ihtiyacıyla gelebilir. Okan Hoca eleştiriliyor. Dördüncü şampiyonluğuna gidiyor ki bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz yazmış. Hafta sonunu bekliyoruz diye. Galatasaraylıların tamamı cumartesi günü bekliyor şu anda. Şampiyonluğu bekliyorlar. Evet. Şampiyonluk maçını bekliyorlar açıkçası. 3 puanla beraber şampiyon olacak Galatasaray. Antalyaspor'u kendi evinde yenerse. Açıkçası heyecanlı bir şekilde Galatasaray taraftarı o maçı bekliyor. Baktığınızda karışık olan Fenerbahçe olarak gözüküyor ama Beşiktaş da bir anda işte kupadan elenmesi, yarı finalde kupayı alamaması, ligdeki durumu bir anda geçmişe döndürdü Beşiktaş'ı.
0: Ya bütün kupaya odaklandı, kupayı alacağı söylemleri her zaman çok iddialıdır. Eleme maçlarında. Yapılan yanlış orada. Onu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ya kamuoyunu, Beşiktaş kamuoyunu öyle hazırlamak, biz kupayı çıkacağız, mutlaka kazanacağız. Böyle bir şey yok. O demeçler, kupayı almak istiyoruz ayrı, alacağız ayrı. Hı hı. Tekrar söylüyorum. Almak istiyoruz. Tabii ki çıkacağız, kupayı almak istiyoruz, finale yükselmek istiyoruz. Önce zaten finale yükselmek istiyoruz cümlesinin olması gerekiyor. Finaldeki rakibin ya Trabzonspor ya Gençlerbirliği. Orada açıklamalarda yanlışlık var. Taraftar da buna göre doluyor, doluyor, doluyor. Hani alacaktınız diyor.
1: Bir de taraftar uzun yıllar gelen başarısızlık dolayısıyla artık tamamen sabrını tüketmiş durumda. Taraftara da bir şey denemez bu durumda.
0: Denemez Ercan tabii abi. Canım.
1: Ama yani işte doğru eleştiri, yapıcı eleştiri ve doğru adımlar. Bundan sonraki hedef bu olmalı. Bir dinleyicimiz yazmış işte biraz önce dinleyicimizin Sergen Hoca takımı motive edemiyor cümlesine istinaden. Takımı motive edemiyor ama futbolcular da Sergen Hoca kalsın diye Orkun'la beraber baskı yapıyorlar. Bu nasıl oluyor diye de yazmış.
0: Doğru.
1: Yani Sergen Hoca'yı yollamak için bahane üretmekten başka bir durum değil diye de devam etmiş dinleyicimiz.
0: Ya lige başlarken de yeni sezonda maçlarımızı kazanmak istiyoruzla başlayacağım. Ondan sonra bu kazanma oluştukça İşte zirveye doğru ilerliyoruz. Tabii ki herkesin bir hedefi var diye devam edeceğim. Ya yani kamuoyunu hazırlama.
1: Bu konuda iki sezon söylerim Ercan abi. Bir tanesi Ersun Yanal'lı şampiyon olan Fenerbahçe sezonu. Ersun Yanal ilk maçtan itibaren biz bu sezon şampiyonuz. Biz bu sezonun şampiyon olacağız. Her maçından sonra bu cümleyi kullandı ve Fenerbahçe genelde hep 90 artılarda attığı gollerle maçları kazanmıştı o sezon. Hatırlarlar ya o sezonu bir düşündüğünüz zaman hatırlarlar dinleyenlerimiz. Aynı bir başka
0: Nisan
1: sezonda
0: ayında şampiyon oldu.
1: Nisan ayında şampiyon oldu. Aynı durum bir de ilk Okan Hoca'nın geldiği işte 4 sezon önce geldiğinde takım çok geç kurulmuştu. Çünkü seçim çok geç yapılmıştı Galatasaray'da. Fakat Okan Hoca geldikten sonra biz bu sezon takımımızı geç kurduk ama şampiyon olacağız dedi. Ve hemen her maçtan sonra da bu cümlelere benzer cümleler de kurdu. Ve Galatasaray'da şampiyon oldu. Yani iki tane örnek var bu konu hakkında. Ama işte taraftarı çok işte böyle gaza getirirseniz biz kazanacağız, kazanacağız. Kazanmadık, kazanılmadığı zaman çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor.
0: Evet.
1: Ve onu döndürmek çok zor oluyor Ercan abi.
0: Yani iyi ki Beşiktaş adına sezon bitiyor değil mi? Artık bitti, kapattı dükkanı. Dördüncü oldu. İşte iki maçını çıkacak. En iyi şekilde oynamaya çalışacak.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Bir soru sormak istiyormuş size. Büyük takımlarımız transfer yaparken Türkiye'deki Anadolu kulüplerinde potansiyeli olan yabancı futbolculara yönelmeleri daha iyi olmaz mı? Samsun Sporlu Olse en iyi örnek diye de vermiş.
0: Mesela. Neden olmasın?
1: Olse'yi bu arada Bursa Spor da istiyor.
0: Trabzonspor da istiyor.
1: Trabzonspor da istiyor. Olse'yi istemeyen yok şu anda.
0: Fantrongelen, stoper, o da isteniyor. Çünkü iyi seçimler, iyi alınmış oyuncular. Neden olmasın? Dinleyicimiz önemli bir konuda güzel bir soru ve yorum yapmış.
1: Yani ben...
0: Ligi bilen değil mi? Bu ligde oynayan oyuncular ve başarılı yabancı. Neden olmasın?
1: Ama işte siz o oyuncuyu almak için Anadolu Kulübü'ne gittiğiniz zaman normalde bir ederse oyuncu size beş eder olarak.
0: Ya şöyle tabii oyuncunun da İstanbul'dan gelen teklif diyelim zirve mücadelesi yapan takımdan sözleşmesi bittiyse oyuncuyu alma ihtimali çok yüksek. Bitmesi de bir sene kalsa bile yine oyuncu gitmek isterse de bir yolda anlaşılabilir.
1: Şimdi bir başka dinleyicimiz Sergen Hoca kalmalı ve yanına iyi bir yardımcı. Joseph olabilir, yanına iyi bir yardımcı gelmeli diye yazmış.
0: Ya o tabii Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş yönetiminin kararıdır. İyi bir yardımcı olayı, ekip olayı, genişletilimi, bunların hepsi neyle ilgili? Kulüp ve teknik direktörle ilgili.
1: Yine bence kalmalı diyen, Sergen Hoca kalmalı diyen bir dinleyicimiz var. Tek eksiği yedek kulübesinde çok ateşleyemiyor sanki takımı. Biraz donuk duruyor kenarda diye yazmış dinleyicimiz.
0: Onun tarzı öyledir ama yıllı. Şampiyon olduğu zaman da öyleydi.
1: Çok böyle acayip gollerde seviniyor. Aslında kendi attığı evet. gollerin, geçmişte kendi attığı gollerin benzerleri atıldığında biraz seviniyor.
0: Evet.
1: Biraz öyle yani, yapısı biraz öyle. Yani bir de yaşadıkları çok normal değil. Ailevi hayatında yaşadıkları işte kaybı var.
0: Maalesef öyle, ya kardeşi daha yeni vefat etti.
1: Yeni vefat etti yani, böyle durumlar da var. Yani o yüzden çok da böyle işte üstüne düşmemek gerekiyor. Yok çok donuk, yok şöyle böyle diye. Çok da girmemek gerekiyor bu konulara diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, tek çare tek kurtuluş İlhan Palut diye yazmış. Bu arada İlhan Hoca bugün okudum Ercan abi, o da çok ilgimi çekti. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş İlhan Hoca'ya teklifte bulunmuş teknik direktörlük konusunda. İlhan Hoca da çok, ben gelmek istemiyorum, kabul etmiyorum teklifinizi demiş. Nedenini sormuşlar ki, neden çok, benim çok hoşuma gitti. İngilizcem Beşiktaş teknik direktörlük seviyesinde değil. İngilizcemi geliştirmeden de sizin teknik direktörünüz olamam. Anlaşamam oyuncularla demiş. O yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor demiş.
0: Ben, doğruysa çok önemli.
1: Yani bunu okudum ve çok hoşuma gitti Ercan abi. Yani
0: gitti. Evet.
1: Ben kendimi hazır hissetmiyorum. Beşiktaş için kendimi hazır hissetmiyorum demek bu. Hadi gidelim işte, ne olursa olsun biz yapalım, başlayalım, belki olur belki olmaz düşüncesi de değil. Ben oraya geleceğim, başarılı olacağım. Başarılı olmam için kendimi hazırlamam lazım.
0: Ya şimdi Ahmet, 14 tane yabancı var. Değişik ülkelerden ama ortak konuşulan dil tabii İngilizce. İyi ya da kötü, bu 14 yabancı da İngilizceyi biliyorlar. Onlarla ayrı konuşacağım. Onları işte dediği gibi motive etme, oyuncuları değerlendirme, öyle değil mi? Taktik verme. Bu yüzden dil önemli.
1: Bence de dil önemli. Tedesco diyen var. Yani çok sayıda isim geldi bu arada teknik direktör konusunda. Ama ben bu isimlere çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim. Yani devam edilmesi, yani bir kadro kurulması gerekiyor. Bir yeni, o transfer dönemini bir görmek gerekiyor. Bir yeni sezona başlamak gerekiyor. Yeni hedefler neler olacak işte? Beşiktaş hangi Avrupa kupasında mücadele edecek? O bile çok değiştirecek. Kadro yapılanmasını, durumu, tabii. maç sayılarını, her şeyi değiştirecek. O yüzden de bir bakmak lazım. Şimdi hepimiz Dünya Kupası'na da gideceğiz. Takımlarımız da haliyle çalışacaklar. Bir görmek lazım, bir bakmak lazım. Ama yine mesela İlhan Palut, Sergen Hoca'nın yerine geçilebilecek son dönemde özellikle Konya'da yaptıklarıyla da beraber en önemli adaylardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Yani ben bunları da görebiliyorum. Beşiktaş taraftarından da bu durumları alabiliyorum. Yani Beşiktaş taraftarı da bir nevi olursa teknik direktörümüz Sergen Hoca'dan sonra İlhan Palut olabilir cümlesini daha sıklıkla kurmaya başladı. O yüzden bunu söyledim. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Özellikle gelecekte hepimiz göreceğiz. Şimdi bir dinleyicimiz Eray Bey yazmış. Rize Spor'dan Mithat Pala ve Taha Şahin dört büyük takıma transfer olabilecek mi diye.
0: Bilemem onları.
1: İki oyuncu için de çok ciddi teklifler var. Ben de bunu söyleyeyim. Özellikle Taha Şahin, hatta Taha Şahin'in Galatasaray transfer konusu konuşuluyor. Yani böyle durumlar var. Ama çok erken bunun için. Şimdi bir sezon bitsin, transfer sezonu
0: görelim,
1: bir görelim. Dünya Kupası ne olacak, bir onu da görelim. Yani bir takımlarımız nasıl transfer yapacaklar? Genelde bizde transfer hep son gün olur. İşte akşam pazarı dediğimiz
0: evet.
1: son günlerde genelde transfer olur. Açıkçası beklemek lazım.
0: Transferlerden %99'u kampa yetişmez. Hı-hı. Böyledir Türkiye'de transfer.
1: Nuri Şahin ismi geldi. Nuri Hoca hemen hemen her takıma ismi geçiyor. Fenerbahçe için de ismi geçiyor bu arada. Nuri Hoca olduğu sürece hep ismi geçecek antrenörlerden bir tanesi. Gaziantep'te Mustafa Bey yazmış. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş için en doğru seçimin Sergen Hoca olduğunu düşünüyorum. Takımı kurdu, takım daha yeni yeni birbirine alışmaya başladı. Başarı hemen birdenbire gelmez. Zamana ihtiyaç var. Onun için eğer Sergen Hoca giderse tekrar sil baştan başa döner diye de yazmış.
0: Sil baştan dünyanın en zor işi. Sil baştan, sil baştan, sil baştan yapıyorsun. oyunun bile oturmadan oyuncular ve takım değişiyor. Bu iş zor Ahmet. Bu zaten ispatlandı. Ülkemizde de birçok defa görüldü. Beşiktaş'ta da görüldü. 8 teknik direktör.
1: Bu kabul edilebilecek bir sayı değil Ercan abi. Yani ama maalesef bunları da görüyoruz. Yine bir başka dinleyicimiz şöyle yani Sergen Hoca'yı, Sergen Yalçın'ın başarılı olduğunu kim düşünüyor diye yazmış dinleyicimiz. Net olarak bence başarısız diye yazmış. Eğer büyük bir takımda bir hoca başarısız oldu ise sorumlusu odur. Gereken yapılması gerekir diye de devam etmiş. Bir bakış açısıdır. Paylaşmak istedim bu bakış açısını da. Ama işte bu kadar keskinlik ne kadar doğru? İşte bu keskinlik bir noktadan sonra artık çok şu noktaya geliyor. Yeni düzen. Sadece futbol için de değil, dünya düzeninden bahsediyorum. Bu işte gaddarlık noktasına geliyor. Başarısızsın gideceksin, başarısızsın gideceksin. Bir noktada tamam ilk başlarda belki o sirkülasyon başarıyı getirebilir. Var, örnekleri de var. Ama bir noktadan sonra devamlı her küçük bir başarısızlıkta teknik direktör değişirse, oyuncu değişirse bir noktadan sonra ne teknik direktör bulabilirsiniz ne oyuncu bulabilirsiniz.
0: Gelmez. Gelirse de sözleşmesine öyle bir tazminat maddesi koyar ki ya bütün stadı terk etmeyip 10 gün istifa diye bağırsa istifa da etmez. Onu söyleyeyim. Öyle değil mi? Ya öyle, hatta şunu da söyleyebilirim. İstifa edersen bile alacağım bu tazminatı. Bu işler böyle. Gelmez. Çünkü bakacak. Diyelim ki yabancı bir teknik direktör. Bakacak Beşiktaş çalıştırmış teknik direktörleri. Hatta onlarla konuşacak.
1: Arayacak direkt.
0: Yabancılarla.
1: Arıyorlar. Birbirlerini arıyorlar.
0: Fikir
1: alışverişinde. Oyuncular da fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz yazmış. Bence Sergen Hoca Fenerbahçe'de çalışmak istiyor diye yazmış. Geçen sene ipin ucundan dönmüştü diye de devam etmiş. O artık bilemeyiz o durumları.
0: Evet.
1: Yine bir başka dinleyicimiz. Mustafa Bey. Trabzonspor kesinlikle Muçi'nin bonservisini almamalı. Diyor. Muçi evet. Bence yetersiz bir oyuncu diyor. Zaten aralarındaki bağ da Muçi ile Trabzonspor arasındaki bağın da çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum Ercan abi ben.
0: Dışarıdan teklifler olduğu da söyleniyor. Türkiye dışından. Öyle haberler okudum. Zaten ayın 10'unda süre doluyor. Mayıs'ın 10'unda. Öyle bir yani aldın alamadın. Olay bitiyor.
1: Ali Beyköy'den bir dinleyicimiz Şenol Bey yazmış. Fenerbahçe'de sezon başında Mourinho varken Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye düşünülüyordu. Mourinho gitmeyince Beşiktaş'a imza attı. Aykut Kocaman da soğuk bir hoca, sevincini göstermiyor. Acaba Sergen Fenerbahçe'de olur mu diye de yazmış.
0: Daha sezon başı, daha yönetim, başkan belli değil.
1: Bir de şöyle Sergen Hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü. Yani bunu konuşmak da çok doğru bir davranış değil. Tabii ki taraftar olarak konuşulabilir ama bizde tabii yayın sorumluluğumuz var. Çok da konuşmak doğru değil. Bir kulübün, güzide bir kulübün teknik direktörü başka güzide bir kulübe gitmesi Türkiye'de çok büyük olay olur bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Böyle durumlar da var. Beşiktaş'ın oyunu hiç umut vermiyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Sezon bitti.
1: Artık bitti zaten. İlhan Palut'un hangi başarısı var diye de yazmış. Son dönem gayet iyi yönetiyor. Konya'da çok önemli işlere imza attı geçmişte de yani oynattığı oyun anlamında. Ama başarı dediğiniz zaman bir büyük takım çalıştırmadı İlhan Hoca.
0: Başarı Rıza'yı dediğiniz zaman tabii dinleyicimiz şunu da diyor. Bir kupası var mı diyor.
1: Yani bir kupa yok. Ama yeni jenerasyonda kupası olan kim var? Okan Hoca'yı çok yeni jenerasyon saymıyorum artık. Okan Hoca çünkü bu yeni jenerasyondan çok önce başlamıştı teknik direktörlüğe. Evet. Yeni jenerasyonlar, kupa,
0: Rizeler, Akhisarlar
1: yani var. Okan Hoca'nın geçmişinde Malatya var bu arada.
0: Evet,
1: yani
0: var.
1: Var. Yani böyle takımlar var. O yüzden onu artık
0: sıfırdan gelmiyor.
1: Tecrübeli teknik direktör, elit tecrübeli teknik direktörler kısmına koyuyorum. Bizde çok genç jenerasyon antrenörümüz var. İlhan Palut o antrenörlerden bir tanesi. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel hep bu antrenörler. Ben bazıları, Nuri Hoca. Yeni jenerasyon aslında Nuri Hoca'da. Yani onu
0: tabii,
1: da
0: tabii.
1: Söylememiz lazım. Yeni jenerasyonda kupa kazanan var mı? Ben görmedim daha.
0: Ben de görmedim.
1: Yani bir bakalım bir kupa kazansınlar o zaman.
0: Ya, Okan Buruk dediğin gibi daha deneyimli.
1: Çok daha deneyimli. Ha Okan Hoca önemli işlere de imza attı bu arada. O dönem yeni jenerasyon dediğimizde de
0: Akhisar'la iki kupa, Başakşehir'le lig şampiyonluğu bence attı.
1: Şampiyonlar Ligi'nde başarılar var. Yani Başakşehir'le de yaptığı başarılar var. ve sonrasında Galatasaray'la yaptığı başarılar var. Yani kendi jenerasyonundan da ön plana çıktı Okan Hoca.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunu da söylememiz lazım. Beşiktaş 2-3 yıl süper bir yapılanma yapıp ondan sonra kadro yapılanmasını çok iyi yapıp sonra şampiyon da şampiyonluğa oynaması lazım. Yoksa bu yükün altından kalkamaz. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe makası çok açtı diyor Kayseri'den Mehmet Bey.
0: Ya
1: Mehmet
0: o Bey. Yapılanmaya devam ediyorlar. Bu yapılanmada işte böyle elenmeler, istenilmeyen sonuçlar alınacak. Çünkü oyuncular geliyor. Oyuncular geliyor, alınıyor. Yönetim elinden geleni yapıyor.
1: Bir aramız var, reklam arası, sonra da saat başında bir yarış aramız olacak. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Bir aramız vardı yarış arası ve yarış arası sonrasında da tekrar yine Spor Kazanı programında karşınızdayız. Yoğun bir program oldu Ercan abi açıkçası. Şampiyonlar Ligi konuştuk, Beşiktaş konuştuk, teknik direktörler konuştuk. Gelen çok sayıda mesaj da var. Dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Bir sürü mesaj da geldi. Bazı işte isimler geldi, teknik direktör önerileri geldi. İşte bazı fikir tartışmalarını da yaptık. Bir de asıl tartışmamız gereken Fenerbahçe bölümümüz var. Fenerbahçe'de durumlar nedir, ne değildir? Bir seçim olacak ve seçimin erkene alınma durumu var. Çünkü 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe stadında milli takımımız hazırlık karşılaşması yapacak. Evet. İkinci hazırlık karşılaşması da Amerika'da oynanacak. Bunu da söyleyelim. İki tane hazırlık karşılaşmasıyla Dünya Kupası'na hazırlanacak milli takımımız.
0: Böyle haberler var ama o konuyu herhalde en kısa zamanda hallederler.
1: İşte başkan adaylarından Hakan Safi'nin yönetimle konuşup Fenerbahçe yönetimiyle konuşup tarihi erkene çekmek isteği konuşuluyor. Diğer başkan adayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın yine böyle bir istekte bulunduğu konuşuluyor. Açıkçası başka başkan adayı çıkacak mı çıkmayacak mı o da belli değil. Ya yani bir durum var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de başkan belli değil. Tarihinde teknik direktör konusu da ne olacak ne bitecek. Biraz çok kısa bir süre var Fenerbahçe'nin. Yeni yönetimin çözebileceği kısa bir süre var.
0: Doğru.
1: Bu arada şu anda ki yönetimde çalışmalarını devam ettiriyor bu arada. Onlar da kulübün başındalar ve çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle bazı forvet oyuncularıyla anlaşma zeminine gelindiği konuşuluyor. Yeni yönetimine de bu çalışmalar bırakılacak diye söylendi. Bu çalışmalar konulacak diye söylendi. Açıkçası Fenerbahçe için teknik direktör tartışmalarını ben başkanlık seçiminden sonra konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Tabii ki ya, şu an itibariyle bu cümleyi kullanmışı rahatlıkla kullanabiliriz. Ne konuşsam boş. Kim başkan olacak? Seçimi kim kazanacak? Seçimi kazananın teknik direktörü. O teknik direktörle beraber kararlaştırılan oyuncular. Ya şu anda ortaya atılan bir sürü isim olabilir. Oyuncu anlamında. Ama kim kazanacak? Ne olacak? Onlar belli olmadan yorum yapmamızın bir alemi yok bence. Bence yok. Sence var mı?
1: Yani yanlış olur Ercan abi. Dediğiniz doğru. Boş yorum olur. Şimdi teknik direktör falan ya, açılıyor.
0: Işte Fenerbahçe'yi tutan değerli dinleyicilerimiz olabilir. Onları boşu boşuna heyecanlandırmanın bir anlamı yok ki. Çünkü hiçbir şey belli değil.
1: Yani şimdi isimler var. Bu isimleri dile getiririz. Söyleriz şöyle olur böyle olur. Bir anda tamamen değişik durumlar olur. Yani o yüzden de bir bakalım nasıl bir sistem düşünülüyor. Şimdi başkan adaylarından Hakan Safi'nin bazı açıklamaları var. İşte 3 oyuncu transfer edeceğim Yıldız. Seçime getireceğim. O imzaları getireceğim. İşte teknik direktörüm belli olacak tarzında açıklamaları var. Ya da işte onun ağzından yapılmış gibi onun ekibinden bazı açıklamalar var. İşte Aziz Yıldırım ekibinden gelen işte bazı açıklamalar var. Yani değişik bir durum söz konusu. Benim de anlamaya çalıştığım bir durum söz konusu ama Fenerbahçe taraftarında gördüğüm şu teknik direktör, bu teknik direktör, bu futbolcu, şu futbolcu, şöyle böyle. Ama önce bir başkan ve bir sistem, nasıl bir sistem düşünülüyor?
0: Tabii ya, taraftar onun oluşması lazım. O yalnız şu anda sadece dilek ve temenniler denilen bölümde kalır. Evet. İki tane aday var. Kongreye gidilecek. İşte biri kazanacak. Ondan sonra teknik direktör çalışmalara başlanacak. Kısa bir süre değil bu. Önce bir seçimi görelim.
1: Bir de yani şöyle bir şey var. Yani sonuçta bir hala kulübün bir yönetimi var. Onlar da çalışıyorlar ki bir dinleyicimiz de yazdı. Bir videoya denk geldim. Ertem Şener paylaşmış galiba videoyu. İşte Muhammed Salah ve Liverpool'da bir kanat oyuncusunun bir kişi daha söylenmiş. Üç tane oyuncunun bitirme noktasına geldiği, yeni yönetime bu çalışmaların bırakılacağı yönünde. Böyle bir durum var. Yani bir taraftan da transfer devam ediyor. Yani

0: Çok
1: Ben strese girmek istemiyorum diye.
0: yani
1: Evet.
0: bu bana göre değil diyen oyuncular var. Bazı oyunculara ciddi teklifler var. Nene bunlardan bir tanesi. Özellikle Almanya'da 3 tane kulübün ciddi şekilde ilgilendiği konuşuluyor Nene konusunda. Yani böyle bir durum söz konusu. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ama önemli oyuncular da transfer edilecek ki gelen başka. Zaten şimdi başkan adayları açıkçası kesenin ağzını da açacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü eleştirdikleri noktalardan bir tanesi takımın işte takım kimyası, doğru takım oluşturmak ve yıldız oyuncuları almak, Galatasaray'la rekabet edebilecek bir kadro kurmak, Avrupa'da bir yere gelebilmek, düşünceler bu düşünceler. Bu düşünceler içinde açıkçası iyi bir kadro kurmak gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun. Diyelim ki örnek vereyim. Osimhen tarzı bir santrafor alsan, forvet. 80 milyon lira sadece maliyet. Maaş yılda 21 milyon euro. Yani ikisi de euro olarak söyleyelim. Bayağı yüksek. Maliyetler bu. Yönetimler de bunu, adaylar gayet iyi ve net olarak zaten biliyorlar. Bu yüzden de bizler de merakla bekliyoruz. Nasıl bir forvet alınacak? Hangi oyuncular gelecek? Teknik direktör tercihi, işte Aykut Kocaman'ın ismi bayağı dinlendirilmeye başlandı.
0: O
1: Aziz
0: da
1: Yıldırım kazanırsa. Fakat o cepheden de net, evet, Aykut Kocaman'la anlaştık diye bir şu gün itibariyle, şu saat itibariyle öyle bir haber yok.
0: bu arada Aykut Hoca'nın isminin gelmesi normal, çok normal yani. Sonuçta
1: Normal tabii.
0: Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ha, bunu söylememiz lazım. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştır. Hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak haliyle isminin gelmesi normal karşılanmalı. Ama tabii ki oyun konusunda işte 6 senedir takım çalıştırmaması konusunda
1: Onlar konuşuluyor.
0: onlar konuşulabilir. Tabii ki bunlar konuşulabilir ama sonuçta Fenerbahçe'ye ismi neden geçiyor diye bazı eleştiriler okudum. Yani ilk onun ismi geçmesi gerekiyor. Yani öyle de bir durum var. Teknik direktör olarak da oyuncu olarak da şampiyon yaptı Fenerbahçe'yi. O yüzden de onun isminin
1: Ay,
0: geçmesi
1: takım
0: normal.
1: çalıştırmak futboldan kopmak anlamına da gelmez aynı
0: Ha,
1: zamanda.
0: yeni başkan çalışmak ister istemez ayrı konulardır. Yani Aykut Hoca da belli bazı durumları ister yani. İşte rahat bir çalışma ortamı ister, ona göre hareket etmek ister. Oyuncu transferlerinde konuşmak ister, söylemek ister, istediklerini iletir. Öyle bir teknik direktördür. Bakalım yani çok sayıda isim geçiyor. İşte Tedesco'nun tekrar geri dönmesini isteyenler var. Biraz karışmış durumda açıkçası Fenerbahçe'de bu durum. Ama benim şahsi fikrim başkan seçimini beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Seçilen başkanın yaptığı hareketler, işte yapacağı hareketler daha doğrusu, yapacağı açıklamalar neler olacak onları beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, kim sizce başkanlık yarışında önde diye. Ben açıkçası geçmişte bu yorumları yapardım çünkü geçmişte belli oluyordu
1: Şu
0: bazı
1: anda
0: şeyler.
1: belli değil.
0: Şu anda belli değil, yani durum belli değil. Ama özellikle baktığınızda Aziz Yıldırım için de çok sayıda oy verecek olan kongreyesi var. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan da çok sayıda kongreyesi var. Fenerbahçe kongrelerine gittiğim için durumu net olarak biliyorum Ercan abi. Yıllardır gittiğim için
1: Evet.
0: görüyorum durumu. Her iki durumda var yani. Aziz Yıldırım'da hem çok seven ve oy verecek ve destekleyenler var, hem de aynı zamanda tam karşısında duranlar da var.
1: Çekişmeli bir seçim olma ihtimalini yüksek görenler de var.
0: Bir baş dinleyicimiz yazmış Ercan abi, Montella ismi işte konuşuluyor
1: Bu hep
0: konuşuluyor.
1: konuşuluyor. Ya şimdi Dünya Kupası var. Milli takımımızın ayrı hazırlıkları var. Zaten takım ayın 1'i itibariyle maçını oynadıktan sonra da yurt dışına doğru gidip bu ortamdan bütün hem oyuncular, yani transfer ortamında başka bir kıtaya gidileceği için bence iyi oldu. Teknik direktör de dahil hemen uzaklaşacaklar.
0: Bence rahat edecekler orada. Bakalım.
1: Çünkü başka bir kıta, aradaki saat farkı sadece Dünya Kupası'na konsantrasyonlarını çevirecekler.
0: Olması gereken de o. Biz de yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dünya Kupası'na kendi adıma hazırlanıyorum
1: Evet.
0: Ercan abi. İlk Dünya Kupası'ndan itibaren de yine taramaya başladım. Neler olmuş, neler bitmiş diye. Bilgileri tazelemem gerekiyor. 24 sene oldu yani. En son katıldığımızdan beri. Açıkçası bilgileri de biraz tazelememiz gerekiyor diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiyim. Fenerbahçe'nin bu ligde yerli bir antrenör olmadan şampiyon olması mümkün değil bence diyor dinleyicimiz. Yani yerli antrenör istiyor dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Türkiye'de şimdi bu ise ben istatistik bilimine önem veririm ki bu programda çok dillendirdim bu durumu. Tabii ki futbol sadece rakamlardan oluşan bir durum.

0: Değil.
1: Ve rakamlar her zaman, ya çoğu zaman futbolda gerçeği göstermez.
0: Çoğu zaman da göstermiyor.
1: Basketbol değil.
0: Ama şu istatistik gösteriyor Ercan abi. 25 senedir, Zico'dan beri daha doğrusu, 25 seneden de fazla oldu herhalde. Yok, daha az olmuş da olabilir, 25'e yakın da olabilir. Zico'dan sonra Fenerbahçe'de, hatta Türkiye'de yabancı bir antrenör şampiyon yaptı mı takımını? Yapmadı. Hep Türkiye antrenörler, hep yerli antrenörler. Ya bu çok önemli bir gösterge. O anlamda söyledim yani istatistik. Evet, dediğiniz doğru, futbolda tam tersini de anlatabilir. Ama bu istatistik bence önemli. Yerli hoca açıkçası bak.
1: Önemli o.
0: Önemli yani, böyle de bir durum söz konusu. Yine bir başka mesaja da baktım. O da mesela şey, Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'yi bir kefede koymamak lazım diyor. Başkan adayları aynı kefedeler.
1: Şu anda
0: geçmişte yaptıkları, yaptıkları, yapacaklarından bahsetmiyorum yani.
1: Şu anda
0: söylerken,
1: başkan adayı ikisi.
0: İkisi de başkan adayı, evet. O anlamda. Yoksa tabii ki yani farklı durumlar var. Efsane başkan olarak düşünülüyor, söyleniyor Aziz Yıldırım, Aziz
1: çok
0: Başkan.
1: Çok büyük hizmetleri oldu.
0: Fenerbahçe'ye de çok büyük hizmetleri olan bir isim. Çok hevesli, çok isteyen de bir isim var Hakan Safi gördüğüm kadarıyla. Ama işte Fenerbahçe kongre üyeleri karar verecekler artık. Belki başka bir başkan adayı çıkabilir. Artık tamamen bu iş, biliyorsunuz, kulüp siyaseti artık. Tamamen futbolun dışına, sporun dışına çıkan bir durum. Siyaset yani. Kulüplerin başkanlık seçimleri, özellikle Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri, tamamen siyasetin olduğu işler. Açıkçası o anlamda söylemiştik. İşte böyle yanlış da anlaşılabiliyor sözler,
1: kesinlikle
0: durumlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Onu da düzeltmemizi yapalım. Yine bir başka Gerrit Zico'dan önce diye biliyor, hatırlıyorum ben.
1: Sanki öyle.
0: Öyle diye.
1: Evet, sanki
0: hatırlıyorum.
1: Ben de öyle hatırladım.
0: 2005-2006 sezonu diye yazmış Erik Gerrit. Dinleyicimiz yazmış. 2008'de zannedersem.
1: Tabii,
0: 2007-2008.
1: Gerrit şampiyon olduğunda toprağı bol olsun, Christoph Daum Fenerbahçe'nin başındaydı.
0: Zico değildi başında. Yani onu da aktarmış olalım. Vedat uyarıyor. Artık veda vaktimiz gelmiş Ercan abi. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür
0: keyifli,
1: ederim.
0: Çok görüşürüz keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Mesajlar için de çok teşekkür ediyoruz. Vedat Parlak'a da çok teşekkürler. Yücel Bulut sonrası devraldı teknik masayı. Ben Ahmet Özölçer. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa tekrar bu frekansa görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo!

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
2: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
4: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Radyospor! Radyospor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine başlayacağız. Dün futbolda hem 1. Lig yükselme playofflarında hem de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynandı. Birinci ligde Bodrum Pendik Sporu Çorum'da Keçiören Gücü'nü mağlup etmeyi başardı ve adlarını playoff yarı finaline yazdırmayı da başardı. Bu iki takım Bodrum'la Çorum karşı karşıya gelecekler. Avrupa Ligi'nde Aston Villa Nottingham Forest'ı 4-0 yenerek turu geçmeyi ve finale çıkmayı başardı. İlk maçta Nottingham Forest'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı ama Aston Villa kendi evinde farklı bir galibiyet aldı. Diğer eşleşmede de Freiburg Braga'yı 3-1 mağlup ederek turladı. Toplamda 4-3'lük skor elde etti Alman ekibi. Maçın hemen başında Braga'da Dorgeles kırmızı kart gördü. Freiburg 2 gol attı. İlk yarı 2-0 önde tamamladı. 72'de 3-0, 79'da 3-1'e getirse de Braga yeterli olmadı. Demir Ege Tıknaz, milli oyuncumuz Braga'da. O da ilk 11'de sahaya çıktı ve 77 dakika sahada kaldı ama Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki finalde kendisi yer alamayacak. Konferans Ligi yarı final rövanşlarında Crystal Palace Shakhtar'ı bir kez daha mağlup etti. 2-1'lik skorla ilk maçta da 3-1'lik bir galibiyet vardı. Toplamda 5-2 ile Palace adını finale yazdırdı. Arda Turan'ın ekibi aslında maçın istatistiklerinde daha önde olan taraftı. Daha fazla şut çekti, daha fazla rakip ceza sahasında topla buluştu. Ama yeteri kadar etkili hücumlar üretemeyince de sahadan mağlubiyette ayrıldı. Fatih Terim karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Arda Turan'a o da destek verdi. Maç önünde bir röportajı vardı Fatih Hoca'nın. Diğer eşleşmede de Rayo Vallecano Strasbourg'u deplasmanda da 1-0 yendi. Toplamda 2-0'la finale çıktı. Yani final Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg, Konferans Ligi'nde de Crystal Palace Rayo Vallecano oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain'le Arsenal oynayacaklar. Bu karşılaşmalarda tabii ard arda olacak. Önce 20 Mayıs'ta Avrupa Ligi finali var. İstanbul'da dediğimiz gibi saat 22'de oynanacak. Çarşamba günü. 27 Mayıs çarşamba günü Konferans Ligi finali var Leipzig'te. Ve 30 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi'nde final Paris Saint-Germain Arsenal Budapeşte de Puşkaş Arena'da bu karşılaşmada oynanacak ve artık sonrasında da Dünya Kupası hazırlıkları başlayacak. Tabii dikkat çeken bir nokta 3 kupanın finalinde de en az bir İngiliz takımı bulunuyor. Arsenal, Aston Villa ve Palace finale çıktılar İngilizler. 3'te 3 yaptı final olarak. Bir Fransız, bir Alman, bir de İspanyol yer alacak finallerde İngilizlerin karşısında. Basketbolda dün Euroleague'de çeyrek final playoff serisi 4. maçında Real Madrid Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 87-81 mağlup etti. Seyide durumu 3-1'e getirdi ve dörtlü finale kalmayı başardı Real Madrid. Olympiakos'ta dörtlü finale kalmayı başarmıştı. Şimdi bugün iki maç var. Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında olacak. Panathinaikos'ta kendi evinde Valencia'yı konuk edecek. Burada Fenerbahçe ve Panathinaikos kazanırsa bu iki takım da dörtlü finali başaracak, çıkacak. Ama kazanamazlarsa da gelecek hafta artık seride son karşılaşmalar oynanacak ve ondan sonra dörtlü finalin tablosu şekillenmiş olacak. Hafta sonu Süper Lig'de 33. hafta maçları var. Cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak tüm karşılaşmalar. Takımlardan son durumları konuşacağız. Trabzonspor'da Batagov ameliyat oldu. 4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Büyük bir kayıp Bordo Mavili ekip için. Gelecek sezon başında da olmayacak Ukraynalı oyuncu. Onu söylemek lazım. Onun haricinde tabii Real Madrid'deki gündem Avrupa ve dünya
spor basını ve gündemine bomba gibi düştü. Valverde ile Tchouaméni antrenmanda tartışıyorlar. Antrenmanın devamında soyunma odasında bir fiziki tartışma yaşadıkları, Valverde'nin kafasını çarptığı, işte bilincini yitirdiği dair de şeyler söylendi. Hastaneye kaldırıldığı haberleri çıktı. Valverde sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Orası karışık. El Clasico'da forma giyemeyecek Valverde doktorların tavsiyesiyle. Takım içinde birçok anlaşmazlık olduğu sonra yine bu olaydan sonra yazıldı, çizildi. Kylian Mbappe dün bu olayların yaşandığı tesislerden kahkahalar atarak çıktığı görüntüler paylaşıldı arabasında. Gerçekten enteresan işler oluyor. Real Madrid'de bir kaos var. Pazar günü de Barcelona deplasmana gidecekler. Belki de şampiyonluğu verecekler orada. Çok kötü hatırlanacak bir sezon olacak. Öyle gözüküyor Real Madrid cephesinde. Haberler çok. Onları da program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Aramıza gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Radyo Spor.
4: Tatlı değersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
10: Kale kilit.
11: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.14 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Genco Aybaykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz öncelikle.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Buluştuğu
1: ilk kez mi bir aradayız?
2: Galiba evet. Ali sen ben olduk ama Mert sen ben olmadık.
0: Ben de evet. Dün Ali abiyle onu konuşuyordum. Hiç üçümüz birlikte hatırlamıyorum dedim. Doğru hatırlamışım o zaman. Değişik bir üçlü olduk. Bakalım nasıl bir program olacak.
1: Kademelere girerek yapacağız bugün bir şeyler.
0: Aykut abi bir sallama yazırım dedi.
1: Ama ben şimdi cin gibi kalktım. Saat 5'te uyandım. Baktım gündeme yok. Her şey var. Yani iki tane büyük kulübümüzde şampiyonluk haftasına girilmişken mesela şampiyonluk konuşulmaması bence en önemli şey değil mi? Hı-hı. Yani düşünsene iki hafta kalmış. Matematiksel olarak ihtimal var ama herkes başka bir şeyle uğraşıyor. Ve o başka bir şeyle uğraştığında lider Galatasaray'da ya ben ne de olsa şampiyon oldum havasına girmiş durumda. Ya futbolun ne kadarını konuşabileceğiz onu merak ediyorum ben de bugün.
2: Dün bana bir arkadaşım bizi sabah dinleyen ya dedi Galatasaray şampiyon olmak üzere sezon bitmek üzere bütün her yerde sadece Fenerbahçe kongresi ve başkan adayları konuşuluyor dedi. Yani sportif anlamda ya şimdi bu sadece Türkiye özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi Manchester'da kongre kararı zaten alınmıyor. Öyle bir şey yok o ayrı da. Yani hani alınsa konuşulur mu bilmiyorum ama bence biz de tamam artık Cuma günü Galatasaray konuşuruz. Fenerbahçe yine konuşulduğunda tabii ki yine kongre konuşulacak. Başka bir şey konuşulmayacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çünkü çok azaldı. Ama tabii böyle bir saatlik işte bizim hat-trick'te ya da işte dün evet bayağı bir kongre konuştuk. Çünkü yeni gelişmeler vardı. Ama bugün itibariyle Galatasaray artık konuşulur ama hani acaba dün Mert ben de bir düşündüm. Hakikaten çok mu Fenerbahçe kongresine kanalize olduk sabah?
0: Olmuşuzdur ama işte gelişmeler de var. Hani
2: ama gelişme var yani.
0: Kanalize olmuyoruz. Sürekli bir gelişme, bir açıklama, bir şeyler.
1: Ama yapacağız öyledir yani. Fenerbahçe büyüklüğü diye bir şeyden bahsedilir ya. Hı-hı. Bu gerçekten de doğru. Türkiye genelinde özellikle işte o 80'ler 90'lar değil mi Genco?
2: Evet.
1: O dönemin yani neredeyse ülkenin yarısı Fenerbahçeli yatıp Fenerbahçeli kalkıyordu. Tabii. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki sessiz sedasız böyle 4. şampiyonluğa gidiyor. Bir galibiyet uzaklıkta. Ama bir tarafta ya iki bu fark etmiyor bu arada. Diğer türlü de olsa mesela Galatasaray aynı sorunları yaşıyor olsa ya da Galatasaray'da benzer durum olsa konuşulacak malzeme o çünkü şu anda.
2: Tabii.
1: Yani sokağa çıkalım. Bunu dinleyicilerimize de soralım. Sokağa çıkalım şu anda. Mikrofonu uzatalım. Çok popüler değil mi bu arada? Ben bayılıyorum o maç sonu gelip taraflar konuşuyor ya.
0: Genç abi de çok izliyor.
1: Onu güzel, yani güzel yapanlara
2: çok güzel. Çok, gündem evet. Sıcak hemen anında yani
1: bir de yani şey de değil.
2: Fikir ediniyorsun.
1: Bir şey sormuyor anladın mı? Mikrofonu uzatıyor sadece. İçinden geliyor. Ne böyle doğru düzgün yorumlamak isteyenler. Ne bileyim isyan edenler falan. Ya da çok da mantıklı yorum yapanlar var. Çünkü o gerçek taraftar. Maça giden taraftar.
2: Evet.
1: Ya oturup televizyonda aa öyle bu böyle diye sallayan bizim sözde yorumcu arkadaşlarımızdan daha kıymetli bence onların yorumları.
2: Bize soralım fikir mesela. Veriyorlar.
1: Tabii veriyorlar. Şimdi 10 kişiye soralım. Diyelim ki ya Fenerbahçe hala şampiyonluk yarışının içinde. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Bu hafta Fenerbahçe ligde kimle oynayacak diye soralım. Bak bu hafta Fenerbahçe ligde kimle oynayacak diye soralım. 10 kişiden tahminin 5'i gerçekten hatırlamaz. Ya da dikkatini oraya vermemiştir yani. Çünkü
2: bir şey değil mi?
1: Kafaca
2: 5-6 saniye benim de aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Böyle başımdan kaynar sular aktı.
0: Yani benim hala gelmedi. Yalan şimdi. Yok mesela. Benim ben geldi. Galatasaray'ın rakibini biliyorum. Şu an Fenerbahçe'ninkini bilmiyorum.
1: Ya dinleyicilerimize de soralım. Mesela hakikaten bu hafta Fenerbahçe'nin oynayacağı lig maçı kaç tane Fenerbahçe taraftarının umurunda? İşte benim bahsettiğim ve anlatmaya çalıştığım durum bu.
0: Galatasaray maçı da hani rakip Antalya Spor. O da çantada keklik gözüyle bakılıyor tahmin ediyorum ki Antalya Spor'un.
2: Ama şimdi Samsun'un da ve Samsun mağlubiyeti de Galatasaray'ı bence kendine getirir. O tokat çok ciddi bir tokattı. Yani Antalya'nın durumu iyi değil doğru. Ama mesela hani Galatasaray Samsun Spor'u yenip üzerine Antalya Spor'u da yendiğinde şampiyon olma matematik durumu olsaydı farklı ama Samsun'a yenilip Antalya yendikten sonra şampiyon olma ihtimali karşındaki bence bayağı Okan Hoca, Aykut şey yapmamış mıdır ya hafta içi? Acayip bozuk atmamış mıdır?
1: Atmıştır. Oyuncular da şöyle bir kendine gelmiştir. Yani kaybedebilirsin. Samsun'a yenilmek
2: değil
1: çok
2: bir şey,
1: normal
2: değil
1: bir şey. Evet. Ama ya bu kadar avantajlı başladığın, tuhaf bir golle rakibin gardını düşürdüğün ve düşsene neredeyse eksik yok takımda.
2: Evet.
1: Bir kaleci Uğurcan'ın cezası vardı değil mi? Yunay Kale'de. Ya böyle bir ortamda ondan sonra herhangi bir şey yapamamış olması Galatasaray taraftarını üzen nokta. Yoksa tabii ki avantajı. Bence kadro olarak ligin en zayıf takımıyla oynayacak Galatasaray.
2: Aynen öyle.
1: Ya Karagümrük de dahil olmak üzere Antalyaspor baştan sona çok kötü kurulmuş bir takım. İşte Bale miydi? Bir kanat var değil mi? Van de Strik santraforları, santrafor mu değil mi o bile tartışılır.
0: Kanat oynuyordu ki o.
1: Yani böyle bir takıma karşı kendi evinde işte 50 binden fazla taraftarıyla yani zaten yolu büyük oranda yarılamış, bitirmiş durumda. Çünkü rakiplerinin öyle bir derdi yok şu anda. Ya arkadan gelen rakibinin abi şampiyon olacağız diye bir umudu olduğunu zannetmiyorum ben. Olsa zaten bu kadar kongre ve gündem ön planda olmaz. Derler ki ya zaten iki hafta sonra lig bitiyor, ondan sonra biz bu işi açıklarız. Gideriz, yaparız seçimimizi, gelir biri başkanlığa oturur. Ama böyle bir şeyde bu kadar rahatlık, ya biraz da normal karşılıyorum aslında bunu. Ama ağır bir mağlubiyet olunca bir şöyle bir silkelenmiştir oyuncularda. Beyler bir maç daha oynayalım, sonra herkes tatiline gider, şeyini yapar. Icardi kalacaksa şartlar açıklanır, gidecekse güzel bir veda yapılır vesaire gibi bunlar planlanır. Bir de

0: sen de bir zahmet ye ya. Yemeğe bile üşenirsen o zaman derler ki baba sen kahvaltı yapma. Aç aç gez bugün.
1: Geç o öğünü.
0: Yani sen bir şey yapmıyorsun zaten. Alıp ağzına atıp yiyeceksin.
1: Bu sene hakikaten öyle oldu. Bu sene hakikaten öyle oldu.
0: Ve böyle bir ortamda Galatasaray'da mevcut başkan Sayın Dursun Özbey'in rakibi yok. Tek aday olarak girip seçilecek. Yani böyle bir rahatlığı var. Şimdi seçimler yorar camiaları. Kolay değildir. Ya bir seçim yapmak. O yüzden süreyi bitirelim de normal yapalım bu seçimi derler. Çünkü bunun hazırlığı var. Bunun kulisi var. Bunun işte ayrılıyorsa ayrılan tarafları var. Hangisi bizim için daha başarılı olabilir? Kimin projeleri daha iyi? Bir kafa yorma işi var. Kolay işler değil bunlar. Ve sürekli sil baştan yapınca ki muhtemelen şimdi Sayın Saran bayrağı devrettikten sonra bir daha bir sil baştan olacak değil mi? Takımın hocası yok.
1: Tabii.
0: Yabancıların tartışılanları var. Performansından memnun kalınmayan oyuncular var. Diğer tarafta da üzerine koya koya devam eden, maddi anlamda aradaki farkı açmış, Şampiyonlar Ligi gelirini de cebine koyup bu sene de fena olmayan bir Şampiyonlar Ligi performansının üzerine konuşulan isimleri duyduğunuzda işte parayı bir 10 numaraya, bir 6 numaraya yine böyle bir yıldız daha alabilecek gibi bir rakip var. Bunu bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor? Yani her sene Fenerbahçe seçimine odaklanmak beni yoruyor ya. Bir yorumcu ve bu işi takip eden bir medya mensubu olarak. Mesela taraftar daha çok yoruluyordur diye düşünüyorum.
1: Vallahi ben Twitter'da takip ediyorum. Yani o hakikaten onlarda da o şey var. Yani sürekli bir isim çıkması, sürekli bir isim üzerinde konuşulması. Yani son 2,5 sene özelinde konuşalım. Ama Aykut yani şimdi biz bunu Mert'le konuşuyoruz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tabanda Aziz Yıldırım isteyen ve onu özleyen çok insan var. Bunu Twitter'da acayip görüyoruz. İşte Aziz Baba geldi. Kurtar bizi Aziz Baba. Zaten onlar yazılmaya çizmeye başlanmıştı bile. Fakat kongrede Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'den nasıl ayrıldığını ve Fener ve yani kendi hayatında kullandığı o biraz agresif dilin kulübe ne kadar zarar verip hala verebileceğini bildiği için ama onun o dili de işte TFF'den, hakemlerden, futboldaki o dış etkenlere karşı da en kuvvetli duran ismin olduğunu bilen ikiye ayrılmış bir kitle de var. Taban tamamen Aziz Yıldırımcı olmakla birlikte kongrede, kongrelerinde bir şey var. Hatta yani birkaç böyle fikir alışverişinde bulunduğum böyle Fenerbahçeliler oldu. Aynı Ali Koç, Saadettin Saran seçiminde olduğu gibi oy verecek olan kişi ne kadar artarsa Hakan Safi'nin şansı o kadar artar diyorlar.
0: Ya şöyle aslında bakmak lazım. Bilmiyorum Mert girdik ama
2: Girdik artık.
0: Yani. Doğaçlama bugün
1: Galatasaray'a geçeriz.
0: Podcast gibi gidiyoruz. Her tarafa gireceğiz zaten böyle birlikte. Yani aslında bir gelenekçi taraf Aziz Yıldırım tarafı, bir de yenilikçi taraf Hakan Bey'in tarafı gibi şu anda. Değil mi? Zaten bir başkan adayı Aziz Beyliğine çekildi. Şu anda görünen o. Ali Bey'in de tekrar aday olma ihtimali Ali Koç'un şu anda gündemde değil. En azından takip ettiğimiz evet, kadarıyla. Ama bence yani aday olmasa da seçimde kazananı belirleyebilecek bir gücü olduğunu düşünüyorum ben Ali Koç'un. Ve Ali Koç sevenlerin. O yüzden yani bu biraz gelenekle yenilik arasında yapılacak bir seçim gibi duruyor. Son döneme bakıldığında özellikle futbol anlamındaki ya Fenerbahçe önemli bir spor kulübü, büyük bir spor kulübü olsa da sonuçta en kritik şeyi neresi bunun? Futbol. Yani bu futboldaki başarı.
1: Çok özür dilerim. Aslında o kadar güzel bir şey söyledin ki araya girmek istiyorum. Gelenek ve yenilik dedin. Şimdi iki önceki seçimde Aziz Yıldırım gelenekti, Ali Koç yenilikti, yenilik kazandı. Ali Koç 8 sene başarılı olamayınca yenilik Saadettin Saran geldi, yine yenilik kazandı. Fakat son kazanan iki yenilik takıma şampiyonluk getiremediği için gelenekçiliğe dönülebilir değil mi?
0: Yani dönülebilir ve

0: Ya biz Aziz Başkan'a haksızlık mı yaptık acaba falan diye de Fenerbahçe taraftarının kafasında da hala bir şey var. Çünkü şöyle bir gerçek var. Aziz Yıldırım döneminde Kadıköy'de geçen işte gene rakamlara baktım. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bir kere Kadıköy'de yenemiyordu Fenerbahçe. Yani son dönemi başarısız bile olsa ya da şampiyonluk alamamış bile olsa bir tane elle tutulur Kadıköy bizim kalemizdir sloganı Aziz Yıldırım'la birebir örtüşüyor. Ve bunu bence taraftarı işte tekrar Aziz Yıldırım'ı çağırırken ilk aklına gelen ve düşünen Kadıköy tekrar bizim kalemiz olsun diyen ki Sayın Saadettin Saran da bir sene buna uğraştı değil mi? Ya yani biz burada içeride birliği sağlayalım. Zaten ilk mesajlar hep gelin birleşelim, birlik olalım.
1: Evet.
0: Yönetim gerekirse benim yönetimime
1: Hem
0: girin
1: de kaç
0: gibi.
1: defa?
0: O yüzden ben enteresan bir seçim olacağını düşünüyorum ama da hikaye yeni başlıyor. Yani ben aday oldum, seçilirim. Çünkü Genco'nun da dediği gibi mesela Galatasaray'da ortalama 8-9 bine seçim yapılıyor oy anlamında. Fenerbahçe'de yani 35-40 binler ki eğer erken olursadan kastım işte okullar kapanmadan Haziran'ın başında tamam tabii ki Dünya Kupası vesaire heyecanı olacak ama ondan önce bu iş gerçekleşirse bayağı ciddi bir katılım olacağını düşünüyorum. Ne kadar çok kişi katılırsa da yenilikçi taraf diye nitelendirebileceğimiz Hakan Bey'in daha şanslı olma ihtimali var. Ya bu iş Aziz Bey aday oldu kesin seçilir diyemeyiz şu anda. Son seçimler bize bunu gösterdi.
1: Evet.
2: Bir de şu anda seçimin tarihiyle ilgili bir tartışma var.
0: Bir hafta öne mi geriye mi değil mi?
2: İşte
0: 13-14
2: aynen
0: ya da.
2: ileriye alınması, geriye alınması. İşte Fenerbahçe'nin
0: Milli maç
2: stadında bir
0: yüzünden
2: milli
0: mi?
2: maç var ama yetişmez mi sonrasında? Hani onlar da yetişebileceğini söyleyenler de var. Orada da bir sanki çünkü bir hafta ötelesen başka bir
1: Ya,
2: şeye denk geliyor. Bir
1: ama
2: hafta
1: milli maç
2: geri
1: 7'de mi
2: olsa.
1: 5'te mi ne yani?
0: Yok yok şey maçı, hazırlık maçı Dünya Kupası'na gitmeden.
1: Ha şey 13-14
0: Kadıköy'de
1: yasal karşı değil
0: oynanacak.
1: yani tamam.
0: 7'sinde galiba o maç diye hatırlıyorum.
2: İşte o hani yakın seçime hani stat hazlanabilir mi, hazlanamaz mı? Hazlanabileceğini söyleyenler var,
1: Ama
2: hazlanamaz diyenler var.
1: muhtemelen o da o saatlerde olur. Sonuçta artık milli takım o ya hatta milli takım değil Dünya Kupası'na katılan tüm takımlar o saat dilimine hazırlanmak için. Yani Aykut ben tahmin ediyorum ki bakmadım hiç. Yani benim
0: Yok Genco
1: özürüm bu
0: akşam
1: ama
0: akşam oynanır o. Çünkü
1: anında gitmezler mi
0: şu an
1: Amerika'ya?
0: daha şimdiden dün 30 derece oldu sıcaklık. Bence maçı yaparlar belki gecesinde bile gidebilirler öyle
2: Maç burada
0: söyleyeyim sana.
2: Genco abi
0: Maç
2: statta.
0: Kadıköy'de.
2: Hazırlık maçı milli takımın.
0: Kimle oynayacağız? Bir de bir
1: Bir
0: Venezuela
1: saniye.
0: var.
1: Ben doğru mu duyuyorum? 6 Haziran 7 Haziran'da Türkiye'de maç mı yapacağız biz?
0: Tabii. Sonra gidiyoruz.
2: İkinci hazırlık maçımız bizim orada.
1: Ya umarım Amerika'dan gelip gidiyoruzdur.
2: Hayır.
1: Ama bu çok zor. Yani şimdi bakın ben
0: Şimdi reklam arasında bakarız o milli
1: ya ama
0: maçlara.
1: bakın ben şöyle söyleyeyim size şimdi bak ben Amerika'ya 3 kere 4 kere gittim. Hayatımda ilk kez Amerika'nın batı yakasına
2: Bir Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Stadında 6 Haziran Cumartesi günü Florida'da.
0: Orada.
1: Ha tamam şimdi
0: Şimdi
1: oldu
0: oldu.
2: maçımız. Bir
1: Ya
2: Haziran'daki maç
1: 5 günde 6 günde jetlag atamazsın söz konusu değil.
2: Kuzey Makedonya maçı 6 Haziran'daki maçta Venezuela.
1: Tamam
0: Seçim
1: maç.
0: ne zaman?
2: Seçimde işte o 6 Haziran, 6-7 Haziran.
0: Neye yetişmeyecek o zaman? Ben niye bu kadar şey oldu bu? Onu anlamadım.
2: İşte bilmiyorum ben de. Rahat
0: O
2: yetişeceğini
0: Venezuela
2: söyleyemedim.
0: maçı burada değil
1: 7
0: sonuç.
1: saatle 10-11 saat arasında hakikaten ben yaşadım. Yani acayip yaşadım jetlag farkını. İlk defa Batı yakasına en son gittiğimde çünkü Washington'a gittim bir şey olmadı. Miami'ye gittim bir şey olmadı ama San Francisco'ya gittiğimde Aykut gelemiyorum kendime. Hem de ilk gün sabah karşı yani sabah 7 uçağıyla uçtum. Akşam San Francisco Türkiye saatiyle 8'de geldim. Orada sabahtı. Dedim ki çok yakın arkadaşıma gittim. Tamam dedim uyumayayım bugün. Ondan sonra kahvaltımızı ettik, işte gezdik, alışverişimizi yaptık, sonra akşam yemeği falan filan işte biraz düşüşmüş tabii ki yaşadım haliyle. Patates gibi gezdim. Sonra dedim ki tamam dedim saat 9'a kadar dayandım zarla zorla akşam. Biz de artık kaç saat uyumadıysam. Dedim ki uyurum, biraz muşmula gibi gezer düzelirim dedim. Aykut 4 gün kendime gelemedim. Bak 4 gün yok olmuyor. uyursam beni dürtün diyorum. Dürterek bile uyandıramıyorlarmış beni.
0: Ya onun
1: ama
0: şeyini
1: doğuda
0: yaparlar.
1: Öyle bir şey olmadı şey. Doğu yakasında böyle bir şey olmadı hiç.
0: Onun
1: bende.
0: Şeyini yaparlar Genco. Çünkü zaten özel işte, zaten özel uçakla gidilir zaten. Muhtemelen uyku saati falan ayarlanır onların hepsini planlıyorlardır.
1: Ama yok yok işte 7'sinde burada Amerika'da oynanıyormuş ya. Yani tabii, daha erken gidilmeli kesin.
2: Bir araya gidelim 7.32 aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla Takoma,
4: değerinde cinsat. Radyo Spor. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
15: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
16: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden günaydın herkese, iyi yolculuklar. Yoğunluk İstanbul'da %60 bandında. Şehrin trafiğini etkileyen olağanüstü detaylar yok. Bir tane araç arızası uyarısı vereceğim. Onkapanı Köprüsü üstünde Taksim istikametinde bir araç arızası haberi var. Bir de Dolmabahçe Tüneli çıkışında sahil yoluna doğru trafiğe kapatıldı. Akışı Maçka yönüne veriliyor. Tüpraş Stadyumu etrafında UEFA maçına hazırlık nedeniyle bazı çalışmalar var. 8.30'a kadar devam edecek. O yüzden tünelin giriş çıkış hattında yoğunluğu bir süre daha devam edecektir. Köprülerde Anadolu yakasında Ümraniye'den 2. köprüye tem trafiği var. Çamlıca rampasından 1. köprüye E5 trafiği var. Uzunçayır'dan da Avrasya Tüneli'ne giriş kısmı Avrupa yönünde sıkışık durumda. Avrupa yakasında da köprüler yönlü Avcılar Haliç hattında E5 yoğun olacak. Hem de Bahçeşehir'den yine Seyrantepe'ye doğru süren yoğunluklar karşı karşıya kalınacak. 3. köprü ve çevresi sakin. Aynı zamanda sahil yolları şu anda her iki yakada çok daha rahat vaziyette diyebilirim. Ankara'ya döndüm. Trafik yoğunluğuna etki eden yine bir olay yok. Sadece merkezde Turgut Özal Bulvarı'nın trafik yoğunluğu Ankoma gerisinde etkisini gösteriyor. Bir diğer kalabalık olan alanda Dikimevi çevresi katılımları. İzmir'e döndüğümüzde trafik yoğunluğunun genel görüntülerde otobanda biraz Bornova istikametli tüneller gerisinde oluştuğunu, Anadolu Caddesi'nde de Karşıyaka kavşak noktasında kalabalıklaşma olduğunu görebiliyoruz. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
15: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleriyle bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
17: Radyo Spor.
15: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım bu bölümde. Şanlıurfa'dan Cengiz Bey diyor ki şu anki seçimleri son olarak yapılan TFF seçimine benzetiyorum demiş. Her iki tarafta bir bilinmezlik var. Kongre üyelerinin sandık başında karar vereceğini düşünüyorum demiş. Böyle bir düşüncesi var. Muharrem Fenerbahçe her sene böyle kongre başkanlık seçimleri derken şampiyonluk yarışında geri kalıyor. Çünkü hoca yok, hangi futbolcu gelecek, hangisi gidecek derken yeni sezon başlıyor demiş. Aslında yani geçen seneki seçimde Eylül ayında yapıldı. Ali Koç bütün transferleri kendi başına yaptı. Teknik direktörü kendi seçti. Aslında Mourinho ile başladı, Tedesco ile devam etti. Böyle planlamayı etkileyen bir şey olmadı. Geri kalmadı aslında Fenerbahçe. Bayağı da önemli futbolcular geldi geçen sene düşündüğümüzde. O yüzden çok etkilemedi. Burada da zaten Haziran ayı başında olacak seçim. Haziran ayı başında yeni başkan geldikten sonra önünde 3 aydan fazla bir transfer penceresi olacak. Zaten şimdiden çalışmalara başlandığını anlıyoruz. Hem hoca konusunda hem transfer konusunda. Bir de transfer konusunda mevcut yönetim de görüşmeler yapıyor. Yani aday olmayacak olsalar da bir sonraki yönetime devretmek için o gelişmeler, görüşmeler yapılıyor. Onlar da sunulacak yeni yönetime. Öyle Fenerbahçe çok geriden başlamayacak korkulan kadar bence. Hoca konusunda da zaten hoca da herhalde Aykut Kocaman olacaksa direkt olarak başlar. Yabancı biri olacaksa belki onun süreci biraz uzayabilir. Onun profiline göre. Ama orada da çok büyük problem olacağını düşünmüyorum.
1: Ama bir taraftan da Dünya Kupası var. Öyle düşün. Ve geçe alındı diyelim. Hani bir hafta sonra olma ihtimali de var ya şimdi konuşuluyor. Evet. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi önelemesi, Dünya Kupası bitecek. Kolay değil Mert. Bir de insanlar belli ki şey istiyorlar. Yani net tartışılmayacak. Yıldız. Bunu istiyor artık taraftar.
2: Onları Dünya böyle... Kupası'nda beklemez misin böyle bir? Her Dünya Kupası kendi yıldızını yaratır yani.
1: Yaratır ama...
2: Yani teknik direktörünü bana... getir, biraz bekleyelim
1: sana
2: olmaz mı?
1: Sana bana yedirmezler ki genç o. Şimdi ya o Dünya Kupası yarattı yıldızını, bize mi kalacak yani o? Zaten oralara geldiği anda sen oralara gitmeden önce onları alabiliyorsan alıyorsun. Yoksa zaten onlar kadar para vermen gerekiyor. Yani parayı verince alabiliyorsun. Onda bir problem yok.
0: Ulay ama, gibi önceden bulsan.
1: Evet. Yani
0: Afrika Kupası'na da gitmeden. Hani
1: şimdi Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden ne bileyim bir büyük organizasyona gittin de zaten onu bizim alma şansımız
2: o zaten
1: yok.
2: Bitirin.
1: Yok. Mesela son dönemde benim aklıma gelen işte Milan'ın aldığı Fofana değil mi? Mesela Fransa milli takımında görene kadar bu adamı daha önceden bulup sen daha yedilerken, sekizlerken piyasası alabiliyorsan azıcık. Milan bir Dünya Kupası oynuyorsun ya da bir Avrupa Şampiyonası oynuyorsun. Zaten Fransa milli takımı etiketin var. Bir anda 30-35 oluyorsun. Bonservis olarak. Ha, Milan'da çok bir şey yaptı mı dersen ben Milan performansını beğenmiyorum. Zaten Milan'ın genel olarak performansı da kötü. Ama ya bulacağın adamı o organizasyona gitmeden önce senin zaten bulmuş olman gerekiyor. İşte var bu son dönemde görüyorum. Mesela Singo transferi çok eleştiriliyor değil mi? Yani scout dediniz işte 30-35 milyon verip bunu mu aldınız diye şu anda mesela ben yorumlar görüyorum. Oradaki mesele bence ya Singo'nun futbolculuk becerileri ya da şey değil. Mesela Singo gibi bir adamı 5 milyonken 7 milyonken Torino almadan önce sen alabilseydin ve onu geliştirmeye başlasaydın bu çok büyük bir başarıydı. Bunu mesela Galatasaray Sasha Boye'nin ilk zamanında yaptı. Ki biraz da şansla Okan Hoca'nın geldiğinde biliyorsun kadro dışıydı adam.
2: Evet.
1: Gönderilecekti yani. Evet. Ve sonra tesadüfen bir şans buldu.
2: Dubois
1: sakatlandı. İkinci kampa götürüldü. İlk kampa gitmedi adam. Ondan sonra Galatasaray tarihinin en fazla gelir elde ettiği satışını yaptı. Ya adamları böyle bulman gerekiyor. Ribery. Buldun, tutamadın elinde. Bir ay maaşını geç ödediler değil mi? Hemen kaçırdılar adamı.
2: Hemen gitti.
1: Yani bunları erken yapmak bence değerli. Erken yapmak mesele. İşte ki üzerine ama, koyarak gidesin.
2: Bunları da hep konuşuyoruz. Ya işte orada da senin az önce söylediğin konuya girerken yıldız isteniyor. Taraftara yıldız geçiyor sadece. Hani şimdi mesela özellikle bir de Fenerbahçe Sıdıkı Şerif aldı ya genç. İlk sezonu ya daha doğrusu yarım sezondaki performansı da ortada. Şimdi bir tane daha gelen bir teknik direktör yıldız adayı dese Fenerbahçe taraftarına geçer mi? Bence geçmez artık.
0: Yıldız isteyecek adaydan ziyade.
2: Evet. Şimdi Galatasaray'da yıldız adayı, şimdi iki tane oyuncu geldi. Aspiria ile Renato geldi. Ama şimdi var olan takım içerisinde öyle oyuncular var ki, Davinson'u, Torreira'sı, Lemina'sı, Osimhen'i, Sané'si, neydi İtalya'dan gelen?
0: Lang'ı.
2: Yani şimdi Galatasaray'a da baktığında öyle bir yıldız adayı birini bulduk. İşte Renato'yla Aspiria yeter derler diye düşünüyorum.
1: Ya zaten Aspiria da kiralık, Noah Lang da kiralık. Ben ikisinin de bonservisinin alınacağını zannetmiyorum. Hı hı. Harika başladı mesela Noah Lang, değil mi? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçlar oynadı ama o sakatlıktan sonra tamamen ya çekiniyor şu anda, tam kendine gelemedi. Mesela 30 milyon euroyu bonservisine ona bağlamazsın. Ha, bunun farklı taktikleri olur tabii ki. Almıyorum, ilgilenmiyorum dersin. Yollarsın, düşürürsün Napoli'ye. Dersin. Napoli'de gider bir sezon başı kampı yapar. Orada hoca der ki ya ben, orada da biliyorsun Conte kalır mı kalmaz mı belli olmaz, tuhaf bir adam. Inter'in başını bile yazılıyor şu anda. Mesela Inter şampiyon, evet, olmuş ki bu. Devam etmeyecek gibi görünüyor şu anda. O yüzden mesela hoca değişir, der ki ben oynatacağım, oynatmayacağım, bakarsın onu alırsın. Mesela 10 milyon euroya, 15 milyon euroya alabiliyorsan zaten koşarak alır gelirsin. Ama devre arasında gelip sana katkı vermiş, alırsak da 30 kabul edelim, en azından günü kurtaralım anlayışıyla yapılmış bir transfer diye düşünüyorum ben. Yoksa 30 milyon euroyu oraya bağlamaz. Ama adı geçen başka isimler var. Mesela Galatasaray şöyle avantajlı. Ben yani bayağı arkadan çalışılmaların yapıldığını ve Dursun Başkan tek aday olarak gireceği seçimde şampiyon da olmuş, 4 yıldır şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'ne düzenli katılmaya başlamış bir takımın yeni başkanı olarak mesela rakipleri seçimle uğraşırken belki 2 tane oyuncu getirip imza bile attırabilir. Hatta arkadan yani önemli isimler var, bittiği bile söyleniyor. Şimdi polemik yapmayalım. Şeyde o iş bizim işimiz değil. Aa o geliyormuş. İşte transfer yangıncılığı var ya bir de. Hı-hı. Ne oluyorsa yani transferi 3 saat önce söyleyince. Lan bir gelsin adam bakalım. Zaten olmuş yani anladın mı? 3 saat önce ilk ben yazdım. İlk ben söyledim. Ne yapalım, madalya mı takalım sana ilk sen yazdın diye. Gelmediği zaman da bu sefer tukaka ediliyor. O yüzden biraz bekleyelim. Ben az önceki işte mevcut durumu anlatırken mesela sen de şeyi savunuyorsun. Bunlar büyük camialar. Yapabilirler. Transfer için de yeteri kadar zaman var. Hı-hı. Ama ben şey falan artık istemiyorum. Bilmiyorum. Dinleyenlerimiz ne düşünüyor? Ya Lille falan geldiğinde ya da o ayar bir takım geldiğinde elenmek istemiyorum arkadaş ya. Elenmek istemiyorum abi. İşte ben Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak istiyorum artık ya. Ya Lille benden daha kuvvetli bir takım değil. Arsenal gelir. Şu anda mevcut düzende zaten Premier Lig takımı gelemiyor bize diye biliyorum.
0: Tabii,
1: doğru mu?
0: Tabii.
1: Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne de bir katılalım ya. Freiburg'un final oynadığı Avrupa Ligi'nde biz de olalım ya. Senin dün bilmiyorum hangi maçı seyrettiniz ya da baktınız mı? Ben Aston Villa Nottingham Forest maçını izledim. Ya Fenerbahçe bunların ikisiyle de kafa kafaya oynadı ya. Bir tane maç sadece çok kötüydü. O da içerideki Nottingham Forest maçı. Hiç adapte bile olamadığı bir karşılaşma. Deplasmanda daha zayıf ve eksik bir kadroyla Fenerbahçe neredeyse turu geçebilecek kadar oyun oynadı. Aston Villa maçı hatırlayın. İlk yarısı belki çok istediğimiz gibi değildi ama ikinci yarı oyun olarak karşılık verdi, evet, o Aston Villa'ya. Evet.
2: İlk yarı kötü, ikinci yarı çok iyi.
1: 3 senedir zaten sen Avrupa'da bir kupa alabilecekken tuhaf tuhaf takımlara elendin. Sevilla küme düşüyordu. Gitti o sene kupayı aldı seni eleyip. Olympiakos hiç senin ayarında bir takım mı? Mendili var. İspanya'da 4. sınıf, 4. kalite bir hocadır bak. Öyle söyleyeyim sana. İlk 3 falan da demiyorum. Ama uyum geldi. Adam seni bir şekilde eledi ya. Sonra gitti kupayı aldı. Mourinho Rangers'a nasıl elendiğini hatırlayın bu takımın. Yani bu kadar yakınken şu kupalar tamamen bizim, gerçekten bizim gibi ülkelerin takımlarının alabileceği ve konferans ligi özelinde düşünelim ya. Bu Samsunspor Vallecano'yu eleyebilirdi ya, adamlar final oynayacaklar.
2: şu son dönemdeki form olsaydı Samsunspor'un. Ama Avrupa Ligi'ne ya inan ben de katılıyorum sana. Yani Beşiktaş bu çalkantıları yaşamasaydı ya alırdı demeyelim, çok iddialı ama bir yarı final yani bir rutin olmalı ya. Bak öyle para harcıyoruz ki. Çok güzel bu sabah bir tweet gördüm. Almanya 7.'si Avrupa Ligi finali oynuyor ya. Biz şampiyonlarımız, ikincilerimiz yani Freiburg'un kadro kalitesi ve kadro değeriyle Galatasaray, Beşiktaş, bak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da sayıyorum. Bir mi yani? Ya bizim o çok konuştuk Aykut, Lille falan elenmemizin sebebi transfer yetiştiremiyorlar.
1: Evet.
2: Yıldız istiyorlar. O yıldızlar da diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan ben gelmem diyor. Kalırsa geliyor ki kalamıyor, gelmiyor. Hep aynı döngüde gidiyoruz.
1: Ya sen takımının şu anda, size abartmadan soruyorum. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içinde bana bir ilk 3 oyuncu sayın desem, en beğendiğiniz genel geçer performansıyla hepimizin muhtemelen ilk 3'e koyacağı bir adam var. Genco, senin mesela ilk 3'ün kim bu sezonki performansıyla?
0: Şikrinyar, Asensio, Gendouzi benim aklıma gelen ilk 3 oyuncu.
2: Ben Talişka'yı da alırdım.
1: Tamam. Talişka diğer ikisini söyle.
2: Guendouzi'yi alırım, Asensio'yu alırım.
1: Şimdi ben de bir Asensio derim. İki Talişka derim. Şikrinyar falan demem ben. Üç Gendouzi derim. Ama üçümüzün de ortak paydada buluştuğu, kümeye aldığı kim? Asensio. Ne zaman aldın Asensio'yu sen? Son günlerde ya, iş işten geçerken tabii. Asensio'yu alıyorsun. Senin en iyi oyuncun şu anda kadroda.
2: Guendouzi de ikinci yarıda aldı.
1: Guendouzi zaten devre arası transferi. Yani bu Asensio gelse şimdi, sen de bir ay güzel kamp yapsa. Sen Lille karşı öyle oynasan. Şansın daha yükselir mi azalır mı kardeşim? Hesap ortada işte. Biz daha takımı kurana kadar eğlenmiş oluyoruz zaten orada.
2: Aykut, Galatasaraylılar şimdiden heyecanlanıyor. Osimhen yaz kampına katılacak Galatasaray'la ilk kez. Ve Afrika Ulusal Kupası'na falan da gitmeyecek.
1: Evet, bu sene...
2: Öyle bir heyecan yaşıyor Galatasaraylılar şimdiden. 2027'de.
0: Afrika Ulusal Kupası yazın düzenlenecek. 2027'de.
1: Ama bir sonraki yazın.
0: Tabii 2027 işte.
1: Şimdi böyle bir durum var. Bir de bak isimler, mesela Bruno Fernandes artık öne çıktığı için söylüyorum. Mesela uğraştığı adam Bruno Fernandes. Premier Ligi izleyenler bir sezonun ikinci yarısına baksınlar. Uçuyor, Michael Carrick mi acaba bu kadar başarılı, yoksa Fernandes tam bir kaptan gibi mi oynuyor? Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sen bir taraftan hem seçimle uğraşacaksın, hem teknik adam, sportif direktör, idari kadroyu kuracaksın, hem işte Sayın Başkan daha 15 gün önce divan kurulunda konuşmadı mı? Ya bu Sıdıkı Şerif'i kim aldı diye. Şimdi o adamlar nasıl başkan olduktan sonra bir performans bekleyecek? Mesela o, ya da Sıdık Şerif benim anladığım kadarıyla zaten Aziz Başkan seçilirse hemen gidecek. Fransa'ya mı gider artık, nereye, ya da kiralanacak. Anladığım o benim. Şimdi böyle bir kaos ortamından sen bir de iyi bir takım yapmaya uğraşacaksın. Taraftarla arası bozuk olan, taraftarın protesto ettiği oyuncular da var Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Şimdi buna sil baştan diyoruz biz. Bir daha yapılanma.
0: Ama bu işte seçim olmasa da Fenerbahçe'nin uğraşması gereken problemlerdi. Benim aslında kastetmeye çalıştığım bu.
2: Ama
0: çünkü seçim olmasa da
2: bu
0: yönetim de teknik direktör seçecekti, sportif direktör de seçecekti. Ederson'u da göndermeye çalışacaktı. Ama tabii ki Galatasaray'daki daha ideal, onu yatsımıyorum. Ama Fenerbahçe her türlü seçim olsa da olmasa da çok zor bir yaz geçirecekti.
2: Evet, aslında doğru. Ben bir anda şey gibi düşündüm. Teknik direktör, yönetim gitti falan diye ama... Tabii Galatasaray mağlubiyetinden sonra evet, yani hemen hemen hepsiyle yine mevcut yönetimde olsa
0: uğraşmak durumunda olacak yine Galatasaray'dan 2-0 geride başlayacak.
1: Şunu söylüyorum, taraftar ne düşünüyor bilmiyorum. Bakın, Vallecano'nun final oynadığı bir kupa, ki ilk kura çekildiğinde burada takımlara baktığımızda ne dedik? Bu konferans, ki Crystal Palace alır kardeşim burayı dedik. Adamlar geldi değil mi oraya kadar?
2: Tabii.
1: Shakhtar yine hiç fena bir performans sergilemedi oraya kadar. Yani böyle tahmin edilebilir. Avrupa Ligi'nde Aston Villa en önemli favoriydi. O da geldi oraya kadar. Ve sen bunlarla kafa kafaya oynadın. Samsunspor bile yıllar sonra Avrupa'da mücadele edip, ya Konferans Ligi'nde hatırı sayılır bir performans sergileyip Vallecano karşısında ufak nüanslarla elendi. İçerideki o bir tane kötü maçı var Samsun'un, o içerideki maç.
2: İşte kalecinin bence çok kötü olduğu bir maçtı.
1: Ya deplasmandaki maç gayet iyi bir performans sergiledi. Yani artık Avrupa'da 4 yıldır hakikaten böyle seke seke gidiyoruz. Şu kupalardan biri sekiyor kardeşim. Sen ama ilk başta hedefini o olarak belirlesen belki de onu yapacaksın. Ve o kupayı almak için hamleler yapacaksın. Yıllardır görüyoruz işte ya, son 4 yılı özetledim size. Bak, Fenerbahçe'nin bir tane Avrupa kupası olabilirdi bu 4 yılda. Çok rahat olabilirdi hem de. Yeter ki hedefini oraya doğru belirle. Ama bir kez daha söyleyeyim. Bilmiyorum dinleyenlerimiz ne düşünüyor. Ben bu hengameyle uğraşırken bir kez daha benden daha zayıf ya da benimle aynı ayarda Avrupa'daki işte Freiburg'un final oynadığı bir sezonda ben Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Rennes, Lyon'a neyse ne işte öyle bir takıma eğlenmek istemiyorum kardeşim. Fenerbahçe taraftarının da bence bunu sorgulaması, kongre üyelerinin de bunu seçmesi lazım.
2: Seneye de buna göre hazırlık yapsın.
1: Buna göre hazırlık yapması lazım.
2: Çünkü yani, bir yöneleme kapıda gözüküyor yine.
1: Tabii. Şu anki görüntüde bu kadar kongre ve seçim konuşuyorsan zaten şampiyonluk ihtimalini bence oyuncular da kafasında çok kurmuyor. İkinciliği garantileyelim diyorlar. Değil mi? Mesela Konya maçına Fenerbahçe o yüzden daha ciddi şey yapacak. Yani Galatasaray zaten takılmadığı sürece senin zaten böyle bir ihtimalin yok. Derbiyi kaybederek zaten o şansını bence bitirdin. Ama futbol, her şey olabilir. Olması ya da senin buradan gelip şampiyon olman da doğru yaptığını göstermez zaten. Az önce söyledik. Bu sene 2025-2026 ikram sezonu diyelim biz buna. Herkes birbirine ikram etti. Sonuçta daha kuvvetli ve daha iyi bir yapıya sahip olan Galatasaray son viraja bayağı önde giriyor. Yani Galatasaray'ın motoru bozulmazsa, Galatasaray'ın aracı bozulmazsa zaten geçemiyorsun onu. Sen arkadan geliyorsun.
0: 7.54 bir aramız daha var. Aradan sonra devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
7: geçiyorum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
13: Şampiyonla son düzlükte.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz. Şimdi dünkü Avrupa Ligi Konferans Ligi'ndeki maçlarla devam edelim. Dün artık bütün Avrupa kupalarında finallerin adı belli oldu Avrupa Ligi'nde. Aston Villa Nottingham Forest'ı 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla saf dışı bırakmayı ve finale yükselmeyi başardı. Watkins de 36'da öne geçti Aston Villa. İlk yarı 1-0 bitti. 58'de Buendia'nın penaltı golü fark 2'ye çıktı. 77 McKin, 80 McGinn yine üst üste 3 dakikada 2 golle Aston Villa turu kaptı Mert, ve finale çıktı.
1: Hatırlıyor musun dünkü yayında şeyleri okurken iddia köşesinde McKin'in oynayabileceği açıklandı. Ne kadar önemliymiş adam.
0: Evet, 2 golü maçı bitiren, turu bitiren golleri
1: attı. Bir de Aston Villa'nın çok önemli bir parçası McKin. Yani kaptanı, orta saha, iskoç, savaşçı ve bitiricilik anlamında da sorumluluk alabilen bir isim. Özür dilerim, orada bir araya girmek istedim McKin.
0: Unai Emery, Aston Villa'nın teknik direktörü, o da kariyerindeki 5. Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek. 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumunda o karşılaşma oynanacak. Saat 22'de başlayacak. Daha önce Sevilla ile 3 kez, ki üst üste 3 yıl, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluğu var. 2021 yılında da Villarreal başındayken Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluğu var. İspanyol çalıştırıcının şimdi 5. kez bu kupayı kazanmak istiyor. Kariyerinde kupa olarak Avrupa'da sadece bunlar var ama Fransa'da Paris Saint-Germain'i çalıştırdığı dönemde 7 kupası var. Toplamda ne ediyor 7+4? 11 kupalı bir teknik direktör Unai Emery. Diğer tarafta tabii Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ı özellikle ligde de çok iyi bir performans ortaya koyuyordu. Bütün kulvarlarda 10 maçtır kaybetmeyen bir Nottingham Forest vardı. Geçen hafta pazartesi günüydü, Chelsea deplasmanında da rotasyona rağmen çok rahat bir galibiyet almıştı Nottingham. Açıkçası ben bu karşılaşmada turu geçebileceklerini düşünüyordum ama yanından bile geçemediler. 4-0'lık skorla onlar da mağlup oldu. Aslında kazansalar, finalde kazansalar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacaklardı. Ama onlar için artık şu anda tek hedef ligde kalmak olacak. Orada da zaten çok büyük bir avantajı var, bitirme 3 maç kala. Genel olarak başarılı bir sezon. Hani son dönemdeki durumu düşününce hani yarı finale çıkmak, ligde kalmak Nottingham için iyi bir sezon kapanışı olacak ne olursa olsun.
1: Peki bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Benim size bir sorum olacak. Aston Villa zaten Premier Ligi ilk 5'te bitirdiği için İngiltere kontenjanından Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Velev ki Avrupa Ligi'ni kazandı.
2: 6 takım olmuyor diye.
1: İngiltere'den 6 mı oluyor, Freiburg mu gidiyor?
2: Freiburg da değil. Ya da başka sıralamasına bir şey göre başka.
1: Ha, o iş bitti kayıyor mi yani?
2: Şey. Tabii. 6 takım olmuyor.
1: Tamam, okey.
0: Oluyor ya.
2: Oluyor mu?
1: Oluyor mu?
0: Oluyor.
2: Yani bu sene bu sene değiştiyse ben 6 takım olmuyor diye biliyordum.
1: 6 takım bakalım olursa diyorum. Da artık bütün Premier Ligi davet edelim.
2: Yani. Zaten her kupada bir takım var ya. Yani. Şuraya bak. Bütün kupaları alacaklar.
1: Aa doğru. 3 finalde de bir İngiliz var zaten.
0: 3 finalde de evet, birer İngiliz.
1: Evet.
0: Var. Rakipleri farklı liglerden.
1: Aston Villa ya, bu Unai Emery de Avrupa Ligi'nde level sonu canavarı gibi ya.
0: Şeyi buldum şimdi, o 6 takım gider mi gitmez mi diye. Zaten hani normalde ilk 4 Şampiyonlar Ligi biletini alıyor Premier Lig'de.
1: Ekstra kontenjanı var zaten bir
0: zaten
1: tane.
0: En yüksek puanı toplayan 2 ligin takımlarına birer kontenjan var. İngiltere'de zaten şu anda en yüksek puanı olan
1: 3 tane finalde takım var zaten.
0: Zaten o yüzden orada artı bir kontenjan. Diğeri de zaten Aston Villa kupayı kazandığı senaryoda bu şekilde 6.'ya, lig 6.'sına geçiyormuş o hak. Premier Lig 6.'sına geçiyormuş.
2: Evet. Yani 6 takım olmaz şeyi kalkmış mı yani?
1: Evet, 6 takım olmaz.
2: Çünkü bir ara öyleydi o. Ben de bir bakayım ona. Onu güzel sordum. Benim de demin aklıma geldi.
0: Benim baktığım kaynakta böyle diyor. Hüseyin abi de dinliyorsa o da zaten yazmıştır. Hatta şey tweet atmıştır, görmedim ama o da destek verebilir. 6 takım gidiyor gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Freiburg tabii diğer taraftan gelen takım, Braga'ya 2-1 kaybettikten sonra ilk karşılaşmada ikinci maça Braga kırmızı kart görerek başladı adeta. Dorgeles 6. dakikada kırmızı kart görünce turumda kaderi adeta değişti. Freiburg'un işine geldi. Freiburg da 3-0'ı buldu 72'de. Sonra bir gol yeseler de turu geçmeyi başardılar. Onlar da Aston Villa ile finalde oynayacaklar. İşte az önce de konuştuk ya, Avrupa Ligi finalini kazanan takım da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Freiburg için de burada
1: muazzam bir şey.
0: Evet, lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne kalması mümkün değil. Şu anda 7. Freiburg. Önündeki Hoffenheim'le 14 puanlık bir fark var. Orada da müthiş bir, bu arada, Şampiyonlar Ligi yarışı var. Bundesliga için konuşacak olursak Leverkusen, Stuttgart ve Hoffenheim arasında o son bilet için Freiburg da bu takımları belki ekarte edip Avrupa yoluyla Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde ben Freiburg'u mu Aston Villa'yı mı görmek isterim? Aston Villa'yı görmek isterim.
1: Kazanan mı finalde mi?
0: Yani kazananın
2: önümüzdeki yıl.
0: Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde ben Aston Villa'yı izlemek isterim Freiburg yerine.
1: Ya ben şimdi bakıyorum zaten ya Freiburg olacak ve dediğin gibi İngiltere'nin 6.'sı geliyorsa, tabii İngiltere'den 6'yı istemem ama çok keyifli 3 takım aday var şu anda İngiltere'de 6.'la oynayan.
0: Evet.
1: Birincisi Bournemouth. Ben çok seviyorum Bournemouth'u. Ama acaba Bournemouth'un sahası Şampiyonlar Ligi'ne oynamak için yeterli mi? 2 Brentford, 3 Brighton. Ferdili bir Brighton çok hoşuma gider açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde ama en avantajlı Bournemouth gibi gözüküyor. Peki o zaman sen şimdi Aston Villa zaten gidiyor Mert. O zaman kazanırsa. Günün sorusu kazanırsa.
0: Yani ligdeden gidecek de kazanırsa da.
1: O zaman Freiburg mu Bournemouth mu?
0: Yine bir Premier League takımını görmek isterim ya.
1: Ya işte bana da bak, ben de Bournemouth'u çok seviyorum ama yani Aykut 6 tane İngiliz takımıyla da Şampiyonlar Ligi olmaz ki. Geçen dün biri mesaj attı. Mert okudu. 5 tane İngiliz takımı, 5 tane İspanyol takımı oluyor. Biz ilk Şampiyonlar Ligi başladığında 2 tane dörderli gruptu ya. Galatasaray, Spartak Moskova, Göteborg ilk gruptu. Sonra Monaco'lu bir grubu oldu Galatasaray'ın, bu Şifolu, Klinsmanlı oynadığı. Sonra 16 takım derken 32 derken, yani şu anda hatta şey bile çok olay olmuştu. Liverpool'un Milan karşısında 3-0 geriden gelip kazandığı maçta ilk 5'te değildi ya. Liverpool o sene Premier Ligi ilk 5'te bitiremedi, 4'te bitiremedi. Bütün dünya futbolu şey konuştu. Ya İngiltere'de 4 takım ama Liverpool son şampiyon, 5 takım yok diye katılamıyordu. Ne demek ya dendi. Son şampiyon hakkını, unvanını koruyamayacak mı dendi. Bir senelik istisna yapıldı. Liverpool ekstradan çağrıldı ve bir senelik 5 takım istisnası yapıldı Şampiyonlar Ligi'nde. Ve o zaman da açıklanmıştı ki Aykut, hatırlarsın. Bir daha böyle olmayacak. Hani şampiyon takım. Biz zaten kaç kere dünyada Şampiyonlar Ligi'nde kendi liginde ilk 4'e giremeyip de Premier şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım olur ki, bir kerelik bir istisna pas veriyoruz dedi UEFA. Şimdi 6 takım mı olacak ya? Yani tam Premier Lig'den 5 takım 4 takım gelsin ama Mert, Aykut, gelen 6. takım da Bournemouth olacak, Brighton olacak yani. Bu mudur Şampiyonlar Ligi kalibresi? Freiburg gelsin. Niye? Freiburg Avrupa'da bir maç silsilesi kazandığı için, bir kupa kazandığı için o hak ediyor. O ayrı. UEFA'nın UEFA'ya bir kıyağı. Premier Lig Avrupa Ligi'nden daha mı zor? Daha zor.
2: Şimdi lafını kesiyorum. Şeyi bulduğum için okuyacağım. BBC'den güzel açıklamışlar. Buradaki durum şu. Eğer Aston Villa kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ni ve oradan Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını elde ederse ve ligi de ilk 4 içinde bitirirse, ilk 4.
1: 5 değil öyle mi?
2: Hayır, 5. ekstra hak
1: o ya. Önemli çünkü, tamam.
2: Şimdi eğer ilk 4 içinde bitirip kupayı alırsa
1: şu anda
2: o zaman
1: 5. çünkü.
2: Evet, o zaman şey, o hak UEFA'daki en yüksek coefficient point'i bulunan,
1: tamam,
2: sıralamada en yüksek Mert'in puanı dediği bulunan, o zaman kim oluyor biliyor musun? Şu anki mevcut durumda Benfica gibi gözüküyor bu. Oraya gidiyor o hak. Ama Aston Villa
1: 5. bitirirse,
2: 5. bitirip kupayı alırsa o zaman 6. bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor İngiltere.
1: Premier Lig'de.
2: Premier Lig'de. Yani
1: ek kontenjana bağlı olarak 4 evet. ve 5 arasında bir fark var yani.
2: Yani Aston Villa ilk 4 içinde bitirip zaten doğal hakkı olan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra gidip bir de kupayı kazanırsa, bir hak daha elde ederse onu kullanamıyor. O Avrupa klasmanında işte puan anlamında en yüksek başka ülkeden hangi takım varsa ona gidiyor.
1: Bir şey diyeceğim.
2: Eğer 5. bitirirse Aston Villa ve bir de gidip kupayı alırsa o zaman işte Bournemouth'tan başlayan 6. bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimali var.
1: 37. hafta kim kimle oynuyor İngiltere'de?
0: Liverpool Aston Villa mı?
1: Evet.
0: 4'te 5'in maçı. Şu anda aynı puandalar.
1: Aston Villa Liverpool 37. hafta. Peki 38. hafta Aston Villa kimle oynuyor?
0: Kimle?
1: City deplasmanında.
0: Oho.
1: Ya büyük bir ihtimalle 5.
2: bitirmiş. Aston Villa hayırlı olsun diyebilir miyiz 5.liği? Yani?
1: Evet. Öyle gözüküyor. O zaman Benfica'ya yarıyor bu.
0: Yok, 5. bitirmesi Premier Lig'e
2: yarıyor. Premier Lig'e
0: yarıyor. 4. bitirirse. Ha,
1: tamam.
2: İlk 4'te olursa Benfica'ya yarıyor. Şimdi oralar o kadar şey ki, bir taraftan da mesela Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali var.
1: Aa, onu hiç düşünmedim.
0: Ama o başka şeye gidecek herhalde.
2: Eğer Arsenal'da
1: 8. de gelsin.
2: Şimdi şöyle, Arsenal zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazansa da zaten Premier Ligi de kazanır. Yani Arsenal'ın ilk 4 dışında kalma ihtimali olmadığı için orası daha belirgin. O yüzden ilk 4 içinde bitireceği garanti olduğu için kupayı da kazansa belirgin. O da şu anki görüntüde Shakhtar'a yarıyor. Yani onun İngiliz takımlarına bir şey artık hakkı yok. Ya İngilizler 8 takımlı olacak Avrupa'da, onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Totalinde.
1: Totalinde evet.
0: 8 mi 9 mu?
2: 8 olacak. Eğer şey olursa 7 olur. Yani bu bahsettiğim senaryo olur. Diğer takımlara kayarsa 7 olur.
1: Arsenal'de bir şey olmuyor yani.
0: Bu sezon 9 takımla katıldı İngilizler.
2: Ama işte geçen sene
0: İspanya de 8.
2: Ekstra yani. Hakları onlar almıştı. Yani şu anda da zaten görünen İngiltere ve İspanya alacak ekstra evet. hakları.
1: Evet.
0: Evet, İspanya almış hatta.
1: Hüseyin aldı, abi evet. onu İspanya aldı.
0: Dün gece tweet atmış, sabah gördüm. Yani finaldeki sonuçlar ne olursa olsun İspanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımla katılma hakkı kazanmış.
1: İngiltere'de minimum 5. 6 olursa yaz 6 olursa acaba fikstürü nasıl ayarlayacaklar ya?
0: Neyin fikstürünü?
1: Şampiyonlar Ligi fikstürünü. Hani birbirleriyle oynamama, 5 İspanyol, 6 İngiliz. Paso İngilizler İspanyollarla oynayacak o zaman. Ya, aynı şey olmayacağı ya. İçin.
0: Ayarlanır, bir şey olmaz o kadar.
1: Yani.
0: Çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. İspanya'da da şu anda 5. olan takım Real Betis. Şampiyonlar Ligi pozisyonunda. Gerisindeki Celta Vigo ile 6 puanlık bir fark var.
1: Betis'i 4 isterim maç. Ben.
0: Daha 6 puan herhalde kapanmaz.
1: Aykut ne dersin? Pellegrini ve Antony evinde iyiler. Ben beğeniyorum ya. Betis bana bir evinde böyle bir güzel bir futbol heyecanı yaşatıyor bana Betis.
2: Ya yaşatıyor ama yani tam böyle güvendiğin zaman da hiç oralı ya, olmuyor
1: sorma,
2: anladın mı?
1: Orası öyle. Orası
2: güvendiğin zaman da oralı olmuyor.
1: Böyle... Ama böyle bir renk katar yani Şampiyonlar Ligi'ne. Evindeki maçlarda özellikle.
2: Ya katar ama şöyle, Real Betis şimdi taraftarı harika, stadyumu harika.
1: Evet.
2: Ambiyans çok iyi.
1: Kurt hocaları var.
2: Kurt hocaları var ama hala bazı yerleri eksik mesela takımın. Bakıyorsun santrafor'un kim, işte o Meksikalı mı Güney Amerikalı var bir tane önde. Yani bazı yerleri hala eksik böyle. Benim kafamda tam oturmuyor. Hı-hı. Anladın mı? Yani böyle net şu da şuranın adamıdır diyemiyorsun. Antony çok iyi uyum sağladı. Isco'yu tam böyle bir çıkıyor, bir şov yapmaya başlıyor. Hemen sakatlanıyor. Yani bir doya doya seyredemedik ki Isco'ya tapıyorlar biliyorsun. Fornas fena takım değil. Ama güvendiğin anda da böyle tam insanları yakabilecek özellikleri de bundan. Duygu değişimi çok yüksek bir takım. Sert bir takım, agresif takım. Bir de Pellegrini, şimdi yanlış bilmiyorsam 73 falan en yaşlı teknik adam. Şilili.
1: Çok.
2: Belki de bırakır artık. Yani bilemiyorum onu da.
0: Bu arada dinleyicilerden zaten bu sezon İngilizler 6 takımla Şampiyonlar Ligi'ne katıldı demişler. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, City, Newcastle, United. Hani o kuralla alakalı zaten bu senede 6 takımla.
2: Bu işte son lig şeyine de geçtikten sonra değişmişti. Doğru. Bir de her şeyi kazanıyorlar abi zaten.
1: Ya ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tamam bu sene 6 tane takım Tottenham'ı falan gördük zaten de. Yani Bak çok maç oynansın. Tamam. Para mı istiyorsunuz? Tamam. Ama bir ülkenin takımına da 6, öbürüne 5 kontenjan verilmesin. O zaman güçsüz mütsüz arkadaşım. Gidin Ukrayna'dan bir takım daha hak verin. Portekiz'in bilmem kaçıncısına.
0: Ama işte öyle hak olunca verin. Da büyükler isyan ediyor. Kendi liglerini kurmaya çalışıyorlar. Avrupa Süper Ligi gibi. Daha çok para için işte büyükler kayrılıyor şu anda.
2: Ya şimdi bir de Genco, yani 3 tane kupada da final oynayıp 3'ünü de kazanma ihtimali var şu anda İngilizlerin.
1: Adamlar ne derse yani, olur şu anda.
2: Şimdi adam dese kardeşim yani ne yapalım yani, almayalım mı biz bu kupaları? Yok. Gitmeyelim yani, iyiysek bizim ligimiz iyi demek ki. Siz de bunu ödüllendireceksiniz. Hayır, ama bir de benim bildiğim şey oluyor. Mesela 6. hak gelir de bir takım daha yukarı çıkarsa, atıyorum Avrupa Ligi'nden bir eksiliyorlar o zaman. İki takım katılacakken bir tane katılıyor. Hı-hı. Anladın mı? Mesela Bournemouth Şampiyonlar Ligi'ne gitti diyelim.
1: O zaman Avrupa'daki bir takım Avrupa'da azalıyor.
2: Avrupa'da bir tane azalıyor diye olması lazım. Çünkü total sayı değişmiyor zaten.
0: 9, bilmiyorum, İngilizler 9 katılmış Aykut abi bu sezon.
2: Ya işte takım. O da o ekstra kontenjanın bu sene de aynı olacak o zaman. İşte. Çünkü FA Cup'ı da kazanan var değil mi? Mesela kimlerin kazandığı da önemli. FA Cup kimde? FA Cup'da Arsenal almadı mı?
1: Crystal Palace aldı.
2: Palace mı almış?
1: Palace aldı, o yüzden zaten.
0: Geçen sene kimi diyorsun? Evet.
2: Geçen Palace sene alıp ya. O evet. Sayede geldi zaten şeye.
1: Konferans ligine galiba.
2: Bu sene ne oldu FA Cup? Arsenal mı?
0: Yok, Arsenal elendi ki kupadan da, lig kupasından da, FA Cup'tan da elendi. Şu an FA Cup devam ediyor. Lig kupasında City aldı işte. Arsenal'ı yendi.
2: Bir tane City aldı. Ya bu Arsenal almamış.
1: Ya bakın bu arada hani tamam İngilizler 6 takım falan katılıyor da, Aykut şimdi Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir Ukrayna takımı katılsın. Ne bileyim böyle bir Danimarka, İsveç, Norveç bir şey katılsın ki.
0: Chelsea City FA Cup finali.
1: Onlar şey alsın. Bu bonusu alsın. Güçlensin. Transfer yapsın. Yani yani bu sefer güçlü ve güçsüz arasındaki fark çok açılıyor. Zaten Premier Lig'in başlı başına kendi bir maddi kuvveti var zaten. Şimdi ona bir de Şampiyonlar Ligi'nde destek verirsen Premier Lig alır başını gider. Yani Bournemouth ya da Brighton Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde zaten Premier Lig'i 6. bitirmek, bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak var ya, kürdanın ucundaki et parçası gibi bir paradır Premier Lig'in 6.sı bitirmek para anlamında İngiltere takımı için. Öyle bir maddi gücü var İngiltere Premier Lig'in. Ama bari 6.yı 7.yi de besleme İngiltere Premier Lig'ini. Norveç'ten, Danimarka'dan, İsveç'ten, Ukrayna'dan bir takıma bir 10 milyon 15 milyon euro ver, çocuklar nefes alsın.
0: Amaç dediğin gibi değil işte. Anlıyorum seni. Ben de senin yanındayım bu konuda. Ben de benzer şekilde düşünüyorum ama buna müsaade etmiyor sistem. Kulüpler karşı çıkıyor.
1: Ben başkan olacağım.
0: Seni yapmazlar başkan. Merak etme. Ya da olursan da indirirler. Kalamazsın görevde yani. Çünkü Süper Lig kuruluyordu. Avrupa Süper Ligi bu yüzden kuruluyordu. Şimdi onu iptal etmek için büyüklere böyle büyüklüklere şey verdiler. Ya, havuç verdiler.
2: Bak, o zaman FA Cup'ta şimdi ben favorimi belirledim. Favorimi Chelsea olarak belirledim FA Cup'ta.
0: Onlar çünkü lig yoluyla da bir bilet alamayacaklar.
2: Dokuzuncular şu anda. Bir görüntü zor.
1: Zor zor. O yüzden 4 puan gerideler Brighton'ın burnu.
2: FA Cup'ı alırlarsa Avrupa Ligi'ne giderler. Hı hı. 16 Mayıs'ta Wembley'deki finalde City'ye karşı şimdiden erken baskı hani.
1: Topyekun Chelsea.
2: Ya bir maç alacaklarsa o maçı alacaklar diye düşünüyorum. Önlerinde trafik var. Bu arada yani daha 3 hafta var tabii. Burası Premier Lig. Burada her şey olur. Şimdi Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea ve hatta Everton, Fulham hepsi şöyle bir iştahlanmış olabilir.
1: Tabii ya.
2: Anladın mı yani bu 6. sıranın şampiyonu?
1: Tabii tabii. Bournemouth, ligine... Brighton, Brentford coşacaklar şimdi. Şimdi Aston Villa'nın fikstürü ortada.
2: Yani Bournemouth, Brentford. Şimdi Aston Villa'nın 5. olması zaten İngiltere futbolu için herkesin
1: müthiş
2: hayrına.
1: Olay. Müthiş bir olay.
2: Herkesin hayrına.
1: Ve tek dezavantaj Burnley ile oynuyor olması Aston Villa'nın bu hafta. Onu kesin kazanacak. Ama sonraki 2 haftada çok zor.
2: Ya bari bu İngilizler gerçekten futbolu bulduk falan diye geziyorlar. Adamlar başımıza bela oldu. Her yerdeler ya. Şuraya bak abi. 20 takımı 10 Avrupa'da neredeyse. Yani evet. Böyle bir şey var mı ya?
0: Yarı yarıya.
2: Ki yani haklar böyle şey olsa 12 takım falan gidecekler yani. Bir de 3 kupayı da aldıklarını düşün. Bak, vay anasını ya.
1: Mert hani dedin ya, yar etmezler sana başkanlığı, bunu istiyorlar diye. Hı hı. Dün bir haber okudum Twitter'da. Bilmiyorum biri T'ye mi almış, T haberi mi, ama diyor ki Infantino final, Dünya Kupası finali için bazı aşırı pahalı biletler çok erkenden satışa çıkmış.
0: Gerçek galiba haber.
1: En pahalı biletin kaç olduğunu biliyor musunuz?
0: 1.2 milyon euro mu? Ne? Milyon euro mu?
1: 2 milyon dolar.
0: 2 milyon dolar.
1: Infantino'nun
2: bir maç bileti mi?
1: Bir maç bileti finale ama en pahalı. Artık ne olacaksa jacuzzi'de mi izleyecek bilmiyorum artık yani hani o mudur keyfi. Infantino demiş ki 2 milyon dolar verip bilet alan izleyicinin maksimum keyfi yaşaması için bizzat ben sorumluluğu alacağım. Maçı izlerken ona Coca-Cola'sını ve sosisli sandviçini getireceğim ayaklarına kadar demiş.
0: Aynen gördüm.
1: Ya bu yani. Dalga mı geçmek artık bilmiyorum yani.
0: Espriyle karışık söylemiş ama kendi ağzından o ifade.
1: Evet ben değil de mi? Derken. Gerçek o zaman yani. Evet, vay anasını sayın seyirciler.
0: Şimdi reklama gideceğim ama son bir not Hüseyin Özkök'ten gelmiş. Seneye Avrupa Kupalarında yenilikler var diyor. Öncelikle aynı ülke takımları artık birbiriyle lig aşamasında eşleşebilecek.
1: Ah doğru böyle bir şey çıkmıştı tamam.
2: Hüseyin abi en doğru bilgileri verir çünkü çorba olduk biz de.
0: Evet.
2: Ya okudukça ha bile
1: bir yani şey çıkıyor.
2: Bir yerden bir İngiliz takım mesela hazırlık maçını kazanan İngiliz takımına Şampiyonlar Ligi'nden bir bilet daha falan böyle. Anladın mı? Yani bu ne kardeşim ya?
0: Onunla ilgili bilgi vermemiş de kulüpte yetişmiş oyuncu en az 36 ay değil 24 ay oynasa yeterli olacakmış. İlk 6 sakatlanan oyuncu yerine bir oyuncu değiştirme hakkı 4 oyuncuya çıkıyor demiş. İlk 6 haftada sakatlanan oyuncu yerine bir oyuncu değiştirme hakkı vardı. İşte Fenerbahçe'de Cenk Tosun'u çıkarıp galiba Levent Mercan'ı almıştı. Onu 4'e çıkarıyormuş UEFA. 3, 5, 7. sarı kartlar sonrası bir sonraki maçta oynamama cezası 4, 7, 9. maçlar olarak uygulanacakmış. Böyle ufak detaylar var. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.

0: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz. Dün Shakhtar Donetsk Arda Turan'ın çalıştırdığı takım Crystal Palace deplasmanındaydı. 3-1'in rövanşında 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı Shakhtar ve turnuvaya yarı finalde veda etti. Ama tabii ki Shakhtar'ın içinde bulunduğu durum düşününce kendi evinde maç yapamıyor Avrupa'da. İşte otobüs yolculukları uzun, gitgeller, dikte yaşadıkları zaten ülke içindeki sıkıntılarla birlikte buraya kadar gelmesi bile büyük bir başarıydı. Bir Premier League takımına karşı da korakor mücadele etti. İlk maçta da yaptı bunu, dün de yaptı ama tabii ki gücü yetmedi ve elenmiş oldu. Ama çok büyük bir başarı. Arda Turan'ı ve Shakhtar'ı tebrik etmek lazım herhalde dünkü ve bütün bu yolculuktaki performansları için.
1: Hatta dünkü maçtan sonra şunu da söyledi, onu da ıskalamayalım tabii ki, sen koşulları söyledin ama ya adamlar evinde maç yapmadan yarı finale geldiler. Ya evlerinde hiç oynamadılar. Hiç taraftar desteğini görmediler. Hatta Arda Hoca dedi ki Göztepe olsun istedik ama onda yapamadık dedi. Olsaydı o destek verilirdi ona çünkü.
2: Tabii ki.
1: Yani tabii ki biz de tebriklerimizi başta bizi orada çok güzel temsil eden Arda Hoca'ya ve bütün Shakhtar camiasına yollayalım. Çünkü çok zor koşullarda bir mücadele bu. Yani hani futbolun futboldan öte olduğu bir mücadele. Çok saygı duyulacak bir mücadele.
0: Maç sonunda da röportaj alanında galiba gözleri de dolmuş Arda Turan'ın. Ülkemin desteği beni mutlu ediyor demiş. %1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı diyor. Fatih Terim'e özel bir teşekkür ediyor. Buraya kadar geldi, Allah eksikliğini göstermesin. Bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi demiş. Bu kadar sene yanında kalıp onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum. Fatih Terim Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum. Sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum diyor Arda Turan maç sonu. Sanıyorum TRT yaptı.
3: Ben mesela şey benim hoşuma gidiyor. Arda'nın bunları açıklaması tabii ki güzel, doğal. İşte ilk maçı Polonya'da oynadıkları için İzmir'de oynayamadılar. Ya UEFA kuralları gereği. Yoksa Göztepe zaten davet etmişti. Mesela herkes hata yapabilir. Ki Arda da futbolculuğu döneminde en çok hata yapan oyuncuların başında gelir. Çok büyük bir yıldızdır. Atletico Madrid'e buradan bence o dönemin şartlarına göre rakam fena olmasa da düşük bir bonservise gitmiştir. Yani şu anda Arda muadili bir oyuncu 30-40'tan aşağı gitmez Avrupa'ya. Ama Atletico Madrid'de gösterdiği başarı, Atletico Madrid'de Simeone ile birlikte sergilediği performans ona Barcelona kapılarını açmıştır. Ama Barcelona'da 250 civarında antrenman kaçırıp daha çok daha büyük bir yıldız olabilecekken, ki Messi ile de hiç fena olmayan maçları var. Bir dönem hatta çok da sevilen bir isimdi. Ama o yaptığı hatalar, işte İspanya'da sağ olsun, bunda tabii bizim vatandaşlarımızın da payı çok büyük. Yani herkes burada

0: Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'ya gitmişken Arda ne? Ya bir bırakın adam top oynasın ya. Onları ağırlamaktan futbol oynayamadı Barcelona'da. Ya Messi'nin antrenman kaçırmadığı yerde 250 tane antrenman kaçırılır mı? Sonrasında işte özel hayatında artık evliliği, çocukları ve Fatih Hoca ile bir ara bozuktu biliyorsun. Galatasaray'daki son döneminde barışmaları. Şimdi bunlar hep böyle aldığı derslerden özel hayatı sansasyoneldi biliyorsun yaşadıkları vesaire. Şu anda gerçekten bir futbol adamına dönüşmüş durumda. Ve bu yaşadığı şeylerin hepsini olumlu anlamda kendisine bir referans olarak alıp takımını yönetebiliyor. Bu zor şartlarda Avrupa'da yarı final falan oynamak mümkün değil. Bizim takımlarımız ya bir tane oyuncu olmadığında işte ne bileyim 3. güne bir maç denk geldiğinde biz burada mızlanmaya ya da işte sızlanmaya başlıyoruz. Adam hiç sızlanmadan otobüsse otobüs. Neyse ne gitti bir tane
1: Tren,
0: evinde maç
1: otobüs.
0: oynamadı. Trenle oraya buraya seyahat etti ve Glasner en güzel açıklamayı yaptı. Yani Arda'ya çok saygı duyuyorum. Harika bir hoca. Bence ya Glasner'in açıklamalarını okuyun. Oliver Glasner soğuk bir adamdır. Yani gidip kimse hakkında bir açıklama falan yapmaz. O bile duyduğu saygıyı ve şeyi Arda'ya gösteriyor. Bunu kazanmayı kendisi başardı. Ama saha içine dönüp futbola odaklanmaya başladıktan sonra yaptı bunu. Dün Fatih Hoca'nın oraya
1: Olgunlaşıyor işte.
0: gitmesi de bence şey.
1: Olgunlaşıyor.
0: Yani herkes hata yapabilir ya da şey yapabilir. Yeter ki düzelmek istesin ondan sonra. Arda bence düzeldi. Ve bence sonuna kadar da takdiri hak ediyor. Önemli bir iş başarmıştır. Sadece hep böyle işte milli takıma adı geçiyor. Galatasaray'a adı geçiyor. Bence şu anda Avrupa'da birçok takıma gidebilir. Yani Shakhtar'da kalırsa ne ala ki az önce bahsettik. Arsenal kupayı alırsa zaten otomatikmen ilk dörtte olduğu için gidiyor. Muhtemelen onların o hakkı Arsenal tarafından gelecek olan hak da Shakhtar'a yarayacak. Görünen o. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de olacaklar seneye. Durum onu gösteriyor. Kalırsa da iyi. Belki kalıp bir sene sonra gidebilir. Ya da çok enteresan bir ligde de görebiliriz
1: Daha
0: kendisini.
1: genç yani Arda Turan 39
0: Genç ama
1: yaşında.
0: yani ben sana söyleyeyim.
1: Teknik direktör için.
0: Atletico Madrid'in başına şimdi Simeone bırakacak, gidecek belli. Getirseler ben şaşırmayacağım. Ki sever biliyorsun İspanyollar öyle genç teknik adam alalım bizden biri olsun. Biz
1: Tabii
0: onu
1: İspanyol şeyi
0: büyütelim.
1: var.
0: Anladın mı? Yani mesela Arda Turan Filipe Luis'le birlikte şu anda Atletico Madrid'e adı geçen isimlerden biri. İkisi de eski oyuncuları. Değil mi? İkisi de
1: Tabii.
0: eski kaptanlığını yapmış isimler. Filipe Luis adam Flamengo'da ya gitti adam Brezilya'da bir senede alınabilecek bütün şeyleri topladı zaten.
1: Evet.
0: Libertadores dahil. 8 tane mi attığı maçtan sonra gönderdiler. Belli ki orada futbol dışında bir şeyler olmuş. Anladın mı? Yani ben ama Arda'yı genel özellikleri, oyuncuyla iletişimi, oyuncuya dokunması, zamanında kendi yaptığı hataları şu anda oyuncularda yapabilir. Daha böyle müsamaha göstermesi ve onları kazanmaya yönelik hareketleri nedeniyle bir adım önde görüyorum hatta Felipe Luis'den. Yani tuhaf bir transfer yaparsa da hiç şaşırmam, aksine çok mutlu olurum. Türkiye'ye zaten illaki gelecek yani.
1: Kesin.
0: Biz bir dönem zaten yapacak
1: Ya
0: bunu.
1: bir Galatasaray olacaktır. Beşiktaşlılar da çok istiyor. Şimdi bugün de geldi. Geçen gün
0: İster.
1: konuşurken de geldi Beşiktaş hoca adayı kim olur diye. Bir Arda Turan şeyi var Beşiktaş'ta da.
0: Beşiktaş
1: Beklentisi.
0: taraftarı sever bu arada Arda Turan'ı. Yani ben Arda'nın saha dışındaki o şey mesela bazı antipatik hareketleri vardı zamanında ama futbolcu olarak ya da şey olarak böyle insanların lanet olsun dedikleri bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani var öyle mimlenmiş bazı
1: Tabii
0: takımların
1: tabii.
0: sevmediği öyle bir
1: Değil yok öyle bir
0: oyuncu
1: şey.
0: değildi.
1: Fenerbahçe için de öyle bir profil değil bence. Hani
0: Bence de.
1: istemez teknik direktör olarak ama öyle çok nefret edilen bir profilde değil Arda Turan. Tebrik edelim. Shakhtar elendi ama Crystal Palace orada da finale çıktı. Diğer tarafta da Rayo Vallecano. Gol yemeden yarı finalde iki karşılaşmada. Onlar da büyük iş. Strasbourg'da senin aslında sempati beslediğin takımlardan biri Aykut abi bir
0: Benim için
1: dinleyici
0: hayal
1: yazmıştı.
0: kırıklığı oldu.
1: Gol atamadan elenmeleri. Gerçi Santrfor'da Emega da sakatlanmış son karşılaşmada. Senin o Panicelli'nin üzerine Emega'yı da kaybedince herhalde onun sıkıntısını
0: Emega zaten
1: yaşamışlar.
0: kafa olarak da sakat bir kardeşimiz olduğu için bakalım Chelsea'de ne yapacak? Muhtemelen Chelsea'nin kullanat olarak alıp bir sene deneyip bundan da olmadı.
1: Sonra kiraya gönderici.
0: DJ oyunculardan biri daha olmaya aday. Zaten bu arada aynı grubun takımı onlar. Yani Chelsea Strasbourg'da yetiştiriyor, oradan alıyor. Bir Premier Lig'de deniyor. Olmazsa tekrar başka yerlere gönderiyor. Ama Panichelli olsaydı böyle olmazdı, öyle söyleyeyim sana, o karşılaşma, o eşleşme. Çünkü ya pozitif futbol oynuyor. Çok genç bir takım. Ben Fransa Ligi'ni yazdığım için takip ediyorum. Ya beni hakikaten en keyifli takım orada. Bazı takımlar vardır ya, rakip kendisinden kuvvetli olduğunda asıl performansını ortaya koyar. Evet. Mesela Strasbourg böyle bir takım. Topu sen oynarsın, gelir golü onlar atar. Çok çabuk geçiş.
2: Ya Lyon'u yendikleri bu sezon bir maç vardı. Lyon'du galiba. Paris miydi? Lyon
0: olabilir.
2: Muydu?
0: Hepsini yendiler
2: ya,
0: bir türlü.
2: Ama
0: yani
2: nasıl yendiler var ya, böyle perişan ettiler yani.
0: Ama işte
2: ben de canlı oynadığım için biliyorum. Bir iki tane öndeydiler. Bir tane daha hatalarına girdim ve attılar da.
0: Bir iki tane oyuncunun tabii eksikliği onlarda çok fark ediyor. Hele bir de genç bir takımsan. Şimdi mesela Enciso çok beğenirim. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Paraguay ile bize rakip olacak.
2: Zaten yıldızları.
0: Zaten yıldızları. Mesela o var takımda. İşte Nanasi çok beğenirdim. İsveçli oyuncu. Onu aldılar. O da bir sakatlık problemi yaşadı. Emega gerçekten kafayı futbola verse çok tuhaf bir santrafor önde. Panichelli bir anda Arjantin'in bağrından kopup geldi. Çocuk bir senede piyasa değeri 30 milyonlara çıktı şu anda. Yani üretiyorlar bir de. Alıyorlar, oynatıyorlar. Alıyorlar, oynatıyorlar. Ben iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum orada. Ama mesela gol atamamaları benim için hayal kırıklığı oldu. Belki de işte bu, bir de Vallecano da tuhaf takım ya. Gerçekten garip bir takım. Aa, biz bunları yeneriz diyorsun. Adamlar hiç ne açık veriyor ne boşluk veriyor. Kontraları zaten çok tehlikeli. Bir şekilde finale kadar geldiler.
1: Ligde de hafta sonu Hetafe'yi yendiler gol yemeden 2-0 deplasmanda.
0: Deplasmanda daha tehlikeli bir takım zaten.
1: Evet. Yani maçtır gol yemeden kazanıyorlar da. 8-34, o zaman bir araya daha gidelim. Aradan sonra önce bu Real Madrid'deki krizi bir konuşalım. Ardından da Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlarla devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde Trink Sat. Radyo Spor.
6: Tatlı değersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, Kılçık Hocam.
14: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. Digibox! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70'lerde. Kaza noktası var. Haramlere bağlantı yolu çıkışı Temankale önüne doğru. Bu noktaya dikkat. Araç arızaları var. Beylikdüzü, Güzellik'te, Büyükçekmece'ye doğru. Avcılar Saadetleri, Topkapı yönünde. Tefalköy'de Avcılar yönünde iki farklı araç arızası var. İki tel Hürriyet Caddesi'nde Altınşehir Sapağı öncesinde Maskoya doğru bir araç arıza yaptı. Köprülerde ise köprü 1'in trafiği Çamlıca Rampa'da, köprü 2'nin trafiği Ümraniye'de. Tünel trafiği ise Uzunşehir'de başlayacak. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Bilgi ve dikkatinizde. Çıkalım Ankara'ya geçelim. Ankara'da şu anda yoğunluk %70. Şu anda 6 kaza noktası var. Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde Çukurambar yönünde. Batıkent Bulvarı'nda Batı Bulvarı katılımında. Anadolu Bulvarı'nda Öveçler yönünde. Haydarcan Kılıçdoğan Caddesi'nde Başkent Bulvarı'na doğru. Ve Akköprü'de Gölbaşı yönünde kazalar meydana geldi. Bu noktalara dikkat. Geçtik İzmir'e. İzmir'de yoğunluk ortalaması şu anda %60'larda bir kaza var. Akçay Caddesi Karabağlar istikameti. Esbaş alt geçitte bir kaza meydana geldi. Hatta öncesinde meydana geldi. Bu noktaya kullanacakların dikkatine. Tüm detayları yolda uygulamamızdan da takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz. Şimdi Real Madrid'den devam edeceğiz. Çünkü Real Madrid'de dün ve hatta son dönemde enteresan işler oluyor, olmaya devam ediyor. Dün ne oldu? İki futbolcu Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda yaşadıkları problemden sonra soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettikleri, Valverde'nin düşüp işte kafasını masaya çarptığı, böyle bilincini kaybettiğini bile iddia edenler oldu. Hastaneye kaldırıldı, söylendi.
1: Arbeloa da gitmiş hastaneye. Beraber gitmişler diye okudum ben de.
0: Evet. Bir gün öncesinden başlayan bir sıkıntı oluyor. İşte biri diğerine sert giriyor falan, klasik.
1: Özrü işlerde geçmiyor.
0: Evet. Özrü kabul etmiyor Valverde galiba. Sonra bugün, pardon, dün tekrar ikili sıkıntı yaşıyor. Genco abi bir ara söyledi. İki oyuncuyu da aynı takım almış aslında Arbeloa, bir tartışma engellemek için, ama yine engelleyememiş ve soyunma odasında da böyle bir tartışma olduğu söylendi. Valverde hastaneye gitti. Hatta dün açıklandığına göre bir 10-15 günde sahalardan uzak kalacak Valverde. El Clasico'da da forma giyemeyecek. Yani durum gerçekten ciddi Real Madrid'de. Tabii Valverde sonrasında bir yazılı açıklama yapmış gece. Türkçesini de tabii çevirmişler hemen İspanyolcadan. Valverde şöyle diyor olayla ilgili. İsim de vermemiş ama dün antrenmanda bir pozisyon ardından takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Rekabetin yorgunluğu ve hayal kırıklığı bazı şeyleri olduğundan daha büyük gösteriyor demiş. Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler yaşanabilir ve dışarıya yansımadan kendi aramızda çözülür. Ancak burada olan birileri bu olayı hızla yaymaya çalışıyor. Üstüne Madrid'in her zaman ilgi odağı olduğu ve her şeyin büyütüldüğü kupasız bir sezonda eklenince durum daha da büyüyor demiş. Bizdeki gibi aslında, hani kupadan uzak olunca en ufak şeyler de çok fazla ön plan çıkıyor, büyütülüyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptım. Alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir anda takım arkadaşım bana vurmadı. Ben de ona vurmadım. İnsanların bizim kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının daha kolay olduğunu biliyorum. Ama böyle bir şey yaşanmadı. Duruma duyduğum öfke sezon sonuna doğru bazılarımızın artık son güçleriyle mücadele ettiğini görmekten kaynaklanan hayal kırıklığım ve yaşadığımız şeylerin ruhumuzu yıpratması bir takım arkadaşımla tartışacak noktaya gelmeme neden oldu diyor. Vesaire vesaire, sonrasını okumayacağım ama olayın boyutu ciddi ve iddialar bununla da sınırlı kalmıyor İspanyol basınında, hatta Fransız basınında. Real Madrid'de son dönemde Rudiger'le Carreras'ın çok ciddi tartıştıkları, Mbappe ile Vinicius Junior arasında bir tartışma yaşandığı, Mbappe ile bir yardımcı antrenörün yine tartıştığı, Carvajal ile Arbelo arasında yine kavgaya benzer yakın bir tartışma çıktığı gibi olaylar üst üste sonrasında paylaşılmış.
1: Peki bunlar şampiyonluk gelmediğinden dolayı mı sizce bu kadar sıklıkta çıktı? Şampiyon olsaydı Real Madrid ya da şampiyonluk ihtimali devam etseydi aynı gerilim olur muydu acaba? Yoksa hakikaten bunlardan dolayı mı? Yani Aykut, bu kadar da kavga olmaz ki. Ya 5 tane kavga saydı bir çırpıda.
2: Soyunma odasını kaybedersen hiçbir şey kazanamazsın zaten. Arbeloa soyunma odasını kaybetmiş. İşin bence temeli bu.
1: %100 katılıyorum.
2: Yani bir kere bence bunların hepsinin başında bütün oyuncuların çok rahatsız olduğu bir Mbappe krizi var. Canı istediği zaman antrenmana gelen, arkadaşları maç yaparken işte kız arkadaşıyla bilmem nerede güneşlenen, yani sen bir kere o aidiyeti hissetmiyorsan.
1: Ve ona bile karşı gelemedi Arbeloa, açıklamasını gördün mü? Dedi ki oyuncunun sakatlık zamanında ne yapacağını ben nasıl karar vereyim dedi.
2: Vereceksin abi.
1: Halbuki bütün takım arkadaşları bundan rahatsız ve dile getiriyor.
2: Şimdi Ancelotti neden büyük hocadır biliyor musun? Ancelotti, Zidane mesela, ben o tarz hocaların, şimdi kül yutmaz diyorum ben ona. Mesela Zidane'a ben kül yutmaz derdim. Los Galacticos döneminde Real Madrid'in bundan çok daha fazla yıldızlarının bir arada olduğu dönemin en büyük yıldızıdır Zidane.
1: Aynen, yıldızın yıldızı.
2: Anladın mı? Ve bir kere ben Zidane'ın bir şeyi kaybettiğini hatırlamıyorum. Ya da saha içi, saha dışında bir olay nedeniyle Zidane'ın problem yaşadığını kulüpte hatırlamıyorum. Bir kere sinirlerine hakim olamadı, o
1: İtalya
2: da
1: maçı.
2: Efsane maç. Değil mi? Tabii. Onda da yani saha içinde olan bir olaydan bahsediyoruz.
1: Ailevi bir hakaret olmuş söylenen evet. göre sonradan okuduğumuz
2: orada
1: kadarıyla.
2: Orada sinirlerine hakim olamadı ama yani karakter ve oyun disiplini anlamında mesela Zidane daha sonra teknik adamlığında şimdi 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ve ondan sonra da şey yapmadı yani ayrıldıktan sonra da işte Chelsea aşağı, Bournemouth yukarı falan yapmadı yani bekliyor değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Yani gidip kendi o kariyerinin üzerine ben diyor ya bu seviyede bir şey yapacaksam ve inanırsam bunu yaparım dedi yapmıyor. İhtiyacı da yok. Yaptım zaten yapacağım diyor. Mesela Zidane'a sen gelip soyunma odasında ya hocam orası öyleydi burası böyleydi ben yıldızım diyebilir misin? Diyemezsin abi. Yani sadece
1: Zidane olmaz.
2: Bak şöyle yapar. Kadroyu yazdı ya altına mesela itirazım var. İki tane Z yazar altına da tamam mı? Zinedine Zidane. Buyur kardeşim der sana güle güle oynam. Şimdi başına dönecek olursak Ancelotti. Mesela Ancelotti'nin oynattığı futbolu, sağ kenarındaki duruşunu, tercihlerini sorgulayabilirsin. Beğenmeyebilirsin ama Ancelotti'nin yönetimini,
1: liderliğini
2: beğenmeme şansın yok. Ancelotti bu adamların hepsiyle gidip kupa kazandıktan sonra işin eğlence tarafı mesela o ciddi sert duruyor mesela birkaç yukarıda basın toplantısını yapıyor bitiriyor falan. Mesela ondan sonra soyunma odasına gittiğinde oradaki oyuncularla hani özendirmek gibi olmasın ama yeri geldiğinde proda içen bir adam.
1: Aynen öyle.
2: Anladın mı yani işin eğlenme yapan, keyif eğlenen, tarafını da biliyor.
1: Üzerine buzlar sular
2: dökülen. Yaşamayı da biliyor. Çok da klas yaşar. Anladın mı yani.
1: Rio Karnavalı'nda görmedin mi?
2: Kalite ise kalite ama disiplin ise disiplin. Hı-hı. O disiplini Arbeloa demek ki sağlayamadı. Arbeloa futbolculuğu döneminde de bence Real Madrid'i hak etmeyen biriydi. Yani oyunculuk meziyetleri anlamında Real Madrid seviyesinde olmadığını ama her yıldız takımında bazı asker oyunculara ihtiyacı vardır. Ancelotti'nin ya da ondan önceki teknik adamların bir askeriydi.
0: Mourinho'nun herhalde o dönem.
2: Mourinho'nun. Asker oyuncular olur ya böyle yıldız takımlarda. Onlardan biriydi.
1: Real Madrid şimdi, geçmişi de var diye geçici olarak geldi.
2: Geçmişi de var. Tamam belki çok iyi bir insandır falan ama kardeşim burası Real Madrid. Bir tarafta Vinicius, bir tarafta Mbappe. Yani biri diğerinin eski kız arkadaşıyla şu anda sevgili falan böyle özel hayatlarını falan da sorgulamayı bize ne? Ne yaparlarsa yapsınlar ama bunlar belli ki sahaya yansıyor.
1: Çorba olmuş.
2: Belli ki sahaya yansıyor. Şimdi bunu yönetemediğin zaman şu anda Perez deliriyordur ben sana söyleyeyim.
1: Kesin.
2: Ya bir de orası Real Madrid. Yani büyük takımlar olabilir. İşte sen biri Barcelona'yı destekliyor olabilir. Biri City'yi destekliyor, biri Arsenal olabilir ama Real Madrid başka bir şey abi. Bak Real Madrid futbol organizasyonu olarak mesela Arda'nın o yüzden bu genç yaşta bunu başarmış olması çok büyük bir nimet. Bambaşka bir yer abi Real Madrid. Yıldızsan yıldızının en parlağını hissettiğin yer. Şöhretsiz şöhret. Paraysa para, sevgiyse hepsi var kardeşim ya
1: bir
2: bu takımda.
1: Bir de kurtlar sofrası orası. Evet. Orada başarı çok kolay gelebileceği gibi güç olarak başarısızlığını isteyen, ayağını kaydırmak isteyen teknik direktör olarak, yönetici olarak ve futbolcu olarak rakip
2: taraftar olarak da çok sevip mesela seni yine bozarlar anladın mı?
1: Yani acayip bir kurtlar sofrası orası.
2: Şimdi Tchouameni ve Valverde arasındaki olay diyelim Ancelotti'nin antrenmanında olsaydı Ancelotti şöyle yapardı. Buyurun beyler size sahanın dışını alayım. İkiniz de El Clasico'da yoksunuz. Biterdi konu. O konu orada kapanır biterdi. Bir daha ertesi gün soyunma odasında o ona vurmuş mu? Vay benim ayağım kaydı. Bizde de oluyordu biliyorsun. Ayağım kaydı evde sehpaya çarptım. Ayağım kesildi. 4 hafta yokum. Olmadı mı bunlar? Yaşamadık mı?
1: Tabii tabii.
2: Ya bunları geçelim. Melo'yla
1: Riera
2: olayını Fatih Hoca yönetti mi? Şampiyonluğu aldın peki o sene?
1: Evet.
2: Şimdi yönetmek başka bir şey. Harbiden yönetememiş.
1: Normalde bak
2: bunu.
1: Bir de Fatih Hoca ben hatırlıyorum demişti ki normalde bunun buradan çıkmaması gerekiyordu. Evet. Ha madem çıktı ikisini de aldı koydu gazetecilerin önüne.
2: Çözdü olayı ya kendi
1: aynen
2: yöntemiyle.
1: Öyle. Hemen bir günde.
2: Şimdi yöneticilik ve liderlik.
1: Ne gizlemeye çalıştı ne çarptı
2: bunu
1: dedi.
2: Gerektirir. Şimdi sen o kavgayı ya da o şeyi takımda bir şey olduğu belli. Bir de hedefsiz kalınca normal büyük takımlarda bu. İşte aman bitmez. Dünya Kupası var. Herkes zaten diyor ki ben Dünya Kupası'na kadar kendimi relax. Şimdi Real Madrid bilmiyorum. Real Madrid El Clasico'yu kazansa şampiyon olamayacağının farkında değil mi? tren çoktan gitti. Ben şimdi bir heyecan yaşıyordum. Ki yerinden de anlatım var değil mi?
0: Var.
2: Bugün ekibimiz gidiyor Barcelona'ya. El Clasico El Clasico'dur her zaman. O oynamış bu oynamış fark etmez. O maça gazozuna bile oynuyor olsalar zaten kendi ağırlığı yeter. Dünyanın en büyük futbol rekabetidir. Ama şimdi bir tarafta Lamine Yamal muhtemelen olmayacak.
1: Yok.
2: O arka adele.
1: Kapattı
2: sezonu. Bir tarafta bizim gencecik çocuğumuz yok.
1: Arda da
2: sezonu
1: yok.
2: Kapattı. Şimdi bir de Real Madrid'de kimse yokken kim bu takımı taşıdı? Attığı tuhaf gollerle Valverde. Şimdi Valverde olmayacak. Eğer şeyler doğruysa zaten Tchouaméni'nin kadro dışı kalması lazım.
1: Evet.
2: Anladın mı? Bu olaylar doğruysa ki doğru. Kim oynayacak kardeşim o zaman? Rodrigo zaten yok. Değil mi? Mbappe efendi var mı yok mu belli değil. Oynarsa daha da büyük sıkıntı takım arkadaşları şey yapacak.
1: Evet.
2: Yani tuhaf bir yere gelmiş olay. Ama
1: başkan bile gitmiyor maça biliyor musun? Dün açıkladı.
2: Gitmez.
1: Barcelona'nın şampiyonluğunu niye izleyeyim? Dediği öğrenilmiş.
2: Ama benim tanıdığım Perez bunların şeyini çok acı keser.
1: Haşlar.
2: Çok acı keser. Yani kimsenin de gözünün yaşına bakmaz. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı Real Madrid'tir onu söyleyeyim.
0: Niye?
2: Bu sene yüzünden.
1: Aynen öyle bak çok doğru. Perez affetmez.
0: Yani... Bende de bu haberlerden sonra şöyle bir ampul yandı. Mourinho haberleri birkaç haftadır konuşuluyor ya Real Madrid'de. Ben pek anlam veremiyordum. Niye Mourinho'ya gidiyor? Hani Mourinho'nun artık devri geçmedi mi diye. Herhalde bu disiplinsizlikle alakalı Perez'in de
2: bence,
0: sonuçta kulağına gidiyor.
2: Ya şu an yazılandan daha büyük şeyler var demek.
0: O yüzden Mourinho'yu istiyor herhalde. Bunu ancak hani Mourinho gibi bir lider çözebilir. Sonuçta Ancelotti'ye tekrar gidecek hali yok. Adam Brezemir takımında. Xabi Alonso, Arbeloa gibi daha toy isimler de demek ki.
2: Xabi Alonso şey da yapamadı ya.
0: O yüzden daha tecrübeli bir isim. Kim var bu kulüpte başarı kazanmış? Jose Mourinho. Bu sezonda ligde yenilgisiz Benfica. Şampiyon olamadı belki ama öyle bir etiketi var. Demek ki orada oturdu. Şu an daha çok oturdu. Ben de çok anlam veremiyordum bu haberlerle birlikte. Demek ki herhalde bu yüzdenmiş dedim. Yani gerçi doğru isim mi Mourinho bu kriz
2: Mourinho bak
0: o da ayrı bu arada.
2: Mourinho olursa Real Madrid hani şampiyonun en güçlü adayıdır dedim ya. Onu şimdi birazcık yumuşatarak söyleyeceğim. Hakikaten Mourinho'nun artık o seviyelerde Real Madrid bu belli olmaz. Ama bence başka bir teknik adam bulması gerekir diye
1: bence
2: düşünüyorum.
1: Bence de.
0: O zaman isim verin.
2: Abi isim ya bak Zidane sana şöyle söyleyeyim. Zidane düşünür mü bunu? Bence kabul eder Zidane giderse.
0: Ama Fransa milli takımına geçecek.
2: Fransa milli diyorlar. Takım falan da baba şimdi bak o iş şöyle. Eğer bir sözleşme imzalamadıysa burası Real Madrid. Florentino Perez arar der ki Zidane
1: gel.
2: Evine dön kardeşim. Biz bu işi beceremedik. Gel bizi bir toparla. Ben Fransa milli takımına haber veririm. Fransa'daki horozlara bile söylerim. Kabul ettiririm onlara der. Onu.
1: Peki,
2: yeter ki şey olsun.
1: Gelen kim olursa olsun önce Mbappe'yi bir yollamamalı mı artık? Yani Perez olsan Mbappe'yi de yönetecek. Ona karşı gık çıkaramayacak bir hoca mı getirirsin? Yoksa Mbappe gitsin ve disiplini de sağlayacak bir hoca gelsin mi?
0: Yani Mbappe'ye gönderme lüksü yok bence şu anda Real Madrid'in. Öyle bir
1: ya ama çok karar
0: alamaz.
1: Ya arkadaşlar Paris Saint-Germain'de de en büyük sorunun Mbappe olduğu söyleniyordu. Gittikten sonra Paris'in başarıları ortada. Hatta dün akşam ben Luis Enrique'nin Mbappe ile birebir yaptığı bir ondan bir istek motivasyon konuşması vardı.
2: Savunmaya geldi diye.
1: Bir salonda aynen öyle. Sen bana ama nasıl küfürlü biliyor musunuz? Öf. Nasıl küfürlü? Sen diyor lidersin diyorsun. İşte lidersen o zaman diyor en önde ilk baskıyı sen yapacaksın diyor. Rakip kaleciye sen basacaksın diyor. Böylece orta sahan rahatlayacak diyor. Yıldız mısın? Yıldızsın. İyi misin? Çok iyisin. En iyisin. Ama benim için hiç önemli değil bunlar diyor. Benim için basacaksın diyor. Benim için rakibe basacak. Arkandaki oyuncular gördüğünde Mbappe bile basıyor deyip senden örnek alıp Mbappe basıyorsa biz bunun iki katını yapmalıyız diyecekler. Böyle lider olunur. Yıldız liderlik olunmaz ama Allah küfür kıyamet. Ama o bile geçmemiş. Zaten geçmediği için de yolluyor. Hı hı. Yani bak sen diyorsun ya Mbappe'ye yollama lüksü. Al işte Luis Enrique yolladı ve ne oldu? Ha ama sen de diyeceksin ki Real
0: Madrid o zaman sözleşmesi yollarsa... bitiyordu değil mi?
2: Tabii,
0: Mbappe'nin hani işleri bak satamadı.
2: Ya ikna edemediler.
0: Etmeye de çalıştılar bu arada.
2: Etmeye çalıştılar. Başkan her şeyi verdi. Paraysa para. Ama o Real Madrid'e gidecekti zaten. Perez işi bitirmişti. Ama Paris Saint Germain bundan olumlu anlamda etkilendi. Evet. Yani Luis Enrique takımını kurdu.
1: Aynen öyle.
2: Takım yaptı yani. Bir takım. Bir teknik adam becerisidir Paris Saint Germain'in becerisi. Her dönem Paris Saint Germain'in çok iyi kadroları oldu. Hatta ben sana söyleyeyim. Belki şu andaki Paris Saint Germain kadrosu son 15-20 yıldaki en mütevazi, en zayıf kadrolarından biri, ben size söyleyeyim.
1: Ama en kuvvetli.
2: Ama en iyi takım olduğu kadro.
1: Beckham vardı, Messi vardı, Neymar vardı.
2: İbrahimovic
1: vardı. Yani, hakikaten yani.
2: Paris Saint Germain'in son 15 yıldaki kadrolarına bakın. Şu anki kadrosu kalecisi Safonov. Evet. İşte reklama gidip gelelim, ondan sonra sayarız değil mi? Yani bu bir teknik adam başarı. Zaten başkan da diyor ki Luis Enrique bambaşka. Bizi bu hale getiren o. Reklam dönüşü açarız bunu.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran
2: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz Real Madrid'den, Paris Saint Germain'den sonra hatta bahsediyorduk. Aykut abi dilersen kaldığın yerden devam et.
1: Yani o kadar az önce Gencoğlu saymaya başladı. Her dönem zaten son 15 yıldır Paris Saint Germain bu Katarlı yatırımcılardan sonra çok ciddi transferler yapan, hep iyi kadroları olan, büyük yıldızları olan ama işte Bayern'i kaybettikleri finalde dahil olmak üzere teknik adam olarak da öyle yani Ancelotti'sinden Tuchel'ine yok yok yani son dönem aldıkları teknik adamları düşündüğünde hep en iyileri getiren bir kulüptü ama son dönem yani özellikle Luis Enrique geldikten sonra zaten ilk sene gece kulüp şeyden çıkmıyormuş. Nasıl oynatırım? Ne yaparım? Ben bu kadar çalışkan bir teknik adam olduğunu bilmiyordum diye açıklaması var yine başkanın.
2: Evet, evet.
1: Yani bir kere herkes saygı duyuyor. Mbappe'ye bile yeri geldiğinde geç kardeşim buyur oynamayacaksan da güle güle diyebilen. Ha, yine para harcayan ama bunları yaparken mesela şimdi Due transfer edilene kadar kim ne olduğunu biliyor muydu Due'nin?
2: Hiç.
1: Bilmiyordu. Kvara tamam iyi bir oyuncu ama Barcola böyle süper yıldız mıdır? Değildir. Ama şimdi bir süper süper yıldıza dönüştü.
2: Kesinlikle
1: abi.
2: Öyle.
1: Dembele ya Barcelona'da tarihin en pahalı transferi adam oyun konsolu oynamaktan işte fast food yemekten adam futbol oynamayı unuttu. Bu adamı şu anda Mbappé'ni yapamadığını Dembele'ye yaptırıyor adam.
2: Evet.
1: Adam Ballon d'Or aldı daha ötesi var mı bunun ya? Vitinha, João Neves gibi iki tane gerçekten çok kısa orta saha oyuncusuyla genelde teknik adamlar maça çıkmaz. Bir tane uzun kule ister oraya. Fabian Ruiz'i ben çok öyle. Beğenirim.
2: Ben de beğenirim çok.
1: Ama mesela ultra böyle ilk 11'i yapıyorsun. Dünyanın en iyi 11'i koyar mısın? Onu şu anda bir şeye dönüştürdü. Marquinhos takımında yaşı var dersin artık.
2: En önemli yıldızlarından biri Fabian.
1: Yanında Paco.
2: Tabii.
1: Bir istatistik verdi maçı anlatırken.
2: Paco Real Madrid'in yedeği değil miydi? Ben doğru mu hatırlıyorum?
1: Yok ya bunu direkt şeyden aldılar diye biliyorum.
2: Bir tane Real Madrid'de bir Paco.
0: Nacho.
2: Nacho. O zaman 4 yaklaşık sonuçta.
1: Adam kart görmemiş ya. Oynadığı bölgeye bak.
2: Evet.
0: Ve Şampiyonlar yani Ligi'nde değil mi? Kariyerinde.
1: Adam kart görmemiş abi. Diğer tarafta saydık işte abi Safonov. Kaçıncı kalecidir yani saydığında?
2: Çok acayip.
1: Abi Nuno Mendes iyi. Adam Portekiz milli takımına
2: güveniyor. Taktiğine de güveniyor demek ki. Kendine de güveniyor.
1: Adam takım.
2: Mbappe'yi gönderecek kadar. Ben.
1: Yani jilet gibi takım yapmış ama kafayı yormuş. Zaten kafayı kırdı biliyorsun. O talihsiz olayın üzerine kendini başarıya
2: adadı,
1: odaklamış.
2: Adadı resmen.
1: Adamış. Ya bu adammışlıktır işte futbol. Tamam onlar da para harcıyor. Paris Saint Germain de zengin kulüp ama kardeşim ne zengin kulüpler var. Harcıyor olmuyor işte. Chelsea dünya kadar para harcadı. Yani Abramovich ben bu Şampiyonlar Ligi'ni alayım diye getirmediği teknik adam, almadığı futbolcu, işte transfer etmediği adam kalmadı. O kupa yine en zayıf kadrolarından biriyle, ya zayıf da demeyelim de ya da caretaker menajerine onunla aldı kupayı.
2: Evet.
1: Onu da sonra yeni sezon başlayınca 5-6 hafta sonra yolladı. Değil mi? Di Matteo'ydu değil mi?
2: Evet. Di Matteo evet.
1: Roberto Di Matteo. Yani ne teknik adamlar geldi. Sadece iyi bir planı ve gerçekten o oyuncu havuzunu bu aidiyete inandırabilecek bir teknik adamın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Arbeloa bu anlamda sınıfta kalmıştır. Ama biz iyi örneklere bakalım.
2: Evet.
1: Luis Enrique gerçekten bu işe kafa yoran. Deli ya adam. Ama bunu oyuncularından istiyor ve alıyor. Umarım yani şimdi bizim genç teknik adamlarımıza da örnek olur. Ben mesela Arda'nın bu yönde ilerlediğini düşünüyorum.
0: Şimdi dinleyicilerden Klopp'la ilgili Real Madrid'e olur mu denmiş az önce.
2: Ben yine Klopp'la ilgili yeni bir haber okudum. Yine aynısını söylüyor. Futbola hiç dönmeyi düşünmüyorum diyor.
0: Hüseyin abi paylaştı dün Klopp'un Facebook hesabından bir açıklama diye. Dediğin gibi kendime, torunlarıma, işte ya çocuklarıma
2: ilk defa
0: vakit arayacağım.
2: Futbol dışında bir hayat olduğunu anladım. Yani anlamıştım. Şu anda giderek zevk almaya başladım diyor.
1: Yüzüm gülüyor diyor.
2: Evet. Yani ilk açıkladığında şey demişti. 20 yıl sonra ilk kez düğüne gittim. demişti. Şu anda daha bile çocuk, torun, şu, bu falan filan hiç gelecek gibi gözükmüyor Klopp.
0: O yüzden mümkün değil
1: Klopp. Ben Klopp'un yani futbolu da çok döneceğini zannetmiyorum. Hatta bir markayla da değil mi? Zaten bir iş birliği gibi yapıyor. Mentor gibi.
2: Dolayısıyla büyük bence danışman. Şu an grande danışman. Ya,
1: grande danışman. Şu an zaten o keyif alıyordur. Baba işte ulaşmak istediklerinde arıyorlardır. Ne yapalım? O da diyordur ki şöyle yapın. Ben biraz bakayım size yazarım diyordur. Yazıyordur, anladın mı yani? Niye dönsün abi? Niye dönsün? Yani bir de adam tatmin olmuş, diyor ki ben doydum artık diyor. Bana yetti kardeşim diyor. Ben bundan sonra gelip aynı stresi, aynı şeyi, ya düşünsene, bir de adam yıllarca İngiltere'de çalıştı yani. Gidiyorsun neşeli, şen şakrak bir adamsın ki sağ kenarında da hem o agresifliği hem de şen şakraklığını kaybetmeyen teknik adamlardan biridir. Hem de sürekli yağmur yağıyor. İşte böyle bir habire oraya git, orada ıslan, buraya git. O açıklamada öyle diyor. Evet, sürekli evet, ıslanıyorduk diyor. Ya niye bir daha oraya gireyim ki diyor. Çok da haklı. Benzerini bence Zidane da söylüyor. Ama Zidane'ın bence bir şeyi daha var. Yani bu dünya futboluna biraz daha bence bir damgasını vurması gerekir diye düşünüyorum.
2: Bir salvo daha yapmalı diyorsun.
1: Yapmalı. Yani Klopp olmaz o yüzden. Biz, çünkü bazı teknik adamlar da şey yapar biliyorsun. Bizde mesela bunu söyleyen teknik adamlar beni alın mesajı yollamak için söyler.
2: Çok güzel değil mi?
1: Yani ben artık düşünmüyorum ya. Zaten yapacağımı yaptım falan diyorsa bilin ki gelin. Ben hala ölmedim. Bakın ben buralardayım için yaparlar onu. Şimdi adam mesela bir sene ortada yok. Bir bakıyorsun takım kötü gitmeye başlamış bir takım. Mesela 5-6 haftadır kazanamıyor. Şimdi söylentiler çıkmaya başladı ya. O sahada, o tribünde gider maç izler mesela. Bu diğer aportta bekleyen teknik adamımız, hani bırakan. Hatta birkaç tane birden giderler. Ekrana da gelir şimdi. Yönetmen yakalamış değil mi teknik adam? Getirmez mi ekrana?
2: Ben Klopp'u hiçbir yerde görmedim ya.
1: Yani bizde öyle olmuyor. Bizde tribüne giderler. Mesela hakkında söylenti çıktı. Bir teknik adam gidecek mi, kalacak mı? Baba 1,5 senedir ortada yok. Bir bakıyorsun tribünde gelmiş, maçı seyrediyor. Böyle yanındakilerle falan.
2: Bir de o kadar konuştuk ettik, bir de çıkarmış seneye bir takımdan taşırmış.
0: Klopp mu? Hmm. Bu Almanlar bir garip ama. Dün de futbolda Süle mesela 31 yaşında futbolu bırakmaya karar verdi. Son dönemde de bu erken yaşta futbolu bırakan Alman oyuncu sayısı da bayağı bir arttı. Pandemi döneminde işte Süle'ler, Hövedeş, Bendel'ler, dün bir bakayım dedi kimler bırakmıştı diye. Böyle 30, 29, 31, 32 futbol için genç dediğimiz yaşlarda bırakıyorlar.
1: Bir tane haber var. Burada dinleyicilerimize de söyleyeyim. Açsınlar, okusunlar. Ben çok severim. Ülkemizin en önemli motosikletçilerinden biridir değil mi? Kenan Sofuoğlu. Hı-hı. Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn'la alakalı
2: 7 mi? Açıklamalarını, daha küçük olmalı ya.
1: Açıklamalarını okusunlar.
2: 7 oldu mu?
1: 7 olmuş.
2: Vay vay.
1: Şimdi pişmanız diye başlıyor. Bir açıp okusunlar. Ne demeye çalıştığımı anlayacaklar. Her şeyi erken yaşta gösterdiğimiz için pişmanız. Çocuğumuz artık hiçbir şeyden keyif almamaya başladı demiş. Yani bazı şeylerin artık böyle tadında yapılması gerekir.
2: Kademe kademe.
1: Kademe kademe yapılması gerekir.
2: Ben ama gördüm. Ya ben Zayn, o çocuğu takip şimdi ediyorum.
1: Go-kart'a biniyor, motora biniyor, onu yapıyor.
2: Anormal lüks arabalara
1: neyle,
2: bindi.
1: Mesela neyle tatmin edeceksin? Az önce önümüze ekranlar açık. Genco seyrettik ya, ekstrem. Oradan oraya atlıyorlar. Oradan evet, oraya. Şimdi Zayn bunu muhtemelen bir sonraki aşamada.
2: Zayn bunu motorspor versiyonu.
1: Hayır, motordan diyelim artık alacağını aldı. Onları yapmaya başlayacak. 13 yaşında onları da atladı oradan oraya. Ne yapacak yani ondan sonra?
2: Ya ama ya bu, şimdi onun
1: bu kadar
2: olayı,
1: fazla yüklenmek yanlış.
2: Ama onun olayında şu. Şimdi bak formüleye geçecek mutlaka. Daha şu anda öyle bir hani boyu çok kısa diye özel kısa boy pedallarıyla falan sürdüğü arabalar falan da oldu. Şimdi o kullandığı araçlar içerisinde kusursuzluğu arayacak. Yani o konsantrasyonu varsa kusursuzluğu arayacak. O virajı daha iyi döneyim. Buraya daha hızlı gidebilir miyim? Mekaniği anlayacak. Piste göre arabanın setup'ını, işte ön kanat, arka kanat, downforce'lar, şunlar bunlar. Çünkü formüleye geçtiğinde bunların hepsini yapmasının sebebi, formüleye geçtiğinde formülada en ufak bir tıkırtıdan neyin ne olduğunu anlayacaksın. Sorunu yani Schumacher'in çok
1: mekanikere
2: büyük...
1: bırakmadan diyorsun.
2: Aynen, Schumacher'in, çünkü pilot mekaniğe söyleyecek sorun şurada diye. Ben Aykut üniversite zamanında bir Formula 1 kurduydum. Her yazıyı okurdum. BBC'den, Eurosport'tan, eskiden Formula 1'i Eurosport verirdi. Tabii. Ve inanılmaz bir kaynaktı. Şimdi ben mesela Schumacher çok sevmezdim gençliğinde Schumacher'i. O böyle agresif sürüşü, Damon Hill'e çarpması, Montoya'ya çarpması, Villeneuve'e çarpması. Ama yaş ilerleyince onun hayranı oldum tabii. Ama mesela Benetton'dan Schumacher Ferrari'ye geçtiğinde, sonra Benetton'a da Alesi ve Berger geçmişti Ferrari'den. Bir takas olmuştu. Alesi ve Berger'in mekaniği diyormuş ki mekaniğe, bu araba çok kötü, düzeltin. Mekanik de diyormuş ki abi sorun ne, sorunu bana söylemen lazım.
1: Nereyi düzelteyim?
2: Nereyi düzelteyim, ne kötü? Bu araba rezalet. Ben bunu okudum, diyor ki mekanik, ya bu arabayla Schumacher şampiyon oldu diyor ya, aynı araba diyor. Nasıl kötü diyor. Ve hatırla, Ferrari'ye geçtikten sonra bir sene boyunca Schumacher her yarış yeni bir şey. Downforce'uydu, yeni bir motoruydu, direksiyonuydu, atıyorum sübobuydu, artık nesiyse. Ve Ferrari nasıl inanılmaz bir araba yaptı. Mekaniği yapmadı Ferrari inanılmaz bir araba Formula 1'de. Schumacher yaptı. Dolayısıyla Zayn de ilk baştan motoruydu, osuydu, busuydu, hepsini öğreniyor ki oraya tam bilgiyle, yani eksiksiz, kusursuz gidecek.
1: Ya orası öyle.
0: Mutlu bir hayat olmayacak ki çocuğun.
1: Ama şöyle olacak.
2: O hayat anlamında haklısınız.
1: Evet, ve şimdi bence asıl daha tehlikeli olan tarafı Zayn'ın işte doğduğundan beri bir şöhret olması.
2: Evet.
1: Anladın mı? Yani
2: Formula 1 şeylerinde geziyor. Formula 1 pistlerinde tanıyor herkes onu. Evet. Pilotlar tanıyor.
1: Bu başka sektörlerde de işte oyunculuktur, ne bileyim işte iki tane ünlü oyuncunun çocuğudur. Onlar için de hep böyle yaşanmış şeylerdir. Yani çok erken yaşta.
2: Evde tek başınadaki çocuğun hali.
1: Evet, mesela şöhret olmaya başladığın zaman artık böyle her şeyi denedin ettin, keyif almamaya başlarsın. Ondan sonra da yani sonunda çok şey olmaz. Sonunda artık ben ne yapayım gibi olursun. Ne bileyim, yalnızlığa falan vurursun. Böyle şarkı, türkü, şiir de yazamıyorsan kendi başına öyle takılıp gidersin.
2: İşte ben inşallah biraz... inşallah motorsporlarına hep daha iyi olacağımın takıntısıyla devam eder ki o boşluğu hiç yaşamaz.
1: İşte Klopp'u da biraz sanki ona şey yaptım. Yani Klopp tabii yaş olarak büyük denemiş ama diyor ki yeter ya, ben artık diyor yaptım yapacağım kardeşim. Ben artık bu sahada bulunmaktan, sağ kenarında İşte Real Madrid'deysem Real Madrid'le olmaktan ya da Barcelona'ya karşı oynamaktan o keyfi almıyorum. 58 yaşında da Klopp bu arada. Çok yaşlı bir adam değil yani. Ama yeter diyor, ben diyor doydum diyor. Hansi Flick ne diyor? Barcelona benim son takımım diyor. Son takımım. Bir sözleşme daha yapacak. O bittikten sonra çalıştırmayacak bir yeri. Ve insanlar bunu karar verip kendi hayatlarına da, eşine de, çocuğuna da ayıramadığı zamanlar, ayıracağım ben artık diyor. Parası var, her şeyi var. Yedi ceddine yetecek kadar para kazanmış. Her yerde meşhur. Bunları yapmasa da para kazanabilecek de bir kimliği var artık adam. Bitti gitti.
0: 9-12 bir araya gidelim. Aradan sonra kripto para bölümü önce, ardından iddia bölümü. İddia bölümünde de yavaş yavaş cumartesi oynanacak karşılaşmaları da konuşmaya başlayacağız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde tüm sat. Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu, senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, Kılçık hocam.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 79.651 dolar. 80 bin doların altına fiyat çekildi. Tabii çok sayıda haber de var. Bu ara bir virüs, işte yeni bir pandemi mi geliyor? İşte Amerika-İran arasındaki gerginlik dün tekrar tırmanmaya başladı. Bu haberlerin de etkisiyle tahminen ufak bir geri çekilme oldu ama yine de 80 bin dolara yakın bir fiyat var. TL olarak da şu an çok net bir fiyatta, 3 milyon 600 binde.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9-16 saatlerimiz iddiada günün maçlarından bahsedelim. Bugün ülkemizde Süper Lig birincilik seviyesinde bir maç yok. La Liga'da Levante Osasuna, Serie A'da Torino Sassuolo, Fransa Lig 1'de Lens Nantes, Bundesliga'da Dortmund Frankfurt ki Frankfurt'ta da Riera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberleri artık paylaşılıyor. O da yıldızı kulüple, kulüp çalışanlarıyla, futbolcularla pek barışmamış. Onun sert kimliği, otoriter kimliğiyle bir problem yaşanmış. Takım da iyi gitmeyince sezon sonu yollar ayrılacakmış. Suudi Arabistan'da bir Kral Kupası final karşılaşması var. Al-Hilal Al-Kolot ve Belçika'da da Standard Liège-Löwen günün iddiada öne çıkan karşılaşmaları. Bir de tabii İngiltere'de Championship'te yükselme playoff yarı final. Hull City Millwall bu maçta önemli bir karşılaşma. Bakalım Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig bileti alabilecek mi? En üst tabii yarı final olduğunda unutmayalım.
1: Benim aklımda iki tane maç var. Birincisi Lens-Nantes maçı. Nantes küme düştü diyebiliriz.
2: Düştü.
1: Hatta düştü yani. Lens da yani şampiyon olamayacak ama hani iyi bir gidişatı var. Şimdi puan durumuna bakayım.
3: 6 puan geride.
1: Yani şampiyonluktan da 6 puan geride. 4.lük orada önemli. Bakayım.
0: İlk 3'e girmek.
1: Yani ilk 3'e girmek önemli. Lille tehdidi de çok düşük ama yani bilmiyorum hani bence havlu atılmaz. Yani şu maçı kazan. Bak havlu atılacaksa, Lens'tan korkacaksan bu maçı kazansın öyle kork derim. Rakibin de gücünden dolayı bu maçı kazanır.
3: Bir de şimdi şeyin Lens'in 3 maçı var. Lille'in 2 maçı
1: tabii
3: var.
1: Tabii rakiplerin 2
3: yani
1: maçı
3: yetişemez
1: var.
3: Yetişemez yani.
1: Şu maçı kazansın. Hatta oran arttırmak istiyorsanız 1.31 düz galibiyeti. Fransa Ligi en nihayetinde çok gollü maç beklemem ben. Hani kazanır ve 4.5 gol altıyla oranı da biraz arttırabilirsiniz. Ben ama şeyi takip ediyorum. Championship'i seviyorum. Son hafta maçlarına da baktım. Hatta ben Wrexham'ın çok kalmasını istiyordum. İlk altıya. Tabii ki Acun Ilıcalı'nın da takımının kalmasını istiyorum ama yani Wrexham'ın acayip bir hikayesi var. Ryan Reynolds ve iş ortağının bu takımı 5. ligden alıp 6 sene üst üste yaşanan 5 şampiyonluk sonucunda Championship Lig'e yükselmesi ve Championship'a geldiği sene son maçta Middlesbrough ile berabere kalarak playoff hakkını kaçırdı. Bu da tabii ki Acun Ilıcalı'nın takımının işine yaradı. Fakat şimdi İngiltere'de ben Championship playofflarını da uzun yıllardır takip ediyorum. Şöyle bir gerçek var. Önemli olan bu playofflara kaldığında takımların form grafiği nasıl? Hull City hep aynı sıkıntıyı yaşıyor. Buraya geldiğinde artık gücü kalmıyor Hull City'nin. Şu son maçını kazanaraktan ki 1-0 geriye düşüp 2-1 kazandığı maç olmasa son 6 ya da 7 maçını kazanamadı bu takım. Zaten bu yüzden playoff'un da son anda dışına çıkıyordu da son maçını kazanıp çıkmadı. Fakat Millwall'a baktığında adamlar coşmuş durumda. Son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, son 4 maçın 3'ünü de kazanmış. Ve gerçekten bunu değiştiremiyorsun. Yani bu gidişatın bir sebebi var. Artık fiziksel midir, zihinsel midir, kafa mı biter, o güç mü kalmamıştır? İşte sezona hazırlanış antrenman yöntemi midir? Ama bu hep karşılaştığım ve kolay kolay da değişmeyen bir gidişat. O yüzden Millwall'un kötü bir sonuç alacağına inanmıyorum Hull deplasmanında. Ama beraberlik mi olur ama Millwall mu kazanır bilmiyorum. Fakat buradaki tercihim benim KG var. Bir 1-1 ihtimali çok yüksek görüyorum. Ama Millwall 1-2, 1-3 kazanırsa da şaşırmayacağım. Çünkü şu anki form grafiği bana bunu gösteriyor ve yıllardır bu ligi, playoffları ve öncesini takip eden biri olarak hani playoff'a müthiş girip, bak müthiş girip kötü gideni biliyorum. Ama kötü başlayıp iyi giden çok az oluyor. O değişmiyor.
0: Aykut abi senin var mı bugünden?
3: Vallahi
0: yoksa yarınki Süper Lig maçı.
3: Başarılar dileyelim Hull City'ye.
1: Kesinlikle. Akşam keşke olsa.
3: Sevgili Acun Ilıcalı'nın ekibinden de bir çağrı geldi. İşte beraber izleyelim maçı diye, bir tribün yapalım diye. Muhtemelen gideceğim oraya. Akşam böyle bir hep beraber izleriz karşılaşmayı. Acun Bey İngiltere'de bu maçta da biz burada İstanbul.
1: Ayağı olarak.
3: Maç anlatanlar falan yani sonuçta. Bizim sektör küçük bir sektör. Hadi gidelim destek verelim hani seyredelim diye. Ben bakayım akşam programı da ayarlayabilirsem oğlanı da alıp gitmeyi düşünüyorum. Bir seyredelim diye. Ama bu çift ayaklı biliyorsun tabii, buradaki tabii. Playofflar. Dolayısıyla yani bayağı bir taktik savaşı olacak. Ben son dönem Houston'u seyrettim. Houston'un hiç fena kadrosu yok bu arada, onu söyleyeyim. Teknik adamlarını biliyoruz. Kayseri de kendini kanıtladı. Biraz son dönem talihsizlikler bir araya geldi. Hafif bir kopma yaşandı. Biraz da yani hakem kararları da, ben mesela bir Sheffield United maçını seyrettim. Gerçekten doğradılar Hull City'yi. Galipken bir kırmızı kart, bir penaltı. Yani İngiltere'de hiç ya buna nasıl penaltı verdi diyeceğim bir konu. Kornerde ceza alanındaki itişmelerden penaltı verdi mesela. Hiç olacak bir şey değil. Ama buna rağmen bir şekilde zor da olsa, bak bu arada son 6 hafta falan kazanamadılar ya. Ve rakiplerin hepsi aynen. Orada kazanıp geldiler. Evet. Yani bayağı avantajlıydı i̇şte aslında. Millwall'lardan biri. Millwall.
0: 2-2 konuşuluyordu.
3: Evet.
0: Evet. Bir aralar sonra uzaklaştı.
3: Ama yani

0: bu maçlar tekrar odaklanma, yukarı çıkma maçlarıdır. Ama iki maç olduğunu da unutmayalım. Mesela 3 gün sonra Millwall deplasmanına gidecek. Dolayısıyla bu karşılaşma önemli. Ben Hull City'yi bir tık önde görüyorum. Kendi evinde olması sebebiyle.
1: Ya umarım, umarım.
0: Ama kolay maçlar değil tabii bunlar. İkinci şey, Lens konusunda da mesela Nantes şöyle tuhaf bir takım. Küme düştükten sonra gitti Marsilya'ya, geçen hafta 3-0 yendi.
1: İşte Marsilya takımlarda rahatlıyor ya bazen.
0: Rahat, işte yine rahat olacak ama ben Lens'in işte Tovendir, Odson Eduard'dır, ön tarafı bayağı iyi. En az 2 gol bulacağını düşünüyorum o karşılaşmada.
2: Ev sahibi 1.5 üst.
0: Yani sürpriz beklemiyorum.
1: Taraftar da çok iyidir her zaman Lens'in.
0: Lens iyi. Ama mesela bugün itibariyle ben Torino Sassuolo, ben Sassuolo hayranıyım biliyorsun. Yani severim. Berardi'sinden Lorientes'ine, kanatları pırpır. Pinamonti'nin sakatlığı var ama orada da Enzolo oynayacak muhtemelen. Torino zaten ligin en çok gol yiyen takım. Bu sene kimlikleri çok değişti İtalyan takımlarının. Mesela Torino hep bir tane atar, golü çok kıymetlidir ama savunması çok iyidir. Yıllarca böyleydi. Bu sene abi Torino'nun 7, bakacağım şu anda. O kadar kolay gol yiyorlar ki ya Torino, şaşırırsın ya. Bak şu an sana söylüyorum.
2: 58 gol yemişler. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı.
0: Abi 58 gol yemiş Torino'ya. Ve ligde 13. sırada. Bir tek küme düşen Pisa 63 gol yemiş. Bak Verona 57, Cremonese 53, Lecce 47, Fiorentina 49, Cagliari 49. Yani normal bir sayı değil bu 58.
1: Bayağı yüksek.
0: O yüzden Sassuolo'da Berardi falan zaten biliyorsun, Sassuolo'nun olayı büyük takımları yenmektir. Geçen hafta Milan'ı şöyle bir dövdüler. Güzel, keyifli maç olur. İki tarafta gol atar diyorum ben bu karşılaşmada. Hı hı. Mesela Torino'da da kaptan Vlasic'e bayılıyorum. Adam muhteşem bir sezon geçiriyor ön tarafta. Sakatları var. Zapata ile Adams yok ama bir şekilde ben Torino'da gol bulur diyorum. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum orada.
2: Bugün basketbolda da onu ben ekleyeyim. Fenerbahçe Beko 4. maçına çıkacak Zalgiris Kaunas serisinde. Şu anda durum 2-1 Fenerbahçe Beko lehine. Bugün eğer temsilcimiz kazanabilirse dörtlü finale kalacak. Dün Real Madrid, ondan önce Olympiakos o bileti almışlardı. Fenerbahçe'de sadece bir galibiyet uzaklıkta. Oranlar birbirine çok yakın. 1.65'e 1.70 Zalgiris bir adım önde gözüküyor. İlk maç Zalgiris geriden gelmişti 19 sayıdan. Maçı kazanmıştı. Umarız İstanbul'a bırakmadan işi Fenerbahçe bu akşam kazanır ve Yunanistan'daki o dörtlü final için bileti alır. Diğer maçta, bu maç bu arada Fenerbahçe'ninki 20'de başlayacak. Diğer maç 21.15'te Panathinaikos Valencia. Burada da şu ana kadar oynanan 3 maçın 3'ünü de deplasman ekipleri kazandı. Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ergin Ataman bir önceki maçta Gemci abi söyledi. Teknik faullerle birlikte değil mi tartışıp oyun dışı
1: iki koç da aynı anda atıldı.
2: Almıştı. Bugün de bakalım Panathinaikos kendi evinde kazanabilecek mi? 1.27 Panathinaikos galibiyeti. Valencia'nın galibiyeti 2.47. Muhtemel bir Panathinaikos galibiyeti bekleniyor. Uzama ihtimali en yüksek gözüken eşleşmede Fenerbahçe Beko'nun eşleşmesi gözüküyor.
1: Ben baktım Valencia maçına. 3. maçta şut yüzdesi çok düşük Panathinaikos'un.
2: Üst üste 2 maç
1: olmaz gibi.
2: Olmaz gibi.
1: Ya bir de Pana bu ya yani. Hı hı.
2: Bir de dörtlü finalde onların salonunda oynanacak. O da ayrı bir motivasyon olsa gerek. Bakalım bugün o maçlar olacak. Şimdi bu bölümü kapatmadan ben Süper Lig'deki maçların da oranlarına bir göz atmak istiyorum. Galatasaray bu hafta kazandığı senaryoda rakibi Fenerbahçe'nin maçına bakmadan şampiyonu ilan edecek. Oran açılmamış Galatasaray'ın galibiyetine. Beraberlik 7.44, Antalya galibiyeti 13.65. Golle bir maç bekleniyor. 1.22, 2.5 gol üstün oranı. Karşılık gol var. 1.81. Antalya'nın tabii gol atma ihtimali çok zayıf.
1: Aykut ne diyorsun? Ben çok bol gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Çok acayip gaza basarlar diye düşünüyorum. Böyle 4.5 üstü falan bekliyorum ben.
0: İlk golün dakikası önemli. Böyle erken gelip kırarlarsa dediğin gibi şampiyonluk kutlamalarıyla gol olur yağar. Ama golün şeyi değişirse,
1: hele ilk yarı 0-0 biterse,
0: Antalyaspor canıyla uğraşıyor. Tamam, güç olarak bence ligin en zayıf takımı, bak onu söyleyeyim. Hatta iki takımından biri diyeyim. Mesela Eyüp de devre arasında birçok oyuncusunu kaybetti ama mesela Eyüp'ün hala elle tutulur adamları var ya. Ya Antalyaspor'da bulamıyorum arkadaş. Vallahi bulamıyorum. Bak şimdi bakıyorum kadrolarına. Safuri, Doğukan, Bale, Van de Streek, Sisey, Saric,

0: Bünyamin, Veysel. Veysel ben kendim bildim bileli oynuyor. Hüseyin, Pal. Yani var mı sizde burada ya? Bu da şey yapar diyebileceğin, tehdit yaratır diyebileceğin. Veysel'e bakıyorum 37 yaşında maşallah helal olsun. Vallahi bak kolay işler değil bunlar o
1: Değil değil.
0: yaşlarda oynamak. Diğer tarafa bakıyorsun Osimhen'inden Barış'ına, Yunus'undan Sané'sine. İşte Torreira dün antrenmana katılmamıştı. Bugün
1: Lemina yok.
0: oynayacak mı belli değil.
1: Torreira mı Lemina mı? Ben Lemina diyorum
0: Lemina
1: da.
0: yok zaten.
1: Ha, Torreira mı yok?
0: Torreira da dün antrenmana çıkmamıştı diye
1: İlkay kombi
0: duydum.
1: çıkacak kesin gözüyle bakılıyor.
0: Evet, çünkü Sara da sakat.
1: Evet.
0: Lemina ya orada bir şey var. İşte geri kalan herkes oynuyor. Uğurcan tekrar kaleye dönüyor. Ya normal şartlar altında Galatasaray'ın rahat kazanmasını bekleyebilirsin ama normal bir durum yok abi bu ligde artık. Şöyle yok. Bizim Fenerbahçe bu Antalyaspor'a deplasmanda iki farklı geriye düşüp sonlarda beraberliği bulmadım. Bir topla direkten döndü. Neredeyse
1: Hayır,
0: kazanacaktı.
1: tabii. Nenenin
0: Ama
1: topu.
0: neredeyse kaybediyordu.
1: Evet.
0: Yani oynamadan kazanamıyorsun. Şöyle bir durum var. Antalyaspor adına bir olumlu taraf bulmaya çalıştığımda bu hafta şimdi gençler Kasımpaşa ile oynuyor. Yani şu anda sondan yani son 3'ün bir üzerinde, bir puan üzerinde 29'la mesela Gençlerbirliği Kasımpaşa maçının olması onlar
1: Onlar
0: için
1: için bir
0: bir
1: avantaj.
0: avantaj. Bir de yani sonuçta kendi göbeğini de kendi kesecek. Son haftada da Kocaeli ile oynayacak. Bence o da bir avantaj. Ya yani ben oralardan bir takımla oynamaktansa böyle rahat bir takımla oynamayı tercih ederim.
1: Tabii
0: Dün
1: tabii
0: bir
1: tabii. Antalya'da dinleyici bağlandı. Öğlen ben Etri'yi tek yapıyordum. Dedi ki Antalyaspor'un sarı kart sınırında çok sayıda kritik oyuncusu var. 6-7 oyuncusu var. Şimdi Galatasaray deplasmanında da normalde puan yazmazsın. Acaba dedi hani bir rotasyon ya da bu oyuncular oynarsa bile bir sonraki maç daha hedef maç o maç oynayabilmek için hani biraz daha düşük viteste olabilir mi Antalyaspor gibi bir
0: olabilir.
1: şey dedi. Tabii ki olabilir ama işte onun da bir garantisi yok. Yani senin belki iki maçı da kazanman gerekebilir. Sonuçta Gençlerbirliği bu hafta kazanabilir mi? Kasımpaşa dedin değil mi maçı?
0: Abi
1: Kazanabilir.
0: şimdi bir şey
1: Kayseri
0: söyleyeceğim sana.
1: kazanabilir mi? Kazanabilir.
0: Ya mesela şimdi saydık ya az önceki
1: Kayseri de
0: takımı.
1: Alanya ile oynuyor.
0: Az önceki takımı saydım ya. Mesela bu takımla şimdi atıyorum kim var mesela Bale ile Van de Strik. Mesela bu iki tane adam bence çok kritik. Yoksa diğer oyuncular çok fazla fark etmiyor yani. Kart cezası görürse de görsün anladın mı? Yedeğe gelir yedeği oynar. Bu kadar basit yani. Ya da atıyorum Bale'ye derim ki sen bana çok lazımsın.
1: Bale
0: Ben
1: sınırda
0: bir
1: değil zaten.
0: he, sınırda değilsin zaten o zaman hiç konuşulacak bir durum yok.
1: Van de Schaick sınırda diye hatırlıyorum. Birçok yani 7 en az 7 oyuncusu sınırda
0: Ya o bence
1: Antalya'nın.
0: kritik bir bilgi. Bir de normalde mesela bunu planlama yaptığında sıfır olarak yazmıştır teknik adam mesela bu deplasmanı. Ama son maç kazandığında ligde kalıyorsun. Bu mesela senin için ortadaysa bilmiyorum ben teknik adam olsam düşünürüm.
1: Ama işte bu hafta Kayseri Alanya'yı yendi diyelim. Gençler de Kasımpaşa'yı yendi. Sen son haftaya 17. basamakta giriyorsun. Hani son hafta kazansan belki yine kümede kalacaksın. Rakiplerin puan kaybederse ama o da bir risk haline geliyor. O riske de girmek çok mantıklı değil. Ne olursa olsun ben de hani bu maçta elinden geleni yapması gerektiğini
0: Ya
1: kanaatindeyim. 4
0: zaten
1: sarı kart
0: yapacak.
1: cezası, 4 sarı kart cezası olsun. Yeter ki bu maçta puan alsın
0: Şimdi
1: Antalya.
0: şöyle
1: Öyle
0: düşün.
1: düşünmesi lazım.
0: Bir de son haftaya da bakalım ne oluyor ne bitiyor diye. Antalya Kocaeli, Rize Beşiktaş, Karagümrük Alanya, Fener Eyüp, Gaziantep Başakşehir, Kasımpaşa Galatasaray, Kayseri Konya, Trabzon Gençlerbirliği. Yani
1: Kayseri Konya'yı yenebilir.
0: hepsinin
1: Türkiye
0: maçı
1: Kupası
0: zor ben
1: finali.
0: sana söyleyeyim.
1: Yok zor ama hani olmayacak şeyler değil.
0: Ya illa ki öyle. Bakalım yaşayıp göreceğiz bunu. Ama bu bilgiyi mesela kadroyu açıkladığında ancak aa hoca böyle yapmış diyebileceğimiz bir durum bu.
1: Evet onu ben de bakacağım. İkinci olan Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında olacak. İddiadaki oranı Fenerbahçe galibiyetinin 1.31. Fenerbahçe'de de Asensio ve Şikrin yarın maç kadrosunda olmaları ama süre almaları beklenmiyor. Henüz tam olarak hazır durumda değiller. Nene'nin yine ameliyat kararı alındı. Onun da oynaması beklenmiyor. İşte Ederson zaten cezalı. Sarı kart cezasından dönen oyuncular var bir önceki haftadan farklı olarak Guendouzi başta olmak üzere. Böyle bir durum. Konyaspor'da zaten artık ligde pek bir şey kalmadı. Kupa finali onlar için öncelikle ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı da İlhan Palut imza bırakmak isteyecekti. Sonuçta kupada da elemişti kendi evinde.
0: Bir de çok formdalar.
2: Acayip.
0: Yani son 5 maçın 4'ünü kazanmış. İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. Ben Rize'de de beğeniyordum hocayı. Konya'da da geldi. Çok zor durumda geldi bu arada. Ya Konya bence oyuncularına da değer katarak ve takım ruhunu oluşturarak, yani Galatasaray'ı yeneceksin. Kendi evinde Beşiktaş'ı kupadan eleyeceksin deplasmanda. Bunlar kolay işler değil. Ve kritik yere gelirken Trabzon'u yeneceksin içeride. Trabzon'u yenmek kolay mı? Çaykur Rize deplasmanı bir orada kupa öncesinde
1: rotasyon
0: çok motive diyorsun. Olmadıkları bir karşılaşmaydı. Antalya'yı yendi. Karagümrük ya birinci dereceden rakiplerini yendi. Samsun deplasmanında 10 kişiye rağmen puan almayı başardı. Gençler Birliği'ni yendi. Kocaeli'yi yendi. Kasımpaşa berabere. Yani Mart ayından itibaren inanılmaz formda bir Konya var. Ben bayağı keyifli maç bekliyorum. Ben ya Fenerbahçe tabii ki favori. Fenerbahçe hedef için en azından şampiyon olamıyorsa bile ikinciliği garantileyim diye kazanmak isteyecektir ama Konya'da çıkıp bence taraftarına keyif vermeye uğraşacaktır diye düşünüyorum. Ben gollü maç olmasını bekliyorum.
1: Haftanın diğer öne çıkan maçı haliyle tabii Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması. Beşiktaş'ın lig dördüncülüğü artık kesin ama Beşiktaş'ın da tabii kupadan elendikten sonra puan kaybına pek tahammülü yok. Bu maç yeri belli olsa da Trabzonspor'u kesin olarak yenmesi bekleniyor. Taraftar son maçtan sonra hem yönetim aleyhinde hem Sergen Yalçın aleyhinde tezahüratlarda bulundu. İstifa etti Sergen Yalçın, geri döndürüldü. Biraz zoraki bu iki karşılaşmaya çıkacak havası vardı ama tabii ki yöneticilerle görüştükten sonra fikri değişmiş midir, ruh hali daha iyiye gitmiş midir Sergen Yalçın onu bilemiyoruz. Ama bir aksilik olmazsa takım başında sahaya çıkacak. Bir de kendi evinde olması bu maçın Beşiktaş adına daha da kritik. Sonuçta taraftarın da belki maç başlangıcında bir tepkisi olabilir. Olası bir kötü sonuçta da o tepkilerin boyutu da farklı bir noktaya gidebilir. Beşiktaş o açıdan çok zor bir maça çıkacak. Trabzonspor'un zaten ikincilik iddiası çok güçlü değil. Trabzonspor'un puan kaybında...
0: Onlar da fecaat durumda son dönemde.
1: Evet. Ama yani çok
0: Galatasaray galibiyetinden sonra takım sanki şalteri kapattı.
1: Fenerbahçe Trabzon'u yendi. Şalteri kapattı. Trabzon Galatasaray'ı yendi. Şalteri kapattı.
0: Bir de Başakşehir'in son dakika golü yıkım oldu onlar için bence. Ya kırılma anlarından biri oldu sezon Adana Trabzonspor için.
1: Oranları da söyleyeyim. Beşiktaş galibiyeti 1.93, beraberlik 3.42, Trabzon galibiyetine de 2.88'lik bir oran verilmiş. Batagov zaten olmayacağı belliydi de dün ameliyat oldu o da menisküsten. 4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Yani 4 ay dediğin buradan Eylül başına kadar. Yani gelecek sezonun başını da kaçıracak takımla birlikte sezon başı kampı yapamayacak Batagov.
0: Ki bayağıdır da oynamıyor zaten değil mi?
1: Zaten evet uzun süredir de oynamıyor.
0: Niye bu kadar beklediler acaba? Ameliyatsız çözmeye mi çalıştılar?
2: Evet ameliyatsız çözmeye çalışmışlardır.
1: Öyle oluyor ama çözüm olmayınca da ameliyat kaçınılmaz olmuş. 4 ay dile kolay. Savic'in dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu ama bu hafta dönmesi mümkün gözükmüyormuş. Ancak ve ancak kupada finale kalırsa o maçta oynama ihtimalinden bahsediliyor.
0: Trabzonspor'un da seneye hakikaten bir güncelleme yapmaya ihtiyacı var. Savic tamam çok kariyerli benim sevdiğim bir stoperdi ama yani katkısı götürdüklerinden ya da beklentiden çok daha düşük oldu. O yüzden ben Savic'e de yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum eğer şeyi yoksa. Çünkü tam güveniyorsun bir hafta iyi oynuyor yok abi öbür hafta. Öbür hafta yok abi sakat. Sürekli sakat. Kaç maç kaçırdı bu sene belli değil. Belki 15-20 tane maç kaçırdı. Şimdi Batagov da gitince zaten devre arasında aldıkları stoperi beğeniyorum bu arada. Nvayu muydu?
1: Veyvu.
0: Yani Trabzonspor'un oraya bir şeye ihtiyacı olacak ki bence ilk hamleyi
2: zaten
0: de oraya
2: yapacaklar.
0: Zaten
2: sezon içinde bile söyleniyordu Aykut.
0: Tabii.
2: Hep yani bir ara transfer döneminde bile bir stoper eldekilerin sürekli sakatlanması.
1: Maçlar böyle öne çıkan karşılaşmalar. 9.37'de yapmışız. Bu bölümü de noktalayalım. Son bölümde karşınızda olun.
3: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
6: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
2: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. Normalde azalması beklenirken kaza sayısı arttı şehirde. Geriden gelenlerin dikkatine Anadolu yakası TEM Sultanbeyli'de Ankara istikametli bir iki tırın karıştığı yaralanmalı kaza var. Bu noktada çok ciddi yoğunluk var. Tüm şeritler trafiğe kapandı. O yüzden TEM'i Ankara istikametli terk etmek, E5'e ya da Kuzey Marmara otoyoluna geçmek önemli olacak. Lütfen Ataşehir'den itibaren yolunuzu çizin çünkü trafik yoğunluğu o noktaya doğru da uzamaya devam ediyor. Yine Avrupa yakasında meydana gelen kazalardan bir tanesi Avcılar'da, Şükrü Bey'de Topkapı istikametli, O3'te atış alanında ve Sağmazcılar'da iki kaza var. E5'te birinci köprüyü Anadolu'ya geçtikten sonra Altunizade'de de Kadıköy'e doğru kaza var. Doğan Araslı Bulvarı çıkışında Esenyurt'ta Akbatı istikametli bir trafik kazası meydana geldi. Arnavutköy yolundaysa Arnavutköy merkeze doğru Şamlar, Sapan, oralarda zincirleme bir trafik kazası haberi aldık. Bunu da aktarmış olalım. Ankara'ya döndüm. Trafik yoğunluğuna etki eden olayların başında yine kazalar geliyor. Havalimanı yolunda Kuzey Ankara istikametli bir kaza var. Anadolu Bulvarı'nda merkeze doğru Halk Ekmek öncesinde bir kaza oldu. Anadolu Bulvarı'nda merkeze doğru Türk'ün sonrasında bir başka kaza daha var. Yine Tıp Fakültesi Caddesi Abidinpaşa Kavşağı'nda bir kaza haberi aldığımız noktadayız. Doğukent'te ise İncek istikametli bir araç arızası söz konusu. İzmir'deyiz. Arızalı araç haberlerini verelim. İstanbul Caddesi yan yolda Manisa Kavşağı öncesi otobüs kaldı. Ve yine Altınyolu'da Basmane istikameti Melese hizasında bir araç arızası var. Anadolu Caddesi'nde de Karşıyaka'ya doğru Küçükçiğli otobüs durağı hizasında bir trafik kazası meydana geldi. Bu noktalara dikkat. Detayların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz Süper Lig'de bu hafta tüm maçlar cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Maçın başlamasına artık kısa bir zaman dilimi kaldı. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde henüz yeni haftanın hakemlerine dair bir bilgilendirme geçilmedi. Normalde işte çarşambadan bir yer açıklanıyordu. Olmadı, perşembeden açıklanıyordu. Evet, cuma sabah itibariyle hala hakemler belli değil. Dün birinci ligde playoff maçları vardı. Orada hakem performansları vardı. Acaba onlar mı beklendi desen değil. Artık ne olduğunu biz de anlamakta zorlanıyoruz. Değişiyor çünkü bir standardımız yok bu konuda. Hakem şu saatte açıklanır diyemiyorsun. Perşembe gecesine kadar beklendi. Olmadı. Şu ana kadar da bir açıklama yok. Herhalde bugün öğlene kadar en kötü hakemler açıklanır. Bizde de sevilen de bir şey hakem konusu. Merak edilen de bir şey. O yüzden ben de paylaşma ihtiyacı hissettim. Henüz belli değil. Olası tabii atamalar hep konuşuluyor kimin yöneteceğine dair ama şimdilik bir şey belli değil. Büyük bir heyecan var. Galatasaray'da bu hafta aslında girişte de konuşuyorduk. Çok öyle şampiyonluk havasını hissedebildiğim bir hafta olmadı benim de kendi çevremden. Sadece sokaklarda, caddelerde seyyar satıcıların Galatasaray bayrakları sattığını görünce böyle bir bu hafta şampiyonluk haftası hissiyatı oluştu. Onun haricinde gerçekten bende de etrafımda gördüm de öyle bir hava
1: bence
0: yok.
1: Samsun maçı nedeniyle taraftar biraz sinirli, tepkili ya da oradaki şeye. Yoksa yarın Antalya Spor karşılaşmasında o havaya girerler. Yarın gündüzden itibaren başlar o iş. Hava da güzel.
0: İşte geçen hafta o hava daha iyiydi. Ben de dışarıda onu hissediyordum hani maçtan önce. Ben de bunu yayında da söyledim. Ben de işte oğlumla ilk defa bir böyle o da hani Galatasaray şampiyonluk falan böyle üstümüze giyindik sarı kırmızı ama eminim birçok kişi şampiyon olacağını düşünüp hazırlıklarını yaptı ama
1: nasıl olacak böyle olmadı. Peki? Mert Elam, yani daha şimdiden sarı kırmızı gidiyorsun. Bırak adam kendi seçsin. Belki Fener'le olacak adam.
0: Yani o,
1: belki Beşiktaş'la olacak.
0: Sana o şansı verdiler mi? Ya da burada bizi dinleyen kime verdiler öyle bir şansı?
1: Bana verdiler canım. Ben
0: sen kendim... 18 yaşına kadar kendine bırakıyorum. Sonra ne yaparsan yap. Olmuyor tabii. Bu ya işler ben, babadan ola geçiyor.
2: Bak ben evet büyük bir ihtimalle öyle oluyor. Şimdi babam Galatasaraylı. Tabii ben kendimi ilk bildiğim anda Jupp Derwall geldiği için böyle.
1: Zaten etkilendim.
2: Evet diyorsun. Çok etkilendim. Gazetelerde boy boy Jupp Derwall'ler falan. Ben kimin ne olduğunu da bilmiyorum ama bir bakıyorum aşağı Jupp Derwall, yukarı bakıyorum Jupp Derwall yani. Ama acayip de bir Brezilya hayranlığı vardı bende Aykut. 86 Dünya Kupası'nda Brezilya Fransa'ya elendiğinde ben ağlamıştım, hatırlıyorum. İşte Platini, Zico, Sokrates onları izledim ben, böyle hayranıydım yani. Ve Meksika'da İki de izlemiştim yani 7-8 yaşındayım izlemiştim yani o maçı. Sonra o Brezilya'dan Eder, kaleci Santos muydu Carlos ve bir tane siyahi bir oyuncu 5 numaraları yani Dünya Kupası'ndaki 3 oyuncu Malatya'ya gelince ben dedim babama ben Malatya sporluyum dedim. Babam da dedi ki bak dedi. Malatya sporlu olursan bir daha dönemezsin dedi. Hep Malatya sporlu kalacaksın. Ya niye canım olur mu öyle şey dedim. İstersem. Hayır dedi bu öyle bir şey değil dedi. Bak çok iyi düşün dedi. Sezon başlıyor. Sonra Eder gelmedi. Ki Eder zaten en büyük yıldızdı. O iki oyuncu geldi. Üçüncü de dördüncü hafta Galatasaray Malatya sporlu oynadı kendi evinde. Valla ya 5-0 ya da 6-0 Galatasaray yendi. Babama dedim ki baba ben Galatasaraylıyım dedim. Yok öyle dedi. Malatya sporlusun dedi sene sonuna kadar.
0: Ceza olarak sana.
2: Ceza.
0: Tabii öyle bir şey de var. Değiştiremiyorsun da. Kolay
1: şimdi
0: kolay.
1: Hiç belli olmaz o. Nasıl bir çocuk olacağını bilmiyoruz.
0: Ha, değişebilir. Tabii. Ama belli bir yaştan sonra değişmesi mümkün değil. Çocuk yaşta değişir.
1: Öyle tabii. Ne? Ama aşıyı hani, nasıl verirsen öyle oluyor.
0: 12-13'ten sonra falan mümkün değil.
1: Ama mesela benim de mesela Bursa Spor'un yeri bizde ayrı. Şimdi çocukluğum orada geçmiş. Oynamışız. O işte Intertoto efsane kadroları tribünde yaşamış insanlarız şimdi.
2: Onu Ercüment, yere. Bususi, Baliç.
1: Baliç. Oho, Gançev, Delibo. Yani say say.
2: Sen Kazuya maçına gittin mi yoksa?
1: Tabii Kazuya maçı.
2: Ya.
1: Yani Hester.
2: Travması bizi, hala sende de vardır.
1: Hester bizi orada bıraktı öyle söyleyeyim.
2: Ama o Hester de yani.
1: Ki yani.
2: Teknik direktör de Şafer.
1: Şafer, Hester bastonla bizi eledi öyle söyleyeyim sana.
2: Ama müthiş bir
1: inanılmaz bir top oynadı. Ya biz Baliç'e kurşun döktürmeye 25 bin kişi Emir Sultan'a gitmiş bir topluluğuz ya. Gol atamıyor diye. Hatırlıyor musun? Çok iyi oynuyordu, gol atamıyordu. Vuruyor direkt, vuruyor direkt. O yüzden Bursaspor'u da tebrik edelim yeri gelmişken. Hakikaten ya bu kadar asansör gibi, yani en zirveden en dibe, ya bu takım 15 sene önce Süper Lig şampiyonu ya.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş tırmanıyor. Buradan da Bursa'ya selam olsun.
0: Evet.
1: Yani keyifli şeyler bunlar, güzel şeyler. İleride tabii ki insanların tercihleri değişebilir, şeyleri değişebilir ama.
0: Mesela dinleyicimiz Oğuz Bey, ben Beşiktaşlıyım ama oğlum Fenerbahçeli demiş. Kadıköy'de oturduğumuz için, abim Fenerli olduğu için birçok da maça götürmüş küçükken Fenerbahçe.
1: Yenge de Galatasaraylıysa tam üç büyükler evde.
0: Evet, öyle oluyor ya, öyle. Ya
1: güzel tatlı atışmalar falan da oluyor. Mesela benim babam da Trabzonlu, Trabzonsporlu. Şimdi arada mesela kızdırırım onu. İşine geldi mi cevap verir, gelmedi mi zaten futbolla ilgilenmiyorum ben falan der.
0: Antalya'dan Onur Bey de bizde tam tersi demiş. Oğuldan babaya geçen bir durum söz konusu. Babam futbol topu görse bomba diye ihbar edecek kadar uzaktı. Yıllar önce aşıladığım sevgiyle şimdi sokakta top oynansa izliyor demiş. Sarı kırmızılı kalp emojileri göndermiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz.
1: Ya zaten öyle çok alakası olmayanlara ya da ne bileyim nefret eden bir tayfa da var biliyorsun. Aa, futbol mu çok banal falan. Onları al bir kere maça götür. Tamam mı? Al hele bir de şu şartlarda günümüz stadyumları falan daha iyi.
2: Liverpool Galatasaray maçına gitsin.
1: Bak, onları falan bir maça götür. Ondan sonra bir daha ne zaman gidiyoruz diye kendisi başının etini yer. Aynı şekilde ben mesela at yarışını da çok severim. Ben Veli Efendi'ye gitmeye bayılıyorum. Geçen İzmir derbisinde İzmir'e gittim. Çok beğendim mesela İzmir hipodromunu. Niye gitmemişim bugüne kadar dedim. Adana'da Akdeniz derbisi oluyor. Gidebilirsek hem lezzetleri, Adana seyahati çok güzel mesela. Gitmenizi tavsiye ederim. Ankara'da işte Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı koşulları, Büyük Millet Meclisi, bayağı da iyi yarışlar falan da oluyor. Güzel etkinliktir bunlar. Mesela at yarışım, sen de mi beygircisin falan diyenler bir kere Veli Efendi'ye gitsinler. Orayı bir o gün boyu yaşasınlar.
2: Bir de konsantrasyon piknik, önemli. Neyin
1: piknik
2: olduğunu
1: alanından, piknik alanından yeşilliğe, şehrin içinde nefes alacağım bir yere. Orada bir köfte yesinler mesela. Sonra atları yakından görsünler. Orada bambaşka bir dünya olduğunu, bu işin sadece bahis ya da işte at yarışı kuponu doldurmakla alakalı olmadığını anlasınlar. İddia ediyorum.
2: Çok güzel bir etkinlik.
1: İkinci
2: ya.
1: Kez ne zaman gidiyoruz tabii, diye başınızın etini yerler.
2: Herkes sosyal, birbirini tanıyor, sohbet. Sen tanımasan bile oraya geldiysen senin niye geldiğin biliniyor. Herkes birbirine karşı çok dostane. Dışarıda bulamadığın bir şey var. Maçlarda da öyle yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Gol oldu, herkes birbirine sarılıyor.
1: Evet.
2: Tatsızlıklar çıkmıyor mu? Çıkıyor ama.
1: Çıkıyor.
2: Ortam genelde güzel.
1: Yani bu işle alakası olmayan insanları kazanma yöntemi anlamında söylüyorum. Hı-hı. Bir kere sadece götürün. Ondan sonra İddia ediyorum kendileri diyecek ne zaman gidiyoruz bir daha diye.
0: Şimdi mesajlara bakıyorum. Benim babam Fenerli, ben Galatasaraylı. Çocukluğum ağlamaklı geçti demiş. Benim neslimde Prekazici demiş. Galatasaray'ın o herhalde şampiyonluk hasretinin olduğu.
2: Ama Prekazi ile şampiyonluk geldi zaten. Hı-hı. Prekaz'dan önceye gidiyor o zaman.
1: O dönem işte sonrasında da sonra mesela Fener'e Galatasaray rekabetinde. Şimdi o Aziz Yıldırım'ın o ilk 11-12 yılı zaten.
2: 10 yılın 5'i.
1: Hayır bir de Kadıköy'de zaten kaç 22 yıl mı 23 yıl mı?
2: İşte kaç yıl?
1: Galibiyet yok.
0: 20 yıl oldu herhalde rekor. Benim gözlemlediğim kadınların...
2: Gözüm kapalı iddia oynuyordum ya ben Fenerbahçe'ye. Gözüm kapalı ya Fenerbahçe Galatasaray oynuyorsa Mert gözüm kapalı. Kim oynuyormuş hatta bir tane 3-0 Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maç var. Ya Fener de iyi gitmiyordu ama Apia falan vardı. Baktım ben hiç handikap Fenerbahçe. Hiç gözüm kapalı. 3-0 bitti. Hiç ne üzüldüm ne sevindim.
0: Benim gözlemlediğim demiş dinleyicimiz. Kadınların şu anda futbola ve at yarışına olan ilgisi bayağı fazla demiş. Eskiden Veli Efendi'ye giden bir insanım. Eskiden 10 kadın varsa şu an 100 kadın geliyor demiş. Böyle bir tespit.
1: Öyle doğru.
0: Bulunmuş. Bilmiyorum hani onu Aykut abi daha çok bilir.
1: Ya biz hanımı götüre götüre ata gidip ortak olduk ve at hanımın üzerine öyle söyleyeyim sana.
0: Hmm.
1: Ya bizdeki etkisi daha fazla. Ama bu bambaşka bir şey ve bunu kendisi istedi öyle söyleyeyim sana. Atı var yani şu anda.
0: Allah Allah.
1: Evet daha yavru ama bakacağız daha ona 2 sene daha. Sonra inşallah düzgün bir şekilde koşar.
0: Bir başka dinleyici, o da Şirinyer Hipodromu'na gidelim diyormuş arkadaşı. Ne işimiz var diyordum. Oraya bir gittim. 2 yıldır hemen hemen her yarışa gidiyorum. Çevremden de en az 15 kişiyi daha kattım. Eğlenceli bir ortam.
1: Şirinyer İzmir. Çok beğendim ben de. Hı-hı. Çok güzel bir güzel yer yani. Bak gerçekten bunlar şehrin içinde nefes alabileceğiniz yerler. O Zeytinburnu'nda, Bakırköy'de o kadar büyük bir alanda, yeşil bir alan bulma şansınız yok.
2: Önünde blok görmediğin böyle. Blok yeşillik görmediğin. Görüyorsun. Evet.
0: Böyle Ahmet Hakan dinleyicimiz demiş ki at yarışını nasıl seviyorsunuz demiş. Sadece bir kez geçmiyorlar mı önünüzden demiş. Gülmüş tabii bu mesajı atarken.
2: Formülacılar da öyle diyor. Vın vın vın geçiyor araba.
1: Yarım saatte bir geçiyor ama bunlar ya. Öyle demiş şimdi.
0: Ya tabii orada geçmesi.
1: Padoğa ineceksin, atlara bakacaksın.
0: Tabii farklı ya.
1: Sevebildiğini seveceksin. Ne bileyim Pony Club var. Çocuklar gidecek onlara bakacak. İşte el sallayacaksın. Ne bileyim yani bak farklı bir yer. En çok çocuklar eğleniyor. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Arkada top mu oynuyorsun? Kediler desen her yer kedi dolu. İşte acıktın mı? Orada bir köfte ye. Köfteyi bir şey tavsiye diyorum. Ediyorum.
2: Köftesi inanılmaz.
1: Evet.
2: Ha, inanılmaz.
0: Son mesaj, bitiriyorum. Trabzonsporlu bir babayım demiş dinleyicimiz Yusuf Şahinbaş. Bir kızım bir oğlum var 15-18 yaşlarında. Pandemi dönemindeki kaçırdığımız şampiyonluktan sonra onlara döndüm ve dedim ki ben bugüne kadar şampiyonluk görmedim. Bundan sonra da muhtemelen görmeyeceğim. Bari siz kendinizi kurtarın. Gidin başka bir takım tutun. Kızım dedi ki baba biz Trabzonspor'u şampiyon olacak diye tutmuyoruz. Demiş.
1: Bravo.
0: Kızından hiç beklenmedik bir yorum gelmiş. Bunun üstüne de yorum yapmayalım.
1: Gerçek
0: bence.
1: Taraftar işte.
2: Evet evet.
0: Aynen. Güzel bir mesaj. Onunla da bitirelim bu haftalık. O zaman Sabah Spor'un sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Şimdiden iyi pazarlar. Hayırlı cumalar deyinceye kadar. İyi pazarlar nereden geldi ya bir anda? Hafta sonunda denk geliyoruz ya, bir an tadil moduna girdik. Şimdiden herkese hayırlı cumalar diyelim. Efendim, gündeme dair soru görüş öneriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Trendyol 1. Lig'de playoff'ta yarı finaller belli oldu. Süper Lig için 3 takım kaldı. Bakalım neymiş, onun detayına gireceğim şimdi. Trendyol 1. Lig playoff 1. turunda Arça Çorum Futbol Kulübü ile Sipay Bodrum Futbol Kulüpleri rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükselmeyi başardılar. Her iki takım 11 ve 15 Mayıs'ta karşı karşıya gelecekler. İki maç üzerinden oynanacak. Bu turu geçecek olan ekip 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ve tabii ki çıkacak olan takım da belli olacak. Yani 24 Mayıs Pazar akşamı da 3. takım da belli olmuş olacak. Az Yıldırım ve Hakan Safi transfer listesinde bomba isimler var. Zaten biraz da bu kongreye biraz daha girmek istiyorum. Çok önemli isimlerle görüşmeler yapıldığı konuşuluyor. Dün Sayın Hakan Safi, biliyorsunuz Sayın Aziz, Sayın Saadettin Saran'ı ziyaret ettiği kulüpte bir araya geldiler. Bugün bir Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin bir telefon görüşmesi yapacağı konuşuluyor. Öte yandan Fenerbahçe futbol takımında gelen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 16'ya yakın futbolcuyla yolların ayrılacağı belli olmuş gibi gözüküyor. İşte listeler var, birçok önemli isimler var. Bunları da sizlerle konuşacağız. İrfan Can Kahveci'den tutuyorsun Bekao'ya, Carlos, Amrabat, İrfan Can Eğribayat, Cengiz Ünder, Livakovic, Mimovic, Emre Demir ve Ömer Fayt. Bunlar zaten biliyorsunuz Fenerbahçe takım tarafından kiraya verilen isimlerdi. Bu kiradan dönecek olan futbolcuların haricinde şu an kadroda, yani devam eden, oynamaya devam eden Archie Brown gibi, Semedo gibi, Edson Alvarez gibi, Nene gibi, Emre Mor gibi, Sıdıkı Şerif de Fenerbahçe'nin önümüzdeki seneki kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimler olarak gözüküyor. Hayırlı cumalar Aygün abi, İzmir'den Kral 49 abi, yarın sezonun finaline geliyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon Galatasaray demiş. Sevgili Kral 49 kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi. Sinan ben, başkanlık yarışı sert geçeceğe benziyor. Başkan adayının projeleri yönetim listede de yavaş yavaş dışarı sızdırılıyor. Tecrübe vizyon olarak düşündüğümüzde sence şu an hangi adayın projesi? Daha ben bir proje duymadım. Yani proje duymadım ben. Ve yönetim kurulu daha güçlü gözü görüyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesi ufak tefek dışarıya sızmaya başladı. İsimler geliyor. Ama Hakan Safi kısmında bir Metin Sipahioğlu'nu duydum. Ali Koç döneminde de yönetimdeydi. O ismi duydum ama çok fazla farklı isim duymadım. Yorumlarınızı bekliyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın, hayırlı yayınlar Aygün abi.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Ankara'dan Soner, Beşiktaş taraftarıyım abi.
2: Soner hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Size birkaç tane sorum var.
2: Tabii
3: olacak.
2: Cevaplayabilirsen.
3: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın size göre kalmalı mı abi?
2: Valla Sergen Hoca bence kalmamalı.
3: Kalmamalı değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. İyi bir Beşiktaş da olabilir. İyi bir Beşiktaş hani kendisi ama bence oyun bilgisi 2000 hani şampiyonluk dönemindeki kadar oyunu bence daha kendini geliştirememiş yani.
2: Önder Özen ismi görüşülüyormuş şu anda sportif direktörlükle ilgili. Demek ki Serkan Reçber'le yollar ayrılıyor. Serkan Reçber de biliyorsunuz Sergen Hoca'nın sağ koluydu. Demek evet. Ki önümüzdeki sene hoca olarak düşünülmüyor Sergen Hoca.
3: Sizce yerli bir hoca mı gelmeli? Yoksa mı?
2: Yerliden kim olabilir mesela? Allah aşkına vallahi, Şenol Hoca falan demeyin de.
3: İbrahim Üzülmez olabilir mi acaba diyorum. O da bir Beşiktaşlı ya. Bilmiyorum yani, ama hani gelmeli mi acaba? Bilmiyorum.
2: Bilemiyorum tabii, İbrahim Hoca ile bir şey ilgili söyleyemem ama yani biraz yabancı ağırlıklı gitmesi daha mantıklı gibi geliyor.
3: Yani, ama o sezonu onun da tanıması, etmesi, ligi bilmesi kolay değil ki abi.
2: Yani, tabii.
3: Yani Şimdi mesela Fenerbahçe Aykut Kocaman.
2: İbrahim Üzülmez Ağaç'ta kafanda kim var? Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapacağını ihtimal vermiyorum arkadaşlar.
3: Aziz Yıldırım öyle diyor. Her gelirsen başa öyle diyor da o yüzden dedim.
2: Ben ihtimal vermiyorum. Buyurun.
3: Hayırlısı olsun abim ya. Vallahi bilmiyorum.
2: Artık. İbrahim Üzülmez'in haricinde düşündüğün isim var mı?
3: Başka düşündüm, aklıma da gelmiyor şimdi. Yerli oyuncu baktım da hiç öyle aklıma da gelmiyor abi. Hani anladım. Şu olsun bu olsun diye. Hani Mustafa Denizli falan diyeceğim ama.
2: Ya yani Mustafa hocam çok yaşlandı.
3: Yani orada yaşlandı. O aklıma
2: çok,
3: gelirdi.
2: Çok çok.
3: Yani
2: çok
3: Şenol Hoca vardı, o da yaşlandı. Yani,
2: Şenol Hoca da artık olmaz.
3: Yani başka kimse kalmadı ki. Yani yerlilerden başka, yani anca yetişen alttan yetişen oldu. O da tecrübe ister.
2: Doğru.
3: Bu ligi tecrübesizlerde götüremiyor biliyorsunuz malum.
2: Doğru.
3: Öyle yani, bilemiyorum. Peki. Ya. Hayırlısı olsun Beşiktaş.
2: Peki, çok teşekkürler, kendine çok iyi bak.
3: Bu akşam da bir şey daha diyeceğim. Memleketime de başarılar diliyorum. 52-30 puan. Üçüncülükte playoff maçı var. Kendilerine de başarılar.
2: Kimle oynuyor? Kimle oynuyor dedin?
3: Yozgat'la oynuyoruz. 52-30 puan. 52-30 puan, başarılar diliyorum.
2: Başarılar dilerim biz de tekrar.
3: Sağ olun. En azından memleket şampiyonu olsun bari.
2: Peki, teşekkürler, kendine iyi bak.
3: Görüşürüz, sağ olun.
2: Eyvallah. Devam edelim okumaya şeyleri, mesajları. Aygün ve Amsterdam'dan hayırlı cumalar. Sizin tercihiniz 6 Haziran'da yenilik mi yoksa gelenek mi? Saygılar, ben Yaşar demiş. Vallahi bilemiyorum, daha karar veremedik. Projelere bakacağız. Bakın burada sadece isimler önemli. Yönetim bir de yani beni ikna etmesi gerekiyor. Başka iki tane başkan adayı var şu anda. Ben saha dışını soracağım. Yani sağ içini sormayacağım. Ben işte onu Ancelotti'yi getiriyorum. Messi'yi getiriyorum. Ronaldo az önce uçaktan inecek. Birazdan inecek. Çilekler böcekler yok abi. Ben transferdi. Ben Fenerbahçe başkan adayını veya Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin saha içi değil, saha dışı, saha dışındaki mücadelesini yapabilecek mi? Benim düşüncem bu. İkna olursam gider oyumu kullanırım. Olmazsam da oy atmam. Bu kadar net yani söyleyeyim. İkna etmeleri gerekiyor beni. Günaydın.
4: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar, hayırlı cumalar.
2: Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, hayırlı cumalar.
4: Merhabalar, ben Ankara'dan Murat Koççu.
2: Murat Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
4: Hoş bulduk, sağ olun. Beşiktaşlıyım Aygün Bey.
2: Peki sen kimi düşünüyorsun? Sergen Hoca mı, İbrahim Üzülmez mi, yoksa farklı bir isim mi?
4: Vallahi Aygün Bey, şimdi siz de takip ediyorsunuz. Ben de 45 senedir sporu takip ederim. Ya bu hocaları sürekli gönder gönder nereye kadar? Yani bunu Sergen Hoca'yla devam etmek lazım bence. Hı hı hı. Çünkü bu şeyde kupa maçında da gördük Sergen Hoca.
2: Orada ama bir su şişesinin atılması hoş bir şey değil, onu söyleyeyim yani.
4: Yani o ayıp ettiler onu ya. O şekilde. Ayıp ettiler onu o şekilde. Aynen. Ya bu hoca, bu hoca çıkıp kendi atacak hali yok golü yani.
2: Doğru.
4: İki tane top direkten dönmüş, takım saldırmış. Ya bir de bizim takımın şeyi zaten... Maç uzatmaya gidecek. Kümbür cemaat gitmenin ne anlamı var? Bir. İkincisi olaytan. Artık sen orada çekip düşüreceksin ya. Kırmızı yersen de ye yani. Yapacak bir şey yok buna. Yani bunların sorumlusu Sergen Hoca değil ki. Sergen Hoca'ya da sahip çıkmak lazım. Sergen Hoca kötü bir hoca değil. Bu takımı şampiyonu yapan
2: ama
4: bir hoca.
2: Ama onu söyleyeyim, o penaltıyla uzaktan yakınlarla alakası yok.
4: Alakası yok. Ona hemfikiriz. Yani bize geldiği zaman zaten alakası yok diye bir şey yok Aygün Bey. Bize geldi mi penaltı. Yani bunu hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Düzeltmiyorlar zaten. Ne var olsun ne avar olsun. Hiçbir şekilde bizim şeyimiz yok o yönden.
2: Ağırlığımız
4: ama dediğim gibi Sergen Hoca'ya sahip çıkmamız lazım. Sergen Hoca bu takımın önemli değeri. Yani sabredeceğiz. Yani biz sabrederek bir yerlere geleceğiz. Yoksa biz bu şekilde Fenerbahçe o kadar para harcadı. Fenerbahçe'de takıldı, çoğu yerde takıldı, etti, paldır küldür gitti, bu ikinciliği garantili. Yoksa şeyde Fener'de üçüncü, dördüncü olurdu yani. O benim nacizane düşüncem, Sergen Hoca'yla devam edeceğiz. Aynen, Sergen Hoca'yla devam edeceğiz. Eline de güzel bir kadro kurup vereceğiz. Forvet olsun bu, Oyun mu? Ne işte, adını da söyleyemiyoruz.
2: Oh diyeceksin ona.
4: Aynen, oh deyip geçiyoruz. Tabii yani öyle bir amşan bir forvet değilse Aygün Bey, ben herkes beğeniyor da ben hiç beğenmiyorum. Forvet dediğim biraz yırtıcı olur. Adam hemen düşüyor yere ya. Hemen dokundukları zaman kendini yere mi atıyor artık? Hiç mi o kadar şey yok? Hemen düşüyor. Forvet biraz yırtıcı olur.
2: Onu da mı alıştırdık yoksa diyorsun?
4: Aynen, bize ya zaten ülkeye gelen hep öyle. Şampiyonlar Ligi maçını izliyorum. Diyorum ki ya bu futbolsa bizimkiler halı saha maçı herhalde. Adamlar düşüyor kalkıyor, kimse şey, bir Paris Saint Germain maçını izledik. Ya böyle bir şey yok, uykusuz kalmıyorsun ya maçı izlerken. Yani uzasın da biraz daha izleyelim diye düşünüyorsun.
2: Doğru, doğru. Peki.
4: Yani iyi günler Aygün Bey.
2: Sağ olun, kendinize çok iyi misiniz. Hayırlı cumartesi.
4: Eyvallah,
2: görüşmek sağ üzere. Sağ olun.
4: Eyvallah Aygün.
2: Sağ olun. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var
12: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele Kılçık hocam.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
15: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
16: Bunu alıyorum.
17: Anne bunu.
15: Bunu?
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, dinleyici almaya devam ediyoruz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. 10.30'dan sonra sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak. Sonra da Sayın Ali Kunak hocamızla da haftanın hakemlerini de alacağız. Ama hakemler hala açıklanmadı ya. Onu da enteresan yani, bekliyoruz. Yarın maçlar var, hakemler açıklanmadı. Günaydın.
19: Günaydın, merhaba.
2: Merhaba, kime görüşürüz?
19: Mustafa Ankara'da Fenerbahçe taraftarı, hakemlere karar veremediler herhalde ondan.
2: Kim atacaklarına karar veremedi. Vallahi bakıyorum hala maçların hakemleri yok ya şu anda.
19: Yani şeyi kuramadılar herhalde, kafalarındaki kurguyu oluşturamadılar kimi vereceklerini.
2: Ama
19: ondan
2: şimdi
19: herhalde
2: bir şey söyleyeyim sana, yani şimdi Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Hakemi atacaksın, adam uçakla gelecek, bir oteldi moteldi bilmem neydi ne bileyim, anladın mı demek istediğimi? Yani ya Ramsun-Şakşehir Samsun maçı var.
19: Özel uçak bile isteseler kaldırırlar hakemi de, yesele adalet olsun yeterli.
2: Hmm, anladım.
19: Yani isteseler özel uçak da alır gelir yani, herkesin başkanların uçakları var belirlenince hakem.
2: Gider alır, gelir diyorsun.
19: Birisi abi aldırır yani, sporcu futbolcu alıyorlar, bir kere de hakemi alsınlar ne olacak. Peki. Hakemlere. Ben buyurun. Şimdi Fenerbahçe taraftarı olarak bir şey rica edeceğim. İnşallah Aziz Yıldırım'ın kızının tercihiyle hoca getirmezler. Mourinho'yu o istemiş ilk geldiğinde. Ondan sonra hani şey oldu, olay oldu, Mourinho geldi.
2: Evet, kız yazdı galiba değil mi?
19: Kızının isteğiyle bir antrenör seçilmez, ben onu söyleyecektim. Hani şaka ama gerçek bir olay.
2: Yapıyorsun. Ha, biliyorum. Ama o şey dedi. Bir YouTube kanalında açıkladı galiba Yaz, öyle hatırlıyorum ben. Yani işte ben babama söyledim, Mourinho'yu babama dedi, ben aldırdım evet. Dedi. Hı-hı.
19: Neden Mourinho olmasın demiş de, inşallah bu sefer hani oturup akil kafayla karar verirler, öyle söyleyeyim. Hani yani çünkü biz neler yaşadık Mourinho yüzünden, hala borcunu ödemeyle mecbur kulüp zannedersem. Hani büyük bir para ödeniyor ona, hı hı, şu an feshedildiği için. Bir de ikincisi, Tedesco'yu yollarken herkes kanallarda ben anlamadığım şekilde birilerinin diyor şeyiyle yapıldı bu sevgi gösterisi. İşte gruplar var, toplan. Ben hiç öyle bir şey olduğuna inanmıyorum, açık konuşayım. Hani Türkiye'de
2: bugüne kadar hangi teknik direktör gittiği havalimanında karşılandı? Ben bir şey soruyorum size.
19: Kimse karşılanmadı. Sebebini şey olarak görüyorum.
2: Giderken düzgün, kaç kişi gönderdim?
19: İşte düzgün insan, antrenörlüğüne bir şey demem de düzgün insan, spor hocasına artık hasret kaldığı için insanlar. Ben Tedesco'nun bir terbiyesizliğini ya da ne bileyim maçtan sonra, galibiyetten sonra tezahüratını hakaret şeklinde ya da gidip birinin burnunu sıktığını karşı rakip hocanın, yani bir şeyini görmedim. Maçta oyuncuyu tuttu düşmesin diye sarı kart gördü adam.
2: Evet.
19: Yani bu kadar adaletsiz bir ortamda bence normal bir antrenörlük yaptı. Başkan değişti, adam hiç sesini çıkarmadı. Futbolcuları onun gönderdiği söyleniyor, ben inanmıyorum. Hani yönetim onun kararıyla forvetleri gönderdi falan diyorlar. Ben ona da inanmıyorum. Yani düzgün bir insan olduğu için öyle uğurlandı bence. Ama başarısını tartışırım. İyi yayınlar dilerim.
2: Sağ olun, görüşmek üzere. Yaşar Bey diyor ki neden hep Aygün Özü bekliyor? Bence sağ dışında vurdum yıkacak ekip, iyi ki varsın dostum demiş. Ferhat senin program bitmesini bekliyormuş hakemler açıklamak için. Olabilir. Vallahi ben anlamadım abi. Yani yarın maçlar var. Hakemler belli değil ya. Normal şartlarda dün akşam, hadi bugün öğlene kadar açıklanması lazım. Ama saat şu an kaç? 10.17'yi gösteriyor şu an saatlerimiz. Riva'dan hala bir ses gelmiyor. Ferhat Bey, bir an önce açıklar mısınız hakemleri? İnsanlar merak ediyor. Hangi takım maçına kimler atandı? Onları merak ediyorlar. Lütfen açıklayın diyelim. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Mesajlar zaten. Vay. Buradan başlayacağız en altlardan tekrar. Aygün Bey nasılsınız? Hayırlı cumalar. Ali ben İstanbul'dan, Trabzonspor taraftarı. Bu sene kupa bizim galiba, seviliyorsun demiş. Valla yalnız iyi takımlar kaldı. Onu söyleyeyim. Yani Ziraat Türkiye Kupası biraz sürprizlerle gidiyor şu anda. Günaydın sevgili Aygün Özbek. Harika, neşeli sesin, aktif sesin ve Ankara'dan selamlar. Bora Baysal, hava harika demiş. Ankara'ya sevgilerimizi iletelim sevgili Bora. Havalar nasıl olursa olsun senin havan iyi olsun. Alemin kralı geldi demiş. Kim demiş hemen bakalım. Murat Savaş kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Cumanız mübarek olsun inşallah. U16 takımımızı kutluyorum. 8 kişi yendik demiş. Buran Seyitoğlu'na da teşekkür edelim. Dinleyici alıyorum. Ne demiş? Bahçeli evlerden bir resim geldi. Dur bakayım, o resimden sonra dinleyeceğim. Selamünaleyküm genç Aygün abi. Gel beraber yiyelim. Seviyorsun Aygün abi demiş. Vay abi, ne güzel bir poğaça o ya. Tatar Ramazan. Ne yaptın Tatar? Ha bu boyoz ya. Yanında yumurta da var. Afiyet olsun kardeşim ya. Boyoz efsanedir. Boyoz dönemi başladık tekrar. Yaza geldik. Boyoz dönemimiz biraz da arttı. Günaydın. Alo, günaydın.
17: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim efendim. Ünal Bey, siz nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz.
17: Sağ olun. Teşekkür. Hafif boğaz ağrısı var. Biraz önce Batı ile konuştum. Ona direktifleri verdim. Maskesiz çıkmayın dedim.
2: Evet ya. Bu arada değişik bir de hastalık var. Ona da dikkat etmemiz lazım.
17: Sultan Gazi'nin nüfusu 100 bin. Belki daha fazla, yarısı hasta.
2: Geçmiş olsun ya, geçmiş olsun. Hastaneler,
17: aciller gerçekten çok dolu. Bu arada siz programa başlarken pazar mazar dediniz. Serkan arkadaşım var, Fenerbahçeli.
2: O ne dedi?
17: Şimdi ben radyonun yanında, o dinliyor. Ben öbür tarafta, ses gelmesinde başka odadayım. Birbirimize baktık, acaba pazar mı? Yanlış mı geldi? Ne yaptık? Kafamızı allak bullak yaptı bugün.
2: Doğru söylüyorsun. Ama bir an öyle ağzımdan kaçtı ya.
17: Vallahi hayırlı pazarlar, ne şaşırdık.
2: Ben de şaşırdım valla. Ben de şaşırdım.
17: Vallahi ama helal olsun size, yine pazar moduna geçtik ama.
2: Bir an geçtik değil mi pazar moduna?
17: Evet. Bir şey diyeceğim. Hakemler grevde mi? Açıklanmadı değil mi daha?
2: Riva'dan bekliyoruz. Sayın yani, Ferhat Bey'in keyfini bekliyoruz. Daha gelmemiş galiba günü, Riva'ya.
17: Perşembe günü açıklanması lazım yani.
2: Efendim bulamadılar. Ayarlama yapıyorlar şu anda. Nereye neye yani, göndereceklerini ayarlamasını yapıyorlar şu anda.
17: İki tane soru soracağım.
2: Buyurun efendim. Beş yaşın hali ne olacak?
17: Yok, Beşiktaş'ta aslında Fenerbahçe'de. Galatasaraylı'm ama.
2: Biliyorum.
17: Şöyle. Aslı Yıldırım varken gelenekçi, yeni Ali Koç başkanken yenilikçi kazandı. Kadettin Seran da aynı. Gelenekçi, yenilikçi kazandı. Hakan Safi kazanır mı, kazanamaz mı? %100 veremezsiniz ama.
2: Veremem ki onu ya. Gerçekten mi? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir Mourinho ismi seçimde dengeleri değiştirdi. Hatırlıyorsunuz değil mi?
17: Çok değiştirdi. Hadi yani biraz önce arkadaş bağlandı ya, kızı söylemişti ya.
2: Yaz söylemişti. Şimdi evet, burada da iki tarafta getireceği transferler biraz daha böyle hani kararsız. Şimdi yaklaşık 45 bine yakın Fener. Siz sorunu sorun, ben vaktinizi tutmayayım sizin. Bekleyeceğim bir şey var mı?
17: Böyle, o zaman tekrar bir şey sorayım. Peki teknik direktör Jürgen Klopp Lewandowski'yi deyince
2: Klopp kabul etmemiş. Klopp şu an çalıştırmayı düşünmüyorum demiş Hakan Safiye. Ya,
17: yani ikincisi de bana göre tabii sizin de ve bugünkü konuklara da sorabilirsiniz. Bana göre yılın teknik direktörü yani Türk şey olarak bakarsam 4 tane söyleyeceğim. Zirvede kalmak zordur. Okan Buruk, Fatih Tekke, Konyaspor İlhan Palut.
2: İlhan Palut.
17: Bir de Arda Turan diyorum.
2: Anladım. Peki.
17: Ya yani bana göre yani tabii siz de sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Yani 31 Mart itibarıyla, son gün itibarıyla 45 bin civarında kişi aidatını yatırmış. Tabii ki bu aidatını yatırma hepsinin geleceği anlamına gelmez. Ben katılımın 20'nin üzeri olursa, bak şöyle söyleyeyim o zaman. 20'nin üzerine olursa katılım düşünülmeyen ismin biraz daha şansı artar. 20'nin altı olursa düşünülen ismin biraz daha garantiler. Öyle değil mi? Anlaşılmıştır zaten yani. O zaman şöyle söyleyeyim ya. 20 bin civarı olursa Aziz Yıldırım kazanır. 20 bin üstü, yani 25 binden 30 bine giderse Hakan Safi'nin kazanma ihtimali yükselir. Öyle söyleyeyim. Yani katılım da çok önemli. Bir de burada en önemli şey şunu söyleyeyim. Yani transfer anlamında söylüyorum. Yani hoca anlamında ve futbolcu anlamında açıklanacak isimler bir anda bütün dengeleri değiştirebilir ki Mourinho'dan en basit örneği veriyorum işte o gün bir Mourinho ismi açıklandı. Kongre bir anda çok farklı noktaya geldi Fenerbahçe Kongresi'nde. Onu da tekrar söyleyelim. Her iki adaya da seven de var. Her iki adaya tepki gösteren de var. Onu da söyleyelim yani. Gidemeyecek olan da var. Yani ben vermek istemiyorum, atmak istemiyorum diyen de var. Bekleyip göreceğiz. Günaydın.
20: Günaydın Aygün abicim. Yiğit ben.
2: Yiğit hoş geldin.
20: Hoş bulduk Fenerbahçe taraftarı.
2: Ne diyorsun Yiğit?
20: Aygün abicim benim gönlüm Aziz Yıldırım'dan yana. Biraz daha hem kendi takımımız için, Fenerbahçe için hem de Türk futbolu

0: söyleyelim yani.
1: Vardı. Çok uğraştı. Aziz Yıldırım da çok uğraştı bu yapıyla. Ama Aziz Yıldırım gerekiyor derim. Çünkü hani diyoruz ya...
0: Kavga arkada... anlamında söylüyorsun, şey anlamında diyorsun, hakları arama anlamında diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Doğru Aygün abicim. Arka tarafta çünkü şimdi Galatasaray'ın hem lobisi de birikiyor. Bu lobiden kastım, yanlış anlamasınlar. Hani hem sosyal medyada hem içerideki arkadaşlar tarafından. Şimdi Galatasaray'ın bütün arka planı daha dolu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu konularda biraz daha yetersiz kaldığını görüyoruz. Şahit oluyoruz. Yani Az Yıldırım'la bu konuların biraz daha dengeleneceğini düşünerek Az Yıldırım derim. Yabancı teknik direktör düşünürse de tamamen Türk yardımcılardan oluşan, işte Bülent Uygur'dan sonra Volkan Demirel'e, Tuncay Şanlısı'na kadar biraz daha Türk dinamiklerini aşılaması gerekiyor derim.
0: Anladım. Birbiriyle anlaşabilecek Türkleri bulmak lazım ama ben sana söyleyeyim. Tabii. O çok önemli. Çünkü söylemiş olduğun isimler çok farklı isimler yani. Yan yana geldiklerinde belki iyi arkadaşlar ama saha içerisinde, saha kenarında farklı düşünceler olabilir. Çatışmalar olabilir orada.
1: Tedesco ile Gökhan Gönül'ün böyle bir anlaşmazlığı gibi bir durumu olmuş. Yanlış hatırlıyorsam sezon başı.
0: Evet. Ondan sonra olmadı ama.
1: Evet, ondan sonra olmadı. İnşallah hayırlısı olur diyelim Fenerbahçe içinde.
0: Peki.
1: Abi sende öyle bir duyum varsa teknik direktörlük anlamındayız.
0: Ya benim duyduğum şöyle söyleyeyim. Birazdan sevgili Fatih Demirkol'la konuşacağız. Ben Aykut Kocaman'ın hoca olmayacağını, belki yönetime girme durumu olduğu konuşuluyor. Ama o konuda Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın biraz kararsız olduğu konuşuluyor. Aykut Kocaman'a tepki de var, sevgi de var. O anlamda bir kararsızlık var. Yabancı olma ihtimali çok yüksek. Sayın Hakan Safi'nin çok fazla yabancı isimlerle görüştüğü konuşuluyor. En son alternatif İsmail Kartal olduğu konuşuluyor Hakan Safi listesine baktığın zaman. Ama tabii Sayın Aziz Yıldırım dönemine bakmamız lazım. Yani şunu demiş Aziz Yıldırım. Öyle bir kadro kuracağım ki hoca önemli değil demiş. Şampiyonluk yapacak bir kadro kuracağım demiş. Öyle bir cümlesi var.
1: İnşallah.
0: Peki, teşekkürler.
1: Görüşmek üzere Aygün abi.
0: Sağ ol, kendine iyi bak. Aygün abi kolay gelsin. Ben İstanbul Çengelköy'den son bir dinleyici alalım. Çengelköy'den Coşkun Şimşek. Fenerbahçe 16 futbolcu gönderecek, yerine yenilerini getirecek. Bu sene ne diyecekler ki? Yeni takım, yeni kurulan bir takım, yeni teknik direktör. Yani önümüzdeki sene de Hüsnü olur bence demiş. Abi çok doldurmuşlar kadroyu ya. 40'a yakın futbolcu var ya. Normal şartlarda senin 20-25'i geçmemen lazım. Bir, yani şöyle sana söyleyeyim. 13, 14, 15 tane ilk 11'de oynayacak kadroyu kuracaksın. 15 tane. 5 ve 6-7 tane de işte yedek anlamına koyuyor. Yani 25'i geçmeyeceksin. 23-25'e geçmeyeceksin. 40 tane ya. 40'a yakın futbolcu var Fenerbahçe'de. Ya şimdi benim söylemiş olduğum isimleri satma. Koy lige. İlk 5'te oynar. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Abi İzmir'den son dizi Ahmet.
0: Ahmet hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk abi. Aygün abi ben düşündüm taşındım, senin Bülent Ersoy'dan ne eksiğim var?
0: Kimden ne?
2: Bülent Ersoy'dan abi.
0: Bülent Ersoy'dan ne alaka?
2: Abi o uçakla İzmir'den doğum getirtiyormuş da.
0: Uçakta ne getirtiyormuş o?
2: Boyoz.
0: Ciddi misin?
2: Evet abi, duymadın mı sen?
0: Vallahi duymadım ben. Çok magazine abi, biraz uzağım ben ya.
2: Şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum abi. Taze boyoz getiriyormuş uçakla hem de.
0: Vay anasını sayın seyirciler ya. Ama yani abi, ben size söyleyeyim. Boyoz da İzmir'de yiyeceksin. Haklı.
2: Abi ben şimdi sen WhatsApp'tan bana adresini atıyorsun abi. Ben sana ıspanaklı boyoz gönderiyorum. Orada hemen hazır. Sadece fırında bir 10 dakika pişiriyorsun.
0: Allah razı olsun. Düşünmen yeter. Allah razı olsun. Düşünmen yeter.
2: Abi sen ondan ne eksiğin var ya?
0: Allah sen razı olsun. Bir eksiğimiz var tabii, uçağımız yok. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı Ahmet?
2: Aygün abi ben şey diyecektim.
0: Söyle.
2: Başkan adayları bence kim gelirse gelsin. Bence gerçekten İsmail'i göz ardı etmemeleri lazım.
0: İsmail Kartal üzerinden diyorsun, anladım. Peki.
2: Bence abi bak Mourinho bile geldi, hani bir şey yapamadı. Yani kendi öz evladımız, öz kardeşimiz. Yani bence İsmail gelse çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Tüm Fenerbahçelere selam gönderiyorum. Peki. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Kısa bir ara. Tamam. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de.
3: mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz şu anda neyi gösteriyor hemen söyleyelim. 10:29 gösteriyor. Artık programın ikinci bölümüne de hızlı bir şekilde girdiğimiz belirtelim. WhatsApp'ta çok fazla mesaj var. Onları okuyacağım, hiç merak etmeyin, elimden geldiğince. Şu an hattımızda çok çok değerli bir isim var. Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Fatih, yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Günaydın, günaydın.
9: Günaydın.
8: Sayın Fatih Demirkol'la mı görüşürüz efendim?
9: Efendim, saygılar sunuyorum.
8: Saygı bizden efendim. Evet, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'yi konuşacağız, seçimi konuşacağız, hocayı konuşacağız, hoca adaylarını konuşacağız. İstersen direkt hızlı başlayalım sevgili Fatih Demirkol. Sayın 3 adaylı bir seçimde. Sayın Barış Göktürk sonra çekildi. Aziz Yıldırım'la beraber olacağım dedi. Aziz Bey de tek liste girmek için diğer adaylara veya çıkabilecek adaylar olabilir, onlara da seslendi. Birleşelim, tek liste girelim dedi. Nasıl bir seçim bekliyorsun? Katılım nasıl olur sence? Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
9: 45.800 olarak geliyorum.
8: 45.800'müş. Doğrudur. Ben de 45.000 evet. Civar demiştim. 45.800 tamam.
9: Tam rakamın 45.800 küsuratı da var ama yani benim aldığım bilgi işte 45.800 gibi bir rakam.
8: Kaç katılım olur?
9: Ödemiş ve seçime katılma yetkisine sahip.
8: Bunlardan biri benim. Bunlardan biri benim. Aidatını evet. Yatırdım.
9: Senin gönlünü alması lazım. Başkan adaylı. Şimdi şöyle, buradan iki adaylı bir seçim ve bir yıllık bir seçim olarak bakarsak kaç kişi katılır diye düşünüldüğünde ben sanki az katılım olacak. Yani en azından bir yarısı kadar.
8: Ben de 20-25 diye düşünüyorum ama 20-25 civarı evet, dedim. Aynı mı?
9: Hı-hı. Evet, aynı düşünüyorum. Dolayısıyla burada da adayların son düzlükteki performansları çok belirleyici olacak.
8: Ne anlamda başka performans?
9: Şöyle, Sayın Aziz Yıldırım şu anda bir ekip kuruyor, bir kadro kuruyor ve onlarla birlikte nasıl bir yol haritası olacağını anlatacak, tecrübelerini anlatacak ve Fenerbahçe'nin kurtuluşu için neye gerek olduğunu anlatacak. Sayın Hakan Safi'nin tarzının biraz farklı olduğunu hem gözlemliyorum ve Sayın Hakan Safi ile birlikte hareket eden değerli yöneticilerle, yönetici adaylarıyla birlikte sohbet ediyoruz. Biraz daha şöyle, çok agresif ve çok net sonuç odaklı, pragmatik bir seçim propagandası izleyecekler. Yani şu, Sayın Hakan Safi çıkıp uzun uzun projelerden bahsetmeyecek. Diyecek ki, arkadaş ben Ahmet, Mehmet, Hüseyin bu 4 yıldız futbolcuyla anlaştım. Efendim bir tane çok ismi duyulmuş bir teknik direktörle anlaştım. Bunun yanında ben yeni transferler de yapacağım. Ben birinci yıl şampiyon yapacağım. Ben hiç başka şeyle uğraşmayacağım. Mali anlamda derdiniz olmasın, ben paraları da ödeyeceğim, kulübün borçla ilgili sıkıntısı olmayacak gibi böyle çok agresif bir çıkışla, çok net, çok kısa mesajlarla camiaya seslenmeyi planlıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz daha farklı. Onun seçim propagandası şöyle olacak. Biz işte bu isimlerle çok güçlü bir kadroyla geliyoruz, deneyimli bir kadroyla geliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Kulübün bu sorunları var. Biz bunların hepsine baktık, çalıştık. Çözümleri de var bizde ve bunun yanında işte güçlü bir kadro kurup ilk yıldan şampiyonluğu planlıyoruz ama bizim planımız aslında 1+4 yıllık. Biz projeksiyonu ortaya koyacağız, önümüzdeki seçimde ne olacağına bakacağız. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın tarzında bu olmasını bekliyorum. Dolayısıyla iki farklı tarzla Fenerbahçe kongre üyeleri karşılaşacaklar. Orada bir karar verecekler. O karara göre de Fenerbahçe bundan sonraki süreci yaşayacak. Bakalım nasıl olacak?
8: İki tarafın da baktığımız zaman yani bu biri Metin Sipahi galiba. Eski Metin Sipahi oldu.
9: Sipahi oldu, evet.
8: Evet, Sayın Ali Koç dönemindeydi. Hakan Murat Zorlu da galiba Sayın Aziz Yıldırım'ın değil mi?
9: Doğru, doğru.
8: İşte ikisi de çok tecrübeli isimler aslında baktığımız zaman.
9: Tabii, tabii. Tabii burada mutlaka iletişimle ilgilenen, iletişim stratejileri konusunda fikirlerini beyan eden çok değerli isimler olacaktır. Dediğin gibi ikisi de çok deneyimli ve çok değerli isimler. Hem Metin Sipahioğlu çok önemli dönemlerde, önemli görevlerde yer aldı. Fenerbahçe'de çok tecrübeli bir isim. Sevgili Murat Zorlu da medya dünyasından bildiğimiz ve Fenerbahçe konusunda hayatı Fenerbahçe'de geçmiş çok değerli bir isim. Dolayısıyla onların mutlaka yönlendirmeleri olacaktır. Onların mutlaka özel çalışmaları olacaktır. Başkan adaylarına da bu anlamda destek olacaklardır ama tecrübelerim bana şunu söylüyor. Her iki aday da kendi bildiğini okuyacak adaylar. Yani ben böyle istiyorum. Ve böyle
8: kolay değil ikisini de yönetmek.
9: Çok telkine açık adaylar.
8: Fatih en iyi sen bilirsin. Ya biz sen bilirsin bir de ben bilirim Aziz Yıldırım dönemi. Şimdi bizi dinleyenler çok genç insanlar var bizi dinleyenlerde. Aziz Yıldırım döneminde ben senin biliyorsun işte 6 sene benim cezayla geçti. Sabah arardım beni Aygün gelmeyeceksin derdi. Sen de uzunca bir süre orada Aziz Bey'le çalıştın.
9: Evet.
8: Yani zor. İki aday da zor aslında baktığın zaman.
9: Tabii şimdi iletişim anlamında söylüyorum. Diğer konular ekonomi başkasının işidir. Bilmiyorum. Bilmediğim konuda konuşmam. Ne bileyim işte altyapı başka bir yöneticinin işidir, alanıdır. Onu da bilmiyorum. O alanda da konuşamam ama iletişim alanında şöyle. Olması gerekenler vardır. Kendi içinde bunun kuralları vardır. Gelişen dünyadaki reaksiyon şekilleriniz vardır. Bir sürü yapılması gereken şey var. Ama hem sürenin çok az olması. Yani artık o kadar az ki şurada bir aydan daha az bir süre evet. kaldı. Ve sizin yapmanız gereken çok fazla şey var. Bir yönetim oluşturacaksınız. Bütçe planlaması yapacaksınız, yol haritası belirleyeceksiniz, yeni bir kadro kuracaksınız, eldekileri göndereceksiniz derken çok fazla çözülmesi gereken problem var. O yüzden böyle sağlıklı bir iletişim alanı vermiyor bu süreç. O yüzden her iki başkan adayının da yöneticilerinin de mümkün olduğu kadar kestirmeden, mümkün olduğu kadar vurucu, etkili sloganlarla hemen girip seçimi bitirme çabaları olacak. Hatta seçimi öneme alalım. Biraz daha erken olsun şeklinde bazı konuşmalar da oldu. Hatta Sayın Hakan Safi'nin şöyle dediği iddia edildi. Ya bir an önce seçim olsun ben geleyim bir an önce Fenerbahçe'ye katkı sağlayayım istiyorum dediği. Ama böyle bir şeyin söz konusu olmadığını biz duyduk. Dolayısıyla her iki başkan adayı da ve yöneticiler de Fenerbahçe'ye bir an önce katkı sağlamak istiyorlar. Bunun altını çizmek lazım. Yani kimse düşman değil. Kimse Fenerbahçe'ye zarar vermeye falan çalışmıyor. İki başkan adayı da bütün iyi niyetleriyle Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya evet. çalışıyorlar. Bu işe böyle bakıp her iki tarafa da emeği geçen herkese de teşekkür etmek lazım. Seçimin sonucu ne olursa olsun.
8: Seçimin sonucu ne olursa olsun ama tabii burada geçen seçimde biliyorsun bir Jose Mourinho ismi seçimde bütün dengeleri değiştirdi ve seçim kazanılmasına sağladı. Yani burada tabii ki iki adayın iletişimin haricinde tabii açıklayacağı isimler de çok çok önemli sevgili Fatih Demirkol. Yani ne bileyim bir hoca ismin açıklanması, ne bileyim işte bir transferde şunlarla görüştüm bunlar gelecek denmesi bile seçimde dengeleri değiştirebilir. Çünkü iki adayla ilgili tam kararını verememiş belki de binlerce insan var. Ne yapacaklarına bakacak binlerce insan var. Onları dinleyecekler. Ona göre karar verecek binlerce üye var. Bu anlamda neler söylersin? Sence adaylar kimlerle irtibat halinde hoca anlamında neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
9: Şimdi bizim günümüz dünyasında en çok sorun yaşadığımız konu özellikle benim yaş grubum için söylüyorum. 50 yaş grubu. Sen gençsin. Senin için çok erken daha ama.
8: Çok erken.
9: Zamanla. Zamanla sen de böyle
8: öğreneceğim. Sizlerin yanında, abilerimin yanında öğreneceğim.
9: Estağfurullah. Yani şöyle, olanla olması gereken arasındaki çelişki bizim hep karşımızdaki büyük sorun. Kısaca şöyle anlatayım. Paris Saint-Germain bugün Şampiyonlar Ligi'nde finalde ya da Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Bu iki günde olmadı. Bir yılda olmadı. denediler aslında. Bir anda olsun diye Paris Saint Germain parayı döktü, yıldızları topladı, inanılmaz takım yaptı ve hemen hepsini istedi, olmadı. Sonra Luis Enrique diye bir adam geldi, bana bırakıyor musunuz dedi. Ben dedi bir planlama yapacağım. Bu planlamanın sonunda benim her dediğimi siz yapacaksınız. Sonunda ben size o Şampiyonlar Ligi hayalini kurduğunuz, rüyanızda gördüğünüz o kupayı getireceğim dedi. Ve bunu belli bir planlama, belli bir zaman çizelgesi, belli bir yol haritasıyla yaptı. Ve yönetim sonuna kadar arkasında durduğu için bugün Paris Saint Germain uçuyor. Olması gereken bu. Yani Fenerbahçe'nin de akşamdan sabaha aydınlığa çıkması mümkün değil. Ama olan ne? Olan da şu. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz arkadaş. Ben şampiyonluk istiyorum diyen Fenerbahçe taraftarları. Haklılar mı? Haklılar. Şampiyonluk yaşamak istiyorlar. Benim kızım şampiyon olduğumuz yıl 2 yaşındaydı. Hatırlamıyor.
10: Evet,
9: yok
10: doğru.
9: Yani şampiyonluk falan yok çocukta.
10: Doğru.
9: Ve sürekli olarak sınıfta arkadaşlarının şakalaştığı, işte çoğu zaman işte lig sonu geldiğinde özellikle Galatasaray yarın şampiyonluğunu ilan ederse pazartesi okula gitmek istemiyor. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Sen istediğin kadar Luis Enrique şöyle planlama yaptı, Paris Saint Germain böyle yaptı, Arteta işte kaç yıldır neler yaptı falan filan diye anlat. Dinlemiyor çocuk. Yani diyor ki ben şampiyonluk istiyorum baba diyor. Konu bu. Şimdi olan da olması gereken burada çelişiyor işte. O yüzden gelen yöneticilerin bir an önce kestirmeden en hızlı, en etkili, en çabuk çözüm üretecek isimler kimlerse bunlara gitmesi gayet doğal. Ben iki tarafın da çok böyle iddialı isimler, büyük yıldızlar gibi hazırlık yaptığını düşünüyorum. Seçime girerken isim açıklanacak.
10: İddialı yani büyük isimlerden kastın yabancı anlamında mı, yerli anlamında mı?
9: Yabancı diye düşünüyorum. Futbolcu için söylüyorum. Ben şöyle işte şu anda sabah şöyle bir medyayı turladım. Hani
10: Sherlock'lar, Lukaku'ları falan gördüm ben de.
9: Uçuyor tabii yani şey işte Salah.
10: Salah var doğru.
9: Geçiyor. İşte Leao geçiyor. Lukaku geçiyor.
10: Yani bunların Sherlock hepsi geçiyor. Yıldız. Hmm.
9: Yani şimdi bu isimleri siz transfer etmek için ön anlaşmayı yaptığınız, duyurduğunuz anda taraftar tabii ki buna bir dönüp bakacaktır. Kongre üyeleri mutlaka bunu değerlendirecektir. Çünkü bir an önce şampiyonluk istiyor Fenerbahçe. Yine aynı noktadayız. Olması gereken bu mu? Değil. Böyle olmaz. Ama olan ne? Bu. Yani o yüzden bu olan karşımızdaki gerçekle yüzleştiğimizde iki başkan adayının da mutlaka büyük isimleri masaya koyup öyle seçime gireceğini tahmin ediyorum. Bir de süre çok kısa, yani bir yıllık bir evet. Seçim bu.
10: Oğuz Çetin bir açıklama yapmış. Onun üzerinden seninle konuşmak istiyorum sevgili Fatih Demirkol. Az önce Yağız paylaşmış açıklamasını da. Yaşım gereği teknik direktör olmak istemiyorum demiş. İstemem. Buraya gelebilecek çok değerli isimlerimiz var. Bu birçok isim var ama birincisi Aykut Kocaman demiş. Oradan istersen devam edelim. Aykut Hoca ile de senin de çok çok iyi bir dostluğun, arkadaşlığın var. Sohbet ediyorsun Sayın Aykut Kocaman'la. Beraber maçları izliyorsun, analizler yapıyorsun. Neler söylersin sevgili? Bir de sosyal medyada da biraz da linç de ediliyorsun. Oradan da başlamak istiyorum. Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
9: Yani iki konu çok enteresan. Bir, Fenerbahçeli Aykut Kocaman'ın iyi bir teknik direktör olduğunu söylediğim için Fenerbahçelilerden çok ağır eleştiriler alıyorum. Ya burada bir çelişki yok mu? Çok tart değil mi?
10: İkincisi, görüşün bu senin. Yani görüşler insanların saygı duyması
9: evet,
10: lazım.
9: Ben de onu diyorum. Şimdi mesela sen diyebilirsin ki, bilmiyorum görüşünü ama diyebilirsin ki bence Aykut Kocaman kötü bir teknik direktör diyebilirsin.
10: Kötü demem de ben Aykut Kocaman ismine çok sıcak değilim Fenerbahçe'de şu an. Ha
9: mesela bu da senin görüşün.
10: Aynen.
9: Niye yani linçleyelim, hakaret edelim, aşağılayalım? Ben böyle düşünüyorum. Bana şimdi sen sordun. Ben kendi düşüncemi söylemeyeyim
10: evet.
9: mi? Söyle. Yani işte Twitter kullanıcısı Murtaza abinin, Muhittin abinin istediği gibi konuşmak zorunda mıyım?
10: Değilsin tabii.
9: Ben böyle düşünüyorum. O da benim düşündüğüm gibi düşünmek zorunda değil. Bunu bir çözemedik. Yani tartışma kültürümüz yok ya. Sen benim gibi, benim düşündüğüm gibi düşüneceksen düşün. Yoksa defol git, geber, öl falan.
10: Ben burada bunu yaşıyorum zaten. Yayınlarda yaşıyorum. Bağlanan dinleyiciler de bunu yaşıyorum bir kısmında. Onun düşündüğü gibi düşünmediğim için ben hainim.
9: İşte onu demeye çalışıyorum. Yani hainliktir, düşmanlıktır. Bunlar çok ağır laflar aslında. Ya tamam sen öyle düşünüyorsun. Ben de böyle düşünüyorum. Ben niye böyle düşünüyorum? Bence Aykut Kocaman kesinlikle çözüm. Kesinlikle olması gereken isim. Neden? Bir, Aykut Kocaman daha önce bunu yapmış. nasıl olduğunu biliyor. Camiayı biliyor. Rakipleri biliyor. Federasyonu biliyor. MHK'yi biliyor. Ve bu yolda çok yol yürümüş, çok düşmüş kalkmış ve şu an ne yapılması gerektiği konusunda hazır. Siz bugün X bir teknik direktör, yabancı bir teknik direktör, herhangi bir isim söyler misin bana? Hönes diyelim. Hönes'i getirdin. Hı hı. Ya da işte Felipe Luis'i getirdin. Felipe Luis, yani burası nasıl bir yer, nasıl bir lig, kim oynuyor, kim oynamıyor, onları anlayıncaya kadar 6 ay geçiyor. Mourinho da aynı şeyi yaşadı. Yani dünyanın en büyük teknik direktörü. Ya ne oluyor burada deyinceye kadar eli ayağına dolaştı. Bir 3 ayını falan kaybetti. Yani işte rakibin atmosferi nedir, sahası nedir, çimi nedir bilmem ne. İkincisi işte Aykut Kocaman için güncel değil gibi bir iddia ortaya atılıyor. Ama ben hep şunu soruyorum insanlara. Aykut Kocaman'la hiç futbol konuştunuz mu? Yani hiç oturup ya hocam mesela lafın gelişi Paris Saint Germain Real Madrid Bayern Münih maçını mesela ben konuştum. Hocam Paris Saint Germain'in bu hücum setlerini nasıl buluyorsunuz ya da ne bileyim Olesi'ye karşısında ne yapacaklar falan dediğinizde nasıl bir Aykut Kocaman dinliyorsunuz biliyor musunuz? Bir dinleyin bakalım ya bir anlatsın yani acaba gerçekten sizin zannettiğiniz gibi futboldan uzak mı kaldı? Yoksa kitabını mı yazıyor? Bir dinlemek lazım. Dinlenmeden, bilmeden, dışarıdan bakıp ya çok uzak kaldı, yok ya futbolla falan alakası kalmadı, 5 yıldır takım çalıştırmıyor demek bana haksızlık geliyor. Diyorum ki biliyor musunuz da konuşuyorsunuz. Bence insanlar Aykut Kocaman'la oturup futbol sohbeti yapmadıkları için kafalarında şöyle bir şey var. Aykut Kocaman son 5 yıldır çiçek besledi, çiçek büyüttü, efendim çimleri biçti, işte ne bileyim kuşları yemledi falan. Başka da hiçbir şey yapmadı falan zannediyorlar. Bu enteresan geliyor bana. Diğer taraftan şu anda Fenerbahçe'nin acil çözüme ihtiyacı varken camia içindeki bu müthiş dağınıklığı, müthiş kutuplaşmayı toparlayacak da birine ihtiyaç var. Yani durup konuştuğu zaman, insanlara bir mesaj verdiği zaman dinlenebilecek birine ihtiyaç var. Yani bugün sen Aykut Hoca'nın doğru isim olmadığını düşünebilirsin Aygün abi. Ama Aykut Hoca dese ki Aygüncüm bir otur bir konuşalım dese dinlemeyecek misin?
10: Dinleyeceğiz tabii ki. Niye dinlemeyelim? Tabii ki
9: dinleyeceğiz. Çünkü öyle bir saygınlığı var. Onu zaten kazanmış. Şimdi hazırı var. Hazır bu saygınlığı, bu ağırlığı olan birisi yerine niye ben maceraya atılayım diye düşündüğüm için ben Aykut Hoca'nın kesinlikle gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
10: Şimdi hemen araya gireyim. Süleyman Bey'e bir mesaj atmış. Süleyman Bey şöyle söyleyeyim ben Fatih'i çok iyi tanıyorum. Bak mesaj şu. Fatih Bey'den Aziz Yıldırım'ın basın danışmanı konuşuyor havasını aldım diyor. Alakası bile yok arkadaşlar. Aslında bununla ilgili de sen sosyal medyada biraz eleştiri alıyorsun Fatih. Bu kısmı da biraz açıklamanı istiyorum. Gelen mesajı aslında tekrar okuyayım sana. Süleyman Bitmez yazmış. Bu güzelleme tarzından dolayı seni şey zannediyor. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tekrar döneceğin havasında tarzı ama dinliyoruz seni sevgili Fatih. Bunu sormak istemezdim ama bununla ilgili mesajlar gelince bir sorayım dedim. Bu düşünceleri de ortadan kaldırmamız lazım.
9: Evet, evet. Yaklaşık bir yıldır Aziz Başkan'la görüşmüyoruz.
10: Evet.
9: Hiçbir şekilde.
10: Birebir canlı şahidiyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Evet.
9: Artı yani...
10: Ali Bey'le de aran iyi değil. Onu da söyleyeyim. Ali Bey'le de aran iyi değil.
9: Yani enteresan bir şekilde yani birileri bir şeyler söylüyorlar.
10: Maalesef.
9: Aziz Yıldırım'a da Sayın Ali Koç'a da. İkisi de beni düşman zannediyor.
10: Evet, enteresan.
9: Komik bir pozisyonda kalmış durumda.
10: Bunu sormak istedim. Sakın yani. Yanlış anlama Fatih. Seni terse yatırmak istemiyorum da gelen sorulardan dolayı sormak istedim. Çünkü böyle kafalarda böyle bir imaj yaratılmaya başlanmış seninle ilgili. Buna da cevap vermeni istedim. Buyurun tekrar söz sende.
9: Evet, yani maalesef böyle şeyler oluyor. Olabildiğince dışındayım olayın. Her iki ismin de yani Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'la hiçbir şekilde görüşmüyorum. Sayın Hakan Safi ile görüştüm mesela. Onunla konuşabiliyorum. Geçenlerde yemeğe davet etti. Sayın Dursun Özbek'le, Sayın Serdar Adalı'yla mesela yemek yedik falan. Ama Aziz Yıldırım'la ya da Ali Koç'la böyle bir şansım yok.
10: Buradan anlaşılmış.
9: Bunu söyleyeyim. Hı-hı. İkincisi, Aykut Hoca'yı çok seviyorum.
10: Evet.
9: 3 Temmuz'da ben de onunla birlikte o takımdaydım. Neler yaptığını gördüm. Büyük bir saygım var. Büyük bir sevgim var. Bu o yüzden burada sübjektif olabilirim. Bunu ayrıca koyuyorum ama çok saygı duyuyorum. Yani şimdi yalan mı söyleyeyim? Saygı duymuyormuş gibi mi davranayım? Ben böyleyim. Üçüncüsü tabii ki hayat ne getirir bilmem, büyük konuşmayı sevmem.

0: Hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye dönmeyi planlamıyorum, düşünmüyorum. Böyle bir şey olursa zaten eşim beni boşar muhtemelen. Çünkü Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi beklentisi çok yüksek camialarda gerçekten hakkıyla çalışacaksanız hayattan vazgeçmeniz gerekiyor.
1: Her şeyden vazgeçmen gerekiyor.
0: Her şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben çalıştığım dönemde çocuklarımın doğum günlerinde yoktum. Hastalandıklarında hastanede eşimi tek başına bıraktım. Hastanede başlarında yoktum. İlk bisiklete bindiklerini, ilk yürüdüklerini görmedim.
1: Göremiyorsun, doğru.
0: Dolayısıyla orada çalışacak arkadaşların çok büyük bir enerji, çok büyük bir fedakarlığa hazır olmaları lazım. Ben az önce sayın dinleyicimizin adını hatırlayamadım şimdi.
1: Hemen söyleyeyim. Hatta teşekkür diye bir daha mesaj atmış. Süleyman Bitmez.
0: Ha, Süleyman Bey gibi. Saygılar kendisine. Yani sen de mi işte bunun peşindesin, sen de mi şöylesin gibi önyargıyla yaklaşımlar sebebiyle de çok yorgunum. Zaten 2018 yılında Azizci Alici kavgasının ortasında kaldığım için çok fazla canım
1: yandı.
0: Yıprandın. Çok yıprandım. Yani maalesef o yıpranmışlığın acıları hala devam ediyor. O yüzden hiçbir şekilde kulüpte falan olmak istemiyorum. Bir yorumcu olarak, futbol yorumcusu, spor yorumcusu olarak mesleğim geliyor. Haber Global'de spor koordinatörü olarak çalışıyorum şu anda. Bana soru sorulduğu zaman düşündüğümü, anladığımı, aklım yettiği kadar bildiğimi söylüyorum. Ama bunun dışında hiçbir kafamın arkasında planlama şu bu falan yok. Ve çağrılsam da Fenerbahçe'ye gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Ben yaşlandım ve yoruldum artık. Çok yoruldum. Arkadaşlar, bu kadar yorgun doğru. Bir adam fayda sağlayamaz.
1: Yani. Arkadaşlar kolay değil kulüplerde çalışmak. Söyleyeyim. Şu an bizler yaş itibariyle biraz daha sakin. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Köy hayatı derler ya Fatih, yani böyle ileride.
0: Ya, hiç öyle değil. Burada da beni çok fena çalıştırıyor. Yok, çok mutluyum. Yani huzuru bulduğum bir
1: yerdesin.
0: Şeydeyim hakikaten.
1: Aynı ben de aynı şekilde. Saran Holding'de ben de huzuru, mutluluğu buldum. Onu da söyleyeyim. Yani bu kafam çok rahat. Şey. Kafam çok rahat. Senin gibi aynı. Diyelim.
0: Yani bu çok önemli. Çünkü yani gerçekten Haber Global çatının altına girdiğiniz andan itibaren sizi bir kere güvenli bir limanda hissettiriyor. Ve inanılmaz değer görüyorsunuz. Değer gördüğünüzü hissediyorsunuz. O yüzden hani vazgeçilebilecek gibi değil ve çok da mutlu çalışıyorum. İnşallah da çalışma ömrümüz uzun olur.
1: Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Fatih, bu Gündüz ile ilgili çok fazla sorular geliyor. Onu sana soracağım. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Haber Global Spor Koordinatörlü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün abi yayınlar. Ben İstanbul'dan Hakkı Akman. Fatih Demirkol'a sorar mısın, bu Gündüz olayının gerçeği nedir diyor sevgili Fatih, söz sende. Alo. Fatih gitti mi hatta? Alo.
0: Evet. Duyuyor musun?
1: Duyuyorum şimdi sevgili Fatih.
0: Tamam. Şimdi farklı organizasyonlar için bizi davet ediyorlar ve çoğu zaman futbolcularla ya da futbolcuların hemen yanındaki bütün işlerini organize eden insanlarla buluşuyoruz, konuşuyoruz. Ve futbolcuların en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi Samandıra'daki disiplinsizlik ve özellikle futbolcuların bireysel anlamda kendilerini çok yukarıda görmeleri, Fenerbahçe'den büyük görmeleri, bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü orası Fenerbahçe. Hı hı, hı, o hı. Formanın bir ağırlığı var ve orada her şeyden önce bir kere biat etmek zorundasınız Fenerbahçe kulübüne ve o formaya, o armaya. Bunun dışında birileri davrandığı zaman ben rahatsız oluyorum. Ve Samandıra'daki dağınıklıkla ilgili neden böyle oldu, niye bir türlü toparlanamıyor anlamında YouTube kanalımızda, Kontra'da arkadaşlar sorduğunda ben de bildiklerimi anlattım. Birinci ağızdan duyduklarımı anlattım. Yani ben gece rüyamda görmedim onu. Sonuç olarak farklı farklı isimlerin defalarca anlattıkları olayları. Yani ne oluyor orada, Samandıra'da ne oluyor? Bu oluyor. Genduzi'nin tavırları bunlar. Efendim Şikringa'nın tavırları bunlar. Semedo'yla, efendim Archie Brown'la ya da Osterwolde ile hocanın yaşadıkları bunlar. Sorulduğu zaman bunları anlat. Şimdi genellikle Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar yani takımına tutkuyla bağlı olan taraftar grupları kötü bir şey duymak istemiyorlar. Yani şöyle, her şey mükemmel duymak istiyorlar. Mesela Samandıra bana sorulduğunda şunu desem belki mutsuz olmayacaklardı. Harika, Samandıra mükemmel, Tedesco gitti, insanlar peşinden ağladı. Harika bir ortam var, tam bir kolej havası falan desem belki mutlu olacaklardı. Fakat gerçek böyle değil ve bunu konuşmadığınız, gerçekleri söylemediğiniz zaman aslında kötünün üstünü örtüyorsunuz. Yani orada ne var söylemelisiniz ki neşter vurulsun, bir toparlansın oralar. Ama üstünü örtelim, öyle kötü bir şey söylemeyelim, olumsuzlukları şey yapalım, hasır altı edelim. Hasır altı edildiği için bu kadar büyüdü zaten. Yani zamanında bu işlerin önlemleri alınsaydı, futbolculara bir dakika bir oturun bakayım, siz nereye geldiğinizin farkında mısınız denseydi, bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. Ama şimdi bunu söyleyince ve bunu birinci ağızlardan öğrenip söylediğimiz zaman insanlar sanki kendimiz uyduruyoruz ve Fenerbahçe'nin kötülüğü için bunu yapıyoruz gibi algılıyorlar. Ben de şunu söylüyorum, bunlar bilinsin ki birileri bunları söylesin, gerçekleri anlatsın. Çünkü bunlar hep kendi aralarında konuşup içten içe büyüyen olaylar. Yönetimler de gelsin, böyle bir şey varmış, oturun konuşalım bakalım ne oluyor burada. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu, bir oturun anlatın bakayım deyip bu işlere çözüm bulsun. Çünkü belli ki bu olaylara şu ana kadar çözüm bulunamadığı gibi büyümesi için de, hastalığın daha da vücudu sarması için de gerekli bütün ortam sağlanmış. Bir şekilde bu hastalığın tedavinin edilmesi lazım bence.
1: Katılıyorum da bir yandan şey de okudum, Hakan Safi iletişimden bir mesaj geldi de, genel kurulda kongrelerimizin bizleri Fenerbahçe hizmet etmeye layık görmeleri halinde 2026-2027 sezonunda Sebastian Hones ile bu yolu yürüyeceğiz. Kendisiyle dün itibariyle protokol imzalamış bulunmaktayız, camiamıza hayırlı olsun diye bir mesaj geldi. Ne diyorsun?
0: Evet, yani teknik direktör adayı Sebastian Hones oldu.
1: Evet.
0: Bu konuda mesela Sayın Hakan Safi kararını vermiş. Şimdi benzer bir şekilde ben az önce söylemiştim. Yani benzer bir şekilde anlaştıkları futbolcuların isimlerini açıklayacaklar. Bu şekilde agresif bir şekilde seçime girecekler.
1: Bu dediğim demi de söylemiş olduğum gibi iletişimcilerin biraz da seçimdeki zaferi gözükecek. Yani her iki takımda hakikaten Murat Solem'de Metin Sipahioğlu, hakikaten ikisi de çok iyi iletişimci. Demek ki biraz da onların üzerinden gidecekler. Çok fazla konuşma doğru yaptırmayıp böyle tahmin ediyorum Anadolu Ajansı üzerinden gidecekler gibi geliyor. Ne diyorsun sevgili Fatih?
0: Olabilir. Olabilir. Bu bir tercihtir ve şartlar bunu zorluyor aslında. Bu tercihi kullanacaklar gibi geliyor bana. Diğer taraftan yani şimdi sosyal medyanın çok güçlü olduğu bir dünyadayız. Bir adayı konuşturduğunuzda, sürekli konuşturduğunuzda bazen belli konularla ilgili bazı ifadeler kullanıyorlar. O ifadeler alınıyor, işte büyütülüyor, farklı anlamlar çıkarılıyor. Ya ben öyle demek istemedimlere dönüyor iş falan. Ondan kaçınabilmek için mümkün olduğu kadar garanti gitmek zorundalar. Senin söylediğin yolu tercih edeceklerdir bence de.
1: Bak çok güzel mesaj geldi. Bizim Sinop'ta neymiş, hemen mesaj atan ismi okuyayım ondan sonra söyleyeyim. Yaşar Usta yurt dışından yazıyor. Bizim Sinop'ta Seyit Bilal Türbesi'nde sizin bir daha ceza almamanız için dua ettim, rahat olay Gün Bey demiş. Ne diyorsun Fatih? Artık gitmiyorum ben arkadaşlar antrenmanlara, rahatım.
0: Evet ya, yani şey, ben medya sorumlusu olmayacağım için sen de ceza alsan rahat ol abi.
1: Fatih, bir ara şey hatırlıyor musun bilmiyorum, gene seni aradım, bu ceza ne zaman kalkacak falan filan diye, sen de başkanı aramışsın, hatırlıyor musun bilmiyorum da başkan da yani bu cezayla hatırlamıyorum ama devam etsin muhabbeti olmuştu, hatırlıyor musun öyle cümleyi?
0: Evet evet.
1: Bu hatırlamıyorum. Yani... Neden ceza verdiğimi hatırlamıyorum ama cezası devam etmiş. Etsin dedik benim için. Şahane günlerdi ya Fatih. Bakma sen, yani şimdi gülüyoruz biliyoruz ama hakikaten o günler güzeldi. Onu sana söyleyeyim.
0: Yani oradan bakınca güzel olabilir. Bir de benim taraftan.
1: Senin taraftan bakamıyorum. Ben geçen Necati Mete'yle de sohbet ettim. Adam kendine gelmiş, yemin ediyorum. O da kulüpte çalışıyordu arkadaşlar. O da Necati Mete de kulüpte çalışıyordu uzunca bir süre. Ayrıldıktan sonra insanlar kendine geliyor. Çok zor orada çalışmak. Kolay değil.
0: Yani işte en büyük sıkıntı şöyle oluyor. İnsanların tabii ki beklentileri çok yüksek, gerilim çok yüksek ve kontrol edemediğiniz çok fazla işte kulüp hakkında ya da sizin hakkınızda çok fazla şey çıkabiliyor. Onları kontrol etmek çok zor. Dolayısıyla dediğim gibi kulüplerde tam bir adanmışlık isteniyor. Yani hayattan vazgeçip sadece kulüp öncelikli çalışmak zorundasınız. İşinizi doğru yapmak istiyorsanız. Yoksa yani niyetiniz zaten ya ben de kenarda durayım falan gibi bir düşünceniz olursa orası da kolay, yani o kadar da zor değil.
1: Günaydın Aygün Bey. Fatih Bey, sorar mısınız, futbol bilmekle hocalık yapmak aynı mı demiş. Ne diyorsun Kasımpaşa'dan Sadık?
0: Değil. Şöyle, zaten teknik direktörlük bence ikna meselesi. Ancelotti'nin meşhur bir şeyi vardır, röportajı vardır. Röportajda diyorlar ki işte lafın gelişi, tam isimleri hatırlamıyorum. Vinicius performans olarak sakatlıktan nasıl döndü? Modric'in bu maçlar öncesindeki performansını nasıl görüyorsunuz falan gibi. Onları yardımcılarıma sormam lazım. Onlar ilgileniyor diyor. Diyorlar ki peki siz ne yapıyorsunuz? Diyor ki ben bu egoları yönetiyorum. Yani antrenmanı, sağlığı bilmem neyi başkaları yapıyor. Benim işim bu egoları yönetmek. Şimdi tam olarak antrenörlük günümüzde özellikle yeni nesille İknaya döndü ve sizin tabii ki çalışmalarınız oluyor, teknik taktik, ve bunu tek başına yapmıyorsunuz. En sonunda karar veren siz olsanız bile bir ekip müthiş bir çalışmayla önünüze bir sürü alternatif sunuyor ve bunlardan birilerini tercih ediyorsunuz. Ama oradaki egoları yönetmek, oyuncuyu ikna etmek, oyuncuyu motive etmek, efendim orada bir takım havasını oluşturabilmek, yeri geldiğinde sertleşmek, yeri geldiğinde baba şefkatiyle olaya yaklaşmak falan asıl meziyet. Bunu yapanlar büyük teknik direktörler. Çok iyi bilse bile yapamayanlar var. Yani futbolu çok iyi biliyor. Kimin nerede ne yapması gerektiğini böyle adı gibi biliyor, söylüyor ama yaptıramıyor. İşte o da başarısız teknik direktör oluyor. Dolayısıyla burada meziyetin tamamen ego yönetimi, tamamen oyuncu psikolojisi, tamamen takım hüviyetini kazandırma meselesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden teknik direktörlerde, başarılı teknik direktörlere bakarsanız çoğu zaman futbolcuları şey derler, ben hocam için oynadım. Bunu dedirtir yani.
1: Evet, ne demiş dinleyicimiz? Mesajlara da bakıyorum bir yandan sevgili Fatih. Vural Doğan tahmin ediyorum. Şey diyor, Fatih Bey şunu sormak istedim. Fenerbahçe başkan adaylarının Galatasaray üzerinden gündem oluşturması, geçmişe döndük, bu kafa yapısının devam etmesi kulübe zarar vermiyor mu? Artık her şeyi bir kenara bırakıp kendi önlerine bakmaları gerekmiyor mu demiş. Bir de senin için meyve veren ağaç taşlanır atasözünün bir yansıması diye söylemiş. Ne diyorsun?
0: Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sağ olsunlar. Şöyle, ben birebir aynı şeyi düşünüyorum, altına da imzamı atıyorum. Sadece Galatasaray olarak bakmayalım. İşte rakipler üstünden strateji geliştirmek, söylem oluşturmak, bence çok yanlış. Çünkü orada sürekli olarak sorunun rakipte olduğu, sorunun dışarıda olduğu algısı sizin içeride bir şeyleri yapamadığınız ya da istediğiniz noktaya getiremediğiniz anlamına geliyor aslında. Yoksa şunu yaparsınız. Biz içeride bunları yaptık. Dışarıdaki ne yaptı? Beni ilgilendirmez. Biz içeride bunları yapıyoruz. Bunu başardık, şunu getirdik, bunu götürdük. Dışarıda Galatasaray onu yaptı. Bana ne Galatasaray'dan? Ben içeride bunu başardım. Bunu diyebilmek için içeride çok ciddi bir şeyler yapmış olmak lazım. Başarılı olmak lazım. Diğer taraftan hani mesela bu konularla alakalı en çok söylenen Fenerbahçe camiasında işte lobi meselesi vardır. Çok uzun zamandır başkanlar şunu söylüyor. İşte rakibin çok iyi lobisi var. Trabzon'un öyle bir lobisi var ki Beşiktaş'ın falan veya da Galatasaray falan. Bunu bana anlatıyor olmaları, yani kamuoyuna, Fenerbahçelilere, biliyor musunuz onların lobisi var, bizi ezdiler ifadesi bana tuhaf geliyor. Niye? Ben ne yapayım? Yani bana niye şikayet ediyorsun? Burada sanki biraz bahane gibi geliyor. Oraya gelen yöneticilerin, başkanların, icra heyetinin işi o problemi çözmek. Yani karşı tarafın lobisi varsa sizin de ona cevap vermeniz. Bununla ilgili gerekli önlemleri almanız. Yapılacaksa sizin lobi yapmanız. Yoksa biz yapamadık, onlar yaptı. Biliyor musunuz onların çok lobisi var. O yüzden bunlar yaşanıyor gibi ifadeler. Anladım. Bana şey geliyor. Doğru gelmiyor yani. Dinleyicimize tamamen katılıyorum. Rakipler üzerinden değil, Fenerbahçe üzerinden çözümler üretmek zorundayız.
1: Peki. Fatih'cim, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: dinleyicilerimize
1: çok
0: saygılar. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, attığımızda Haber Global yayınları spor koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an attığımızda FIFA eski yardımcı hakemi, MHK'si genel sekreteri Ali Kunak var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız hocam?
12: Günaydın sevgili Aygün. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere saygılar.
1: Hocam şimdi yarın maçlar oynanacak. Şimdi bakıyorum hala hakemler açıklamadı. Riva'da ne oldu hocam? Bir kazı çalışması mı var? İnsanlar Riva'ya mı gidemedi? Hakemler niye açıklanmadı hocam? Oradan başlamak istiyorum. Yani şu an saat 11.07. Biz şu anda yarınki maçların hakemlerini bilemiyoruz. Ne dersiniz hocam? Buyurun.
12: Aygüncüm, bu Merkez Hakem Kurulu Başkanımız son derece sistemli ve düzenli çalışan bir kardeşimiz.
1: İroni mi yapıyorsunuz o hocam?
12: Atamaları da VETAS yapıyor. VETAS nedir? Veri tabanlı atama sistemi. VETAS'a virüs girmiş.
1: Virüs girmiş. V'den kaynaklanan bir virüs.
12: O yüzden şu anda yapamadı. Bu, biliyorsunuz, bu arkadaş her şeyi çok düzgün yapıyor. Efendim, kendisi bir taktik subayı. Çok güzel sunumlar hazırlıyor. Herkesi ikna ediyor. Kulüpler Birliği başkanlarını, kulüp başkanlarını, herkesi ikna ediyor. Ama herhalde kuyruklar bu ara birbirine değdi galiba bu hafta.
1: Hocam şu an açıklandı. Geldi. Şimdi. Buyur. 11
12: şey oldu abi.
1: Bizi dinliyor, düğmeye bastı.
12: Virüsü temizlediler.
1: Bizi dinliyor, düğmeye bastı. Şu an son dakika. Diyorum, Riva'da iyi dinleniyoruz. Bak, düğmeye bastı şu anda. Şu an düştü hocam. Birazdan ya, okuyacağım ben size
12: bak,
1: şeyleri.
12: Bak, bizi dinliyorlar ya şimdi.
1: Evet.
12: Ama anam dediler ya, şimdi bundan fazla konuşmadan biz öne geçelim.
1: Vallahi birazdan okuyacağım.
12: Vay.
1: Gerçekten. Hocam tabii.
12: O zaman taze şu hakemleri bir oku bakalım.
1: Hemen okuyacağım ama şimdi okumak da istiyorum. Müsaade ederseniz reklamdan sonra okuyayım. Neden öyle diyorum? Tamam. Birkaç dakikamız var. Hocam şey sormak istiyorum size. Yani çok önemli maçlar. Geçen hafta aynı şekilde. Hocam maçlar aynı saatte başlamıyor. Özellikle düşme noktasına baktığın zaman 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika oynayan süreler var. Bu da biraz sıkıntı yaratmaz mı? Ondan sonra da haber şey okuyacağım hocam. Hakemler açıklayacağız. Buyurun hocam, söz sizde.
12: Tamam.
1: Buyurun hocam, dinliyorum sizi. Maçlar niye erken başlamıyor hocam?
12: Ben reklama gidiyoruz zaten.
1: Hayır, birkaç dakika bunu konuşalım, sonra reklamdan sonra hakemleri konuşacağız hocam. Buyurun.
12: Ya, ayıp denen bir şey var arkadaş. Yani sen insanlarla dalga mı geçiyorsun ya? Geçen hafta perşembe açıkladın. Ondan önceki hafta perşembe açıkladın. Bu işin bir sistemi olmadı, bir düzenli olmadı. Sen çok sistemli düzenli çalışıyorsun ya. Bizi oyuncak yapmaya herkes, bütün kulüpler dakikada bir şeye gir, sisteme gir, açıklandı bir daha bak. Bunun bir standardı vardır ya. Perşembe günü saat 12 oldu mu maç açıklanır. Bunun bir şey mahkemeler açıklanır. Bunun bir alternatifi olur, bir ekstrası olur. Perşembe akşamı eğer kupa maçları falan varsa orada görevlendirilecek hakemlerin yeniden görevlendirilmesi o maç o yüzden ekstra durumlarda beklenebilir. Ama dün Türkiye'de böyle bir organizasyon yoktu. Salı günü akşamı bir kupa maçımız vardı. Evet. O maçtaki hakemi de çok başarılı bulmuşlar. Beşiktaş kulübü yöneticilerine buradan selam olsun. Adnan Deniz Kayatepe'nin yine maçı var. Şimdi yani olacak şey değil. Hakemleri ikinci dönem söyleyeceksin de ben şöyle bir şu anda baktığımda ilk gözüme çarpan o oldu.
13: Evet.
12: Ya arkadaş biz Türk futbol kamuoyu olarak, Türk futbol camiası olarak bunları takip eden olarak bu kadar kamuoyunun hafife alındığı bir merkez hakem kurulu hiç görmedik bugüne kadar. Resmen dalga geçiyorlar. Kimse kimseyi umurlarında değil. Kendi kafalarına göre gelişi güzel atamalarla oradan buradan yaptıkları uyduruk işlerle bizleri oyalıyorlar duruyorlar. Şimdi gireyim mi atamalara?
1: Girmeyelim hocam. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sevgili Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek. Çok önemli atamalar var. Oğuzhan Çakırlar, Çağdaş Altaylar, Atilla Karaoğlanları görüyorum. Kısa bir aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
6: Radyo Spor.
14: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
15: Kale Kilit.
16: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Bastırdık Riva'dan en sonunda düğmeyi de bastırdık. Vetas hakemleri açıkladı. Hocam, Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa maçı Cihan Aydın ne diyorsun?
12: Şimdi bak, Cihan Aydın en son hangi maçtaydı? Salı günü akşamı oynanan Beşiktaş-Konya Spor maçını VAR hakemi.
1: VAR hakemiydi.
12: Adnan Deniz Kayatepe'nin maçını oku. Ne maçı var? Onu da söyle. İkisini birlikte değerlendireceğim de o yüzden.
1: Adnan Deniz Kayatepe Kocaeli Spor Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük maçı var hocam.
12: Şimdi bu hakem de salı günü Beşiktaş'ın elendiği Konya maçında görevli.
1: Aynen. Penaltı
12: şimdi,
1: pozisyonu.
12: Spor kamuoyu. Konya Spor tamam. Onun başarısından dolayı kutluyoruz. Ancak tüm spor kamuoyu Beşiktaş'ın elenmesinin ciddi boyutta hakem hatasından kaynaklandığını kabul etti mi? Bu
1: etti
12: konuda
1: hocam. %99.99 etti hocam.
12: Şimdi bu arkadaşlar diyorlar ki ya Beşiktaş falan bizim umurumuzda değil.
1: Evet hocam ya.
12: Ve umurumuzda alın Beşiktaş kulübü diyorlar.
1: Resmen sayın dalga geçiyorlar hocam diyorlar. Beşiktaş kulübüne katılıyor musunuz?
12: Diyorlar. Yani siz diyorlar bizim umurumuzda değilsiniz. Buyurun bizim hakemlerimiz yine takır takır maç almaya devam ediyor diyorlar.
1: Yani senin elenmen benim umurumda değil diyor hocam kısacası.
12: Evet. Şimdi başka bir örnek vereceğim sana. İki hafta önce Trabzonspor Başakşehir maçı oynandı. Ve son dakikada atılan golle Trabzonspor belki de şampiyonluk iddiasını kaybettiği,
1: evet,
12: ikincilikte geriye kaldığı maçtı.
1: Doğru.
12: O maçı yöneten hakem kimdi? Ozan Ergün'dü. Ozan Ergün'ün de o maçta hataları vardı. Trabzon'un bir Nizami golünü iptal etti. Ozan Ergün'ün de o gün bugündür maçı yok.
1: Evet.
12: Şimdi buradan bazı kulüplerin federasyon nezdinde ne kadar ağırlıklı ve güçlü olduklarını, bazı kulüplerin de ne kadar hafife alındıklarını
1: hocam çok güzel tespit bu ya. Çıkardım. Hocam inanılmaz güzel bir tespit bu.
12: Kimin ciddiye alındığı, kimin alınmadığı. Evet, atamalara bakınca altındaki hikayeyi okurum hemen ya.
1: Bravo hocam. Vallahi bravo hocam. Yaklaşık 15-20 milyon taraftar olan Beşiktaş camiasını ciddiye almamak bence büyük bir saygısızlıktır, onu söyleyeyim hocam. Net.
12: Yani burada şimdi 8 Mart döneminde benim aklıma şu geliyor, bak çok enteresan bir konu. 8 Mart döneminde ağırlıklı kulüp başkanları vardı. 8 Mart operasyonunu yapan kulüp
1: Ahmet
12: başkanları
1: Nurçevi
12: vardı.
1: Başta olmak üzere.
12: Ha, şimdi Ahmet Nurçevi Beşiktaş yönetiminin karşısında mı? Evet. Onu Beşiktaş'ın iç işleri, ben bilmem de böyle şeyler de akla geliyor yani. Ha.
1: Doğru. Böyle, düşündürüyorlar bu insanlara. Doğru.
12: Valla yani bir şey iddia demeyiz. Böyle bir şey oldu da demeyiz de.
1: Düşündürüyorlar.
12: O dönem bak, o dönem 8 Mart'ı yapan
1: operasyon arkasındaki başkanlar.
12: Operasyonel kulüp başkanlarını Tahir Kup takı takı her yerde yazdı, söyledi. Şimdi evet. Bundan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Doğru. Dönemin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, dönemin Beşiktaş Başkanı
1: Ahmet
12: Nurçevi, dönemin Rize Spor Başkanı Tahir Kıran, İstanbul Spor Başkanı Ecmel Sarı Alioğlu gibi isimlerin ön planda olduğunu söyledi.
1: Tahir Kum yazdı, doğru.
12: Bunları düşündüğümüz zaman insanın aklına hiç iyi şeyler gelmiyor. Yani süt kirli diyorsun. Yani böyle öyle bir his oluşuyor insan aklında. Üzücü şeyler bunlar. Ne kadar acı bir durum. Şimdi Cihan Aydın kardeşim, orada iki tane Beşiktaş'ın bir verilmeyen penaltısı var 20. dakikada. Son dakikada dışarıdaki mücadele, içeride pozisyonda çok temiz topa müdahale var. Penaltıyla ilgisi olmayan pozisyon. Var odasında ne yapıyordun? Uyuyor muydun sen? Ne oldu? Öbür taraftan camdan işaretler mi geldi? Ve ödül mü alıyorsun? Adnan Deniz Kayatepe. Maçın 30. dakikasında bir eski hakem arkadaşım da ya bu maçın hakeminin kafasında bir takım tuhaflıklar var diye birbirinizle yazışma yap.
1: Hissediyorsun çünkü hocam. Görüyorsun.
12: Ya, görüyorsun, hissediyorsun. Yani bizim bildiğimiz Adnan Deniz Kayatepe. Temiz çocuk bilmem. Ama o gün temiz değildi. Kafası kirliydi onun. Kafası bulanıktı. Ben bunu 30. dakikada yakaladım. Bir arkadaşımla yazıştım. O da aynı şeyi hissetmiş. Ve ne oldu? Maç oradan alındı, buraya verildi.
1: Hocam galatasarayhesap.com Antalya Spor maçın hakemi Çağdaş Altay. Ne diyorsun?
12: Şimdi bak bu Çağdaş Altay fena bir hakem değil de bu da şu anda şampiyonluk için son derece önemli bir maç mı?
1: Küme düşme anlamında da şampiyonluk anlamında da önemli.
12: Küme düşme anlamında da evet. Antalya Spor'un içinde hayati bir maç. Aynen. Galatasaray için ve Okan Buruk için de çok hayati.
1: Evet. Yani maçın sonucu demek. Hem şampiyonu belirir hem de Okan Hoca'nın kaderini de belirleyebilir. Antalya'nın da kaderini belirleyebilir. Evet, öyle maç.
12: Çağdaş Altay hakemlik şeyi olarak, yetenekleri olarak bence bunların ortaya çıkardığı o Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır'dan biraz daha kabiliyetli bir çocuk. Ama şöyle baktığımız zaman bu maçın ağırlığını kaldırabilecek şeyde mi, tecrübede mi? Bence o da o tecrübede değil. Yani 50 bin kişi önünde Çağdaş Altay çok dirayetli bir hakem yapacak kalite kariyere ve tecrübeye sahip değil maalesef.
1: Beşiktaş Trabzon Oğuzhan Çakır gözüküyor hocam.
12: Buyur abi. Allah var şey, Oğuzhan Çakır geç abi. Şimdi o maçın varı kim? Ya arkadaş, duvar hakemlerini burada senin yayında söyledik. Hiçbir UEFA'yı örnek alıyorsunuz, FIFA'yı örnek alıyorsunuz diyorsunuz. Onlarla paralel çalışıyorsunuz diyorsunuz. Ve onlar hakem açıkladıkları zaman onlar varları da açıklıyorlar. Sizin varlar niye açıklanmıyor kardeşim?
1: Hatta resim paylaşıyorsunuz. UEFA'lar geldiği zaman resim paylaşıyorsunuz. Ziyaret ettiler, böyle görmediler diye resim paylaşıyorsunuz Riva ile ilgili. Açıklayamadım.
12: Abi adam Galatasaray maçına şey geliyor. Şampiyonlar Ligi maçına gözlemci olarak geliyor. Gidiyor 15 gün sonra sanki o özel gelmiş gibi fotoğraf paylaşıp kamuoyunu yanıltmak ve yanlış bilgilendirmekten gerçekten bunlar suç ya. Howard Webb Türkiye'ye özel gelse, bunları ziyaret etse tamam eyvallah. Ama Powerpack bir hafta önce gelmiş gitmiş adam, ondan sonra belki iki bir başka bir ülkelere de gitmiştir. Ondan sonra bizimkiler bunu yayınlıyorlar. Böylesine.
1: Arşivi seviyorlar. Arşivi seviyorlar. Tümasan Konya Fenerbahçe. Atilla Karaoğlan hocam ne diyorsun? Tümasan Konya Fenerbahçe. Bu maç da şey maç, kritik maç.
12: Kritik maç. Şimdi Atilla Karaoğlan arka, bu MHK'nin son derece geriye götürdüğü isimlerden bir tanesi. Ama şimdi Konya Galatasaray maçını kim yönetti abi? Bana hatırlatsana bir.
1: Hemen.
12: Ben sana söyleyeyim, Atilla Karaoğlan.
1: Atilla Karaoğlan yönetti hocam.
12: Buyur abi. Yani şimdi ne yapıyorsunuz siz? Hiç mi bakmıyorsunuz arkadaş? Bak VETAS denen o bunun uyduruk isimle yeniden sunduğu sistem aslında bir şey yazılım. Bunu ta 2022'den beri sistem kullanıyor. Bu sistem ben de kullandım. Arkadaş bu Konya Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan'ı yazmaz o sistem. Yazdığı zaman da altına kırmızı hemen çerçeve uyandırır. Bu hakem Konya'da oynanan Konya Galatasaray maçını yönetmiştir diye. Bunlar atama tekniğine aykırı işler ya. Bunlar körün gözüne parmak sokar gibi ortalık karıştırdı.
1: O zaman bu sisteme bilgi girilmiyor hocam sizin dediğinize göre. Yani dediğiniz bilgi girdiğin zaman bunu atamaması lazım. Demek ki bunlar veriye girmiyorlar veya verilere çok dikkate almıyorlar. Boş ver diyorlar.
12: Bak VETAS değil bu. FETAS.
1: FETAS.
12: FETAS.
1: Ferhat.
12: Ne demek?
1: Tabanlı atama sistemi.
12: Ferhat tabanlı atama.
1: Atama sistemi.
12: Bu VETAS değil hocam. FETAS yani. Evet, başka kim var?
1: Hocam hemen İKAS Eyüp Spor, Çaykur Rizespor, Halil Umut Meler. Halil Umut Meler. Alo.
12: Yani küme düşme bakımından şey maç. Neyse bu hafta Yunanistan'a göndermemişler. Yani Türkiye'de görevlendirmişler.
1: Koren'den Alanya, Zekoner Kayseri, Yasin Kol. Meşhur Yasin Bey.
12: Arkadaş bak bu sene... ligimizin yıldızı Yasin olduysa kol gibi de bütün maçları yönetebilecek düzeyde her tarafı sarıp sarmaladıysa o zaman buradan bütün kulüp başkanlarına selam olsun. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Türk futbolunda en kötü tarihin en kötü yönetilmiş derbilerinden birini yaşadık. Ertesi hafta maç, ertesi hafta maç. Bu kadar da olmaz ki ya. O zaman işte ne oluyor? Ödül ve ceza sistemi yok. Kafana göre sen bir maçı oradan alıp oraya verene, tarihin en kötü derbisi yönetene üst üste maçlar vererek böyle bizlerle dalga geçiyor adam ya. Başka bir şey değil ya.
1: Ünal Oluklu Ankara demiş ki Ferhat Gündoğdu ve ekibi hangi takımların küme düşüreceğini kararlaştılar. Bu yüzden de hakemler geç açıklandı demiş. Gelen mesajlara baktığımız zaman. İnsanların kafalarında soru işareti oluşuyor hocam.
12: Ben tam o cümleyi kuruyordum. Bu tilkilerin kuyrukları birbirine karıştı herhalde diyordum. Oradan hemen bizim yayın başlayıp da böyle girer girmez düğmeye bastırdık abi. Açıklayın dedi, açıklayın, açıklayın dedi. Halbuki onlar daha düşüneceklerdi belki. Belki düşünüyor. Ya işin içinde yani ispat edemeyeceğimiz bir bilgi olduğu için net olarak konuşamayız.
1: Aynen. İddia olarak konuşabiliriz.
12: Onu. Ama iddia olarak söyleriz. Fakat mide bulanıyor bak. Mide bulanıyor şu anda.
1: Hocam şimdi ben hakemler artık başka kısma geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz tabii hocam.
12: Buyurun.
1: TFF'nin sitesine giriyorum hocam, bakıyorum ben. Ara ara bakıyorum. Siz de zaten çok takip ediyorsunuzdur. Son dönemlerde TFF sitesi neredeyse her gün hakem sınav talimatlarında değişiklik yapıldı tarzı haberler var. Hocam bu ne demek?
12: Vallahi helal olsun sana. Nasıl takip ediyorsun bunu? Ben takip
1: hocam,
12: ben takip edemiyorum artık, biliyor musun?
1: Ya, devamlı arkadaş, hocam böyle haberler var.
12: Sınav talimatı yayınlandı. Şeye döndü. Her gün bir değişiklik. Her gün bir değişiklik. Şimdi tüm gözler liglerin üzerindeyken, tamam mı? Arkadaş bu arada bak buradan kulüp başkanlarını, Kulüpler Birliği Başkanlığı, Futbol Federasyonu Başkanlığı, yönetimini Mecnun Bey'e buradan bak ikaz edelim. Şu anda sessiz, sedasız, geri planda önümüzdeki senenin hakem kadrosunu oluşturma faaliyetlerini yapıyor bu arkadaş. Camiadan dışlanmış, sabıka suçu olanlar, disiplin kurulundan ceza yiyip de lisans iptal durumuna gelenler yeniden gözlemci yapılmak üzere camianın içine kazandırılmaya çalışılıyor. Olacak değil. Şimdi dün bir şey ilk şey açıklandı, sınav tarihi açıklandı. Cumartesi, yarın hakemler sınava girecekti. Sonra bir daha açıklandı, pazara alındı. Sonra bir daha cumartesi. Pazar, saat değiştir. Gözlemci renkin saatini değiştir. Evet. Bilmem ne. Ya TFF sitesinde öyle haber yayınlamak bu kadar oyuncak olmamıştı tarihte ya. Bak biz MHK'de görev yaptığımız yıllarda o TFF'nin internetçilerine böyle bir şey söyleyeceğim zaman, ya bir yanlışı düzelteceğim zaman utanırdık ya. Bunlar sürekli üzerinde oynamaya yapıyorlar. Evet, tarih değiştiriyorlar. Onu yapıyorlar.

0: biz Avrupa'da çok maçlara hakemlerimizi gönderebiliyorduk. Cüneyt Çakır da biliyorsunuz Gürcistan Futbol Federasyonu'na gitti. Orada da Gürcistan aslında Avrupa maçlarına hiç hakem gönderemezken şu an Gürcistan son 3 yılda Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde birçok maçlara hakem gönderdiğini görüyoruz. Bizde de hakem gönderemediğimizi görüyoruz. Neler söylersiniz hocam?
1: İlk 6'da imza atıyorum. İşte hakemliğimizin geldiği nokta. Bundan 3 yıl önce biz takır takır Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyorduk.
0: Evet.
1: UEFA'nın alt düzey turnuvalarında final yönetiyorduk. Avrupa finalleri yönetiyorduk. O alt düzeyli genç İstiklal Vadisi'nden hakemlerimiz. Evet. Kim vereyim? Atilla Karaoğlan. Avrupa'da U19 finali yönetti. 2023 yılında yönetti. Düşün. Bak o tarihte 2023 yılında Avrupa'da final yöneten U19, U21 finali yöneten hakemler bugün takır takır Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetiyorlar. Bizim Atilla Karaoğlan Avrupa Ligi'nde dahi maç yönetemez hale geri düştü.
0: Evet.
1: Halil Umut Meler 2023 öncesi de Cüneyt Çakır'ın arkasında Şampiyonlar Ligi'nde ufak tefek görev alıyordu. Cüneyt'in bırakmasından sonra Halil'in önü açıldı. 2023'te Avrupa Şampiyonası'na gitti. 23'te çok üst düzey maçlar aldı. Ondan sonra bu arkadaş geldikten sonra Türkiye'de derbi yönetmedi 2,5 sene. Sen Türkiye'de derbi vermediğin hakemine Avrupa maç verir mi? O Avrupa'da UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nden kesti. Bir bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç yönetmedi. Federasyonun müracaatı üzerine bir tane son playofflarda bir tane maç verildi. O da verilmiş olmak için, verdik demek için verildi. Bizim hakemliğimiz şu anda U seviyesinde diye geçen hafta böyle bir espri yapmıştık.
0: Evet.
1: U19, U21 turnuvaları olduğu zaman, U17'ler olduğu zaman bizim hakemlerimiz görev alıyor. Ya da UEFA
0: sızlıyor mu hocam? Nereden nereye geldi? Siz çünkü MHK'de genel sekreterlik yaptınız. Bu ortamı gördüğünüz zaman içiniz sızlıyor değil mi hocam?
1: Ya üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hele şu şimdi o şey Avrupa'daki hakem sitelerini takip ediyorum.
0: Evet.
1: Oralardaki gelişmelere bakıyorum. Olacak şey değil. Yani hakemler açıklanıyor mesela o sitelerde. Oradan baktığım zaman orada bir parantezde tur yazısını görememek beni kahrediyor.
0: Değil mi ya? Türkiye'den hakem yok. Doğru söylüyorsunuz.
1: Ya olacak şey değil ya. Şimdi Cüneyt Çakır dediler. Şeyden köşesinden fotoğrafı kaldırdılar. Adam dünyada yıldız olmak üzere farkında değiller ben. Bizim bir değerini bilmediğimizi dünya değerini biliyor. Adam şu anda FIFA'nın 4 tane en önemli hakem eğitimcisinden bir tanesi. Dünyada takır takır gezip Dünya Kupası'na gidecek hakemleri eğitiyor. Şimdi bir hafta sonra da şeye gidiyorlar. Amerika'ya gidiyorlar hakemlerle. Orada Dünya Kupası öncesinde bir Amerika'nın alt liglerinden oluşan bir takımlarla turnuva yapıp hakemleri orada bir kez daha gözden geçirip bir kez daha eğitime tabi tutacak.
0: Yazık, yazık. Hocam maalesef yazık. Son olarak yavaş yavaş süremizin sonuna geldik hocam. Çok da güzel bir akış oldu. Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
1: Estağfurullah.
0: Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Buyurun, buyurun.
1: Ya yani biz şu anda hakemleri soyunma odasına kitlemesiyle ünlenip ondan sonra federasyon başkanına olup da nüfuz bulan o öncesinde hakemlik hayatında deplasmana gittiği maçlarda ahlaka mugayir davranışlarından dolayı kendisi hakkında dava açılıp eskortlarla birlikte olup sonra davanın düşmesiyle ben yokum, ben öyle bir şey yokum
0: yapmadım diye
1: kendimi tutmaya çalışan bir MHK başkanı tarafından yönetiliyoruz.
0: Doğru.
1: Federasyon başkanımızın ve MHK başkanımızın böyle geçmişteki durumlarını düşünürsek o zaman böyle başa böyle tarak.
0: Doğru. Hocam manşeti verdiniz. Çok teşekkürler tekrar yerimize bağlandığınız için.
1: İyi hafta sonu.
0: Sağ olun hocam size de. Saygılar hocam. Şahane hocam. Manşeti verdiniz hocam.
1: Biz hakemleri açıklattık.
0: Düğmeye bastırdık hocam Riva'da. Kendinize bakın hocam. İyi hafta sonu.
1: Sağ olun. Öpüyorum.
0: Saygılar. Evet hattımızda FIFA eski yardımcı hakemi ve MHKS genel sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Bugünlük ve bu haftalıkta ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Reklam.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Radyo Spor.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya başladık ve bugün Bursa ve İstanbul yarışları var. Bursa İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz sizler için. Tahminlerimizi aktaracağız. Bursa'yı Cemal Süberk'ten dinleyeceğiz. İstanbul'da ben Ufuk Çakır. Tahminlerimi sizlerle paylaşacağım ki Cemal de hattımızdaymış. Hemen Bursa'ya başlayalım. Ama daha öncesinde çok kısa bir bilgi vereyim. Son düzün X platformundaki hesabını takip edip oradaki sorumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu yarın koşulacak. İlk doğru cevap verecek ilk 50 kişiye bonus hediyemiz olacak. Oradan takip edin ve oradaki şartları sağlarsanız hemen ilk 50 kişiye girerseniz bonusunuzu pazartesi günü hesabınızda görürsünüz. Diyelim Cemal'e merhaba diyelim. Cemal hoş geldin.
4: Merhaba abi. İyi yayınlar.
3: Sağ olasın. Evet, Bursa'da bugün güzel bir yarış programı var. Kalabalık yarışlar var ki gerçekten zor 20'şer atlı yarışlar var. Hani seçerek oynamak lazım, hedef yaparak oynamak lazım hep diyorum. Bursa'da bu hedeflerden biri olur mu? Yüksek ikramiyeye gider gibi görünüyor. Birinci koşu handikap 15, yamaklara ait bir koşu Mega Power ve King of the Sea. Eküre 2 ve 6 numaralar. Ne diyorsun birinci koşta kimleri tutuyorsun?
4: Valla son iki yarışını 27'lerin içinde kazanan Cemal Paso biniyordu o zaman. Bugün yamak yarışı olduğu için Recep Ketmer'e start alacak olan genç aylardan ilk şanslı ismimiz son iki yarışına istinaden. Ama ilk rakibi ben son yarışını ölçü almıyorum. Ekirlilerden King of the Sea diyeceğim. Daha sonra yine Woodland Ride o gün iyi koştu. Üçüncü kaldı. Aynı koşuda. Daha sonra da 3-6-4 küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli görüyorum. Ama yenisi oynuyorum derse 8 numaralı King Kopali, 9 numaralı Pak Soğan'ı ilave edebilir.
3: Evet, 3-6-4'ün yanına 8-9 ilavesi geniş kuponlar için geldi. Ama ufak kuponlar 3-6-4 geçebilir Cemal Süberk'e göre. Handikap 15'e ikinci koşuya geldik. 3 yaş İngilizler uzunda 2200 metrede çimde koşacaklar. 8 safkan var. AGF puanı Prandello'yu ön plana çıkarmış durumda. Muhammed Birbilgin'le 60 kilo koşacak. Son iki yarışını kazandı. Bugün neler yapacak? Cemal burada kimleri tutuyor?
4: Ben çok cazip bir isimle başlayacağım. Bugün de AGF'si de çok cazip. Şu anda %2'lerde. Mutlaka kuponları ilave edilsin. Geçen hafta sonu yarış kuma dönünce yarıştan çıkarttılar. 7 numara Special Star bir dişiysin. Mutlaka yazılması tarafındayım. 2 numara Prandello tabii ki çok çok iyi koşacak. Yine yarış kuma dönünce yarıştan çıkartılan bir numaralı Baba Battal. İstanbul 2000 uzun sentetikteki yarışı, bir önceki yarışı da çok iyi olan Son of Sain. 4 numaralı Blackway diyeceğim. Hani sıralamam 7-2-1-3-4.
3: 7-2-1-3-4 5 safkan yazdık buraya da. Bu şekilde geçtik. Zor bir yarış. 7 numaralı Special Star'la başladı Cemal. Ki şu ana kadar %2 AGF'de kalmış durumda. Geçen hafta Maiden koşacaktı. Çimden kuma dönünce yarıştan çıkmıştı. Geldik 3. koşuya. Şartlı 4 yarışa 3 yaş İngilizler 2000 metre kumda bir yarışta karşımızdalar. Çelik Mengene. İstikrarlı bir safkan. İyi koşan bir isim ve AZP Star'la birlikte ilk 2 sırayı almış. Rakiplerini bölmüş. Ayırmış gitmiş bu ikili AGF ortalamalarında. 49-35 oranları var. Ne diyorsun Çelik Mengene AZP Star mücadelesini seyredeceğiz?
4: Yarış süratli giderse Çelik Mengene yani gün doğar bence. Ama yarışın süratlenmesi lazım Çelik Mengene'nin rahat kazanabilmesi için. Benim yine ilk ismim Çelik Mengene. Daha sonra ben cazip bir isim söyleyeceğim. 6 numaralı Lake Eagle, 7 numaralı Yılma Kenan, 2 AZP Star ve 1 numaralı Aslan Sahim'de bence Çelik Mengene'nin sert rakipleri olurlar. Yani benim sıralamam 3 çizgi 6-7-2-1.
3: 3 çizgi 6-7-2-1 yarış süratlenirse Çelik Mengene'ye gün doğacak ön planda çıkacak. 3 numaralı safkan çok şanslı olacak ama Yarışta da öyle kaçacak gidecek, yarışa tempo verecek bir isim yok. Onun için 3 arkası 6, 7, 2, 1 dedik. 5 safkanla geçtik ve geldik. 4. koşu Maiden'a. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre çimde koşacakları yarış 2. altılık ayağında başlangıç ayağı olacak. Ve burada da bir yarış koşmuş isimler var. 9 safkanın 7'si birer yarış gördüler. 4. 5. olanlar var. 2 tanesi de ilk defa koşacak. Burada nasıl bir sıralama bekliyorsun?
4: Şimdi ben dün geceyle farklı bir sıralama yapacağım. Yani çalışmalarımın gecedeki artı çalışmalarımın neticesinde 1 ve 7'yi hiç ayırmayacağım. İki isim. Aylar Speed yarışını çok diri şekilde 4. olduğuna bakmayalım. Çok diri şekilde bitirdi. O gün geçtiği isim Kraliçe Nonika 6. kalırken üstünde daha etkisiz bir arkadaşımız vardı. Bu sefer daha sert bir jokeyle start alacak. Ben 1-7 hiç ayırmayacağım burada. 1-7 tüm kuponlarda olsun.
3: I Love Speed 1 numaralı safkan Onur Yıldız'da koşacak. İlk yarışında bu Klimt yavrusu Erhan Aktu ile Bursa'da bir şart yarışta 4. olmuştu ve bugün de Kraliçe Nonika ilk yarışındaki Halil Altınar 800 metrede Halil Altın'la koştuğu yarıştan sonra bugün Mustafa Çiçek'le daha çabuk önlere sarkabilir dedi Cemal ve 1-7 yazdık. İkinci altılık ayağına iki isimle başladık. Handikap 15 koşuya geldik. 1400 çimde bir yarış ve dişlere ait bir yarış. Çok kalabalık bir yarış. 20 safkan var. Ekürlerden Aksu Nehir 14 numara koşmayacak. Söz sende, kimleri tutuyorsun?
4: Zor bir yarış Ufuk abi. Ama zor yarışı 7 ata kadar düşürebildim. 5 numara Deniz Adası'na ilk şansı vereceğim ben. Ama bu pistte zaman zaman etkili yarışlar yapan, bugün de cazip çıkacak olan 10 numara Dilda. Daha sonra 9 numara Çilek Hüma. 11 numara Cemre Ateşi. 17 numara Torada. Bu 5 isim olmazsa olmaz bende. 5, 10, 9, 11, 17. 5 ismi ilk grup döneceğim. Ama daha sonra 3 numaralı Özgür Odin, 7 numara Starcan ve 6 numara Gevre'yi de geniş kuponlara eklemenizi önereceğim.
3: Evet, 5, 10, 9, 11, 7. 5 safkan önerdik. Deniz Adası, Dilda, Çilek Hüma, Cemre Ateşi, Torada. 5, 10, 9, 11, 7 ama yer varsa. 3, 7, 6 ilavesi. 3 numaralı Özgür Odin, 7 numaralı Starcan ve 6 numaralı Gevre de ilave edilebilir. 20 safkan vardı. Biri çıktı. 19 safkan kaldı. Burada da biliyorsunuz çıkan atın ekürüsünü yazdığınızda AGF olan atı da yazmış oluyorsunuz. Yani Deniz Adası'nı da yazmış oluyorsunuz. Öyle değerlendirebilirsiniz. Şansınızı bir nebze de arttırabilirsiniz. 6. koşu ilk altının son koşusu ve kısa vade 8 bir koşu 1400 kumda koşulacak. Born to Run Mustafa Çiçek'le ön planda AGF sıralamasında 48 almış şu anda.
4: Aradan sonra koşmuş olduğu yarışta 1200 kumu 12.47 ile hiç dokunmadan yaptı. Elde yaptı dedi. Yani atçılık tabiriyle elde yaptı. Bugün de rakipler bir tık daha sertleşti son yarışa göre ama zaten potansiyelli bir isim. Son röportajları hem jockey'in attan indikten sonraki röportajı hem antrenörün, o da eski bir jockey sevgili Hakan Özdemir'in vermiş olduğu beyanat. Aklım çok sağlıklı, çok daha zaten iyi yerlere gideceğini sayılımdan beri, ilk yarısından beri takip ettiğimiz bir isim. Bir Bluegrass yavrusu. Bortran ilk bankom olacak benim gün özelinde Bursa'da. 3 numaralı Bortran bankom.
3: Born to Run Mustafa Çiçek'le start alacak. Son yarışını Akın Özdeniz'in antrenör ettiği safkan Akın Sözen'le kazanmıştı. Bugün Mustafa Çiçek'le yine birinciliğe uzanacak dedik. İyi bir yerde bekler. Sonlarda hakim olur, kazanır diye düşüncesiyle Born to Run'ın yanına at yazmadık. Geldik 7. koşuya. İlk altılığı o şekil bitirdik. Banko'yla bitirdik. Geldik Maiden'a. 7. koşu 2 yaş İngilizler 1000 metre çimdeler. Burada da 2 numaralı Hulk ve 7 numaralı Losiento BB ekür olarak koşacaklar. Ekürlerin birinde Mustafa Çiçek var, birinde Nevzat Avcı var. Sen kimleri tutuyorsun?
4: Ben farklı bir isim tutuyorum burada. Hayatım ilk kez 800 çimde 846-79 gibi bir dereceyle. Hatta uzun aksiyonlu olduğuna inanıyorum ben. Yarış yaşamada öyle gidecek. Öyle gözüküyor. İlk yarısındaki verdiği izlenim. Antigonia bugün benim Muhammed Bilmilgin nezaretinde bir diğer banko tercihim olacak abi.
3: Bir numaralı Antigonia Muhammed Bilmilgin bu sefer. İlk defa biniyor. Geçen gün Nevzat Avcı binmişti 800 metrede. Bugün 1000 metrede Muhammed Birbilgin'le, ki o ikinciliğinden sonra yaptığı işlerde de baya bir güzelleşmiş. Daha da iyi dereceler çıkarmış. 1000 metreye çıkmış işleri ve uzunda da çok koşacağını gösteriyor. Bir numaralı Antigonia günün ikinci bankosu oldu. Bizim altılımızda, ikinci altılımızda. Şartlı 3 koşuya geldik 1200 çim. Kalabalık ayaklara geldik Cemal. Son iki ayak maşallah. Birinde 17 at, birinde 20 at var. Ne diyorsun, bu 5. ayakta nasıl bir salınan var?
4: Mümkün olduğu kadar sıkı çalıştığımız yarışlar bunlar. Tabii ki atların geçmişlerini de biliyoruz, backgroundlarını da biliyoruz. İzmir'de son yarışını hiç ölçü almıyorum ben. İzmir çiminde tam viraja gelirken, biliyorsun abi zaten çimi anlatmaya gerek yok, evet, aynı meseleleri. Emir Enes, o gün Ali Yıldız vardı üstünde. Jockey'in üstünden düşürdü. Ali çok kısa savruldu. Ama bu sefer ben çok farklı koşmasını bekliyorum. Bursa pistini de seviyor. Cazip isim. Rakibi çıkacak bence. Maden Dağı. Bu pisti seven bir isim. Aman sakın atlamayalım. Mutlaka kuponlara yazalım. Daha sonra yine son kum yarısını ölçü almadığımız Müceyen abla. Tarçın kız. Yine kısa mesafeleri seven Aksoğan. Bu sefer çimi bulan. Zaten gerçek kalitesinin hep sorunlarından dolayı koşamadı bugüne kadar. Kaşmir Tay ve Tolstoy diyeceğim. Buradaki sıralamam 3, 5, 9, 10, 1, 4, 14.
3: Evet, kalabalık tutulması gereken bir yarış. Emir Enes aradan gelmişti. İzmir çiminde jokeyini düşürmüştü o gün. Bugün ilk sıraya taşıdık ki etkili bir yarış bekliyor Cemal Süberk bu safkandan. 3 numaralı Emir Enes başta, 5 numaralı Maden Dağı rakip, sonra 9 numaralı Müzeyyen abla, 10 numaralı Tarçın kız, 1 numaralı Aksuan, çimi seven 4 numaralı Kaşmir Tay ve 14 numaralı Tolstoy ile bu zorlu koşuyu kalabalık geçtik ve geldik son koşuya. Bursa'da 9. koşu, 20 safkanın katılacağı bir koşu. Teklerimiz var. Onun için buralara birazcık daha çok at yazma şansımız var. 2 tekli bir ikinci altılı önerimiz oldu sizlere ve 1500 çimde handikap 14'te kimleri yazacağız Cemal Sonay'a?
4: Vallahi yarış çok süratli geçecek. Önde de gidebilir. Ön arkasında 3-4 de konumlanabilir bir isim var burada. 8 numaralı Gürce'yi onunla başlayacağım. Daha sonra çok cazip bir ismi ilk rakip olarak önereceğim ben. 15 numaralı Dermancan. Daha sonra çok çok bomba bir isim. 17 numaralı bomba Baba Güntay. Daha sonra son kum yarısını beğendiğim 6 numaralı Demir Yiğit. Yine son kum yarısını ölçü almayalım. Sentetiği yapar. Çimi de yapar. Kurova Efes'i. Daha sonra yine ıslak kum yarısını ölçü almadığım 9 numaralı Sancar Efes'i. Bir takip ismim var burada. Mutlaka kuponlarınıza ilave edin. 3 numaralı Gülalp kızı. Ve sonra da 1 numaralı Kaya Şah diyeceğim. Sıralamam 8, 15, 17, 6, 7, 9, 3, 1 şeklinde olacak.
3: Zor koşu. Bursa'nın kapanışı sahiden zor koşu. Süratli geçmesi beklenen bir yarış ki bugün de 1500 metrede yarışın temposu belki sonucu da etki edecek. Yerini almak isteyecekler. Kapanacaklar. Her şey olabilir dedik. 8, 15, 17, 6, 7, 9, 3, 1 şeklinde bir sıralama yaptık. Bursa'yı kapadık. Cemal, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
4: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar. İyi hafta sonları dilerim.
3: Evet, teşekkür ediyoruz Cemal Süberk'le. Bursa'yı değerlendirmiş olduk ve İstanbul'u değerlendireceğiz şimdi. İstanbul'da da yine 9 koşulu bir program bizleri bekliyor ve 1. koşu bir handikap 15 yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 şimdi koşacaklar. Son dönemde devamlı iyi koşan bir isim, kazanamayan ama iyi performanslar sergileyen bir isim 3 numaralı Chosen One. Bir türlü fotoyu önde geçemedi ama bu sefer kazanabilir. Ayhan Kurşun ilk defa üstünde ve Chosen One başta yazdık. Sonra aradan dönecek olmasına rağmen burayı iyi hazırlanan bir isim. Aradan döndükten sonra bir dördüncülük yaptı ve bugün de Ali Yıldız'la çime çıkacak. Bekleme yarışı yapacak. 6 numaralı Prens Ege değerlendireceğimiz isim olacak. Sonra 5 numaralı Weeping Song. Weeping Song da 3 yarış koştu. Arası 111 günlük arası var ama aracı ekürsünün safkanları hep iyi hazırlanıp koşarlar. Onu da Weeping Song'u da ihmal etmemek lazım. 5 numaralı Weeping Song'u da kuponlara mutlaka yazmak lazım. 3-6-5 öncelikli 3 isim olarak değerlendirdim. Daha sonra 9 numaralı GLONASS, eküllerden GLONASS çok hafif kiloyla koşuyor. Son yarışı 8. olduğuna bakmayın, ondan önceki yarışlarındaki dereceleri gayet iyi. 9 malı GLONASS'la eküsüyle birlikte değerlendirelim. Bu safkanın çim performansını daha tam görmedik. Kapalı kutu ilk yarışında 3. olmuştu çimde. Ve 4 numaralı Iron Clam'le de burayı kapatacağım. Halis Karataş'ın bindiği isim. 3-6-5 öncelik, daha sonra 9 ve 4 şeklinde geçtik birinci koşuyu İstanbul'da. İkinci koşu 2 yaşlı İngilizlerin 800 metre. Çok kısa mesafede çimde koşacakları bir maiden koşu. İlk yarışında olumlu izlenimler bırakan isimler var burada. Onlardan bir tanesi de 7 numaralı Speed Queen Ali Yıldız'la. İlk yarışında ikinci olmuştu. Bu dişi safkan o gün için cazipti. Startta da kalmış. Buna rağmen ikinci olmuştu. Bugün güçlü pedigrisinin hakkını vererek birinciliğe kendisini atabilir. O gün 3 boy startta kalmıştı. Çok iyi koşmuştu. Bugün düzgün başlarsa Ali ile birinciliğe uzanabilir. Zaten favorilerden biri olarak çıkmış 7 numaralı Speed Queen. En ciddi rakibi 8 numaralı Victory Maria olarak görüyorum ki Şanlı'ya bu tip safkanlar galoplarını Şanlıurfa'da yapıp İstanbul'a gelen safkanlar, İstanbul'da koşan safkanlar iyi hazırlanmış oluyorlar. İlk yarışını Adana'da koşmuş, 3. bitirmişti bu safkan Victor Maria. Bugün İstanbul'da çok farklı bir performans sergileyebilir. Öncelikli rakip 8 numaralı Victor Maria olur. Yazmadan olmaz. 2 numaralı Leontes. Mehmet Kayayla Erdemir Reykürs'ün safkanı 6. olmuştu ama o gün için beklenen performansı gösterememişti. Bugün daha iyi koşmasını bekliyorum. Dil bağı ilavesi yapıldı bu safkana Leontes'e. Bu mutlaka etkili olacaktır. Sonra 1 numaralı King Cemil ve yeriniz kalırsa ben favori ilk defa koşacak olmasına rağmen favori çıkmış 5 numaralı Solid Time. Size de vermemiştim ama favori çıkmasına da şaşırdım. Onu da ilave edebilirsiniz. 7-8-2-1 benim sıralamam. İlave olursa 5 numaralı Solid Time yazılır. 1 numaralı Masterpiece 3. koşuda uzun aralarından gördüğü yarışla İki yarışla kendine gelmiş ve son yarışında özel yıldırımla kazanmış bir isim. Geçen sene kısa vade ve grup yarışlarda kendini görmüştük ki İstanbul'da gayet başarılı yarışlarını seyretmiştik. Uzun da çimde ve uygun gruplarda her zaman etkili olabilecek bir isim. Ali Rıza Çelikoğlu Ekürsün safkanı bugün yine kazanır. Bu gruba ağır basıyor. Kazanır görünüyor. %50'ye daha GF almış. Ben 1 numaralı Masterpiece'in yanına at yazmadım. İkinci altının başlangıç ayağı günün 4. koşusunda yine zor bir koşu bizleri bekliyor. 4 numaralı Mehmet Giller ve 3 numaralı Ceman. Benim ön plana çıkardığım iki isim. Son işlerinde oldukça iyi görünen Ceman. Ben de aslında bir tık daha önde ama ayıramadım. Mehmet Giller'de kalitesi var. Son çim yarışı İyi. Kısa vade 6'da 4. olmuştu. Saçanşah Ağıroğlu'nun fırtına yörek arkası 4.'ydü. Fark da yoktu. Bugün birazcık daha geliştirebilir. Risk alanlar ilk ayağı 3-4 şeklinde geçebilir ikinci altılı için. Ama at yazacaksanız 800 manı Atartay çok sürprizde hafif kilosuyla bombayı yapabilir. Kilosu çok uygun. Bugün bomba için sürpriz araya bir sürpriz başlangıç hedefleyenler için 8 numaralı Atartay öneririm. Yine 2 numaralı Grobası ve 6 numaralı Mirza Bey geniş kuponlara önereceğim isimler olabilir günün 5. koşusunda. Ziya Adalar'a alınacağımız koşuda kısa vade 8 koşuda 2100 metre sentetikte koşacak isimler arasında Choco Melkis o bir sonraki koşu şartlı 5 koşuda Choco Melkis çok ön plana çıkıyor. Ayen kurşunla son yarışını kazanmıştı 1200 metrede. Bugün 1300 metrede koşuyor ama yine safkan çok şanslı, etkili performansıyla kendini birinciliğe atabilir. En ciddi rakip 7 numaralı Victor Lane olacak. Son yarışını ölçü almadığım bir isim var. O da 2 numaralı Daella. O da çimde 6. kalmıştı kısa vade 8 İstanbul'daki yarışta. Bugün sentetikte daha iyi koşuyor. Koşmasını bekliyorum. Genelde bu safkan kumda bugüne kadar iyi performanslar gösterdi ama sentetikte de bir ikinciliği var. Bugün Daella'da etkili olabilir. 1-7-2 benim buradaki öncelik sıralamam olacak. Sonra yeriniz varsa bu yarış zor. 3 numaralı Hama Destination, 4 numaralı Agata ve 6 numaralı Levero yazabilirsiniz ama 1-7-2 öncelikli 3 isim. Daha sonra 3, 4 ve 6. Geldik şimdi Ziya Dalır anacağımız koşuya. Günün 6. koşusu, ilk altılıyı bitireceğimiz koşu. Geçen sene Altıntepe, ondan önce Kapriz, ondan önce Katıoğlu kazanmıştı. Böyle genelde favori ağırlıklı biten bir yarış oluyor ve 2100 metre sentetikte koşulacak bu yarışta da ağır kilolarla dahi başarılı sonuçlar alabilen bir isim, bir numaralı Rüzgar Dağı'nda ön plana çıkıyor. Fakat bu platformdan çok iyi bir yarış bekliyorum. Ahmet Çelik'le iyi anlaşan bir isim, geçen sene çok başarılı performanslar sergileyip grup yarışlarda dahi bir yerlere kadar gelen bir isim. Platformsuz oynamam. 1.7 öncelikli yazdım. Daha sonra da 2 numaralı Kent Rüzgarı ilavesi yaptım. Bu safkanda Ayhan Kurşun'un 62 kilo olmasına rağmen şanslı görünen isimlerden biri. Günün 7. koşusu Akgün Midilli anacağımız koşu. Burada da 2100 metre sentetikte bir yarış var karşımızda. Asmar Dubai. Son yarışındaki üçüncülüğü bile harika bence. Kısa vade 8'de Hoppers Melek Selectra arkası 3. olmuştu. O gün Red Lightning'i, dün yarış kazanan Red Lightning'i geçmişti. Asmar Dubai bugün çok şanslı, iyi ellerde, iyi bakıldı, iyi hazırlandı. Bugün kazanmaya çok yakın isim. 3 numaralı adres Antalya'da özellikle Ayhan Kurşun'la çok iyi bir uyum sağladı. Son 4 yarışlarını beraber koştular. 3'ünü kazandılar. Ara vermişti bu safkan. Antalya pistinde sentetikte geri dönüş yaptı pistlere ve son 4 yarışını 3'ünü kazandı. 3'ünde de üzerinde Ayhan Kurşun vardı. Bir tane de ikincilik aldı. Bugün İstanbul'da aynı başarıyı sürdürebilir mi? Onu bugün göreceğiz. Bu gruba gücü yeter mi? Göreceğiz. Bakalım neler yapacak. Geçen sezon çok büyük beklentiler olan fakat beklentileri karşılayamayan bir isim var. 3 aradan sonra bir yarış gören bu isim, Antalya'da bir yarış gören isim, Database 4 numaralı safkan. Bir yarış gördü. Özcan Yıldırım'la bugün ilk defa buluşuyor. Bu Super Saver temsilcisi sürpriz de düşünülebilir. Ve 5 numaralı Lükeris de Selim Kaya'nın ilk defa bineceği bir isim. O da son 2 yarışını kazandı. Müslüm Çelik ve Özcan Yıldırım binmişti İstanbul'da. Handikap 17 ve kısa vade 22 kazanmıştı. Sentetik'te başarılı bir isim. Yani 1-3'ün yanına at yazacaksanız o zaman 4-5 öneririm sizlere. 4-5 ilavesi yapabilirsiniz. 8. koşu Maiden'da 2 yaş İngilizler 800 metre çimde koşacaklar. Zor bir koşu. Normal olarak yarışın süratiyle dikkat çeken bir isim var. Elsonar de los Sokiolos ki ilk yarışında 3. olmuştu. Bu Atrazi temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le bugün buluştu. Ercan Çankaya vardı. Bursa'daydı. Bursa'da 800 metre çimde 3. olduktan sonra İstanbul'da bu yarışı hedeflediler. Geldiler. Ekülü bu yarışa safkanı çok iyi hazırladı. Ama ciddi de bir rakibi var. O da Görkem Özçelik'in ilk yarışında binip 2. yaptığı İstanbul'da şartlı bir koşta 800 metrede 2. oldukları ki bayağı sürpriz bir şekilde 2. olmuşlardı. 6 numaralı Art of Victory bu safkanda bugün değerlendirilmeli. 2-6 özellikle yazalım. Fakat bir safkan için sabah çok iyi bilgiler aldım ki 1 numaralı Akala. 1 numaralı Akala iyi hazırlanmış ilk yarış olmasına rağmen galoplarında çok başarılı görünen bir isim. Bugün de iddialı olacak. Yani 2-6'nın yanına yeriniz varsa 1 numaralı Akala ilavesi yapın derim ben. Ve geldik son koşuya. Son koşuda İstanbul'da şartlı 4 bir koşu, dişlere ait bir koşu, 1400 çimde koşulacak bir koşu ve yükselen form grafiğiyle dikkat çeken bir isim 1 numaralı Şimşek Geleli. Kalabalık grupta yarış içinde trafik sorunu yaşamaması halinde bu koşuyu kazanabilecek durumda. Akın Sözen var üzerinde ve son yarışlarına baktığımızda bu turbo temsilcisinin İstanbul'da kısa vade 6 yarışı kazanıp sonra çimde kısa vade 6 dişlere ait başka bir yarışta da 2. olduğunu görüyoruz. İkisinde de Akın Sözen vardı üstünde. Bugün geçildiği Erdek yarışta yok. Çiğdem Deniz de aynı yarışın 5.siydi bugün rakibi. Belki de en ciddi rakibi ama ben Şimşek Yeleli'nin bugün kazanmayı başaracağına inanıyorum. 1400 metrede kilosunun 60 olması o kadar çok etki etmeyecektir diye düşünüyorum. Ama at yazacaksanız başka tekiniz varsa, başka güvendiğiniz isim varsa, mesela Asmar Dubai teki yazdıysanız veya İlkay'ı azaltıp 3-4-2 isimle geçtiniz, sona at yazacaksınız, o zaman Çiğdem'in Denizi ilavesi yapabilirsiniz. 1-13 yazabilirsiniz ama ben kendi kuponumda 1 numaralı Şimşek Geleli'yi tek olarak yazdım. Onun yanına at yazmadım. Evet, Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya çalıştık ve değerlendirmeye çalıştık. Yine Son Düzlük'te bir kampanyamız var. Altınız 5'te kalırsa 500 liraya kadar %25 nakit iade yapıyoruz ki ödüllerimiz var, değerli ödüllerimiz var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bunları değerlendirebilirsiniz. O da harcar limiti 500 lira, kazanılacak maksimum puan 500 lira ve %25 altında yaptığınız 5'te kaldığınız %25'e varan son düzük puan sizleri bekliyor olacak. Bir sonraki gün hesabınıza yatıyor olacak. Bunu kaçırmayın ki yeni üyelere de her gün 500 lira, toplamda da 2500 liraya kadar hediyemiz var. Bunları kazanmak için sondüzük.com'a üye olun. Kampanyalar sayfasını takip edin ve oradan da kampanya katılmayı unutmayalım diyelim. Herkese bugünkü Bursa ve İstanbul yarışlarında bol şanslar dileyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Kayseri Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşım Memduh Borazan olacak. Memduh Borazan'la birlikte Kayseri Spor ve Erciyes 38 FK takımını konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Memduh Borazan olacak sevgili dinleyenler. Kayseri Spor'un yarın rakibi Alanya Spor. Deplasmanda Alanya Spor'la oynayacak Kayseri Spor takımı. Ligin son haftasındaysa iç sahada Konya Spor'u konuk edecek. Şu anda Kayseri Spor 27 puana sahip. 17. sırada Kayseri Spor'un puan tablosunda gerisinde kalan takım 18. sırada Fatih Karagümrük puanı 24. Gençler Birliği'nin puanı 28. 16. sırada Antalya Spor'un puanı ise 29. 15. sırada sevgili dinleyenler. Puan tablosunu da genel olarak konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Memduh Borazan olacak. Bunu da söylemiş olalım. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Hattımızda konuğumuz Memduh Borazan. Memduh hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Memduh. Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi, yoğun bir şekilde devam. Hem Erciyesspor hem Kayserispor. Kritik bir aydalar artık ikisi de. Biz de elimizden geldiği kadar yakından takip etmeye devam ediyoruz iki takımımızda.
0: Evet, istersen Erciyes 38 futbol kulübüyle başlayalım. Bugün saat 20'de Malatya Yeşilyurt Spor'la karşılaşacak Erciyes 38 takımı. Evet. İlk maç Malatya'da eşitlikle sonuçlanmıştı. Beraberlikle sonuçlanmıştı. Kazanan takım bir üst tura yükselecek. Neler söylersin karşılaşma özelinde? Hava nasıl Erciyes 38 takımında? Söz sende Memduh.
1: Evet, söylediğiniz gibi 3. temsilcimiz Erciyes 38 Spor Kulübü'nde finale son bir adım diyebiliriz. İkinci turun ilk maçında deplasmanda golsüz beraber kaldı rakibi Malatya Yeşilyurt'ta. Bugün saat 20'de Kayseri'de oynayacak ve maçı kazanıp mavi siyahlar adını finale yazdırmak istiyor artık. Zafer bizim kaderimiz, slogonuna yol açmış sezon başında. Aslında sezon içerisinde hedef şampiyonlukta ama işte bahis cezaları, işte yaşanan bazı talihsiz, alınan bazı talihsiz sonrası ligi Erciyes 38'e ikinci yarının son haklarını aldığı, yakalamış olduğu iyi devam ettirdi. Ligi ikinci sırada bitirdi. Playoff turunda ilk maçta ilk turda bazı daha fırsatı eğilerek ikinci tura kaldı. İkinci turda da artık finale çok yakın diyebiliriz. Tabii ki spor sahada oynanacak. Takımda hava çok iyi. Şehir kenetlenmiş durumda. Akşam yaklaşık bir 20-25 bin civarında bir taraftar bekliyoruz aslında biz Kayseri'de bugün. Çünkü
0: çok ciddi bir taraftar kitlesi Memduh.
1: Evet, ilk maçta Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne yapılanları bütün futbol severler görmüştür. Taraflı veya tarafsız herkes görmüştür Malatya'da. Tabii ki bunun öcünü almak gibi değil ama Kayseri halkı da bu zorlu maçta böylesi önemli bir kritik 90 dakikada takımına tam destek vermek için bütün herkes STK'larıyla, belediyeleriyle, amatör spor kulüpleriyle, işte diğer branşlarla herkes kenetlenmiş durumda ve herkes son 3-4 gündür özellikle sosyal medyadan çağrı yaparak Kayseri halkına maça davet ediyor. Biz de zaten saat 15 itibariyle ben stadyumda olacağım bu maçla ilgili. Gerekli bilgileri de oradan takip edeceğiz. Yani ben Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün finale bir adım daha yakın olduğunu görüyorum. Hem avantajlı bir şekilde oradan dönüp Kayseri'de taraftarı önünde sahasında oynayacağı bu maçta yenip daha sonrasında da final için rakibini beklemeye başlayacak diye ümit ediyoruz. İnşallah bu olur. Kayseri artık ikincilikte, birincilikte eski dönemde olduğu gibi Kayseri Spor ve Erciyes Spor'un olduğu dönemlerdeki gibi iki tane süper takımımız olsun, iki tane alt ligleri takım olsun. Yani futbol anlamında profesyonellikte ne kadar takımın sayısı çok olursa Kayseri
0: şehirler için çok önemli.
1: Çok iyi olacak ki biliyorsunuz 2029 Kayseri Dünya Spor başkenti oldu. Bu anlama gelmesi için artık takımlarımızın 2029 yılına kadar seviye atlayarak daha iyi yerlere gelmesi anlamına geliyor. Bu her branşta, futbol, basketbol, diğer branşlarda zaten Kayseri başarılı ama futbolda biliyorsunuz son dönemlerde yaşanan talihsizlikler, işte Kayserispor'un son 4-5 senedir küme düşme hattında olması, Erciyesspor'un bu ivmeyi şehirde kırması çok büyük bir handikap olacak Kayserispor için. Hepimiz akşam saat 20'yi bekliyoruz artık. 22'de de inşallah, 22'de de maçın bitiş saatiyle de artık tüm Kayseri finale kalmanın mutluluğunu yaşayacağına yürekten inanıyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Memduh Burazan, Kayseri takımlarını konuşuyoruz. Erciyes 38'in rakibi Malatya Yeşilspor. Eğer tura atlayan takım finale yükseliyor. Finalden de birer takım geliyor diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzelt.
1: Evet, doğrudur.
0: Yani toplamda kontrol ettiğimde bugün 8 takımın maçı var. Bu 8 takımdan ikisi yükselecek.
1: Evet.
0: Evet, 8 takımdan ikisi 2. lige yükseliyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelelim Kayseri Spor'a. Kayseri Spor'la ilgili neler söylersin? Çok önemli bir maç. Deplasmanda rakip Alanya Spor, ardından iç sahada Konya Spor. Son hafta Eyüp Spor'la berabere kaldı Kayseri Spor takımı. Final niteliğinde bir maçtı. Kayseri Spor, Jakirovic'le yakaladığı o başarıyı henüz elde edemedi Memduh. Bunun sebepleri nelerdir?
1: Tabii ki her zaman söylüyoruz, futbolda istikrar çok önemlidir. Bir teknik adamla yola çıkıyorsanız onunla 3-4 yıl çalışmanız gerekmektedir. Veya bir oyuncu grubuyla çıkıyorsanız oyuncu grubuyla 3-4 yıl ya da en fazla 2-3 yıl beraber bir arada oynaması gerekiyor oyuncu gruplarına. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz malum şampiyon oluyor takımlarımız. Bir üst lige çıktığı zaman kadro tamamen değişiyor. İskeleti koruyamadığınız zaman yapılan yanlış transferler, yapılan yanlış yönetimler takımlara farklı şekilde mal olabiliyor. Kayserispor'da son dönemlerde aslında bunu çok sık yaşamaya başladı. Son özellikle 5-6 yıldır küme düşme korkusuyla ligde mücadele ediyor. Ama bu yıl geçmiş yıllara bakarak biraz daha stresli ve gergin bir atmosfer içerisinde Kayserispor. Hem oyuncular, teknik heyet, yapılan tercihler, yapılan yanlış oyuncu tercihleri, yapılan transferler tabii ki ister istemez sezon sonu size bu şekilde küme düşme hattı içerisine getirebiliyorsunuz. Tabii ki son oynanan Eyüpspor maçında Kayserispor bugün kazanmış olsa, şu an puanı 29 olmuş olsa Alanyaspor maçı korkulu bir rüya olmayacaktı Kayserispor evet. için. Ama orada alınan beraberlik, ki maçın henüz başında yenilen gol, arkasından o golü karşılık vermek, daha sonrasında galibiyet kuramak Kayserispor için zor oldu ki taraftarın İnanılmaz bir desteği vardı o gün Eyüpspor maçın ama futbolda bunlar var. Olmadı. Tabii ki artık kalan iki maç 6 puan var ortada. Kayserispor bu 6 puan alması durumunda ligde kalacağını düşünüyorum. Çünkü rakiplerin de hem güçlü rakiplerle oynayacak olması hem psikolojik anlamda son haftaya rakiplerinin küme düşme hattından çıkarak olarak olacak gizmesi Kayserispor için kendisi açısından büyük bir avantaj sağlayacak. Ama bunu değerlendirebilecek mi? Önemli noktası bu. Bunun ilk adımı yarın Alanya'da olacak. Alanya'da bildiğimiz üzere 5 tane önemli oyuncusu oynamayacak ama oynamayacak oyuncuların yerine oynayacak oyunculara mutlaka kendilerini göstermek için çaba sarf edecekler. Ama tabii ki Kayserispor artık ne edip ne yapıp Alanya'dan galibiyete dönmek aksi taktirde Kayserispor'un orada alacağı beraberlik veya mağlubiyet Kayserispor'un lige veda etmesi anlamına geliyor. Bu şehir için çok önemli çünkü Kayseri şehri Süper Lig'e hazırlayan bir şehir. Ama bakalım yönetim, futbolcular, teknik heyet yarın nasıl bir mücadele ortaya koyacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü bütün maçlar aynı saatte başlayacak. Çünkü geçen hafta Kayserispor kazanmış olsaydı rakiplerin de puan kaybettiğini düşündüğümüzde çok büyük avantaj elde etmiş olacak. Ha, şansı bitti mi bitmedi ama sıkıntı yaşayabilecek haftalarımız, sıkıntı yaşayacak haftalar. Eğer Kayserispor Alanya'dan galibiyet ödünerse ilk sahada yaklaşık taraftar yine 20-25 bin taraftar önünde Müser Konya Spor konu gelip o maçta kazanıp ligde kalmayı garantileyecek. Tabii ki alınacak sonuçlar da çok önemli. Yarınki rakiplerimizin evet. alınacak sonuçlar da çok önemli. Bakalım iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Alanya'da geçen hafta Karadeniz Akdeniz derbisinde Antalyaspor'la beraber kaldı. Hatta o maçta verilmeyen Alanyaspor'un bir golü var ki herkes bunu bir hafta boyunca konuşmuştu. Bakalım yarın nasıl bir karşılaşma olacak. Tabii ki Alanyaspor'da önemli eksikler var. Kayserispor bunu değerlendirebilecek mi? Teknik heyet nasıl bir oyun planıyla, nasıl bir oyun sistemiyle sahaya çıkacak? Bizler de sizler gibi bunu merak ediyoruz. Yarın saat 22 itibariyle ligden düşen takımların ya netleşeceği ya da son haftaya kalacağını hep beraber görmüş olacağız.
0: Çok teşekkür ederim değerli vaktini ayırdın Memduh. Görüşmek üzere. Kayseri'ye selamlar.
1: Kolay gelsin yayınlar. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kayseri Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Memduh Borazan'dı. Şimdi çok kısa bir ara.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz teknik direktör Önder Karaveli olacak. Önder Karaveli ile birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Ben de bağlantı sağlanana kadar sizlerden gelen mesajları okuyorum. Hüseyin Mecit yazmış. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Salim abi. Batı Kanada selam olsun. İyi ki varsınız. Allah hep sizi iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj göndermiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ederim. Batıkan da teşekkürlerini ediyor. Gelen mesajlar var. Bunların hepsini cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şimdi hattımızda konuğumuz teknik direktör Önder Karaveli. Önder hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Salim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Estağfurullah Salim. Antibiyotik saatimi bile ileriye aldım seninle konuşacağım için.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Dikkat etmek çok gerekiyor hocam. Havalar gündüz saatlerinde çok sıcak. Akşam saatlerinde de inanılmaz bir soğuk oluyor.
1: Evet Salim. Bütün günü
0: dikkat etmemiz lazım.
1: Bütün günü dışarıda geçirmek gerekince ne giyeceğimizi, nasıl dolaşacağımızı şaşırıyoruz. Bir de çok hareket ediyorum ben. Çok yürüyorum. Evet. Kolay olmuyor.
0: Peki hocam, geçmiş olsun tekrardan. Olsun. Süper Lig'de yarın çok çok önemli maçlar var. Tüm maçların başlama saati aynı. Saat 20'de maçlar başlayacak. Ligin yani elde edilecek sonuçlara göre yarın şampiyon belli olabilir. Galatasaray şampiyonluğa çok yakın. Bununla birlikte küme düşmesi kesinleşen takımlar da olabilir. Elde edilecek sonuçlara göre matematiksel anlamda böyle bu durumlar mümkün.
1: Evet.
0: İsterseniz şampiyonluk yarışıyla başlayalım. Ardından da ligde kalma yarışı, küme düşme şöyle, kafası. Buyurun hocam.
1: Şöyle Salim. Aslında ligin son iki haftasına gelindiğinde hala şampiyonun, hala düşecek takımların, hala Avrupa'ya gidecek takımların netleşmemesi aslında seyir açısından bir heyecan katıyor. Bu çok güzel. Yani bunların haftalar öncesinden belli olduğu zamanları hatırlıyoruz. O zaman seyri biraz zor oluyordu. Tadı kaçıyordu. Gazı kaçıyordu halk arasındaki konuşma şekliyle. Şimdi yarın öyle bir maç var ki mesela, yani kazanırsa şampiyonluğunu garantileyecek Galatasaray. Kaybederse küme düşmeyle ilgili Antalya Spor büyük bir yara alacak. Diğer rakiplerinin maçlarına göre. Böyle maçların olması da çok enteresan. Kupayla bağlantılı, işte kupada Beşiktaş dışında kaldı Konya Spor maçında, ona da bir şey yaparız, bir tabii gireriz istersen.
0: Tabii ki hocam.
1: Trabzon'un kupa maçı var, kupaya göre kupayı kazanmasına göre beşinciyi belirleyen, beşinciyi ilgilendiren durumlar var Avrupa kupalarına katılımla ilgili. Yani bu hali, bence şu hale gelmesi bir yandan sevindirici. Galatasaray yarınki maçın oynanmadan kağıt üzerinde favorisi gibi gözüküyor ama hiçbir futbol maçı oynanmadan sonucu tahmin edilebilir değildir. Şampiyonluktaki en önemli, bu seneki en önemli rakibi Fenerbahçe, yani iç sahasında neredeyse şampiyonluğu kaybetti ve kazanması muhtemel maçlarda puan kaybederek şampiyonluk yarışında yaralar aldı. Bu pencereden baktığımda da hani yarınki maç cepte bir maç gibi ne yazık ki göremiyorsun.
0: Peki hocam, ifade ettiğiniz gibi sürpriz sonuçlara gebe bir lig. Galatasaray çok yakın, Fenerbahçe takibini sürdürüyor. Ligde kalma yarışı hocam. Yani normal şartlarda ligde kalma yarışında son iki haftaya girilirken bir ya da iki takım belli olurdu. Buyurun
1: evet,
0: hocam,
1: yani
0: söylersiniz. Orada mesela Eyüp Spor ciddi bir mücadele örneği gösteriyor. Aynı şekilde Fatih Karagümrük'ün oyun modeli güçlü. Kayseri'de puan kayıpları devam ediyor. Buyurun hocam.
1: Ben alttaki, en alttan sayıyorum önümden şu anda. Karagümrük, Kayseri, Gençlerbirliği, Antalya, Eyüp, Kasımpaşa. Yani buraya kadar küme düşmeyle ilgili durum gözüküyor. Alanya Spor evet. 34 puanda. Hani arasındaki maçları bilmiyorum Gençlerbirliği ile. Yani en fazla Gençlerbirliği 34 puan yapabiliyor. Alanya ile arasındaki maçları bilmeden söylüyorum. Alanya Spor'u almadan söylüyorum. Değil bu mi? Saydığım takımlar arasında oyun organizasyonu en güçlü iki takım Karagümrük ve Eyüp olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam size çok teşekkür ederim. Ben bunu haftalardır yayınlarımda ifade ediyorum. Hatta zaman zaman eleştirildiğim de oldu. Puan tablosundan yola çıkarak yorum yapan arkadaşlar eleştirdi. Gayet normal bu da. Aynı fikirde olduğumuz için hocam.
1: Hatta o zaman bir adım daha ileriye taşıyayım. En dipteki kara gümrüğü diğer takımların oyunlarına göre ben daha çok beğeniyorum. Böyle de bir adım atmış olayım. Ben de eleştirileyim ama fark etmez. Çünkü biz yani futbol konuşurken objektif konuşmak durumundayız. Evet. Yani tarafsız konuşmak durumundayız. Bir futbol adamı olarak ve ayrıca bir futbol sever olarak.
0: Evet.
1: Eyüp Spor'un da mücadelesi hiç bitmiyor.
0: Evet. Yani Eyüp Spor maçlarında geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar.
1: Evet. Bir de şey yani orada Arda Hoca ile aslında başlayan Atilla Hoca da Arda Hoca'nın ekibinde bir antrenördü uzun yıllardır o kulüpte. Ya yani kulüp dinamiklerine çok hakim bir kişi. Oyuncularla da çok iyi bir bağ kurduğunu görüyorum oynanan maçlarda. Yani bunu sadece gol sevinçlerinde görmezsin teknik direktör oyuncu bağını. İşlerin kötü gittiği zamanlarda da görürsün. Yani kenarda hocayla oyuncular arasındaki o bağ bence güçlü, iyi bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani orada o kulübün spor psikologlarıyla çalıştığını da biliyorum. Bunun da altını kalın çizmek istiyorum. Çok faydasını gördüklerini düşünüyorum. Eyüp Spor ve Karagümrük aldığı sonuçlarla yani ligin altında da üstünde de şey yaptılar, farklılıklar getirdiler, beklenmedik durumlar getirdiler. Biraz karmaşık bu denklemde. Hani ben gönülden istiyorum Süper Lig'deki bütün takımlar böyle maç oynandığında yani 10 binlere, 20 binlere, 30 binlere maçlar oynansın. Yani seyir zevki yüksek olsun. Şehirler temsil edilsin. Bunların hepsini istiyoruz. Ama son yıllarda Kayseri Spor yani hep böyle buralara geldi ve son anlarda bu durumu kurtarabildi, düzeltebildi. Evet. Ama oynadığı oyunlar, Kayseri Spor'un oynadığı oyunlar artık kadro kalitesi de artık iyice şey oldu, düştü. Oynadığı oyunlar o umudu vermiyor. Özellikle iç sahadaki maçını kazanamayarak, yani o maçı kazansa Kayseri Spor da farklı bir durumda olacaktı. Eyüp'le oynadığı maçı kazanamayarak. Tam tersinden de Eyüp Spor Kayseri Spor'a kaybetmeyerek aslında son haftalara kendini biraz daha güçlü bir şekilde taşımış oldu. En azından umutlarını güçlü bir şekilde taşımış oldu Salim.
0: Hocam yani bu hafta oynayacakları maçlar, oynayacağı maç hem Eyüp Spor'un hem Karagümrük'ün çok çok önemli. Burada hocam ayrı bir parantez açmamız gereken bir takım daha var. Gençler Birliği. Özellikle de teknik direktör değişimi noktasında Gençler Birliği. Daha önce bundan birkaç yıl önce Kasımpaşa'da gördüğümüz olay

0: Beşiktaş'a da geçen hafta oynadığı maçı, eğer iç sahada oynadığı maçı kazanabilseydi onlar için de çok kritik bir eşikti Kocaeli maçı. Evet. Yani son haftalara bu şeylerden uzak girecekti, daha rahat girecekti. Ama Gençler Birliği Kasımpaşa maçı da yani alt tarafı ilgilendiren final niteliğinde maçlardan birisi haline geldi. Oradaki antrenör değişimleri de hani bizlerin değil o kulübü yönetenlerin verdiği kararlar, doğruluğunu yanlışlığını camialarıyla beraber sezon bittiğinde tekrar gözden geçirirler herhalde. Bu kararlarının hani yolunda gitmediğinde sadece ben Salim mesleki olarak söylemiyorum bunu, hani ben de bir antrenörüm diye söylemiyorum, antrenörlerin haklarını böyle hani savunan birisi gibi söylemek istemiyorum ama ya sadece antrenörler üzerinden okumamak gerekiyor. Hani kulüp yapısı, ya oyuncu yapısı, oyuncu değişimleri, yani sahip çıkılma, bütün bunların da etkisi var. Tabii ki antrenörün de olumlu veya olumsuz katkıları olacaktır. Bunu tabii da ki kabul ediyorum. Ama sadece de buna bağlamayı çok doğru bulmuyorum. Bazı şeyleri böyle biz dışarıdan görüyoruz Salim. Yorumlar yapıyoruz hep beraber, yani hepimiz, sizler de evet, bizler de. Ama içini yaşadığında o zaman diyorsun evet burada başka bir şey varmış diyebiliyorsun.
1: Hocam yani de ifade ettiğiniz gibi buradaki süreç yönetime ve camialara bağlıyor. Başarılı ya da başarısızlıkta onlar direkt zaten önce taraftarına sonra da kamuoyuna hesap veriyor. Evet. Peki hocam gelelim çok çok önemli bir maç. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Ya çok önemli bir maç. Neler söylersiniz hocam bu maç üzerinde?
0: Şöyle yani Beşiktaş-Trabzonspor maçları her zaman böyle yani oldum olası şampiyonluk mücadelesi versinler veya dışında olsunlar fark etmeksizin. Hep keyifli böyle yüksek tempolu gollü maçlar olur. Yani kolay kolay golsüz biten Beşiktaş-Trabzonspor maçı olmaz. Beşiktaş'ın ama bu oynadığı kupadaki Konyaspor maçından sonra biraz daha camia açısından farklı bir yere taşınan bir maç oldu. İşte o gün statta ne olacak, taraftar nasıl karşılayacak, takımı nasıl karşılayacak, teknik adamı nasıl karşılayacak, yönetimi nasıl karşılayacak, bunların merak edildiği bir maç haline geldi. Trabzonspor'da hani ligde artık kupaya odaklanmış durumda. Yani büyük bir ihtimalle ligi 3. sırada tamamlayacak gibi duruyor. Matematiksel olarak belli olmasa da hala o şansı olsa da ikincilikle ilgili. Hani orada Fenerbahçe'nin veya işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'a karşı hala matematiksel şansı devam ediyor. Evet. Yani ligden ziyade Trabzonspor'un odağında bir kupa finali ve kupa kazanmak olacaktır. Görece kolay bir maç oynayacak. Yani bir Beşiktaş-Konyaspor maçından farklı şekilde ya Gençler Birliği ile oynayacak. Yani Gençler Birliği'nin de şu anda odağı ligde kalmak. Yani kupayla öyle çok fazla %100 bir şekilde ilgilenecek durumda değil. Can derdinde şu anda. Trabzonspor açısından da bu Beşiktaş maçından ziyade odak bir sonraki hafta oynayacağı Gençler Birliği ile yarı final ve kalırsa Konyaspor'la oynayacağı final maçı olacaktır. Finale kalabilirse. Ben yine söylüyorum. Yani seyir zevki yüksek bir maç olacaktır. Beşiktaş da ligde hani sıralamada çok büyük bir değişiklik olmayacağı için hangi kadrosuyla sahada olacaktır? İdeal kadrosu mu yoksa bir sonraki seneyle ilgili plan yapmak adına farklı oyuncuları görmek, karar vermesi gereken bazı oyuncuları böyle ciddi bir sınavda sahada görmek adına mı karar verecektir teknik adam ve yönetim? Bunların hepsini biraz da kadrolar belli olduktan sonra göreceğiz. Ama ben Trabzonspor'un bu maçtan ziyade kupadaki yarı final maçını önceleyeceğini düşünüyorum.
1: Trabzonspor'da hocam bu sezonu kupayla şahlandırmak istiyor. Bunu da söyleyelim. Kupayla taçlandırmak istiyor. Bunun altını çizerim. Tabii peki ki, hocam tabii son olarak geleceğe dair planlamanız nedir? Abdullah Hoca ile birliktesiniz. Bunun dışında evet, zaman zaman size de gelen teklifler oluyor. Nedir hocam son durum?
0: Yani bir teknik adam olarak tabii ki teklif almak çok güzel. Ligi fark etmeksizin bence. Yani bu mesleki bir şey. İnsanı mutlu eden bir şey. Ama ben gelen tekliflere de nazikçe, kibarca, insanları da kırmadan, çünkü geri çevirmek de bazen kolay olmuyor bazı şeyleri. Çok böyle arada sevdiğiniz insanlar da olabiliyor, çok değer verdiğiniz. Abdullah Avcı'yla çalışmaya devam etmek istediğimi, onunla çalışmak için de beklediğimi söylüyorum. Hocam da işte biliyorsun bizim bu ikinci sezon bitecek. Evet. Bu

0: süre zarfında beraberce ekip halinde de zaman zaman bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Bizim ekibimizden biliyor musun bilmiyorum ama Caner Hoca zaten Egemen Hoca'nın ekibinde Ümit Milli Takım'da görev yapıyor, ona destek oluyor. Evet. Zaten çok sıcak içinde o genç oyuncularla o maçları çok seyrediyor. Aynı şekilde ben de biliyorsun sürekli maç seyrediyorum, oyuncu seyrediyorum. Ligin hani oyuncularını tanımak, kaliteyi tekrar gözden geçirmek açısından yurt içinde yurt dışında. Biz kendi adımıza bu hazırlığın içindeyiz. Hocam da yeteri kadar dinlendi. Çok böyle dinç ve zihnen, en azından zihnen çok hazır şekilde yeni görevi bekliyor. Yeni bir görev olduğunda, yani Türkiye'de veya yurt dışında yeni bir görev olduğunda tekrar bütün enerjimizle, bütün gücümüzle çalışmaya başlayacağız. Şu anda buna hazır bir şekilde bekliyoruz. Umarım güzel bir iş olur. Hep şey diyorlar, yani en iyi yer olsun, en iyi yer olsun. Ben de hep şöyle söylüyorum Salim, ya bulunduğumuz yeri en iyi yapmaya çalışalım.
1: Evet. Hocam, yani şöyle bir algı da var. Siz zaten güzel özetlediniz. Algı şu, mesela uzun süre teknik direktörlük yapmayan isimler için, tecrübeli de olsa bu isimler, bir algı oluşabiliyor. Yani bu isimler teknik direktörlüğü unutmuyor ki. Sonuçta maçları takip ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Ben biliyorum sizler yurt içinde ve yurt dışında bölgesel amatör ligden Süper Lig seviyesine kadar, Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne kadar birçok maçı yerinde gidip takip ediyorsunuz. Yani bu algı da bence yanlış bir algı.
0: Ya öyle, bizim hani bizim mesleğimiz futbol üzerinden, ya futbol maçı seyretmek üzerinden, oyunları seyretmek, evet, oyunları değerlendirmek üzerinden. Ya bir yandan oyuncuların durumlarını görmek, bir yandan da oynanan oyunlar üzerinden kendi oyununu gözden geçirmek, kendi oyununa ne eklersin, ne çıkarırsın, kendi düşüncelerini nasıl yenilersin üzerinden kurgulanan bir meslek. Onun için yani bu ayrılıklar bazen çok çok uzadığında şey yapabilir, yani insanı farklı bir ruh haline götürebilir. Ama bazen bu dinlenmeler inan çok daha pozitif olarak geriye dönebiliyor. Çünkü dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir iş. Sadece bizimkisi değil, hiçbir iş. Senin yaptığında, şu anda bizi dinleyen insanlar da yaptıkları meslekler bize çok kolay gelebilir ama yani içine girdiğinde, yapmaya kalktığında çok zor işler var. Bizimkisi de gerçekten kolay bir iş değil. Hem fiziksel hem zihinsel, insanı yoran bir iş. Özellikle o zihinsel yorgunluklara bu tip böyle ayrılıklar iyi geliyor. Biraz da özlemlerin oluyor Salim. Geçen Mehmet Abdullah Hoca ile konuşurken şeyi konuştuk. Yani çok da haklı olarak, yani pazar günleri bizim biliyorsun yani hep maçlarda, kamplarda, otellerde, deplasmanlarda geçen ve stresle geçen günlerdir. Çünkü maç günü en stresli gündür. Evet. Pazar günleri biz stres içindeyken arkadaşlarımız, dostlarımız, aileleriyle en güzel kahvaltıları, en güzel keyifli anları yaşıyorlar. Mutlu oluyorlar. Daha da mutlu olsunlar. Buna bir şeyimiz yok. Gözümüz yok. Kıskanmıyoruz, imreniyoruz. En azından bu tip keyifleri ailemizle ilgili, sevdiklerimizle ilgili bu tip şeyleri yaşayarak yani moral de depoluyorsun. Tekrar hayata bir dönüyorsun. Ama şimdi bizim adımıza, yani Abdullah Avcı ve ekibi adına söylüyorum, bizim adımıza şimdi artık çok yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde çalışma zamanı. Umarım en güzeli olur. Biz de bulunduğumuz kulübü, bulunduğumuz ülkeyi, bulunduğumuz ortamı umarım en iyi hale getirebiliriz, en doğru hale getirebiliriz.
1: Hocam, mutluluk demiyoruz. Evet. Abdullah Hocam'ın ismi son günlerde Ahmet Spor'la da anıldı. Daha önce zaten siz El Ahli, Nefçi Bakü ve Azerbaycan milli takımını söylemiştiniz, İran milli takımını. Bu iddialar doğru mu hocam? Ahmet Spor ve Bursa Spor iddiası vardı. Gündemde yer aldı. Ahmet Spor'da şu an mevcut teknik direktör yok. Bursa Spor'da zaten birinci lige yükseldi. Neler söylersiniz hocam?
0: Salim, bilmiyorum.
1: Evet.
0: Çok net cevap. İnan, bilmiyorum.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. Tabii ki yani isminiz Abdullah Avcı'ysa, yani Türk A Milli Takım Teknik Direktörü, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon, şampiyonluklar, kupalar, yani şampiyonluk ve kupalar, yani alt lig şampiyonluğu, biliyorsun Büyükşehir Belediye ile hoca şampiyon olup çıkmıştı. Bütün bunlar varsa, olumlu olumsuz bu arada, yani her şey kusursuz gitmiyor antrenörlük hayatında insanların. İyi zamanlarınız, olumlu zamanlarınız, olumsuz zamanlarınız, takımınızla beraber birçok şey yaşıyorsunuz. Ama böyle bir markaysanız, tabii ki birileri gelecektir, birileri sizinle çalışmak isteyecektir. Ya hoca da, ben şöyle söyleyebilirim son olarak özeti. Buyurun. Hocam çalışmayı çok istiyor.

0: çalışmaya hazır ve yani doğru bir iş olursa doğru, yani karşılıklı doğru olacak. Yani bizim de karşı tarafa o kulübe faydamızı sağlayacağımıza inandığımız bir iş olursa seve seve o kulübün içinde veya o milli takımın içinde veya işte başka bir ülkedeyse yine o kulübün içinde çalışmaya hazırız. Umarım güzel olur. Futbolu seviyoruz. Futbol güzel olsun. Yani ülkede de en alt liginden işte sen de takip ediyorsun biliyorum yani. Evet. Amatör liglerden Süper Lig'e kadar her kategoride iyi olsun, güzel olsun. Bu ülkenin, bunu söylemeden ben bitiremiyorum Salim, biliyorsun yayınları. Bu ülkenin gençleri en doğru şekilde yer bulsun, en iyi fırsatları bulsun, en iyi eğitim fırsatlarını bulsun okulda veya kulüplerde. Spor fark etmeksizin futbol üzerinden konuşuyoruz biz. Kulüp yapılanmaları doğru olsun, yönetenler doğru olsun, antrenörler bilgili, liyakatli ve doğru düzgün insanlar olsun. Çocuklara ve gençlerle çalışan antrenörler kalpleri güzel olsun. Çünkü çocukların kalbini kırmadan çalışmak gerekiyor. Kalpleri kırılırsa sizden hiçbir şey öğrenemiyorlar Salim. Bu da çok kıymetli bir şey. Bu çok değerli bir şey. Yani güzel olsun, ülkemiz adına olabilecek en güzel şeyler olsun. Bu mesajlarla...
1: Teşekkür ederim hocam. Size de mutlu günler diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum.
0: Ben de teşekkür ederim Salim hocam. İyi yayınlar Salim. Hoşça kal, sevgiler.
1: Sevgiler, saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Önder Karaveli'ydi. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İzmir'den Ayhan Bey mesaj göndermiş. İyi yayınlar Salim kardeşim. Üçüncülük playoff'unda Karşıyaka'yı Balıkgücü maçında Karşıyaka'nın iptal edilen golünü görebildiniz mi? Hayır, göremedim. Ben yazacaktım, kaç gündür yayına katılma fırsatı bulamadım. Pozisyon devam ettirdi. Karşıyaka golü bulunca offside bayrağını kaldırdı hakem. Sanki 3. ligde VAR uygulaması varmış gibi bayrağını kaldırdı. Hakemler kötü maç yönetmiyor. Maalesef kötü niyetli maç yönetiyorlar. Artık bunu anlıyorum demiş Ayhan Bey. Bu maç özelinde birçok eleştiri geldi Ayhan Bey hakemin kararlarıyla ilgili. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Salim Bey, biliyorum hakem konuşmuyorsunuz ama bu akşam Çorum Spor'un iptal edilen golünde faul var mıydı? Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bence gol temizdi, neden iptal ettiler anlamadım. Hakem ince ince Çorum Spor'u doğradı. Bu benim görüşüm. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları spesifik görmedim.

0: şöyle ki her iki maçın başlama saati aynıydı. Ben de o saat diliminde spor salonunda çalışma yaparken direkt telefonumu açtım. Sıralı bir şekilde 15 dakika Çorum FK Keçiören maçı, 15 dakika Bodrum Pendik maçını takip ettim. Çeşitli uygulamalardan bildirim aldım. Goller olduğunda anlık geçişler sağladım. Bu şekilde yani burada gördüm desem hakemle ilgili olumlu olumsuz eleştiride bulunsam yanlış olur. Görmedim ama izleyeceğim. Çorum FK ve Bodrum FK yarı final oynayacak. Yarı finalde kazanan takımın rakibi Esenler Erokspor olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Yarı final maçları iki maç şeklinde. İlk maçlar, ilk tur maçları tek maç oluyor. Puan tablosuna göre avantajlı olan takım sahasında oynuyor. İkinci maçlar yani yarı final karşılaşmaları çift maç, iç saha ve dış saha uygulaması var. Bunu da paylaşmış olalım. Teşekkür ederim mesajın için Satılmış Bey. Kendisi de iyi bir Çorum FK taraftarı. Bu maçları da konuşacağız. Liglerimizi de konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Giray Bulak. Giray Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız?
1: Ne yapıyoruz? Şu anda Kıbrıs'tayım.
0: Kıbrıs'tasınız. Çok güzel hocam. Yok.
1: Mersin'deyim.
0: Mersin'desiniz.
1: Kıbrıs arkadaşlarımla beraberim. Onlarla beraber olunca Kıbrıs'tayım dedim sanırım. Şu anda Kıbrıs Gönyeli Masterler takımı Tarsus Masterler ile oynamak üzere. Şu anda Mersin'deyiz. Bu akşam saat 18'de maçımız var. O da Masterler maçı oynayacak. Sonra pazar günü misafirlerimiz buradan Kıbrıs'a dönecekler. Ben de İstanbul'a geleceğim.
0: Hocam Masterler Ligi de inanılmaz keyifli oluyor. Bunu da paylaşmış olalım. Özellikle zaman zaman takip ediyorum. Instagram'da paylaşımlar düşüyor önüme. Keyifli evet. Karşılaşmalar oluyor hocam.
1: Evet. Tabii sonuna kadar topmuyorsunuz futbolun içerisinde. Yani insanlar 30'da futbolu bırakıyor, 40'da futbolu bırakıyor. Ama burada 60'a kadar oynama şansınız var. Onun evet. Da tabii basamaklaması var. Dolayısıyla hem sosyalleşme açısından, hem eski arkadaşları görme açısından, hem ziyaretler açısından, kültürel açıdan çok muhteşem bir şey. İnsanlar birbirlerinden kopmuyorlar. Hani futbolu bırakıyorsun 30 yaşında, bir gün yan yana geliyorsun 60 yaşında. Dolayısıyla 30 yıl boşa geçmiş bir süre arkadaşınla kucaklaşmamışsın, görüşmemişsin. Şimdi her yıl birkaç defa görüşüyorsun, muhabbet ediyorsun. O süreklilik devam ediyor, yüz eskimiyor. Yani o yaşlılık halini yakalayamıyorsunuz insanların. Çünkü birlikte yaşlanıyorsunuz.
0: Yani çok güzel oluyor hocam, keyifli oluyor.
1: Evet. Yani
0: sporun içinden kopmamak gerekiyor. Ben de düzenli olarak Eylül ayından itibaren spor yapıyorum haftanın 4-5 günü. Gerçekten çok güzel hocam.
1: Evet.
0: Eskiden izleyici tarafındaydım. Şimdi haftanın 4 ya da 5 günü spor salonuna gidiyorum. Sağlık açısından da önemli. Bu süreçte 36-37 kilo verdim. Çok güzel oldu. Özellikle yüzmek, kardiyo yapmak.
1: Bravo. Bravo Salim sana. Tebrik ediyorum. Daha önce Mersin İdman Yurdu'nu 2013'te çalıştığım zaman senin şehrin Adana'ya iniyordum. Evet. Adana'dan buraya aşağı yukarı 1,5 saatte geliyorduk. İşte antrenmana çıkıyorduk. Demirspor'u çalıştığım zaman Adana Şakirpaşa'ya iniyorduk. Evet. Şehrin içerisinde 5 dakikada tesis ediyorduk. Ama şimdi Tarsus Havaalanı yapıldı. İki büyük şehrin, iki büyük kentin arasına yapıldı. İki kente de Tarsus'ta inşallah burada hak ediyor şehir olmayı büyük bir yer.
0: Evet.
1: Ama çok muhteşem bir havaalanı oldu. Çok yollar çok güzel oldu. Yani hem şu anda mesela Mersin Limanı'ndayız. O büyük ticaretin yapıldığı yerdeyiz. Mersin sahili çok güzel. Çok güzel. Hem deniz havası alıyoruz. Hem de şimdi maç yemeğe gideceğiz.
0: Evet.
1: Güzel bir yer oldu ama Adana'da muhteşem şehir. Tarsus'ta öyle, Mersin'de öyle. Güneyin en güzel 2-3 yerinden bir tanesindeyiz.
0: Hocam ifade ettiğiniz gibi yeni havalimanı yapıldı. Çukurova Havalimanı. Evet. Ortak bir noktada. Orada da metro çalışması devam ediyor. Adana merkeze metro gidecek ve bununla ilgili de Mersin'den bahsettiniz. Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi de devam ediyor olursa o bölgedeki insanlar için çok güzel olacak. birkaç yıla da bitirilmesi planlanıyor. Çok güzel yerlerdir hocam. Ama kilo almayın tabii hocam. Dikkat edin. Yemekleri de güzeldir.
1: Mecbur. Bir iki kilo alacağız gibi geliyor
0: evet.
1: bana Salim.
0: Ondan, Mersin'de ondan özellikle tantuni.
1: Tantuni evet. yiyeceğiz. Tantuni yiyeceğiz. Bizim tatlı, meşhur tatlımızı yiyeceğiz.
0: Evet. Böyle kerebiç tatlısı var.
1: Evet. Evet.
0: Afiyet olsun diyelim hocam şimdiden. Hocam hafta sonunda çok önemli maçlar var. Şampiyon belli olabilir. Küme düşen takımlar belli olabilir. Beşiktaş'ta Trabzonspor'la karşılaşıyor. İstanbul'da derbide. Neler söylersiniz hocam Süper Lig'in seyir açısından? Giray Bulak Süper Lig maçlarını takip ederken keyif aldı mı?
1: Sen keyif aldın mı hiç? Yani Süper Lig maçlarını seyredip keyif alan var mı? Hele İngiltere Ligi'ni seyrettikten sonra bizim maçların seyredilecek tarafı kalmıyor. Dolayısıyla yani bakmak bile istemiyorsunuz. Dün akşam mesela bizim iki tane işte playoff maçımız vardı. Torun'un maçı vardı. Bodrum'un maçı vardı. İkisi de kazandı. Şimdi iki maçın galibi Konya'da finale oynayacak. Lige çıkma maçını. Şimdi o maçları izliyorsun. Yani birinci ligi bırak, Süper Ligi seyrettiğin zaman zevk alamıyorsun. Bu sene Süper Ligi zevk aldığımız belki bir iki tane maç olmuştur. Ama İngiltere Ligi'nde düşmeye oynayanlarla bile oynadığımızda izlediğimizde bile çok daha iyi seyirler alıyorsun, çok daha iyi maçlar alıyorsun. Ha diyorsun ki bu da maç, bu da maç. Onun için geliyorsun İngiltere Ligi'ne. Akşam mesela kupa maçı vardı. Nottingham Forest'in Aston Villa'yla.
0: Evet.
1: Onu da izlerken keyif alıyorsun. İyi oynuyorlar. Dürüst oynuyorlar. İyi niyetli oynuyorlar. Hakeme katılmıyorlar. Ya yani Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain 2-3 pozisyon ele değdi. Bayern Münih'le çok enteresan itirazlar yaptılar. Ama hakem hiç kale almadı, vermedi. Yani bu kadar ciddi yönetiyorlar, bu kadar ciddi oynuyorlar. Yani kimse de sonuçta bir şey demiyor, söylemiyor. Saygı duyuyor, doğrudur, kabul ediyor ve oynanıyor. Ya biz de öyle değil. Biz daha başlarken kavga, ortada kavga, bitirirken kavga, işte maçtan sonraki demeçler kavga. Onun için insanlar uzaklaşıyor bizden. Bunu düzeltmekten başka çaremiz yok. Yani bu kavga ortamını mutlaka düzeltmemiz lazım. Ona göre kurallar koymamız lazım. O kurallara da uymamız lazım. Sadık kalmamız lazım. Sadık kalmasak bu iş kötüye gidecek. Her geçen gün kötüye gidiyor. Her geçen sene kötüye gidiyor. Bir de Galatasaray'ın oynadığı Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi maçları zevk verdi. Onun dışında şimdi Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Ya insanlara hadi gel bu maçı izle diyeceksin. Beşiktaş çok keyifsiz. Çok keyifsiz. Trabzonspor maçı var diye biraz eski kadroyla çıkacak. O da gençler bir maçıymış. Halbuki onun için de bu maçı var. Beşiktaş takımı Konya'ya yenilmiş, elenmiş. Orada istifa sesleri, başkan istifa, hoca istifa, futbolcular biyotin altında. Dolayısıyla hadi diğer bir taraf yarım takımla oynayacak. Bir taraf çok keyifli oynayacak. Zevkini alabilecek misin? Şimdi Antalya Galatasaray'a konuk oluyor. Fenerbahçe Konya'ya gidiyor. Hadi geçtim ki Galatasaray Antalya'yı yenemese şampiyonluğu kaybeder. Ama diyemiyorsunuz ki işte Fenerbahçe'de Konya Spor'u yenebilecek mi? Çünkü kupada ona yenilmiş, elenmiş. Yani bunun mücadelesini yapabilecek mi oyuncu? Yani oyuncu ceza alıyor, kalitesi ceza alıyor, yönetici ceza alıyor. Hocası gönderiliyor. Yani bir büyük kulüp diyorsunuz. Büyük kulübün 2-3 tane sezon içerisinde değiştirdiği hoca kadrosu var. 2-3 tane başkan değiştiriyor. Bu da nasıl büyük kulüp diyorsunuz o zaman? Ya doğru, mantıklı mı? Değil. Yani bir planlama yaparsınız. Yani planlama yapmadığınız için böyle çabuk kararlar alıyorsunuz. Hemen o kararların işte baskısı içerisinde de birçok yanlış yapıyorsunuz. Gelecek olan transfer yapacak. Şimdi yeni bir hoca alacaksınız. Yeni başkan. Yeni başkan şimdi söylemlerle çıkacak.

0: ben şunları şunları alacağım, işte çilek gelecek, muz gelecek, şu gelecek, bu gelecek. En iyi 5 antrenörden birini alacağız. En iyi 5 golcülerden birini. Hep bizim böyle oluyor zaten. En iyi 5 golcülerden birini alıyoruz. En iyi 5 santrafordan birini alıyoruz. En iyi 5 antrenörden birini alıyoruz. Hepsini de 2 ay sonra, 3 ay sonra, 1 sene sonra gönderiyoruz. Bu mantıksızlık.
1: Bir istikrarsızlık söz konusu hocam Türk futbolunda.
0: Tabii. Para savrulup gidiyor. Herkesin 15-20 milyar TL borcu var. Hala o borcun içerisinde oyuncu transferi. Yani akıllı, mantıklı kulüpler, bir kulüpler hiç 10 tane oyuncu da 10 tane oyuncu alır. Yani satar, bırakırsınız 2 tane oyuncu, 3 tane oyuncu alırsınız, 2 tane, 3 tane oyuncu. Yani iyi kulüpler böyledir. Ya ama veya bunu 10 senede bir yaparlar böyle. Ama sen her sene böyle yaparsan 10 tane gitti, 10 tane geldi. 15 tane gitti, 15 tane geldi yaparsan çok para harcarsın, çok bostanırsın. Ama popülist yaklaşım var. İşte yani realite yok, rasyonelite yok, mantık yok, makro plan yok. Ne diyeyim sana bugün yani yönetici, şimdi Fenerbahçe'de yönetici başkan seçilecek. Ya başkanların ilk demecine bakıyorsun, bir, birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar. İki, herkes teknik direktörünü açıklıyor. Üç, işte şu oyuncuları göndereceğiz, şu oyuncuları alacağız. Veya şu kadar transfer yapacağız. Kesin şampiyon olacağız. Hiç kimse demiyor ki öyle bir kadro kurmamız lazım ki 5 yıl içerisinde bizim şampiyonluğu yakalarsak bir defa iki defa olabiliriz. Olamazsak da 5 yıl sonra 5 defa üstte şampiyon oluruz. Şu anda Galatasaray takımı 2 tane 3 tane oyuncusunu bıraksın. 3 tane oyuncu alsın. Yine önümüzdeki yıl şampiyon olacağız. Çünkü niye? Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş belki de 10-15 tane oyuncu bırakacak. Yeniden 10'ar tane oyuncu alacak. Onların üzerine inşa edecek. Bu Galatasaray'ın oturmuş kadronun üstüne girecek. Yapamazsınız. Bu mantıkta yapamazsınız yani. Ya maksat gaye Galatasaray'la yarışmak olmamalı. Ben bunu Galatasaray özelinde söylüyorum. Evet. Öndeki takımın genelinde de söyleyebiliriz bunu. Önde takım var. Onu geçmek için mücadele etme. Sen kendinle mücadele et. Doğruyu mu yapıyorsun? Sen futbol akademiden oyuncu mu alıyorsun? Araştırma ekibinden, scout ekibinden oyuncu mu buluyorsun? Oyuncu mu satıyorsun? Ya bunların bir defa muhasebesini yap. Ondan sonra yarışma içerisine çık. Ha ben seneye şampiyon olacağım. Galatasaray'ın önüne geçeceğim. İşte geçemiyorsun. Niye? Hedef onu koyduğun için. O da iki tane oyuncu alıyor. Kadrosu senin önünde oluyor. Abi, düz mantıktan gidersem ben bunu iki senede televizyonlarda söylüyorum. Yani siz Galatasaray şu anda 1 milyon euro harcasa bizim onun önüne geçebilmeniz için 200 milyon euroluk takım kurmanız lazım. Değil mi? Yani bir onu yapacaksın bir de onun önüne geçecek. E bu para nerede? Yok. Ne yapacaksın? Borçlanacaksın. Kimsenin bir şey söylediği yok. Devletin de bir şey söylediği yok. Aslında devlet kayyum atacak kulüplere. Bizde ki kardeşim hesap kitaplarına bakın. Bütçelerine göre transfer yapsınlar. Öyle iş yok. Yani bir defa yine söylüyorum. Şu yabancıların hepsini Türkiye'den göndereceksin. Yazık ayıp günah yani ya. Bizim yerli oyuncularımız Avrupa'ya gitsin. Avrupa'da zaten oynarlar. Milli takımımız onlardan oluşturulur. Avrupa'da iyi bir takım oluşturur bizim oyuncularımız. Gider hepsi de bir takımda oynar. Çok takım var Avrupa'da. Hepsi de oynar. Yani şu anda 100 tane oyuncuyu biz Avrupa'ya gönderelim. 100'ü de oynayacak takım bulur. Ha bu parayı bulamazlar tabii ki. Bizdeki parayı bulamazlar.
1: Evet.
0: Ama bu yabancılara harcadığımız parayı onlara vermeyip herkes kendi akademisine harcarsa, futbol akademisine harcarsa, fiziki şartlarla iyi testleştirme harcarsa biz 10 sene sonra Avrupa'da söz sahibi olan bir ülke oluruz. Çünkü çok genç nüfusumuz var. Yani Avrupa'da bütün nüfuslar yaşlanıyor biliyorsun. Evet. Ama bizim genç nüfusumuz fazla. Bu çocukların biz futbol oynamasına müsaade etmiyoruz. Bunlar oynatmıyoruz. Daha bunları kim oynatıyor işte? Benim gibi insanlar diyor ki Giray Bulak Futbol Akademim var. Ben oradan oyuncu yetiştireceğim. Futbol okulundan oyuncu yetiştireceğim. Oraya seçmeler yapacağım. Oraya oyuncu alacağım. Abi başkaları da işte ne yapıyor? Çok kısa yoldan. İşte Salim'i nasıl tanırım? Diğer arkadaşla nasıl ilişki kurarım? Nasıl bir kulübe kendimi atarım? Oyuncu yetiştirdim mi? Yok. Kendine hiç yatırım yaptın mı? Yok. Formayı çıkarttın, antrenör oldun, gidiyorsun. 20 tane takım dolaştın.

0: tane takım dolaştın. Yarısı küme düşüyor. Ama evet, yine arkasından bir başka takım için ismin geçiyor. Ya oyuncu yetiştirmeden nasıl olur bu işler? Oyuncu bulmadan nasıl olur bu işler?
1: Evet.
0: Ama tanıdığınız insanlarla beraber çevreniz büyük. Milli takımda oynamışsınız. Kulübünüze kaptanlık yapmışsınız. Veya büyük kulüplerde oynamışsınız. Abi bakıyorsunuz ki herkes bir de antrenörler, bakın biz antrenörler çalıştığımızda biz böyle çok büyük paralar kazanmadığımız için antrenörlükten geçimimizi sağladık.
1: Evet.
0: Ama futboldan gelen arkadaşlar çok paralar kazandılar. Şimdi bedavaya kulüplere gidiyorlar. Hatta kulüplere yardım ediyorlar. O kulüplerde antrenörlük yapıyorlar. 2 sene sonra büyük paralarla başka kulüplere gidiyorlar. Ben bunu bildiğim için çok acımasız bir çark dönüyor. Bu yanlış bir şey. Türk futboluna çok büyük yara veriyor bu.
1: Evet.
0: Oyuncu yetiştiremiyoruz, takım geliştiremiyoruz. Niye? Kendimize yatırım yapmamışız. Hiç futbolu bir... Ya futbol oynamış olabilirsin. Salimden hızlı koşabilirsin. Bana iyi çalım atabilirsin. Ama benden daha iyi futbolu yorumlayamazsın. Daha mantıklı, akıllı oynatamaz. Yani çok iyi dünyada futbol oynamış. Maradona hocalık yapamadı, Hacı hocalık yapamadı ya. Yani Alex hocalık yapamıyor. Ya buna baktığınız zaman mantık budur. Ama futbolun emekçileri futbolun dışında kaldı. Futbol yetiştiricileri, futbolun sevdalıları futbolun dışında kaldı.
1: Evet.
0: Diğerleri süs bebek. Yani çıkıyorlar, çok güzel kıyafetler giyiyorlar. İşte apat çavuş ilişkisi, duruşları var. Çünkü para var kenarda, gelirleri çok yüksek. Kovulmak da çok şeylerine gitmiyor, zorlarına gitmiyor. Ama biz ayrıldığımız zaman bir takımdan ayrıldığımız zaman oraya katkı sağlayamadık diye aradın. Şimdikiler öyle değil. Ayrılıyor,
1: evet,
0: bir başka takıma gidiyor. Ayrılıyor, başka,
1: evet,
0: takıma gidiyor. Bir şey verdin mi? Yok. Önemli değil. Çünkü niye? İlişkiler var.
1: Evet.
0: Ya bunu yaptığınız zaman buna federasyon da müsaade ediyor. Kulüpler,
1: evet,
0: de müsaade ediyor. Başkanlar da müsaade ediyor.
1: Evet.
0: Kimsenin bir şey söylediği yok. Bizim gibi Don Kişotlar da yer değirmenine kılıç saldırıyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Size de
0: rica
1: mutlu
0: ederim.
1: Hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ ol. Hoşçakalın. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Giray Bulak'tı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Adam programında 13-14 arasında sizlerle olacak. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor
5: 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da bugün 9 koşu var. 4. koşuyla gün 2. haftalık ayın başlayacak. Önlem 1 maiden yarışına başlayacak. 2 yaşlı İngilizlerin Binçim'de start alacağı bu yarışta 1 numaralı I Love Speed ve değişen jockey ile 7 numaralı Kraliçe Nonika öncelikle yazılmasını önereceğim 2 isim olacaktır. Küçük oyunlar 1-7 geçebilir bu aya. Zorlu yarışta geniş oyunlar 4 numaralı Charlie, 3 numaralı Blue Royal, 8 numaralı Lim Number, 2 numaralı Superline ve 6 numaralı Katsura'yı da yazarak bu aya sağlama alabilirler. İkinci ayakta dişi 4 kar Arapların 1400 çimde handikap 15 yarışında 5 numaralı Deniz Adası gördüğü yarışların ardından bu kez çim pistte koşacak ve oldukça hazır görüntüsüyle de kazanmaya yakın görüyorum. 5 numaralı Deniz Adası alternatif banko adayım. Bu ayakta sürpriz aramak isteyenler için önereceğim 6 da safkan daha var ki zorlu bir yarış. 9 numaralı Çelik Huma, 6 numaralı Gevre, 1 numaralı Güzel Nisa, 2 numaralı Bendeme, 7 numaralı Starcan ve 10 numaralı Dilda. 5 tek yazmayacaksak 9, 6, 1, 2, 7, 10 kuponlara işaretlemeliyiz. 3. aya geldiğimizde kısa vade 8, 3 çıkar İngilizlerin 1400 sekunda start alacağı bu yarışta son yarışını kazanan Born to Run dereceli kazandığı, 1.12 ile kazandığı, araya rağmen iyi dereceli kazandığı yarışın ardından burada da çok şanslı. Yine bu mesafelere çok iyi koşan, son çim yarışını ölçü almadığım bir önceki kumluk yarışını kazanan 6 numaralı Selison rakibi olacaktır. 3-6 ile bu aya geçebiliriz. 4. ayakta bölünen meydanın son bölümünde ise son metrelerde çok güçlü gelmesine rağmen 800 metre kısa mesafede yetiştiremeyen 1 numaralı Antigonia'nın bu kez uzayan mesafe 1000 metrede kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. 5. ayakta 4 kara Arapların şartlı 3 yarışı 1200 çimde koşulacak bu yarışta da 1 numaralı Aksuan startla beraber öne çıkacak, beyaz bayrak ayna yarışı yapmak isteyecektir. 3 numaralı Emir Enes, jockey'in düşürdüğü son yarışını ölçü almıyorum. Safkan çok iyi durumda. 10 numaralı Tarçın Kız, kalitesi malum. Yine 7 numaralı Yekkel ve 4 numaralı Kaşmirtay. 1, 3, 10, 7 ve 4 bu ayaktaki sıralamam. Son ayakta 4 yaşlı Arap'tan handikap 14 yarışı 1500 çimde koşacak safkanlar. 8 numaralı Gürceyhun ve 1 numaralı Kayaşah. Bu iki safkan form olarak ve piste yatkınlık olarak da ön plana çıkıyor. 3 numaralı Gülak Kızı ve 6 numaralı Demir Yiğit de bu ikilinin rakibi olarak önereceğim isimler olacaktır. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor dinleyicileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde önümüzdeki saat dilimi boyunca futbol gündemine küçük bir ara vereceğiz. Biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Gerçi futbol gündemine şu sıralar ara vermek çok mümkün değil. Yani yarın Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok kritik maçlar var. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oldu. Keza UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de Real Madrid'de çıktığı söylenen çok büyük bir kavga şu anda Avrupa futbol kamuoyunu ciddi anlamda meşgul ediyor. O da enteresan bu arada. Yani konuşmak isterseniz şayet onu da değerlendirmek isterim. Bana çok aşırı geldiği için değerlendirmeye değer buluyorum. Ama basketbolda da yoğun bir gündemimiz var. Bildiğiniz gibi EuroLeague'de playofflar oynanıyor. Final Four'a çıkan iki takım belli oldu bu arada. Olympiakos 3-0'la Monaco'yu çok net bir şekilde geçmeyi başardı. Real Madrid 3-1'le Hapoel Tel Aviv'i geçti. Bugün oynanacak maçlarda diğer iki Final Four ekibi belli olabilir. Fenerbahçe Beko temsilcimiz deplasmanda Jalgiris Kaunas'ın konu olacak saat 8'de. 21.15'te Panathinaikos Valencia ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan iki takım, bu dört takım arasında oynanan maçların sonuçlarına bir bakalım hızlıca isterseniz. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe'yi

19 sayı geriden gelerek 71, düzeltiyorum 81-78'e geçmeyi başarmıştı. Valencia'da deplasmanda ortalığın gerildiği, iki koçun da oyundan ihraç edildiği karşılaşmada Panathinaikos'u 91-87 yenerek ev sahibi avantajını yitirdiği seride durumu 2-1'e getirdi. Hakikaten enteresan eşleşmeler izliyoruz. Burada Fenerbahçe Beko'nun seriyi Jalgirio Arena'da Litvanya'da bitireceğini söylüyorduk. Ya ben hala aynı kanıdayım bu arada. Son oynanan maça rağmen ev sahibi avantajını yitirdikten sonra da Jalgiris Kaunas, düzeltiyorum, Valencia Basket'in aslında çok bir bariyet koymasını beklemiyorduk ama onlar da deplasmanda çok önemli bir maç alarak seri umudunu sürdürdüler ki biliyorsunuz yani bugün kazandıkları takdirde final tekrardan İspanya'ya gidecek. Bakalım bunların hepsine değineceğiz. WhatsApp hattımızı bir paylaşalım hızlıca isterseniz. Dün yoktum burada, bir küçük bir şehir dışı seyahatim vardı. O yüzden pazardan bu yana 5 günlük yayın aramızın da sonuna geldik. Artık katılmak isteyenler, burada düzenli dinleyicilerimiz de var programın. Hepinizi bekliyoruz katılmak için. Biraz sohbet edelim, gündemimiz yoğun. 6. adam bildiğiniz gibi interaktif bir program. Sizlerin katılımına da önem ve değer veriyoruz. O yüzden sizleri de bekliyoruz. Bakalım bakalım Fenerbahçe-Beko maçından başlayalım isterseniz. 19 sayıdan Fenerbahçe, daha doğrusu farkın 19 sayıya kadar tırmandığı bir maçta son dakikalarda bir iki tane kırılım şutunu kaçırdıktan sonra maçtan mağlup ayrıldı. Tubelis'in çok ekstra bir performansı vardı. Azulas Tubelis sene sonu içinde birçoğu Euroleague takımının ilgilendiği, hatta neredeyse milyon dolar bandında buyout ücretlerini gözden çıkaracağı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Geçen sene Ritas'tayken benim çok dikkatimi çeken bir isimdi ki bir kontrol edelim, Ritas mıydı, ona da bakalım. Geçen sene Litvanya Ligi'nin MVP'si olmuştu Ritas'ta, evet doğru bakmışız. Euroleague'de de fena bir ilk sezon geçirmedi ve Euroleague kariyerinin maçını ne yazık ki playoff serisinde Fenerbahçe karşısında oynadı. Yani normal sezonun normal sezonda iki takım arasında oynanan son maçta 82-92'lik skorla burada galip ayrılan taraf Jalgiris olmuştu. Orada da Tubelis etkili oynamıştı. Şunu söylemiştim daha seriyi başlamadan. Jalgiris'in Fenerbahçe'ye fark yaratacağı nokta forvet rotasyonundaki oyuncuların çok daha size'lı olması. Tubelis de bunu gösterdi. Yani 3. maçta bunu gördük bir şekilde. Bundan sonrası için nasıl olur bilmiyorum. Bugün ben Fenerbahçe'nin kazanıp seriyi bitireceğini düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani o konuda bir şüphem yok. Neden diye sorarsanız yani Fenerbahçe'nin belki de 2-0 özgüvenini de yükseltip gittiği bir seride ufak bir silkelenmiş olması belki iyi bile olabilir Fenerbahçe için. Bana sorarsanız yani Final Four'a giderken buna yol kazası mı denir? Ya da dediğim gibi bir takımın kendine gelmesi lazım. O yüzden bu soğuk duş, küçük bir soğuk duş Fenerbahçe'nin çok negatif etkileneceğini düşünmüyorum bundan. Bugün oynanacak maçta yine favorim Fenerbahçe olacak. Yani serinin bugün biteceğini düşünüyorum. İlk maç özelinde Fenerbahçe çok iyi giderken Jalgiris Kaunas. Şunu unutmamak lazım yani Jalgiris büyük basketbol kültürü olan, Avrupa basketbolunda ciddi yeri ve tarihi olan bir takım. O yüzden onlara karşı çok fazla rehavete kapılmak, hele ki deplasmanda, çok kolay değil. Çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Fenerbahçe son çeyrekte sadece 16 sayıda kaldı. Savunma anlamında da Jalgiris'te bazı oyuncuların ekstra performans sergilemesiyle birlikte 24 sayı yiyince aslında baştan sona çok da kafa kafaya gitmeyen maçta Jalgiris Kaunas farkı eritmeyi başardı. 3. çeyreğin sonunda aslında Jalgiris biraz daha farkı eritmişti. Son çeyrekte yine maalesef Jalgiris akınları devam etti ve kazanan taraf Jalgiris oldu. Seride de durum 2-1'e geldi. Ya ben bugün dediğim gibi biraz daha silkelenmiş, bazı oyunculardan daha fazla katkı alabilirdi Fenerbahçe. Burada Wade Baldwin'in kırılım toplarını da çok iyi kullandığını düşünmüyorum 3. maçı üzerinde. Bugün Fenerbahçe'nin seriyi bitireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi son maçtaki 19 sayıdan giden görüntü çok fazla aldatıcı olmamalı bence Fenerbahçe adına. Bugün yine Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Gelelim diğer seriye. Orada da çok müthiş bir ikinci maç izlemiştik. Panathinaikos Valencia maçında bildiğiniz gibi 107-105'lik uzatmalarda son topta Nigel Hayes-Davis'in bitirdiği bir maçtı. Üçüncü maçta da seride aynı şekilde yine skorun bol olduğu, kafa kafaya giden, yani kırılım anlarını koçlar bence çok iyi oynadı. Burada Valencia baştan sona aslında öndeydi. Çift tanelere kadar çıkan da bir fark vardı ama son çeyrekte Panathinaikos bastırdı. Orada teknik faul, koçların daha doğrusu oyundan ihraç edildiği ana bakmak lazım. Orada Ergin Ataman, Pedro Martinez'in ifadeleri, bu takımı biraz da alevlendirmek açısından, fark hazır kapanmışken bir oyundan ihraç edecekti, bir sportmenlik dışı
düzeltiyorum, teknik faul alacaktı. Orada Pedro Martinez de işin içine girerek iki koç bir

0: atıldı. Bu belki de Valencia'ya yaradı. Bilmiyorum. Buradan 91-87'lik skorla galip ayrılan taraf, az önce de söylediğimiz gibi, Valencia oldu. Orada da çok hararetli bir seri var. Benim seriyi başlarken beklentim 5 maça gitmesiydi. Tabii burada ev sahibi avantajını elinden alarak deplasmanda 2 galibiyetle birlikte Panathinaikos Valencia'yı pasifize etmişti ama Valencia 3. maçı alarak bence büyük bir başarıya imza attı. Yani OAKA deplasmanında kazanmak her zaman zor. Bunu zaten herhalde çok özel olarak altını çizmeye de gerek yok. Bugün oynanacak maçın yine serideki son iki maç gibi bol skorlu, taraf anlamında da iki tarafın da öne çıkmadığı bir mücadele olmasını bekliyorum. Panathinaikos tabii ki ev sahibi avantajıyla favori ama yani 3. maçtan sonra Valencia kazansa benim için yine sürpriz olmaz. Bayağı da orada hareketlenmeler var. Koç Pedro Martinez ve Ergin Ataman sürekli olarak atışıyor maç sonlarında. Ya ilginç bir seri, bakalım. Ya güzel bir EuroLeague playoff'u izliyoruz. Final Four'a çıkan takımlar dediğim gibi Olympiakos ve Real Madrid oldu. Orada Apoel'in elenmesi beni özel olarak çok mutlu etti. Onu da söylemem lazım. Olympiakos tarafına bakacak olursak onlar da 3-0'lık ağır bir üstünlük kurarak Monaco'yu geçmeyi başardılar. Monaco tarafında da bazı gelişmeler var. Seneye muhtemelen Euro Lig'de olmayacaklar. O da Avrupa kamuoyuna çok ciddi şekilde yansıdı. Ya bakacağız, bunların hepsine konuşacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizden gelen soruları da yanıtlayacağız. Dün de burada programda yoktum. O yüzden sizlerden gelecek mesajlara da özel olarak ilgileneceğiz bugün. Biraz da sohbet etmek isterim. Kısa bir araya gidelim isterseniz, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla
3: takoma, değerinde cinsat. Radyo Spor. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Bu numarayı o kadar fazla programlarda tekrarlıyorum ki geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde alışveriş yaparken telefon numaranızı istiyorlar ya sizi işte mesaj trafiğine eklemek için. Radyonun numarasını verdim, bilmiyorum burada WhatsApp hattına ya da SMS olarak bir mesaj geldi mi. Kendi numaram da 538'e başladığı için yani kendi numaramı unuttum, öyle söyleyeyim. O kadar fazla yeniliyoruz ki bunu da. Bekliyoruz mesajlarınızı, devam edelim. Bir mesajımız var, Ayhan Sevim İzmir'den yazmış. Buradan kendisine de selamlar, sevgiler. X üzerinden de çok fazla sohbette bulunduğum dinleyicilerimizden biridir. İyi de bir Beşiktaşlı. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Ben Fenerbahçe'nin Jalgiris mağlubiyetini Burgpress'in evindeki Telekom mağlubiyetine benzetiyorum demiş. Yani orada da Telekom maçı başından sonra koparmıştı ama bazen şey olur ya, maç kopup gider bir noktadan sonra. Yani son maçın 4-5 dakikasını ben de benzetiyorum. Yani mantıklı. Burada aslında yenebileceğiniz bir takım olmasına karşın orada rehavet mi denir bilmiyorum. Bir şekilde maç kopup gidiyor. Belli bir yerde kontrolü kaptırdıktan sonra. Ve fena bir benzetme değil. Evet, katılırım buradan. Tekrardan selamlarımızı yollayalım. Sarunas Yasikevicius'un 4. maç öncesi açıklamalarına bir bakalım. Genel itibariyle onun için de anlamlı bir seri olsa gerek. Çünkü hani coaching kariyerine Jalgiris'le başladı. Euroleague'de Final Four yaptı. Daha önce oynadığı da bir takım. Aynı zamanda yani bir Litvanyalı da olduğu için Jalgiris kadrosunda çok organik, güçlü bağları var. Devam edelim. Kendi basketbolumuza geri dönmemiz gerekiyor. Topu daha çok paylaşmamız, takım halinde oynamamız lazım. Savunmada ise Jalgiris'i fazla rahat hissettiriyoruz. Bu dediğim nokta işte. Burada size avantajı olan oyuncular kolaylıkla avantaj devşirebiliyor. Bu ciddi sıkıntı. Reboundlarda ve ortadaki toplarda çok daha aktif olabilmek belirleyici olacak bizim adımıza demiş. Yani genel itibariyle güzel bir tahlil olduğunu düşünüyorum burada. Sarunas Yasikevicius'tan. Bakalım. Bugün daha net bir şekilde göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz silkelenmiş olmasının Final Four öncesi daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden söylediklerine katılıyorum. Koç'un dün şöyle bir haber çıktı. Euroops based bir haber bu arada. Onu da söyleyelim. Yani kaynağında vermiş olalım. Jalgiris'te Mazyulis'in öğrencilerini, yani oyuncularını seriye ne kadar ciddiyetle hazırladığını izah etmek adına seri öncesi Jalgiris oyunculara bazı kısıtlamalar, bazı kurallar getirmiş staff. Nedir bunlar? Her gece en az 8-9 saat kaliteli uyku, gün boyunca sürekli su alımı, paketli gıdalar abur cubur, yasak dengeli öğünler ile beslenilecek. Maçtan 2 gün önce abartılmış bir karbonhidrat alımı, bu da biliyorsunuz karbonhidrat en kolay yakılan enerji birimi olduğu için vücutta muhtemelen biraz da oyuncuların enerji düzeyini, kondisyonunu yükseltmek adına böyle bir şey var. Fiziksel toparlanmaya, rehabilitasyona daha fazla zaman, herhangi bir ağrı anında direkt sağlık ekibine bildirilecek. Sosyal medya kullanımı sınırlandırılacak. Gece hayatı ve alkolü meşrubatlar yasak. Aynı rutinler odaklı bir şekilde seri boyunca yapılacak. Burada tabii ki oyuncuların özel hayatına farklı kısıtlarda getirilmiş ama onu burada okumasam daha hoş olur diye düşünüyorum. Yani Jalgiris zaten iyi bir sezon geçirdi. Bunun üstüne bir de yani Fenerbahçe maç serisi için özel bir yaklaşım içerisinde bulunduklarını da söylemek gayet mümkün. Bu arada 3. maçta çok güzel bir koreografi vardı. Ona da bir değinmekte fayda görüyorum. Burada Sarunas Yasikevicius'a da bir saygı duruşu yapmış Jalgiris taraftarı. Yasikevicius ve Mazyulis'in olduğu bir pankart açıldı ki Mazyulis Sarunas Yasikevicius'un Jalgiris döneminde de onun asistan koçluğunu yapmış biri. Yine birlikte aynı dönemde de Jalgiris Kaunas forması giydiler 2000'lerin başında. Avrupa'da basketbola Kaunaslılar yön verir yazıyormuş pankartın üstünde. Litvanyalı kendi dilinde yazdıkları için tabii ki o an çözümleyemedik bunu ama Avrupa'da basketbola Kaunaslılar yön verir. Mazyulis maç sonunda bununla ilgili bir açıklama yapmış. Bu koreografi gerçekten şaşırttı. Avrupa'da bir şey başardığımı henüz hissetmiyorum. Tabii Saras şimdiye kadar her şeyi başardı. Duygusal bir jest. Bunun için teşekkür ederim. Bu arada Mazyulis Fenerbahçe'de olduğu dönemde de genel itibariyle çok sevilen, sempati toplayan bir koç, asistan koçtu. Onun da böyle başarılı olması herhalde en çok Saras'ı mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Netice itibariyle çok yakın dostu ve uzun süredir de birlikte çalışıyorlar. Ya tabii bir basketbol sever olarak da Litvanyalı bir asistan koçu Saras'la işte Fenerbahçe, Barcelona, Jalgiris dönemlerinin ardından Litvanya'nın en büyük takımının başına geçerek bu kadar başarılı olması, yani sonuçtan bağımsız söylüyorum bunu ya, Fenerbahçe benim gözümde hala favori ama mutluluk verici. Çünkü bana sorarsanız Avrupa'da Avrupalı koçların varlığı çok kıymetli. Yani işte NBA basketbolunda hep eleştiriyoruz ya, koçların çok fazla dokunuşunu, otoritesini göremiyoruz diye. Avrupa basketbolunun en büyük ayrıştığı nokta, tabii saha içinde yansımaları da bundan kaynaklanıyor. Daha taktiksel yarı saha basketbolu oynanmasının çoğu zaman. Koçların ağırlığı, önemi burada Mazyulis'in ve bilimum diğer bütün Avrupalı koçlarına başarılı olması beni mutlu ediyor bu sebepten. Bu güzel bir açıklama, güzel de bir pankart hazırlamış Jalgiris taraftarı. Dediğim gibi yani böyle bir seriyi görmek, Žalgiris Kaunas'ın Fenerbahçe karşısında tabii son şampiyon olmasının verdiği bir ağırlık da var burada. Bu şekilde hazırlanıyor olması Fenerbahçe

Şimdi aslında ne kadar büyük bir takım olduğunu tekrardan gözler önüne seriyor. Öte yandan Žalgiris'in Fenerbahçe'ye ne kadar saygı duyduğunu da yine gözler önüne seren bir detay. Bunları görmek mutluluk verici. Bana sorarsanız genel itibariyle güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Bütün seriler için de aynısını söyleyebilirim bu arada. Dediğim gibi yani Olympiakos Monaco serisi çok çekişmeli geçmedi. Orada birazdan bahsederiz. Monaco'nun Euroleague'de devam etmeme ihtimali de şu an söz konusu. Genel itibariyle ama iyi seriler var işte. Real Madrid'in kazanması beni çok mutlu etti. Orada da bir atışma vardı bu arada. Genel itibariyle çok da hararetli geçiyor bu arada. Yani orada Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yana'yla Real Madrid'in Kapa Verdeli uzunu Walter Tavar arasında bir gerilim vardı. Burada dikkat çeken nüans şu, onu da paylaşalım. O seriden çok bahsedemedik. Serinin 3. maçında Apoel'in kazandığı maçta kulüp başkanı Ofer Yanay'ın sağ kenarında kitap okurken görüntüleri çok dikkat çekti. Yani bunu gerçekten odaklanıp okuyor muydu, yoksa orada bir mesaj mı vermeye çalışıyor ya da halk arasında tabirle poz mu kesiyor bilmiyorum. Nasıl açıklanır? Hani çok makul bir ortam değil tabii ki kitap okumak için. Walter Tavares sosyal medya üzerinden bir sataşmış Ofer Yanay'a. Şimdi seyahat acentesi görevlisi gibi giyin ve evine geri dön demiş. Oradaki kitap okumasına değil biraz daha kılına takılmış Ofer Yanay'ın. Ofer Yanay da biraz nahoş bir cevap vermiş bana sorarsanız. Yeşilburun adalarında büyümüş birinin daha terbiyeli olmasını beklerdim. Benimle uğraşmak yerine Real Madrid'in sensiz daha iyi olmasıyla ilgilen. Bu öncelikle tepeden tırnağa yanlış bir yorum. Yani Tavares biliyorsunuz serinin ilk maçında sakatlanmıştı. Oturur Real Madrid'in, hani sonuç olarak Real Madrid tur atlamış olsa da, sadece bir maç alabilmiş olsa da seride Apoel Tel Aviv, oturur Real Madrid'in içinden geçti. Yani bu herhalde yanlış bir tabir olmayacaktır. Her maç çift tanede skor, çift taneye yakın rebound katkısı. Yani hal böyle olunca da çok Ofer Yanay'ın söyledikleri biraz taca çıkıyor gibi geldi bana. Ama bilmiyorum artık nasıl yorumlarsınız. Böyle bir gerilim vardı. Pedro Martinez, Ergin Ataman arasındaki gerilimden bahsetmiştik. Yine basın açıklamalarında da yansıyan bir durum olmuştu. Pedro Martinez'e bir basın mensubu tarafından bir soru sorulmuş. Ergin Ataman'ın elini sıkacak mısınız o arkadaki 4. maçta? Ya bakın bu mesela tuzak bir sorudur. Ya burada Pedro Martinez'in vereceği aksi sert bir yanıt orada o arkadaki taraftarı da fazla alevlendirecektir. Yine Panathinaikoslu oyuncu grubunu da çok fazla alevlendirecektir ama koç Zeki Kurt da bir hoca. Yani 64 yaşında artık İspanyol basketbolun çok deneyimli koçlarından biri, olabilecek en makul yanıtı vermiş. Elbette onunla kişisel bir derdim yok. Dün bir gerginlik yaşandı ama şimdi önümüzde bir maç var. Biz profesyoneliz, dolayısıyla el sıkışmak konusunda herhangi bir problemim yok diye gayet profesyonel bir manevrayla oradan sıyrılmayı başarmış koç Pedro Martinez. Gayet akıllıca. Bilmiyorum artık bundan sonra serinin durumu, iki koçun diyaloğu ne olacak ama yani bugün Atina'da bitebilir ya da haftaya tekrardan Valencia'ya gidebilir seri. Bekleyip göreceğiz. Mustafa Önal yazmış. Selamlar Burak Bey, iyi yayınlar. Sizce final serisi İstanbul'a taşınır mı yoksa Fenerbahçe bu akşam işi bitirir mi demiş. Ben Fenerbahçe'nin bu akşam işi bitireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani burada Fenerbahçe ilk iki maçta çok dominant galibiyetler aldı. Üçüncü maçta farkı maç içinde çift tanelerde neredeyse 20'ye dayandırdı ama bir bu kadar üst üste dominasyon kurduğum maçlarda bir silkelenmek iyi gelebilir. O yüzden Fenerbahçe açısından çok negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bence Fenerbahçe bugün seriyi bitirir. O konuda benim düşüncem bu şekilde. Program başında da söylemiştim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Bir konu üzerinde mi ilerliyorsunuz bilmiyorum ama benim Žalgiris maçında bir detay dikkatimi çekti. Saras'ın ayağında kahverengi bir kundura ayakkabı vardı. Sanki kendisi kenarda çok heyecanlı. Tabiri caizse hopluyor zıplıyor. Ben o ayakkabının salon için uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuçta parke kaygan bir zemin nispeten. Umarım bugün giymez. Çok korktum maç boyunca ve tabii ki bu işi uzatmaz Fenerbahçe. Umarım bugün Final Four biletini alır demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Ya bu hakikaten çok ilginç bir detaymış. Yani Saras'ın ayağında kahverengi kundura olması dikkatimi çekmedi. Açıkça söylemek gerekirse. Yani bilmiyorum, bir tehlike arz ediyorum ama normalde zaman zaman sneaker'da giydiğini gördüğümüz bir koç, ya bilmiyorum bugün belki biraz daha rahata döner ama onu da yani ben şeyi çok severim bu arada, hani futbolda da vardı ya eşofmanlı koçlar, ben onları sevmem. Genel itibariyle daha presentable, daha smart casual, en azından takım elbise biraz basketbol için normal ama hani futbolda bence gerek yok. Ben biraz daha smart casual giyinen koçları daha çok takdir ediyorum. Hani biraz daha presentable olman lazım, orada kulübünü neticede temsil ediyorsun. Mesela NBA'deki koçların üstlerine spor polarlar giymeleri ya da sweatler, yarım fermuarlı sweatler giymeleri benim çok hoşuma gitmez. Avrupa basketbolunun bu aslında özenini de severim. O yüzden bilmem, yani
kundura mı giyer?

son saniye penaltıları ile eledi. Trabzonspor'da da sorunlar var. Yani Trabzonspor'da ciddi sorunlar var. Eksikler var. Form grafiğinde de bir düşüş var. Son 4 maçını kazanamadı. O yüzden Konya'yı biraz ön plana çıkartırım sanki. Ben Cüneyt Tunç. Genco abim hiçbir zaman yalnız değildir. 2006 jenerasyonu izleyen kuşak olarak çok şanslıyız demiş. Ben de katılıyorum. Dinleyicimiz diyor ki 2-3 gün önce Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz şarkısını söylemiştiniz. Hala çalmadı. Çalar mısınız diyor. Batıkan mı? Müslüm Gürses çalma şansımız var mı? Bakacak. Devam. Genco abi mesajımı okur musun diyor. Ama zaten bu ilk mesajınız. Bundan önceki ilk mesajınız 7 gün önceymiş. Yani şu anda okudum mesajınızı. Naim Bey. Bundan önce mesajınız yok. 8 gün ilk mesajınızı atmışsınız. Onu da okudum hemen. Acun Bey'in takımı Premier Lig'e çıkarsa takımın başına acaba Okan Buruk getirilir mi diye bir dinleyicimiz sormuş. Sanmam. Sanmam. Ya bilmiyorum, belli de olmaz ama yani hani Okan Buruk'la Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in seçime tek başına girecek zaten ve 2 sene daha Okan Buruk'la devam etme kararı aldığı söyleniyor. 2 sene daha Okan Buruk'la devam etme kararı aldığı söyleniyor. Evet, beraber göreceğiz. Pek yurt dışı olacağını zannetmiyorum Okan Hoca için ama belli de olmaz. Belki de konuşmuşlardır Acun Ilıcalı'yla Okan Buruk. Belki bizden haberi yok ama belli mi olur bir Premier Lig macerası Okan Hoca için? Hiç belli olmaz. Genco Bey, bir şey sormak istiyorum. Ahmet Hakan yazmış mesajı. İstanbul'dan çok uzun yıllardır iddia oynuyorsun. En yüksek kaç oran tutturdun acaba? Demiş dinleyicimiz. Bir tane bir 1600 mü 1700 katı mı ne var? Fotomaçta yazıyordum o zamanlar. Hem de fotomaça verdiğim sistem 4-5-6 kupon tutmuştu. 1400 katıydı. 1400. Evet, yanlış duymadınız. Tek kupon sistem 4-5-6 idi. İşte 3 katı 2 maç vardı. 2.60, 2.80, 2.90 4 maç vardı. Yani 2 elinin altında maç yoktu. Sistem 4-5-6 yapınca da hepsi tutunca birbiriyle çarp çarp çarp 1400 katına kadar çıktı getirisi. Hatta hiç unutmuyorum. Almanya'dan bir tabii Almanya'nın sınır çerçevesi ve kuralları içerisinde iddia oynayan bir oyuncu, bir Türk vatandaşı gazeteye mail atmıştı. Genco abinin fotomaçta vermiş olduğu kuponu ben Almanya'da oynadım. Kendisine çok teşekkür ederim demişti. Çünkü Euro kazanmıştı. Bir de orada o zamanlar oranlar da böyle kral oran falan yoktu. Oranlar da arada ciddi bir fark vardı. Çok daha yüksek orandan inanılmaz bir para kazanmıştı. Böyle çok güzel, çok aklımda kalan bir teşekkür mesajı atmıştı. İşte böyle şeyler olduğu zaman mutlu oluyorum. Böyle insanlar bana tutmayınca tutturamadı, edemedi diyor. Ben yani tutturamadığım zaman nasıl sevindiğimi düşünürsünüz? Nasıl üzülmediğimi düşünmezsiniz? Çünkü benim tutturmam demek beni takip eden siz deyin 10 kişi, ben deyim 10 bin kişi kupon yaptıysa kaybetti demek. Ben buna üzülmez miyim yani? Çok üzülürüm hem de. Ya ben bir kupon tutturduğum zaman size o günkü pozitif enerjimi, mutluluğumu anlatamam. Birçok insanı birçok sürprizden kurtarıp da kuponunu kazandırdım diye. Ama kaybettirdiğim zaman da keşke şu maç hiç, yani benim kaybettiğim zaman da diyelim daha doğrusu, keşke şu maç hiç kuponuma koymasaydım da insanların aklına girmeseydim diyorum. Demekteyim. Bir kupon gelmiş. Wolfsburg, Kayseri. Valla Bayern Münih artık Şampiyonlar Ligi'nden elendi ama herhalde ciddi bir rotasyona gider diye ben de düşünüyorum.

0: Yorum olabilir. Yani Wolfsburg'un ihtiyacı var mı bakmak lazım ama Bayern Münih'i karşımıza alabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Agüero'yu unutmayalım demiş bir dinleyicimiz. Ya Agüero çok iyi bir golcüydü de ben çok Agüero'cu değildim. Ya yıldız tabii ki ama ben çok Agüero'cu değildim. Robben Ribery Müller, Bayern Münih'in efsane üçlüsü. Genç Amerika'ya gittiğin zaman selamını söyle. 10 yıllık vizem var ama 4 yılı boşa gitti. Sonra da gidemedik. İnşallah bize de nasip olur diyor. Valla benim de çok büyük konuşmayayım ama yani artık belli bir yaşa da geldim. Ha çok param olsa, business uçabilecek olsam belki giderim. Ama business uçmadıkça artık Amerika'ya gitmek uçakla bana çok sıcak gelmiyor. Yani gençken öyle oturuyorsun 9 saat 10 saat uçuyorsun. Hele ben son San Francisco'ya gittim. Allah'ım bitmek bilmedi. 13,5 saat San Francisco arkadaşlar. 13,5 saat. Yani bu sefer sırf 13,5 saat uçmamak için önce Boston'a gidiyorum. 10 saatte gideyim. O 3,5 saat bile ya 3,5 saat ne demek biliyor musunuz? Türkiye'den Avrupa'da gidebileceğiniz en uzak mesafe 3,5 saat. İngiltere, Portekiz. En uzak. Yani o 3,5 saati yaşamamak için Boston'a gidiyorum. Boston'da arkadaşımda kalacağım. 3-4 gün. Bir de Boston'la New York çok yakın arabayla. Eğer akreditasyonum olursa New York'ta Fas-Brezilya maçı var. Ona çok gitmek istiyorum ama tabii akredite olabilirsem. Gidemezsem Brezilyalılarla Faslılarla birlikte dans ederim stadın etrafında. Acun Ilıcalı'nın vardı ya Fransa 98'i Türkiye'de yapıyor. Lay lay lay lay lay Fransa. Onu yaparım ben de. Reklamlar.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
2: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
8: Bu.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
1: Reklam. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bir mesaj daha gelmiş. Benim mesajlarımı görmüyor musunuz diye. En son mesajınızı 20 Nisan'da atmışsınız. Yani en son mesajınızı 20 Nisan'da atmışsınız. Başka mesaj yok. İlk mesajınızı da gördüm ve okudum. Çok güzel forvetler gelmiş. Davor Šuker gelmiş. Predrag Mijatović gelmiş. Orta sahadan Seedorf Gattuso ikilisi gelmiş. Acaba Antalya sürpriz yapar mı diye bir dinleyicimiz sordu. Hacı İliye diyorum demiş Galatasaraylı muhtemelen. Mesela bir dinleyicimiz de diyor ki işte aynen Davor Šuker Mijatović onu okudum. Peki. Küme düşme hattıyla ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Valla keşke küme düşme olmasa gibi ütopik bir şey tabii olmayacak ama yani küme düşen takımın oyuncusunun ruh halini anlamamıza imkan yok. Ya bu kadar maç oynanıyor. ve iş sahibi

Sadece bir maça, bir puana, hatta bazen bir gole kalıyor. Çok büyük travma arkadaşlar. Yani alttaki takımların oyuncularının Allah yardımcısı olsun. Genç abi, İtalya'da sezonun en kötü futbolcuları seçiliyor. Bidon d'Or. Aha, çok güzelmiş. Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim. Bidon d'Or. Çok güzel. Bidon d'Or yapılır ama yine yapılırsa yine yabancılar seçilir. Yani yerli seçilmez. Antalya'dan Selim ben demiş. Yıllardır tanıyor ve seviyorum. Senin ismini ilk duyduğumda bile çok tanıdık geliyordu. Ünlü bir sanatçı ya da tarihçi sanmıştım. Ünlü bir iddiacı olabilirim ama. Olmayayım mı? O zamanlar şaşırmıştım. Bu isim ya piyanist ya da opera sanatçısı olmalıydı diye düşünmüştüm diyor. Peki, teşekkür ederim. Of, Klinsmann, Bergkamp, Lineker. Hepsini izledim. Buradayım tabii ki. Hepsini izledim. Buradayım. 2006'da Ronaldo, Adriano ve Ronaldinho üçlüsü vardı. İnanılmaz bir üçlüydü diyor. Yani doğru öyle. Beşiktaş'la ilgili bir soru gelmiş. Beşiktaş'ın daha toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Bakalım bu hafta ne olacak? Onu da söyleyelim. Umarım Sergen Hoca bırakmaz demiş Baran Bey. İspanya 82 finalini babamla izliyorduk. 9 yaşındaydım. Rossi gol atınca babam elindeki çay bardağını tavana fırlatmıştı sevinçten. Hangi maçtı acaba 82'deki? Yani final Almanya maçı mı? Final Federal Almanya maçı mı? Yoksa ikinci tur Brezilya maçı mı 3-2 biten? İtalya finalde Federal Almanya'yı 3-1 yendi. Ama bir zor maçı da tabii ki ikinci tur Brezilya maçıydı. Tele Santana'nın Brezilyası. Keşke babam hayatta olsaydı da Türkiye'nin maçlarını beraber seyredebilseydik. Keşke, keşke, keşke, toprağı bol olsun. Size de sabırlar dilerim. Lampard Gerrard ikilisi diyorum diyor. Bir kupon daha gelmiş ama maçların hiçbiri benim bildiğim maçlar değil. Bol şans diliyorum. Hernan Crespo'yu unutmayalım Genco abi demiş. Davor Şuker tabii. Prosineçki, Şuker. İki isim daha vardı orada. Prosineçki, Şuker. Biri daha vardı. Lazio'da oynuyordu golcü. Prosineçki, Şuker. Lazio'da oynayan bir golcü daha vardı. Bak, kulübünü hatırlıyorum. Adamı hatırlayamadım ismini. Hatırlarım şimdi. Boksic, hatırladım. Boksic, Alan Boksic. Hernan Crespo Saviola ikilisi. 60 saniye taç olur bahisini iyi ki oynamamışız. Valla yazı turayı Paris kazandı. Ama gelin görün ki Paris topu seçmedi. Kaleyi seçti. İşte orada kaybettik. Halbuki yazı turayı da kazanmıştık ama Paris maalesef kaleyi seçti. New York'tan merhabalar. Ben Ferhat Fidan. Çok önemli bir santrafor unuttunuz. Miroslav Klose, New York'a gelirseniz sizi misafir etmek isteriz diyor. Çok teşekkürler. Beraber geleceğim New York'a. Yani kesin geleceğim. Çünkü Amerika'da gitmediğim ve gitmek istediğim en önemli yer New York. Boston'a da biraz o yüzden gidiyorum. New York'a geçebilmek için. Ara sıra böyle mesajlaşalım, atın. Ben de numaranızı alayım. Geldiğimde oturur bir yerlerde bir şeyler içer, sohbet ederiz. Benim de çok hoşuma gider tabii ki. Ferhat Bey. Bir kupon oynanmış ama anlayamadım hangi maç. Genco Bey, zenginliğin gözü kör olsun. Dünyayı gezmişsiniz diyor. Ya yani gezdim de dünyayı gezmedim. Amerika'ya 3 kere gittim. 4 gideceğim. Bir daha da artık son. Bir daha da artık son. Senin yayınların çok keyifli geçiyor Genco abi demiş. Teşekkür ederim. PES 2013 oynayanlar için Agüero bambaşkaydı diyor. Bayern Paris maçındaki hakemi yorumlar mısın? Valla en çok konuşulan o ikinci sarı kart pozisyonu. Elle oynadığından dolayı. Arkadaşlar orada önce Laimer topu elle alıp önüne. Ben sonradan baktım o pozisyona, görmemişim ve hakem de geç vermiş kararı. Önce Laimer topu eliyle alıyor. Topa vurduktan sonra da rakibin eline çarpıyor. Herkes Laimer'in vurduğu top ele çarptığından dolayı ikinci sarı kartı beklerken hakem dördüncü hakemden uyarıyı alıyor. Kendisi çalmıyor. Diyor ki Laimer topa elle değdi diyor.
O yüzden öbür tarafa

gol ver diyor. Ama tabii hakemin bunu yardımcı hakemden destek almadan, yardım almadan yapıp hemen vermeliydi ki bu kaos olmasın. En çok tartışılan konu buydu. İkinci konuda Paris Saint-Germain takımının topu kendi ceza sahasından çıkartırken vurduğu top takım arkadaşının açıktaki eline çarpması. Arkadaşlar, kural gereği bu bir penaltı değildir. Hemen açıklayayım nedenini. Kural gereği ben Paris Saint-Germain'li oyuncuyum. Topu kalemden uzaklaştırmak istiyorum. Vuruyorum. Benim takım arkadaşım Mert Elam'ın top eline çarpıyor. Mert'in de eli havada. Penaltı değil bu arkadaşlar. Çünkü kural diyor ki penaltı olabilmesi için bir oyuncunun cezalandırılması lazım. Cezalandırılmak da nedir? Top mesela rakibe giderken elini açıp topa değiyorsan, bilinçli ya da bilinçsiz, elinin olduğu kabul edilir ve edilemez açılar var. Top eline çarptığında rakibe gitmekte olan topu durdurursan golü engelleyici bir hareket yapmış oluyorsun. Bunun karşılığı penaltıdır. Yani herhangi bir ele çarpma değil bu, bakın. Rakibe gitmekte olan bir topu durdurmanın avantajının neticesi penaltıdır. Kazanılan penaltıdır. Kural diyor ki savunma oyuncusu topa vurduğunda o top senin takım arkadaşının eline çarparsa elinin durumu ne olursa olsun penaltı değildir. Çünkü adam kendisine bir avantaj sağlamak için elini açmıyor. Burada avantaj sağlanacak bir durum yok. Tam aksine bir dezavantaj var. Ceza sahasından, tehlikeden uzaklaşmakta olan bir top senin takım arkadaşının eline çarpıyor ve tehlike noktasında kalmaya da devam ediyor. Bu zaten başlı başına bir ceza. Şimdi bunu ben kural olduğu için kuralı açıklıyorum. Bunu saçma bulabilirsiniz. Çok kötüymüş diyebilirsiniz ama kural bu. Ben size kuralı anlattım. Dolayısıyla kural olarak bu pozisyon penaltı değil arkadaşlar. Hakemin kararı doğru. Küme düşen futbolculara bir şey olmuyor ki. Çoğu transfer oluyor diyor. Kötü futbolcu deyince benim aklıma Guiza gelir diyor. Evet, bakın hemen yabancı geldi. Zaten yerli olsaydı okuyamazdım. Benim de Nartallo geliyor. Benim de aklıma Nartayo geliyor. İtalya'da Felipe Melo yılın bidonu seçilmişti diyor dinleyicimiz. Evet, bir tane daha mesaj okuduk. Şimdi 20 yıl önce bana iddiayı sevdiren insandır Genco Boran. İlk kuponumu da Genco'nun verdiği maçlarla oynayıp tutturmuştum diyor. Ne güzel. Ankara'dan Özgür. Düşenlerin yaşadığı travma Fenerbahçe'nin yaşadığının yanında devede kulak kalır diyor. Genco Boran, Mert Elam ve Ali Erim radyoyu sevdirenlersiniz demiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Beşiktaş'ın tek kurtuluş reçetesi Şenol Güneş'tir diyor. Vallahi arkadaşlar, çok da artık geçmişe dönmemek lazım ama yani Şenol Hoca'nın tecrübesi, bilgisi, kalitesi ve katkıları tartışılmaz tabii ki. 94-98 Nijerya milli takımı da çok renkli bir takımdı. Siz iyi hatırlarsınız diyor. Hatırlamaz mıyım? Uche, Amokachi, Babangida, Okocha, Nwokanu Kanu, Dortmund'da oynayan bir libero vardı. 94'te libero mevkii vardı. Bir tane uzun boylu müthiş bir libero vardı. Dortmund'da oynadı. Sunday Oliseh'ti galiba. Ay, çok çok iyi bir Nijerya'ydı. Gerçekten nefis bir Nijerya'ydı o kadro. Batistuta, nasıl unuturum? Batistuta. Aynen öyle. Batigol. Murat Bey'in mesajı. Boban'ı unutmayalım. Boban'ı da unutmadık tabii ki. Bakalım. Peki. Marmaris'ten bir mesaj. Birincilikte playofflarda hangi takım Süper Lig'e çıkar, ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok baktığımı söyleyemem. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Çok baktığımı söyleyemem. Roy Makay'ı unutmayın demiş dinleyicimiz. Tamam. Yenileri okuyorum, eskileri okumuyorum. Aynı isimler geliyor bazen. Tıpkı Zamorano Salas gibi.
Genco abi senin gibi hafızası olan biri yılın bir bidonu ödülünü nasıl bilmez diyor. İşte okusaydım bilirdim. Demek ki hiç denk gelmiyor.

0: gelmemişim. Şu anda asla unutmam yılın bidonunu. Felipe Melo Juventus'ta oynarken yılın bidonu seçilmişti diyor. Devam edelim. Valla bir mesaj gelmiş ama anlayamadım mesajı. Belki bana bile atmamış olabilir. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Cem. Yanlış hatırlamıyorsam sizin radyoyu 96'dan beri dinliyorum. Sadece at yarışını veren tek radyoydunuz. O zaman 96'da ama Radyo Spor yoktu. 96'da Radyo Spor Ali ile hatta bunun konuşmasını yapmıştık. 96'da yok. Yok, yoktu 96'da yoktu Radyo Spor. Ya ben öyle hatırlıyorum. Hasan Şaş'ı unutmayalım diyor Adana'dan Cihan Bey. Tabii Adana'dan yazılırsa Hasan Şaş yazılır tabii ki. Peki. Ferhat Bey, ben Niagara Şelalesi'ne yakınım demiş. Yalnız orası bayağı kuzey değil mi? Uzak olabilir. Yani Niagara Şelalesi çok kuzeyde diye biliyorum ben. Stada yakın mısınız? Ferhat Bey, onu söyleyin. Stada yakın mısınız? Hakan Bey. Gullit van Basten Rijkaard. Aynen öyle. Ona bakarsanız Almanya'da da Matthäus, Klinsmann. Bakın Almanya'da, şey pardon, İtalya'da, Milan'da Gullit van Basten Milan vardı. Inter'de de Matthäus Klinsmann. Öbürü kimdi? Föller miydi? Matthäus Klinsmann. Brehme vardı. O zamanlar işte bu Bosman kuralı falan yok. Üç yabancı her yerde üç yabancıydı. Mesela Barcelona'da Stoichkov, Romario, Koeman üçlüsü vardı. Diğerleri İspanyol olacak. Valla bazen düşünüyorum o zamanlar daha mı iyiydi acaba? Ferguson'un Manchester'ında Dwight York, Andy Cole ikilisi kesinlikle. Veyahut da Kovacevic, Nihat ikilisi. Aynen öyle. Çok iyi ikillerdi. Devam edelim. Beşiktaş'ın durumu ile ilgili mesaj gelmiş. İngiltere'den Erkan Bey, davet kabul ediyorsan vizen bitmeden önce İngiltere'ye gelirsen haberimiz olsun diyor. Teşekkür ederim Erkan Bey. Valla Hyde Park'ın yanında kalmıştım. Çok beğendim orayı. Acayip beğendim. Vay, gele de bilirim gerçekten vizen bitmeden. Hazır almışken bir kere daha geleyim. Ayda yılda bir vize alıyoruz. Hem de ne kadar para veriyoruz. Peki. Seattle sabahından günaydın. İş arkadaşım İranlı ve İran'ın maçına bilet almış. Oynanacak. Oynanacak. Hatta ben yani Amerika'daki, şimdi Amerika öyle bir yer ki arkadaşlar. Amerika'da birçok Güney Amerikalı da var. Amerika'da birçok Türk de var. Amerika'da birçok Ermeni de var. Amerika'da birçok İranlı da var. İşte Meksikalı var. Var da var. Dolayısıyla Amerika'da İran'ın maçlarını bayağı doldurmaya yakın bir kitle vardır. Ve statları da hemen hemen dolar diye sırf Amerika'daki İranlıların katılımıyla düşünüyorum. Maçlar ertelenmeyecektir. Yani en azından öyle şey alıyoruz. Öyle bilgiler alıyoruz. Bakalım Sergen Hoca'nın tek kurşunu vardı. Onu da attı bence devam edilmeyecek diyor dinleyicimiz. Mesajlar gelmeye devam ediyor ama bir tane yılın bidonu Dominik Iorfa. Gerçekten bunu ben de tek geçerim. Ya Galatasaraylar Iorfa der. Beşiktaşlılar Nartallo der. Fenerbahçeliler de Guiza der. Yani eminim buna. Eminim. Seni dinlemek çok keyifli diyor dinleyicimiz Volkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Neden okumuyorsunuz diye bir mesaj gelmiş. İlk mesaj bu. Yani Batıkan böyle bir şey mi var? Bakın ilk mesaj neden okumuyorsunuz diyor. Ya da beni mi trollüyorlar acaba? İlk mesajı atıp neden okumuyorsunuz diye. Olabilir. Peki çok mesaj var ama hepsini okuyamayacağız. Çok güzel mesajlarınız geldi. Çok da teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Bugün çok az erken çıkıyorum. Mesajlara da bakıyorum. Of, Litbarski. Gerçekten Litbarski diye bir futbolcu ve Litbarski diye bir saç vardı. Aynen öyle. Litbarski'yi ben de çok severim. Mancini Vialli ikilisi doğru Sampdoria'da. Valderrama, of o Kolombiya'da inanılmazdı. Valderrama, Asprilla acayip bir takımdı ama bitirmem gerekiyor. Uyarı geliyor. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Günün kalan saatleri güzel geçsin, verimli geçsin. Yarın saat 2-3 arasında iddia kuşağında sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba abi.
2: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
9: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için 3. ve 2. köprüde bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Avrasya Tüneli'nde Avrupa'ya geçişlerde tünel girişi biraz kalabalık, aksiyon açık. Sirkeci Haram hattında bir problem yok. 1. köprüde ise Anadolu Avrupa geçişlerinde Altunizade, Avrupa Anadolu geçişlerinde Zincirlikuyu'dan yoğunluk oluşmaya başladı. Ankara trafiğinde ise başta çevre yolları olmak üzere şimdilik büyük oranda trafiğin rahat olduğunu söylemek mümkün. Ki benzer bir görüntü İzmir trafiği için de geçerli. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler ise Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Radyo Spor!
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
10: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Uzun bir süre, yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru, görüş, öneri hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımız devrede. Bugün bol bol mesajla okuyacağız. Zira Süper Lig'de yarın tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Cumartesi saat 20'de oynanacak 33. hafta mücadeleleri ve belki de bu haftayla birlikte şampiyon belli olacak. Belki de küme düşme hattında da bir netlik görebileceğiz. Ercan abi, hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Ben de herkese iyi günler diliyorum.
10: Şimdi tabii yine yoğun bir gündem ama Avrupa ile başlayalım istiyorum. Avrupa'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa Nottingham'ı, Freiburg'da Braga'yı eledi. Avrupa Ligi'nde finalin adı Aston Villa Freiburg oldu. Ercan abi, İstanbul'da göreceğiz iki takımı
11: final
10: da.
11: Final İstanbul'da, bu kupanın...
10: Daha önce de gördük Aston Villa'yı, bir daha göreceğiz.
11: Bu kupanın İstanbul'da olması tabii çok önemli de esas Emery yine kupayı alacak mı? Bu kupanın çünkü koleksiyoneri.
10: Öyle bir görüntü var bende.
11: Bu kupanın koleksiyonları. Dün de Forest'i bayağı iyi bir oyunla domine ettiler maçı ikinci yarı.
10: İyice. Bayağı domine ettiler, evet.
11: 4-0 kazandılar. Evet. İki maçı dönüşümlü seyrettim. Crystal Palace klasik oyununu oynadı yine. Shakhtar karşısında. Onlar da kazandı. Onlar da finale yükseldi. Konferans liginde. Premier Lig'in nasıl güçlü olduğunu şöyle görebiliyoruz. 3 İngiliz takımı da 3 ayrı kupada finalde.
10: Değil mi? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde finalde. Crystal Palace da konferansta finalde.
11: Evet. Crystal Palace finalde. Freiburg'un başarısı da önemli. Braga'yı kupa dışında bıraktılar. Finale yükseldiler. Ama Rayo Vallecano o mutavazi kadrosuyla finale çıkması o da ayrı bir başarı.
10: Evet, onların da gerçekten çok iyi bir grafikleri var, bunu söyleyelim. Aston Villa Nottingham mücadelesi istersen başlayalım. Biraz domine ettiler dedin gerçekten. Emery'nin 6 kupası var, 7'yi almak üzere. Bir maç uzakta.
11: Evet, bir de finalde kaybediyor.
10: Evet.
11: Ya 7 kupa olacak, 7'de 7 yapacaktı.
10: Evet.
11: Kupayı kaybediyor Arsenal'in başındayken. Hı hı. Bu yüzden bu kupada bir rekora sahip. Unai Emery ve bu kupayı almak için ben Aston Villa takımını zaten beğeniyordum. Bakalım onlar nasıl bir oyun sergileyecek ama bence kupanın favorisi. Derler ya kupalar %50, ben de derim onu. %50 ama şu anda çok iyi bir kadroya sahip. Sürpriz olur alamazsa.
10: Şimdi bu Aston Villa tabii ki favori. Aslında şunu biz söyledik Ercan abi, yani lig aşaması netleştikten sonra oradaki takımlara baktığımızda herkes dedi ki burada bir Aston Villa sırıtıyor.
11: Ya bir Aston güç Villa olarak finali olur dedik.
10: Evet, yani bir Şampiyonlar Ligi takımı belli. Aston evet. Villa gücüyle, koçunun işte kariyeriyle, takım kadrosuyla burada biraz bir pozitif anlamda bir sırıtma vardı. Yani evet, evet. İbra Aston Villa'dan yana görünüyordu. Aston Villa da şaşırtmadı finale kadar çıkmayı başardı. Dediğin gibi yani domine ettiler mücadeleyi. Maçın istatistiklerini paylaşayım dinleyicilerimizle. 18 şut, 10'u isabetli Aston Villa'dan.
11: Çok iyi rakam değil mi?
10: Çok ya. Bir yarı final
11: ya bu,
10: için.
11: Ben bu maçı kazandım ya da kazanacağım mesajını resmen vermiş Aston Villa.
10: Tabii yani rakipte de 2 isabetli şut var mesela. Nottingham'da. Dolayısıyla yani baktığımızda mücadeleye tam anlamıydı bir domine etme
11: evet.
10: var. Maçı izlediğimizde zaten yedek kulübesinin o reaksiyonları, Unai Emery'nin reaksiyonları, biz bu kupayı istiyoruz reaksiyonu. Yani sadece bu maçı değil, kupayı biz istiyoruz reaksiyonuydu. Aston Villa da gücünü ortaya koydu Nottingham karşısında. Net bir galibiyet aldı. Diğer maçta da Braga maçın başında 10 kişi kalınca iş orada bitti bence.
11: Herkese. Bence de.
10: Yani maçın başı 6. dakika 10 kişi.
11: Bütün oyunun hakimiyetini rakibine vermek zorunda kaldı.
10: Tabii yani uzatmalar, duraklamalarla beraber 90 dakika eksik oynuyorsun.
11: Ve o zaman da istediğini, böyle bir yarı finalde istediğini çıkartman çok zor. Yani finali yakalaman çok zor.
10: Ya ilk maçı 2-1 kazanmıştı Braga. Deplasmana bu avantajla geldi ama 6'da Dorgeles kart görünce, Mario Dorgeles, fil dişli oyuncu, kırmızı kart gördü direkt olarak. Ya maça 10 kişi başlamış gibi oldu. Ne taktik kalır ne disiplin kalır o dakikadan sonra.
11: Hayır, onlar kalır.

0: Yani bu tarz takımlar kolay kolay o taktik disiplinden ya da oyun disiplininden kopmazlar ama gücün yetmez.
1: Bir de oyun planlaması değişmiştir tabii eksik kalınca.
0: İster istemez. Bütün planlar bir kere iptal oluyor.
1: Evet.
0: Ya hücuma çıkarsak şöyle çıkacağız, böyle olacak diye düşünceler hepsi bir anda çöpe atılıyor. Bu yüzden de bir de yarı final oynuyorsun. Rakibin motivasyonu zaten var yarı final oynadığı için. Bunu iki katına çıkarıyorsun. Ve böylece de elenip gidiyorsun. Evet.
1: Bir de Freiburg'un golü de gecikmedi. Yani 14'te 1-0, 41'de 2-0 bulunca Freiburg zaten orada
0: maçı koparttı derler.
1: Maçı koparttı. Yani tur avantajını da ele geçirdi. Hem kendi evinde hem toplam skorda 3-2'yi buldu. Devamında da bu skoru koruması yeterli olacaktı 10 kişilik rakip karşısında. Ama Braga için de şunu söyleyelim. Yani eksik olmalarına rağmen topu bıraktılar ama geçişte çok iyilerdi Ercan abi. Fark etmişsindir. 5 isabetli şutları var onların da. Bir gol buldular. Rakibin 8 isabetli şutu var. Mesela 9.
0: Evet.
1: Yani 8'e 5 isabetli şutlar. Gol beklentileri aynı. 1.83. Yani Braga'da tamamen teslim oldu diyemeyiz. 10 kişiyle de iyi bir mücadele bence sergiledi Braga takımı.
0: Öyle gözüküyor.
1: Evet, yani bırakmadılar mücadeleyi. İki takımın da üçer büyük şansı var. İşte kornerlere bakıyoruz. 8 korner atmış Braga. Mesela 4 kornerde rakip kalmış.
0: Braga elinden geleni yapmış ama olmaz. Devre 2-0 bitiyor. Evet.
1: İşte eksik olmasa sanki yani Braga buradan istediğini alıp dönermiş gibi bir sinyal de alıyorum ben istatistiklerden.
0: Ya Braga'nın yıllardır yaptığı genç oyunculara yatırım elinde sonunda. İşte bu finali de var daha önceden biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi de bu sene yarı final. Yine tekrar Braga'yı bu tarz yerlerde görürsek Portekiz ekibini tabii ki şaşırmamak lazım. Çünkü kabul edelim iyi bir yatırımları var.
1: Konferans liginde de Shakhtar'dan bir sürpriz gelir mi dedik ilk maçı 3-1 kaybettikten sonra. Arda Turan'ın ekibi bir sürpriz yapar mı dedik ama İngiltere deplasmanında işimiz zaten çok zor bunu biliyoruz demişti.
0: Zordu. Arda ben Turan, seyrettim çoğu bölümünü.
1: 2-1 kaybettiler ve elendiler.
0: Rakibin işine gelen bir oyun oynamak zorundaydı Shakhtar. Başka şansı yok. Hücum. Çok adamla rakip yarı sahada olacak. Hücum varyasyonlarını deneyecek. İşte duvar pasları, şutlar, kenar ataklar bunlar hücumun içinde yer alan temel maddeler. Bunları deneyecek. Denediler de ama rakip topu kaptığı anda gol pozisyonu yakaladı. Çünkü oyun tarzları böyle. O geçişleri topu kaptıkları anda atağa çıkışları mükemmel. Bütün sene zaten Premier Lig'de de o oyun yapısını benimseyen bir ekipten bahsediyorum. Crystal Palace'dan. Çok seyrettik. Bu yüzden de maç zaten Crystal Palace'ın işine geliyordu. İlk maçtaki sonuç.
1: Evet.
0: Birbiri yakaladılar ama. İkinci golde olduktan sonra olay bitti.
1: Tabii ilk maçın 3-1 olması büyük handikap yarattı onlar adına, Shakhtar adına.
0: Dönmesi zor mu? Evet.
1: Ama bayağı iyi oynadılar, pozisyonlar buldular.
0: Buldular.
1: Kazanabilirlerdi.
0: Şut girişimleri de vardı.
1: Bayağı şut var, evet.
0: Çerçeveyi tutmadı bazıları. Ama şu takımı tebrik etmek lazım. Zor şartlar. Ya bu herkes biliyor. Hep tren yolculukları ya da otobüs 15 saat, 14 saatlik. Ülke dışına çıkıp Avrupa Kupası oynuyorsun, uçakla geliyorsun, dönüyorsun. Bir de ligde maçlarım var. Savaş koşulları, sirenler çalıyor, saldırı var diye. Sığınağa gidiyorsun. Siren susuyor. Tekrar oyuna dönüyorsun. Bu iki hafta önce oldu.
1: Kolay değil.
0: Hiç de kolay değil. Buna rağmen de 10 puan farkla şu anda Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın. Fena bir sezon geçirmedi Shakhtar Donetsk bu şartlarda.
1: Evet, kesinlikle. Rayo Vallecano da Strasbourg deplasmanında da üstün bir oyunla 1-0 kazandı. İlk maçı da 1-0 kazanmışlardı. Onlar da turu geçtiler. Crystal Palace ve Vallecano finali oynanacak Konferans Ligi'nde de.
0: Acaba Crystal Palace mı yoksa buraya kadar gelmiş Rayo Vallecano mu diye merak ediyorum. Çünkü Rayo Vallecano'nun da takım savunması ve defansif özellikleri başarılı.
1: Evet, onlar da iyi bir grafik çizdiler gerçekten, haklarını vermek lazım.
0: Samsunspor kupa dışında.
1: Samsunspor'u eleyen takım finale çıkmayı başardı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham çıkar mı dedik ama onlar Aston Villa engeline takıldılar.
0: İlk maçı 1-0 kazanmalarına rağmen.
1: Evet.
2: Evet. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş ligimize geçiyoruz. Yarın Galatasaray şampiyonluk mücadelesine çıkacak bir kez daha. Telefon attığımızda Anadolu Ajansı'ndan sevgili arkadaşımız Emrah Oktay var. Emrah merhaba.
6: Merhaba abi, iyi yayınlar. Ercan abiye saygılar.
7: Selamlar Emre, hoş geldin yayına.
6: Hoş bulduk abi.
5: Evet, yarın bu iş biter mi? Öncelikle senin kişisel yorumunu almak istiyorum. Geçen hafta çünkü Galatasaray ağır bir yenilgi aldı şampiyonluk maçında.
6: Yani geçen haftaki Galatasaray'a göre konsantrasyon olarak, ciddiyet olarak farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Antalyaspor'un ligde bulunduğu durum, performansı, gecenin aralığında maçın Ramsparks'ta 50 bin taraftar önünde oynanacağını düşündüğümüzde Kaleci Uğurcan'ın oynayacağını düşündüğümüzde ben Galatasaray'ın %90 ihtimalle bu yani bu maçta şampiyonluğunu ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki futbolu o %10'luk payı da vermek zorundayız. Ne olacağı belli olmaz ama ben Galatasaray'ın artık bu işi sahasında sonlandıracağını düşünüyorum ki sonlandıramazsa gerçekten çok ciddi sorun yaşayabilir. Şampiyonluğu kaybetmeye kadar gidebilir. Çünkü son maçı deplasmanda Kasımpaşa'yla. Her ne kadar Kasımpaşa da bu sezon geçmiş yıllara göre farklı bir performans olsa da istediği seviyeye çıkamasa da Kasımpaşa stadının atmosferi, Galatasaray'ın orada yaşadığı olumsuz hatıralar bu Galatasaray açısından şampiyonluğu zora sokacak etkenler olarak göze çarpıyor. Galatasaray kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu ilan etmek isteyecek. Bunu da başaracağını düşünüyorum açıkçası.
7: Futbolun tekniği açısından baktığımızda takımların gücünü zaten vurguladın. Şimdi Galatasaray ve Antalyaspor. Antalyaspor bu sezonu çok kötü geçirdi. Ve şu anda da düşmeme hattında. Ya, kağıt üzerinde sen %90 hatta dedin ama ben maçın ilk yarısında bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme gücünün var olduğuna inanıyorum. Öyle bir rakiple oynayacak.
6: Yani şöyle bir durum var abi. Antalyaspor şehri, stadı potansiyelini yansıtmayan bir takım. Zaten transfer tahtaları da kapalı. Çok zor durumlardan geçiyorlar. Yani birlikte kalmaları bence mucize olacak diye düşünüyorum. Yani şu anda küme düşme hattının bir puan üzerindeler. Ama düşerse hiç şaşırmam. Ama dediğim gibi abi Galatasaray ilk sahada taraftarın verdiği motivasyonla o ciddiyetle ben çok rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu tahmin onun içinde her şey var. Çok büyük sürprizler de olabilir. Ama çok fazla ihtimal vermesem de bu önümüzde bir gerçek abi.
5: Şimdi sevgili Emrah, yarınki mücadele Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki son maçı. Büyük ihtimalle Icardi ile de yollar ayrılacak. Icardi'ye özel bir koreografi veya bir veda mesajı gibi bir şey bekliyor musun?
6: Açıkçası beklemiyorum abi. Çünkü Galatasaray'ın ağzı sütten bir kere yandı. Özellikle Samsun Spor maçına giderken şampiyon havasında gitti Galatasaray.
7: Doğru.
6: Ramspark'ta biliyorsun bir taraftarı açık antrenman yapıldı. Adeta bir ön şampiyonluk kutlaması gibiydi. Bunun ben futbolcuların motivasyonunu ve maça bakışlarını etkilediğini düşünüyorum. Yani yeteri kadar ciddiye almadılar demek istemiyorum ama maçı önemseme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. O yüzden burada Icardi'nin son maç olması veyahut da başka bir şey taraftar açısından bir önemi yok. Sarı kırmızılı camiye tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Icardi ile alakalı gerekirse başka organizasyonlar yapabilirler ama şu anda konsantrasyonu bozacak herhangi bir davranışın içinde değil sarı kırmızılılar. Okan Hoca da takımını tamamen dış dünyaya kapatıp maça konsantre etmeye çalışıyor. Zaten seçim gündemi Galatasaray'ın seçim gündemden kalktı Galatasaray'ın. Tekrar ayrı bir şey olacak, seçim olacak ve formalite icabı 23 Mayıs'ta yerel gidip oyunu kullanacak. O yüzden kulübün bütün konsantrasyonu yarınki karşılaşma. Yarınki karşılaşma kazandıktan sonra kazanırsa eğer pazar günü Ramspark'ta bir kutlama olabilir diye bekliyoruz. Artık orada ondan sonraki vedalar, işte ekstra koreografiler, diğer şeyler pazar gününe sarkar diye düşünüyoruz.
5: Peki şunu da sormak istiyorum. Çok ağır eleştirilen bir Okan Buruk var. Hiç takip edebildin mi? Hı. Bilmiyorum, antrenmanları, Okan Hoca'yı görme şansın oldu mu? Morali nasıl acaba Okan Buruk'un? Çünkü kaybedilen Samsun maçı üstünde de yine Okan Buruk üzerinde bayağı yoğun eleştiriler görmüştük.
6: Ben açıkçası çok şaşırıyorum Okan Buruk'a yapılan eleştirilere. Okan Hoca'nın da bunları çok eleştirileri dikkate alıyor ama sosyal medyayı dikkate almıyor. Öyle söyleyebilirim. Çünkü sosyal medyada kendisi de çok sık dile getiriyor. Kimin yazdığı, hangi amaçla yazdığını bilmediği için Okan Hoca genelde ben sokağa dikkate alırım der. Tribünleri dikkate alırım der. Tribünlerde ve sokakta Sayın Okan Buruk'a çok ciddi bir sevgi var. Destek var. Bunu ben hem deplasmanlarda içinde taraftarın ilgisinden ona özel yapılan pankartlardan görebiliyorum. Hem de tribünde Okan Hoca'ya gösterilen sevgiden görebiliyorum. O yüzden Okan Hoca bu sosyal medyadaki çok büyük eleştirileri dikkate almıyor. Sadece hatalarından ders çıkardığımız kendisi de söylüyor sürekli. Ben de bir gazeteci olarak açıkçası Okan Hoca'ya yapılan eleştirileri anlamıyorum. Çünkü 3 sezon üstte şampiyon olmuş, 4. sezon şampiyonluğa giden bir teknik adam var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynamış. Tamam, daha önceki yıllarda Avrupa'daki performansını hepimiz eleştirdik. Ama bu sezon için bence geldiği yer Galatasaray açısından başarılı olarak değerlendirebiliriz. Ve bu 3 sezon üstte şampiyonluğun hiçbirisinde böyle çok rahat bir şampiyonluğa ulaşmış bir teknik adam değil. Yani sağ bekinde Kaan Ayhan, sol bekinde zaman zaman Berkan Kutlu'yu, Barış Alper Yılmaz'ı oynatan, işte 13. olmuş takımı o travmadan çıkarıp şampiyonluğa oynatan bir teknik adam var. Yani baktığı zaman işte Sergio Oliveira'dan bir sezon çok ciddi katkı aldı. Ondan sonra oyuncu şu an nerede? Yok. Yine Kerim Demirbay'dan şampiyonluk sezonunda katkı aldı. Oyuncu yok. Mudat Raşitsa'dan ilk sezonda çok ciddi katkı aldı. Beşiktaş'taki oyuncunun durumu ortada. Yani bunlar hepsi bence bir teknik adam başarısı. Bu kadar ağır eleştirilmeyi o kadar hak etmiyor açıkçası.
7: Ya şu var, zaten ben de Emre senin gibi düşünüyorum. Yeni sezonda da takımın başında Okan Buruk olacak, öyle gözüküyor.
6: Olması gerekiyor. Yani bu Türk futbolunda Okan Buruk şampiyon olduğu olarak konuşuyorsak abi, Türk futbolunda bunu başaran iki kişi var. Birisi Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim. Birisi de onun izinden giden Okan Buruk. Okan Hoca futbolcu olarak bunu başarmıştı. Şimdi teknik adam olarak bunu başarıp bir rekora ortak olacak. Amacı, hayali çok net biliyorum Okan Hoca'nın. 5 sezon üstünde şampiyon olmak. Tabii ki Avrupa'da başarıyı da istiyor ama özellikle 5 sezon üstünde şampiyon olmak Okan Hoca için çok değerli. Ben Sayın Dursun Özbey'in de bu başarılı giden teknik kadroyu değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası.
5: Şimdi tabii çok fazla transfer dedikodusu da dönüyor Galatasaray'da. Şu an ben yönetimin tamamen şampiyonluğa odaklandığını düşünüyorum. Ama senin kulağına gelen herhangi bir isim ya da isimler var mı? Mesela bugün yazılan isim Danilo Botafogo'dan, işte Bernardo Silva, Fabian Ruiz ve Van Dijk gibi isimler yazıldı. Sende var mı bir isim?
6: Abi şöyle, Samsun maçı öncesine kadar aslında Galatasaray yönetiminde şampiyonluğu garanti görüp bu tarz şeyler biz de duyuyorduk açıkçası transferlerle alakalı şeyler. Ama Samsun maçından sonra adeta yaprak kıpırdamıyor. O yüzden görüşülen, daha önceden görüşülen isimler var. Ama şu an tek gündem şampiyonluk Galatasaray'da. Tabii ki menajerlerin, Galatasaray'ın yetkilendirdiği isimlerin bir çalışması var. Aynı şekilde bir seçim olacak. Seçim sonrasında nasıl bir yapılanma olacak? Yeni bir futbol yapılanmasından bahsediliyor. İşte Gomis'in olduğu, Cenk Ergin'in olduğu bir futbol yapılanmasından, sportif direktörlük makamından bahsediliyor. Hepsini aslında Mayıs ayı içinde bakmamız lazım. Nasıl bir yapılanma olacak, ona göre de yol haritası çizilecektir diye tahmin ediyorum.
7: Sen peki sportif direktörlük tekrar ona dönüşün nedenlerini kafanda toparladın mı? Nedir sebebi?
6: Aslında bir sebep bulamıyorum abi. Yani
7: ben de bulamadım da düşünüyorum.
6: Sayın Abdullah Kavukçu'yla Sayın Okan Buruk'un çok aslında yönetici, teknik adam ilişkisinden ziyade bir dostlukları var. Sayın Abdullah Kavukçu her dakika Okan Buruk'un yanında. Her futbolcularla alakalı her sorunda işin içinde hemen çözmeye çalışıyor. Büyük katkıları var. Ama burada ilgilen bir şey neden değiştirilir? Açıkçası onu bilmiyorum. Acaba değiştirilecek mi? Çünkü bu da hani konuşulan şeyler ama resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Bu sistem daha önce Galatasaray'da ve Türk futbolunda denendi. Ama faydalı oldu mu? Ben faydalı olduğunu hatırlamıyorum. Ne Beşiktaş'ta faydalı oldu, ne Fenerbahçe'de faydalı oldu. Galatasaray'da da faydalı olduğunu hatırlamıyorum açıkçası ama bekleyip göreceğiz abi. Yani her şey bu 23 Mayıs'taki seçimden sonra daha böyle berrak hale gelebilir ama şunu söyleyeyim. Sayın Abdullah Kavukçu'nun Ocak ayından itibaren yani devre arasına yetişmeyeceğini bildiği ve sezon sonu için uğraştığı transferler var. Bunlardan bazıları yine Birosan'ı sisteminde olduğu gibi benzer tarzda sözleşmesi bitecek. Dünya futbolunda çok ciddi ismi olan futbolcularla alakalı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bunların bazıları, mesela Ruben Neves gibi futbolcular daha önce biz söylemiştik. Şu an ne durumda olduğunu açıkçası bilmiyoruz ama bu tarz oyuncularla alakalı çalışmaları var Sayın Abdullah Kavukçu'nun.
5: Gabriel Sara sezonu kapattığı haberleri var bugün ve Günay'la da devam edilecek haberleri var. Gabriel Sara'da problem nedir?
6: Ayak bileğinde ödem vardı Gabriel Sara'nın. Samsun maçına zaten oynamayacağını biliyorduk. Hatta ben haberimde de yazmıştım. Ama götürüldü Samsun'a. Kadroda yer almadı. Kapatma ihtimali yüksek. Zaten Galatasaray şampiyonluğu ilan ettikten sonra birçok oyuncusuna izin verecek Kasımpaşa maçı için. Özellikle Türk milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek oyuncuların ekstra izin verileceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray şampiyonluğu ilan ederse Gabriel Sara da sezonu kapatır diye tahmin ediyorum abi. Ama biraz önce konuştuğumuz konularda şunu da atladım, özür dilerim. Kadro yapılanması ve transferle alakalı bir Galatasaray'ın yola devam etmeyeceği isimler var. Devam etmek istemediği isimler var. Bir de transfer teklifi gelmesi muhtemel isimler. O muhtemel isimlerle alakalı gelişmeler yaşanırsa Galatasaray'ın önümüzdeki sezon yapacağı değişiklik sayısı, transfer sayısı çift haneleri bulabilir.
7: O süper için ama rakam belli. Yani yüzün üstünde bir rakam belirlemiş durumda Galatasaray galiba.
6: Yani şimdi Osimhen...

0: Osimhen'in, Aslan payı Osimhen'in. O yüzden Galatasaray daha düşük bir rakama bu oyuncuyu bırakmayı asla düşünmez. Yani sportif olarak zaten Osimhen'in Galatasaray'a getirdiği çok büyük katkılar var. Bu da bunun yanında mali getirisi de var. Bu şeyden Galatasaray ufak tefek rakamlar için, bu da bahsettiğim ufak tefek tırnak içinde 100 milyon aldı. Vazgeçmez diye düşünüyorum.
1: Şimdi Torreira için iddialar var, Boca'ya gidecek diye. Lemina Galatasaray'dan ayrılacak, hatta Ahmet Spor'la görüşüyor diye haberler de çıktı. Bu haberlerin doğruluğu nedir? Bu iki oyuncunun, özellikle bu iki oyuncunun kalmasını bekliyor musun gelecek sezon için?
0: Abi ben kalması daha muhtemel oyuncu Lemina. Bence Torreira zaten devre arasında ayrılık gündeme gelmişti Torreira'yla. Biliyorsunuz babasının bir rahatsızlığı vardı. Tam olarak konsantre olamıyordu. Hatta Okan Hoca izin verdi ülkesine yüklenmek için. Ama oyuncunun Güney Amerika'da ülkesine, ailesine yakın bir yerde futbola devam etmek istediğini hepimiz biliyoruz. Lemina ile alakalı da zaten devre arasında özellikle Lemina'nın daha genci, Lemina'dan daha atleti, daha serti profilinde bir orta saha aranıyordu. Sözleşmesi var. Eğer gitmek isterse oyuncu, ben kimsenin kalabileceğini düşünmüyorum ama kalırsa bile ilk 11'in değişmez ismi olmayacaktır. Özellikle hamle oyuncusu olarak kenarda oturacaktır diye tahmin ediyorum Lemina ile alakalı.
1: Hı hı. Peki savunma hattı için bir değişiklik bekliyor musun?
0: Abi orada bekliyorum açıkçası. Özellikle Davinson Sanchez'in bu sezonki performansının çok beğenilmediğini düşünüyorum. Büyük maçlarda, kritik anlarda istenen performansı veremedi. Ayrıca Abdülkerim'e çok büyük yük düşüyor abi. Yani
2: alternatifi de yok değil mi? Onu yedekleyecek bir oyuncu.
0: Evet, onu yedekleyecek bir oyuncu yok. Abdülkerim Bardakçı çok önemli bir stoper. Galatasaray'ın oyun kurulumunda gerçekten çok büyük rol alıyor. Yani onun eksikliğiniz olmadığı maçlarda çok ciddi şekilde hissediyor Galatasaray. Ama yine de bu oyuncuyu dinlendirmek gerektiğinde dinlendirecek bir oyuncu yok Galatasaray'da. Metehan vardı sezon başında yola çıkarken. Aynı şekilde Singo ve genç Arda Ünyal vardı. İşte Singo'nun yaşadığı sakatlık, Metehan'ın aldığı ceza, Arda'nın yaşadığı sakatlık ve o sıçrayışı gösterememesi hem Davinson'u hem Abdülkerim'i ciddi şekilde yordu. Dediğim gibi Davinson'un performansından bir memnuniyetsizlik var. Abdülkerim'in de dinlenmesi gerekiyor. O yüzden oraya bir taktiğe bu iki oyuncuyla yarışabilecek, hatta onlardan önde olabilecek bir transfer bekliyorum ben stoper hattına.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Sevgili Emrah, Oktay bizimle birlikteydi. Anadolu Ajansı'ndan kendisine teşekkür ediyoruz katılımı için.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Bayıl ve 6 numaralı Katsura. Daha geride bekleyen Taylar. Green Life'ın hazırlığı devam ediyor.

0: İkinci altılı ganyan koşuyla birlikte başlayacak az sonra. Toplamda 9 sayın mücadelesini izleyeceğiz. Bölünen Maiden'ın ilk kısmını oluşturacak bu yarış.
1: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen

0: kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
2: Geride bekliyor 3 numaralı Blue Royal. 6 numaralı Castro'nun hazırlığı devam ediyor. İlk kez koşacak isimlerden biri, 2 isimden biri. Diğeri Superlion. 6 numaralı Castro. Box'a yakın. Onun yerini almasıyla birlikte geride son bir isim kalacak artık. O da 3 numaralı Blue Royal. Katsura da starttaki yerini aldı. 3 numaralı Blue Royal Sontay Cem Altun'la start alacak. Royal Avşar Blue Flower orijinli. Doğru Dişitay. Yarışa sadece iki erkek isim katılıyor. I Love Speed ve Superline. Diğer taylar Dişitaylar. 7 dişi 2 erkek tayın mücadelesi olacak günün 4. koşusu. Blue Royal'ın hazırlığı devam ediyor. Blue Royal'da Box'a oldukça yakın. Biraz tedirginliği devam ediyor. Box'a girme konusunda. Blue Royal'ın. Diğer 8 rakibi, 8 tay. Box içinde hazır. Blue Royal'ın yerini almasını bekliyor. Ve şimdi Blue Royal da starttaki yerini aldı. Taylar box içinde. Start verildi ve Bursa'da ikinci altılı Ganyan başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan atağa kalkan 5 numaralı Green Life liderliği aldı. Dıştan doldurdu geldi 3 numaralı Blue Royal öne geçmeye çalışıyor. İçlerinde ise 2 numaralı Superline var. Liderlik Blue Royal'da fark 1 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Superline onu takip ediyor. 2 boy kadar geride 5 numaralı Green Life. Onun 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Kraliçen Onika ilerlerken içeride Chorley 2 boy kadar geride orta kulvarda. I Love Speed yer alıyor. İçinde ise 8 numaralı Lily Hammer var. Taylar bu şekilde düzlüğe çıktı. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Superline koşudaki liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan Blue Royal'ın dış kulvardan 5 numaralı Green Life'ın atakları var. 2 numaralı Superline yarış lideri. Fark 2 boy kadar dış kulvardan 5 numaralı Green Life geldi şimdi 2 numaralı. Superline'ı 5 numaralı Green Life yakaladı. 5 numaralı Green Life öne geçip farkı da 2,5 boya kadar çıkartıyor ve yarışı kazanıyor. 2 numaralı Superline ikinci, 3 numaralı Blue Royal üçüncü oldu. 4 numaralı Chorley dördüncü olurken yarışın beşincisi 1 numaralı I Love Speed oluyor. 5 numaralı Green Life Recep Ketme ile kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geldi. Yorumlarla devam edelim. Ercan abi, bir dinleyicimizin yorumu dikkatimi çekti. Diyor ki Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olsa bile takımın 60. dakikadan sonra düşmesine çare bulamadı. Son maçlarda bu süre ikinci yarılarda daha da uzadı. Hiç performans yok. Takımı hiç düzeltemedi demiş.
7: Ekstra 12 maç var ya.
6: Şampiyonlar Ligi.
7: Bu ekstra 12 maç. bizim ligden çok farklı. İyi ya da kötü. Rotasyona da girdi. Kupa oynadı ama o kadroyu da başaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle 12 maç oynayınca artık statü değişik. Ben birçok oyuncunun fiziksel ve mental olarak da bayağı düştüğüne eminim. Ya bu Okan Buruk'u aşan bir konu oldu. Neden aşan bir konu? O da böyle tahmin etmiyor. Kimse tahmin etmez. Hı. Ama bu yeni statü, bu sefer kadroyu şöyle düşüneceğim. 11 kişi sahada, kulübede olanlar o oyunculara biraz yakın olmalılar. Çok uzak değil.
6: Evet. Yani ligde iyi bir rotasyon yapabilmelisin, en az 5-6 oyuncu.
7: Yapmak zorundasın. Ya yani o da tabii bütçe işi. Tekrar dünkü programlarda hep değerlendiriyoruz bunu. Galatasaray son 16'ya kaldı.
6: Bence iyi bir iş yaptı.
7: Ama bütçeye baktığın zaman 16'nın bütçesi için bile yeterli değil Galatasaray'ın harcadığı para. Bodo ve Galatasaray 16'ya evet. kalınca. Yani dinleyicimiz, teşekkür ederiz. Yorumunu yapmış. Fakat çok zor bir dönem yaşadılar. Yani bu ilk defa oluyor.
6: Şimdi bu takımlar da 3 Liverpool, 2 Juventus, 5 bir Atletico Madrid, bir tane Manchester City, 7 tane baba takımla oynadı Galatasaray. Evet. 5 tane de hani Şampiyonlar Ligi'nin orta seviye takımı diyelim ama 7 tane çok büyük takımla oynadı. Bayağı da yıprandı.
7: Marka takımlar.
6: Evet, çok da yıprandı doğal olarak. Ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nden sonra özellikle dönüşlerde birçok takımın problem yaşadığını görüyoruz zaten.
7: Paris Saint-Germain dahil.
6: Paris Saint-Germain 5 yenilgi aldı. İşte Real Madrid maçtan döndü, Osasuna'ya kaybetti mesela. Evet. İşte Barcelona, City. Bütün bu takımlar yani dönüşlerde problem yaşıyorlar.
7: Çünkü City şampiyonluğu yakalayabilirdi mesela İngiltere Premier Ligi'nde ama olmadı.
6: Evet.
7: Şu anda yine şansı var ama Şampiyonlar Ligi çok etkiliyor bence.
6: Çok etkiliyor. Inzaghi ile bir röportaj vardı geçtiğimiz sezon. Inter yine Şampiyonlar Ligi'nde finale taşınmıştı Inzaghi, hatırlayacaksınız. Lig şampiyonluğunu neden kaybettiniz diyor muhabir. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'nden eğer daha erken elenseydik ligde yine şampiyon olurduk biz diyor. Ama Şampiyonlar Ligi bizi çok yıprattı diyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok yıpratıcı takımlar için. Bütçeniz ne olursa olsun. Mesela Paris ciddi rotasyon yapabiliyor. Rakibi yok çünkü ülkede.
7: Yani evet, buna rağmen de zorlanıyor.
6: Buna rağmen de zorlanıyor. Yani onlar bile gitgellerde zorlanabiliyorlar.
7: Şimdi mental yorgunluk niye diyorum? Psikolojik olarak da baktığımızda artık dayanamaz oyuncu, uçak, havalimanı, otel, tekrar dönüş. Bunlar çok sık olduğunu düşün.
6: Hı hı. Sürekli uçuyorsun, otele gidiyorsun, maç, antrenman.
7: Ya bir de
6: kafayı boşaltman lazım.
7: Ailem var. Hı hı. Yakın çevrem var. Onlarla hiç görüşemiyorsun, sadece telefonda. Hı. Ailen işte günübirlik görüyorsun. İki günde bir seyahat, iki günde bir, üç günde bir seyahatin olduğu dönemler yaşandı.
6: Evet.
7: Yaşandı. Yapacak bir şey yok. Ama bu yoruyor işte.
6: Şimdi UEFA Kupası'nı aldığımız yıl yanılmıyorsam 7. maç finaldi. Şimdi maç sayıları inanılmaz arttı demiş. Tabii orada da 7. maç finaldi. 6 tane de Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 13 maç.
7: Evet.
6: Ya bu sene de 12 maç oynadı Galatasaray.
7: Ve aradaki takımlara baktığın zaman şimdi tekrar Saint Germain, işte yarı finale bakalım. Bayern Münih. Hı hı. Nasıl güç oranları? Kupa 1'de, Şampiyonlar Ligi'nde.
6: Yani. İşte rakipsiz Arsenal. Takımlar dediğimiz işte Bayern'in ligde rakibi yok. PSG'nin ligde rakibi yok. Onlar daha rahat rotasyon yapabiliyorlar ve daha geniş kadroları var Galatasaray'la mesela kıyasladığımızda.
7: Galatasaray'ın kaç katı bütçesi var?
6: Kaç katı bütçesi var tabii. O yüzden ben çok ya tamam ben de eleştirdim çoğu zaman Okan Buruk'u. Ama biraz da acımasız da buluyorum. Çok aşırı eleştiriyi de acımasız buluyorum. Mesela bu seneki Şampiyonlar Ligi deplasman karnesini zayıf buluyorum ben de Okan Buruk'un.
7: Buna rağmen iyi geldi ama.
6: Ya buna rağmen iç sahada o seyircinin müthiş desteği, atmosferi yine de çok iyi geldi.
7: Juventus'a 5 attı Galatasaray'a.
6: Juventus'a 5 tane gol attı.
7: Ya bu Türk
6: Liverpool 2 kere yendi.
7: Liverpool 2 defa yendi. Hı-hı. Bunlar Türk futbol tarihinde geçen notlar oldu değil mi?
6: Evet. İşte çok başarıya alıştırdı galiba Okan Buruk. Şimdi en ufak bir...
7: Başarısızlıkta aman ne oldu?
6: Evet hemen.
7: Hata mı var? Sen mi yaptın bu hatayı diyorlar değil mi teknik evet. direktöre?
6: Orada biraz yani kendisinin kurbanı oldu gibi geliyor bana Okan Buruk. Çıtayı kendisi buraya yükseltti çünkü. Kırılmadı, rekor bırakmadı.
7: Bir de tabii şu tarihsizliği var. Okan Buruk Icardi'nin daha iyi döneceğini tahmin etti bence.
6: Evet. Osimhen'in olmadığı maç sayısı çok, sakatlık yaşadığı. İşte Afrika'ya gitti, ülkesine sakat döndü, maçları kaçırdı. Icardi'den verim alırım diye düşündü, olmadı.
7: Şaşırttı. Bir o eski yayınlarda seninle sık sık konuşmuştuk bunu. Kış dönemi bittiğinde artık son ilkbahara girerken de konuşmuştuk. O fit halinden bayağı uzak diyorduk o zaman da.
6: Hı hı.
7: Ya Mart ayında programlarda bunu konuşuyorduk değil mi? Nisan'da.
6: Evet, konuşuyorduk. Hala da düzelmedi. Fit olmadı.
7: Düzelemedi. Bu tabii ki zorladı Galatasaray'ı. Bu düzelmeyecek anlamına da büyük bir ihtimalle geliyor gibi mi? Evet.
6: Ben mesela az önce sana söyledim. Yeni bir haber geldi. Şimdi çapraz bağ sakatlığı çok sıkıntılı bir sakatlık. Yusuf Yazıcı üçüncü kez çapraz bağını koparmış mesela.
7: İnanılmaz büyük bir talihsizlik.
6: Çok büyük talihsizlik.
7: Büyük geçmiş olsun.
6: Evet.
7: Bir sene dönemiyorsun. Aşağı yukarı.
6: Evet, yaşın ilerledikçe dönmen daha da zorlaşıyor.
7: Yani futbolu artık fazla zorlayacak mı bu saatten sonra? Zor değil mi?
6: Ben zorlayacağını düşünmüyorum. Bir River Plate olabilir, bir Arjantin. Hani son bir kariyer sözleşmesi belki yapabilir Icardi. Ama Avrupa'da şu haliyle, fiziksel haliyle çok zor. Çünkü en zayıf takımlar bile fiziksel güç istiyor Ercan abi Avrupa'da. Fizik kondisyon istiyor. Yani Icardi şu haliyle Avrupa'nın alt kademe takımlarında bile zor oynar diye düşünüyorum.
7: Ya Morata mesela komoda oldu mu?
6: Olmadı. O da bir sakatlık geçirdi.
7: Ya.
6: O da tam bir yani verim alamadı koma ondan diyebiliriz. O yüzden yani Icardi için galiba son iç saha maçı olacak Antalya maçı. Öyle düşünüyorum. Öyle haberler de geliyor muhabir arkadaşlarımızdan ama mesela o İlk sezonundaki gibi sağlam bir Icardi-Osimhen ikilisi çok fark yaratırdı Galatasaray'da.
7: Ligde oynadıkları rakipler, hele biraz daha güç olarak altta olan takımlar çok farklı yenilgilerle karşı karşıya kalabilirlerdi.
6: Tabii bu ikili farklı iki profil bir de. Biri ön direk ustası, diğeri arka direk ustası. Biri çok atlet, biri çok bitirici. Yani
7: ve golü hisseden oyuncu.
6: Aynen Icardi. Yani. Oynatabilseydi Okan Buruk, ki bu Okan Buruk'un da bence hatası değil, Icardi'nin fizik olarak hazır olmaması neticesinde oynatamadı. Hatta Singo transferi bile, üçlü oynarım ben transferiydi büyük ihtimalle. Icardi toparlar, Singo ile beraber ben üçlü oynarım düşündü.
7: Düşüncesi.
6: Büyük ihtimalle vardı ama olmadı.
7: Bu arada Singo da o sakatlık çıkışında biraz tabii bilmiyorum bekleneni tam olarak veremedi.
6: Ercan abi
7: ama o sakatlıkta da mutlaka ilgisi var. Çok ağır bir sakatlık yaşadı o da.
6: Bence o da bir üçlü oyuncusu. Biliyor musun?
7: Öyle gözüküyor.
6: Yani çok atlet, gider gelir ama hani stopere koyamazsın, dörtlü de ayağı temiz değil. Çıkışlarda problem yaşıyor. Orta saha zaten hiç oynamadı. Oynaması zor. Yani bekte de şu anda ne Şalay'ın ne Boy'un önünde.
7: Evet.
6: Yani o yüzden teklif gelirse Galatasaray'ın elden çıkarabileceğini düşünüyorum. Şu oyun yapısında Galatasaray'a uygun bir oyuncu değil. Dediğim gibi ama büyük ihtimalle üçlü düşünülerek hani Icardi de toparlar. Kasım Aralık gibi en geç. Ondan sonra ben Singo'yu hem stoperin sağında hem de belki de sağ açık pozisyonunda kullanırım.
7: Angelinho da öyle transfer edilmişti.
6: Angelinho da öyle transfer edildi, olmadı. Frankowski de yine olmadı. Yani üçlü oyuncularını dörtlüde oynatamıyorsunuz. Singo da oynayamadı.
7: Ya oynarsa da büyük başarı oluyor.
6: Evet, oynayabilirse büyük başarı oluyor ama yani şu ana kadar Galatasaray'da bu aşı tutmadı. Onu söyleyebilirim. Mental olarak peki Okan Buruk misyonunu tamamlamadı mı diyor dinleyicimiz. Ben motivasyonunu görüyorum Okan Buruk'un. Tamamladığını düşünmüyorum. Ama
7: Ya şimdi oyuncuların birçoğuyla ilişkisinin iyi olduğu %100 belli. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olmak kolay değil. Bir takım bütünlüğünü sağlamış demektir.
6: Sağlamış.
7: Yani 2 tane oyuncuyla, 3 tane oyuncuyla böyle 4 kere üst üste şampiyon olamazsın.
6: Tabii.
7: Yani takımın büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş, kabul edilmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Şimdi 4. şampiyonluğa da çok yakın.
6: Çok.
7: Eğer olursa tamam 4. şampiyonluk oldu, teşekkür ederiz demek de biraz adaletli olmaz bence.
6: Şimdi o tam bence olmaz. Zaten hani gelen gideni aratır diye bir sözümüz var bizim, çok güzeldir. Getireceğiniz teknik direktörün daha iyisini yapacağının garantisi var mı? Diyelim yöneticisiniz, değiştirdiniz Okan Buruk'u. Gelen teknik direktör ilk 5 haftada 2 yenilgi aldı.
7: Avrupa'da bu sefer yine diyelim üst düzey bir takımla oynuyorsun içeride. Kaybettim. O takım geliyor elini kolunu sallayarak seni yenip gidiyor mesela.
6: Demezler mi 4 kerenin şampiyonunu niye gönderdin?
7: Biz bu takımları çok burada zorluyorduk. Ne oldu? Bir anda 3 oldu. Muhabbeti olduğu zaman tabii ki bunlar akıllara gelir.
6: Bunun açıklaması nasıl yapılacak mesela? Kimse yapamaz.
7: Ben o riske girileceğini pek tahmin etmiyorum.
6: Ben de. Yani bir yönetici asla böyle bir riske girmez. Sezona Okan Buruk'la başlar. Bir problem olursa ancak o zaman yollar ayrılır. Şu anda şampiyon yapmış teknik direktörü. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynatmış teknik direktörü. Evet, tabii ki hataları var her insan gibi. Kimse göndermez. Yani bir yönetici, bir lider asla böyle bir hata yapmaz diye
7: düşünüyorum. Mutlaka teknik direktör de tercihlerinde bazen yanılabilir. Oyuncu değişikliklerinde.
6: Herkes her yerde yanılıyor.
7: Sahaya çıkarılan 11'de.
6: Yani hatasız kul olmaz. Herkes hata yapıyor. Hatasını zaten gören, kendisini de eleştiren bir teknik direktör Okan Buruk. Bu sene de hatalarını mutlaka görmüştür. Özellikle ben Şampiyonlar Ligi deplasmanlarının Galatasaray açısından çok kötü planlandığını düşünüyorum.
7: Evet, çıkan kadrolar.
6: Çıkan kadrolar.
7: Oyuncular, bir de tabii oyuncuların konsantrasyonu, onların iyi olmaması. Öyle değil mi?
6: Ya mesela Frankfurt'tan 5, yani Galatasaray 50 kere oynasa 5 yemez. Frankfurt'tan.
7: Ertesi gün oynasa bile 5 yemez.
6: Yemez. Mümkün değil ya. Frankfurt'un 5 atacak gücü yok. Bu sene 5 attığı maç yok zaten.
7: Çok şaşırmıştık o maçtık sonra.
6: Evet. Yani orada da Okan Buruk'un hatası vardı.
7: Orada Singo'yu. Da söyleyeyim. Singo Davinson.
6: Evet.
7: Yani savunmanın ortasıyla bütün dengeyle oynandı. Ama bunları da değerlendirmek lazım değil mi? Hata yapabiliyor teknik.
6: Tabii hata yaptı.
7: Bunları kabul etmek lazım.
6: Orada planlamada, rakip analizinde bir hata yapılmış belli ki. Öne geçmesine rağmen orada fark yedi Galatasaray. Ve hani o stoperleri bozmak da o kadar büyük risk ki. İki tane Davinson kendi kalesine gol attı zaten. Bir tane Singo attı. Yani oyuncular da...
7: Devre ya çok acayip bir maçtı o.
6: Evet. Rahat kazanır Galatasaray derken golden sonra bir anda 3-1 oldu. Sonra da havlu attı Galatasaray. İşte Juventus deplasmanı kötü bir maç. Liverpool deplasmanı kötü maç. Kötü maçları var. İşte Alanya, Kocaeli.
7: Bunu kabul etmek lazım. Var.
6: Var tabii. Kötü maçları var ama işte ne kadarı oyuncudan kaynaklı, ne kadarı teknik direktörden kaynaklı, bunu iyi analiz etmek de lazım.
7: Bir de tabii o bu 4 seneye de bakmak lazım Mehmet.
6: 4 seneye de bakmak lazım. Sen dedin işte oyuncular çok yoruldu. Abdülkerim her maç oynuyor. Dinlenemiyor, yedeği yok. Davinson her maç oynuyor, yedeği yok. Dinlenemiyor. Kötü ya, olduğu zaman da oynamak zorunda.
7: Neden göze batıyor? Çünkü her maç oynuyor.
6: Her maç oynuyor. İşte Singo'ya güvenemiyor ilk 11. Davinson'u kesip Singo'yu koyamıyor. O daha
7: her maçta da bu olaylar gayet doğal.
6: O yüzden hani kadro planlaması belki biraz daha farklı yapılabilir. Daha geniş bir kadro kurulabilir. Orada da 10+4 sistemi eğer yürürlüğe girerse Galatasaray'ı zorlar.
7: Bence de.
6: 12+2'den bence devam edilmesi daha mantıklı olur. Hep söyledik. Bu da daha fazla dile getirmenin anlamı yok. 10+4 Avrupa'da oynayan takımlar için çok zor. 23 yaş altı oyuncu bulmak çok pahalı. Eğer iyiyse tabii çok. 40'tan aşağı kimse kapıyı açmaz 23 yaş altındaki iyi oyuncu için. Kötü oyuncuyu getirmenin de anlamı yok zaten.
7: Kötü ve 30 yaş ve sonrası çok iyi değilse neler yaşandığını biliyoruz.
6: Evet yani.
7: Onu da kabul etmemiz lazım.
6: Şimdi mesajlar geliyor, değerlendireceğiz.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Radyo Spor!
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Okan Hoca gidersem yerine ya 5 büyüklükten iyi bir hoca gelmeli ya da Arda Turan gelmeli diyor bir dinleyicimiz. Teşekkür ederiz yorumuna.
7: Çok iyi hocalarını bırakmazlar.
6: Yani Okan Buruk'un da gitmesini gerektirecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Galatasaray yönetimi de bırakmaz zaten Okan Buruk'u.
7: Ben de öyle düşünüyorum.
6: Sosyal medyayla iş yapacaklarını düşünmüyorum. Bakalım... Okan Buruk öz eleştiri yapmıyor demiş bir dinleyicimiz. Puan kayıplarından sonra mutlaka bir sorumlu buluyor. Ya çim kötü, ya hakem kötü, ya rüzgar var demiş.
7: Genelde teknik direktörler bulur ama, değil mi? Ya şimdi sen az önce reklam arasında ne dedin? Bunu dinleyicilerle paylaşalım bence Mehmet. Hı. Türkiye'ye Mourinho geldi. Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri.
6: Evet. Ne oldu?
7: Ne oldu? Ne oldu? Ya Mourinho bitmiş, defteri kapatmış, şu bu diyorlar. E şimdi Real Madrid'in başına geçeceği konuşuluyor.
6: Evet.
7: Ya düşün, yani, Mourinho geldi.
6: Mourinho geldi, ne yapabildi? Mesela burada bir şey yapamadı. O yüzden Galatasaray taraftarı elindeki değere sahip çıkmadı diye düşünüyorum. Hatalarıyla da bence sahip çıkmadı. Hatalarından ders alması için belki bir şeyler yapılabilir ki öz eleştiri yaptığını söylüyor.
7: Doğru.
6: Mesela işte Mourinho geldiğinde Fenerbahçeli yorumcuları ben baktım, işte Serhat Akınlar, Ümit Özatlar, lig bitti. Bundan sonra kimse kupa alamaz şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Ama gerçekler öyle değil. Gerçekler
7: ortaya çıkınca evet. Ya Mourinho bitmiş dediler.
6: Sonra da Mourinho bitmişe döndü olay. Kupa, rakipler kupa alamazdan Mourinho bitmişe döndü yorumlar.
7: Bir anda her şeyi kaybediyoruz.
6: Her şey, aynen. Anlık yaşıyoruz biz. Ha, şuna katılabilirim. Galatasaray bu sene çok puan kaybetti. Bir dinleyicimiz yazmış. Şu anda çok fazla mesaj var. Kaçırdım. Kusuruma bakmasın. Fenerbahçe beceriksiz, evet Burhan Bey. Fenerbahçe beceriksiz olduğu için şampiyon oldu Galatasaray demiş. Ya bu sene biraz fazla puan kaybı oldu, o da Şampiyonlar Ligi kaynaklı bence.
7: Her şeye rağmen olması önemli.
6: Ama yine de oldu. Yani Fenerbahçe evet. Daha fazla puan kaybetti çünkü. Evet.
7: İşin aslından bahsetmemiz lazım.
6: Sonuçta ne oldu? Evet, Galatasaray teknik direktörü oyuncuları hatalar yaptılar ama en az hata yapan yine onlar.
7: Evet.
6: Rakipleri daha çok hata yaptı. Çalışan şey bozulmaz diye bir Japon atasözü var demiş. dinleyicimiz. Galatasaray'ın hocasını da bozmak pek akla mantıklı gelmiyor demiş. Yorumunu bizlere iletmiş. Dördüncü senede şampiyon olacak Galatasaray. Olmadı olmadı diyorsunuz ama daha ne olacak anlamış değilim demiş dinleyicimiz. Yani daha ne yapması lazım Okan Buruk'un demiş.
7: Ben bir şey demiyorum ki, Okan Buruk kalsın diyenler
6: değil mi?
7: Biz ya Okan onu Buruk söyleyeyim.
6: Yok yani herhalde yorumculara, yorum yazan dinleyicilerimize söylemiş herhalde.
7: Ya benim görüşüm kalması yönünde.
6: Ya bir yönetici böyle bir teknik direktörü zaten göndermez Ercan abi. Şampiyon yapan teknik direktörü dediğim gibi göndermez.
7: Ki takımın orta sahasının da artık oyundan düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Torreira devre arası yaklaşırken yere oturmaya başladı. Artık gitmiyor.
6: Tabii yani şu anda Galatasaray'ın durumu Ercan abi bence yani akü bitti bir şekilde hani biz finişe ulaşalım noktasında Galatasaray. Yani bir maç daha kazanalım. Hadi bir maç daha kaldı. Ya,
7: maçtık artık.
6: Maçtık.
7: Öyle. Biraz karşısında fizik gücü iyi, bayağı iyi hazırlanmış takım olunca.
6: İşte Samsun gibi.
7: Samsun Spor gibi. Ama Antalya Spor öyle uğraşsa da onu gerçekleştirecek bir takım gücü yok gibi gözüküyor.
6: Hı hı.
7: Ben izledim Alanya Spor maçını. Alanya Spor sanki kendi evinde oynadı.
6: Yok, Antalya'nın bence ligin en kötü takımı. Kümede kadar
7: görüntüsü öyle.
6: Düşer bilmiyorum.
7: Evet.
6: Ama sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum ben. Yani 9. 10. sıradayken bile bu takım için aynı yorumu yaptım ben. Çok yumuşak bir takım. Orta sahası çok yumuşak. Çok geçirgen bir takım. Yani ikili mücadelelerde yoklar. Yan toplarda yoklar. Yani savunmaları çok rahat geçilen bir savunma. Mesela ben yarın Yunus'un şov yapacağını düşünüyorum. Sané'nin şov yapacağını düşünüyorum. Yani öyle bir takım. Bana göre yani ne oynadığı da belli olmayan. Mesela Karagümrük ne oynadığı bir şekilde belli. Belki düştü ama
7: Eyüp Spor. Bir sistemi var.
6: Antalya Spor çok dediğim gibi ne oynadığını da anlayamadığım bir varlık gösteremeyen, yani fiziksel olarak da taktiksel anlamda da bir varlık gösteremeyen takım. Galatasaray'a karşı bir şansı olduğunu ben düşünmüyorum. Galatasaray ciddi alırsa ilk yarı 3-0 biter. Yani 2-0 3-0 bitebilir yani rahatlıkla. İlk yarıdan skoru alabilir Galatasaray. İkinci yarı artık maçın bitmesini beklerler taraftarıyla beraber. Fenerbahçe santrafor alsaydı yine de beğenilmezdi. Takım şampiyon olmadıktan sonra demiş bir dinleyicimiz.
7: Ya şimdi almadı. İşte genç bir santraforla gitmek istedi. Artık bitti o işler. Yani geride kaldı.
6: Evet, onlar geride kaldı. Bir de şu var, yani milli takımın şu anda santraforu Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynuyor. Yani evet. Ona göre de bir sistem bulabilirdin. Ya o dünyanın sonu değil ki. Talisca var. Talisca hatta forvet olmadığı zaman, yani santrafor olmadığı zaman daha fazla şut atabilen, daha fazla pozisyona giren bir oyuncu. Bulunabilirdi çözüm diye düşünüyorum. Galatasaray 50'ye yakın maç oynuyor. 50'sinde de süper oynamak zorunda mı demiş.
7: Değil tabii canım. Düşüşler, kötü oyunlar, formsuzluklar, futbolda var olan olaylar. Öyle değil mi?
6: Evet.
7: Hiç öyle düşünmek zorunda değil bence.
6: Bakacak olursak yine yorumlara yarıştan önce. Galatasaray şampiyon oldu diye ilan ediliyor ama yarın bir sürpriz olacak demiş.
7: Futbol sürprizler oyunu, bunu kabul ediyorum. Olma ihtimali yalnız düşük.
6: Bence de düşük.
7: Çok düşük.
6: Dinleyicimiz demiş ki Osimhen vardı diyorsunuz, Fenerbahçe'nin forveti yoktu diyorsunuz ama Galatasaray 73 Fenerbahçe 71 gol attı. Hem Osimhen hem Icardi vardı Galatasaray'da. 2 gol fark var diyor. Doğru.
7: Daha fazla atabilirdi o zaman, iyi bir santrafor değil mi?
6: Evet. Yani o zannediyorum şunu demek istemiş. Fenerbahçe'nin forveti olmamasına rağmen
7: gol yollarında atmayı başardı.
6: Evet, etkili. Yani Talisca attı, Kerem attı, Nene attı, Asensio attı. Bir şekilde golleri buldu.
7: Talisca bu sene 27 golü buldu toplamda. Az çok, bir rakam değil.
6: Çok iyi bir gol sayısı bence. Evet, umarım Okan Buruk Galatasaray'ın başında devam eder. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ligi ağırlıklarını koyarlarsa o zaman Okan Buruk'un foyası ortaya çıkar demiş dinleyicimiz.
7: Ya o tamamıyla işte kadronun, sahaya çıkacak kadronun iyi hazırlanması, teknik direktörlerin, yöneticilerin erkenden havlu atmaması, bunu oyunculara yansıtmamaları. Yani, bunlar çok önemli değil mi Mehmet?
6: Ya çok önemli. Bir de ben dün Ercan abi seninle de paylaşmıştım. Şimdi Okan Buruk geldikten sonra Beşiktaş'ta 8 teknik direktör değişmiş. Hiçbiri geçememiş Okan Buruk. Fenerbahçe'de 4 değişmiş. Hiçbiri geçememiş. Trabzonspor'da 4 tane değişmiş.
7: 8, 12, 16 tane teknik direktör değişim var 3 takımda. Bir teknik direktör görevine devam ediyor.
6: Evet. E demek ki iyi bir teknik direktör bu teknik direktör.
7: Diyelim. 16'ya 1.
6: Ve yorumlardan devam edelim. Yani çok katılmadım bu yoruma da. 15 maç kaçırdı Osimhen, Icardi'de malum koşamıyor demiş dinleyicimiz. Evet, doğru.
7: Dönüşü fizik olarak iyi olmadı Icardi'nin. Bunu defalarca değil mi yorumladık. Bir türlü olmuyor.
6: Yani o sakatlığından dolayı mı, kendisi çok dikkat etmiyor mu diyetine, sporuna, antrenmanına?
7: Bazen
6: onu bilemeyiz.
7: De düşüyorsun işte ya.
6: Bazen de düşüyorsun, evet.
7: Ya benden bu kadar diyor fizik.
6: Ne gitmiyor. Vücut artık gitmiyor.
7: Değil mi?
6: Evet. Orta sahanın yenilenmesi gündemde. Ercan abi, gerekir mi Galatasaray'da orta sahayı yenilemek?
7: Şunu düşünebilirler. Torreira giderse Lemina'nın durumu var tabii.
6: Ben Lemina kalmalı diye düşünenlerdenim. Çünkü
7: bir değişime gidebilirler. İlkay kalmayabilir.
6: İlkay evet kalmayabilir.
7: Bu yüzden bir değişime ihtiyaç var gibi.
6: Yani Lemina şöyle kalmalı diyorum, altını da doldurayım. Çünkü stoperi de yedekleyebiliyorsun. Abdülkerim'i de yedeklersin.
7: Evet.
6: Davinson'u da yedeklersin. Çok zorlandın. Bekleri bile yedekleyebilirsin Lemina ile. Orta sahada zaten yedek alternatifin olur. Yani kadroda bence olması gereken bir isim Lemina. Torreira da çok maç oynamaktan dolayı yoruldu, bir hayli yıprandı diye düşünüyoruz. O gidebilir
7: yani, belki. Lemina tarzı oyuncuların biraz ona yakın da olsa alternatifini bulmak lazım.
6: İşte Lemina'yı yedeğe çekeceksin.
7: Adele sakatlıkları problemi çok fazla.
6: İşte Lemina'yı yedek yapacaksın Ercan.
7: Evet.
6: Alternatif rotasyon oyuncusu olursa çok faydalı olur.
7: Kalmayı da kabul edebilir o zaman.
6: Çok oyuncuyu dinlendirir bence Lemina.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Liderlik mücadelesine ortak olmayı başardı. İçte 19 numaralı Tuğçe'yim, ortada 1 numaralı Güzel Nisa, yanlarında 13 numaralı Kovan mücadelesi var. Bu üçlünün 2,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Dılda ilerliyor. 1 boy geride 15 numaralı Ugarit, yarım boy kadar geride 9 numaralı Çülekema, daha sonra 20 numaralı Süt Liman. Orta kulvarda ilerleyen isim İdil Yıldız, onun yarım boy kadar gerisinde 17 numaralı Tora'da sırasıyla kısraklar düzlüğe çıkıyor. 13 numaralı Kovan asfalt önde. İçeride 19 numaralı Tuğçe'yim var, bir boy kadar geride 10 numaralı Dılda 3. sırada, 2 boy geride dış kulvarda 9 numaralı Çilek Yuma, onun bir boy gerisinde 4 numaralı İdil Yıldız, içeride 17 numaralı Tora'da, en dışta 12 numaralı Hoş Esinti var. Kısraklar bu şekilde. Son 200 metreye girmek üzere. İçeriden geldi Dılda. Ortadan geldi 9 numaralı Çilek Yuma. Bu arada 19 numaralı Tuğçe'nin bir sıkıntı yaşadı. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Son 200 metreye girdi. Ortada 9 numaralı Çilek Yuma asfalt önde. İçeriden 10 numaralı Dılda gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Çilek Yuma lider. İçeriden 10 numaralı Dılda geliyor. 9 numaralı Çilek Yuma kazanıyor. 10 numaralı Dılda ikinci oldu. 12 numaralı Hoş Esinti 3. 5 numaralı Deniz Adası 4. olurken 16 numaralı Tatlı Çağ'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Çilek Yuma Cem Altun'la kazandı. 14 numaralı Aksu Nehir bu koşuda start almadı. 19 numaralı Tuğçe'yim de son 200 metreye girilirken bir sıkıntı yaşadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Safkan'ın ilgilerine ve Efe Korkmaz'a. Kazanan ekranda 9 numaralı Çilek Yuma.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
13: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor.
13: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor.
3: Reklam.
14: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
15: Borusan Next.
16: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
17: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. EuroLeague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölüme geçtik. Fenerbahçe'yle geçiyoruz ikinci bölüme. Telefon attığımızda Sözcü Gazetesi'nden sevgili arkadaşımız İrfan 25 var. İrfan merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
6: Hoş geldin İrfan yayına.
5: İyi yayınlar diliyorum.
4: Şimdi bugün sıcak bir haber düştü gündeme. UEFA'dan ceza iddiası, gelecek ay Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir para cezası geleceği yönünde. Bir bilgin var mı? Bunu sorayım. Yani
5: kulüp tarafından kulüp yetkilisiyle konuştuğumuzda şu anda kulübe gelen herhangi bir resmi yazı, herhangi bir bilgilendirme de söz konusu olmadığını hep bir şekilde söylüyorlar. Zaten bu Fenerbahçe'de biliyorsunuz bir inceleme başlatılmıştı. İnceleme başlatılmıştı. Eski transferlerde finansal fair play'i açtığı için. Yani
4: o da bir sıkıntı. İrfan telefon çekiyor mu?
5: Evet, geliyorum şu an.
6: Biraz az önce biraz gider gibi oldu.
5: Evet, şöyle söyleyeyim. Daha önce Şiklinyar transferi, tabii burada Kerem de olabilir. Finansal play'i açtığı gerekçesiyle bir inceleme başlatılmıştı Fenerbahçe'de. Bununla ilgili bir inceleme var ama kulübe gelen herhangi bir resmi yazı, herhangi bir ceza olduğunu, ceza ile ilgilen herhangi bir yazı gelmediğini hep bir şekilde kulüp yetkiliyle dile getiriyor. Bunu Haziran ayında geleceğini ifade etmişler ama şunu da söyleyelim. Yani şimdi kulübün UEFA'nın burada yani belli kriterlere uymadığı gerekçesiyle verilen cezalara baktığımızda ise aslında rakamın çok yüksek olduğu gözüküyor. Yani bu rakamlar değil. Kulübün beklediği evet bir ceza, bir beklenti var. Ama bu cezanın olmaması için kulüp yetkilileri yoğun bir çaba gösteriyor. Diğer taraftan da eğer bir ceza gelecekse de rakam bu kadar yüksek olmayacak.
6: Ya bana
5: rakam
6: biraz fazla geldi. İrfan 15 evet. Milyon euro acayip bir rakam değil mi?
5: Yok rakam bu kadar yüksek olmayacak. Yani beklenti şöyle şimdi biz bunu yani Ramazan ayı civarında Fenerbahçe'nin hukukçulara ve yani kurmaylarına, yönetim kurumunda yer alan isimlere sorduğumuzda evet Fenerbahçe'nin böyle bir alma ihtimalinin olduğunu ama almaması için yoğun bir çaba gösterdiklerini ama beklensen de eğer bir ceza gelirse de rakamın belirtilen 15 milyon euro civarında değil çok ama daha çok daha az olacağını ifade edebilirim.
4: Şimdi iki adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Sürpriz bir aday bekliyor musun, bir üçüncü aday?
5: Ben sürpriz bir aday beklemiyorum bu saatten sonra. İki adaylı bir seçim olacak gibi gözüküyor. Bu iki adaylı seçimde şu anda Sayın Hakan Safir ve eski başkanlardan Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıklamıştı. Şimdi her iki isimde yönetim kurulu listelerini belirlemeye çalışıyorlar, görüşmeler de yapıyorlar. Kurmayları da görüşüyorlar. Tabii burada net daha isimler belirlenmiş. Yani yönetim kurulunun tam net olarak belirlenmiş değil. Ama kısa süre içerisinde zaten bu isimleri bildirmek zorundalar. Fenerbahçe çünkü 23-24 Mayıs'ta ilk genel kurul ilk toplantı yapacaklar. Çocuk gereği 15 gün öncesinden yönetim kurulu listelerini bildirmek zorundalar. Dolayısıyla az bir zaman kaldı önlerinde zaten.
4: Tabii özellikle transfer çalışmaları hız kazanmış gibi görünüyor ya da dirsek teması diyeyim başkan adayları için. Ama ilk soracağım soru teknik direktör konusu. Aziz Yıldırım için Aykut Kocaman'la anlaştı deniyor. Hakan Safi için de Enzo Maresca'yı düşünüyor deniyor. Bir bilgin var mı bu konuda teknik direktör konusunda?
5: Aziz Yıldırım olursa evet Aykut Kocaman ilk aday olarak öne çıkan isim. Bu seçim bir yıllık olarak yapılacak. Dolayısıyla yani yabancı bir teknik adamın sadece bir yıl için geleceği gelmesi oldukça zor gözüküyor. Çünkü 2027 yılında bir seçim var. Olası bir şampiyon olunamaması durumunda yeni bir yönetimi gelmesi durumunda bu teknik adamla eski yönetimle anlaşacağız ve teknik adamla yola devam edecek. Bu da tabii Fenerbahçe yine ağır yük getirecek. Sayın Saadettin Saran bunun sıkıntısını yaşadı. Çünkü kendi seçmediği bir teknik adamla yola devam etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde çok önünde çok fazla bir zaman yok Fenerbahçe. Çünkü 6-7 Haziran'da genel kurulu yapacak. 22 Temmuz'da ligi ikinci bitirirse Şampiyonlar Ligi öneleme maçı var. Sezonu 25 Haziran gibi açtığımızı düşündüğümüzde çok kısa süre içerisinde hem kalabalık olan kadroyu boşaltmak zorunda Fenerbahçe hem de yeni transferler yapmak zorunda. Şimdi işte, mevcut yani şu anda adaylar arasındaki bir eski yönetici yani adaylar arasında yönetime girme ihtimali olan bir eski yöneticiyle konuştuğunda şunu net bir şekilde dile getirdi. Yani bir de ya Fenerbahçe'nin karşılaşacağı bir borç yükü de var. Dolayısıyla çok kolay değil her şey. Yani sıfırdan bir kadro kurmak, yeniden o kalabalık kadroyu azaltmak. Çünkü 38 tane futbolcudan bahsediyoruz. Sözleşmesi devam eden bu futbolcuları minimum zararla gönderip onlardan bir bonservis geliri elde edebilmek aslında Fenerbahçe'nin en büyük transfer başarısı olacak.
6: Bunu tabii gerçekleştirmek az önce senin de söylediğin gibi İrfan. Bunu yabancı menajerler de onların oyuncuları da gitmemek için ve parayı peşin almak için ellerinden geleni yapacaktır diye düşünenlerdenim ben.
5: Ercan abi biliyorsun yani çok zor bu oyuncuları göndermek. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmeleri devam ediyor. En basit örneğini söyleyeyim. Şimdi Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Kiralık sözleşmesi bitiyor. Geriye döneceğiz. Diego Carlos'un 3 yıl sözleşmesi var. Yani şimdi Sayın Erdoğan başkan seçildiği takdirde işte Şerif'i performansını beğenmemişti. Şerif'i eleştirmişti. Kim aldı bu oyuncuyu demişti. Şerif'te 4 yıllık sözleşmesi var Fenerbahçe'nin. Yani bu oyuncuyu yani göndermek isteseniz nasıl göndereceksiniz? Şimdi bu oyuncuya da bu ücretleri vermiyorlar. Ne yazık ki ülkemizde şöyle bir durum da söz konusu. Yani şimdi Avrupa'da, şimdi Fenerbahçe'de yine kiralık giden oyunculardan örnek göstereyim. Amrabat'ın yıllık ücreti yanılmıyorsam 4,5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'da bu rakamları verebilecek birkaç tane takım var net ücret olarak eline geçecek. Dolayısıyla bu oyuncuları satmak istediğinizde bu oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi var. Oyuncu da ya kalan ücretinin bir miktarını istiyor, anlaşma yapmak zorundasınız ya da bunu almayı isteyen kulüpler de bonservis bedeli evet vermek istiyorlar oyunculara ama diğer taraftan bu yıllık ücretleri gördüklerinde ise geri adım atıyorlar. Yani bu oyunculara bu yıllık ücretleri verilmiyor. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor yeni yönetimi. Yani göreve kim gelirse gelsin aslında transferden, çok hep transferden bahsediyoruz. Şu transferi alacak, şunu götürecek. Hatta bakıyoruz, okuyoruz. İşte yeni kaleci transfer yapılacak. Mesela şimdi Ederson'u göndermek istese Fenerbahçe. Nasıl gönderecek?
6: Şimdi onu iki tane kalecinin bonservisi, yabancı kalecinin bonservisi Fenerbahçe'de değil mi İrfan? Ya Livakovic'in de Ederson'un da.
5: Livakovic'in de öyle, Ederson'un da bonservisi Fenerbahçe. Ve Livakovic'in yıllık ücretin tamamını neredeyse Fenerbahçe ödüyor Dinamo Zagreb. Yani kiralık evet, kiralık Dinamo Zagreb'de oynuyor ama yani yıllık ücretin neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyor. Şimdi Ederson'un da 11 milyon euro net bonusları hariç ücreti var. 2 yıllık sözleşmesi var. Şimdi Suudi Arabistan'dan El Hilal, El Nassr kulüpleri bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ama diğer tarafta şimdi eğer Fenerbahçe Ederson'u göndermeyi 25 milyon euro sözleşmesinde serbest kalma bedeli var oyuncunun. Eğer Ederson'u gönderdi 25 milyon euro Suudi Arabistan kulüpleri bonservis verdi. Oyuncunun yıllık ücretini de ödemeyi kabul etti. O zaman Fenerbahçe yaklaşık 50 milyon euroluk bir yükümlülükten kurtuluyor aslında. Yani 2 yıllık sözleşmesi 11'den 22 25'te sözleşmesinden sonra 47. Dolayısıyla yeni yönetimin en büyük başarısı transferden daha çok elindeki kalabalık kadroyu kısa sürede içerisinde belli bir seviyeye çekmek ve orada yapacağı nokta transferlerle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önemli maçına yetiştirmek. İyi bir kadro. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak kadroyu oluşturmak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin ekonomisi için, Fenerbahçe'nin hem ekonomik anlamda hem de tabii yeni sezona daha coşkulu başlaması anlamda çok önem arz ediyor. O süreçte çok az bir süreç var Fenerbahçe'nin. Yani gerçekten yeni yönetim, şunu da bilgi verebilirim. Şimdi bu yönetimin, mevcut yönetimin, Sayın Fatih Sağ yönetimi Haziran ayına kadar ödemesi gereken 40 milyon euro bir rakamdan bahsediliyor. Yani bonservis taksitleri, futbolcuların alacakları yıllık ücretler 40 milyon euro. Şimdi Haziran'dan sonra diğer oyuncuların işte Şerif'in satın alma olsun devreye girecek, Yanduzi'nin taksiti devreye girecek. Yine Fenerbahçe'nin gelen yönetimin Bismillah tip kapıyı açtıkları zaman 8 Haziran itibariyle karşılarında çok ciddi bir mali yükle karşılaşmış olacaklar.
6: Hı hı. Bunu zaten biliyorlar ama adaylar.
5: Adaylar biliyor bunu ve adaylar buna göre geliyor zaten. Ama tabii biliyorsunuz ya, şimdi açıklamalar yapılıyor ama sonuçta farklı harcamalar da çıkabiliyor zaman zaman. Biraz da bekleyip görmek lazım. Bu yüzden hani bazen sosyal medyada insanlar diyor işte şu oyuncuyu gönderin 6 tane oyuncu kalsın hepsini gönderin. İşte kolay olmuyor bunlar. Bunlar kolay değil. O yüzden hep beklentileri çok yüksekte tutmak çok da doğru değil. Çünkü evet şimdi bir oyuncuya 11 milyon euro yıllık ücret veriliyor ama Türkiye'de şampiyonluk geliri, şampiyon ligi şampiyon olarak da alınırsa bu oyuncunun yıllık bir sadece bir oyuncuya verdiği yıllık ücretini şampiyonluk sezonunda şampiyonluk geliri karşılamıyor. Yani bunu da düşünmek lazım. O yüzden aslında kulüplerin mali yapısının çok kötü durumda olduğunu ifade edebilirim. Bunu sadece Fenerbahçe açısından değil, bu üç büyükler açısından. Geçtiğimiz günlerde bir Anadolu Ajansı bir haber yapmıştı. Üç büyük kulübün vergi borcunun 30 milyar TL civarında olduğu ifade edilmişti. Yani bu çok ciddi rakamlar.
4: Aziz Yıldırım için Aykut Kocaman dedin. Enzo Maresca da Hakan Safir'in teknik direktör adayı mıdır?
5: Sayın Hakan Safir'in önceliği yabancı teknik adam. Ve önemli isimlerle görüşüyor. Maresca da bu isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimlerden. Yani Sayın Hakan Safir'in teklif götürdüğü isimlerden bir tanesi. Sayın Hakan Safir de güçlü bir yönetim kurmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek, gruplara kalabilecek güçlü bir kadroyu kısa sürede kurup yıldız transferlerle hatta bu transferlerin birkaç tanesiyle anlaşıp genel kurulda bunları kamuoyuna açıklaması, genel kurul öncesi bunları kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. O da ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve karşısında mesela Sayın Aziz Yıldırım var, kurulun efsane başkanları var ama diğer tarafında Sayın Hakan Safi de genç, iddialı bir rakip. Şu anda iki rakipli bir genel kurulu olacak gibi gözüküyor. Ben üçüncü rakibi beklemiyorum. Tabii Sayın Ali Koç'a aslında yoğun bir baskı vardı aday olması yönünde. Ama Sayın Ali Koç aday olmama konusunda karar verdi. Diğer taraftan Sayın Ömer Temelli'ye bir baskı vardı. Aday olması, yani başkan adayın açmaması yönünde Ali Koç cephesinde. Diğer taraftan Ömer Temel'in de bu teklifi size yapmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer taraftan Sayın Sertaç Komsoğlu da onun da ismi bir ara geçmişti. Şu aşamada aldığımız bilgiler yeni bir aday çıkma olasılığının oldukça düşük olduğunu ifade edebilirim.
6: İrfan, şu anlama gelmiyor mu bu anlattıkların? Bir sene sonra tekrar normal seçim var. 3 sene eline gelecek. Bir sene sonra tekrar seçilecek. Şu anda seçilecek başkan da olabilir. Başka başkan adayı da çıkabilir. Sanki adayların sayısı biraz daha fazlalaşacak gibi geliyor bana.
5: Şöyle söyleyeyim abi. 2027'de daha fazla aday görebiliriz. Ama şu da var. Eğer bu yönetim, mesela seçilecek yönetim 2026'yı şampiyon olarak tamamlarsa karşısında aday, başka bir aday çıkmaz.
6: Ya tabii ki öyle bir şans var. Ya da tamamlayamazsa ama çok aday çıkabilir. Öyle bir şanssızlık da olabilir.
5: Tabii. Yani o şey gibi, yani Sayın Sadin Saran normalde olağanüstü genel kurulu tarihi açıklamamış olsaydı şimdi de ikinci bitirmiş. Kendi kurmadığı bir kadro, kendi oluşturmadığı, kendi anlaşmadığı bir teknik direktör belki de şu anda sezona devam edecekti. Yani kendi başarılı olarak değerlendirilebilirdi. Yani Süper Kupa'yı almış, ligi ikinci bitirmiş. Yani burada aslında belki Türkiye Kupası'nı kazanmış olsaydı halen belki Sayın Sertli Sağ yönetimin devam etme ihtimalinin olasılığını konuşuyor olacak.
6: Her şey sonuçlara bağlı tabii bizde.
5: Sonuçlara bağlı aslında her şey. Yani sonuçlara bağlı. Dolayısıyla ve 2026 yılında yapılacak, yani bu sezon olası bir şampiyon olursa, 2026'da sezon olursa, şampiyon olursa yeni gelecek yönetim 2027'de karşılarda çıkmayacaktır. Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni gelen yönetime bir daha 3 yıllık bir şans tanınması gerekiyor ifadesini kullanmıştı ve yönetiminin de yeni gelecek yönetimin de devlet kademesinde saygı görecek yönetim kurulu üyelerinden oluşması gerektiğini vurgulamıştı. Aslında hem Hakan Sazi hem de Sayın Aziz Yıldırım bu az önce bahsedilen yönetim kurulu profiline uygun bir yönetim oluşturmak için çaba gösteriyorlar.
4: Peki son dönemde tabii her sene son 4 yıldır hep seçim yaşıyor Fenerbahçe. Bu seçimlerde de özellikle genel kurullarda konuşmalar bazen sert de olabiliyor. Yine böyle sert bir seçim atmosferi mi bekliyorsun?
5: Ben sert bir seçim atmosferi beklemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasında ikiliye de birleştirici bir rol üstleneceğini vurguladı. Hatta 120. yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması için herkesi birlikte beraber içerisinde hareket etmeye çağırmıştı Sayın Aziz Yıldırım. Kendisiyle yapılan görüşmelerde de şunu net bir şekilde söylüyor. Yani ocu bucu artık bundan vazgeçilmesi ve kendinin de bir ağabey olarak, yani birleştirici bir güç olarak seçime yani tüm adaylara birleşme çağrısında bulunmuştu. Ben ilerleyen dönemlerde de Sayın Hakan Sarfi her zaman dile getirdi. Tek o da yani kim olursa olsun aday olacağını en başından itibaren vurgulamıştı. Ama ilerleyen süreçte yeniden bir görüşme olması bekliyorum ben, açık söyleyeyim. Yani yeniden bir birleşme çağrısı mutlaka kendisine olacaktır. Ama Sayın Hakan Sarfi'nin net tavrı da ne olursa olsun başkan adaylığına devam edecek.
4: Şimdi büyük ihtimalle Aziz Yıldırım seçilir gözüyle bakılıyor.
5: Abi şöyle söyleyeyim.
4: Sen de aynı görüşte misin?
5: Kongre üyelerin, yani bizim özellikle Fenerbahçe'nin kongre üyesi yapısı çok farklı. Yani Fenerbahçe'yi takip ettiğim için bizim diyorum. Şöyle söyleyeyim, 55 bin civarında kongre üyesi var. 55-56 bin. 47 evet. Bin civarında kongre üyesi, 47 bin civarında kongre üyesi de aidat ödemiş, oy kullanma potansiyeline sahip. Ama bunların hepsi tabii gelmiyor. Yaklaşık 20 geçen seçimde olduğu gibi 25 bin, 26 bin kongre üyesinin genel kurula gelmesini bekliyoruz. Burada tabii belirleyici olacak genç kongreyelerin tavırları. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir kemik oyu var. Onu kabul etmek gerekiyor. Yani en

0: yani konuşmalar beklemek lazım aslında. Yani son seçimde 2024'teki genel kurulda da Sayın Aziz Yıldırım hep önde gözüküyordu bütün anketlerde. Ama o süreç esnasında tekrar Ali Koç seçimi kazanmıştı. O yüzden burada yapılacak konuşmalar, kongresi yapılacak konuşmalar, adayların açıklayacağı projeler, teknik heyet belirleyeceği teknik heyet isimler, futbolcular, kongrelerin vereceği oylarda değişikliğe neden olabilir diye düşünüyorum.
1: Şunu da soracağım. Şimdi sen anlattın bağlantımızın başında Fenerbahçe'nin şu anda oynatmadığı futbolculara bile çok fazla maaş ödemesi var. Artı dedin UEFA'dan bir ceza bekleniyor limit aşımı dolayısıyla. Ama şu da bir gerçek ki yeni başkanlar her zaman iyi transferlerde yapar yapması beklenir. Yine Fenerbahçe'nin kesenin ağzını açacağı bir dönem mi olur sence seçim sonrası?
0: Yani şöyle söyleyeyim, her iki başkan adayı da ciddi bir transfer bütçesi oluşturmayı planlıyorlar. Hı hı. Minimum 100 milyon euro civarında bir transfer bütçesi. Ha, bu da minimum olarak söyleyeyim. Ama tabii burada şimdi kiralıktan dönecek oyuncuların da isteyen kulüpler var. Mesela Amrabat Real'da çünkü oyuncu almak istiyor. Komo diğer kalıbın bonservisini almak istiyor. Ederson'un El Hilal'le alması kulüpleri istiyor. Ostrava diye Roma'dan teklif var. Nene'ye Bundesliga'dan kulüp teklifte bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında oyuncularına teklifler var. Yani bu oyuncuları da maksimum bonservisle satarsa Fenerbahçe, minimum zararla maksimum bonservisle satarsa onlardan da bir transfer bütçesi oluşturacak. Aynı zamanda takım bütçesinde de maaş bütçesinde de yer açmış olacak. Yani bu oyuncuların satışı da çok önem arz ediyor ama her iki başkan adayı da aslında eksik mevkiler konusunda neredeyse aynı fikir. Fenerbahçe'nin sol stopere bir ihtiyacı var. Her iki başkan adayı stoper transferi yapmayı planlıyor. Forvet transferi Fenerbahçe aslında bir kanat transferi, bir 8 numara transferi Fred'in alternatif olarak. Artı sol bek transferi, yani bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Her iki başkan adayı da menajer, yani şu anda daha henüz seçimde, yani daha henüz aşamadalar, hani daha hazırlık aşamasındalar ama gerek futbolcular gerek menajerlerle görüşmeler de yapıyorlar. Şu açıdan söyleyebilirim. Sayın Aziz Yıldırım'ın mesela Sayın Ali Koç'a biliyorsunuz çiftliğin yara mutlaka al diye altın zadek ofisinde bir araya geldiklerinde şunu net bir şekilde söylemişti. Yani çiftliğin yara al, bunu Galatasaray'a bırakma diye o sırada çiftliğin transfer etmişti. Şunu net biliyorum, o zaman kendisi bir hazırlık yapılmıştı ve o dönemde seçilmemişti Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. O zaman 21-22 sayfalık bir böyle Güney Amerika'dan, Brezilya'dan 24 yaşındaki futbolcuların listesi olduğu Sayın Ali Koç'a teslim etmişti. Yani transfer yapılması için eğer gerektiyse bu isimleri değerlendirin şeklinde. Şu aşamada da Sayın Aziz Yıldırım yine belli çalışmalar yapıyor. Gerek Güney Amerika'dan, Brezilya'dan oyuncular Fenerbahçe'nin kadrosunda oynayabilecek, Fenerbahçe'ye değer katabilecek isimler konusunda çalışmalar yapılıyor. Sayın Erciğim şunu da söyleyeyim burada dostumuz olarak. Sayın Erciğim geçtiğimiz günlerde Sayın Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman da bir araya geldiler. Bu üç isim Fenerbahçe'nin ilk efsanesiyle bir araya geldiler. Ve bu üç isim Fenerbahçe'de özellikle Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman yeni dönemde Erciğim seçilirse Fenerbahçe'nin de görev yapacaklar. Ama Aykut Kocaman teknik adam olarak Oğuz Çetin'in de yönetim kurulunda bir futbol atlı olarak yer almasını bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler sevgili İrfan 25.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Metreye giriliyor. Liderlik 6 numaralı Selisan'da. 3 numaralı Bon Turan takipte. 4 boy kadar geride 3.lükte 4 numaralı Şen Akyüz var. Yarım boy kadar geride 2 numaralı Belli Kozo. Orta kullarda 5 numaralı Zolomum grubun son sırasında 1 numaralı Elon Wolf var. Son 400 metreye girilirken ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Bon Turan içteki 6 numaralı Selisan'ı yakaladı ve öne geçti. Farkı yarım boy 1 boya kadar çıkardı. Selisan'da mücadeleden kopmuş değil. Diğer safkan bu ikilinin 10 boy gerisinde kaldı. 5 numaralı Born Turan lider içeriden 6 numaralı

0: Sırada Sally'san tazelemeye çalışıyor. Born to Run rakibinin yanında istediğince ataklarını ıskatıyor ve yarışı kazanıyor. 6 numaralı Sally'san ikinci oldu. 5 numaralı Zolomun ve 1 numaralı Elon Wolf üçüncülük için aynaya yakın geçerken 4 numaralı Şen Akgüz de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Born to Run Mustafa Çiçek de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele kılçık hocam.
11: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
14: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
15: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlara da bakacağız bu bölümde. Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri aldık sevgili İrfan 25'ten. Fenerbahçe'de tabii asıl gündem seçim Ercan abi ve kimler gidecek, kimler gelecek. Ayrılacak isimler netleşiyor dedi sevgili İrfan. Biraz onlara bakalım istiyorum. Sonra yorumlara da döneceğiz. Şimdi birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Bugün Milliyet Gazetesi bir haber yapmış. En az 10 futbolcuyla yolların ayrılmasının beklendiği belirtilmiş. Bu isimler kimler? Mesela kiralık sözleşmelerini tamamlayıp Fenerbahçe'ye dönecek çok oyuncu var. Hatta bir oyuncuyu ben unutmuşum bile. Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet.
16: Unuttuk değil mi?
15: Evet, evet. Omar Fayet'i unuttuk biz mesela. Omar Fayet de dönecekmiş. Archie Brown, Nene ve Fred'le de iyi bir teklif gelmesi halinde vedalaşılacak. Habere göre tabii ki. Haberde bunlar yazıyor. Bu isimlerden de belirli bir gelir elde etmek istiyor Fenerbahçe. Diğer iki isim kim? Sidiki Şerif kiralanması bekleniyor. Eder sonunda iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği söyleniyor.
16: Bu şartlarda Eder sonuna başlayalım. Sen de bilmiyorum aynı görüşte misin ama Avrupa'dan böyle büyük bir teklif geleceğini Eder sonra sanmıyorum.
15: Avrupa'dan gelmez.
16: Hangi gelmez. Şartlar onu da açıklayalım. Eder sonun kazandığı yıllık 11. Serbest kalma maddesi 25. Bu saatten sonra ben gelebileceği ihtimalini düşük görüyorum.
15: Suudi Arabistan'da bile bir kaleci 11 vereceklerini zannetmiyorum ben.
16: Çok isteyen olabilir.
15: Çok düşük
16: belki.
15: Bir ihtimal.
16: Düşük ihtimal. Bezyami takımının kalecisi. Bir hava getirebilir diye düşünülebilir. Ama dediğin gibi rakam yüksek.
15: Evet, rakam bir hayli yüksek.
16: Hatta bu Orta Doğu'da yaşananlar, savaşı kastediyorum. Dünya Kupası'na kadar devam ederse transfer piyasasının ben öyle gümbür gümbür olacağına da inanmıyorum. Devam ediyor diyelim bu. Orta Doğu'daki savaş.
15: O hepimizi etkiliyor zaten.
16: Herkesi etkiliyor. Suudi Arabistan'ı etkilemeyecek mi futbolunu?
15: Etkileyecek. Tabii ki etkileyecek.

0: Onları da ekonomiyi etkileyecek. Futbolu etkileyecek.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ya o zaman muazzam bir transfer dönemi bekliyor musun? Beklemiyorsun.
0: Yok yani Çin'deki gibi hani bir ara onlar da çok yoğun paralar harcadı. Sonra çekildiler ya. Suudi Arabistan'da da yoğun para harcama dönemi bitti bence. Onlar da yavaş yavaş normale çekecekler bu ödemeleri.
1: O öyle olacak. Bir de dünya genelinde de bu olay devam ederse transfer öyle çoğu ülkede muazzam rakamlarla olmayabilir.
0: Katılıyorum sana. Dinleyicimiz 10+4 olacak önümüzdeki sene. Bunu unutmamamız lazım demiş.
1: Daha açıklanmadı o. O açıklanmadığı sürece eski usul devam ediyor demektir.
0: Şimdi böyle bir durumda 10+4 olursa eğer ben Archie Brown ve Nene'nin gitmeyeceğini düşünüyorum. Onlar bu kurala uyuyor çünkü.
1: Evet.
0: Yani onları gönderip onların yerine oyuncu almak daha maliyetli olacağı için Archie Brown ve Nene'nin hazır kontratları da devam ediyor ve artı kısmına da uyduğu için yani 23 yaş altı transferine de uyduğu için kalacaklarını düşünüyorum. Şerif de öyle. Tabii. Ben Şerif'in de kalması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Ya kötü bir oyuncu değil Şerif.
1: Yönetime yeni gelecek teknik direktör karar verecek.
0: Evet. Yani yedek oyuncu olarak bence Fenerbahçe'de hani Talişka da varken, Kerem de varken yer alabilecek bir oyuncu. Yani herkesin de üstünü böyle çizmek şu ekonomik koşullarda bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum.
1: Evet, az önce bahsettim ya, ekonomik zorunluluklar haline gelebilir koşulların dışında. Bazı oyuncuları elden çıkarmama. Yani bu her takım için geçerli.
0: Fransa genç milli takımının oyuncusu Şerif. Ben yani kötü bir oyuncu değil. Belki ilk 11 için zayıf kabul edebilirsiniz Fenerbahçe'de ama iyi bir yedek olabilir. Yani Fenerbahçe içinde de o tecrübeyi kazanabilir.
1: O zaman da iş yapabilir.
0: İş yapabilir.
1: Ya oyuna girdiği sürelerde dediğin gibi banko 11 oyuncusu yapmazsın.
0: Hı hı.
1: Ama oyuncudan da faydalanabilirsin.
0: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki divan kurulu üyesiyim Fenerbahçe'de. Dünya Kupası ile birlikte futbolcu fiyatları artabilir. O nedenle Fenerbahçe'nin çok önceden transferleri bitirmesi gerekir.
1: Genelde olmaz bizde, bizim ülkede. Ya transferin son gününde ben çok 3-4 tane oyuncu geldiğini gördüm.
0: Genelde öyle oluyor Türkiye'de. Evet, son güne bırakılıyor.
1: Hele Dünya Kupası olduğu zaman şu var. Turnuva oyuncusu denilen bir yapı, bir gerçek var. Turnuva oyuncusu. Muazzam Dünya Kupası'nda bir kulübe transfer oluyor mesela. Ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Hiçbir şey yok. Büyük bir düşüş yaşıyor. Onlara da çok dikkat etmek lazım.
0: Dünya Kupası'nda öne çıkacak oyuncular da olacaktır. Mutlaka onlar prim yapacaktır.
1: Fiyatlar da yükselecektir.
0: Fiyatlar da yükselecektir.
1: Ve hiçbir kulüpte Dünya Kupası'ndan önce oyuncu verir mi? Pek sanmıyorum.
0: Ben de zannetmiyorum. Mesela örnek verelim. İşte Türkiye'de piyasası olan oyuncular işte kimlerdir? Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Bu oyuncular milli takımda da oynayacak. Şimdi Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a bu oyuncularla ilgili biri işte iyi niyet mektubu yazsa bir Dünya Kupası görelim der bence yönetim.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çünkü belki çeyrek yapacaklar, belki yarı yapacaklar.
1: Ona göre de transfer piyasası artacak. Ya dinleyicimiz gayet olumlu düşünmüş.
0: Belki 40'a verecekler oyuncu, 50'ye verecekler. Evet. Örnek veriyorum şu anda tamamen isimleri de fiyatları da.
1: Dünya kupaları çok zordur sonrası ve başlangıcı itibariyle. Hem oyuncular orada milli takımlarda oynayacak olanlar var. Sonra oynamasa bile sezonu çok erken açıp Avrupa kupaları başlayacak. Oyuncuların sonra izin süreleri var. Neden zordur? O izin sürelerinde sezon başı antrenmanını takımla beraber yapamayacak. Bu yüzden de ya bu seneye iyi başlayamadı cümlelerini birçok oyuncudan duymuşuzdur biliyorsun.
0: Duyacağız da.
1: Duyacağız.
0: Duyacağız da.
1: Ya, Dünya Kupası'nın böyle bir gerçeği var.
0: Evet. Yoracak Dünya Kupası futbolcuları. Geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası vardı. Orada da oyuncular çok yorulmuştu ve sezona çoğu da iyi başlayamadı mesela.
1: İyi başlayamayan oldu. Adele sakatlığı çok yaşayan oldu.
0: Çok. Diz sakatlığı çok yaşandı.
1: Maalesef.
0: Basketbolda da yaşandı.

0: Bu işte EuroLeague'de de çok yoğun bir tempo var. Hem lig oynuyor takımlar hem EuroLeague'de maç oynuyorlar. İşte bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Başarılar dileyelim şimdiden Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin maçı da saat 20'den itibaren Radyo Spor'da. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi bu kadar çok maç varken Ercan abi yani ben şöyle bir karar aldım. Bence iyi de bir yol çizebiliriz seninle, yol haritası. Bir sendika kuralım bu futbolcular için. Ya bunların bir sendikaya ihtiyacı var. Bu kadar maç oynanır mı ya? Bunlar da evet çok kazanıyorlar da çok kazanan milyarder köleler gibi.
1: Evet, bunun çözümünü Bayern Münih yönetimi esasında geçtiğimiz dönemlerde bir röportaj yapılmıştı Rummenigge ile. Şunu söylüyor, çok haklılar diyor. Siz de haklısınız diyor. Oyuncular için söylüyor bunu. Oyuncular maaş birimlerini azaltırlarsa diyor, biz maç takviminin bu kadar çok olmasından rahatsızız diyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu takvimi diyor biraz daha boş hale getirmemiz lazım diyor. UEFA ile konuşuruz diyor. Ama bu sefer oyuncuların diyor o yüksek maaştan biraz vazgeçmeleri lazım. Çünkü hepsi birçok oyuncu yüksek maaş alıyor. Ve kulüpler de bunu karşılamak için maçları kabul ediyorlar.
0: Bunu yapacak kişi oyuncu değil ki. Kulüpler. Parayı veren kulüp. Kulüpler kendi arasında
1: A kulübü
0: anlaşırsa.
1: para kulü, A kulübü bu parayı veriyor ya. B kulübü vermiyor ya da A kulübü. Diyor ki B kulübü gel ben sana bu parayı veriyorum diyor.
0: İşte anlaşacaklar. İyi niyet
1: İşte
0: anlaşması.
1: anlaşmıyorlar ama.
0: Kulüpler anlaşırsa zaten otomatikman oyuncunun fiyatı düşer. Kulüpler anlaşacak. Diyecek ki bir oyuncunun bonservisi maksimum 50 milyondur. Maaşı da 5 milyondur. Bir iyi niyet anlaşması yapacaklar. Kaç kulüp işte Avrupa'da 5 büyük ligde. Örnek mi? 100 tane kulüp. O zaman otomatikman futbolcuların maaşı da düşmüş olacak. Daha
1: Doğru
0: basit bir
1: söylüyorsun.
0: yöntem değil mi bu? Yani kulüplerin anlaşması, oyuncuların binlerce oyuncunun anlaşmasından ziyade 100 tane kulübün anlaşması daha mantıklı geldi bana.
1: Bana da öyle geldi. Ama anlaşırlar mı? Bu işlerine gelir mi? Birçok kulüp ya eskiden dikkat
0: Yani
1: ediyorsan
0: herkes 5 verecek. Atıyorum, örnek veriyorum. Haaland. Senin fiyatın
1: evet.
0: 5. Maksimum fiyat 5. Kulübünü sen seç kardeşim. Juventus ben 5 veriyorum. City 5 veriyorum. PSG 5 veriyorum. Kulübü
1: 150
0: seç.
1: vermiyorum, değil mi?
0: 150 vermiyorum. Senin fiyatın bu. Maaşın bu. Bonservisin 50. Nereye gideceksen bunu sen seç. Bizden fiyat artırmamızı bekleme. Biz daha fazlasını çıkmıyoruz.
1: Bütün kulüpler bunu yaparsa tabii
0: Evet.
1: ki
0: Otomatikman düşmüş olur.
1: bir rahatlama, bir düzenleme gelebilir. Ya öyle bir rakamlar var ki şimdi
0: İnanılmaz.
1: UEFA denetliyor ya kulüpleri, finansal fair play diyor. Sence böyle bir finansal fair play var mı futbolda? Ya bana göre yok, biliyor musun?
0: Yani yok gibi görünüyor.
1: Bu nasıl denetleme, değil mi? Ara sıra böyle cezalar veriyorlar.
0: İşte Barcelona bir takibe girdi. City bir takibe girdi galiba. Onlar da genç oyuncularla ilgili
1: Evet,
0: problemler yaşamış.
1: genç oyuncularla.
0: Ama ne oldu sonra? Herkes yoluna devam etti.
1: Bir sessizlik oldu. Ya
0: Herkes
1: bence
0: yoluna devam etti.
1: UEFA'nın da FIFA'nın da çok işine gelen bir olay, çok maç oynamak. Ya kulüpler dünya şampiyonası, en azından dinlenme ihtimali olan takımları zor duruma getirdi oyuncuları. Çünkü büyük paralar aldı o takımlarda oraya katılanlar.
0: Tabii ki. Yani 100, 110 mu 120 mi aldı şampiyon Chelsea?
1: Tabii düşün.
0: 115 mi aldı? Öyle bir şey aldı. Büyük para. Ama bunun ne kadar oyuncuya verildi? Soru işareti. Ya dediğim
1: Evet.
0: gibi milyarder köleler oldu oyuncular son dönemde. Bu diğer işte basketbolda da var, voleybolda da var Ercan abi. Bunun önüne bir geçmek lazım. Bir de insan vücudunun artık sınırları zorlanıyor
1: Bence çok
0: sporda.
1: zorlanıyor, aşırı.
0: Sporda yani jimnastikçilere bakıyorum, yaptıkları antrenmanlar yani insanlık dışı antrenman yapıyorlar rakiplerinin
1: Yüzme
0: önüne geçmek
1: günde
0: için.
1: kaç saat?
0: Yüzme öyle, tenis öyle. Yani bir yerde vücut patlıyor. Mesela Carlos Alcaraz patladı dün, Roland Garros'ta oynayamayacak. Çünkü adam o kadar çok turnuva oynuyor ki, çok antrenman yapıyor ki vücut kaldırmıyor bir noktadan sonra.
1: Sakatlığı devam ettiği için
0: Evet.
1: ya
0: İyileşemiyor.
1: Roland
0: Sakatlanıyor.
1: Garros ya Wimbledon diye bir seçim yaptı bence.
0: Seçim yaptı. Wimbledon'ı tercih etti. Orada da ne kadar iyi oynayabilir? Soru işareti.
1: Ha, belki o bu sezon oradan da çekilebilir.
0: Belki oradan da çekilecek. İşte jimnastikçiler dediğim gibi çok hani ekstra hareketlere yöneliyorlar. Artı bir puan alabilmek için orada vücut yine çok zorlanıyor. İşte buz pateni öyle. Yüzme dediğin gibi öyle. İşte basketbol, futbol çok fazla maç. Bunun bir yani bir noktada durması lazım sanki.
1: Durmuyor, yani devam.
0: Sporcu sağlığı da önemli.
1: Evet, sporcuların biraz onlar da başarı işte olimpiyat şampiyonu olmak, dünya şampiyonu, bütün dünya için söylüyorum bunu. Çalışmalarını bütün hızıyla devam ettiriyorlar. Hayatı kurtuluyor olimpiyat şampiyonu olan bir sporcunun.
0: Tabii. Öyle değil mi? Türkiye'de kurtuluyor.
1: Bence dünyada
0: da. Dünyada da sponsorluklarla kurtulur, evet.
1: Tabii ben ki. Amerika'da olimpiyat şampiyonu olmuş sporcuların bayağı ödül aldığını biliyorum.
0: Ödül alıyorlar. Bir de o orada
1: sponsorluk bayağı önem veriliyor.
0: Çok üst düzey sponsorluklar var Amerika'da. Ama mesela Sırbistan'da kurtuluyor mu? Onların ödülleri çok düşük. Bulgaristan'da kurtuluyor mu? Ondan çok emin değilim. Yani ülkelerin ekonomik şartlarıyla da pek biraz alakalı. Evet. Daha çok gelir elde etmek için daha çok maç oynanıyor demiş dinleyicimiz. Bu da insan haklarına aykırı demiş. At yarışlarında bile atın koştuktan sonra en az 2 hafta dinlenmesi gerekir yeni bir koşu yapabilmesi için diyor.
1: Ben bilmiyorum.
0: Bir başka dinleyicimiz. Bilmiyorum ben de bu konuyu. At yarışına biraz uzağım.
1: Bilmiyorum ben de.
0: Evet. Şimdi bakalım. Nenenin yaşı 23 oluyor ama arkadaşlar kontrat tarihi önemli. Kontrat geçtiğimiz yıl yapıldığı için o kontrat geçerliliğini koruyor.
1: Evet.
0: Bu arada bugün yine haberler vardı. Aziz Yıldırım'ın forvet hedefi Sörloth olmazsa alternatif Lukaku diye. Sörloth aşkı var bir Fenerbahçe'de, onu görüyoruz.
1: Evet, yıllardır devam eden bir istek var. Lukaku'nun şu ana kadar form düzeyi bu sene sıfıra yakındı sakatlıktan dolayı.
0: Lukaku büyük risk oraya gireceğini ben zannetmiyorum.
1: Ben de.
0: Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir kulübün, üst düzey bir kulübün.
1: Büyük risk.
0: Büyük risk.
1: Ve tamamıyla ona bağlanmak santrafor konusunda hakikaten çok büyük risk.
0: Biz seninle hatta bakmıştık, Lukaku'nun dakikaları çok azdı bu sene. Bir daha bakayım hatta, Lukaku kaç dakika süre aldı bu yıl? Çok düşüktü. Yani bütün sezon sakat geçirdi zaten. Toplam dakika sayısı, Ercan abi bakıyorum. 5 maç 40 dakika.
1: Çok zayıf bir yıl. Çok zayıf bir yıl.
0: Yani 40 dakika oynamış topu.
1: 5
0: Lukaku.
1: Maç.
0: İşte yani bir maçta
1: var.
0: Hı-hı.
1: Ama 5 maç 40 dakika. Kocaman bir soru işareti, öyle değil mi?
0: Tabii. Bir maçta 17 dakika oynamış. Bir maçta 11 dakika oynamış. Diğer 3 maçta da 12 dakika oynamış. Toplam.
1: Şüpheyle bakılacak bir düşünce olur.
0: Sadece 9 maçta kadroya girebilmiş. Hiç ilk 11'i yok. 5 maçta da oyuna sonradan girmiş. Toplam 40 dakika sahada kalmış Lukaku. Yani Lukaku'ya kimsenin ben bu halde gideceğini düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın da böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum şahsen.
1: Ya Vlahovic bile işte lig biterken daha yeni dönebildi Juventus'a. Yani lig biterken artık.
0: Evet. Çok daha mesela Nkunku haberleri çıktı. Nkunku'yla Milan'ın yolları ayrılacak deniyor. 40 milyon euro istiyormuş Nkunku için Milan. Nkunku
1: o da çok yüksek maaş isteyecektir normal koşullarda.
0: Evet. Ya o daha Lukaku'yla kıyasladığımızda daha mantıklı. Bir de Lukaku'nun yaşı da kaç oldu Ercan abi? Lukaku bir daha zor toparlar. Kaç yaş?
1: Ya antrenmanlar
0: 32 yaş.
1: Şu var. Antrenmanlarda mesela davet edilmesine rağmen milli takımda sakatlanıp işte öyle haberler de okuduk. Ben sakatım gelmiyorum diyor.
0: Haftaya doğum günü 33 oluyor Lukaku, evet, mesela.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Birlikteliğimiz devam ederken Ercan abi bir soru geldi sana. Mateta nasıl demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın aradığı forvet. Mateta buraya düşmez bence.
11: Bence de. Onun bayağı
10: Premier Lig'den buraya düşmez.
11: Premier Lig'de oynayıp finale yükselen, değil mi?
10: Evet.
11: Ben bizim ligde özellikle bayağı iş yapacağını tahmin ediyorum ama maalesef zor şu anda.
10: Yani Mateta büyük kulüplerin de ilgisi var diye biliyorum ben Mateta'ya. 1.92 28 yaş. Bence o Premier Lig'de kalır Ercan abi. Bana öyle geliyor.
11: Tabii yani kulüp bonservis kazanmak ister. Mateta biraz daha yüksek para kazanmak istiyorsa onu bilemem.
10: 2000 dakikası var Premier Lig'de bu sene.
11: Az mı?
10: Sakatlık geçmişine bakıyorum. 6 maç kaçırmış sakatlık dolayısıyla.
11: Gayet iyi.
10: 2096 dakikası var Mateta'nın.
11: Bence zor.
10: Bence de zor. Evet, o Serdar Bey'in sorusunu cevapladık. Fenerbahçe'ye ceza konusu hakkında sevgili İrfan cevabı verdi. Az önce başka soru var mı diye bakıyorum. Bir yandan da tabii haberlere de bakıyorum. Evet, Mateta 34'te bir buraya gelir demiş dinleyicimiz. Olabilir. 34 tam Mateta'nın Türkiye'ye gelme yaşı olabilir şu anda. 33-34. 28 bir 5 yılı var. Mateta'nın öyle görünüyor.
11: Bir de kuvvete dayalı,
10: evet,
11: biraz gözüken oyuncuların yaş aldıkça onlardan düştüğünü görüyoruz. Onu da kabul edelim.
10: Aziz Yıldırım derneklere ve taraftara çağrıda bulundu. Diyor ki derneklere ve taraftara gelin beraber olalım. Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia birlik beraberlik içinde bu seçime girsin. Ayrışmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı gösterelim demiş Aziz Yıldırım. Bugün bir açıklama yaptı.

0: Şimdi bunun bir karşılığı olacak mı Sayın Hakan Safi'de? Daha önce de tekrarladı Fenerbahçe cephesi Barış Göktürk'le beraber.
1: Evet.
0: Yani gelsin birleşsin bizimle tek vücut halinde girelim seçime dedi Barış Göktürk. Hakan Safi hayır ben seçime giriyorum dedi. Bir karşılık şimdilik yok ama ilerleyen günlerde olabilir tabii ki.
1: Seçimdir bu. Her şey olabilir ama ben de pek sanmıyorum.
0: Yani bir birleşme görmüyorsun değil mi ufukta?
1: Hayır. Hayır.
0: Hı hı. İki tarafta listelerini
1: ya çok
0: hazırladı.
1: Adaylı, iki adaylı bazen üç öyle seçimler de iyidir. Yani herkes derdini anlatır. Vaatlerini söyler. Ve ona göre de işte oy verecek kongreye Fenerbahçe üyeleri seçimlerini yaparlar. Ne kadar değil mi? Adayların vaatleri çok önemli.
0: Şimdi listelere bakıyorum. Yani transfer listesi basına sızan ya da basının yazdığı diyelim. Vlahovic, Bernardo Silva, Konate, Goretzka, Muhammed Salah, Bruno Fernandes, Rafael Leao. Bunlar büyük isimler.
1: Büyük isimler tabii canım. Ama... Konate'yi izledik. Liverpool'lu Konate'den bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Soru işareti koymaz mısın?
0: Bende bir soru işareti var. Çok sert oynuyor bir kere Konate. Yani o sertlikle savunma yapıyor.
1: Leao için Premier Lig'in bayağı üst sıralarındaki takımların İngiliz medyasında okuduğum kadarıyla muazzam ilgisi var. O da büyük bir transfer başarısı olur Türkiye'ye gelirse.
0: Leao konusunda ya ben savunma yardımı olmayan bir oyuncu olarak görüyorum Leao'yu.
1: Oyuncu geçer ama değil mi?
0: Ama oyuncu geçen bir isim. Yani savunma
1: ya birebir de iyi.
0: Birebir de iyi ama savunmaya gelmez Leao.
1: Onu unutun.
0: Evet onu kabul ediyorsanız öyle bir planlamanız varsa Leao olabilir. Ama Galatasaray şimdi Fenerbahçe'nin elinde Talisca varken Asensio varken Bernardo Silva ile Bruno Fernandes ile bence ilgilenmemesi lazım. Bunlara ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin şu anda.
1: Gözüken o. Tabii oyuncular belki ne düşünüyorlar? Aynı tip yakınlar çünkü.
0: E tabii yani Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Talisca, Asensio bunlar aynı pozisyonun ya da aynı metrekarenin oyuncuları diyelim futbol sahası için.
1: Aynı bölgenin.
0: Aynı bölgenin oyuncuları. O yüzden yani hani Galatasaray almasın diye da belki Bernardo Silva'ya, Bruno Fernandes'e Fenerbahçe talip olabilir ama bunun da işe yaramadığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Yani rakiplerimiz almasın, biz alalım transferleri çok da
1: bir de yüksek
0: işe yaramadı.
1: Meblağlı transfer bunlar.
0: E çok da evet.
1: Böyle transferi alıp kulübede oturtma biraz zor.
0: Yani şimdi Asensio mu, Talisca mı yedek oturacak? Bernardo Silva geldi diyelim. Kim yedek oturacak? Hepsini beraber ancak Real Madrid'de oynatabiliyorsun. Hepsi beraber oynasın sistemini.
1: Evet o sistem onlara ait değil mi?
0: Evet onlar yani Los Galacticos'ta herkes oynuyordu Ercan abi. Öyle bir sistem kurmayı başarmışlardı ama Fenerbahçe'de olur mu? Yani nasıl bu isimleri bir araya getireceksin? Bana pek mantıklı gelmedi. 10 numaraya bir ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin benim düşüncem tabii ki. Sörloth ve Lukaku isimleri yine listede.
1: Sörloth en önemli isim. Fark yaratır.
0: Bence Sörloth bu sene olacak. O kadar bayağı çok dile getirildi ki bir şekilde olacağını düşünüyorum artık.
1: Fark yaratacak bir isim hangi takıma gelirse. Öyle düşünüyorum.
0: Ben de. Yani Sörloth tartışılmaz bir oyuncu.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Başladı. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Osyantove ve liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 1 numaralı Antigonya bu mücadeleye ortak oldu ve bu ikili arasında mücadele başladı. Bu ikilinin 2,5 boy gerisinde Work and Lady ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Sugarstorm. Dışta koşuyor 2 numaralı Hawk. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Quantum Cat yanında dışarıda 4 numaralı Bella Luna sırasıyla Tyler Düzü'ye çıktı. İç kulvardaki 5 numaralı Osyantove ve yarış lideri orta kulvarda kulvarda bir numaralı Antigonya ikincilikte onu yakalamayı başardı. Son 300 metreye gelirken bu ikili yine mücadele içinde. Working Lady de üçüncülükte geriden Yüksel Başkan'ın çabaları var. İçeride 5 numaralı Osiento ve hemen yanında bir numaralı Antigonya mücadelesi devam ediyor. Bir numaralı Antigonya rakibinden sıyrıldı şimdi. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. Bir numaralı Antigonya yarışı kazanıyor. 9 numaralı Yüksel Başkan son ataklarıyla ikinci oldu. 5 numaralı Osiento ve 3. 8 numaralı Working Lady 4. 2 numaralı Hulk da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Antigonya Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. Dördüncü koşuyla başlayacak günün ikinci altılı ganyanı 1200 sentetikte 4 garaplan handikap 16 yarışı. Cazip bir isimle başlayacağım. 10 numaralı Zemberek. Safkan son 1500'ü 1.40 koşarken yarışı baştan itibaren force etti. Son 200'lere kadar geldi. 1200'ünü 1.19'da geçti o yarışın. En önlerdeydi. Bugün rakipler daha uygun, yine bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya gidecek. Mesafenin kısalığıyla bunu başarabilir. İlk sıradan yazılmalı. Son çim yarışını ölçü almadığım 3 numaralı Cemhan ve yine kalitesi malum 4 numaralı Mehmet Giller form tuttu bu safkanda. Ciddi rakipler olacaktır. 13 ve 4 öncelikli önereceğim isimler olacaktır. 6 numaralı Mirza Bey ve 1 numaralı Sandman da geniş oyunlara eklenebilecek sürpriz isimler. İkinci ayakta 3 yaşlı diş İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1300 sentikte koşulu. Kalite isim 4 malı Agata. Hazırlıklara bence yeterli. Dinçlik yarışı yapabilir. Gruptan kalite bir isim. İlk sıradan bu safkana yer vermeli. 1 numaralı Çokomel Kız son 4 yarışın 3'ünü kazandı. Yine çok şanslı. 7 numaralı Victor Lane Karataş'la bu kez birincilik için koşacak. 3 numaralı Hama Destination'da yine son yarışını ölçü almıyorum. Son işleri safkanın çok çok iyi. 4-1-7-3 ikinci ayaktaki sıralamam. 3. ayağa geldiğimizde 4 ve yukarı Arapların 2100 sentetikte kısa vade 8 ziyadalar koşusu. Günün en zor yarışlarından birisi, neredeyse tüm safkanların şanslı olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Rüzgardan, 2 numaralı Kent Rüzgarı. Beyaz bayrak aynı yarışı yapacak. Önde yalnız kalacak 8 numaralı Yeni Bey. İlk 3 sıradan yazılacak isimler ama 5 numaralı Japan, 6 numaralı Karizmatik, 4 numaralı Daş Vati'nde son yarışları dereceli. Bu 3 safkanda en az önceki 3'lü kadar bence çok şanslı. 1-2-8-5-6-4 burada kuponlarda bulunmalı. 4. ayağa geldiğimizde bu ayakta da 3 yukarı İngilizler Akgün Midilli koşusunda kısa vade 8 yarışta 2003 sentitikte koşacaklar. 3 yarıştır kazanan çok formda 3 numaralı Adres var. Bu yarışı hedef yapıp geldi. Ama 1 numaralı Asmer Dubai'nin son koştuğu kısa vade 8 yarışta 2000 sentitikte 2.02.58'lik derecesi müthişti. Ben bugün Adres'in işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Burayı da 3 ve 1 olarak geçeceğim. 5. ayakta bölünen meydan 2 yaşlı İngilizlerin 800 içinde start alacağı bu yarışta. 6 numara Art of Victor ve 2 numara Elsen Ordaleo Los Giolos'u önereceğim. 6-2 küçük oyunlar için yeterli. Geniş oyunlar 3 numaralı Malzeko ve 7 numaralı Ezo Onmi'yi kuponlarına ekleyebilirler. Son ayakta 1400 içinde 4 yaşlı dişi Arapların şartlı 4 yarışı. Son birlikte koştukları kısa vade 6 yarıştaki derecelerine baktığımda 2 safkan ön plana çıkıyor. Değişen çok iyi ve azalan kilosuyla 6 kilo avantaj aldı bu kez rakibinden Çiğdem'in Denizi. 13 numaralı Çiğdem'in Denizi. Ben bugün bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Aynı yarışta ikincilik yapan 1 numaralı Şimşek Geleli kilosu ağırlaşsa da en ciddi rakibi olacaktır. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
7: Nando da Kola, Boltvin şimdi atacak. Wade Boltvin!
8: Oldu! Oldu!
2: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
7: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş! Swider!
8: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
1: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. EuroLeague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport.

0: Kale Kilit.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ederken biraz da basketbol diyelim. Çünkü bu akşam çok kritik bir mücadele oynanacak. Euroleague Final Four'un için parkeye çıkacak Fenerbahçe Beko, Žalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Serinin 4. maçında seride 2-1 önde Fenerbahçe, Žalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda da adını Final Four'a yazdıracak. Telefon attığımızda sevgili Burak Alaca var. Bu maçı kendisiyle değerlendireceğiz. Burak merhaba.
3: Selamlar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler Burak. İlk iki maç rahat bir oyun. Görece farklı da bir galibiyet. Son maç 3 sayılık bir mağlubiyet. Bu maçta biter mi seri? Önce öyle başlayalım. Ne dersin?
3: Şimdi şöyle, yarın da yayınım olduğu için çok kesin ifadeler kullanmayayım. Karşıma çıkabilir ama ben biteceğini düşünüyorum. Yani son maç biraz can sıkıcı oldu Fenerbahçe için. 19 sayıya kadar maç içinde çıkan bir farktan maç bitti ama sıkıcan iyidir, bilirsiniz. Yani kolay çıkmaz.
2: Evet.
3: Fenerbahçe ilk iki maçta çok sükseli galibiyetler almıştı. Taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin özgüvenini toparladığını gördük ama biraz silkelenmek iyi Final Four'dan önce. Yani Žalgiris iyi bir takım, zor bir deplasman tabii ki ve dediğim gibi hani o özgüvenin ölçeğini, tutarını doğru ayarlayabilmek adına dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz farklı önde olduğu maçı kaybetmesi aslında bence pozitif de oldu. Yani dediğim gibi Final Four'a gitmeden o tek maçta eliminasyon sistemi iki ucu keskin bıçak olduğu için biraz daha silkelenmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına genel kanının aksine. Bugün de Fenerbahçe kalite olarak önde. Žalgiris Kaunas'ı çok yakından tanıyan bir koçu var Fenerbahçe'nin. Ki hani biliyorsunuz Žalgiris Kaunas'ın baş antrenörü Thomas Mazuris de 7-8 yıl Saras'ın asistanlığını yapmış bir koç. Yani aslında onun bütün hamlelerini çok

0: Sinan bilen bir Fenerbahçe Sevicius var. Son maçta Fenerbahçe kırılım anlarını son 5-6 dakikada iyi oynayamayarak aslında maçı vermişti ama bugün ben Fenerbahçe'nin daha net bir şekilde kazanıp adını Final Four'a yazdıracağını düşünüyorum. Hem tecrübe hem kalite farkıyla bir önceki maçta nazar boncuğu olsun dediğim gibi silkelenmekte ben fayda görüyorum. O da genel kanaatinde dediğim gibi çok negatif yorumlamıyorum.
1: Fenerbahçe'nin tur atladığını farz edelim. Nasıl bir Final Four düşünüyorsun? Final Four'da bu sezon ne olacak? Bunların mutlaka bir hesabını yaptın sen de. Bu değerlendirmeleri rica edebilir miyim?
0: Şimdi şöyle, Final Four'daki eşleşmeler belli. Yani daha doğrusu çıkacak sonuçlara bağlı olarak. Fenerbahçe'nin çıkması durumunda rakibi belli oldu. Monaco'yu 3-0 geçen Olympiakos'la eşleşecek Fenerbahçe. Öteki tarafta Real Madrid çıktı. Valencia, Panathinaikos serisinin galibiyle oynayacaklar. Öncelikle zor bir Final Four olacak biliyorsunuz orada. İşte geçen yıl Almanya'da olmasına rağmen iki Yunan takımı olduğu için gayet hararetli bir seyirci kitlesi vardı. Öncesinde işte Ergin Ataman'ın taraftarlarla yaşadığı polemikler vardı. Fenerbahçe takım otobüsüne taraftarların otel önünde yaptığı provokasyonlar vardı. Şimdi Yunanistan'da ve iki Yunan takımının olması muhtemel orada çok hararetli bir atmosfer olacak öncelikle. Onu çok iyi yönetmek lazım. Orada Yunan emniyet güçlerine de çok ciddi iş düşecektir yani ne yazık ki onu da söylemek
1: fayda var. Panathinaikos'un da tur atlayacağına inanıyor musun?
0: Ya Panathinaikos ilk maçta evinde çok çift taneye kadar geriye düştüğü maçta maçın sonunu getirdi ama finali yapamadı. Ben bugün biteceğini düşünüyorum o serinin de. Valencia'nın şimdiye kadarki performansını da kutlarım. Yani aslında çok mütevazı bir bütçeyle playoff'taki diğer takımlara bakacak olursak bir şekilde OAKA'da maç aldılar. İspanya'da iki maç toplam 3 sayı farkla bitti. Yani çok da iyi mücadele ettiler ama bugün bitecektir. Yani OAKA'da seyircisi önünde Final Four öncesi ben Panathinaikos'un ikinci kez tökezleyeceğini düşünmüyorum. Burada şöyle bir benim kafamda eşleşme çıkıyor işte az önce de dediğim gibi Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid. Burada tabii ki OAKA'da Yunanistan'da Atina'da düzenlenecek olmasından mütevelli Final Four'a seyirci avantajı Yunan takımlarında olacak. Fenerbahçe bugün kazanırsa normal sezonun lideri Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Yani hep şunu söylüyorum bu sezon içerisinde. Euroleague'de 5 maçlık bir sistemde Olympiakos'u mevcut şartlarda yenebilecek bir takım gözükmüyor. En azından buna açık yüreklilikle söylüyorum. Hani bunu objektif bakarak söylüyorum bir Türk basketbol sever olmamak karşın. Ama tek maçlık sistemde her şey olabiliyor. Günlük tamamen burada oyuncu performansları ve coaching performanslarına kalıyor. Koçların ve oyuncuların kırılım anlarını nasıl oynadığı biraz da maçın kaderini tayin ediyor. Fenerbahçe favori olmayacak Olympiakos karşısında çıkması durumunda. Son şampiyonu olsa bile açık söyleyelim orada bu sezon kendi kariyerinin en iyi dönemini yaşayan oyuncular var. İşte Vezenkov, Milutinov, Tyler Dorsey, Fournier gibi. Tehlikeli bir takım. Ciddi de bir seyirci avantajları olacak dediğimiz basınada ama tek maçlı sistemlerde ve Olympiakos koçu Bartzokas önderliğinde biliyorsunuz üst üste bu 5. Final Four'ları hep Final Four'larda zorlandıklarını tökezlediklerini gördük. Onlar biraz da eteğindeki bütün taşları normal sezonda döken, normal sezonu sürklase eden bir takım. Yani Fenerbahçe'nin burada şapkadan tavşan çıkartma lüksü biraz daha fazla var. Daha göstereceği farklı şeyler olabilir Olympiakos karşısında. O yüzden tek maçlık sistemde 51-49 Olympiakos favori görürüm olası bir Final Four durumunda ama Fenerbahçe'nin de hayli iddialı olduğunu söyleyebilirim. Öteki tarafta Real Madrid Panathinaikos eşleşmesi olursa bilmiyorum. O konuda Fenerbahçe kadar net değilim ama yani Yunan takımlarından biri muhtemelen finalde olacaktır. Fenerbahçe'nin işi zor. Gönlümüz Fenerbahçe Beko ile birlikte ama dediğim gibi yani burada iki Yunan takımının Final Four'a çıktığı denklemde o Yunanistan'daki Final Four'da onlar biraz daha önde oluyor açıkçası.
2: Şimdi Euroleague'de lig sezonunda Fenerbahçe uzun süre liderdi. Belki de lider bitirecek diyorduk ama olmadı. Bir düşüş yaşadı arka arkaya mağlubiyetlerle Fenerbahçe. Şimdi son mücadelede de yine bir yenilgi var. Öndeyken aldığı bir yenilgi var Fenerbahçe'nin. Şimdi ben biraz da işin fiziksel tarafını da sormak istiyorum sana. Bir fiziksel yorgunluk var mı? Son 5-6 dakikalar özellikle Fenerbahçe bayağı kötü oynadı son dönemde.
0: Ya burada normal sezonda da ortaya çıkan bir fiziksel yorgunluk var. Çünkü çok maç var. Yani işte Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda yolun sonuna kadar geldi. Orada maksimum maç sayısına ulaştı. Bir yandan basketbol süper ligi devam ediyor. Euroleague'de 38 maçlık bir maraton var. Ve Žalgiris Kaunas hani bilirsiniz. Baltık insanların fiziki olarak Avrupa'nın en iri insanlarından, en iri insan gruplarından biri olduğunu düşününce. Ben mesela normal sezondaki maçların üzerine Fenerbahçe Žalgiris serisi şöyle bir okuma yapmıştım. Normal sezondaki 92-82 burada Žalgiris'in kazandığı maçta da mesela bu çok ön plana çıkan bir detaydı. Bilhassa forvet rotasyonunda çok size'lı kalıyor, çok iri kalıyor Žalgiris Kaunas. Bunu avantaja devşirdiklerinde Fenerbahçe biraz çaresiz kalıyor. Buna alternatif çözüm de üretmek gerekiyor diye son maçta bakıyoruz. İşte Azulas Tubelis, 4 numara Zildi İspanyalı, çok da beğendiğim size'lı da bir oyuncu. Mesela 26 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Yani Fenerbahçe'nin forvet savunmasını, uzun savunmasını, daha doğrusu boyalı alan savunmasını iyi yapması gerekiyor. Bu bir değişmez Burada Melli'ye büyük iş düşüyor ve yardımları iyi getirmek gerekiyor. Ben aslında Jalgiris Kaunas'ın Fenerbahçe'yi alt etmek için güvenebileceği yani departman bu. Çok iyi kısaları var. İşte Maodolo olsun. Çok fonda bir Nigel Williams-Goss var. İşte yine Silvian Francisco'yu dahil edebiliriz ama bu gibi departmanlarda Fenerbahçe üstünlük kurabiliyor. Hem fiziksel olarak hem savunma hem hücum anlamında. Burada dediğim gibi biraz daha forvet ve uzun rotasyondaki fizik avantajını Jalgiris'in pasifize etmek gerekiyor. Burada da şifre biraz daha savunma. Dediğim gibi burada Melli'nin yanına doğru yardımları getirmek lazım. Ya son maçta Fenerbahçe kırılımları iyi oynayamadı ama aslında maçı kötü götürmemişti. Bu maçta ben Fenerbahçe'nin son maçtan alacağı derslerle birlikte bu fiziksel dezavantajları bir şekilde absorbe edip yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
2: Sevgili Burak Alaca, çok teşekkürler aktardıkların için.
1: Teşekkürler Burak.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
2: Sevgili dinleyiciler, Jalgiris Kaunas Fenerbahçe mücadelesi saat 20'de Esport ve Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ekranlarınızdan izleyemiyorsanız radyoda da bu heyecanı takip edebilirsiniz diyelim. Ve biraz Beşiktaş konuşalım. Beşiktaşlı taraftarlar özellikle transfer açıklamalarını bekliyorlar. Yani Sergen Yalçın'a eleştiriler vardı. Bu hafta da zor bir mücadele var transferde. Ne olacak, ne bitecek? Beşiktaş'ın gelecek sezonunu nasıl görüyorsun Ercan abi?
1: Şu anda her şey için erken artık. Hep aynı şeyi söylemek istemem ama gerçek bu. Büyük bir kupa organizasyonu var. Dünya Kupası, dünyanın en büyük kupası. Oradan Beşiktaş 5 oyuncu gönderiyor Dünya Kupası'da yabancılarıyla beraber. Bu yüzden birçok takım da ister istemez o kupanın işte ilerlemesi ve ondan sonra ortaya çıkacak durumlara bakacak. Yani oyuncu verme, oyuncu alma konusunda hemen öyle arka arkaya ben transfer sezonu başladığında o transferlerin olacağını pek sanmıyorum.
2: Yani kolay değil. Yapılırsa
1: diğer takımlar için de tabii bu söylediğim, az önce vurguladım, geçerli. Dünya Kupası'na katılmayan ülkelerden belki bir transfer girişimleri olur.
2: Olabilir. İtalya, Nijerya.
1: Oralardan olabilir.
2: Gibi ülkelerden transfer yapılabilir. Şimdi Černý bir paylaşım yaptı. Diyor ki Černý, biliyorsun eşinin hani hasta olduğu bu nedenle aklını sahaya veremediği, formdan düştüğü haberleri vardı. Paylaşımda çok net ifadeler kullanmış. Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın. Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bütün sevdiğim kişiler şu anda şanslıyım ki sağlıklı ve mutlu, ben de tam olarak olmak istediğim yerdeyim diyor. Černý. Açıklaması böyle.
1: Niye bunu şimdi yapmış değil mi? Yani bu yeni mi haber olmuş?
2: Herhalde artık sıkıldı bir noktadan sonra aile üyelerinin çok fazla dile getirilmesi.
1: Kim çıkartıyor o zaman bunları? Daha önceden bunun hemen reddedilmesi gerekmiyor mu?
2: Evet, çok şanslıyım çünkü sevdiğim insanların hepsi sağlıklı ve mutlu demiş. Sağlıklı ve mutlu kelimesini de büyük yazmış. Şanslı kelimesini de büyük yazmış. Yani altını çizmiş, vurgulamış, yani ailemde sağlıksız, hasta kimse yok demiş. Mutluyuz hepimiz diyor.
1: Ya bu nereden çıkıyor o zaman değil mi?
2: Bilmiyorum. Bu da yani bugünün enteresan haberlerinden biri. Paylaşımlarından biri Çerni'den. Bir evet, yani Černý hakkında işte eşi hasta, sürekli olarak işte yurt dışına gidiyor, geliyor. Eşinin yanında olduğu için antrenmanlara işte kendini veremiyor şeklinde haberler çok vardı.
1: Çok öyle bir şey yokmuş o zaman.
2: Demek ki öyle bir şey yokmuş. O zaman bu haberleri kim çıkardı, niye çıkardı Černý hakkında?
1: Amacı ne?
2: Amacı ne? Onu da ben sorgularım.
1: Ben de sorgularım.
2: Burada kalacağım diyor kısaca Černý. Ercan abi, son bölümde sana bir Real Madrid sorusu soracağım. Ortalık o kadar karışık ki Real Madrid'de. Şimdi İspanyol basını baktım. Tchouaméni Valverde kavgasını herkes biliyor zaten. Valverde açıklama yaptı. Valverde'nin kaşı bile açılmış Tchouaméni ile girdiği tartışma. Biraz fiziksel kavgaya da dönmüş. Hastaneye gitmiş Valverde. Kaşına dikiş atılmış vesaire. Bunun dışında Rudiger'in Carreras'a tokat attığı haberi var. Mbappe ve Vinicius'un tartıştığı haberi var. Mbappe'nin Real Madrid antrenörüne antrenmandan

0: ofsayt çaldığı için ağır küfürler ettiği haberi var. Carvajal ve Arbeloa'nın tartıştığı haberleri var. Yani bu ne demek oluyor?
1: Bu Real sezon Madrid'de? İçin dükkan kapandı demek oluyor.
0: Bir de derbi var. El Clasico var.
1: Ve millet pazar günü girmiş.
0: Real Madrid yani şu anda geçen gün burada sevgili Genco yayını yaparken aşureden bahsedildi. Aşureye dönmüş gibi. Karışık yani bayağı.
1: Bayağıdan da öte. Yani, hiç duyulmamış şeyler var Real Madrid'de.
0: Yani iddialar yenilir yutulur değil yani. Kavga var, kaşı açılan var.
1: Aa, fotoğraf var canım, ben de gördüm fotoğrafı.
0: Tokatlar var, tartışmalar var. Küfürler var, her şey var. Bunun büyük, sonu nereye gidecek?
1: Büyük bir ayrılış görebiliriz. Real Madrid'de. Bu anlama geliyor. Skandal çünkü. Yani. Kavgalar, hastaneye gidiyor oyuncu, kaşına dikiş atılıyor.
0: İşte Rudiger Carreras'a tokat atıyor.
1: Hadi Carvajal zaten sezon sonu sözleşmesi yenilenmeyecek.
0: Evet. Valverde, Tchouaméni kaşı açılıyor Valverde'nin.
1: Ya Tchouaméni'nin İngiltere'ye gitme yolundaki haberler hem İngiliz medyasında hem İspanyol medyasında yazıyor. Ama Valverde de bu takımda kaptanlık yapan bir isim.
0: Niye böyle oldu? Ortalık bayağı karıştı. Oyuncular hatalarını kabul ediyorlar. Mesela Real Madrid'de kupasız sezon kabul edilemez diyorlar. Bu yönde haberlerinde okuyoruz oyuncuların. Ama sahadaki performanstan ziyade antrenman alanı da, antrenman sahası da bayağı bir sıkıntılı anladığımız
1: ya
0: kadarıyla.
1: Huzurlu değil. Huzur olmadığı zaman mutluluk da olmuyor. Bir takımın bu sene bir şey kazanamayıp çöküşü anlamına geliyor bu Mehmet. Çökmüşler.
0: Mbappe ile ilgili geçen gün de söyledik, bayağı bir takımda istenmeyen oyuncu olduğu haberleri ayyuka çıkmış durumda.
1: Böyle devam ederse yolları ayırmak zorunda kalabilirler.
0: Öyle bir hava seziyorum. Çünkü bunlara pek affetmez Perez. Yani Perez bunlara pabuç bırakmaz. Parası neyse verir gönderir.
1: Evet, aynen öyle yapar.
0: Perez öyle bir adam. Parasına bakmaz yani.
1: Real Madrid'de de bunları hiçbiri kabul edilemez bu kavgaya girenleri.
0: Yani hepsini birden gönderebilir.
1: Ki örnek olması gerekiyor.
0: Tabii. Bir daha yaşanmaması için bir yani neşterin vurulması sanki şart gibi Real Madrid'de. Bayağı karışmış çünkü ortalık.
1: Şimdi El Clasico'da da 5 tane yersen Barcelona'dan ne olacak?
0: Yiyebilirler bu arada şu haliyle.
1: Bu havayla.
0: Bu havayla yiyebilirler.
1: Bana biraz garip geldi.
0: Öyle ondan sonra Yamal böyle Messi gibi skorboarda bakarak dakika 90 kenara gelir yürüyerek.
1: Skorboarda bakarak değil mi?
0: Evet. Barcelona 5 Real Madrid 0. Maçta Barcelona'da iç sahada oynayacaklar.
1: Daha önce de oluşan bir sonuçtur bu.
0: Evet.
1: Bernabéu'da yine çok farklı kazandığını da hatırlatalım bir ara.
0: Barcelona'nın. Ya bunlar yaşandı. Şu kaos ortamında bir kere daha yaşanabilir diye düşünüyorum. Bu kadar haberin de nasıl basına yansıdığı konusunda da bir arayış içindeymiş. Köstebeği arıyormuş Real Madrid. Ama şu anda köstebekten daha büyük problemi var gibi.
1: Evet ya, hastaneye gidiyor oyuncu. Onun fotoğrafını zaten çekerler.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. İyi akşamlar tabii ki.
0: İyi hafta sonları. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma. Değerinde cinsat.
3: Radyo Spor.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.

0: Gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa dev.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
7: Sando da kola Boltman. Şimdi atacak. Faith Boltman.
8: Oldu. Oldu.
6: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
7: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba.
6: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Nesne saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını, hafta sonunun maçlarını değerlendirmeye çalışacağız, konuşacağız. Tabii ki en önemli gündemimiz yine Süper Lig'de şampiyonluk yarışı. Bu hafta acaba düğüm çözülecek mi yoksa önümüzdeki haftaya mı kalacak? Tabii ki maçların gün ve saati aynı. Süper Lig maçları yarın saat 20'de oynanacak. Tabii küme düşme durumu henüz netleşmiş değil, şampiyonluk netleşmiş değil. Gayet böyle heyecanlı bir sezon sonuna girmekteyiz. Geçen hafta tabii ki Galatasaray'ın Samsunspor karşısındaki ağır yenilgisi. Buna karşın tabii Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle hala daha matematiksel olarak netleşmeyen bir şampiyonluk yarışı söz konusu. 32 hafta sonunda Galatasaray'ın 74, Fenerbahçe'nin ise 70 puanı var ve Galatasaray sahasında Antalya Spor'la, Fenerbahçe ise Konya Spor'la karşılaşıyor. Tabii şöyle bu maçlar için şöyle bir baktığımızda bu maçlar için neler diyebiliriz? Kısaca şöyle bir göz attığımızda Antalya Spor'un küme düşme hattının hemen üzerinde olduğunu görüyorum. Galatasaray maçı öncesinde tabii onların da çok durumu böyle iç açıcı gözükmüyor. Son haftalarda da formsuz bir Antalya Spor var. Galatasaray karşılaşmasında alacağı sonucun ardından da Kocaeli Spor'la karşılaşacaklar. Bu arada at yarışına gidelim. At yarışından sonra tekrar buradayız.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: 3 numaralı Emir Enes ve 7 numaralı Yekker var. 1.5 boy geride 6 numaralı Mükremin. 2 boy geride 13 numaralı Altın Dost. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Müzeyyen Abla dışında 4 numaralı Kaşmir Tay. 1 boy kadar geride orta kulvarda Gideros içeride Zımba gibi sırasıyla son 600 metreye girildi. 11 numaralı Moğoloğlu lider fark 1 boy kadar. 1 numaralı Aksuan baskıyı arttırmaya çalışıyor. 1.5 boy geride ortada. 14 numaralı Tolstoy ilerlerken yarım boy kadar geride Vizigot var. İçeride Maden da 12 boy gerisinde. 10 numaralı Tarçın Kısır

0: Sırasıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. Ortadan yaptı ataklarla bir numaralı Aksuan. Yanındaki Moğoloğlu'nu yakaladı. Şimdi Asfak öne geçti. İçeriden 14 numaralı Tosoy daha geriden. 10 numaralı Tarçın Kız. Ruhsat etkisinde atakları var. Aralardan da 6 numaralı Mükremin gelmeye çalışıyor. En dışta da Emir Enes var. İçeriden Tosoy geldi ortada. 10 numaralı Tarçın Kız var. 14 numaralı Tosoy öne geçiyor. 14 numaralı Tosoy kazanıyor. 10 numaralı Tarçın Kız yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Emir Enes son ataklarıyla 3. olurken 16 numaralı Nusrat etkisi ve 7 numaralı Yek geldi. Tabelanın son iki basamağı için aynaya yakın geçti. 14 numaralı Tolstoy Enes Bozdağ ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne saatlerinde birliklerimiz sürüyor. Yayını Süper Lig'le açmıştık. Galatasaray Antalya Spor maçını konuşuyorduk. Devam ediyoruz. Tabii ki Galatasaray'ın geçen haftaki Samsun Spor yenilgisi şampiyonluğu ilan edememesine sebep olmuştu. Bu haftaya bırakmasına sebep olmuştu ve yarın saat 20'de taraftarının önünde Antalya Spor'u konuk edecek. Antalya Spor'un küme düşme hattının hemen üzerinde olduğunu görüyoruz ve 4 haftadır kazanamayan bir Antalya Spor söz konusu. Önümüzdeki haftada Kocaeli Spor'u ağırlayacaklar. Onlar da ligin dişli ama iddiasız takımı. Formalite maçına çıkıyor Kocaeli Spor. Galatasaray tarafına baktığımız zaman önceki hafta alınan gösterişli bir Fenerbahçe galibiyeti var. Ama Samsun Spor maçında o Galatasaray'dan eser yok. Özellikle de bireysel savunma hataları Davinson'un başı çektiği savunma hataları. Burada skoru da biraz belirleyen faktörlerden biri olmuştu Samsun Spor deplasmanında. Şimdi Antalya Spor karşısında Galatasaray ne yapar? Ben bir kere hata yapacağını zannetmiyorum. Tabii ki Galatasaray'ın galibiyetine bir oran verilmemiş risk merkezi tarafından. Anormalde karşılamıyorum tabii ki böyle bir maçta. İki tarafında gücü, kapasitesi ve içinde bulundukları durum göz önünde bulundurulduğunda evet yani genelde oranla karşılaşmıyoruz taraf bahsinde. Ama biz neler tercih edebiliriz? Tabii ki gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Bu yüzden ev sahibi 2.5 üst 1.45 gibi bir oran veriyor. Riski karşılar mı? Kimine göre karşılar? Bana göre daha yüksek bir şey de aranabilir. Mesela erken bir gol bulursa Galatasaray bunun devamı da gelebilir. Ev sahibinin ilk yarıda bulacağı 2 gol Galatasaray'ın 2.07 gibi bir oran vaat ediyor. Bu fena değil. Yani golde gecikme olmazsa ki olacağını da zannetmiyorum. Çünkü taraftarın verdiği bir coşku olacak sarı kırmızılılarda ve bu gibi maçlarda şampiyonluk heyecanını da bir şekilde şampiyonluğu ilan etme motivasyonunun vereceği heyecanı da dikkate alırsak genelde bu tarz maçlarda Galatasaray'ın erken goller bulabildiğini ve devamını da getirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ev sahibi ilk kere 1.5 üst denemesi bence çok da yanlış olmayacak. 2.07'lik oran bence riski de karşılıyor. Böyle bir senaryoda Antalya Spor'un gardının da düşebileceğini düşünüyorum. Motivasyonunu kaybedebilir erken gol yiyen bir Antalya Spor. Dolayısıyla ev sahibi her iki yarıyı da kazanır seçimi yine doğru seçimler arasına girebilir. İhtimaller dahiline girebilir ki orada da 1.87'lik bir oran bizi karşılıyor. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır seçimi. Yani ilk yarıda 1.5 barajını aşamaz ama her iki devreyi de kazanır diyenler 1.87'den bu ev sahibi her iki yarıyı da kazanır seçimini değerlendirebilirler. Tabii ki geciken gol her dakika Antalya Spor'un da direncini yükseltecek. Onu da hesaba katmak lazım. Burada tabii takım şutlarına da bakılabilir. Sürekli bir arayış içerisinde bulunan ve pozisyonlara girmeye çalışan bir Galatasaray göreceğiz. Tabii burada 21 artı Galatasaray'ın en az 21 şutu 2.07 gibi bir oran veriyor. 19 şutu ise 1.50 veriyor. Bunlar birer seçenek gibi gözüküyor. Antalya Spor'un çok fazla gol girişiminde bulunacağını da zannetmiyorum. Biraz daha savunmada kalır. Yani Antalya Spor baremi burada 8'den aşılmış. 8 az değil yani. 8 şut. Antalya Spor için az bir rakam değil. O yüzden hiç o nokta

da bir tercihte bulunmam. Gol oranlarına baktığımız zaman oyuncu gol atarda tabii ki Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz gibi isimler Galatasaray'da ön plana çıkıyor ve oranlara da bu yansımış. Osimhen 1.16, yani çok düşük bir oran. Icardi 1.45, Barış Alper 1.71. Belki burada Barış Alper tercihi veya Yunus Akgün 2.57'den tercih edebilir. Sané'nin 2.14'lük bir oranı var. Fena gözükmüyor. Oyuncu her iki yarıda da gol atar seçimi var. Burada Osimhen 4.05 gayet bence cazip denenebilir oranlardan biri. Yine Osimhen için hat-trick 6.75'lik bir oran vaat ediyor ki ben her iki yarıda gol atarı hat-trick tercihine daha böyle kabul edilebilir görüyorum o tercihe göre. Kafa golünde yine Osimhen'in 2.79'luk oranını görüyorum. Biraz özel bahislere bakıyorum, alternatif oranlar nereden çıkarılabilir diye. Bu maçla alakalı tercihlerim yani bunlar. Bir de kaleci kurtarışları yine düşünülebilir, ona bakmaya çalışıyorum. Kaleci en az kaç kurtarış yapar? Antalyaspor kalecisi Julian Cuesta 5 artı 1.58. Makul, 6 artı 2.50 veriyor. Risk karşıladığını düşünüyorsanız 6 artıyı da yine burada değerlendirebilirsiniz. Toplam 7 kurtarış. Her iki Uğurcan ve Cuesta'nın toplam 7 kurtarışı 1.50, 8 kurtarışı ise 2.03'lük bir oran vaat ediyor ki ben burada aslında toplam 8 alacağım ama Cuesta 6 alırım. Hem de 2.50 daha yüksek bir oran, böyle bir tercihte bulunurum. Maç içerisinde Antalyaspor gol atar mı? Ona da bir hani düşünmek lazım. O konuda da bir düşünmek lazım. Çünkü maç sonu 1 ve KG var. O da 2.25'lik bir oran veriyor. Konyaspor Fenerbahçe maçına geçecek olursak, şimdi Konyaspor'un tabii moralli bir şekilde bu maça çıkacağını söyleyebiliriz tabii çok rahatlıkla. Çünkü hafta içerisinde bir Türkiye Kupası maçı oynadılar Beşiktaş'a karşı ve artık son anlarda bir penaltı golüyle kazanıp atlarını finale yazdırdılar. Deplasman'da kazandılar. Gerçekten büyük bir başarı Konyaspor için ki son dönemde de formda bir Konyaspor görüyoruz. Son yani bu Beşiktaş maçından önceki deplasmanda oynadıkları Rize Spor maçını kaybetmişlerdi. Rize Spor maçından önce uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı Konyaspor. Tam 7 hafta süren bir yenilmezlik serisi yakaladı. Yani Rize deplasmanında da kaybederken 2 gol atmış bir Konyaspor var. Büyük ihtimalle de akılların bir köşesinde Beşiktaş maçı olduğu için Rize maçında aksadıklarını düşünebiliriz. Diğer tarafta tabii Fenerbahçe'nin bir de seçim ortamındaki bir takım kulüp olduğunu da belirtirsek bu maçta nasıl bir motivasyon ortaya koyacağı yine merak konusu açıkçası. Ama son Başakşehir maçındaki hallerini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle tabii Talisca'nın bireysel performansı burada ön plandaydı. Hat-trick yaptı Talisca. Ondan önce puan kayıpları görüyoruz. Şampiyonluğu tabii ki çok böyle mucizelere bırakan bir Fenerbahçe gördük. Başakşehir maçı öncesindeki 2 haftalık süreçte hem Rizespor hem Galatasaray karşısında yaşanan puan kayıpları burada tabii Fenerbahçe'nin şansını oldukça düşürdü. Geçen hafta Galatasaray'ın o aldığı yenilgi olmasa şu an bir formalite maçına çıkıyordu Fenerbahçe. Bakalım bu maçta da şansını sonuna kadar zorlayacaktır. Konyaspor zor bir deplasman tabii Fenerbahçe için. Hatta yani şöyle söyleyeyim, en son geçen sene pardon en son Türkiye Kupası'nda yine Konya'da deplasmanda Fenerbahçe 1-0'lık bir yenilgi almıştı Nisan ayında. Geçen seneki Konyaspor Fenerbahçe maçına baktığım zaman da deplasmanda kazandıklarını görüyorum ama yani yine 2 gol yiyerek kalelerinde 2 gol görerek kazandı. Şimdi ben bu maçta bir taraf bahsine gitmeyi pek tercih etmem. Neden? Fenerbahçe evet şampiyonluk motivasyonuyla herhangi bir iddiası olmayan ve tamamen prestij formalite maçına çıkacak olan Konyaspor deplasmanında motivasyon etkisiyle kazanabilir. Ama oranı 1.30. 1.30'luk oran bence şu anda bu tercihi almanın riskini pek de karşılamıyor. Dolayısıyla burada ben biraz gollere gitmeyi daha doğru buluyorum. Mesela şimdi oyun maçın gol bahislerine baktığımızda, gol tercihlerinin oranlarına baktığımızda 2.5 üst 1.42 gibi bir oran veriyor ve karşılıklı gollerde 1.55'te. Karşılıklı golleri bir kere düşünürüm 1.55'ten ama bu maçın 1-1 biteceğini veya işte beraberlikle biteceğini pek de zannetmiyorum. Dolayısıyla yine beraberlikle bitebilir ama 2.5 barajı açılacaktır.
2,5 üst ve karşılıklı gol varı.

0: bir arada değerlendirmeyi biraz daha doğru buluyorum ki bunun oranı 1.86 bence her iki tarafında hem savunma performansları hem hücum performanslarını düşündüğümüzde bir arada düşündüğümüzde gollü bir maç senaryosu kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla Konyaspor'un da gol atacağı, Fenerbahçe'nin de gol atacağı ve en az 3 gole sahne olacak bir mücadele bekliyorum bu maçtan. Onun haricinde yine şut sayıları burada dikkat çekici. Yine her iki tarafın bolca girişiminde bulunmasını bekliyorum. Toplam 28 şut 1.95. Bunu bir dipnot olarak bırakalım buraya. Belki değerlendirmek isteyenler olur. Tabii ki oyuncu gol bahisleri yine ön planda olacak. Burada Talisca, geçen haftanın 3 gollü yıldızı Talisca, 1.67 gibi bir oran vaat ediyor. Bu denenebilir. Fenerbahçe tarafında yine Şerif'in 1.97'lik bir oranı var. Musaba 2.57, Kerem Aktürkoğlu 2.24, Asensio 2.24. Nene'ye bakmak istiyorum. Nene'yi göremedim sanırım. Ben göremedim. Ama Talisca'yı burada herhalde tercih ederim. Onun haricinde oyuncu kafa ile gol atarda yine Talisca'nın 10.80'lik bir oranı var. Ki Talisca'nın bu zaman zaman yaptığı bir kafa golleri. O konuda hava toplarında etkili bir oyuncu olduğu için Talisca kafa gollerini de değerlendirebiliyoruz. Kaleci kurtarışları yine burada ön planda. Tabii Konyaspor'da kalede Deniz Ertaş mı oynar, Bahadır Güngördü mü oynar ki Bahadır da benim çok beğendiğim, daha önce de birlikte çalışma fırsatı bulduğum bir kaleciydi. Bu maçta o da oynayabilir, niye oynamasın? Fenerbahçe'de zaten bilmiyorum yani. Yine orada tercih eder, son olmaz herhalde. Toplam kurtarışa gitmek çok da yanlış olmaz gibi gözüküyor. Toplam 6 artı 1.80 veya işte 7 artı 2.55 gibi iki tane seçenek var. Bu ikisinden biri toplam kaleci kurtarışları yine değerlendirilebilir Konyaspor Fenerbahçe maçında. Tabii ki diğer haftanın maçlarına da değinmek lazım. Özellikle şöyle bir düşme hattı tarafına gitmek istiyorum. Gençler Birliği sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa'nın da yine ligde kalmayı garantilememiş takımlardan biri olduğunu, Gençler Birliği'nin de düşme hattında yer aldığını belirtelim. Tabii ki ligde kalmak için bir şansı var başkent temsilcisinin. Diğer tarafta onlar da Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacaklar. Final arayacaklar. Takımın başına tekrar Metin Diyadin getirildi. Sezon ortasında yine Metin Diyadin'le bence fena olmayan bir dönemleri vardı. Çok da anlaşılmaz bir sebepten görevden alınmıştı Metin Diyadin. Ancak son haftalardaki gidişattan memnun olunmadığı için normal olarak peş peşe gelen kötü sonuçlar ve artık işin de şakasının kalmaması, hatta bence biraz da şansa ihtiyaçlarının olması sebebiyle bu değişiklik yapılmış. Tekrar Metin Diyadin'e dönülmüş gibi gözüküyor ama bakalım işe yarayacak mı? Tekrar ligde kalmaları için bu tercih yeterli olacak mı? Şimdi Kasımpaşa'yla karşılaşacak Gençler Birliği. Son haftalardaki form durumlarına baktığımızda tabii ki ne kadar kötü olduklarını, ne kadar sıkıntılı bir durumda olduklarını hatırlıyoruz. Kocaelispor karşısında bir İsa galibiyetiyle umutlanmışlardı ama geçen hafta da son sıradaki Karagümrük'e yenildiler. Yani Karagümrük'ün hem umutlarını diri tutan bir skor oldu bu, hem Gençler Birliği'ni çok çok zora sokan bir skor oldu. 1-0 tek gollü bir Karagümrük galibiyeti. Maç boyunca tabii Gençler Birliği'nin kurduğu baskı, 17. dakikada yenen gol, kurulan baskı, 45'te Metehan Mimaroğlu'nun kaçırdığı penaltı, ikinci yarıda girilen pozisyonlar, kaçan pozisyonlar derken Gençler Birliği gol bulamamıştı, beraberlik golünü ve bu hafta da Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Diğer tarafta da Kasımpaşa'ya baktığımızda son dönemde biraz daha böyle kafasını kaldıran, biraz daha iyi sonuçlar almaya başlayan ve rahat bir nefes de alan ama hala daha da ligde kalmayı matematiksel olarak garantilememiş, fakat kolaylamış bir Kasımpaşa karşımızda. Tecrübeli oyuncuların, o sezonun ortasında kış transferinde takıma katılan tecrübeli oyuncuların etkisini göstermeye başladığı bir dönem Kasımpaşa adına. Geçen hafta tabii Kocaelispor karşısında alınan bir birlik bir beraberlik var. Tabii ki burada takımın yine devre arasındaki transferlerinden Benetsyak'ın nasıl bir etki gösterdiğini de anmadan geçmek olmuyor. Aslında bir kanat oyuncusu ama Emre Belözoğlu tarafından çok doğru bir şekilde en uçta değerlendiriliyor ve oyuncu 7 gol birden buldu bu süreçte. Gerçekten çok ciddi bir etkide bulundu Kasımpaşa'ya. Geçen hafta Kocaelispor karşısında alınan puanda da yine Benetçak'ın golünün olduğunu söyleyelim. 1-1'lik bir skor almışlardı ve Polonyalı oyuncu yine burada gol atan isimdi. Takıma puanı getiren isimdi. Önemli bir puan yani. Hani iç sahada bir beraberlik deyip geçmemek lazım. Bence çok kritik de bir puan. Tabii ki Gençler Birliği Kasımpaşa maçı önemli. Şöyle bir Kasımpaşa'nın deplasman performansına baktığımızda çok da iç açıcı bir tabloyla aslında karşılaşmıyoruz ama yine de 16 maçın yarısında 8'inde de puan çıkartmayı başarmış bir Kasımpaşa görüyoruz. Yani çok iyi değil ama yerin dibine sokulacak kadar da kötü bir matematiksel tablo yok ortada. Gençler Birliği karşısında neler yaparlar? Ben yine de bir şekilde Kasımpaşa'nın son haftalarda yükselen hücum performansının burada etkisini göstermesini beklerim. Normal şartlarda ben bu tarz maçlarda biraz daha ihtiyacı olan tarafın istediği sonucu alabildiğini düşünenlerdenim ama yani biraz daha Gençler Birliği galibiyetine yakınım. İç sahada oynamasının da etkisiyle taraf tercihinde biraz Gençler Birliği'nin ağır bastığını düşünüyorum ama yine de taraf tercihi yerine gollere gitmeyi tercih ettim. Karşılıklı goller bana biraz daha güven veren bir tercih olacak bu maçta. 1.63'lük bir karşılıklı gol var oranı söz konusu. Bence gayet de yeterli bir oran. Bir diğer maç Alanyaspor'la Kayserispor karşılaşacak. Tabii Kayserispor'un da yine 18 takım arasında 17. sırada olduğunu söyleyelim. Düşme hattındaki takımlardan biri. Alanya deplasmanı zor bir deplasman. Alanyaspor için artık tabii ki çok böyle ligde kaldı diyebiliriz. Ligde kalan takımlardan birisi Alanyaspor. Tabii ki 6 haftadır pardon 5 haftadır kazanamayan bir takım ama neticede şu an kalan 2 hafta onlar için bir formalite olacak gibi gözüküyor. Kayserispor ise önce Rizespor'u yendi iç sahada ardından Eyüpspor'la bir beraberlik aldı Eyüpspor'a karşı. Kazansalardı tabii çok önemli bir avantajları olacaktı. Ama berabere kaldılar. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar bu maçları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Radyo Spor.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Nesne saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben ve en son yine Alanyaspor Kayserispor maçından konuşuyorduk. Kayserispor'un geçen hafta Eyüpspor karşısında kaçırdığı fırsattan bahsediyorduk. Bir birlik skorla biten bir mücadele. Yine tabii devreyi de geride bırakıp ikinci yarıda eşitliği sağladıkları bir mücadele iç sahada. Kayserispor'un tabii ikinci yarı, özellikle sezonun ikinci yarısında çok da böyle oynadıkları futbolla beni de tatmin etmediler. Pek de beğendiğim bir takım değil Kayserispor. Alanyaspor deplasmanında da açıkçası pek ihtiyaçları olanı alabileceklerini zannetmiyorum. Biraz ilk yarı beraberliği maçı gibi de geliyor bana. Şimdi hattımızda Nesne editörlerinden sevgili Yiğit Ayık var. Yiğit, hoş geldin.
10: Hoş bulduk Tansu abi, nasılsın?
9: Teşekkür ederim, seni sormalı.
10: İyiyim ben de, teşekkür ederim abi.
9: Şimdi tabii bu hafta çok önemli, hem Süper Lig hem Avrupa Ligleri açısından, ama bunların hepsini tabii konuşmaya çalışacağız seninle vaktimiz ölçüsünde. Fakat öncesinde biraz basketbola gidelim diyorum. Çok önemli maçlar var bugün. Saat 20'de Fenerbahçe-Zalgiris deplasmanında yine bir sınav verecek. Ardından yine Euroleague'de Panathinaikos'la Valencia karşılaşıyor. Bu maçlar hakkında konuşmak istiyorum. Fenerbahçe ile başlayalım.
10: Yani aslında Zalgiris-Fenerbahçe maçını konuşurken şundan bahsetmek lazım abi. Özellikle Zalgiris taraftarlarının hazırladığı koreografi Şaraf Yaskeviçus'u etkilemiştir diye düşünüyorum. Özellikle İspanya'daki maçı konuşurken bence ilk çeyrek odaklı biraz daha konuşursak bu maça da aslında sirayet etmesini beklediğimiz Fenerbahçe ve konu o olduğunu belirtmek isterim. Yani özellikle savunmada etkili oynayan Zalgiris'i aslında ceza şutlarında hep el göstererek dengesini bozan bir Fenerbahçe seyretmişti ilk çeyrekte ve özellikle oyuna da fazlasıyla ağırlığını koyan bir Nando De Colo ve Devon Hall ikilisi görmüştük abi ilk çeyrekte Fenerbahçe'de. Ama tabii ki de ya, ev sahibinin kazan ya da kaybet maçı oynaması ve son çeyrekteki o inanılmaz savunma performansıyla birlikte tabii Fenerbahçe'nin düzen dışına çıktığını da gördük. Maç 81-78 bitti ama Fenerbahçe Beko 3-0'la kazanıp Final Four biletini aslında 2 gün önce almış olabilirdi. Ben bugün bunu başaracağını düşünüyorum abi. Bu seri 5. maça uzamayacaktır. Fenerbahçe Beko temsilcimiz Final Four'a adını yazdıracaktır. Yani özellikle yani kadro kalitesi olarak da oyun gücü olarak da ben Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris'e göre 2 gömlek üst seviyede bir takım olduğunu düşünüyorum ki yani Sylvain Francisco ve Tubelis biraz devre dışı kaldığında Zalgiris hücumlarının ne kadar kısır ve etkisiz olduğunu hep görüyoruz. O yüzden benim burada ilk tercihim Fenerbahçe Beko'nun kazanması olacak. Ben farklı kazanacağını düşünüyorum hatta bu akşam Fenerbahçe Beko'nun abi.
9: Zaten 81-78 biten maçta da yani uzun süre maçı önde götüren bir Fenerbahçe vardı. Birazcık da zaten yani oradan maç vermiş olmanın takımda ayrı bir motivasyon sağlayacağını da düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
10: Yani şöyle abi, 4. çeyreğin 5-18'e kadar yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Beko'nun 70-66'lık bir üstünlüğü vardı. Burada Zalgiris'in son da aslında bir 15 sayı ürettiğini görüyoruz burada. Yani açık konuşmak gerekirse abi

0: Fenerbahçe ya burada geçtiğimiz maçta yaptığı hataları en azından kalan son 5 dakikada yaptığı hataları yapmayacaktır. Ya özellikle oyun kurma noktasında çok büyük eksiklik yaşadığını gördük Fenerbahçe Beko'nun ki yani Fenerbahçe Beko'nun Nando De Colo gibi, Wade Baldwin gibi hatta Nicola Melli gibi saha içerisinde çok iyi görüşe sahip olan 3 tane oyuncusu var. Bu problemi ben yaşamaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun. Bu bir yol kazası olabilir.
1: Yiğit'le bağlantımızda sanırım küçük bir aksaklık oldu. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir galibiyetini bekliyor Yiğit ki ben de aynı şekilde tekrar Yiğit hattımızda.
0: Geldim abi, kusura bakmasın dinleyenler. Yani 15 sayılık bir aslında diferans yaratmıştı Zagiris son kalan 5 dakikada ama ya burada Fenerbahçe'nin Nando De Colo gibi, Nicola Melli gibi, Wade Baldwin gibi 3 tane önemli aslında sağ görüşü iyi olan oyuncusu var. Ben burada hata yapmayacağını düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun. Maçın başından sonuna kadar 40 dakikayı aynı eforla, aynı konsantrasyonla oynayıp kazanacağını düşünüyorum.
1: Panathinaikos Valencia maçına geçelim.
0: Yani aslında bu maçı konuşmak gerekirse abi, bu maç son anlarında özellikle sen de seyrettiysen aslında görmüşsündür. Panathinaikos'un aslında çok rahat kazanabileceği bir maç haline de gelmişti maçın son anları. Evet. TJ Scholes'un çok fazla denemesi, son topun hatta son 2-3 topun Rokanopoulos'a çizilmesi çok anlamlandıramadığım olaylar zihnesi olmuştu burada ama yani tabii burada Ergin Ataman'ın da oyundan atılmasını es geçmemek lazım abi. Özellikle kenarda Ergin Ataman olsa belki o topu Rokanopoulos'a çizmek yerine belki işte Kendrick Nunn'a çizebilecekti, belki Jerry Grant'a çizebilecekti. Hatta bence son pozisyonda Jerian Grant daha boş pozisyondaydı ve tam da aslında tepeden boş bir şekilde üçlüyü kaldırıp atabilecek bir noktadaydı. Panathinaikos'un bence son iki topu bu kadar zorlamaması gerekiyordu. Belki orada bir isabet bulmaları bile belki maçın ritmini tamamen değiştirecekti, uzatmaya götürecekti Panathinaikos adına. Yani ben burada da Panathinaikos'un hata yapmayacağını düşünüyorum Valencia karşısında. Hem Fenerbahçe Beko hem de bence Real Madrid hem de Panathinaikos bence yol kazasına uğradı bir önceki maçlarında. Real Madrid'in zaten ne kadar fokus ve konsantre bir şekilde özellikle Hapoel maçına çıktığını gördük. Ya yine ben benzer durumun hem Fenerbahçe hem de Panathinaikos için yaşanacağını düşünüyorum. Final Four'da da abi büyük ihtimalle Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid ve Fenerbahçe dörtlüsünü görürüz diye düşünüyorum. Çünkü yani bence tecrübe olarak da kalite olarak da bu dört takım diğerlerine göre sıyrılan takımlar ve ya özellikle Euroleague gibi, playoff gibi zorlu bir arenada da abi ya tecrübenin önemine her zaman dikkat çekmek gerekiyor. Bence Hapoel de Real Madrid'e karşı yine bir geri dönüş yapabilirdi ama yani o şutu nerede atacağınız, uzuna topu nerede indireceğiniz ya da dakika sayı aralığı yani dakika sayı dengesini nasıl sağlayacağınızı İyi bilen oyunculardan kurulu olması gerekiyor takımınızın. O yüzden ya ben burada Panathinaikos'un abi işte Nigel gibi, TJ Shorts gibi, Grant gibi, Hernan Gomez gibi çok etkili oyuncularıyla ben burada eleyeceğimi düşünüyorum Valencia'yı.
1: Peki şimdi tabii burada Panathinaikos galibiyetine baktığımızda 1.19 gibi bir oranı görüyoruz. Şimdi iki takımın son dönemdeki karşılaştıkları o son serideki 3 maçlarına baktığımızda birbirine hep yakın skorları görüyorum. Yani işte bir 68-67, bir 95-95 biten zaten bir maç var. Bir de 91-87 en son maç. Bizim Orkun Ünçer bazı maçlarda böyle enteresan yüksek oran denemeleri yapar. İlk yarı beraberliği gibi. Bu maçta 12-70'lik bir ilk yarı beraberlik oranı gördüm. Aklıma da tabii ki Orkun geldi. Bilmiyorum sen böyle şeylere açık mısın ama sanki bir denenir. Yani 12-70 de az değil. Yiğit ne dersin?
0: Ya katılırım abi. Olabilir. Çünkü yani hücum temposu olarak aslında birbirine yakın takımlar. Yani Valencia'nın da bu sezonunu atlamamak lazım. Onlar da belki de en iyi hücum takımı konumunda var Euroleague'in normal sezonu tamamlandığında. Ama tabii ya işte playoff atmosferi farklı bir denklem abi ve yani ilk yarı beraberlikle sonuçlanabilir ama
1: biraz dengeden kaynaklı. Yani son aralarındaki maçların hep böyle dengeli skorlarla bitmiş olmasından cesaret alarak dedim bunu.
0: Kesinlikle abi. Bugün de yine bence benzer bir yakın geçmesini beklediğim bir karşılaşma olacak bu arada. Panathinaikos ve Valencia arasında. Yani hani Zalgiris Fenerbahçe maçındaki o diferansı bu maçta beklemiyorum. Özellikle ikisinin de ben yakın bir maça imza atacağını düşünüyorum. Hani ilk yarı beraberliği olabilir. Bir uzatma görebiliriz. Bence uzatma da hani dinleyenlerin bence akıllarında yer alması gereken tercihlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet, onu yani, da belirteyim. Abi. Uzatmaya da gidebilecek bir mücadele diyebiliriz. Peki şimdi yavaş yavaş istersen Süper Lig'deki şampiyonluk heyecanına da geçelim. Geçen hafta tabii Galatasaray'ın kaybı, Fenerbahçe'nin de galip gelmiş olması tekrar bu heyecanı son iki haftaya taşıdı. Bu hafta ben açıkçası artık düğümün çözülmesini bekliyorum. Senden önce de bu maçtan başla alakalı konuştuğumda Galatasaray'ın her iki yarıyı kazanması, işte ev sahibi ilk yarı 1.5 üst gibi tercihleri ön plana çıkarmıştım. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu maçla alakalı? Antalyaspor'un da tabii ki küme düşme hattının hemen üzerinde olması, hala daha çok kritik bir noktada olması bir etken ama bu deplasmanda, böyle bir deplasmanda Galatasaray'ın şampiyonluk kovaladığı, kendi sahasının seyircisinin önünde oynayacağı bir maçta da Antalyaspor'un ihtiyacı ne olursa olsun çok direnç gösterebileceğini ben düşünmüyorum. Sen bu maçı nasıl okuyorsun?
0: Yani abi ben de sana katılmakla birlikte ekstra hani doneler vermek istiyorum. Yani Alanya Spor maçını izlediyse belki dinleyenler, Antalya Spor'un bile orada ne kadar üretkenlikten uzak, ne kadar kazanmak için motivasyonu var. Ya çok da öngöremediğim bir karşılaşma olarak nitelendirebilirim bunu. Yani baktığın zaman hani Alanya Spor karşısında galip gelmesini beklersin. Hedef maçı çünkü Alanya Spor abi. Çünkü baktığın zaman ya bir takımın şampiyonluk yarışında olan rakibine karşı bir hedef maçının olması çok da mümkün değil. Tabii daha önce var mı? Çelme takmışlığı var mı takımlarımızın? Tabii ki de var abi. Mesela bir İstanbul Spor örneği hatırlarsın. Fenerbahçe çelme takmışlardı. Ve Fatih Tekke hatırlarsan o maç öncesinde bu bizim hedef maçımız değil, bazı oyuncularımızı dinlendiriyorum diyerek bazı as isimleri yedek bırakmıştı maç öncesinde. Ya şimdi tabii ki de futbol bu abi. Sahada oynanan bir oyun ve her sonuç geçerli olabilir ama hani mantıksal olarak baktığın zaman bu duruma yani Galatasaray'ın ilk yerden ben maçı kopartmasını bekliyorum. Yani özellikle işte 2-3'e giderek ikinci yarıda daha rahat bir oyun. İşte hem as oyuncuları alkışlatabileceği hem de yedekten giren oyuncuların da bu şölene dahil olabileceği bir karşılaşma olarak nitelendiriyorum. Tabii hani bu mantıksal çerçevede bir değerlendirme ama bu sezon Süper Lig'de de çok mantığın işlemediğini de gördük abi. Yani Fenerbahçe'nin kazanması gereken karşılaşmalarda hata yapması gibi. Galatasaray'ın Kocaeli Spor karşılaşmasında mesela kazanmak zorunda olduğu Kocaeli Spor karşılaşmasında berabere kaldığı gibi. İşte Konya maçında hata yaptığı gibi. Yani birçok hataya açık oldu bu sezon Süper Lig. Ya biraz da bence kendi dinamiklerine de ne diyeyim tekrardan refresh attı abi Süper Lig baktığın zaman. Hani biz hep 99 puanlı işte 85 puanın üstündeki şampiyonları hatırlıyoruz son senelerde ama aslında bu ligin abi bug'ı hep sen de hatırlarsın 2000 pandemiden önceye kadar işte 75 puanı geçeni şampiyonluk için %70 %80 şampiyonluk ihtimalinin olduğundan hep
1: söylüyoruz. Böyle bir makas yoktu tabii ki yani ligdeki takımlar arasında ama son iki sezon bence gerçeklikten uzak bir makas oluştu.
0: Katılıyorum abi. O yüzden ben burada Galatasaray'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Gelecek senelerde ben bu şampiyonluk yarışının sirayet edileceğini düşünüyorum abi. Yani gelecek sezon böyle 99-100 puanlı şampiyonlar ya da işte 85 üstünde 90 puanlı şampiyonlar göreceğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü hem Trabzonspor hem de Beşiktaş gerçekliğini de unutmamak lazım abi. Ve arkadan gelen Göztepe, Samsun, Kocaeli gibi takımların da varlığı bence.
1: Şimdi özellikle işte, yarışa gidelim. Yarıştan sonra devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yarım boy kadar geride 16 numaralı Genç Yürek. 12 boy gerisinde 9 numaralı Sancar Efes'i. 2 boy geride 11 numaralı Nefesim Ol. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 12 numaralı Yıldız Sultan ilerliyor. 12 numaralı Yıldız Sultan'ın sağrısında 3 numaralı Gülalp Kızı var. 2,5 boy kadar geride. 4 numaralı Tekemer. 12 boy gerisinde 15 numaralı Derman Can. Yarım boy 1 boy farkla geride. 20 numaralı Kızıl Kuyruk sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 18 numaralı Luna'da fark bir boy kadar. İkincilikte 13 numaralı Kuzgunlar var. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Çukura Vevesi, daha sonra 1 numaralı Kayaş'a. Ortada 6 numaralı Demir Yiğit 1 boy kadar geriye. 17 numaralı Baba Güntay atak yaptı. Arada 8 numaralı Gür Ceyhun var. Safkanlar bu şekilde düzlüğe çıktı. Luna liderliğini korumaya çalışıyordu ama dış kulvardan gelen 6 numaralı Demir Yiğit liderliği almayı başardı. 1 boy farkta geride Çukurova Vevesi var içeride. Luna ve Kuzgunlar.

0: Kerem dış kulvarda 8 numaralı Gür Ceyhun ve 17 numaralı Baba Güntay'ın atakları var. Son 200'e girildi. 6 numaralı Demir İt Lider. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar geriden 8 numaralı Gür Ceyhun içeriden Çukurova Efes'in atakları var ancak 5 boy farklı yarışı kazanıyor 6 numaralı Demir Yiğit. 8 numaralı Gür Ceyhun ikinci oldu. 17 numaralı Baba Güntay ve 7 numaralı Çukurova Efes'i üçüncülük için aynı yakın geçerken 16 numaralı Genç Yürek de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Demir Yiğit kazandı günün son yarışını Cem Altun'la.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
12: Digimax! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax!
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele kılçık hocam.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Fenerbahçe Beko Final Four bileti için sahaya çıkıyor. Euroleague Playoff 4. maçı Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko bu akşam 20'de basketbolun dev sahibi Esport.

0: Akıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Hatta

0: Karşımızda sevgili Yiğit Ayık var. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü konuşuyorduk. Galatasaray Antalya Spor maçında tabii ki Galatasaray ön plana çıkıyor bizim için demiştik. Peki alternatif tercihlerin olur mu bu maçla alakalı Yiğit?
1: Yani açık konuşmak gerekirse abi burada belki gollü bir Galatasaray galibiyeti görebileceğimizi düşündüğüm için hani artı 6 olabilir mi diye düşünüyorum karşılaşma, ama yani Galatasaray'ın da 2-3'ü bulduktan sonra bırakma ihtimali de var abi maçı.
0: Ben Osimhen'in her iki yarıda atacağı golü 4-0-5'ten aldım mesela.
1: Abi bol şans, çok mantıklı. Ben hatta ya şöyle söyleyeyim, belki ceza sahası dışından bir oyuncu gol atabilir. Bu oyuncu da belki Leroy Sané olabilir. Yani
0: Leroy Sané olabilir.
1: Leroy Sané ceza sahası dışından atacağı golle kapatabilir.
0: Bu da Yunus olabilir, Leroy Sané olabilir. Bu tarz bir gol de izleyebiliriz.
1: Ya ekstra daha bir şunu söylemek isterim. Hani Osimhen asist yapabilir. Hani golden önce asist de düşünebilir. O yüzden Osimhen'in bir asisti de bence çok kıymetli.
0: Osimhen
1: bir oranı var 3-60. Aynen abi.
0: Gayet güzel. Peki. İstersen Konyaspor Fenerbahçe maçına da geçelim ki şimdi ben burada Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Konyaspor'un tabii bir artık formalite maçına çıkıyor oluşu, kupa finaline daha çok motive olacak oluşu bir etken tabii bunda. Ama 1.30'luk orandan da almam Fenerbahçe galibiyetini. O yüzden gollere gittim. Konyaspor'un son dönem yükselen hücum performansı burada biraz beni cezbetti. 2.5 üstü ve KG varı 1.86 gibi bir orandan almayı tercih ettim. Cazip buldum. Bu maçla ilgili bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya açık konuşmak gerekirse abi Konya Spor'un son dönemde fiziksel olarak çok hırpalandığını düşünüyorum ben. Ya. Hem Türkiye Kupası'nda bence işte uzatmaya giden maçlar oynadı. İşte Beşiktaş'ın sahasında bence yine fiziksel mücadelesi yüksek bir karşılaşma oynadı. Yani işte Trabzonspor karşısında bence yine fiziksel mücadelenin çok korakor bir mücadelenin olduğu bir maç çıkarttı. Yani bu tabii ki de Fenerbahçe için tabii ki ümitler henüz daha bitmedi abi. Onlar da kazanmak isteyeceklerdi. Yani olası bir Galatasaray'ın hatasını değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama ben de yani Konyaspor'un skor bulacağını düşünüyorum. Çünkü bence Fenerbahçe'deki bu başkanlık seçimi de nasıl diyeyim? Seçim gündemi bence oyuncuların da motivasyonunu ister istemez etkiliyordur abi. Yani
0: mutlaka.
1: Ya şöyle düşünelim, şöyle bakalım. Bir şirkette çalışıyorsunuz. Sizin departmanınızda olmasa bile tüm şirketi ilgilendiren bir departmanda olacak bir değişiklik. İster istemez herkesin kafasında bir soru işareti oluşturur ya da herkesi etkiler diye düşünüyorum. Hani ben o yüzden abi bu başkanlık seçiminde oyuncuların motivasyonuna sirayet edeceğini düşünüyorum. Tabii ki de Fenerbahçe'yi galibiyete yakın görüyorum ama abi Konyaspor'un da skor biteceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Hani bu maç öncesi karşılıklı gol vardı. 2.5 bence mantıklı seçim olur bu maç özelinde.
0: Biraz da geçen hafta performansı yükselen ve hat-trick yapan Tarışka burada benim dikkatimi çekti. Tarışka'nın tek golü 1.67 bence yine değerlendirmeye gayet açık bir tercih gibi gözüküyor. Hı-hı. Tarışka golü. Beşiktaş-Trabzonspor maçına geçelim. Tabii önemli maç. Nereden baksan sıralamada bir şey değiştirmeyecek ama yine de Trabzonspor açısından bir şeyleri değiştirme potansiyeli hala var. Hala daha ikinci sıra için bir umutları var. Beşiktaş karşısında yine ellerinden geleni yapacaklar. Ama tabii Beşiktaş da çok karışık günlerden geçiyor. Kupada elenmiş olmaları... Sergen Hoca ile ilgili polemikler, en son tabii ona destek olan eski oyuncular vardı bugün sosyal medyada. Kulüp tarafından yine ona destek olduğunu görüyorum ama taraftar daha eleştirel bakıyor. Trabzonspor'da yine Gençler Birliği ile karşılaşacak kupada bu maçtan sonra. Orada bir akılların bir köşesinde mutlaka kupa maçı da olacaktır. Ama yine nereden baksan tabii ki karşısındaki rakip biraz daha düşük potansiyelli bir rakip olacağı için kupada yine de tabii ki Beşiktaş ve Galatasaray'ın yaşadığını yaşama riski de var Trabzonspor'un her şeye rağmen. Gençler Birliği deyip küçümsememesi de lazım. Bu karşılaşmada neler yaşanır? Ne bekliyorsun?
1: Yani abi Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmalarının genelde hep keyifli geçtiğini biliyoruz. Yani hem Trabzon'da oynanan maçlar keyifli geçiyor hem de Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçlar keyifli geçiyor. Şimdi burada senin de bahsettiğin gibi özellikle Beşiktaş'ın tek hedefi olan kupa hedefinden uzaklaştığını ve Sergen Yalçın büyük eleştirilere maruz kaldığını biliyoruz. Yani burada Sergen Hoca da oyuncularını ekstra motive etmeye çalışacaktır bence hafta sonu oynanacak derbi mücadelesi için. Trabzonspor'un da bir Avrupa hedefi var. Özellikle işte Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyip, yani bekleyip

0: burada tekrardan bir atılım yapmak isteyecektir ama ya özellikle abi ben Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda devam etmesini Trabzon'a daha olumlu şirayet edeceğini düşünüyorum bu ligdeki mücadele için ama şimdi Trabzonspor'da büyük ihtimalle Beşiktaş'a elendiği için mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Yani Türkiye Kupası'nda sert ve güçlü bir rakip karşınızdan gidiyor ve kupanın en büyük favorisi bir anda siz haline geliyorsunuz. Böyle nasıl diyeyim, 3 bilinmeyenli bir denklem gibi karşılaşma aslında. Yani iki takım da kazansa listeki sıralamaya etkisi olmuyor. Trabzonspor kazanırsa evet tamam belki yine ümitlenecek son hafta için ama yani ben çok da abi iki takımı ilgilendiren mücadele olmadığını düşünüyorum bu karşılaşmanın. O yüzden yani düşük bir tempolu maç beklemiyorum. Eğer iki taraftan yani birinin en azından hedefi olsa yine böyle dengeli bir oyun beklerdim ama ya iki tarafında açık bir oyun oynayacağını düşünüyorum ki zaten Fatih Tekke de abi, Sergen Yalçın da oyunu çok fazla çirkinleştirmeye çalışmayan ve oyunun güzel yanlarını bize seyrettirmeye çalışan antrenörler. Ben burada böyle bir 2-2'lik skor abi bekliyorum ya.
1: 2-2'lik yani skor.
0: 2-2'lik skor bekliyorum bu karşılaşmada. Hani 2.5 üst, 3.5 üst. Hatta Trabzon 1.5 üst ya da işte belki artı 6'ya da gidebilir abi. Gollü bir beraberlik bekliyorum.
1: Peki. Onuachu gol atar 1.97. Onuachu kafa ile gol atar 5.40.
0: Abi bir Ernest Muçi gözümün önüne gelmiyor diye biliyor musun?
1: Muçi?
0: Evet.
1: Yani eski takımına karşı bir şöyle golle oyunu biraz daha böyle şenlendirmek isteyecektir. 3.08 oranını aradım da. 3.08 gibi bir oran var. Fena değil. Güzel de değerlendirilebilir. Ama ben bir Onuachu kafa golünde bir denerim açıkçası. Zaten
0: yani
1: ayakla atmasından daha yüksek ihtimal. Ayakları da iyi yani, ama kafa golü daha yüksek ihtimal gibi geliyor bana.
0: Yani kesinlikle abi ya. Bir de hep zihinde şey canlanıyor. Mesela işte Trabzonspor forvetlerinin Beşiktaş stadında hep gol attığı böyle zihninde yer edinmiş mesela. Hani Onuachu da olabilir diye düşünüyorum. İşte geriye gidelim. İşte Endoy, Rodallega. Yani bu isimler hep Beşiktaş stadında gol attılar. Onuachu neden olmasın abi?
1: Yani evet, bu tarz maçlarda olan şüphelilerden birisi de Onuachu olduğu için onu değerlendirdik. Peki, şöyle bir diğer maçlara göz atalım. Eyüpspor, Rizespor karşılaşması var. Onlar da, Eyüpspor da henüz ligde kalmayı garantilemedi ama son 3 haftada toplanan bir 7 puan var. Bu 7 puan gerçekten Eyüpspor için çok böyle hayat öpücüğü gibi oldu diyebiliriz. Rizespor karşısında neler yaparlar? Rizespor'un çünkü bir iddiası yok. Formalite maçına çıkacak. Geçen hafta Konya'ya karşı iç sahada bir galibiyet alındı. Deplasmanlarda gol yiyebilen bir Rizespor var. Ben tarafa gitmektense ev 1.5 üst denemesi yapmayı tercih ederim bu maçta. Orana da bir bakıyorum. Ev 1.5 üst 1.74. Sen ne dersin?
0: Ya katılırım abi. Çünkü Eyüpspor bence bütün iyi niyetiyle mücadele etmeye çalışıyor. Kayserispor maçında da özellikle işte erken golü buldular Lucas Claro'yla. Ondan sonra biraz daha oyunu korumaya, skoru korumaya yöneldiler ama ya işte Kayseri Spor deplasmanında da abi ne kadar direnebilirsiniz? Yani Kayseri sizin üstünüze geldikçe ister istemez bir korner organizasyondan, duran top organizasyondan bir şekilde gol bulmayı başardı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Hani Eyüpspor'un mücadelesi belki de hani Süper Lig'de bu sezon hatırlanacak ne vardı diye konuşulduğunda Eyüpspor'un belki de işte kümede kalma mücadelesi bence işte şampiyonluktan sonra böyle altına yazacağımız şeylerden biri olur. İşte Trabzonspor'un mütevazı bir kadroyla yaptığı işte atılım yazabiliriz buraya işte şampiyonluktan sonra. İşte üçüncü sıraya belki küme yarışını yazabiliriz ve burada Eyüpspor'un ismini altın harflerle yazmak lazım. Yani bence kısıtlı kapasiteye sahip oyuncularla inanılmaz işler başardılar son haftalarda. Çünkü yani bakıyorsun oyunculara abi, Umut Bozok ve Claro dışında işte kalecileri Cankat Yılmaz ve Galatasaray'da uzun süredir işte üçüncü, dördüncü kaleci konumundaki bir isimdi. İşte Umut Meraş var sol bekte. Performans hep tartışılan bir isim oldu Beşiktaş döneminden bu yana. Bakıyorsunuz sonrasında abi ya tanıdık bir isim yok. Emrah Baba gibi isimler var yedekte ama çok fazla
1: sorun da kalmadılar. Böyle çok böyle Emrah Baba'nın bu sezona pek ağırlığını kattığını göremedik mesela, değil mi? Normalde beklersin.
0: Kesinlikle abi. İşte Atilla Hoca da bence sorumluluk almayan oyuncular yerine mücadele gücü yüksek oyuncuları değerlendirdi ve belki de bu küme yarışındaki işte ön plana çıkan ya da altın harflerle yazmamızı sağlayan hani Eyüpspor'un mücadelesinde Hocanın bu kararında katkısı vardır abi. Yatsınamaz yani hocanın bu kararının. O yüzden ben burada abi hani Eyüp Spor'un kazanmasını bekliyorum. Rize'de evet iyi bir performans gösteriyor. Son Konya Spor maçında bence böyle arka arkaya bulduğu gollerle kazandılar. İşte 58'de 65'te bulduğu gollerle kazandılar ama yani Rize Spor iktidarda bence daha etkili bir takım abi. Deplasmana gittiğinde zorlanıyor. Tabii de bir Fenerbahçe beraberliği var. Bunda
1: son deplasmanlarda kolay goller yediklerini de gördük bu arada.
0: Evet abi. Yani Karagümrük deplasmanında da zorlandılar. Trabzon deplasmanında da mağlup oldular. O yüzden ben burada abi Eyüp Spor'un kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi normalde diğer düşme hattındaki takımları da konuşuruz da ben senden önce, sen yayına bağlanmadan önce ben ufak ufak o maçlara değinmiştim. Mümkün olunca daha fazla çeşitli maçlardan, farklı maçlardan konuşmak istiyorum. Biraz Premier Lig'e gidelim. Orada City ile Manchester City ile Arsenal arasındaki şampiyonluk yarışı yine kıyasıya devam ediyor. Sen hangisinin şampiyon olacağını düşünüyorsun? Çok kısa geçelim bunu çünkü çok az da bir vaktimiz kaldı.
0: Hızlı hızlı değerlendirelim abi. Ben burada Arsenal'ın şampiyonluğu artık %85-%90 olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte Everton karşısında alınan o 3-3'lük beraberlik bence ihtimalleri tamamen azalttı City adına. Baktığımız zaman bir de ritim olarak da Arsenal abi hem Atletico Madrid evde hem Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Şimdi 2'de 2 yapmak isteyeceklerdir.
1: Moralleri de yerinde olacak. Özgüvenleri de yerinde olacak.
0: Bence bu arada abi Atletico Madrid elenebilir Arsenal. Everton maçındaki o beraberlik bile motivasyon anlamında oyunculara sirayet etmiş olabilir. Atletico Madrid karşısında. Ben onu da düşünüyorum. O yüzden Arsenal maçları bence abi görece daha kolay olduğunu düşünüyorum. İşte Burnley'de oynayacak.
1: Düştü zaten.
0: Oynayacak. Evet. Yani Crystal Palace'ın da artık ligde bir hedefi yok ve konferans ligi finalini düşüneceklerdir.
1: Bu saatten sonra artık hata yapmaz diyorsun ve yılların hasretine son verir değil mi?
0: Bence abi yani West Ham maçı belirlenecek abi. West Ham kesinlikle hani küme düşme yarışında konuşmak lazım Premier Lig'de ama yani West Ham orada selme takamazsa eğer Arsenal'ın ben şampiyonluk ihtimalini daha yüksek görüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Yiğit yayına katıldın, renk kattın. Biz
0: ben
1: de
0: teşekkür ederim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Nesne Saatleri pazartesiden itibaren tekrar aynı saatte burada görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev

0: tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Yarın akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi milyoner.
4: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkente bakalım. Ankara'da %80 seviyeler yoğunluk ortalaması. İstanbul yolunda merkez yöne doğru Yeni Mahalle Köprüsü'nde bir kaza var. Ankara bulvarında da merkez yönde Hipodrom çıkışında arızalı bir araç bekliyor. Ayrıca bir de Eskişehir yolu 82 radarlara gelmeden Ümitköy yönünde arızalı bir araç. İzmir'de burada da %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolu Bornova yönü Onur Mahallesi ayrımı öncesi bir kaza ama müdahale edilmiş olabilir. Yoğunluk çözülmeye başlamış gibi. Anadolu Caddesi ilave şeridinde Turan Köprüsü üzerinde de arızalı bir araç var. İstanbul'a döndük. Yaka değiştirme seçenekleri. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu. Seyran Tepe'de başlıyor bu yoğunluk, Anadolu yakasında Çamlıca gişeler hatta Samandıra geçilene kadar etkili. Bir de Levent katılımına gelmeden önce o civarlarda bir kaza var. Anadolu Avrupa yönünde Ümraniye'den trafik biraz akıcı yoğun. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçiş Çağlayan'dan başlıyor. Altunizade'ye kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönü Altunizade'de başlıyor ve Perpe'ye kadar sürüyor. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişinde Samatya'dan başlıyor yoğunluk. Anadolu Avrupa yönünde tünel girişinde bir yoğunluk var. Üçüncü köprü Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul'da iyi. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyondan da ulaşabilirsiniz.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la derin

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Mayıs Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz dedim ama o alışkanlık olmuş. Bugün 1,5 saat yapacağız programı. Neden 1,5 saat yapacağız? Fenerbahçe Beko Euroleague playoff'ta bu akşam 4. maça çıkacak. Zalgiris deplasmanında saat 20'de başlayacak bu mücadele ve bu maçı Radyo Spor'dan yayınlayacağız. Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Televizyonda da Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bugün 1,5 saat yapacağız programı. Hemen onu hatırlatmış olayım. Sarı lacivertliler bu akşam Zalgiris'i yenmesi halinde Final Four bileti alacak. Ve rakibi de Olympiakos. Olympiakos hatırlayacaksınız. Monaco serisini 3-0'la geçmişti. Şimdi tabii Süper Lig'de yarın akşam şampiyonun belirlenme durumu var. Tüm maçlar yarın akşam saat 20'de. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor, Fenerbahçe, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor, Kayserispor maçları hepsi yarın akşam saat 20'de başlayacak. Yarın akşam İstanbul'da iki maç var. Galatasaray Antalyaspor ve Beşiktaş Trabzonspor maçları. Genelde aynı güne İstanbul'da böyle iki büyük maçı oynatmıyor. Çünkü İl Güvenlik Kurulu, özellikle polis teşkilatı, emniyet güçleri sıkıntı olma durumuna karşın iki büyük takımın aynı gün İstanbul'da maç oynamasına sıcak bakmıyorlar. Ama bu hafta zorunluluk doğduğundan artık mecburiyet doğdu ve şu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı

bugün İl Güvenlik Kurulu maça Trabzonspor taraftarı alınmamasını kararlaştırdı. Burada şunu anlayabiliyorum. Yani işte bir tarafta Galatasaray şampiyon olursa şampiyonluk kutlamaları. Diğer tarafta Beşiktaş taraftarı yine 25-30 bin kişi mutlaka Trabzonspor maçında yerini alacaktır. 3-2-3 bin kişi de Trabzon taraftarının geldiğini düşünelim. Hani taraftarların şehir içinde maç çıkışı birbirleriyle karşılaşma ihtimali ve orada herhangi olumsuz bir durum yaşanabilir düşüncesiyle bugünkü kararı normal karşıladım ben. Yani Trabzonspor taraftarının maça alınmamasını bunu paylaşmış olalım sizlerle. Yarınki maçta Trabzonspor taraftarı olmayacak İl Güvenlik Kurulu kararıyla. Galatasaray maça nasıl hazırlandı? Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Yarın şampiyonluk gelirse nasıl bir kutlama planı olacak? Yine Galatasaray'ın maça nasıl bir 11 ile başlayacağını birazdan konukla değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de seçim çalışmaları devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım bu akşam bir derneğin etkinliğine katılacak. Sayın Aziz Yıldırım bugün yine taraftara da bir çağrı yaptı. O çağrıyı sizlerle paylaşacağım. Hakan Safi cephesinde de gelişmeler var. Yine transferde anlaştığı bir menajerlik şirketi var ve bir hafta içerisinde 15 Mayıs'a kadar da bazı isimleri açıklaması bekleniyor. Hakan Safi'nin iki tarafında hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi de şekilleniyor. Yine program içerisinde bunları da konuşacağız. Beşiktaş'ta Vaslav Serni'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Serni bunu yalanladı. Yine Beşiktaş'la ilgili de transfer iddiaları var. Program içerisinde bunları konuşacağız. Trabzonspor yarınki Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Yarın nasıl bir kadro olacak Trabzonspor'da bunu da paylaşacağız program içerisinde. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal Paris Saint-Germain finali netleşmişti dün akşam. Kupa 2, Kupa 3'te de finalistler belli oldu. Crystal Palace ikinci maçta da Shakhtar'ı yenerek adını Konferans Ligi'nde finale yazdırdı. Rayo Vallecano da finale kalan diğer takım oldu. Hem Rayo Vallecano hem de Crystal Palace tarihlerinde ilk kez Konferans Ligi'nde final oynayacak. İki takım da rakiplerine karşı iki maçı da kazanarak finale adını yazdırdı. Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ilk maçı 1-0 kazanmasına rağmen Aston Villa'ya 4-0 mağlup oldu ve final şansını yitirdi Vitor Pereira. Aston Villa, Unai Emery ki bu kupayı en çok kazanan hoca, Emery yönetiminde Alman ekibi Freiburg'la karşılaşacak. Freiburg'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında dün Braga'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Freiburg tarihinde de ilk Avrupa Ligi finali olacak. Şöyle baktığımda dünya futbolunda da bugün en çok konuşulan olay Real Madrid'de Valverde ile Tchouaméni arasındaki kavga. Bu kavga tatlıya bağlanmış. Taraflardan özür açıklaması geldi. Real Madrid kulübü iki oyuncuya da 500'er bin euro para cezası verdiğini açıkladı. İki oyuncu da takımla devam edecek. Yani kadro dışı gibi bir karar söz konusu değil. Program içerisinde bunu da konuşacağız. Şöyle baktığımda gündemde öne çıkanlar bunlar değerli dinleyenler. Hemen startı verelim. Bugün Galatasaray'la başlayalım. Malum yarın akşam şampiyon olma durumu var. Sarı Kırmızıların Antalya Spor'u yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın. Hatta Fenerbahçe puan kaybederse yine şampiyon oluyor Galatasaray kaybetse dahi. Dolayısıyla hani sanki yarın akşam Süper Lig'de şampiyon belli olacak gibi. Öyle geliyor bana. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Gündeme dair soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program içerisinde her zamanki gibi yer vereceğim. Galatasaray'da tabii bir yandan Başkan Dursun Özbek'in seçim çalışması da var. Bu minvalde yeni oluşturduğu yönetim kurulu ekibiyle bugün 16.30'da bir toplantıya girdi Dursun Özbek. Orada neler konuşulacak bu soruya da yanıt arayacağız. Şimdi tabii Galatasaray'la ilgili birkaç transfer iddiası da var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Yarınki maçın...

0: Yarınki maçın kadrosuna da gireceğiz ama sanki çok kısa bir reklam aramız var. O reklam arasını verelim, oradan kesintisiz devam edelim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Reklam. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.40 yaptık. Şimdi Galatasaray'ı yakından takip eden, yorumlayan bir gazeteci arkadaşımıza bağlanacağız. Sevgili Ferhat Kızıltaş telefon hattında. Ferhat merhaba.
1: Merhabalar Ayhan abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ferhat önce şununla başlamak istiyorum. Bugün 16.30'da yeni ekiple beraber bir toplantıya girdi Sayın Dursun Özbek. Yeni oluşturduğu yönetim kuruluyla. Bu evet. Toplantı... Da ne konuşuluyor, sanki şimdiden bir planlama var gibi, yani önümüzdeki günlere dair, önümüzdeki sezona dair. Sende farklı bir bilgi var mı?
1: Yani açıkçası şunu söyleyeyim, listede zaten tanıdık isimler var. Sadece hani İbrahim Hatipoğlu var, hani bilinen, o yeni listede yok şu an için, onu söyleyelim. Tabii ki bu listelerin haricinde daha çok merak edilen futbol AŞ. Çünkü futbol AŞ'de yeni sezonda ben sürprizler bekliyorum. Orada benim edindiğim izlenimlere göre Sayın Abdullah Kavukçu'nun hala orada devam edip etmeyeceği belli değil. Ama kendisi yeni listede var. Bu sefer atanmış değil de seçilmiş bir yönetici olarak oraya alacak. Bunun haricinde futbol aşırı dursunuzdaki daha profesyonel bir yapı planlıyor. Ama uzun bir zaman sonra ilk kez tek adaylı bir seçim olacak. Çünkü herkes hatırlar ki İnan Aysal zamanında bir tek adaylı seçim yapılmıştı. O seçimde Galatasaray çok iyi geldi mi? Ben geldiğini söyleyemem.
0: Sonuç kötü olmuştu. Doğruya doğru paylaşalım şimdi. Sonuç kötü olmuştu orada.
1: Evet. Yani onun haricinde şu an zaten hani bu yeni listenin taraftar için çok büyük bir heyecan yarattığını söyleyebilir miyiz? Ben düşünmüyorum ama futbol aşı benim yani nezdimde taraftara baktığımda böyle camiada futbol aşı listesi daha fazla heyecan uyandırıyor. O da ne zaman belli olur? Muhtemelen şampiyonluk sonrası o transfer planlamasında o profesyonel yapıda kendini belli ettirecektir. Şu an için zaten konuşulan konular herkesin bildiği konular. Yeni sezon planlaması, Şampiyonlar Ligi, işte seçim sonrası Okan Hoca'nın durumu, ki devam etmesini bekliyoruz biz de zaten. Şu an için ekstra farklı bir durumun olmadığını söyleyebiliriz size.
0: Mehmet Özbek, Cenk Ergün isimleri gündeme gelmişti. Hala Galatasaray'da Dursun Özbek'in gündeminde mi bu isimler? Sportif AŞ'de böyle isimler görebilir miyiz?
1: Ya Sportif AŞ'de şöyle bir yabancı isim Gomis de çok ön plana atıldı mesela. Ama ben şu an için Gomis'in evet iyi ilişkileri var. Son bir yılda 3 kere neredeyse İstanbul'a gelip gitti. Testleri ziyaret etti, Galatasaray'ı biliyor. Onun haricinde Cenk Ergün Galatasaray'dan biraz sıkıntılı ayrıldı, herkes hatırlar. Yani ben bu hamlenin çok iyi sonuç getireceğini düşünmüyorum Galatasaray tarafında. Çünkü hala hazırda taraftarın bir tepkisi var. Kendisi de bence profesyonel devam etmek ister futboldaki yaşantısına. Ben Galatasaray'ın geri dönmesini beklemiyorum. Ama Gardi konusu da çok konuşuluyor. Yani o da çok karışık. Yani bir tarafta haberler çıkıyor, Gardi Galatasaray'ın satışlarına karar verecek. Ama diğer tarafta bakıyoruz ki Galatasaray gardiye çok fazla koz vermeyecek düşüncesi var. Yani ben şu anki planlamada eğer Abdullah Kavukçu kalırsa yine transfer planlaması bence o ekibin bu kararlara kararlarda etkili olacağını düşünüyorum yine.
0: Yarın maç var tabii, kazanması halinde şampiyonluğu kutlayacak Galatasaray. Maç öncesi durum nasıl? Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun? Gabriel Sara ve Lemine olmayacak sanırım yarınki maçta.
1: Evet. Lemine zaten bu hafta toplasanız bir kere idmana çıktı. Kontrollü bir şekilde tedavisi sürdü. Onun haricinde Gabriel Sara'nın sol ayağında bir ödem var. Kendisi zaten fena.

0: Fenerbahçe maçında da hiç oynamadı. Samsun hiç götürülmedi. Onun haricinde zaten yarın da oynamasını beklemiyoruz. Ama diğer tarafta eksikler var, doğru. Ama Galatasaray Samsun maçı sonrası futbolcu grubu olsun, yöneticiler olsun, ekip olsun. Yani Samsun maçındaki mağlubiyetin kendi içinde mukayesini yaparak yoğun toplantılar da yaptı. Yani bu maça derbi niteliğinde bir anlam katıldı. Zaten çok da yazılanıldı. Hafta içi ziyaretler sınırlandırıldı. Yani Kemerburgaz'da Fenerbahçe'nin maçı atmosferi vardı aslında, onu söyleyebiliriz. Çünkü o maç öncesi de böyle bir durumda karşılaşmıştık. Onun haricinde yarın zaten Galatasaray kazandığında bu sezon için yapılan yoğun eleştiriler, Samsun maçındaki kötü futbol ve kötü sonucun tamamen artık unutulacağını ve Galatasaray'ın başarılı bir şekilde sezonu tamamladığını hepimiz bu yayınlarda konuşacağız. Yani hepsi unutulacak artık.
1: Doğru, aslında kendimi de katayım oraya. Bazen işte biz biraz daha skor üzerinden, sonuç üzerinden bakıyoruz. Abi, ama şunu da es geçmememiz lazım sevgili Ferhat. Sezon içerisinde, yani bu sezon Süper Lig'de Galatasaray çok zorlandı. Bazı takımlara karşı çözüm üretemedi. Son dönemdeki en fazla yenilgisini yaşadığı sezonu geride bırakıyor. Yani bazı problemleri de Okan Hoca'nın, Dursun Özbek'in, işte futbolu yönetenlerin, Abdullah Bey'in görmezden gelmemesi lazım gibi. Bunun üzerine bir kafa yorulması gerektiği kanaatindeyim. Sen ne dersin?
0: Yani 4. şampiyonluğuna giden bir takımda bu tarz durumlar yaşanabilir, onu söyleyeyim. Çünkü 2000 yılından sonra ilk kez bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Galatasaray buna çok yakın. Çünkü biliyorsunuz, yani geçen sene bu biraz daha bu seri bozuldu. 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra o 3. şampiyonluk bir türlü gelmiyordu. Fenerbahçe buna yaklaştı, Beşiktaş yaklaştı, Galatasaray defalarca yaklaştı. Farklı dönemlerde olmadı ve bu defa 4. şampiyonluğa çok yakın. Zaten ben bekliyordum böyle bir durumu. Şampiyonlar Ligi temel amaçtı. Ya bu yaşandı. Başarılı bir sonuç alındı. Şampiyonlar Ligi'nden sonra ligde aşağı yukarı bence herkes böyle tabloyla karşılaşma ihtimalini yüksek görüyordu. Orada ne oldu? Fenerbahçe değerlendiremedi Galatasaray'ın oradaki sürpriz kayıplarını. Trabzonspor'un son bölümünde biraz nefesi yetmedi. Yani desek daha doğru olur. Çünkü onların da kadroları bana göre daha sınırlıydı. Elindeki imkanlarla Fatih Tekke çok daha iyi işler yaptı bence. Ben bekliyordum yani böyle bir durumu. Çünkü Galatasaray'da sezon planlaması da bence biraz hatalı yapıldı. Çünkü 3 tane kulvar var. Süper Kupa'yı hiç saymıyorum. Orada da 2 tane maç yapıldı. Yani Galatasaray neredeyse 60'a yakın resmi maç yapacak ama orta saha planlaması, işte sol bekte, sol stoperde Abdülkerim Bardakçı'dan başka bir alternatif olmaması, santroforda Mauro Icardi'ye fazla güvenilmesi, yani Osimhen'in neredeyse ligin büyük çoğunluğunda olmaması, bu tüm bunları düşündüğümüzde bence Galatasaray için en anlamlı şampiyonluk gerçekleşirse tabii en anlamlı şampiyonluk diyebilirim. Çünkü varlık içinde yokluk yaşadı aslında Galatasaray. Yoğun transfer harcamaları, Singo'ya 31 milyon euro maaş verişi, bonservis veriyorsun ama oyuncuyu oynatamıyorsun mesela. Orta sahada elzem bir ihtiyaç var, alamıyorsun.
1: İlk aydan pek verim alamadı.
0: İşte yani bu durum içerisinde Galatasaray biraz varlık içinde yokluk yaşadığı sezon haftaları yaşadı. Özellikle Sencioğlu ve Fenerbahçe maçı herkes atıldılar. Yani oynatacak oyuncun yoktu neredeyse orta sahada. Herkes sakat, cezalı, işte planlamanız hatalı. O yüzden yani bu durumu gördüğümüzde bence Galatasaray gayet iyi iş çıkardı ve ben buradaki başarıyı daha çok Okan Buruk'a bağlayabilirim. Çok eleştiriliyor ama bence bu kısıtlı kadro, yani sezon içerisinde çok zorlandı Galatasaray özellikle ilk devre. Yani her şeye rağmen bence Okan Buruk'un hakkının yeterince ben verilmediğini düşünüyorum bu sezon için.
1: Ferhat'cığım, şunu da sormak istiyorum sana. Torreira konusu çok konuşuluyor Galatasaray'da. Evet. Ayrılmak istediği yönünde haberler var. 2 yıl daha kontratı var. Torreira kalacak mı, gidecek mi? Buna dair bir net bilgin var mı?
0: Ya Torreira ile ilgili zaten sezon içinde Boca Juniors iddiaları çıktı. Atletico Mineiro iddiaları çıktı, doğru. Ama ben geçen de buna haberini verdim. Bizzat teyitlidir. TV Buspor yayınında da dile getirmiştim. Torreira ve Galatasaray kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor. İkisi beraber daha devam edecek bir yılda. Hatta kontratında ben iyileştirme bekliyorum. Çünkü Galatasaray'da çok fazla kendisinden maaş alan futbolcular var. Yani ve fazla da süre alamayan. Hani az çok o isimler belli. Böyle bir durumda oyuncu da motive etmeniz gerekiyor.
1: Devam etmek. İlkay Torreira'dan fazla kazanıyor mesela. Örnek vermek gerekirse.
0: Yani işte ve mesela Singo ondan fazla kazanıyor. Yani böyle durumlar da var. O yüzden hani ben Torreira'da bir motivasyon kaybı var mıydı? Şimdi kolay değil. Oyuncular o kadar yoruldu ki. Şu an Galatasaray'da yerli futbolcular özellikle Dünya Kupası'na gidecekler. Samsun Spor maçının kazanılmaması en çok onları üzdü. Neden? inanılmaz bir yorgunluk var. Dinlenemiyorlar. Mesela Torreira da bunu geçen sene çok yaşadı. Yani yerinde oynatacağın adam da yok fazla. Alternatif de yok. Bence Torreira ve Galatasaray, zaten edindiğim bilgi o şekilde, bir yıl daha devam edecek.
1: Bu yorgunluk, sakatlık kısmıyla ilgili dün Ajans Spor'a bir yazı yazdım sevgili Ferhat. Hakikaten futbolcular, sporcular bu konudan çok şikayetçi ve işte moral bozukluğunda o yorgunluk arttıkça antrenmanın da verimliliğinin düştüğüne dair veriler var bu konuyu araştıran uzmanlar tarafından. Bu da şu yoğun maç trafiği bir gözden geçirilmesi lazım. Her yılda maç sayısı artıyor dünya futbolunda, neredeyse bir artış gözleniyor. Turnuvalardaki maç sayısı artıyor. İşte Şampiyonlar Ligi öyle oldu. Dünya Kupası'nda maç sayısı artacak şimdi. Burada ben biraz daha sporcuların, oyuncuların tarafına geçmeye başladım. Sen de haklısın orada, yani oyuncuların yorgunluğu anlamında. Son olarak da şunu sorayım. Yarın akşam bir kutlama olacak mı?
0: Yani ben kutlama hazırlığının olmadığını biliyorum şu an için. Ama şampiyon olursa sağ içinde zaten platforma benzer bir etkinlik alanı hemen oluşturulur. Orada tabii ki kutlama olacaktır. Ama özel bir hazırlık var mı? Yok. Çünkü neden? Önce maçı kazan diyorlar. Yani önce maçı kazan garantili. Kutlama işi en kolayı. Yani dendi. Yani benim yaptığım telefon görüşmeleri bunu işaret ediyor. Ekstra bir hazırlık yok. Daha önce vardı geçen sene. Özellikle Kayserispor maçını hatırlıyorum ben. Şampiyon olduktan sonra özel etkinlikler, işte oyuncular sahneye çıktı. Sonra bir daha Yenikapı'da kutlama, sonra Başakşehir maçında bir daha platform kuruldu. Ama yarın özel bir hazırlık var mı? Yok. Sadece özel bir misafir var. O da Dries Mertens ve ailesi. Yarın statta olacaklar.
1: Ferhat Kızıltaş konuğumuzdu. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Ferhat, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Sağ olun.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Yarın akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Sporda eğlendiğin ilk adres milyoner.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Fenerbahçe'ye para cezası verecekmiş UEFA. Mourinho, Kerem ve Asensio transferleri için limit %15 aşmış. Transfer yasağı bekliyorum. Bu transferler olmasa bu Fenerbahçe sezon ilk 5'e giremezdi diye bir mesaj gelmiş. Şimdi bu konuyu bugün baktım. Sercan Hamzaoğlu yazdı. Birkaç gazeteci daha paylaştı. Limit aşımından dolayı, ama bu sanırım Ali Koç döneminde yapılan hamlelerle alakalı bir durum söz konusu. Fenerbahçe yönetimine sorduğumuzda ise şu ana kadar UEFA'dan kulübe bu yönde bir yazı gelmediği aktarıldı. Yani bu söylenti aşamasında kulübe ulaşmış bir yazı yok. İlerleyen günlerde olur olmaz bunu bilemiyorum. Böyle bir risk var gibi Fenerbahçe için. Ama şu an resmi bir şey yok değerli dinleyenler. Burada birkaç haberle devam edeceğim şimdi. Galatasaray'da Roland Şalai konusunda İngiliz takımlarının talebi olduğu yönünde iddialar vardı. Buna dair bir haber var. Roland Şalai'ye Nottingham Forest ve Tottenham'ın ciddi ilgisi var. Oyuncu bir süredir kulüpler tarafından takip ediliyor. ET Spor'da konuyu araştırmış. Galatasaray kulübü hiçbir şekilde Macar futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Galatasaray'ın Roland Şalai ile ilgili planı çok net. Okan Buruk'un vazgeçilmezleri haline gelen Salai, astronomik bir teklif gelmediği sürece satılmayacak denilmiş. 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yani yerini doldurmakta zorlanma sıkıntısı yaşayacağından satmayı düşünmüyor gördüğüm kadarıyla, ama 25 milyon euro seviyesinde bir rakam olursa da düşünülebilir. Sonuçta 6'yı almıştın, 4 katı satıyorsun. İyi bir performans da aldın. Galatasaray'ın son 2 sezondaki şampiyonluklarında, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde son 6'ya kalmasında çok iyi performans katkısı verdi Roland Şalai. Gördüğüm kadarıyla çok da sevilen bir oyuncu takım içerisinde. Victor Osimhen geçen haftalarda Nijerya basınına verdiği röportajda takım içerisindeki en şakacı oyunculardan biri olduğunu söylemişti. Biraz şaşırtıcı gelmişti bana, çünkü dış görünüş, görüntü itibariyle pek öyle bir izlenim vermiyor olan Şalai, ama takım içerisinde de saygınlığı ve sevilen bir oyuncu, saygınlığı olan ve sevilen bir oyuncu. Şimdi Roland Şalai'yi sattı diyelim Galatasaray, Sasha Boy kiralık, sağ tarafta kimse kalmıyor. O seviyede bir sağ bek almak isteseniz zaten 20-25 milyon euroyu gözden çıkarmanız lazım. Bu açıdan bakıldığında da hakikaten satmaya gerek yok dedirtiyor. Yani Galatasaray yönetiminin tavrını haklı buluyorum. Çünkü şimdi 20-25 milyon euro maksimum alacak Roland Şalai'den, yerini doldurmak isteseniz o paraların fazlasını harcayacaksınız zaten. Bu oyuncu bir de üstelik o kadar para harcadığınız transfer sürecinde, 4 yıllık süreçte 6'ya almışsınız. Satılması çok doğru değil gibi geliyor bana. Başka dinleyicimiz Yusuf Bey de Galatasaray yarın şampiyonluğu kutlar demiş. Maç çıkışı İstanbul sokaklarında taraftarların karşılaşma riskinin olduğuna vurgu yapmış. Evet, yarın akşam. Ama şöyle bir durum söz konusu. Muhtemelen Galatasaray taraftarı bir yarım saat geç çıkar diye düşünüyorum stadyumda. Hatta bir saati bulabilir o kutlamalar devam ederse. Şurada sorun olabilir. Beşiktaş taraftarı çıkıp evine giderken işte orada sokaklarda kutlamalar olursa ufak tefek böyle gerilim yaşanabilir. Umarım yaşanmaz da, yani malum insanımızın, taraftarların futbola bakış açısı, Türkiye'deki iklim, ortamı göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu. Yarın akşam İstanbul'da emniyet güçleri ekstra bir mesai yapacak gibi bu maçlardan dolayı. Galatasaray kısmını kapatıp birazdan Beşiktaş'taki bilgileri paylaşacağım.

0: paylaşacağım, haberleri paylaşacağım sizlerle. Victor Osimhen'le ilgili bir haber var, onu da aktarayım. Avrupa'da Arsenal başta olmak üzere birçok dünya devini peşine takan Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor. Sarı Kırmızılıların Nijeryalı Yıldız'la ilgili planlaması hazır. Sabah gazetesinin haberine göre Victor Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmüyor Galatasaray yönetimi. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gelecek sezonun planını Osimhen'e göre yapacağını yazmış. Zaten şu an tüm plan Osimhen'e göre. Aslında Galatasaray'ın sıkıntısı bu zaten. Hani Okan Hoca'nın farklı bir formül, sistem, yani Osimhen olmadığında da üreten bir sisteme ihtiyacı var. Sportif AŞ'den yönetime başkan yardımcısı olarak girmeye hazırlanan Abdullah Kavukçu'nun da Osimhen'in parasını şimdiden hazırladığı belirtildi. Sezon başında 21 milyon euro kazanan Nijeryalı Yıldız'a bu rakamın 15 milyon eurosu direkt Galatasaray tarafından ödeniyor. Kalan 6 milyon euroluk kısmı ise sponsorlar tamamlıyor. İmzalanacak 3 reklam anlaşmasıyla Osimhen'in 2026-2027 sezonu için geçerli 6 milyon euroluk imaj hakkını Galatasaray bu şekilde karşılayacak. Sanırım şu an bir iş firmayla reklam anlaşması var. Onu Galatasaray ayarladı diye biliyorum. Bir gıda markası. Galatasaray Osimhen'e yaptığı 15 milyon euroluk ödemeyi ise loca ve store gelirleriyle gecikme yaşamadan karşılamaya devam edecek. Sarı Kırmızılar 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'in taksitlerini Mart ayında tamamen bitirmişti. Yani bonservis borcu kalmamış Napoli'ye. Maaşının ödeme planı da şimdiden şekillenmiş Galatasaray'da ve gördüğüm kadarıyla da satılmayacak gibi. Eğer Osimhen gitmezse, gitmek istemezse tabii. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 3 numarada Cem Han'da aldı yerini. 10 Safkan box içinde hazır. Start verildi İstanbul'da. 4. koşu başladı değerli izleyenler. Liderli orta kulvardan gelip 10 numaralı Zemberek alma gayretinde, dış kulvardan da temposunu 6 numaralı Mirza Bey yükseltti. O şimdi ikincilikte ilerliyor. 10 numaralı Zemberek 2 boy farklı önde, en dıştan da 1 numaralı Sampan ön atak yaptı. İkinciliğe kadar girdi. 1 numaralı Sampan 3.lükte, 6 numaralı Mirza Bey var. Hemen dışına geldi 3 numaralı Cemhan bariyer dibinde, 8 numaralı Atarta 2 boy kadar geride, 4 numaralı Mehmet Giller 2 boy kadar gerisinde, 7 numaralı Küçük Mirza içeride, 9 numaralı Durusu Bey'i 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda, 2 numaralı Gürobası içeride ise 5 numaralı Büyük Macalan sırası. Safkanlar son 400'e yaklaşıyor. İçerideki 10 numaralı Zemberek asfaltta önde, dışarıda 1 numaralı Sapman var. En dış kulvardan 3 numaralı Cemal 3. ile girdi. Ortada 6 numaralı Mirza Bey var. Yer dibinde de 8 numaralı Atartay sırasıyla son 300'e yaklaşıldı. 10 numaralı Zemberek orta kulvarda lider, içeriden 8 numaralı Atartay geldi. Rakibini yakalama gayretinde daha geriden dıştan da 3 numaralı Cemal'in atakları var. Bariyer dibinden de 9 numaralı Durusu Bey gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Atartay lider, içeriden 9 numaralı Durusu Bey'in, ortadan 10 numaralı Zemberek'in atakları var. En dıştan da 4 numaralı Mehmet Giller yüklendi. 9 numaralı Durusu Bey'i asfaltta lider ama dışarıdan 2 numaralı Gürobası'nın ortadan 4 numaralı Mehmet Giller'in atakları var. Şimdi 4 numaralı Mehmet Giller asfaltta önünde, dıştan 2 numaralı Gürobası geldi. 2 numaralı Gürobası kazandı. 4 numaralı Mehmet Giller ikinci, 9 numaralı Durusu Bey'i yarışı 3. olarak tamamladı. 6 numaralı Mirza Bey 4. 10 numaralı Zemberek de yarıştan 5. olarak ayrıldı. İstanbul'da 4. koşuyu Ali Yıldız'la start alan 2 numaralı Gürobası kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Tam da denk geldi Beşiktaş haberlerine. Saatte 19.03. Şimdi Beşiktaş'ta yine bugün konuşulan olaylardan, haber, daha doğrusu konuşulanlardan diyeyim, biri, birinci madde Sergen Yalçın'ın durumu. Bugün Beşiktaş'ta bu konuya baktım. Beşiktaş camiası, taraftarın tepkisi var herhalde şu an. Sergen Yalçın gitse eminim %70, %80'lik kesim niye gitti diye sormaz diye tahmin ediyorum. Ama Beşiktaş yönetimi de yeni bir hoca, yeni bir düzen, işte yeni transferler, tekrar sil baştan yapmak istemiyor. Bu bağlamda da Serdar Adalı tepkilere rağmen Sergen Hoca ile devam etme konusunda kararlı. Ama yarın akşam nasıl bir senaryo olur? Tabii maçta kötü bir sonuç, kötü bir oyun olursa tepkiler biraz daha yükselir mi? Sergen Hoca'nın o azalan kredisi tükenme noktasına gelir mi? Başkan Serdar Adalı bu tepkiler karşısında ne kadar durabilir? Bunu kestirmek güç. Yani Beşiktaş'ın her zaman dediğimiz gibi iyi oyuna ve skora ihtiyacı var. Taraftarı, camiayı arkasına alması için. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Sayın Başkan Sergen Hoca'yla ayrılma kısmında bunu istemiyor. Oyuncuların da sevdiği bir isim Sergen Yalçın. Oyuncularla da iyi bir bağ kurmuş durumda. Önümüzdeki yazın planlaması yapılmış. Zaten bu sezon bir anlamda kayıp olarak haneye yazıldı Beşiktaş'ta. Tekrar sil baştan yapmaktansa önümüzdeki sezon transferlerle iyi bir sezon başı kampı geçirip Beşiktaş'ı hedeflediği şampiyonluğa, Avrupa'da başarılara ve taraftarı tekrar arkasına alıp yola devam etme isteği var. Ama tabii yarın akşamki maç da kritik. Şimdi şunu da diyebilirsiniz ya, hani Beşiktaş yarın kaybetse ne olur ki? Yani niye o kadar kritik? İşte biraz da geleceğe dair bir ışık verme adına, yani o taraftarın işte motivasyonunu arttırma adına ortaya bir şey de koymanız lazım. Burada Beşiktaş'ın da en büyük handikapı bu oldu. Yani işte o Şubat ayında, Mart ayında iyi giden bir Beşiktaş vardı. Sergen Hoca'ya olan sevgi saygı artmıştı. Yönetime bir güven vermişti. Daha doğrusu taraftar nezdinde yönetimin kredisi artmıştı. Ama şimdi tablo değişmiş durumda. Çünkü kabul edelim ki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray elendiği noktada Ziraat Türkiye Kupası'nda mevcut kadrosuyla bile bence çok rahat bir şekilde finale yürüyüp, işte finalde ne oldu bilemiyorum ama Konyaspor'u bir şekilde elemesi lazımdı. Oradaki hocanın planı, maç içerisinde bir sonuç vermemesi, bazı oyuncuların halen istenilen seviyeye çıkamaması, bu takımı çalıştıran Sergen Yalçın olduğundan dolayı doğal olarak tepkiler de onda yoğunlaştı. Tekrar altına çizeyim ama şu an için Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı bir hoca değişikliğini düşünmüyor ve Sergen Hoca ile sezonu tamamlayıp yaz aylarında da takviyelerle kadroyu güçlendirip Beşiktaş'ta önümüzdeki sezona başlamak istiyor. Beşiktaş'ın önünde şöyle bir tablo da var. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor finale kalıp kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek. Konyaspor ya da Gençlerbirliği kazanırsa Konferans Ligi'ne gidecek. Yani Beşiktaşlılar kupayı Trabzonspor'un kazanmasını bekleyecek bir anlamda. Hani bunu şu senaryoda söylüyorum. Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü ve kupayı aldı. Beşiktaş da dördüncülük garanti gibi görünüyor ve bu bağlamda Beşiktaş Trabzonspor'un kupayı aldığı senaryoda önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak. Vaslav Serni konusunda bugün birçok yerde haberler vardı. Vaslav Serni'nin takımdan ayrılmak istediği yönünde, hatta eşinin de Türkiye'de mutlu olmadığı ve Türkiye'de ayrılma isteği olduğuna dair. Bugün Vaslav Serni bu haberler üzerine bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın. Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum ve tam olarak istediğim yerdeyim diyor Vaslav Serney. Yani bu haberi de yalanlamış oldu Çek oyuncu. Şunun altını çizelim. Tabii haber yanlış olabilir ama sanki Beşiktaş'ta bu bilgi değil, kendi yorumum, fikrim. Vaslav Serney'e bir teklif gelse Sergen Hoca'nın ya satabiliriz diyebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü sezon içerisinde de böyle çok Sergen Yalçın'ın istediği bir kanat oyuncusu göremedik. Yani Vaslav Serney'e çok güvenerek almıştı. Hatta yorumculuk döneminde Rangers'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiği maçtaki performansından sonra Sergen Hoca'nın yorumları var. Yani Türkiye'de çok iyi iş yapar diye Vaslav Serney hakkında. Tabii yanılmış da olabilir hoca. Burada suçlayıcı bir şeyle yaklaşmıyorum. Yani durum suçlayıcı bir dille yaklaşmıyorum Sergen Hoca'ya. İnsan yanılabilir. Transferdi zaten Aykut Kocaman'ın deyimiyle insana yapılan bir yatırım. Yanılma payı, hata payı bırakmak lazım. Ama Vaslav Serney de hani Beşiktaş'ta ben buranın bir numaralı kanat oyuncusuyum performansı koymadı ortaya. İşte o Rangers'taki sürekliliği, sürekli oyunun içinde olması, skor katkısını Beşiktaş'ta göremedik. 6-8 milyon euro civarıydı sanırım bonservisi. Hani Beşiktaş iyi bir teklif gelirse Vaslav Serney'den çabuk vazgeçebilir. Dün söylemiştim, bir kez daha tekrar edeyim. Yani Beşiktaş'a Raşit Gezal'ın o işte 2020-2021 sezonundaki performansı gibi, geçmişte yakın zamanda Şenol Güneş döneminden Ricardo Quaresma gibi bir kanat oyuncusu lazım. Çift tane de gol atacak, çift tane asist yapacak. Yani bu iş, şampiyonluğa oynuyorsanız ancak bu şekilde oluyor. Beşiktaş taraftarının net bir şekilde güvenebildiği bir kanat oyuncusu yok şu an kadroda. El Bilal Ture biraz daha diğerlerine göre iyi de oldu. Sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra iyi dönemedi. Kiralık oyuncular hakkında da bugün çıkan Türk basında çıkan haberlerde Beşiktaş sadece El Bilal Ture'yi kadroya katmak istiyor. Cengiz Ünder konusunda da tepkilerden dolayı vazgeçmiş durumda. Makul bir fiyat da olsa Cengiz Ünder'i Beşiktaş almayacak gibi görünüyor. Cengiz Ünder de artık bundan sonra Kayserispor, Çaykur Rize, Gaziantep Futbol Kulübü gibi takımlarda yoluna devam edecek gibi geliyor bana. Yani bambaşka bir yere gidebilirdi ama kariyer hakikaten çok, tabii ne yaşadığını bilmiyorum. Çok da böyle keskin ifadeler kullanmak istemiyorum ama yazık da etti kendisine. Yani daha 3-4 yıl öncesinde işte Arda Güler yokken, Kenan Yıldız yokken A Milli futbol takımının bir numaralı yıldızı konumundaydı Cengiz Ünder. Çok değil ya, 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani 4 yılda bir oyuncu daha 20'li yaşlarının sonundayken bu hale nasıl gelir? Burada da Cengiz Ünder'in kendisini bir sorgulaması lazım. Kariyer planlaması çok iyi başlamıştı. Ömer Uzun ki menajeriydi. O da hakikaten böyle oyuncuların gelişimine, sosyal hayatına, kariyer planlamasına özen gösteren, bu işi layıkıyla yapan menajerlerden biri Türkiye'de. Çok az var o menajerlerden. Sonra Ömer Uzun'dan ayrılıp Mirsat Türkcan'la anlaştı ve Mirsat Türkcan'la anlaştıktan sonra da menajerlikte kariyeri tepe taklak aşağı doğru gitti Cengiz Ünder'in. Onun da bunu bir gözden geçirip sorgulaması lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın kanatları olsa Immobile Abraham şov yapardı demiş dinleyicimiz. Beşiktaş-Trabzonspor maçı pazar günü oynanamaz mıydı? Bu maçın sonucu diğer maçı etkilemiyor sonuçta demiş. Ya aslında olabilirdi. Ya arada 5 puanlık fark var. Zaten şampiyonluk yarışının uzağında, yani şampiyonluk iddiası kalmadı Trabzonspor'un. İkincilik konusunda da açık çok onların da inancı kalmamış gibi geliyor bana son kayıplardan sonra. Bu maç çok rahat pazar oynanabilirdi bence de. Dinleyicimize katılıyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V kartla ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da. Digimax.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele Kılçık hocam.
14: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Yarın akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
15: Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner.
16: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
17: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
18: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
19: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
20: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. ST Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez telefon hattında. Sezgin abi, iyi akşamlar.
5: Aynen, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
4: Sezgin abi, bugün aklıma şey geldi. Hani bu senin Aziz Yıldırım'la böyle basın toplantılarındaki diyalogların herhalde tekrar öyle bir süreç olacak gibi hissediyorum. Ne dersin?
5: Aynen, birkaç gündür bunu bana söyleyen çok oluyor. Evet, olabilir. Bir basın toplantısında mutlaka gene başkanlığa diyaloğun yaşanacağını düşünüyorum ben de.
4: Şu an için iki aday görünüyor Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi isimleri. Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Barış Göktürk de Sayın Aziz Yıldırım'la beraber hareket edecekler. Tabii daha bir aylık süreç var seçime. Uzun bir süre var. Başka aday çıkar mı sence?
5: Valla Fenerbahçe, Ayhan sen de biliyorsun. Yani Fenerbahçe'de bir saat içinde gündem bir anda değişebilir. Hiçbir şey olmaz. Bunu şu anda hayır aday çıkmam dersem de yanılabilirim. Evet aday çıkacak dersem de yanılabilirim. Çünkü sen de görüyorsun şu 3-4 gün içinde neler oldu?
4: Haftaya başlarken aday Mehmet Ali Aydınlar'dı, şu an ortada yok. Yani en güzel örneği.
5: Evet, evet. Aziz Başkan'ın katılacağı 3-4 gün içinde birden belli oldu ve bir açıklamayla Aziz Başkan aday olduğunu açıkladı. Yani olabilir tabii ki, bir aday çıkabilir. Aslında hani sen seçime bir ay kaldı dedin. Seçime bir ay kalıp kalmadığı da belli değil.
4: O
5: yani 6-7 deniyor ama daha önce de alınma ihtimali
4: bayram
5: olabilir. Bir hafta sonraya da Mayıs alınma tarihli ihtimali olabilir. Yani Fenerbahçe bu şekilde her saat, her dakika değişen konular olabiliyor Fenerbahçe'de. O nedenle yani şu anda evet böyle olacak demek kesin ve net bir bilgi olmadığı sürece ahkam kesmek olur.
4: Şimdi dinleyicilerimiz de sormuş Sezgin abi, hani sen benden daha eskisin, ben son 15 yıldır Fenerbahçe'de seçimler takip ettim. Fenerbahçe'de son dönemde ama üye profili de çok değişti. Şu an bir şeyi öngörmek gerçekten güç. İki adayın yarıştığını varsayarsak, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi, kim daha öne çıkıyor şu an genel tabloda?
5: Ayhan, şimdi kim öne çıkıyor dersen bunun da cevabı, ben hani inan bana kaçamak bir cevap vermiyorum ama gerçekten zor. Bunu önümüzdeki 15 gün seçim öncesindeki artık son gelişmeler belli eder. Çünkü şu an iki aday içinde de ben şunu alacağım, ben bununla anlaştım, benim teknik direktörüm bu olacak diye bir açıklama gelmedi. Evet, mutlaka hiçbir transfer de olmasa, hiçbir açıklama da olmasa gerek Hakan Bey'e gerek Aziz Bey'e oy verecek kişiler halde fazla, sayısı fazla. Yani bir takım tutar gibi oy verecek kişiler var fazla. Ama önemli olan işte o transferlerin açıklamasından, plan projenin açıklanmasından sonra o adayların, üyelerin adaylar hakkında verecekleri karar önemli. Mesela son Aziz Başkan katıldığı seçimden önce, Ali Koç'a yenildiği seçim öncesinde, ben bu sezon bir sene Fenerbahçe'nin başında olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım sözünü vermişti. Şimdi ben Aziz Başkan'dan en büyük seçim vaadi olarak bunu bekliyorum ve Hakan Bey'den de, Hakan Safi'den de bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin camiası, Fenerbahçe tarafları şu an istenmiş, projeymiş, şuranın yolu yapıldı, buranın çatısı düzeltildi, stat genişletildi, şu oldu bu oldu. Bunlara bakan kişi sayısı çok az. Fenerbahçe şampiyonluğa hasret, o şampiyonluk sözünü veren ya da üyeler arasında o şampiyonluğu kimin getirebileceğine inandığı zaman işte o aday şansını arttırır, o seçilir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anda bir numaralı kıstası şampiyonluk.
4: Çok haklısın burada. Sayın Saadettin Saran da bu sözü vermişti. O yapamazsan bırakırım demişti. Bırakıyor kendisi. Zaten önümüzdeki yılda bir kongre var. Olağan seçim var Fenerbahçe'de. Hani mecburiyetten yine Fenerbahçe kongreye gidecek, seçime gidecek genel kurul üyesi. Peki bu kadar sık seçim olmasının hem kulübün mali tablosu hem ruh halini de olumsuz etkilediği kanaatindeyim ben. Sen ne düşünüyorsun?
5: %100 yani bunun aksini söyleyen futboldan anlamayan bir kişidir zaten. Bu kadar kongrenin olması mutlaka zarar.
4: Sizin abi çok kaldırır. Özür dilerim araya gireceğim ama şimdi Marco Asensio'yu Sayın Ali Yıldır Ali Koç getirdi. Sonrasında Saadettin Bey'le çalıştı. Saadettin Saran'la çalıştı. Şimdi yeni bir yönetim gelecek. Ya oyuncular da şaşırır bu duruma yani. Hani çok normal karşılamazlar diye düşünüyorum.
5: Aynen hiç şaşırmasına falan gerek yok. Peki Asensio 3 başkan değil 13 başkanla da ben çalışırım desin. Farz edelim. Ya Fenerbahçe'nin son seçiminin yapıldığı tarih seçim tarihinde Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynuyor. Maçta 1-0 galip. Kasımpaşa 10 kişi. Devre arasında bütün futbolcuların elinde telefon. Hepsi seçim sonucu takip ediyor. Ve maç sonucu Kasımpaşa değil Fenerbahçe bir 10 kişilik Kasımpaşa'yı Fenerbahçe galip durumdan berabere geldi. Yani şu anda şampiyonlukta o kadar basit hesaplar var ki giden 2 puan. Bunun dışında son dakikada yenilen goller ortada maçlarda. Yani bunlar tamamen bu kongrelerin seçimlerle alakalı. Kalacak mıyım? Gidecek miyim? Saadettin Bey olursa ne olur? Aziz Bey olursa ne olur? Hakan Saati olursa ne olur? Ali Koç'la ne şekildeydim? Yeni gelecek olanla ne şekilde olurum? Ya bu tabii ki futbolcu kafasında %100 var ve futbolu etkiliyor. Ben Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ama kafada bunlar varken senin de bahsettiğin gibi bu kadar hemen hemen her sene bile değil artık 10 ayda bir 9 ayda bir seçim olmaya başladı. Bu kadar süre içinde seçim olunca tabii ki takım etkileniyor bundan doğal olarak etkileniyor.
4: Bu arada Sezgin abi az önce sen de paylaştın seçimin tarihi önde olabilir diye daha önce olabilir diye. Sayın Saadettin Saran da TRT Spor'a bir açıklama yapmış seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak diyor. Yani Mayıs'ın son günlerine alınma ihtimali yüksek seçimin.
5: İşte şimdi Mayıs'ın sonunu aldığınız zaman da şöyle bir handikap var. 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile oynayacağımız Çoban İstanbul'da oynanacak bir karşılaşma var. Ben dün Futbol Federasyonu ile görüştüm. Biz dediler yönetim, biz dediler Fenerbahçe Kulübü ile bütün yazışmaları yaptık. Kulübün olurunu aldıktan sonra böyle bir karar verdik. Bizim bu konuda stat değiştirme, maçın tarihi ertelenme gibi bir şey asla söz konusu değil dediler. Yani Türkiye, Kuzey Makedonya maçı 1 Haziran'da statta oynanacak. Fenerbahçe stadında oynanacak. Şimdi 1 Haziran'da bu maç oynanacaksa, bundan önce Çinlerin biraz sökülme durumu var benim bildiğim seçim için hazırlanacak. Çünkü Fenerbahçe'de seçim 2 gün. İlk gün konuşmalar var. O stadın Çin'in ezilmemesi gerekiyor. Bir toplanma olacak. Oy kullanma gene hemen kale arkasında Kenan Evren Lisesi'nin o bahçesinde yapılacak ama bunlar için biraz zamana ihtiyaç var. Yani ya seçim başka bir yere alınacak ya Ülker etkinlik salonuna alınacak. Yani bunlar hep düşünülüyor. Şu anda da yönetimin kafasındaki karar bu. Benim aldığım bilgiler yönetim bugün seçim kararını net olarak verecekti. Pazartesi'ye uzattıklarına göre biraz zaman arıyorlar, zaman kazanmak istiyorlar ve başka alternatifler düşünüyorlar sanıyorum. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'de her an bir şey olabiliyor. Bir saat içinde bütün gündem değişiyor. Seçim ne zaman olacak, başkan adayı çıkacak mı, o girecek mi? Şimdi de listelerin belli olması var. Mesela Aziz Başkan'ın bu önümüzdeki hafta içinde ben listesini Yüksek Divan Kurulu'na vermesini bekliyorum. Bu şekilde bir haber aldım. Yani gerçekten dakika dakika Fenerbahçe'yi takip etmeye devam edeceğiz. Öyle gözüküyor.
4: Son olarak da şunu sorayım Sezgin abi. Sayın Aziz Yıldırım bugün taraftara bir çağrı yaptı. Gelin tüm enerjimizi rakiplere karşı kullanalım. Yani kendi içimizde kavgayı bırakalım. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna yoğunlaşalım dedi. Son günlerde yaptığı açıklamalar da hem taraftara hem camiaya yönelik hep bir birlik beraberlik çağrısı üzerine. Son dönemde de Fenerbahçe'de çok kutuplaşma olduğu aşikar. Yani birkaç parçaya bölündü. Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi tekrar herkesi bir araya getirebilir mi böyle bir süreçte?
5: Fenerbahçe'de bu çok zor. Açık ve net olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de çok zor. bu bir şekilde hani sözde kalıyor çünkü. Ya çok basit bir örnek vereyim ben. Fenerbahçe'nin bugün en büyük rakibi, ezeli rakibi Galatasaray. Galatasaray'ın 2-3 hafta kadar, tam tarihini söyleyeyim, 23 Nisan'da Ferentepe projesinin bir temel atma töreni vardı. Bütün başkanlar oradaydı.
4: Evet.
5: El eleydi, hep beraber temel atma töreninde yer aldılar ve birlik beraberlik görüntüsü verdiler. Fenerbahçe'de bu sözde kalıyor. Yani Fenerbahçe'nin bugün sayılı o kadar çok ismi var. Ama ben bu isimlerin bir araya gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Zaten geldikleri takdirde, o sözler uygulamaya geçtiği takdirde Fenerbahçe mutlaka başarılı olur. Mutlaka başarı gelir. Ama bu olmuyor. Kaybeden taraf, yönetimde olmayan taraf mutlaka bir muhalefet görevini üstleniyor. Tabii muhalefet çok güzel bir şey aslında. Yapıcı eleştirilerle çok güzel bir şey. Ama Fenerbahçe'de ne yazık ki, yani sen 10-15 yıl dedin, ben 35-40 yıldır Fenerbahçe'de her zaman için bir çekişme olduğunu görüyorum.
4: Konuğumuz ET Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'di. Sezgin abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.
4: Evet, Fenerbahçe'deki seçim sürecine dair deneyimli bir gazeteci abimiz Sezgin Gelmez'le süreci konuştuk. Bugün dikkat çeken haberler, tabii birçok dinleyicimiz de sormuş. Bu ceza kısmıyla alakalı çok soru var. Bir kez daha yanıtlayayım. Burada bir söylenti olarak sanırım bu dolaşıyor. Bugün Sercan

0: döneminde yapıldı. Bu onun için seçimlerde eksi yazabilir demiş dinleyicimiz. Daha doğrusu görüşünü belirtmiş, ben soru olarak algıladım ama artık bu da genel kurul üyelerinin takdiri diyelim. Bunun dışında şöyle baktığımda Fenerbahçe'de yine yarınki Konyaspor maçına dair dikkat çekici bir haber var. Sarı lacivertler Zeki Murat Göle yönetiminde geçen hafta sahasında Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı. Bugün de Konya'ya gitti. 18.30 gibi Konya'da havalanından iniş yaptılar. Edson Álvarez, Nene ve Ederson kadroda yer almadı. Ederson zaten cezalı. Nene'nin tedavisi devam ediyor ama Edson Álvarez'in durumunun iyi olmasına rağmen Zeki Murat Göle tarafından tercih edilmediği yazıldı. Şöyle baktığımda yarınki maça da Fenerbahçe'nin kalede Mert Günok, savunmada Nelson Semedo, Şikrinyar'ın oynama durumunun olduğunu söylüyorlar. Osterwolde ve Levent ortalarında. Guendouzi, Kante, Fred, ileri uçta ise Tarişka, Kerem ve Musaba şeklinde çıkması bekleniyor yarınki maça. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de bu şekilde paylaşılıyor. Bu şey çok soruluyor bugün. Dinleyicilerimiz hatırlatmışlar. Rafael Leao kısmı. Dün de biraz değinmiştik. Yani Milan'ın satması gündemde, bu oyuncuyu Milan'dan ayrılacak ama tabii Fenerbahçe mi olur alacak kulüp, başka kulüpler mi olur? Rafael Leao'ya ciddi bir ilgisi var Hakan Safi'nin. Yani Aziz Yıldırım cephesinde böyle bir ilgiye dair bir haber görmedim ama Hakan Safi kimle konuştuysa Rafael Leao'dan bir bahsetmişti. Serdar Çelikler daha önce açıkladı. Sonra başka isimler de YouTube yayınlarında aktardılar. Yarış vakti gelmiş, yarışın ardından devam edelim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Victor Lane'in dıştan 4 numarada Agata'nın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 1 numarada Çokomelkız önde içeriden, 7 numarada Victor Lane dışarıdan, 2 numaralı Dayala öndeki 1 numarada Çokomelkız'ı yakalama gayretinde son 50'ye yaklaşılırken 1 numarada Çokomelkız 3 boy farklı lider. Ortadan 2 numarada Dayala'nın içeriden 2 numaralı Victor Lane'in atakları olsa da 1 numarada Çokomelkız 2 boy farklı görüşü kazandı. 2 numarada Dayala ve 7 numarada Victor Lane. İkinci için fotoyu yakın arayla geçen Tyler oldu değerli izleyenler. 4 numaralı Agata ve 3 numaralı Hama Destination'da tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçti. İstanbul'da 5. koşuyu 1 numaralı Çokomelkız Ayhan Kurşun'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
8: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yollarla ilgili paylaşımlara devam ediyoruz. Başkente bir bakalım ya, onluk ortalaması %70'li seviyelere anca düşebilmiş. Bir göz atalım başkentte neler var neler yok diye. Öncelikle bir arızalı araç var Samsun yolunda, Kayaş yönünde 1011 çıkışında arızalı bir araç var. Anadolu bulvarında merkeze doğru bir kaza, o alt geçitte, bir de yine Anadolu bulvarında çevre yolu yönüne doğru Ankara bulvarı bağlantısında da başka bir kaza. İzmir'de de %70'li seviyeleri gösteriyor onun ortalaması. Akçay Caddesi Karabağlar yönü Gazi Emir alt geçidi öncesi bir trafik kazası var. Bir de çevre yolunda, zaten çevre yolu şu sıralar kalabalık. Buca yönünde de otogar karşı sonrası orta şeritte iki ayrı kaza kısa aralıklarda. İstanbul'da da

0: insanlık ortalaması %70'li 80'li seviyelerde gidip geliyor. Yaka değiştirme seçenekleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Anadolu geçişi Seyran Tepe'den Kavacıya yön Anadolu Avrupa yönü rahat. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan Altunizade'ye yoğun. Anadolu Avrupa yönü ise Altunizade'den Zincirlikuyu'da Levent ayrımına yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Samatya'dan yoğun. Anadolu Avrupa yönü rahat. 3. köprüde kuzey çevre otoyolunda sıkıntı yok. Bunlar özet gelişmelerdi. Hepsine daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyondan da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Reklam.

0: Elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Yarın akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Spor.

0: Reklam. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. 23 dakika sonra Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko mücadelesi Radyo Spor'dan nakden yayınlanacak. Temsilcimiz seride 2-1 önde bu akşam kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak ve rakibi Olympiakos Monaco'yu da 3-0'la geçmişti Yunan takımı. Dolayısıyla bugün biraz erken bitireceğiz programı değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yusuf Yazıcı'dan bugün üzücü bir haber geldi. Üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı milli oyuncu ve 6 ay sahalardan uzak kalacak. Yani 2027 yılının Ocak ayına kadar oynayamayacak. Olympiakos'ta kariyerine devam eden milli futbolcu bir kez daha sakatlıkla sarsıldı. Yunan basını yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğunu yazmış. Sanırım antrenmanda oldu bu, Olympiakos'un maçı yoktu diye biliyorum. Uzun süren bir tedavi süreci bekliyor milli futbolcuyu. Kariyerinde bu sıkıntıyı iki kez yaşamıştı. Üçüncü olacak bu. Hakikaten üzücü. Çok değerli bir sporcuydu. Milli takıma kadar yükselmiş. Yetenekli, kaliteli bir oyuncuydu. Dilde muazzam işler yapmıştı. Ama işte hayat bazen böyle zorluklar da çıkartıyor Yusuf Yazıcı'ya yaşattığı gibi. Çok geçmiş olsun dileyelim Yusuf Yazıcı'ya. Ahmet Spor'la ilgili bir transfer iddiası. Ahmet Spor'la ilgili böyle hep yıldız futbolcular yazılıyor. İşte Icardi yazıldı,

Galatasaray'dan Lemina'yı istediği dün akşam gördüm bir yerde haber sitesinde. Şimdi de Bissouma yazılmış. Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bissouma, Ahmetspor'un gündeminde. Nicolo Screa yazmış bu haberi. Bu biraz menajer haberi gibi de geldi bana ama Ahmetspor da biraz transfere para harcayacak gibi, bütçe olarak Anadolu kulüplerinin çoğunun önünde görünüyor. Süper Lig'de bakalım nasıl bir takım kuracaklar. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk dün akşam Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi'ne yarı finalde veda etti. Dün Fatih Terim de maçı tribünden izledi Arda Turan'a destek olmak için. Arda Turan'ın maç sonu yaptığı açıklamaları aktaracağım. Tabii Galatasaray'ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu diye bir soru sorulmuş Arda Turan'a. Crystal Palace maçının ardından Okan Buruk'tan övgüyle bahsediyor Arda Turan ve şöyle devam etmiş: "Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarımın her zaman destekliyoruz. Aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray'ın en iyi seçeneğinin olduğunu düşünüyorum," diyor. "Benim açımdan ise Eyüpspor'daki çalışmalarımdan sonra Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Ben para düşünen veya kararlarını paraya göre veren biri değilim. Şu anda tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adanmış durumdayım. Shakhtar formasına bana bu takımı çalıştırma şansı veren Rinat Akhmetov, Sergei Parhin ve Dario Sırna'ya saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz ama birlikte ilerliyoruz. Her zaman ortak kararlar alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum," diyor. "Bu kulübü seviyorum ve geleceği için hayallerim var," diye devam etmiş Arda Turan. Takımı da şampiyon olacak gibi, bu hafta maçını kazanması halinde Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek Shakhtar Donetsk. Seneye de Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatı var. Kendini bir orada da görmek isteyebilir Arda Turan. Hani sanki bir yıl daha orada devam etse onun için daha sağlıklı olur gibi. Şu an bir ayrılık da söz konusu değil ama eminim bu yaz Arda Turan'a da teklifler gelecektir Avrupa'nın çeşitli liglerinden. Çünkü dikkat çekici bir performansa imza attı. Hani Shakhtar'la yarı finale kalmasının yanı sıra mevcut konjonktür şartlar içerisinde, savaş ortamında takımı hem Ukrayna'da şampiyonluğu yaşamak üzere hem Konferans Ligi'nde iz bırakan bir performans ortaya koydu. Genelde işte oyuncunun geçmişteki profiline baktığımızda Atletico Madrid, Galatasaray, Barcelona üst düzey oynamış. Avrupa'nın birçok kulübünün kulübü için daha doğrusu cazip hale gelecek bir profili var şu an Arda Turan'ın. Bu yüzden dedim teklifler kendisine gelecektir diye. Real Madrid'de dün tarihi bir kavga vardı. Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni arasında antrenmanda yaşanan kavgadan sonra Real Madrid kulübü iki oyuncuya 500'er bin euro para cezası verdi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür dilediler. Futbolcuların kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği aktarılmış. Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını paylaştılar. Bu koşullar altında iki oyuncuya 500'er bin euro tutarında para cezası uygulama kararı aldık, prosedürleri gerçekleştirdik, diyor Real Madrid yönetimi. La Liga'da 10 Mayıs Pazar günü Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor Real Madrid deplasmanında. Valverde de bugün uzun bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından. İspanyol basınında çıkan haberleri, sosyal medyada konuşulanların abartıldığını ve o kadar da büyütülecek bir olay yaşanmadığını paylaşmış. Ama bugün de İspanyol basınında böyle çok çeşitli iddialar vardı. Neydi o iddialar? İşte Xabi Alonso'nun da bu yıldızlarla arasının iyi olmadığı ve bu yüzden takımdan ayrıldığı yazıldı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yüksek profilli bu yıldızlarla baş edebilecek, Carlo Ancelotti seviyesinde bir hocayı takım başına getirmek istediği yazıldı. The Athletic'te ise Carlo Ancelotti'nin teknik ekibindeki kaynaklara göre geçen sezondan bu yana takım

içinde bu tip çatışmalar, kavgalar vardı. Bu yüzden Ancelotti ayrılma kararı aldı diye haberler var. Tabii bir olay çıktığında biraz bu bize özgü değil sadece. Yani dünyanın tüm medyasına baktığımızda biraz da abartarak konuyu daha dikkat çekici hale getirme isteği olabiliyor. Ama Real Madrid kulübü farklı düşünüyor. Real Madrid'in hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Jürgen Klopp'un bir açıklaması var. Bu arada Almanlardaki bu uyanışı seviyorum. Şimdi birkaç oyuncu paylaşacağım size. Andreas Schürrle 29 yaşındayken 2014 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Alman milli takımına şampiyonluk yaşamıştı. 29 yaşında 2020 yılında futbolu bıraktı. Benedikt Höwedes 32 yaşında halen oynayabilirdi. O da 2020'de futbolu bıraktı. Sandro Wagner, o da Alman bir forvet. O da 2020 yılında Çin'de futbol oynarken bıraktı. Sven Bender, o da 31 yaşında futbola veda etti. Niklas Süle, o da 30 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Çok erken bırakıyor Alman futbolcular. Bununla ilgili bir uyanış mı bilmiyorum artık herhalde aydınlanma mı oluyor? Hayatlarının bir şekilde bittiğini, geçtiğini farkına varıp hayatlarının en güzel dönemlerini işte kamplarda, maçlarda, antrenmanlarda geçirmek istemeyebiliyorlar. Bugün de Jürgen Klopp'un Facebook hesabından yaptığı bir açıklama var. Çok dikkat çekici, çok aydınlatıcı aslında birçok insana. Böyle hırslarına yenilmiş, işte 70'inde 1 milyar dolar serveti olup onu 1,5 milyar dolara çıkarmak için ihale kovalayan iş adamlarına, yani böyle hayatı hırslarıyla yaşayan insanlara çok güzel bir mesaj bu. Jürgen Klopp'un kendi açıklaması diyor ki, "Günlük baskı ve gürültüden uzaklaştığımdan beri hayatımın tamamen yeni bir evresine girdim. Dürüst olmak gerekirse bazı günler hangi maçların oynandığını dahi bilmiyorum. O dünyadan tamamen koptum ve 25 yıldır ilk kez gerçekten normal ve sakin bir hayat yaşıyorum. Şimdi zamanımı spor yaparak, günlük havanın tadını çıkararak ve torunlarımla, ailemle olabildiğince çok zaman geçirerek harcıyorum." Jürgen Klopp'un açıklaması bu. Bunlar aslında futbolun beni yıllarca uzak tuttuğu basit şeyler. Uzun bir süre James Bond gibi yaşadım. Her gün aynı yoğun rutini tekrar yaşayarak başarılı olmaya çalışıyordum. Şimdi saatlerce yağmurda beklemek yok ve haftada 3 kez basın toplantısı yok. Şimdi 58 yaşındayım ve insanlar bana antrenörlüğe geri dönmem hakkında sürekli soru sorsa da şu anda hiçbir şeyi özlediğimi hissetmiyorum. İster Red Bull'daki yeni rolüm olsun, isterse de sıradan bir insan olarak günün her anını tadını çıkarmak olsun. Şu an yaptığım her şeyden inanılmaz derecede mutluyum. Hayat çok kısa ve artık hayatın tadını çıkarmanın ve daha önce hiç görmediğim küçük detayların keyfini sürmenin zamanı geldi. Umarım hepinizin harika bir günü olur ve gülümsemeye devam edersiniz diye. Muazzam bir açıklama bu Jürgen Klopp. Bunu not aldım kendime. Yani arada dönüp bakıp okumak lazım. Çünkü hepimiz bazı şeyleri kaçırabiliyoruz hayatta. İşte şu an ben de 41 yaşındayım. Artık biraz daha yaş şeye doğru evrildi. Yani orta yaş seviyesindeyiz. İşte 20 yaşındaki enerjimin olmadığını hissediyorum. Eminim birçok insanda da bu vardır. İşte gece biraz geç yatsam sabah erken kalkmak zorunda kaldığımda o gün daha zor geçiyor. 20 yaşlarında bu pek sorun olmuyordu. Geçen arkadaşlarla böyle halı saha maçına gittik. Halı saha maçında 1,5 yıl ara vermiştim. Eski şeyim yok, koşu yani bir depar atsam 5 dakika dinlenmek zorunda hissediyorum. Jürgen Klopp seviyesinde de kazanılmış birçok başarı var. Dortmund'da Şampiyonlar Ligi finali, Bundesliga zaferi, Liverpool'da hem Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi. Mali açıdan mali özgürlüğüne kavuşmuş biri. Hayatı boyunca teknik direktörlük yapıp o baskıyla, stresle mücadele etmenin bir anlamı var mı diyor bir anlamda. Kendi kendine sormuş bu soruyu ve buna gerek yok diye karar vermiş. Tabii böyle çok büyük hırs olmadığı sürece, hani işte başkalarını aşağı çekmeden, bazı insanlar da şeyi seviyorlar, o yarışın içinde olmayı seviyorlar, o yarıştan koptuklarında hayatları daha çabuk tükenebiliyor. Ama ben daha çok Jürgen Klopp'un tarafındayım. Yani belli bir noktadan sonra farkındalığa ulaşıp ve işte hayatın belli bir süreyle, hayatta bize belli bir süre verildiğinin farkına varıp
Onun tadını en iyi çıkarma tarafındayım. Sürekli aynı işte yaparak da o tat çıkarılmaz. Aksine bir yerden sonra bir görev haline geliyor ve keyif alamıyorsunuz. Doğruya doğru. Yani hani bunu 15 yıl bir şirkette çalışan biri olarak söylüyorum. Kaç kere işten çıkmak istedim ama mecburiyetten dolayı bırakamamıştım. Yani işte çalışma zorunluluğundan dolayı. O mecburiyet olmadığında hayat daha iyi güzelleşiyor ve o imkanı insan kendine yarattıktan sonra da hayatın tadını çok daha güzel çıkartabiliyor. Jürgen Klopp da biraz işin bu tarafına yoğunlaşmış ve bunu fark etmiş. İşte görüyoruz 70-75 yaşında hala hırslarıyla, etrafıyla kavga eden, kendiyle kavga eden bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben Jürgen Klopp'cuyum bu tarafta. Umarım herkes o farkındalığa, bilince ulaşır ve ona ulaştıktan sonra hayattan daha iyi keyif alınıyor aslında. Bayern Münih ile ilgili bir transfer iddiası var. Bayern Münih'in daha doğrusu iki oyuncu Bayern'in transfer listesinde biri Paris Saint-Germain'den Barkalo. Biraz daha yedek kalıyor Barkalo. Sky Spor yapmış bu haberi. 23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e transferinin zor olduğunda paylaşmış. Bayern istiyor ama işte yani Paris bırakmak istemeyebilir. Ayrıca Arsenal ve Barcelona da bu oyuncuya talip olmuş. Önümüzdeki yaz bir transfer teklifi yapacakmış Paris Saint-Germain'e. Bir de Gordon Newcastle'da bu sezon çok iyi bir performans ortaya koydu. Barcelona ve Bayern Münih Gordon için mücadele ediyor diye bir haber gördüm bugün dış basında. Gordon'a sanki Bayern'in daha çok ihtiyacı var gibi. Orada 10 numarada bir boşluk var. Sergio Gnabry tam orayı dolduramadı. Yani zaten tam bir orijin 10 numara değildi. Diğer oyuncu sakatlıktan yeni döndük. Aklıma gelmiyor ismi ya. Son maçta ikinci yarı oyundan çıktı. Nicholas Jackson yerine oyuna girmişti. Lütfen aklınıza gelirse benimle paylaşın. O da sakatlıktan iyi dönmedi ve orada bir boşluk hissiyatı var. Vincent Kompany de Gordon'u istemiş. Bakalım Bayern önümüzdeki yaz Barkalo'ya da Gordon'dan hangisini ya da ikisini birden bir kadrosuna katacak. Göreceğiz. Bu arada bir taraftan da ekrana bakıyorum. Fenerbahçe Beko Zalgiris maçının başlamasına 8 dakikalık süre kaldı. Bu arada Euroleague'de dün akşam Real Madrid Hapoel'i yendi ve Final Four'a kalan ikinci takım oldu. Ha, Musiala. Dinleyicimiz paylaştı şimdi. Musiala'nın ismi aklıma gelmedi. Geçen yaz sakatlanmıştı. Sakatlıktan çok güçlü dönemedi ve orada 10 numara mevkiinde bir boşluk var Bayern Münih'te. Oraya da çok daha hani ne alacağını kestirebileceği bir oyuncu transfer etmek istiyor. Yani Vincent Kompany. Bakalım bu yaz o hedefe ulaşabilecek mi? Son bölümde birkaç mesajla devam edelim. Jürgen Klopp en güzelini yapmış. Lucescu ölene kadar çalıştı diyor. İşte bazılarında bu var. Yani Lucescu'yu da burada anmış olalım. Hoca da ondan keyif alıyordu. Ama işte bir yerde de bitiyor hayat. Sanki ne kadar böyle ailene, sevdiklerine vakit ayırırsan daha verimli, keyifli geçer gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ben Klopp tarafındayım. Almanlar da sadece futbolda değil. Mesela Formula 1'de Nico Rosberg 31 yaşında şampiyon olunca emekli oldu ve bana yeter dedi. Aslında bu bize ders olması lazım. Çünkü hayata bir daha gelmeyeceğiz. Ben de 40 yaşındayım ve şirkette çalışıyorum. Allah ömür verirse ben de bir yıl sonra ufak bir yer açıp umursamadan hayatın tadını çıkarmak istiyorum demiş. Umarım hayaliniz, hedefiniz gerçekleşir dinleyicimize. Avrupa'da takımlarda da mı artık yenilince transfer haberleri çıkartıyorlar? Bayern mesela demiş dinleyicimiz. Onlar da belki bu sezona böyle çok taraftarı inandırdılar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna. O hayal gerçekleşmeyince biraz dikkat dağıtmak için de yapılıyor olabilir bu haberler ama Musiala'nın biraz daha kanatta başarılı sanki. Yani oraya bir 10 numara ihtiyacı var da var gibi geliyor bana. Sağ bekte de Stanisic çok beğenilen bir oyuncu ama Bayern Münih'in seviyesinde bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Oraya da bir takviye lazım Bayern'e. Yani üst düzey bir sağ bek. Kimmich'in yanına olabilir. Pavlovic son dönemde iyi orada ama. Veya Bayern Münih'in ön taraf çok iyi ama arka tarafta işte bir Arsenal seviyesinde, bir Paris Saint-Germain seviyesinde kalite yok. Bunu da kabul edelim yani. Hani
Bilmiyorum bana katılır mısınız?

0: Arka taraftaki oyuncu grubunun kalitesi biraz düşük. Ve son mesajı da okuyalım. Arda Turan'ın çok başarılı bir sezon geçirdiğini paylaşmış dinleyicimiz. Arda Turan konusunu üzerinden geçtik ama şimdi gördüğüm mesajı kusura bakmasın. O da diyor ki ilk sezonunda beklentilerin çok üzerine çıktı diyor. Evet değerli dinleyenler, bugün Radyo Spor'da günü ve haftayı kapatıyoruz. Pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Birazdan Fenerbahçe Zalgiris deplasmanında olacak Fenerbahçe Beko. Bu maçı Radyo Spor'dan naklen yayınlayacağız. Temsilcimize de bol şans dileyelim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
9: Bunu alıyorum.
10: Anne bunu.
8: Bunu?
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.

0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması başlıyor.
1: Bu arada işte Nigel Williams goes, Silvan Francisco, Arnas Butkevicius, Azuolas Tubelis ve Moses Wright peşinde Žalgiris'te sahaya çıkacak. Biz de kısa bir ara rica ediyoruz, hemen burada olacağız.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Nando da Kola, Boldvin şimdi atacak. Wade Boldvin!
3: Oldu! Oldu!
0: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Tarık Biberovic ilk iki maçın en iyi isimlerinden biriydi. Bugün yine onun hem hücumda ve savunmada yine gücüne ihtiyacımız var. Bu arada tribünler tıklım tıklım. Bugün herkes bilet soruyordu. Eminim evet. İbrahim abi sana daha çok gelmiştir. Ama 300-350 euroya kadar hemen satıldığını da söyleyelim. Yani o kadar pahalı bile olsa. Ki iki maçın geliri 1.2 milyon euro olduğu söyleniyor. Žalgiris'in elde ettiği.
4: Ben daha fazla diyebilirim.
1: Daha fazla mı?
4: Yani Yankunas'la konuştum.
1: Direkt kaynağında.
4: Yıllar civarında söyledi.
1: Toplamda bütün geliri. Çok ciddi bir gelir tabii bu.
4: Hakikaten herkes bilet istiyor. Bilet bulmakta çok güçlük çekiyor. Çekti Fenerbahçe taraftarları. Ben de yani birkaç arkadaşıma zar zor buldum.
1: Zaten yani
4: zaten bugün
1: hiç kolay değil.
4: Fenerbahçe evet. Taraftarı var. Evet. Geçen maçta 150 kişi vardı ama bugün o da yok.
1: Ve maç başlıyor hava atışıyla. Fenerbahçe Beko'ya iyi şanslar diliyoruz. İlk hücum şansı Žalgiris'te. Andrew Williams goes. Silvan Francisco. İçeri Tubelis atmak istedi. Melli araya girdi. İyi savunmayla başlıyoruz. Nikola Melli hemen topu taşıdı Žalgiris sahasına. Darik Biberovic. Onun üçüyle başlamıştık. Bu kez kaçtı ama tipmeyen basketi bulan Cambridge. Hücum ribandı ve basket Cambridge'den.
4: Aslında çok iyi savunma, topu kaptık, üçlüyü de bulduk. Basket olmasa da Cambridge'in tipiyle atölyesi yapmış olduk.
1: Arjun Williams goes. Şimdi Devon Hall kaldı karşısında Francisco'nun. Moses Wright'a döndü. Yüksek posttan atışı isabetliydi. Rebound alıyoruz Melli ile. Taylor Norton Tucker. Devon Hall. Cambridge'in bir perdesi vardı. Şimdi Tarık Biberovic. Bası çok güzel. Devon Hall. Çember altında dolaştı. Moses Wright karşısında zayıf tarafta. Şimdi Nikola Melli. Melli üçlü. İsabetli değil. Rebound alan Moses Wright. Ken Birch devrildi orada.
4: Eksiyiz.
1: Naci Williams goes. Birch geri koştu. Sete oturduk böylece. Daha doğrusu set savunmasına. Şimdi Tubelis. Orta Tucker savunmasına döndü. Atışı kaçırdı ama rebound almışken Moses Wright. Birch'in müdahalesi. Az önceki rebound pozisyonu. Bu da Birch'in müdahalesi. Cambridge kritik bir müdahale Moses Wright yükselmeden. Butkevicius. Perdeden çıkan Williams goes. Orta mesafesi isabetli değil. Rebound alıyoruz Cambridge'le. THD. Dribbling'i kesti Tarık Biberovic.

0: Ferdi iyi kullandı. Şimdi Taylor Norton Tucker. Dark Mimeroç bomboş köşede. Tarık'ın üçlü isabetli. Jalgirislerin faul itirazı var. Butkevicius yerde kalmıştı. Koç Jasikevicius Devinol'la bir şeyler konuştu.
1: İsteyerek bir şey yok burada yani. Öyle bir sportmanet bir şey olacak.
0: Galiba Masulis itiraz
1: i̇stiyor,
0: edecek
1: evet,
0: mi?
1: İstiyor galiba.
0: İlk maçta da hatırlarsın.
1: Buna benzer bir şey olmuştu ama evet. Yine çalmamışlardı.
0: Oyunun akışını, daha doğrusu doğal akışına uygun bir hareket olarak kabul görmüştü ki öyleydi gerçekten ilk maçtaki temasta. İnanılmaz bir ıslık var şu anda salonda.

0: Evet, hakemler izleyecekler pozisyonu. Utkevicius'un yerde kaldığı pozisyonu. Bir şiddet eylemi, aksiyonu kapsamında izleyecekler. Kararda kalacaklar. Basketbolun doğal akışına uygun bir alan açma. Yani işte tekrar aksiyonu göreceğiz şimdi Tarık'ın. Yani dirseğini çok açmıyor burada, normal bir aksiyon ki.
1: Aynen, şimdi her tabii ki yüze darbeler tehlikeli oluyor ama
0: kesinlikle.
1: Her dokunuşta bilerek yapılmış, kastı yapılmış olarak algılanmamalı. Burada da eli çarpıyor diyelim, yani hani vurma da vurma yok.
0: Hakemler de aynı kanaatteler. Žalgiris Kaunas hücumu. Najee Williams-Goss. Melli'nin baskısı var ona. Moses Wright tepede. Birch'ten baskı. Silvan Francisco. Dribbling'i kesmek zorunda kaldı. Butkevicius. Ve Orton Tucker'ın faulü. Kenar oyunu, Najee Williams-Goss topu oyuna sokacak. Butkevicius. Silva Francisco. Birch karşısında. Najee Williams-Goss 5 saniye, 4 saniye Žalgiris hücumunda. Devon Hall aldırmadı Moses Wright'a. Williams-Goss üçlü, isabetliydi. Rebound. Ve 24 saniye doldu, çembere temas yok.
1: Hem takım halinde hem de birebir savunmada çok iyi başladık. Tarık da Najee Williams-Goss'un atacağını bildiği için o adımını önceden hissetti ve el gösterdi. Şu ana kadar gayet iyi savunuyoruz.
0: Devon Hall. Uçumdayız. 1-0'lık üstünlük. 2,5 dakika geride kaldı maçta. Taylor Norton Tucker. Tarık Liberovic burst top istedi. Onu göremedi Tarık. Taylor Norton Tucker. Williams-Goss'un üzerine gitti. Orta mesafesi. Bu da isabetli. Taylor Norton Tucker'ın şutları sokması çok önemli.
1: Çok, çok. Ya hem bu orta mesafeleri hem de bir tane üçlük isabeti bulursa o zaman çok daha rahatlayacak, o alanı daha rahat bulacak.
0: Dubelis, Williams-Goss attırmadık bu kez ona zayıf taraf üçlüğünü. Butkevicius dönerek atışı isabetli bir rebound belli.
1: Yani hiç istemedikleri bir atışa zorladık onları. Maçın başından beri zaten bravo Tucker.
0: Orada faul yok mu orada? Hayır, dengesi bozulmuştu.
1: Faul geldi yalnız galiba bençimize.
0: Taylor Norton Tucker çembere gitmek isterken dengesi bozuldu. Bana mı diyor Şornasya Skevicius, faulü verdiniz. Evet.
1: Ama uyarı gelmesi gerekmez miydi?
0: Yani hemen çaldılar yani. Evet. Genelde önce bir uyarı gelir hakikaten.
1: Daha maçın başı, bir de hani öyle bir

0: şey, agresif bir durum da yok. Tabii nereden bilmiyoruz ama.
1: Williams-Koz teknik faulden doğan serbest atışı değerlendirdi. İlk sayısı Jangiris'in. O da yani ayağına takılıyor Taylor Norton-Tucker. Faul bekliyor zaten.
0: Acaba yani kenardaki herhangi birine mi çaldı yoksa direkt Şaras'a mı çaldı acaba?
1: Şu an direkt koça yazılmış gibi gözüküyor Şaras Eskevicius'a. Ve şimdi ekstra bir hücum şansı Jangiris Kaunas için. Silvan Francisco içeri girdi, karşıladı THD ve faul düdüğü.
0: Yine Francisco'yu o alanı bulduğu anda içeri girdi ama çok iyi kapattık. Yani o yardımlar iki kişi birden çok iyi savunduk orayı.
1: Devanoğlu faulü bu arada.
0: Evet, avantajlı olduğu durumda o pozisyonu vermemiş olduk.
1: Kolay sayıya izin vermedi.
0: Evet.
1: Ayrıca Williams-Koz top oyuna soktu. Francisco. Devanoğlu peşinde. 8 saniye, 7 saniye. Butkevicius zayıf taraftan üçlüğü kaçırdı ama.
0: Biraz Tucker'ın ikinci faali oldu.
1: Evet, Taylor Norton-Tucker'ın faali. 3 serbest atış kullanacak Butkevicius. Aslında sakınmak istiyor ama. Yani öyle atlet bir oyuncu ki bir adımda zaten silindirine gitti Butkevicius'un.
0: Evet. Ama faul tabii.
1: Taylor Norton-Tucker kenarda. Wade Baldwin oyunda.
0: Şimdi onlar adına kilit oyuncular var. Elbette Francisco gibi, Williams-Koz gibi oyuncular onların zaten top yönlendiricileri, takım liderleri. Ancak geçen maç bize Tubelis attığı 26 sayıyla çok canımızı yaktı. Bugün de playoff serisi boyunca hiç ortada gözükmeyen Butkevicius'u içine sokmamamız gerekiyor. Çünkü sezonu %50 üçlük ortalamasıyla geçiren bir oyuncu.
1: Evet.
0: Seriyi kötü oynuyor ama ekstra bir oyuncu çıkartmayalım bugün.
1: Bu seride de ilk defa çizgiye gitti bu arada.
0: Evet.
1: Yani ilk serbest atışlarıydı. Dördüncü maçta attı onları da 3-3. Devon Hall.
0: Bu güzel.
1: Bağır
0: bu
1: geldi güzel. Francisco'dan. Bunu ilk üçüncü maçta da çok evet kullanmıştık.
0: Geçen maçta da çok iyi yaptık. Hatta işte 3 faul aldırdık. Yani ciddi bir süre de kenarda geçirdi.
1: Tabii
0: biz
1: Osmey'i
0: değerlendiremedik maalesef.
1: Sen hatta bunu söylemiştin. Evet. Onlar kenardayken farkı maalesef kapattılar diye. Tarık Biberovic zayıf tarafta. Üçlü bu da başarılı. Tarık'tan ikinci üçlü.
0: Yine Francisco'nun savunduğu oyuncuyu doğru kullandık flare pick'le.
1: Francisco kendine pozisyon yarattı. Atışı isabetli. Sağına gitmeyi başardı bu kez Francisco. Üçlü buldu. 17 öndeyiz. Wade Baldwin'le ucumdayız. Tubelis onu karşılamıştı. Cam Birch. Pas arası yapıyordu Azar Francisco. Fenerbahçe Peko için kenardan ucum.
0: Buradaki maçta da elimizde oynadığımız maçları birkaç pozisyonda adam değişikliğinden sonra o arkaya atılan yani foul line'a adam sokup oradan arkaya savunması olmayan topları atabilmek önemli ama orada tabii doğru bir pas istasyonu lazım. O belli yukarıda olduğu zaman daha kolay oluyor veya kısa oyuncu oraya gelip arkaya atması daha kolay oluyor. Cambridge'in üçlü çok fazla olmadığı için oraya gömülüyorlar.
1: Evet. Bu pozisyonda tam zaten evet bir örneğini gördük. Evet.
0: Ya orada çemberi atacaksın, başka ya da başka şansın yok.
1: Butkevicius kenarda bu arada. Maudolo oyunda ve Ulanovas oyunda Jalgiris'te. Cambridge. Şimdi Nando De Colo da bizde oyunda. Nando zayıf taraftan belli. Melli'nin üçlüğü. Bu da isabetli.
0: Bravo Nikola.
1: Nando De Colo'nun asisti Melli'nin üçlüğü. 13-7 farkı 6'ya çıkarıyoruz. Maudolo. Wade Baldwin karşıladı onu. Tubelis şimdi perdeye gelmişti. Low'yu Melli aldı. Tepede Moses Wright yüksek posta. Atışı kaçtı. Rebound'u çeldik. Faul Moses Wright'tan. Bir ucu faul. Melli'nin pozisyon alışı çok iyiydi burada. Beş dakika var ilk çeyreğin bitimine. Wade Baldwin. Şimdi Nando De Colo elden aldı.

0: Williams-Koss'un baskısı. Melli tepede ve savunma faulü. Williams-Koss'un itirazları var.
1: Teknik faul geldi. Teknik faul geldi.
0: Aslında çok temaslı savunuyordu yani. Başta ilk temasa bile verebilirdi. Bu arada mola da geldi. Televizyon molası. İtirazlar da sürüyor. Moladan sonra buradayız.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Kolo'ya yaptığı faul sonrası ve ilk molaya 13-7 önde girdik. Şimdi teknik faulden doğan serbest atışın anda da Kolo kullanacak. Bu da isabetli. Williams Costa bir anda iki faul oldu.
2: Faul oldu, evet.
1: Bir de kenardan hücum ediyoruz. Nikola Melli. Şimdi Cambridge. Melli içeri kat etmişti. Tarık Biberovic uzaklardan. Bu da mı isabetli, kaçtı. Hücum limanını Melli zorladı. Hayson Burch'te. Burch çok kötü bir pas verdi. Nando De Colo o hızlı hücuma izin vermedi. Kolay basketi atladı topa. Hatta dokunmadım diyor.
2: Dokunmadı zaten, ben de burada dokunduğunu görmedim ama.
1: Bakalım. Burada hakikaten dokunmamış bu arada.
2: Evet. Ama top... fark etmiyor yine toplamlarda,
1: evet,
2: zaten.
1: Evet. Adalo da dokunmamış çünkü. Yantunen oyunda. Melli kenarda bu bölümde. Jalgiris'te de Slava oyuna girdi. Dustin Slava. Adalo topu oyuna sokacak. Kubelis. Şimdi Lo. Perde Sliva'dan. İçeride Sliva'yı kullanmak istediler. Şimdi Tubelis. Onun üçlüğü kaçtı, reboundu. Alıyoruz Yantunen'le.
2: Tubelis'ten o dış atış katkısını bulamadılar zaten. Dört numaradan bulamıyorlar. Bizim için bir avantaj tabii.
1: Nando De Colo. Farkı arttırma fırsatı Fenerbahçe Beko için ama topu kaybettik. Tubelis. Tarık geri koştu.
2: Bunlar kötü.
1: Basket faul geldi.
2: Ya ilk verdiğimiz elden topu basket faulle bitirdiler.
1: Da baskı da topu kaybediyoruz. Şimdi Kubelis serbest atış kullanacak. Dört dakika var ilk çeyreğin bitimine. Kubelis normalde kaçırdı. Tam diyecektim yüzdesini. %71 ile atıyordu. %72 ile. Wade Baldwin. Geç hücumu şansı. Wade Baldwin çembere gitti. Kaçırdı ama faul. Bizim adımıza 3. maçın en skorer ismiydi. Wade Baldwin 16 sayıyla 5'te asist yapmıştı. İki serbest atış kullanacak. İki kaçtı. Bugün neyse ki daha erken gittik çizgi İbrahim abi.
2: Evet.
1: Yani... bir önceki maçta 3'ü çeyrekte gidebilmiştik.
2: Ya bugün yarı sahada hücumları detayına, ince detayına kadar oynuyoruz. Artı biraz erken hücum etmeye çalışıyoruz onlar yerleşmeden. Oradan çıkarttığımız fauller var ama ilk bu kaçtı. Bunu basketin bulduk ya şimdi.
1: 2'de 1 geldi.
2: Bonzi girdi. Tarık'ın yerine.
1: Koçeskevicius 3. maçın ilk yarısını oynatmış ama 2. yarısını oynatmamıştı Bonzi Kolfun'u. Evet. De Colo'yla beraber.
2: Ya şimdi Bonzi sahada... değil de De Colo'yu çok aradık maçın sonunda. 3. maçta.
1: Bu arada Burch yerde kaldı. Tubelis topu aldı. Atışı kaçtı. Limont. 2. şanstan baskete doldu. Burch faul bekliyor. Tubelis yine agresif başladı. 4. sayısı. Wade Baldwin'le ucumdayız. Şimdi Yantunen. Sliva'nın savunmasında. Nando De Colo. Berteken Burch. Nando. Pas açısı aradı. Bonzi Colson baskıyı sürdürüyorlar. Bonzi içeri çok girdi. Atışı Bonzi Colson isabetli. Hücum ribaundu. Kendert basketi buldu. Çok zor bir hücumdan basketi çıkardık.
2: Ya birkaç maçtır o da pek ortalıkta yoktu ama
1: yerde kaldı anda da kolu.
2: Hücum ribaundlarında bayağı etkili.
1: Sliva üçlü sabitle. Bir an boş kaldı Dusty Sliva. Farkı 3'e indiriyor Jalgiris Kaunas. Kemberch'ın 500. reboundu oldu Euroleague kariyerinde. Wade Baldwin. Kemberch'ın perdesi faul. Ulanovas faul yaptı.
2: Yaz Kem atacak galiba faul.
1: Evet, o yüzden Silva'nın girmesine evet. izin vermedi hakem. Chris Silva girecekti Kemberch'ın yerine.

0: Cam Birch'in ilk serbest atışı isabetli. Cam Birch 2'de 2. Çıkmadan 2 sayısını attı Cam Birch böylece. Chris Silva oyunda. Madolo. Nekolo'nun üzerine gitmek istedi. Silva yardıma gelmişti. Madolo karşısında Yantunen. Son 2,5 dakika ilk çeyrekte. Tubelis'ten içeri Silva köşeye döndü. Francisco üçlü kaçırdı, ribaundu alıyoruz.
1: Kimden çıktı?
0: Chris Silva. Savunma ribaundunda. Topu da getirdi. Wade Baldwin. Perde istedi Chris Silva'dan. Şimdi ikili oyun. Chris Silva! Müthiş bir smaç! Chris Silva! Bütün salon sustu bir anda. Madolo. Dustin Silva. Madolo. Nando'nun üstüne gitti. Çembere gitti. Basketi buldu.
1: İşte bizim de zayıf noktamız bu ama yapacak bir şey yok. O yardımı zamanında getiremedik. Çok da boş kaldılar.
0: Wade Baldwin, şimdi Chris Silva. Nando topu almak istedi. Nando De Colo. Francisco'nun baskısı var. Şimdi orada sıkıştılar. Chris Silva'yı buldu. Bir basket daha.
1: Bravo Nando.
0: Silva'yı iki kez iyi kullanıyoruz kaptan.
1: Evet.
0: Şimdi Madolo. Monsikos'u karşısında. Moses Wright kenarda bekliyor bu arada. Döndü Ulanovas. Yardım geldi. Francisco. Zayıf tarafta üçlü kaçırdı. Ama Bonsikos'un faul yapıyor. Rebound pozisyonu olan Ovas'a. İşte Chris Silva'nın spektaküler smacı. Hem de Tubelis'in üzerinden. Havada bir asılı kalmış.
1: Orada alınca topu çok güçlü yani. Silva'ya doğru yerde pası vermek lazım.

0: orada çok etkili. Çok size'lı ve yükseğe çıkan bir oyuncu.
1: Serbest atışı isabette Ulanovas'ın. O da sezonda %81 ile atıyor. İkinciyi de attı. 23-17. 23-18. Farkı 5'e indiriyor Jargiris. Wade Baldwin'in hücumdayız. Son bir dakikanın içindeyiz artık ilk çeyrekte. Wade Baldwin yakın mesafe atışa gitti. Kaçırmadı Wade Baldwin.
0: Ya bunları mesela son, geçen maçın son çeyreğinde de yaptı. Atışlarını buldu aslında, kendi atışlarını, ama girmedi maalesef.
1: Müdahale geldi Paulson'dan. Hatta aslında atarak başlamıştı, evet. Son 2-3 tane kaçırdı.
0: Onlara girseydi zaten, evet, maçın sonunda o sorunu yaşamazdık ama.
1: Hatta maçı büyüleyecek pozisyonlar.
0: Aynen, ne kadar doğru atışı kurgulasan da bazen girmeyebiliyor işte.
1: Bonzi Colson'dan bu kez kritik bir müdahale. Ulanovas top oyuna sokacak. Madalo. Anudakolo karşısında. Ulanovas top istiyor. Bonzi Colson aldırmadı. Moses White. Silva'dan yakın savunma. Şimdi Lo. Bir an boş kaldı. Üçlü. İsabetli. Biraz Şember'in de yardımı, Poto'nun da yardımı.
0: Yalnız değmiş olabilir bizden bir oyuncu. Acaba 3 verdiler ama 2'ye dönebilir o.
1: Bir izleyeceklerdir muhtemelen.
0: Ne acaba?
1: Belki de.
0: Değilim. Ya da çizgiye mi bastı bilmiyorum. Hakemler çünkü izleyeceğiz dediler.
1: Şimdi son bir uçum fırsatı Fenerbahçe Beko için. Wade Baldwin. Uçum süresiyle maç süresi arasında bir 3 saniye fark var. Wade Baldwin. Perde. Uçum faul geldi. Chris Silva'nın faulü. Şimdi Melli ile Burch oyuna girecek. Bir savunma beşi gibi onları sokuyor.
0: Mecbur çünkü son top. Nandolo çıktı. Yani savunma yönleri zayıf oyuncuları çıkartıp daha fizikli ve ayaklarının üzerine durabilen beşe döndük.
1: 8.7 saniyesi var.
0: Faul yapmadan savunmak lazım.
1: Jargiris'i faul hakkımız dolu.
0: Aldırma.
1: Topu sokmadılar, hatta Tarık'ın müdahalesi. İyi baskı yaptık bu pozisyonda. Şimdi Sliva topu oyuna sokmaya çalışacak. Bonzi Colson baskıda. Olamaz çıkarmıştı. Silvan Francisco. Yine Bonzi Colson karşısında. Francisco çembere gitmek istedi ve isim
0: iyi
1: vermiyoruz.
0: İyi savunma.
1: Çeyreğin sonunda iyi savunma yapıyoruz. 25-21 öndeyiz ilk çeyreğin sonunda. Az sonra ikinci periyotta burada olacağız.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre...

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Reklam. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Yaptığımız top kayıpları biraz canımızı sıktı Tübelis'in basket faaliyle beraber. Fakat Žalgiris'in diğer maçlarına nazaran

0: dikkatli olmak lazım çünkü bir şekilde adam eksiltebiliyorlar ama şu ana kadar yaptığımız o iyi yaptığımız yardım savunmalarını daha dikkatli yapabilirsek ilk yarıyı daha farklı bir şekilde önde kapatabiliriz.
1: Ki bu arada skor 25-18 oldu.
0: 20 oldu işte orada temas var demiştik ya.
1: Evet onu iki sayı verdiler.
0: Onu ikiye çevirdiler üçü.
1: Madolo'nun attığı pozisyon değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz.
0: Çemberde seken pozisyon çünkü hakemleri izleyeceğiz demişlerdi. Orada herhalde ya onlardan ya temas var. Bir daha göstermedi reji ama.
1: Evet şu anda hani çünkü skor 25-21'di ilk çeyreğin sonu 25-20 oldu. Bu arada yine bir önceki maç burada 25 sayı bulmuştuk ilk çeyrekte. 12 sayı yemiştik
2: galiba evet.
1: Ama bu sefer bench'ten biraz katkı buldular senin de söylediğin gibi. Orada 0 bench sayısıydı ilk çeyreğin sonunda. Ve ikinci periyoda Fenerbahçe beko hücumuyla başlıyoruz. Devon Hall. Karşısında Silvan Francisco var. Hall. Perdeden çıkan Wade Baldwin. Madalo oyunda kalmaya devam ediyor. Williams Kost teknik faul almıştı ilk çeyrekte kenarda. 4 saniye, 3 saniye orta mesafeye gitti. Atışı kaçtı ama rebound alıyor muyuz? Alıyoruz. Chris Silva. Bir ikinci şans.
0: Şimdi reboundlar çok değerli.
1: Şimdi üçlük isabetli değil ben ama bir rebound daha mı? Francisco'dan çıktı ama son temas bizden.
0: Olsun. Yani bu üçlükler ters tarafa sekse, kolay rebound versek çok çabuk gelme şansları vardı. En azından değdik. Oyunu yavaşlatmış olduk. İkinci çeyreğe de iyi savunmayla başlamamız lazım.
1: Şimdi Francisco.
0: Ya onları bir ritme sokmadan olabildiğince 5'e 5'e mahkum bırakırsak o zaman maçın gidişatı bize daha yakın.
2: Gerçekten üstlüyorduk.
1: Evet, Madalo'dan bir üçlük geldi. Dripping üstü üçlüğü attı Madolo.
0: Ya Williams Kost'tan alamadıkları katkıyı bu akşam Madolo'dan buluyorlar.
1: Evet, Baldwin'den de son anda bir hamleyle topu kurtardı. Ayaklarına, dizlerine çarptırdı Moses Wright'ın. Devon Hall topu oyuna sokacak. Yantunen. Chris Silva. Şimdi perdeye mi gelecek? Hayır. Wade Baldwin. Wade Baldwin yine 6 saniye, 5 saniye, 24 saniyeyi biraz tükettik. Wade Baldwin, orada bir müdahale geldi.
0: Bizde top yine var. Bir saniyemiz var ama
1: evet,
0: bizde.
1: Bizde olması lazım sanki. Temas yok muydu?
0: Onlara mı verdiler?
1: Evet, şu an onlara verdiler.
0: Bizde gösterdi ilk başta İlya ama Kleşoviç.
1: Jonas Masulis görüntüde bu arada. O da Liat Kabelis'in genel menajeri, eski basketbolculardan. Şimdi Madolo. Devon Hall karşısında. Moses Wright perdeye gelmişti. Ayağa kaydı Madolo'nun. Devon Hall'un baskısı arttı. 5 saniye onlar için, 4 saniye attırmadı Devon Hall. İçeri şimdi ikili oyun, müdahale geldi. Ve 24 saniye doldu. Çok iyi savunma Cambridge'den.
0: İşte Madolo'yu ya da herhangi bir gardı topu çok elinde tuttuğum ve ona yönlendirdiği zaman o zaman işler daha güvende oluyor. Yani pas adedini fazlalaştırdığı anda Jelgiris o zaman işini çok zorlaşıyor.
1: Şimdi Wade Baldwin. Nerede gelmişti Cambridge'den. Cambridge içeride pozisyon aldı. O da faul var Madolo'dan. Şimdi Nigel Williams-Goss oyuna girecek. Law'nun yerine. Beş sayı attı Madolo da. Devon Hall. Perdeden çıktı Wade Baldwin. Şimdi Cambridge floater'ı Cambridge'in isabetli ama rebound alıyoruz tekrar. Cambridge yüklendi, basketi buldu.
0: İyi mücadele Cam.
1: Cambridge'den 6. sayı, 4. hücum reboundu. 8. sayı. Özür dilerim.

0: Francisco. Yankunen karşısında. Yankunen, Francisco döndü. Dustin Silva. Bir şut daha Dustin Silva'dan.
1: Dustin Silva'dan bu akşam iki tane üçlük yedik bu. Tabii oyunu açmaları konusunda daha önce geçen akşam Tübelis'ten yemiştik. Bugün Silva'dan geldi.
0: Ve Koç Yasikevicius'un molası geliyor.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, anka

0: için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Dört üçlük attı şu ana kadar Jalgiris Kaunas. Bunlardan ikisi Silva'dan geldi.
3: Tabii Silvian Francisco'ya bütün konsantrasyon.

0: Oyunda bu arada.
1: Şu ana kadar 15 ikilik denememiz var. 6 tane üçlük denememiz var. 6'da 3 üçlükle oynuyoruz. Aslında yani şey dengemiz çok iyi.
0: Üçlük dengemiz
1: çok iyi.
0: Evet. Çizgiye de gidebiliyoruz bugün.
1: Evet, çizgiye de gittik bugün.
0: Ama serbest atışı kaçırdı Taylor Norton Tucker. 2'de 1 geliyor sürekli. Şimdi Williams-Goss hemen gelmek istediler ama geri koştuk. Williams-Goss çembere gitmek istedi. Kaçırdı Cambridge, bir rebound daha. Taylor Norton Tucker.
1: Onların faal hakları doldu.
0: Taylor Norton Tucker çembere Bravo, gitmenin Tucker. Yolunu buldu.
1: Bravo,
0: ters turnikesi isabetli.
1: Bravo.
0: Basket foul Taylor Norton Tucker.
1: Rakip faal hakkı doldurmuşken bu gibi ataklar çok önemli. Çünkü Tucker'ı durduramazlar ya faal yapmadan.
0: Ve hemen zaten Masulis de molayı aldı. Az sonra buradayız.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
0: Norton Tucker serbest atışı kaçırdı.
1: Yani bugün faulleri kaçırıyoruz maalesef. Üçüncü mü oldu bugün? Kaçıncı oldu?
0: Dört oldu.
1: Dördüncü
0: yani oldu. Dördüncüyü kaçırdık. Williams-Goss. Şimdi Servidis perdeden çıktı üçlü. Kaçırdı, rebound'u alamıyoruz. Orada Butkevicius Taylor Norton Tucker'ın üstüne düştü kafasına. Bir hücum şansı daha buluyor Žalgiris. Servidis. Melli karşısında. Bir üçlük daha Servidis'ten. İsabetli. O da ekstra üretti.
1: Evet.
0: Kenardan gelip. Taylor Norton Tucker. Şimdi Nando De Colo. Nando De Colo. Dışarı döndü. Tevin Hall. Üçlü. Hemen cevap geldi.
1: Hemen cevap geldi. Bu önemliydi çünkü.
0: Tevin Hall.
1: Momentumu kaptırmamak adına önemliydi. Kenardan dediğin gibi Dustin Silva, Silvidis ve Maudolo ile beraber toplam 19 sayı buldular bu akşam.
0: Birukis kaçırdı, rebound alıyoruz. Melli orada faul var.
1: Oo, jump ball.
0: Ama atışı verdiler. Birukis'in sanki müdahalesi var gibiydi ama Kubelis'le beraber oradaydı Birukis. Şimdi hava atışına Kubelis'le Melli çıkacak. Milosevic hava atışını yaptı. Melli geldi. Böylece hücumu alıyoruz. Devon Hall. 4,5 dakika var ilk yarının bitimine. 4 sayıyla öndeyiz. Devon Hall. Cambridge. Taylor Norton Tucker. Faul hakkı dolu. Žalgiris Kaunas'ın. Taylor Norton Tucker. Cambridge. 4 saniye. Nikola Melli. Çembere bakmak lazım. Nando De Colo. Şimdi Melli ama topu kaybediyoruz.
1: İyi faul, iyi faul. Bravo Cam.
0: Cambridge'in de ilk faulü bu arada.
1: Ama bu fauller işte bir faulden daha önemli. Yani bunun sonucunda üçlükle bitebilirdi bu. Francisco çünkü koşuyordu.
0: Tam onların aradığı o koşu sayısı çünkü. Buna izin vermemek lazım dediğin gibi.
1: Ya bu

0: atmosferde istemeyeceğiniz tek şey o erken gelip dengesiz yakaladıklarında köşe ışıklarını ya da çembere kolay girişlerini bulmak onlar için ilk öncelik. O yüzden atış tercihlerimiz çok önemli bu akşam.
1: Bu Kevicius aldırmadı Kubelis'e Melli ile. Sirvidis üçlü kaçırdı bu kez artık ama Virtus'ten hücum ribandı. Bu Kevicius. Telenor'ta takır gitmesine izin vermedi. 6 saniye, 5 saniye ucumda Jalgiris için Francisco. Telenor'ta takır karşısında faul.
2: Telenor'ta takırdan. Galiba.
1: Bir de üçledi Telenor'ta takır.
0: Bu da bir daha önemli bizim için. Özellikle faul hakları doğmuşken takırı açık sahada bulabilme şansımız yüksekti ama
1: çoğu ribaundu alıp gidemedik. Evet, Virtus aldı orada.
0: Gidemedik. Demin de gidemedik. Virtus'un aldığı atışta da evet. Jump ball oldu.
1: Evet. İki tane
0: evet.
1: Savunma ribaundunda sorun yaşadık. Telenor'ta takır kenarda. İlk yarıyı kenarda bitirecektir. Francisco'nun ilk serbest atışı isabetli. 2'de 2 geldi. Onlar 11'de 9 attılar. Bizim 10'da 6 serbest atışlar. Fark 2. Öndeyiz. İlk yarının son 3,5 dakikası. Wade Baldwin. Nicola Melli. Silva faul. Virtus'un faulü. Virtus de ikiledi.
0: Güzel tabii. Eğer yani bunları isabete çevirirsek zorlanmadan çizgiye gidiyor olmak önemli.
1: Virtus kenarda Moses Wright oyunda.
0: Şimdi onların da savunma baskısı son birkaç dakikada çok arttı.
1: Şu ana kadar 12 faul yaptı Jagiris Kaunas. Chris Silva ilk serbest atışı isabetli. Özellikle uzundan o serbest atışı bulmak daha da kıymetli. Evet. Yani isabetli. 2-2'de 2 Chris Silva'dan.
0: Bugün kısalar kaçırdı.
1: Evet doğru. Jalgiris hücumu Butkevicius. İçeri girme koridoru buldu. Neyse kaçırdı orada faul var. Basket faul olmadı.
0: Jalgiris bugün biraz daha sezon içinde oynadığı basketbola yakın bir basketbol oynuyor. Yani diğer oyuncuları da devreye sokmuş durumdalar. Evet belki Moses Wright giremedi ama Dustin Silva, Butkevicius, Maadolo kenardan gelip daha aktif oynadılar bu akşam.
1: Sırbidis'te
0: üçlük attı bir tane. Sırbidis'te üçlük buldu bir tane. Uğramasın 4 sayısı var. Ya sayı dağılımı onlarda daha homojen diğer maçlara göre.
1: Butkevicius kaçırmadı 2'de 2. Wade Baldwin. Karşıda Butkevicius var. Tarık şimdi perdeyi yapmış. Havaya Chris Silva! Chris Silva uçuyor. Bir smaçta.
0: Muazzam kurgulanmış bir oyun. Harika pas. Çok iyi bitiriş.
1: Orada Tarık'ın yaptığı perdeyle Chris Silva arkaya gitti. Şimdi Francisco faul Devonol'dan. Devonol'un ilk faul, ikinci faul özür diliyorum. Yeskevicius da sürekli Devonol'a sağına izin verme dedi yani sağ elini gösterip.
0: Ama işte bak yine kimi kullandık? Francisco'yu kullandık yani o tarafta.
1: Evet arkada.
0: Ettiysen.
1: Silva'nın atletizmini kullanma şansımız oldu. Evet, o çok önemli. Evet.
0: Tarık'ın iyi perdelemesi.
1: Chris Silva'dan şu ana kadar 8 sayı. Biz de oradan biraz ekstra üretme şansı bulduk İbrahim abi.
0: Tabii Tarık net şutör olduğu için onunla perdelemelerine bir şey yapamazsın çünkü
1: çıkarsa ya, yukarı.
0: Çıkarsa evet. Yukarı net üçlük tehdidi var. Bir de ters tarafta yardım edecek oyuncu da yok.
1: Silvan Francisco şu ana kadar 7 sayı üretti. 4'ü çizgiden. 40-38 farkı tekrar 2'ye indirdi Jalgiris Kaunas. Wade Baldwin. Nando de Colo perdeden çıktı. Silva'nın perdesi. Bu ikinci kez oldu yalnız.
0: Silva'nın üçüncü faal oldu bu. Yani o da yönetim bir akşamda 3 faalle kenara geldi.
1: İkinci kez bir perdede ki ne kadar iyi oynuyordu. Hücumda evet. Özellikle ve savunmada yardımdı ama kenara gitmek zorunda kaldı. Ken Birch oyunda tekrar. Adolo oyunda Jargiris'te. Tarık karşısında. Perde Tubelis'ten. Adolo Tarık peşinde. Dönmek istedi dışarı Moses Wright. Ayağı kaydı düştü. Topu alamadık. Francisco çabuk döndü. Atışı kaçırdı. Rebound alalım. Tarık geldi. Nando aldı. Faul. Butkevicius'un faulü.
0: Böyle çizgideyiz. Güzel.
1: Butkevicius'un da ikinci faulü.
0: En azından öne geçme şanslarını iyi savuşturduk.
1: Tüm salon ayakta bu arada. Ayakta izliyorlar. İlk evet. Yarının son bölümünü. Yaklaşık 1-1,5-2 dakikadır. De Colo çizgide. Nando De Colo. Nando De Colo'nun da bugün 3 asisti var. Bir sayı bulmuştu çizgiden. İlk isabetli.

0: Tango de Kola kaçırmıyor. 2'de 2 kenarda olacak. Zira savunma için bozuk olsun oyunda.
1: Geçen maç biraz fazla kenarda unuttuk De Kola'yı. Özellikle maçın son bölümünde. Bugün biraz daha onu aktif kullanıyoruz. En azından hücum tarafında.
0: Şimdi Silvan Francisco. Tarık kaldı karşısında. Silvan Francisco üçlü kaçırdı. Rebound alalım. O kadar oğlum, mücadele oğlum aldık. Cambridge. Melli çeldi. Bozik olsun çeldi. Kolektif bir rebound. Wade Baldwin çembere gidecekti. Döndü. Şimdi Cambridge. Tarık Biberovic atmadı. Orta mesafe arıyor. Tarık döndü. Tarık Biberovic. Nefis bir basket Tarık'tan. Molayı aldırıyoruz. Thomas Masuli ise 6 sayılı öndeyiz.
2: Jelgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Jelgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
0: İşte bu son Francisco'nun üzerine gidip dönerek bulduğu basket. Son 1.49 ilk yarıda. Jelgiris Kaunas ucumu olacak. Wade Baldwin, Tarık Biberovic, Bonzik olsun, Cambridge, Nikola Melli 5 ile sahadayız. Silvan Francisco. Ozu Swag perdeye gelmişti. Şimdi araya girdi Cambridge. Topu alamadık. Ulan Ovas. Çembere gitme yolunu buldu Ulan Ovas. Ağır adımlarla
1: top kaybı eşiğinden döndü ama basketi bir şekilde bulabildiler.
0: Wade Baldwin. Ozu Kosun. Elden aldı Wade Baldwin tekrar. Melli'nin perdesi. İkili oyun. Nikola Melli pası. Cambridge. Smart kaçtı.
1: Yok geldim Ozu'dan.
0: Madolo. Bomboş, İyi geri koştuk. Ulanovas, Francisco bomboş. Üçlü neyse, kaçırdı. Şimdi Wade Baldwin rebound alıyor.
1: Şanslı olduğumuz bir pozisyon.
0: Bozik olsun. Frene bastı. Sete dönüyoruz tekrar. Tarık Biberovic. İçeride Melli. Çember dibinde faul var. Yerdeyken Madolo'nun faulü.
1: Yani iyi koştuk geri dedin ama Francisco'yu bomboş bıraktık
0: evet,
1: orada.
0: Evet. Bu Bozik olsun müdahalesine seyircinin reaksiyonu büyük ekranda yansıdı. Ama,

0: Şimdi Melli. İlk serbest atışı isabetli. Salonda
1: bir anda büyük bir gürültü koptu, reji gösterdikten sonra değil mi? Evet. Olsun'un çembere müdahalesi.
0: Evet. Şimdi ıslık da yoğunlaştı iyice Melli'nin serbest atışlarında. Melli ikinci serbest atışı kaçtı ama hücum reboundunu alıyor muyuz? Alamadı. Madolo hemen çıkmak istedi. Jagiris hücuma köşede Fransko'yu buldular. Tarık karşıladı. Moses Wright atışı isabetli. Koç Şarınasya Skevicius'un molası geliyor. 41.8 saniye var ilklerinin sonunda.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
0: Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. İlk yarının son bölümü. 41.8 saniye var. Bugün belki 5 top kaybı yaptık ama şu reboundlardan çıkışlar bize sorun oldu biraz. 5 hücum reboundu alabildik.
1: Bir de attığımız faulden sonra bunu yedik yani.
0: Evet.
1: Kaçırdığımız faul atışından sonra.
0: Şimdi Wade Baldwin. Hücumdayız. Wade Baldwin yaklaştı çembere, atışı isabetli.
1: Bunlar çok değerli.
0: Monfort alanına gitti. Evet. Hemen ürettik mola dönüşünde. Şimdi maç süresiyle hücum süresi arasında bir buçuk saniye var. Jalgiris hücumu. Silvan Francisco. Wade Baldwin savunmasında. Vanovas perdeye geldi. Francisco. Monzi Kosun'un savunması. Sağını engellemeye çalıştı. Francisco dolaştı. Tepede Moses Wright. Reboundu alalım. Çeldik, aldık. Wade Baldwin ilk yarının sonu. Bu arada
1: yani yine iyi savunduk. Yani bu sahanın içerisindeki 5'e baktığın zaman üçlüğünü en kabul edebileceğin, o yüzden atışı verdik. Yani 47 sayı attığımız bir devreyi 5 sayı önde kapadık. Evet, savunma hataları yaptık. Geçiş hücumlarında bazen engel olamadığımız pozisyonlar var. İşte faul üstüne yediğimiz kolay basketler var ama dengeli bir maç oluyor. Henüz hiçbir oyuncu çift taneye ulaşamadı maç genelinde. Cambridge bizim adımıza bugün Silva ile beraber en etkili maçlarından bir tanesini oynuyorlar. Darık 8 sayılık katkı verdi. Yani şu an için işler istediğimiz gibi gidiyor diyebiliriz, hatalarla birlikte tabii ki.
0: Şimdi röportajlar gelecek. Cambridge'ü dinleyeceğiz. İlk yarının etkili isimlerinden biriydi. Hücumda daha iyi gözüktünüz ama sonraki 20 dakikada ne yapmamız lazım? Çok daha iyi savunma yapmamız lazım. Şu an savunmamızı yukarı çekmemiz lazım ki daha iyi hücumda edelim aynı zamanda.
1: Yani tek negatifliğimiz Tucker'ın 3 faul olması.
0: Evet.
1: Keza Silva'nın da.
0: Şimdi Dustin Sliva gelecek devre arası röportajı için. O da ekstra katkı verdi. Müthiş fiziksel bir mücadele oluyor. Ne gerekiyor sizce ikinci yarı için? Savunmada bazı hatalar yaptık. Geçiş hücumlarını zorlamamız lazım. Ve bu agresifliği sürdürmemiz lazım.
1: Yani ritmi düşük bir maç oluyor Caner. Hani iki takım da biz 16 kere, onlar 15 kere çizgiye gitmişler. Evet. Oyun çok temposu durdu. İtirazlarla birlikte bu aslında bizim işimize gelen bir şey. Yani o tempon artmasına izin vermemiz lazım ikinci yarı.
0: Kesinlikle abi. Şimdi devre arasına gidiyoruz. İkinci yarıda tekrar burada olacağız sevgili seyirciler.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Neler söylersin ikinci yarı başlamadan önce? Aslında konuşuyorduk ilk yarının sonunda ama.
2: Yani hücum tarafında aslında istediklerimizi büyük ölçüde yapabildiğimiz bir maçı oynadık. 47 sayı bulduk ilk yarı deplasman şartlarında gayet iyi. Ama savunmada tabii ki hem zaman zaman bireysel zaman zaman takım olarak hatalar yaptık. Elbette kolay değil ama bu maçın sonucunu zaten bireysel hatalar belirleyecek. Tempo çok yükselmedi, düşük kaldı. Buradaki ilk maça nazaran daha fazla çizgiye gidiyor her iki takımda. Yani 16-15 iki takımın çizgiye giriş sayıları. Bu noktada tabii ki Francisco ve Daniel Williams'u olabildiğince iyi savunduk ama onlar bench'ten çok ciddi katkı aldılar. İşte Slevo'dan, Vukevicius'tan, Lonovas'tan, Mağdolo'dan ciddi katkılar aldılar. Yani 19 sayı buldular değil mi bench'ten? 21 sayı.
1: Evet, evet, 21 sayı.
2: Normalde bizim rotasyonlar ilerledikçe bu sayının artmasını beklerken ilk defa bir maçta bench'ten bizden daha çok katkı almış bulundular. Ama yine de soyunma arasından 5 sayı farkla önde başlıyoruz.
1: Aslında bir
2: mutlaka yani özellikle atış tercihlerimizin sonunda kolay ribaund alırlarsa hızlı gelmek ilk tercihleri ve onun dışında da tabii ki top kayıplarına mutlaka dikkat etmek lazım. Yani oyunu çok hızlandırmaya çalışan bir Žalgiris var karşımızda. Çünkü tek çareleri bize sertlik yapıp potadan uzak tutmak ve üzerimize gelmek. Ama diğer maçlara nazaran da 21'de 7'lik çok düşük bir ikilik yüzdeleri var. Dikkat etmemiz lazım.
1: Evet, bu bizim için gerçekten iyi bir %10'ların böyle atması.
2: Evet, için iyi.
1: Wade Baldwin'le ucumdayız. İkinci yarının ilk ucumu bizde. Baldwin tepeye, Kemperch. Elden Şirinan'la De Colo 5'te başladı bu arada. Taylor Norton Tucker kenarda. Wade Baldwin de oyunda De Colo ile beraber. Devon Hall da kenarda. Tarık Biberovic bir top kaybı. Tabii ilk maçta ilk yarıda 19 sayılık bir fark olmuştuk. Onun geri dönüş enerjisi vardı Žalgiris'te. Bu maç ise ilk yarı daha dengeli gitti.
2: Evet, ilk yarı daha dengeli gitti.
1: Farklı bir psikolojiyle başlıyoruz 3. çeyreğe bu maçta. Dubelis çembere gitti. Kaçırdı rebound Melli'de.
2: Devam ediyor onların tabii. 2 sayılık çok düşük yüzeyle oynuyorlar. Bunu kullanmamız lazım mutlaka.
1: Moses Wright'ın faulü Tarık Biberovic'e. Moses Wright'ın da 2. faulü oldu. Topu kenardan Wade Baldwin oyuna soktu. Kemperch. Nando De Colo. Francisco'nun savunması. Kemperch'ın perdesi. Nando De Colo orta mesafesi kaçtı. Butkevicius ribaundda. Kemperch.
2: İyi faul Kemperch'ten.
1: Hızlı hücuma çıkarmadı Butkevicius'u.
2: İlk yarıda buna benzer bir tane faul yapmıştı. Yani bizim adımıza Horton Tucker ve ilk yarı iyi oynayan bir Sivan'ın 3'er faali olması bir dezavantaj tabii ki. Ama faul yapmaktan kaçınmamak lazım yani. Zaten erken girip üçlük yemektense o faulü durdurmak önemli.
1: Bu konuda tembihlenmiş gibi Kemper evet. Şöyle oynuyor. Şimdi Tubelis. Francisco elden aldı. Wade Baldwin takıldı. Perde blok geldi.
2: Bravo Kem.
1: Kemper. Müthiş bir blok. Wade Baldwin. Blok sonrası hücumdayız. Henüz sayı yok ikinci yarıda. Ters taraftan Anadolu var. Diğer tarafta Tarık. Wade Baldwin. Şimdi içeri Birch. Melli almak isterken Butkevicius'un faulü.
2: 3 saniye geldi ama.
1: 3 saniye kararı.
2: 3 saniye geldi.
1: Biz faul beklerken bir 3 saniye kararı. İşte Ken Birch'in bloğu. Muazzam bir zamanlama Birch'ten.
2: Ya serinin başından beri Sylvian Francisco'nun aklındayız. Yapacağı kolay atışları bile kaçırıyor şu an için.
1: Sylvian Francisco. Perde gelmişti Moses Wright'tan. Tubelis. Foul. Anna De Colo foul yapan isim. İlk faulün Ando'nun. Birch ona da sıçradı bu arada. Hani faul verilmese.
2: Evet. Yani şu andaki en etkili oyuncumuz Ken Birch diyebilirim.
1: Yani o atış da biraz tereddüte sürükledi Kubelis'in.
2: Bak bir tane de kaçırttı mesela.
1: İlk serbest atışı kaçtı Tubelis'in. Bu arada Jonas Kazlauskas görüntüde. 99'da Žalgiris Euroleague'i kazanırken takımın koçuydu. Litvanya tarihinin önemli basketbol figürlerinden biri. Tubelis'ten 2'de 1 geldi.
2: Çok enteresan bir takım oldu. İstanbul'da yanmıştık onları biz Fenerbahçe'ye.
1: Evet evet.
2: Farklı yanmıştık hatta. Ama sonra şampiyon oldu.
1: Şimdi Wade Baldwin Birch'ü aradı. Kendi atışa gitti. İsabetli değil. Birch dinledi. Ken Birch.
2: Her yerde Ken Birch var bu akşam.
1: 11. sayısı.
2: Savunmada, bloklarda, hücum ribaundlarında, her şeyde.
1: Kritik bir ikinci şans sayısı Ken Birch'ten. Francisco üçlüyü attı. İsabetli. Pozisyonu yarattı kendine. 10. sayısı onun da. Önce Birch, sonra Francisco, çift taneye ulaşan arka arkaya ilk isimler. Wade Baldwin, Nicola Melli, Nando De Colo, Tubelis'in baskısı var ona. Şimdi Melli aldı sırtı dönük. Wade Baldwin içeri girdi. Moses Wright'a rağmen atışı kaçtı. Melli hücum reboundunda. Alıyoruz hücum reboundunu yine. Nando De Colo. Şimdi hadi köşede. Wade Baldwin bomboş. Üçlü. İsabetli değil ama bir hücum reboundu daha. Bu arada Biberovic'e Dara maç alındı.
2: Zeytin arka arkaya kaçan atışlar. Yani köşeden attığı ışık bomboştu. Ama ondan daha önemlisi o orta mesafeleri çok daha güvenli atan Wade Baldwin. Geçen maç olduğu gibi bu maçta şu an için oradan çok isabet bulamadı.
1: Şu ana kadar 7'de 2 genel şut yüzdesi evet. Wade Baldwin'in. Farkı 3'e indirdi Žalgiris. Žalgiris Kaunas hücumda. Kilo Intubelis kaçırdı evet, atışı. Kaçırdı. Ve ardından alamadık topu. Williams Goss. Moses Wright hatalı yürüme.
2: Hatalı yürüme. İyi dürük.
1: Bu çok iyi oldu.
2: Çok. Tubelis de bu akşam. Yani çok basit atışları kaçırdı.
1: O da 7'de 2 bu arada.
2: Evet.
1: Wade Baldwin gibi.
2: Geçen maçın 26 sayıyla oynayan oyuncusuydu.
1: Şimdi Wade Baldwin. Bu arada Melli yüzünü tutuyor. Tubelis'in faulü. Tubelis ikiledi. Žalgiris'in takım halindeki faulü var. Bizim 3 faulümüz var bu çeyrekte. Bu arada koç Şarın Asyası Kemikçus'un.
2: Evet itiraz geldi.
1: İtirazı olacak mı acaba?
2: Oldu oldu. İtiraz etti galiba.
1: Evet, Ilya Belaslovic ve Garcia izleyecekler şimdi pozisyonu. Faulün derecelendirmesiyle ilgili bir itirazı var. Koç Eskevicius'un. Dirsek geliyor Melli'ye. Kısır. Yani doğal bir hareketle mi o dirseği açıyor yoksa ekstra bir hamle mi? Sanki ekstra gibi.
2: Ya bu biraz ekstra gibi. Tarık'ınkine benzemiyor. Biraz yani şiddeti o Tarık'ın maçın başında yaptığı hareketten biraz daha fazla gibi geldi bana. Ama gelmeyecek galiba. Ya geldi.
1: Geldi. Geldi. Sportmanlik dışı faul. Yani çünkü doğal bir açış değil o yani.
2: Evet. Yani bir tanesi eli çarpıyor, bunda vuruyor.
1: Şimdi Melli iki serbest atış kullanacak, bir de kenardan ucumuz olacak. Bu çok iyi oldu bu bölümde.
2: Çok iyi geldi bu ikiliye dönüp. Bir de üstüne ucundan basketi dönersek.
1: Melli ikili kaçırdı. Biraz hafif sarsılmış gibi Nikola Melli. O dirsek çok sert gelmiş. 2'de 1 geldi ama. Hala arada çenesini tutuyor çünkü.
2: Ya ondan bir şey olmaz da. Melli biraz tutuk. Yani bu Jelgiris'teki iki maçta da sanki.
1: İlk iki maçın
2: hücum anlamında.
1: En kritik katkı veren ismiydi belki evet. Devon Hall. Hücum şansımız şimdi Ken Birch, Nikola Melli. Tepede Devon Hall aldı. Baskı var, Melli döndü. Bir boşluk var, atışı isabetli değil. Melli'den o sayıları bulamadık şu ana kadar. 5 sayısı var, bir üçlüğü var ilk yarıda. Francisco bir düdük.
2: Melli'ye gelen
1: faul. Nikola Melli'nin faulü. Onun da ilk faulü.
2: Faul hakkımızı doldurduk bu faulü. Şimdi dikkat etmek lazım.
1: Jelgiris'te işte Paulus Jankunas, yanında da Paulus Matvinas var. Biri başkan, biri takımın genel menajeri. Naji Williams-Koz oyuna girdi. Williams-Koz çembere gitti. Blok geldi bravo, Melli'den. Milli. Son temas bizden diyor.
2: Kaç saniye var? Bunu göremiyoruz.
1: Şu an o ekranlar henüz belirtmediğimi 4 saniye süresini 14 verdiler.
2: Ama itiraz ettik galiba.
1: Evet. Demin itirazımız başarılı olduğu için bir hakkımız daha var. Yani hakkımızı koruyoruz daha doğrusu. Bakalım top kimden çıktı? Buna dair bir itirazımız var. Evet, top onlarda. Hakemler değiştirmediler kararlarını. 50-46 öndeyiz. 6,5 dakika var 3. çeyreğin bitimine. Williams-Koz topu oyuna sokacak. Onzuslayt, Francisco perdelediler havaya. Onu engelledik ama çeldi. Utkevicius. Rubelis bomboş. Üçlü.

0: yaptı ama girdi maalesef.
1: Yani en az 3-4 tane top böyle çember yardımıyla üçlükler girdi iki maçta. Wade Baldwin 500. sayısı kariyerinde Tubelis'in. Baldwin ters taraf Nicolò Melli. Nicolò Melli başarılı mı değil ama reboundu Devon Hall gelemedi. Burada biraz riski de düştü. Neyse kendini son anda korumayı başardı sandalyelere doğru. Silvan Francisco. Francisco üçlü.
0: Yönetim aynısını yönelik. İki tane üst üste Francisco'nun üstü aynı pozisyon.
1: Öne geçiyor Žalgiris Kaunas. 52-50. Wade Baldwin'in ucundayız. 7-2'lik bir seri geldi Žalgiris'ten. Wade Baldwin. İçeride Melli şimdi. Melli aldı topu. Basketi buldu. Ama yerde faul kararı geldi. Žalgiris'in üçüncü faulü bu çeyrekte.

0: Rubelis ve Francisco'dan gelen üçlükler. Wade Bolt, Damon Hall. Şimdi Taylor North'u Tucker oyunda. Bolt'un yerine. Melli yine top istedi ama Damon Hall'dan.
1: Çok kötü pas Damon Hall'dan.
0: William Scott, Tarık karşıladı. Çembere gitmesini engelledi Tarık Biberovic. Moses Wright içeri. Foul Damon Hall'dan Kubelis'e.
2: Şimdi top kayıpları çok canımızı yakıyor. Yani pas açısının çok zor olduğu bir nokta.
0: Biraz daha yüksek orada elliye ulaştırmak gerekiyor topu. Devon Hall'ın üçüncü faali oldu. Kubelis'in ilk serbest atışı isabetli. 4'te 2 oldu o da serbest atışlardan.

0: Evet, farkı 4'e çıkarıyor Žalgiris Kaunas. Ulanovas oyunda, Butkevičius kenarda. Butkevičius'un 3 faulü var. Haydenort'u Tucker'la ucumdayız. Son 5 dakikaya gidiyoruz 3 çeyrekte. 3 çeyrekte daha çok uzun bir süre var. Haydenort'u Tucker, Moses Wright karşıladı onu. Şimdi Devon Hall. Yalkuynan bir köşede. Devon Hall çembere gitti.
1: Top kaydı geldi.
0: Evet, top kaydı.
2: Hücumda çok tıkandık Caner. Ya o Baldwin'in kaçırdığı atışlar, daha sonra Devon Hall girdi. Şu anda oyun organizasyonu ve ritmi tamamen Jalgiris'e kaptırmış durumdayız.
0: Ola moladan sonra buradayız.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
4: Reklam.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Otobit.

0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Otomadan kaybediyoruz. Bu da ritmimizi bir aile düşürdü.
2: Silvan Frans. Neyse. Ucu faul. Dustin Silva ucu faul yaptı. Devon Hall yerde. Silva'nın üçüncü faulü.
1: Evet. Yani bu arka arkaya basketler gelseydi tamamen iyice düşebilirdik. Bu önemli. Şimdi bu hücum daha da önemli Caner.
2: Şu momentumu geri alma fırsatı bizim için. Zamanı
1: diyelim daha doğrusu. Kullanamıyoruz. Yani onun ya perde çıkışlarını ya da o back bir kevup uzunu pozisyon sağlamasını bir türlü kullanamadık içeri.
2: Şimdi Taylor orta takır orta mesafeye gitmedi. Tarık Liberović. Tarık baskısı bulanamasın. Tarık. Geri penetre edemedik.
1: Yani bu arka arkaya üçüncü top çembere atamadan kaybettiğimiz. Neyse ki elden verdik yani canlı kaybetmek topu.
2: Naci Williams-Kos'un müdahalesi vardı orada. Şimdi ya savunma oda.
1: Çok aktif elleri var rakibin. Her pozisyonda el sokuyorlar. Penetre ederken dikkatli olmak lazım. Topuyu korumamız lazım.
2: İşte 10 top kaybı yaptık. 5 top kaybı yaptı sadece Žalgiris. Dustin Silva. Yanturen onu karşıladı. Williams-Kos. Şimdi Melli ile Telin orta takır orayı kapatmıştı. Francisco Bonzi Colson onun savunmasında sağına gitti. Silvan Francisco geri döndü pas arasını yaptı. Bonzi Colson'a ve top kaybı. Daha doğrusu hücum edemedi Žalgiris. Bu iyi savunma önemliydi. Fenerbahçe Beko'dan. Şimdi iyi hücum zamanı. Devon Hall. Taylor Norton Tucker. Taylor Norton Tucker aman dikkat. Bonzi Colson. Bonzi Colson kurtardı. Nikola Melli. Devon Hall. Baskı var Žalgiris'te. Devon Hall. Devon Hall. Top nerede? Melli son anda sıvakladı. Nikola Melli topu kurtardı.
1: Yine şanslı olduğumuz bir pozisyon. Topu kaybettik ama geri alıp smaçla bitirdik.
2: Bu kez neyse ki bizim yanımızdaydı evet. Şans. İki oyuncu birden değiştirecek. Koç Jasikevicius. Williams-Kos'tan Tubelis'e topu aldı ama müdahale. Devon Hall'dan orta Tucker'ın ayağına çarptı.
3: İyi yardım geldi Tucker'dan.
2: Wade Baldwin'le Cam Birch oyunda, Yantunen, Devon Hall kenarda. Williams-Kos çok sinirlendi, onu da kenara aldı evet. Vasilis.
1: O biraz daha hem pas ritmini yükseltmek, topun çevrilmesini istiyor. Top Fransızlık'a kalınca biraz, ona galiba biraz söylendi.
2: Francisco. 5 saniyesi var, 4 saniyesi. Francisco dışarı döndü, Dustin Silva. Ribaundu alalım, faul var.
3: Faul.
2: Anavaz faul yaptı.
1: 2 atış gelecek.
2: Bonzi Colson çok iyi yer kapmıştı orada, tutmuştu.
1: Yani 4 sayı geri düştüğümüzde top onlardayken onu iyi savunup üzerine şansımızın da yanında evet. olduğu bir pozisyondan Melli'den gelen smaç.
2: Melli kuyudan aldı topu evet. yani resmen kuyudan
1: şimdi
2: aldı.
1: Şimdi çizgiye geldik. En azından kötü başladığımız bir çeyreği dengelemek açısından bir fırsat.
2: Şimdi Bonzi Colson'dan iki serbest atış gelecek. Bonzi'den ilki isabetli değil. Bir an camdan yardım alıp girecek mi diye baktık ama olmadı. ...19'da 12'yiz şu anda serbest atışlarda. İkide bir geldi Bonzi Colson'dan. Farkı 1'e indiriyoruz. Son 3 dakika 3. çeyrekte. Francisco. Ulanovas'tan perde istemişti. Bonzi Colson'un baskısı var. Ulanovas Madalo'ya döndü. Şimdi Francisco ribaundu alalım. Şut geldi.
1: Niye yardım ediyoruz ki Francisco'ya? Onu anlamadım.
2: Bir de Ulanovas'a yardıma.
1: Evet.
2: Neye gerek yok aslında. Yantunen. Şimdi Wade Baldwin. Cam Birch'in perdesi. Wade

0: Hoffin orta mesafeye gitti, isabetli. Bunun atması çok önemli diye konuşuyorduk. Bu kez isabetli. Markı 2'ye indirdik. Francisco, Moses Wright. Adalo, Cambridge karşısında. Ayağa kaymıştı Madolo'nun. 9-8 saniye hücum süresi için. Sliva, aman son anda.
1: Gereksiz ya.
0: Wade Baldwin'den faul ki. Sliva çizgiye gitti şimdi. Wade Baldwin'in ilk faulü bu arada. Francisco kenarda, üçüncü çeyreğin son bölümünde. Williams-Koso oyunu aldı Thomas Masulis. Bugün 8'de 4 üçlükle 16 sayı 5 asistle oynuyor Francisco. İlk serbest atışı isabetli Sliva'nın. Onlar 21'de 18 attılar şu ana kadar serbest atışlardan. Wade Baldwin. Devon Hall, Cambridge'in perdesi. Tarık Tepe'de yakın savunma onu Madalo. Wade Baldwin zayıf tarafta, Devon Hall üçlü. Sabitliğini oyunun orta takır
1: atıcı
0: basketbol.
1: Bravo Takır. Yani top çembere değmemesi bize bir fırsat oldu. Ya şimdi maçı bu nefes gibi bunlar belirliyor Caner. Şimdi ortaya düşen toplar, iki takımın da alabileceği
0: %50 toplar
1: evet, farkı belirliyor. Kafa kafaya giden maçlarda şu ana kadar hani kötü oynadığımız bir üçüncü çeyrekte Lee Miller'in pozisyonu, bir pozisyon 5 sayı çıkarttık buradan.
0: Bir de orta takır bu kez kaçırmadı artı bir şansını.
1: Yani kısır geçen, hücum etmekte zorlandığımız, sayı bulamadığımız bir çeyrekte çok değerli bir 5 sayı bu.
0: Sanırım Koç İskeviç de orta takırı korumak için faul anlamında
1: evet,
0: kenara aldı. Brandon Boston Junior oyunda, ilk defa oyunda bugün. Bir önceki maçta da oynamamıştı hiç. Jalgirio Arena'da Ulanovas üçlü. Rebound'u alalım. Boston Junior'dan
1: onlarda
0: son temas. Top havuza düşmüştü. Şimdi iyi savunma zamanı. Öne geçme fırsatı olabilir bizim için dönüşte. Williams-Koss top oyuna sokacak. Kubelis. Ulanovas. Wade Baldwin'in savunması, dışarı döndü Moses Wright. Ulanovas zayıf tarafa atmak istedi, top kaybı. Bu güzel oldu. Ulanovas'tan kötü bir pas Madoro'ya.

0: Orta takır tekrar oyunda.
1: Evet. Hücum için oyunda. Yani Dekanımız bir çeyrekte 5 sayı önde gelmiştik devreden ama yine de son çeyreğe kadar çeyreğine önde girmek psikolojik olarak çok şeyi değiştirebilir. Tekrar bir şey kaçak mola.
0: Evet, koç da oyuncularını çağırdı hakemler. Diyelim, şöyle diyelim, fırsattan istifade diyelim. Evet, Fenerbahçe beko hücumu 1-23 var 3. çeyreğin bitimine. Top Wade Baldwin'de. Wade Baldwin, Tarık içeri girmişti. Tarık çok güzel bir pas. Kubelis karşıladı. Attırmadı orada. Tarık Uberovic. Şimdi Taylor Norton Tucker. Taylor Norton Tucker içeri girmek istedi. Taylor Norton Tucker turnikası isabetli.
1: Bravo.
0: Taylor Norton Tucker.
1: Çok değerli bunlar.
0: Öne geçiyoruz 60-59. Moses Wright.
1: Hadi bir iyi savunma.
0: THD karşılamıştı onu. Moses Wright'ın perdesi. Cam Birch savunmada dikkatli, mağdur. O içeri Moses Wright. Son anda dışarı çıkardı. Hop. Ulanovas pası bulmayı başardı. Kubelis'e.

0: İşte Nigel Riscos'un istediği ucum buydu. Onu yapmayı başardılar bu kez. Öne geçiyor Jagir.
1: Olmasa da bu kadar kolay geçinmememiz lazım yani.
0: THT üçlü. İsabetli değil ucum reboundu Cambridge.
1: Foul geldi.
0: Foul yaptılar. Önemli bir ucum reboundu Cambridge'den. Altıncı ucum reboundunu aldı. Double double'ını yaptı Cambridge. 11 sayı 10 reboundla. Şimdi Cambridge serbest satışları kullanacak. Üstüne Feyenoord'u takıp tekrar kenarda savunma için. Onlarda da ucum için Francisco oyuna dahil oldu. O perspektifte bir şey mi var? Böyle bayağı airball gibi attık bu sefer. Harbiki Cambridge.
1: Melli de öyle attı.
0: Evet, o yüzden dedim. İlk yarı iyi atmıştı Cambridge, ya da elinden kaydı top. İkincisi isabetli, dengeyi buluyoruz. 61-61. Bir 1.5-2 saniye fark var hücum süresiyle maç süresi arasında. Francisco. Boston Junior baskı yapıyor Williams Kosa. Hiç faul yapmasına gerek yok. Francisco. Şimdi pasa Williams Kos. Üçlü isabetli değil ve son anda temas bizde. Onlardan top bizde. Bir hücum şansımız var. Süre az ama. Uzun bir pas. Aman ya. Ya.
1: Çok gereksin işte.
0: Hiç neden gerek ama, yok. Neden? Hiç gerek yok.
1: Ama hata Wade Baldwin'in.
0: Niye öyle ya, bir pas?
1: O atılmaz ki o pasona. Ya faul var yok orayı tartışmıyorum ama bu Baldwin'in yaptığı hata.
0: Sen daha o top çıkarken aman dedi.
1: Evet, yani çok belliydi.
0: Evet, hiç o riske gerek yoktu yani.
1: Tutamasa, kimseye değmese kendi potamızın altından başlayacak. O risk de vardı.
0: Yani çok gereksiz,
1: çok basit.
0: Çok gereksiz çizgiye çok gönderdi basit, Francisco'yu.
1: Neyse ilk
0: yarı. Evet, moral bozmak yok.
1: Evet, bu çeyrekte biz böyle 5 sayı kazandık. 2 sayı vermiş olduk.
0: Bir kaçırdı ve neyse bir sayı verdik. Şimdi zararın azıyla değil azıyla döndük diyelim. 3. çeyrekte 62-63 Jagir üstünlüğü var. Son periyot daha sonra buradayız.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre.

Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Messi. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Yarı başında kötü tercihler yaptık. İyi değildik ama yine maç ortada. 10 dakika sonra umarım Fenerbahçe'ye giden Trabzon oluruz.
2: Şimdi enerjik bir savunmayla başladık. Francisco'nun hücumu. Lurch karşısındaydı. Williams Kos. THD baskı uyguluyor. 4 saniye, 3 saniye. Francisco Kemberç'ü geçti. Köşeden Tubelis'in üçlü.
3: Yapma ya. Ama ya. Tarık.
2: Şimdi 3 serbest atış kullanacak Tubelis. Hiç hata pozisyonlarında kalmamak lazım.
3: Evet.
2: İşte burada...
1: Ya sonuçta biz daha tecrübeli olan tarafız. Burada daha çok oynamayı bilen oyuncularımız var. Onların inisiyatif alması lazım.
2: Tubelis'in ilk serbest atışı isabetli.
1: Faul tercihlerimiz de önemli tabii. Yani böyle basit faullerden kaçınmak lazım. Yapıyorsak topu mutaya attırmamadan yapmak lazım.
2: Tubelis 2'de 2. O da 7'de 5 ile oynadı şu ana kadar çizgiden.
1: İlk yarı kötüydü ama ikinci yarı daha iyi geldi son orası.
2: Bunu kaçırdı, ribaundu alıyoruz Tarık'la. Neyse artı 3 olmadı. Wade Polpin, Fenerbahçe Beko için Örnül Çeyrek'in ilk ucumu. Tarık Biberovic. Şimdi THD. Karşısında Williams Kos. Tarık'ın perdesi. Taylor Norton. Tucker! Muazzam bir maç dönmüş.
1: Muazzam bir smaç.
2: THD patlıyor. Nefis bir smaç.
1: Ya ilk maçta Francisco'nun smaçı ki kadar yeneklik bir smaç izledik. Harika.
2: Tam zamanında hem de.
3: Evet.
2: Arka bileği indiriyoruz. Haydi şimdi iyi savunma. Williams Kos. Francisco. Kemper kolları açtı. Silvan Francisco pası. Moses strike block geliyor. Wade Baldwin. Foul geldi. Wade Baldwin'den nefis bir blok gelmişti.
1: İlk maçı hatırlarsın. Francisco'nun smacı onları uyandıran hareket olmuştu. Umarım bu Taylor'ın bu smacı bizi ayağa kaldırır.
2: Hemen dönüşünü aslında savunmada da bloğu yaptık. Ama ikinci şansı buldu Moses Wright. İşte smaç İbrahim abi. Yani temas bile var hatta. Evet. Şurada bakayım. Şimdi Moses Wright çizgide. Bugün ilk kez çizgide. Soğuk olur mu? Değil. İlkini attı. Antas Karniyetis görüntüde. Ozu Swag'dan 2'de 2. Tarık Biberovic. 4 sayısı var Moses Wright'ın. Wade Polpin.
3: Abi Wade'i olamaz savunuyor.
2: Şimdi Kemberç. Takım arkadaşını aradı. Tarık elden aldı. Tarık Biberovic. Silvan Francisco'nun baskısı var. Onun üzerine gidebilir. Tarık Biberovic. Evet, Tarık'ın ucu faulü. Ve Tarık'ın dördüncü faulü. Tarık bir kere 8 sayı bulmuştu ama burada 4 faulle kenara geliyor şimdi.
1: Dediğim gibi hata da kalmamak lazım. Çünkü bir sonraki oyun daha değerli hale geliyor. Şimdi savunmaya sarılmak gerekiyor.
2: Evet, şimdi yine iyi savunma zamanı. Francisco. Ters taraf Ulanovas. Üçlüyü kaçırdı. Ribaundu alalım aldık. Geçti içeride. Melli'de top. Taylor Norton Tucker. Taylor Norton Tucker. Kendine koridor aradı. Reverse'ü yaptı. Taylor Norton Tucker. Basketball.
1: Verdi mi basketi?
2: Verdi, verdi. Ben sanki o gördüm ama vermedi galiba.
1: Sanki
2: bakalım. Evet, vermemiş.
1: Vermedi değil mi?
2: Yerde ben bir an acaba ilk hareket
1: pozisyonun çünkü başlangıcında faali çaldı.
2: İlk hareket acaba ilk iki aşağı mı
1: i̇ki
2: verdi?
1: Burada çaldı faali. Evet. Geldi bana. Evet bak.
2: Moses Wright'ın faali aynen. Ben o yerde hareketini iki gibi, evet, gördüm. Evet. O beni yanılttı. Kemberç. Taylor Norton Tucker şimdi çıktı. 7 saniye, 6 saniye. Taylor Norton Tucker koridoru buldu. Gitti. attı. Şık açtı. Hücum reboundu. İkinci şans. Üçüncü şans. Alamadık o topu. Williams-Goss. Melli'nin üzerinden. Basketi buldu.
3: Mola geldi.
2: Ochesikevicius'un molası.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Devanoğlu faulü. Dörtledi Devanoğlu.
1: Tarık 4, Devanoğlu 4.
2: Tam istediği pası alamadan, alamamasına rağmen attı. Üçlüyü Tarık Biberovic.
1: Ya çembere bakacak pozisyonlar da gelmeli Tarık'a zaten.
2: Evet, evet.
1: İçerikte.
2: Ya driplingle zorlama,
1: evet,
2: durumunda kaldı.
1: Neyse kaçtı.
2: Kaçırdı Moses White ilkini.
1: Yalnız ilk maçtaki gibi, yani buradaki ilk maçtaki gibi çok erken faul hakkımızı doldurduk yine.
2: Altı 53 var. Maçın bitimine. Buna kaçırmadı Moses Wright. Farkı 3'e çıkarıyorlar. Hücum sırası bizde. Sliva oyunda. Tubelis'i kenara aldı. Maşulis. Silvan Franskun'un 7. asisti oldu. Moses Wright serbest atışı değerlendirince. Wade Baldwin'le hücumdayız. Cam Burch'un perdesi. Baldwin. Onun peşinde Ulan Ovas var. Tarık Liberovic perdeye geldi. Wade Baldwin. Devrilen Cam Burch vardı. 7 saniye, 6 saniye. Wade Baldwin. Wade Baldwin.
1: Üstlük geldi. Bravo Wade.
2: Çok kritik bir anda geliyor. Dediği buluyoruz. 69-69.
1: Hem de el üstünden geldi bu üstlük. Zor pozisyonu çok.
2: Williams-Goss. Şimdi iyi savunma. Dustin Sliva. Williams-Goss, Burch karşısında. Goss dışarı döndü. Ekstra pas. Francisco, Ulanovas, üçlü. Bu biraz ekstra oldu.

0: Yapma.
1: Yapma Kaan.
0: Ya biraz yedirdilerdi ama evet. Bu arada Ulanovas'ın dudağı kanıyor. Yani Burchill ucu faulü. Buradaki rebound pozisyonunda olmuş galiba. Ulanovas'ın işte. Şimdi bu kez gerçekten önemli bir savunma zamanı. Sylvain Francisco karşısında Taylen Horton-Tucker. Son 5.40'a gidiyoruz. Francisco orta mesafeye gitti. Kaçırdı. Rebound alıyoruz Melli ile. Geç ucumu şansı. Horton-Tucker'a doğru. Horton-Tucker kaçırdı. Rebound Cambridge.
1: Neyse bizde kaldı.
0: Bir fırsat daha. Melli. Devon Hall. Ters taraf. Horton-Tucker. Horton-Tucker nereye? Melli. Melli. 5 saniye. İçeri şimdi. Cambridge foul. Nefes nefese bir ucum.
1: Evet. Sakin kalmak lazım.
0: Tüm salon ayakta dakikalardır. Ulanovas kenarda. Žalgiris'te. Şimdi Devon Hall. Perdeden çıktı Wade Baldwin. Wade Baldwin. Orta mesafeye gitti, kaçırdı. Wade Baldwin. Sylvain Francisco. Karşıladık Melli ile. Moses White perdeye geldi. Williams Goss. Williams Goss. Francisco. Devon Hall'un baskısı var. Dikkatli olması lazım. 4 faulü var. Moses White orta mesafeye girdi. Arka 5'e çıkarıyor Žalgiris. Devon Hall. Taylen Horton-Tucker. Taylen Horton-Tucker çembere bakmadı. Şimdi boyalı alanda Williams Goss'un savunması var. Taylen Horton-Tucker sıkıştı dışarı. Cambridge atışı isabetli. Neyse. Cambridge bunu da yaptı.
1: Hakikaten yani çok zor pozisyon. Yani onun istediği pozisyon değil aslında ama.
0: Nefes aldırdı ucumda. Cambridge'un basketi. Francisco, Sliva. Şimdi savunma kaynaklı sayı zamanı. Williams Goss. Devon Hall'un baskısı var. 4 saniye, 3 saniye. Ucum süreleri dolmak üzere. Williams Goss. Atışı isabetli. Rebound'u geçti. İçeride aldık. Boş döndürdük bu kez. Tarık Veroç oyuna girecek. Taylen Horton-Tucker. Aman dikkat. Cambridge foul var.
1: Foul
0: var. Bir an korktuk orada. Evet.
1: Bir faal çalarlar mı diye ama çizgiye gidiyoruz neyse ki.
0: İşte Taylen Horton-Tucker. Son anda geri döndü Taylen Horton-Tucker orada Cambridge'e. Faal Moses Wright, o da dörtledi. Sliva dörtledi. Ve Mona.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Nasıl oyunda kaldı?

0: kalıyor.
1: Evet, o önemli bir soru işareti.
0: Haklısın.
1: Pozisyon gitti döndü çıkıyor orada. Evet. Kömbör çizgide. İyi ki kısa kaldı. İkide bir Kömbörç'ten.
2: İşte demin soktuğu ikilik çok daha önemli ve kritikti.
1: Arkadaki indirdi Kömbörç. Son 3.40 maçta. Naji Williams-Kos. Kubilis çembere gitti.
2: Biraz çabuk kaldı Kubilis.
1: Evanol. Karşıda Francisco var. Wade Baldwin. Melli şimdi perdeye gelmişti. Wade Baldwin'den Devonhall'a. Kubelis'in üzerine gitmedi, vazgeçti. Devonhall. Dışarıda Nicola Melli. Son 4 saniye, 3 saniye. Devonhall. Kısa, üçlü isabetli diye rebound alıyoruz. Kömbörç kaçırmadı.
2: Yine Börç orada.
1: Kömbörç her yerde.
2: Müthiş işler yapıyor bugün. 17. sayısını buldu.
1: Farkı yine 2'ye indiriyoruz Börç'le. Francisco. Kubelis. Williams-Kos belli karşısında. Maçta son 2.50. Sliva. Francisco uzaklardan. Rebound alalım.
2: Olmuş mu?
1: Daldık.
2: Evet.
1: Wade Baldwin. Butkevicius kovalamıştı. Şimdi soğukkanlılık. Wade Baldwin sırtı dönük oynayacak Francisco'ya karşı pası. Aman. 4 çeldi. Butkevicius son anda aldı. Francisco.
2: Ah ya şu fırsatı kaçırdık.
1: Kubelis. Ol yerde kaldı. Börç geldi. Melli kimde kalacak top? En son Sliva'da Börç alabilir mi? Son anda bizde Wade Baldwin. 2-2.
2: Sakin,
1: Wade Baldwin sakin, frene sakin. Bastı. Nefes nefeseyiz.
2: Sakin.
1: Çok kritik bir uçum. Francisco savunmasında. Wade Baldwin. Ve faul. Faul hakkı şimdi doluyor Jalgiris'in. Börç kenarda. Tarık Biberovic oyuna dahil oluyor.
2: Alacağız Caner.
1: Alacağız ya. Bence de alacağız.
2: Bu işi İstanbul'a götürmeden burada bitireceğiz. Hadi bakalım çocuklar.
1: Şimdi Melli 5'te, Tarık 4 numarada bu ucumda. Son 2 dakika 3 saniye. Şal giriyor arenada. Wade Baldwin topu oyuna sokacak Tarık. Alamadı. Şimdi Devonhall. Melli'den bir perde istedi. Melli devrildi.
2: Yapma, aman devla, aman yapma. Aman.
1: Francisco ile Jalgiris hücumu. Şimdi Melli karşısında Francisco'nun. Francisco. Karşıladık Baldwin'le. Butkevicius kenara. Kaçırdı reboundu. Bir hava atışı yok mu neredeyiz? San Francisco. Williams-Kos. Bir iyi savunma zamanı da.
2: Hadi bakalım çocuklar.
1: Wade Baldwin karşıladı. Aslan top kaybı oluyordu Williams-Kos.
2: Yapmayalım.
1: Sliva. Zor atış. Alalım onu. Alalım o reboundu. Top bizde.
2: Evet ya. Çok kritik reboundu bu.
1: Wade Baldwin. Haydi Fenerbahçe Beko. Wade Baldwin. Melli yanında. Perde istedi. Şimdi Melli devrildi. Ters taraf. Taylor Orta Tucker. Smaç kaçtı. Top bizde. Haydi at şunu. Attı. Taylor Orta Tucker. İkinci şans. Denge geliyor skora.
2: Haydi bakalım savunma.
1: 76-76. Son bölüm. Silva Francisco. Melli'nin baskısı var. Son 45 saniye. Williams-Kos. Sliva. Köşede bomboş kaldı Sliva. Henüz yazmadılar. İki yazdılar. Ayak çizgide evet. İki yazdılar. Molaya gidiyoruz.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
4: Radyo Spor'un web sitesi
0: sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: Kritik hücum organizasyonumuzu yapacağız. Bakalım Şaras nasıl kullanmayı deneyecek.
3: Yine alanı açan bir beşimiz var. Tarık 4 numara, Melli 5 numara. Ve bunu topu kenardan oyuna sokacak. Son 39.4 saniye. Wade Baldwin. Utkevicius karşısında. Tarık'ın perdesi geldi. Wade Baldwin. El üstü üstüne gitti. Wade Baldwin kaçırdı. Rebound tamamlıyor. Orada Wade Baldwin.
2: Kendi
3: topunu, tamamlıyor.
2: Tamamladı. Bravo Wade.
3: Üçlük kaçtı ama. Hücum reboundu bir basket Wade Baldwin'den. Dengeyi buluyoruz tekrar. Müthiş bir hücum reboundu.
2: Faul bile olma ihtimali varmış yalnız.
3: Şimdi de Masulis molayı aldı. Moladan sonra buradayız.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
2: İhtimali var bize. Her şey olabilir.
3: İşte iki koç, iki ekranda.
2: Önce yemeyelim, hadi bakalım.
3: Ve Silvan Francisco ile Jalgiris hücumu. Şimdi savunma zamanı. Bir 4-5 saniye fark var hücum süresiyle maç süresi arasında. Devonol karşısında Francisco'nun. Francisco şimdi Sliva geldi perdeye. Melli karşısında. 6 saniye, 5 saniye Francisco.
2: Geçilmezsin sen onu.
3: Melli geçilmedi, yerde kaldı Francisco. Ah, son anda, son anda.
2: 5 defa aldı ya.
3: Son anda. Yani kalçayı resmen... Çaktırdı orada Silvan Francisco.
2: Ya düştüğünde tabii topu canlı tutabilme yeteneği,
3: evet,
2: bu faali aldırdı ona. Birçok oyuncu topu onu tutar çünkü. O zaman da süre bitecekti.
3: İki isabetli.
2: Neyse bugün molamız var bir tane.
3: Şimdi ikinciyi belki kaçırır mı? Bir ihtimal. Baskı, stres. Kaçırmadı. Mola. Ve Jaskevicius'un molası. Koçun molası.

0: Nasıl? Az sonra buradayız.
1: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
4: Bunu hatırlatalım.
5: Evet, yani çizgiye gidip iki atışta olmak bir çözüm olabilir.
4: Şimdi son 5.5 saniye.
5: Takırın kullanacağız gibi gözüküyor.
4: Wade Baldwin topu alan Melli. Şimdi Wade Baldwin. Baldwin içeri girdi. Kendi de.
5: Oldu.
4: Wade Baldwin. 1.2 saniye. Bu arada ne oldu?
5: Faul bekledi.
4: Ben bir anda acaba başka.
5: Yok, bir şey yok.
4: Faul bekliyor Wade Baldwin ama şimdi yani Masulis
5: molası. İki tane mucize atış gerçekleştirdi. Bir tane attı, topu tamamladı. Bir de bu atış hakikaten çok zor Caner. Bak çemberi görmüyor son anda bu.
4: Çok zor basket
5: çok zor,
4: gerçekten.
5: Açı da çok zor.
4: Muazzam bir son saniye basketi Wade Baldwin'den. Datome'yi hatırlatan, zamanında Madar'ı hatırlatan bir basket. Ve son 1.2 saniye.

0: Tekrar beraberiz. İşte Wade Baldwin, Butkevicius sitiyor, Sliva temaslıyor ona rağmen. Zor ölçü basketi buluyor. 1.6 yaptılar bu arada İbrahim abi, evet. Hakemler süreyi izleyip.
1: Aman gereksiz bir faul yapmayalım ya.
0: Şimdi Williams Kostop oyuna sokacak. Havaya Melli çeldi. Bulamadılar ve maç sona eriyor. Uzatmaya gidiyoruz.
1: Bir dakika dedi yalnız.
0: Bir dakika.
1: Süreye bakacağız.
0: Top dışarı çıktığındaki süre bitti mi bitmedi mi herhalde, ona bakacaklar. Melli'ye yok.
1: Topu zaten Jalgiris'e verdiler ama süreye bakacağız dediler.
0: Evet, burada dokunuyor Melli.
1: Süre var mı ki?
0: 0.4
1: dediler. Yani 0.4 kalacak.
0: 1 saniye mi verdiler?
1: Yok yok, biliyor.
0: Ha şimdi evet. 0.4 gözüküyordu çünkü.
1: Yine mecbur havaya atmak zorundalar.

0: yine dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Temasa gerek yok. Şimdi Belinskos bir kez potu altından oyuna sokacak. 80-80, son 0.4 saniye. Heyecan dorukta Jalgirio Arena'da. Pozisyon arıyorlar. Belinskos soktu. Aman. Yok. Ve normal süre sona eriyor. 80-80 Jalgirio Arena'da.
2: Buradan girdi sandım ya. Uzaktayız ya.
1: Evet. Bizim açımız biraz tuhaf. O yüzden evet, bazen yanılıyoruz. Kusura bakmayın lütfen ama. Ve az sonra uzatmayla buradayız.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Şampiyonla son
11: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: Arık Liberovic'in savunması, Frans Kısırıldı, dışarı döndü. Belinskos şunu reboundunu alalım. Reboundu alalım, aldık. Darık çekti, aldı. Aman nasıl dikkat. Şimdi Kemper uçtu, Sıvacı vurdu.
2: Çok iyi başladık. Çok iyi başladık, nazar değmez.
1: Farkı da 3'e çıkarıyoruz. Arık hemen o pası çıkardı.
2: Şimdi Kemper başladı.
1: Francisco. Çembere gitmek istedi Melli, iyi yardım. Ozusay topu kaybetti, Kemper tutsun. Melli aldı. Taylor orta takır şimdi. Orta takır, Basketbol!
2: Basketbol! Bravo!
1: Eline sağlık Taylor Horton Tucker! Nefis bir taş turnike basketbol. Tam önümüzde attı. Farkı 5'e çıkarıyoruz. Artı bir fırsatı şimdi.
2: Yani 1,5 dakika geçti. 7 artı 1, 8 sayı bulma şansımız var uzatmanın başında. Harika bir uzatma başlangıcı. İşte motivasyon böyle bir şey. Yani maçı kazandıklarına inandıkları anda geri geldik. Baldwin'in iki tane inanılmaz basketi maçı uzatmaya götürdü. Harika başlangıç yaptık. Hadi bakalım son 3 dakika.
1: 17. sayısı THD'nin, artı bir de geldi. Şimdi Ulanovas. Haydi iyi savunma. Tarık Biberovic. Arkada Bird yardımı bekliyor Ulanovas.
0: Tarık 5 dedi.
1: Tarık'ın 5. faulü. Ona bas serbest atış çizgisinde. İlk isabetle. İkinci kaçarsa ribaunda dikkat. Ona bas ikincisi kaçtı, ribaund alıyoruz THD. Fark 5. Fark arttırma fırsatı şimdi. Taylor Horton Tucker.
2: Wade Baldwin. Önde olan biziz. Oyunun kontrolü.
1: Taylor Horton Tucker. Uçuyor,
2: bravo size,
1: uçuyor.
2: Bravo size.
1: Can giriyor arana gökyüzünde. Taylor Horton Tucker. Fark 7.
2: Bitireceğiz bu işi. Bitireceğiz bu işi.
1: Nefis bir asist. THD ribaundu aldı. Üstüne smaçı da vurdu.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
12: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
13: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
14: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
15: Tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
16: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Jalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor.
1: İbrahim Kutbay, Taylor Horton Tucker'ın uçtuğu an. Nefis bir uzatma oynuyoruz.
2: Harika uzatma başlangıcı. Ama daha maç bitmedi. Daha çok uzun bir süre var. Savunmaya devam edelim.
1: Şimdi içeri topu aldık. Wade Baldwin. Bir de top çaldı Baldwin. Taylor Horton Tucker. Sliba, aman Taylor Horton Tucker kaptırma topu. Melli aldık.
2: Kaç tane oldu bu kaptırdığımız topu geri aldık. 7 saniye var.
1: Taylor Horton Tucker. 4 saniye, 3 saniye. Dışarı döndü. Devon Hall. Haydi Wade Baldwin. Gönder şunu. Kaçırdı. Rebound alır mıyız? Alamadık. Francisco. İyi geri koşu. Williams-Kos. Ulanovas. Ulanovas dışarı döndü. Francisco. Üçlü isabetli. Hiç orada kalmayalım. 4 sayı öndeyiz. Son 2 dakika uzatmada. Wade Baldwin, Nikola Melli, tekrar Baldwin. Baskısı var Tubelis'in, Taylor Horton Tucker. Devon Hall geldi şimdi içeri. Cambridge döndü, basketi buldu. Cambridge!
2: Yalnız maçın oyuncusu net Cambridge.
1: Muazzam oynadı gerçekten.
2: Muazzam, muazzam.
1: 19 sayı, 21 sayı, 13 rebound. Williams Coast.
2: 21 sayı ne zaman attı Cambridge?
1: Bakmam lazım. Orada faul geldi. Taylor Norton, Cam Birch'ten

0: Ortam öyle alevlendi ki benim de gözlüklerim buğulandı. Şimdi onları halletmeye çalışıyorum bir yandan. Herkes ayakta Jalgiri Arena'da.
1: Hadi bir tane kaçın bakalım.
0: Bravo. Kaçırdı.
1: Bravo.
0: Bu totem işini sana bırakacağım. Şimdi rebound zamanı. Kez attı Francisco. Fark 5. Son 1.39. May Pompin. Son 1.5 dakika. Pompin'in ucundayız. Francisco karşısında. Taylor North'u Tucker zor aldı topu. Ucum için 10 saniyemiz. Melli. Cam Birch. Baskı var Jalgiris'te. Devon Hall. Wade Baldwin şimdi. 4 saniye, 3 saniye. Baldwin orta mesafe ve kaçırdı. Rebound'u aldı. Kubelis. Silvan Francisco. Devon Hall'dan iyi yardım. Ulanovas. Ekstra geldi bu üçlük Ulanovas'tan.
1: Ya Ulanovas bugün ikinci üçlüğü zaten. 15 sayısı var.
0: Şimdi bu ucum çok kritik bizim için. Uzatmada son 1 dakika. Wade Baldwin. Haydi bunu atalım. Wade Baldwin. Karşısında Ulanovas var. Wade Baldwin. İçeri girdi. Wade Baldwin. Atışı kaçtı. Şimdi savunma zamanı. Francisco. Silvan Francisco. Karşıladık. Williams Cole stop eline dolandı. Francisco tekrar. Cam Birch karşısında. Rebound alalım. Aldık. Devon Hall aldık. Of nefes aldık. Faul de geldi. Oh. 92-90 öndeyiz. Son 24.2 saniye.
1: O kadar yoruldular ki Francisco Cam Birch'e atak etmeyi düşünemedi bile. 4 faullü Cam Birch'e karşı.
0: Şurada Devon Hall'un yardımı. Döndü Ulanovas attı. Ulanovas'tan 2 üçlük geldi bugün. Orton Tucker ilk isabetli. Şimdi ikincisi. Bir basket daha, bir sayı daha Taylor North'u Tucker.
1: Neyse iki topa çıkarttık. Hadi bakalım. Hadi son 24. Hızlı gelecekler, dikkat.
0: Williams Cos, Francisco. Hasta Wade Baldwin var. Silvan Francisco. Williams Cos. Ball karşılamıştı. Ulanovas attırmadı THD. Dışarı döndüler. Francisco. Bravo Wade Baldwin. Temas yok.
1: Alalım şu rütbe.
0: Kaçırdı. Rebound alalım. Aldık.
1: Aldık.
0: Aldık. Aldık.
1: Bitirdik.
0: Kazanıyoruz.
1: Kazanıyoruz. Bravo.
0: Atina'ya
1: bravo.
0: Gidiyoruz. Atina'ya gidiyoruz. Alıyoruz bileti. Elinize sağlık Fenerbahçe Beko.
1: Ya elimizden gelen maçı geri aldık Caner. Net bir şekilde. Muazzam bir Cam Birch performansı. Ama son iki toptaki Wade Baldwin'in kaçan topuna yaptığı tamamlama artı çok zor basketi bulması maçı uzatmaya götürdü. Harika bir uzatma oynadık. Ve Final Four'dayız.
0: Evet, nefes nefese bir maç sonu. Büyük bir mücadeleyle döndük, uzatmada kazandık. İbrahim abi neler söylersin? 3-1 kazanıyoruz, 94-90 kazanıyoruz 4. maçı ve Atina'ya gidiyoruz.
1: Yani İstanbul'daki 2 maç, buradaki ilk maçın büyük bölümü bizim dominasyonumuzda geçen bir maçlardı. Bu maçta diğer maçlara nazaran biraz daha düşük performansla oynadığımız maç. Bençten çok katkı aldılar. Hiç olmadığı kadar diğer oyuncuları oyuna soktular. İşte Ulanovas gibi, Kibeniz gibi, Sileva gibi oyuncuları burada

0: Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Maç merkezi başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Birazdan sevgili Burak Alaca'yı tabii ki konuk alacağım. Kendisiyle kısa bir basketbolu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe akşamı bu akşam. Türkiye'nin akşamı diye düşünüyorum. Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four biletini cebine koymuş oldu. Maç gitti denilen noktada yine son saniye basketiyle maçı uzatmaya taşıdık ve devamında da müthiş bir uzatma bölümünü oynadı temsilcimiz Fenerbahçeli oyuncular. 6-2'di yanılmıyorsam, 6-2'lik bir seriyle başlangıç maçı bize getiren noktalardan biri oldu. Ki savunma sertliği ve switch dediğimiz burada değişmeli savunmayı da çok iyi yaptı Fenerbahçe bekolu oyuncular. Buradan Final Four çıkmadan dönmüyoruz mesajını zaten bize verdi. Uzatma bölümünün ilk saniyesinden itibaren şu an bakıyorum istatistiklere, bir yandan set hücumlarını kilitlemek için harika bir savunma yapan Fenerbahçeli oyuncuları görüyorum. İstatistikler de o yönde. Cam Birch 21 sayı kaydetti ki tarihinde, ben kariyerinde daha doğrusu 21 sayı attığını pek hatırlamıyorum. Cam Birch dönen toplarda sürekli Cam Birch imzası vardı. İkinci topları kullanan oyunculardan biriydi. Böyle 7 sayı buldu Fenerbahçe Beko. Az değil. Yani maçın sonucuna bakıyoruz. 94-90'lık bir galibiyet Fenerbahçe Beko lehine. 7 sayı mucizevi gelen sayı. Ve bunun altında da Cam Birch'un imzası vardı. Totalde de 21 sayı kaydetti Cam Birch. Yine rebound katkısı çok önemliydi. 13 reboundluk bir katkı sağladı Cam Birch bugün. Baldwin asistleriyle yine Fenerbahçe Beko'ya maçı kazandı.

kazandıran oyunculardan biriydi. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Playoff 4. maçında Zagris Kaunas'ı deplasmanda mağlup eden temsilcimiz seriyi de 3-1 kazanmayı başardı ve üst üste 5. kez Final Four biletini kaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii birazdan bağlantımız olacak. Sevgili Burak Alaca'ya bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Onunla da bu maçı biraz olsun konuşmak istiyorum. Önemli bir akşam. Ülke basketbolumuz adına tabii ki çok önemli bir akşam olduğunu ben düşünüyorum. Fenerbahçe Beko 22 Mayıs'ta Atina'da oynanacak yarı finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Şimdi böyle sorular da geliyor tabii dinleyicilerimizden. Basketbolu daha az takip eden dinleyicilerimizden özellikle. Şimdi rakibimiz kim olacak abi? Dörtlü finalde gibi sorulara toplu cevap vereyim. Atina'da oynanacak bildiğiniz gibi Final Four ve Olympiakos ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Bu maçın tarihi de 22 Mayıs. Atina'da oynanıyor. Bir nevi deplasmana gitmiş olacak Fenerbahçe Beko. Ama biz deplasmanda da Olympiakos'u birçok karşılaşmada mağlup ettik. Panathinaikos'u da mağlup ettik. Real Madrid'i de hepsini mağlup ettik. Özet geçmem gerekirse takım ruhu muhteşem. Geri dönüşler muhteşem. Teknik yönetim gerçekten kenar yönetimi muhteşem. Doğru hamleler geliyor. Oyuncu değişiklikleri yine çok doğru ve zamanında geldi. Fenerbahçe bunu hak etmişti. 2-2 olsaydı bile ben son karşılaşma Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'nun rahat kazanacağını düşünüyordum. Ki neyse ki oraya gitmedi, oraya kalmadı. Ve Zagris Kaunas'ı uzatma bölümünde 94-90 mağlup eden Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmış oldu. Altını çiziyorum. 5. kez üst üste Final Four biletini almayı başardı Fenerbahçe Beko. Son şampiyondan bahsediyoruz tabii ki. Umarım ikinci şampiyonluğunu back to back yapmayı başarır Fenerbahçe Beko. Daha önce temsilcimiz Anadolu Efes bunu başarmıştı. Arka arkaya 2 şampiyonluk kazanmıştı Euroleague'de. Umarım bunu Fenerbahçe Beko da başarmış olacak. Geçtiğimiz sezonun son şampiyonu diyebileceğimiz Fenerbahçe Beko yine bu sene de bence bu kupanın bir numaralı adayı, bir numaralı favorisi olarak dikkatimi çekiyor. İstatistikleri bir kez daha hatırlatayım sizlere. Cam Birch maça damga vuran oyunculardan biriydi. Yani bu maçı kazandıysa Cam Birch sayesinde kazandık tabii ki demeyeceğim ama Cam Birch dönen topları aldı. 13 rebound katkısı verdi. Aleyup pozisyonlarından sonra boş atışların ardından topu kapmayı başaran bir Cam Birch vardı ve smaçlarıyla dikkat çekti. Fenerbahçeli Bekolu oyuncuları ateşleyen isimlerden biriydi Cam Birch. 13 reboundluk katkı ve 21 sayı kaydetti yine Cam Birch. Ve Baldwin'in de tabii ki 5 asistlik katkısı olduğunu da hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Şöyle rakibimize de bir bakalım. Francisco yine dikkat çekici oyunculardan biriydi. Belki de Zagris Kaunas'ı bu karşılaşmada ayakta tutmaya çalışan oyuncuların başında geliyordu. 11 asistlik bir katkısı vardı yine Francisco'nun. Totalde 23 sayı kaydetti. 36 dakikada sahada kaldığını hatırlatmak istiyorum Francisco'nun. Zagris Kaunas'ı mağlup ettik. Final Four biletini aldık. Birazdan bağlantımız gerçekleşecek. Tabi Burak Alaca'nın da müsaitlik durumuna göre onun da altını çizeyim. Birazdan bağlantı yapabiliriz dedi. Böyle bir cevap aldım. Duruma göre size de bilgi vermeye devam edeceğim. Bir yandan gözüm telefonda. Sizler de mesajlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. Fenerbahçe Beko Final Four'u nasıl tamamlar? Bence şampiyon olacak Fenerbahçe Beko, bunu hak ediyor. Müthiş karakterli bir oyuncu grubu, müthiş karakterli bir teknik yönetime sahip Fenerbahçe Beko takımı. Yani geriye düşüyor maçı, biz kaybettik değil. Biz bu maçı çevirebiliriz havasını bizlere veriyor. Tüm basketbol severlere veriyor. Onun da altını bir kez daha çizmiş olayım. Tabii skorları aktaracağım. Bahis anlamında öne çıkan karşılaşmaları yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğim sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bugün bir konu var mı abi ya da sorun var mı diye bana mesaj gönderiyorsunuz. Tabii sizlere bugün farklı bir yol haritasıyla çıkmış oldum karşınıza, öyle söyleyeyim. Bugün konuyu sizler belirleyebilirsiniz. Abi bundan konuşalım. Abi şöyle bir soru nasıl gider yayına gibi örneklerinizi bekliyorum. WhatsApp üzerinden katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Birazdan mesajlarınıza döneceğim. Bir dinleyicimiz mesaj atmıştı ama sonrasında mesajı sildi. Fenerbahçe Beko'nun bu Final Four kalmasının ardından daha doğrusu
bir mesaj gönderdi ama okuyamadım. Mesajı da silmiş dinleyicimiz. Peki tekrardan yazarsa okuyabilirim. Onun dışında şöyle bir bakalım. Abi unutulmaz yapalım konuyu demiş bir başka dinleyicimiz. Peki Fenerbahçe Beko'dan konuşalım abi bugün. Pek basketboldan anlamıyorum ama Fenerbahçe Beko'yu konuşabiliriz sabaha kadar demiş. Yine sevgili İsmet Bey bu mesajı bizlere iletmiş. Tabii Fenerbahçe Beko'yu da konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Yine burada faktör olan oyuncuları konuşmak istiyorum. Az önce değindik ya, X faktörü çok önemli basketbolda. Kenardan gelen oyuncuların katkısı ciddi anlamda çok önemli. Kerem Börç'ü ben X sıraya yazıyorum. Devamında şöyle istatistiklere baktığımda Baldwin yine kenardan gelip de 14 sayı, 5 rebound, 5 asistlik bir katkı sağladığını görüyorum ki en kritik anlarda attığı sayılar benim hafızamda kaldı. Nanda De Colo bugün yine 3 sayılık bir katkı verdi. 3 asist, 1 reboundluk katkısı oldu. Serbest atış konusunda çok istikrarlı olan oyuncularımızdan biri. 3'te 3 serbest atışla oynadı Nando De Colo. Onun dışında tabii ki Brandon bugün 1 dakika gibi bir süre almış olsa da yine o da oyun anlamında önemli işlere imza atıyor. Turnuva boyunca imza atmaya devam etti. Nicola Melli zaten her zaman olduğu gibi kalitesini, tecrübesini bizlere gösteren oyuncularımızdan biriydi. Nicola Melli 29 dakika sahada yer aldı. 10 sayı, 9 reboundlık bir katkı sağladı. 3'te 1, 2 sayı çizgisinden kaydettiği sayı. 3'te 2, 3 sayılık çizgisinden ve totalde de 4'te 2 serbest atış yüzdesi olan bir oyuncumuzdan bahsediyoruz. Peki şöyle bir bakalım mesajlara. Futbolda olmazsa baskette olur, baskette olmazsa voleybolda olur demiş dinleyicimiz. Ya burada bir gönderme mi yapıyor acaba bir başka dinleyicimiz? Şöyle bir mesaja bakayım. Ondan sonra yine bir başka dinleyicimize döneceğim. Siz basketbolla övünmeye devam edin demiş. Yani ben spor severim. Ben Fenerbahçe taraftarı ya da Galatasaray taraftarı değilim. Fenerbahçe Beko burada tabii ki Final Four'a kaldıktan sonra sevineceğim tabii ki. Anadolu Efes de bu zaferi elde ettiğinde sevinmiştim. Öyle söyleyeyim. Ya burada taraf tutmuyorum ya da bunun tarafla bir alakası yok. Öyle söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe Beko ülkemizi temsil eden takımlardan biri. Yani tabii ki gurur duyacağız şu an. Bu başarıyı başka bir takım yakalamış olsaydı, Galatasaray olsaydı Fenerbahçe Beko'nun yerinde aynı şeyleri söylüyor olacaktım. Büyük bir zafer. Beşinci kez arka arkaya Final Four bileti aldı Fenerbahçe Beko. Mükemmel bir zafer olduğunu düşünüyorum ben. Burada taraf tutuyorsun gibi mesajlara katılmıyorum. Katılmıyorum ama Fenerbahçe Bekolu muydum? Evet, Fenerbahçeliydim bugün. Onu da söyleyeyim. Desteklediğim takımları zaman zaman söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de söylemiştim zamanında, hatırlarsınız.

0: Mesajlar geliyor. Birazdan hepsine yer vermeye çalışacağım. Şöyle bir gecenin skorlarını hatırlatayım. Lens Nantes mücadelesi yine dikkat çekici karşılaşmalardan biri. Bundesliga mücadelesi Borussia Dortmund Frankfurt 2-1'lik bir Borussia Dortmund'un üstünlüğü devam ediyor. Hull City Millwall playoff yarı final mücadelesi burada da dakikalar 44'ü göstermekte. 0-0'lık bir eşitlik yine söz konusu. Bizim tabii ki olmazsa olmazlarımızdan futbol gurmelerinin en fazla takip ettiği liglerden biri. Suudi Arabistan Kral Kupası final mücadelesi. El Hilal El Kolorot mücadelesi. Yani takımın adını söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar çok takip ediyorum ki bu takımları. Yani bu akşamı belki Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra bu karşılaşmanın şu an önümde açık olması da beni ayrıca mutlu ediyor. El Hilal 2-1 önde, bakalım maçı kazanabilecek mi? Dakikalarda 79'u göstermekte. Ben El Hilal'i destekliyorum burada. Hadi tarafımı belli edeyim birazcık. Ev sahibinin 2.5 gol üstünü bekliyorum. Umarım 3. gol gelir. 3.5 gol üstü veren dinleyicilerimiz de kazanmış olur. Şöyle bir bakalım gelen mesajlarımıza neler geldi. Peki iyi yayınlar. 2011 yılındaki olay demiş tabii ki hepimizin bildiği malum olaylardan biri. Fenerbahçe futbolda dünya takımı olacaktı. Saha dışı engelleyemedikleri her sporda dünya şampiyonluğuna oynuyoruz demiş dinleyicimiz. Peki kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Gecelerin mütevazi yayıncısı Radyospor'un olmazsa olmazı Görkem Tezer. İyi yayınlar Gaziantep'ten Aktan demiş. Ha, ne kadar güzel bir mesaj bu. Hoşuma gitti. Ben bunu bir kez daha okumak istiyorum. Övmeyin beni diyorum. Sevilmiyorum böyle övgü dolu sözleri okumayı ama okuyunca da bir güzel olmuyor değil içim. Gerçekten hoşuma gidiyormuş, onu fark ettim. Gecelerin mütevazi yayıncısı diyor dinleyicimiz. Radyospor'un olmazsa olmazı. Peki çok teşekkür ederim. Gaziantep'e de selamlarımı iletiyorum sevgili Aktan Bey. Konu nedir abi diye soran bir dinleyicimiz Arda'nın mesajı. Bugün konuyu siz belirleyin. Instagram'dan çok mesaj aldım gün içerisinde. DM'lere dönmeye çalıştım. Bugün sizler belirleyebilirsiniz. Abi şundan konuşalım. Bence bunu konuşursak daha iyi olur gibi önerileriniz varsa bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Yoksa benim belirlediğim bir konu var. Bir 7-8 dakikalık bölümü size ayırmak istiyorum. Dinliyorsunuz, emek veriyorsunuz, en azından mesaj gönderiyorsunuz. Bunlar çok kıymetli benim için. Bu akşamın konusu şu olsun dediklerinizi bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Ben de skorları aktarmaya devam edeyim. Birçok karşılaşma var şu an bültene baktığımızda. İtalya Serie B'de 56. dakikaları oynanan birçok karşılaşma an itibariyle bir gol çıktı. Entrella 2, Cararese 2, bu arada gol offside olabilir, onu söyleyeyim. Net offside bu arada. 2-2 olmuştu mücadele, şu an tabelada 2-2 yazıyor ama 2-1'e dönecektir, net olarak offside. VAR'a bile gitmesine gerek yok. Onu ifade edeyim sizlere. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Venezia 1, Palermo 0, Catanzaro 1, Bari 3, Pescara 1, Spezia 0. Şöyle bakalım bir diğer maçımızda. Cesena 3, Calcio 3. Enteresan bir karşılaşma. 3-3. İlk yarıdan 6 gol sesi çıkan bir mücadele. Acaba kalede kaleciler mi yoktu? Şöyle bir bakayım istatistiklere ya. Enteresan. İlk yarıdan da 6 gol çıkmaz. Tamam, gollü geçsin diye diyorum maçlar. Hadi keyif alıyorum. Bu maçlar ne olur gollü geçsin dediğim de olmuştur zamanında da. İlk yarıda 6 gol de biraz abartı gibi geldi bana. Şöyle bir bakayım. 45 dakikada evet. 2. dakikada 1-0. 5. 7. dakikada 2-1. 13. dakika 2-2. 17. dakika 3-2. 17 dakikada 5 gol. Benim söylediğim geçerli herhalde. Cesena, Calcio mücadelesinde iki takımda da kaleciler cezalıydı. Ya da yeni bir kural çıkmış olabilir İtalya Serie B'de, bilemiyorum. 17 dakikada 5 golün çıkması pek bana olağan bir durum gelmedi. Burada da 3-3'lük bir eşitlik, 57. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. Peki basketbol demiş dinleyicimiz abi. Basketbolun lokomotifi Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum demiş. Peki ben de sizi mesajınızdan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü bir Galatasaray taraftarı bu mesajı bizlere gönderdi. Ya, özet geçmem gerekirse tabii ki bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe bugün Kaunas'ta basketbolun doğrularını oynadı. Doğru şut seçimi, sert savunma zaman zaman, düşük top kaybı kusursuz uygulayan bir Fenerbahçe vardı bunları. Ya ben bu kupanın zaten en büyük adayıyım dedi Fenerbahçeli oyuncular dedirtti bunu. Önemli oyuncuların tabii ki katkısı vardı. Dinleyicimiz maçın oyuncusu sence kimdi diye sormuş. Bana da az önce söyledim zaten. Bunun cevabını verdim. Bir kez daha söyleyeyim. 21 sayı kaydeden Ken Burch. Bence Fenerbahçe Beko'nun bugün zaferdeki baş aktörlerinden biriydi. Yani mimarı demiyorum. Bütün oyuncuların eline, emeğine, terlerine sağlık. Müthiş mücadele ettiler rebound konusunda. Reboundlar çok önemli. Bunu zaten gördük. Maçın kırılma anlarında Ken Burch'un almış olduğu 13 rebound bence maçı kazandıran final noktalarından biri oldu. Asistlerde de Baldwin 5 asist katkısıyla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimlerden biriydi. Tarık Biberovic yine 11 sayı, 2 rebound, 2 asistlikle bir katkı sağladığını unutmayalım. Onun da önemli bir ciddi katkısı vardı bu karşılaşmada. Keza aynı şekilde Nicola Melli de 29 dakika süre aldı. 10 sayı ve 9 reboundlık bir katkı sağladı Fenerbahçe Beko cephesinde. Benim görüşlerim bu. Fenerbahçe Beko ile alakalı üst üste 5. kez Final Four biletini almayı başardı temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Ve Final Four'daki rakibini soran dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Evet, belli şu an kiminle oynayacağı. Fenerbahçe'nin Atina'daki ilk karşılaşma Fenerbahçe Beko Olympiakos arasında oynanacak ve o maçı kazanan takım adını finale yazdırmış olacak. Şimdi serinin diğer maçlarına bakalım. Yine Final Four bileti arayan Panathinaikos. Seride 2-1 önde. Valencia karşısında şu an son çeyreğin bitimine 5 dakika gibi bir süre kaldı. Burada da Valencia 70-67 önde olan taraf. Keza Valencia bu maçı kazanırsa seri 2-2'ye gelmiş olacak. Ve son karşılaşma İspanya'da Valencia'nın ev sahipliğinde oynanmış olacak. Tabii bizi çok ilgilendiren bir konu değil. Panathinaikos Valencia eşleşmesinin galibi Real Madrid'le karşılaşacak ve biz zaten Olympiakos'la oynayacağımız garanti oldu. Eşleşmeler belli oldu sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hakem hatalarından konuşalım abi demiş dinleyicimiz. Peki şöyle bir konu önerilerine bakıyorum, sizler belirleyebilirsiniz. Bugün ne konuşalım diye sordum dinleyicilerimize, var mı önerileriniz dedim. Güzel öneriler gelecek mi bakalım, ki gelecektir, ben dinleyicilerime güveniyorum. Sevgili Abdurrahman, iyi yayınlar abi, severek dinlemeye devam ediyorum. Erken gireceğim demiştin, geç girdin. Aslında normal saatimde girdim. Maçın normal süre içerisinde tamamlanmış olsaydı ben 22.05 gibi girmiş olacaktım. O yüzden Instagram'dan paylaştım. 22 gibi yayında olurum diye. Maç uzadı. Bu da benim şanssızlığım mı ya da şansım mı? Ama şansım demek istiyorum. Fenerbahçe Beko gerideydi 2 sayı. Son saniye, 1,5 saniye kala çembere yapılan bir koşu ve mükemmel bir 2 sayılık isabet maçta uzatmaya gitti. Yani maç uzasın, ben yayına bugün girmesem de olur. Fenerbahçe maçı kazansın, ben bugün yayın yapmasam da olur. En iyi golcüleri konuşalım demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim sevgili Kürşat Bey'in görüşü bu. Onun dışında abi iyi yayınlar. Ne konu olursa olsun katılım göstereceğim, söz veriyorum demiş. Peki çok teşekkür ederim bu mesajınızdan dolayı. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Şöyle bir bakalım yine mesajlarımıza, sayfamı yenileyim, neler yazmış dinleyicilerimiz. Unutulmaz frikik golleri olsun demiş dinleyicimiz. Acaba aynı kişi mi? Instagram üzerinden de birkaç sefer mesaj aldım gün içerisinde bu konuyla alakalı. Unutulmaz frikik golleri. Bak bu olabilir ya, güzelmiş bu. Peki bunu konuşalım o zaman. İkinci saatimizde dünya tarihinde unutamadığınız frikik gollerini lütfen bana WhatsApp üzerinden yazın. Beni şöyle bir geçmişe doğru götürün. Sizlerden ricam budur. Beni geriye doğru bir götürün. 20 sene öncesindeki bir frikik golünü sizler sayesinde tekrardan hatırlamak istiyorum. Sizlerin de hatırladığı efsanevi frikik golleri varsa bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz de 23'ü göstermekte. Mesajlar geldi, gelmeye devam ediyor. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım, bu akşamın konusu unutamadığınız frikik golleri. Dünya genelinde tabii ki, sadece Süper Lig tarihinden bahsetmiyoruz. Dünya genelinde hangi futbolcunun attığı frikik golü hala hafızalarınızda yer alıyor? Cevaplara bakacağız, döneceğim birazdan ama şöyle bir skorları tekrar hatırlatmak istiyorum. Catanzaro gol atmayı başardı. KG beklentisi olan dinleyicilerimize hatırlatmış olayım. Bari 3-0 öndeydi İtalya Serie B'de. Catanzaro an itibariyle 3-1'e getirdi skoru. Karşılaşmanın 68. dakikasını da tamamlamak üzereyiz. İspanya 2. liginde gol bekleyen yine bir başka dinleyicimiz totem yapar mısın demiş. 4-5 kez bakayım, 6 tane 5'i 6 tane bana aynı mesajı göndermiş. Cadiz Deportivo ile Coruña. Abi senin takımın şuraya bir gol lütfen rica ediyorum demiş. Peki Deportivo tarafına bir golü attırabilirim ilerleyen dakikalarda. Bakalım neler olacak. 72. dakika oynanıyor karşılaşmada. Şöyle bakalım, Hull City Millwall mücadelesi yine ikinci yarı 1.5 gol üstü olur mu demiş dinleyicimiz. Olma potansiyeli yüksek, onu da söyleyeyim. İngiltere Championship yükselme playoff yarı final mücadelesi. Hull City kendi evinde Millwall'ı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. Suudi Arabistan Kral Kupası final mücadelesinde de El Hilal rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. El Krod takımını 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Zorlandı aslında. Çok rahat mağlup etmesi bekleniliyordu El Hilal takımının. Ama zorluk yaşadı. İlk yarıdan gelen 3 gol, devamında ikinci yarıda başka bir gol çıkmayınca karşılaşma böyle sonuçlanmış oldu. İspanya La Liga'da ilk 45 dakikası tamamlanan bir diğer mücadelemiz Levante 2, Osasuna 2. Yine ilk yarıdan 4 golün çıktığı bir mücadele. Torino 0, Sassuolo 1. İtalya Serie A'daki bir diğer karşılaşmamız. Burada da 60. dakikaya doğru.

İlerliyoruz. 59. dakikadan çıkmak üzereyiz. Fransa Lig bir golsüz geçiyor. Bir mücadele var. Lens-Nantes mücadelesi 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. 61. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Almanya Bundesliga'da neler oluyor derseniz de Borussia Dortmund 3, Frankfurt 1. Karşılaşmanın da 74. dakikası oynanmakta. Skorlar bu şekilde. Goller geldikçe, önemli anlar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bülten'de bayağı bir maç var çünkü. Bayağı bir karşılaşma var. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Ankara'dan Aykut Bey. Peki Mondragon'un Beckham'dan yediği frikik golü ve yıllarca frikik golü yemeyip de Selçuk İnan'dan Manisa Spor'da oynadığı dönemde frikik golü yemesi unutamadıklarımdan biri demiş dinleyicimiz. Ankara'dan sevgili Aykut Bey bu mesajı gönderdi. Kolay gelsin, ismim Cesur. Unutulmaz frikik gol olmamıştı ama Pirlo'nun İtalyan forması ile İngiltere'ye attığı fiziksel kurallara aykırı frikik vuruşuydu. İzlemeni tavsiye ederim demiş dinleyicimiz. Unutamamışsın işte. Birçok mesajı vardı bu dinleyicimizin. Yani şimdi dinleyicimi diğer dinleyicilerime şikayet etme noktasına geldim. Yani konumuz bu olsun, bu olsun diye demediniz mi sevgili Cesur Bey? Madem cevabınız yoktu, neden bu konuyu önerdiniz ya? Ki unutamadığınız da bir gol var ayrıca. Öyle bir anlatmışsınız ki gözümde canlandı. O maçı televizyonda, tüplü televizyondan izliyordum ben zamanında. Siyah beyaz değildi tabii ki ama tüplü bir televizyondan, küçücük bir ekrandan takip ediyordum. Fiziksel kurallarına gerçekten aykırı bir goldü. İzlemeni tavsiye ederim demişsin. İzledim şu an sayende. Gözümün önünde canlandı. Teşekkür ediyorum sizlere de bu mesajınızdan dolayı. Şöyle bir bakalım neler gelmiş mesajlarda. Ronaldo'nun frikikleri bence unutamadığım tüm golleri. Abi iyi yayınlar demiş peki. Serdar Bey'e selamlarımızı ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Unutamadığınız frikik golleri sordum ve cevaplar gelmeye devam ediyor. Şöyle Emrah Bey'in bir mesajı ne demiş, şöyle bir bakalım. Depay'ın 2016 yılında attığı gol abi bence demiş. Unutulmazlar arasında yer alabilir. 2015 yılında hatırlıyorum ben ya Depay'ın. PSV Manchester United mücadelesindeydi sanki. Hazırlık karşılaşmasıydı. Uzak mesafeden, çok uzak mesafeden hatta. Attığı bir sert frikik vardı. Genç yaşında güçlü striking teknik öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. O karşılaşmayı söylüyorsanız aklımda bu kaldı. Farklı bir mücadele ise lütfen tekrardan yazın. Şöyle bakalım, Lionel Messi'nin abi Arjantin formasıyla attığı bir gol, bir frikik golü vardı. Sen hatırlar mısın demiş. Hangisi ama, hangi yılda? Benim hatırladığım, şöyle bir hafızamı tazeleyeyim, tazeliyorum. Tazelenmek üzere. Tazelendi peki, yapay zeka gibi oldum şu an ya. 2016 yılında Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'nin maçında 60'tı herhalde yanılmıyorsam. 55. 56. dakikalardı yine yanılmadığım süre ise. Arjantin milli takımının da en golcü oyuncusu olmayı başardı o golle Lionel Messi. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 60'tı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, hafızam beni yanıltıyorsa lütfen dinleyicim yazsın.

bakalım diğer mesajlarımıza neler yazmış dinleyicilerimiz. Roberto Carlos'un barajın dışından doğru topu sürdürüp döndürüp demiş. Ben de sürdürüp diye okumuşum. Peki düzeltelim. Döndürüp fizik kurallarına aykırı olarak attığı frikik golü var hatırlarsanız Görkem Bey siz de demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Roberto Carlos'un tüm frikikleri hemen hemen çok iyiydi, unutulmazdı ya. Sadece gol olmasına gerek yok ki. Ya öyle bir vuruş tarzı yok. Muz ibaresini kullanabileceğimiz şutlara imza atıyordu. Muz şut diye bir tabir vardı, hatırlar mısınız? Eskiler hatırlar. Muz orta sonradan geldi. Bir de muz şut vardı. Roberto Carlos'un kullandığı frikiklerde özellikle muhteşem bir vuruş stili olan futbolculardan biriydi. Ya ben attığı golleri değil, onun kullandığı tüm frikikleri hatırlıyorum hemen hemen. Gözümde canlanıyor. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Şöyle bir bakalım. Tolga Han Aydın mesajı gönderen dinleyicimiz. İyi yayınlar abi. Ben de bir soru sorayım o zaman. Herkes birbirine soru soruyor bu akşam. Bakalım daha ne sorular gelecek. Şaka bir yana. Hakan Çalhanoğlu'nun Dortmund'a attığı frikik mi daha iyiydi yoksa Celtic'e attığı gol mü daha iyiydi demiş dinleyicimiz. Yani Dortmund'a attığı golü tam olarak hatırlayamadım. Yani ne yalan söyleyeyim, bilmeden biliyorum demeyi seven biri değilim. Beni takip eden dinleyicilerim bilecektir bunu. Hatırlayamadım ama Celtic, evet Celtic'e attığı golü hatırlıyorum. Topun falso miktarı ve köşeye yerleşmesi zaten teknik açıdan çok üst düzey gollerden biriydi. Celtic'e kaydettiği gol. Tolga Han Bey, selamlarımı ileteyim size de. Ha, ben burada Celtic'e attığı gol diyorum. Çünkü Dortmund'a attığı golü hatırlamadım. Öyle söyleyeyim. Beckham'ın attığı goller benim hafızamda abi. Frikik golleri demiş. Ve neden bu kadar özeldi sence diye de bir soru eklemiş. Oğuzhan Kara bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Ya vuruş anındaki bilek açısı inanılmaz istikrarlı olan oyunculardan biriydi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Topa verdiği iç falso vardı ve bunun sayesinde kalecinin uzanamayacağı noktalara gidiyordu top. Öyle çok özel futbolculardan biriydi frikik anlamında Beckham. Duran toplarda bence bu kadar özel olmasındaki sebep topa verdiği iç falso diye yorumlayabilirim. Teşekkür ederim. Onun dışında abi şu maçta iki gol lazım demiş. Bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafı açmaya çalışıyorum. Bir saniye bakalım. Torino Sassuolo mücadelesi. İki gol daha bekliyorsunuz bu karşılaşmada. Şu an Sassuolo 1-0 önde. 2,5 gol üstü olabilir mi? 65. dakika. Ya 70-75 maksimum. Hadi 75 diyelim. 75. dakikaya kadar bir gol gelirse 2,5 gol üstüne gitmesi muhtemel. Ha zaten onu ben de biliyorum abi diye soracak olursanız da tempodan bahsedeyim biraz. İzlediğim bir karşılaşma değil şu an itibariyle. Yani net olarak yorum yapamıyorum. Evet tempo çok yüksek. Arka arkaya goller gelir diyemiyorum o yüzden dolayı. Sizi yanlış yönlendirmemek adına. Torino 0, Sassuolo 1. İstatistiklere baktığımızda da iki takım da şut çekmeyi tercih ediyor. Ama kaleyi tutturabilme konusunda Torino sıkıntı yaşadı şu ana kadar. 12 şutu bulunuyor ev sahibi Torino'nun. Bunlardan sadece biri isabetli. Sassuolo takımı ise 11 şut denemesinde bulunurken bunlardan 5'i isabetli oldu. Fabio Grosso'nun öğrencileri şu an istediğini sahaya yansıtmış gibi gözüküyor. Dakikalar 66'yı gösterirken 2,5 gol üstü diyorsunuz. Yani sıradaki gol burada ev sahibinden gelirse, 1-1'e gelirse mücadele, kısa bir süre içerisinde bu durum gerçekleşirse evet 2,5 gol üstüne gidebilir. Ama ben bir gol daha çıkacağını düşünüyorum. Bakalım Torino karşılık verebilecek mi? Ki benim görüşümü merak ediyorsanız da ben karşılıklı gol var olacağını düşündüğüm maçlardan biri. Ha 2,5 gol üstü umarım olur. Umarım olur. Bakalım Torino o golü bulabilecek mi? Dakikalarda 65'i gösterirken 1-0'lık Sassuolo takımının üstünlüğü devam ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben hangi maçtan bahsedersem o maçta genelde goller oluyor. Öyle de bir totem keşfettim. Varsa gol ihtiyacınız yazın. Yazın abi şu maçtan da bir bahsetsene ya. Dediğiniz karşılaşmaları varsa bana gönderebilirsiniz. Peki bakalım mesajlara. Merhaba iyi yayınlar. Prakazi derim. Yıl 80'ler. Nostalji 80'li yıllara götürdü dinleyicim beni. Peki teşekkür ediyorum kendisine. İsmini paylaşmamış. Yani mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı da yazarsanız isminizle hitap etmek isterim. Tüm dinleyicilerime bunu bir kez daha hatırlatmak isterim. İyi geceler Görkem Bey. Ben İzmir'den Müjdat. 1996 yılında Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye attığı frikik golü unutamıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak o an askerdeydim. Üzüntüden kahrolmuştum demiş dinleyicimiz. Evet öyle maçlar var. Dünya Kupası maçları olur ya da
farklı maçlar bile olur. Desteklediğiniz takım gol yer ama askerdesiniz. Çok özel bir andasınız ve unutulmazlar arasına zaten otomatik olarak girer. Ha benim unutamadığım an var mıydı derseniz de iki tane an var öyle söyleyeyim. Askerlik görevimi yaparken bir Beşiktaş'ın şampiyonluğu aklımda kaldı. Onun dışında hani Galatasaray'ın son hafta Malatyaspor'u farklı yenmesi gerekiyordu. Ama farklı mağlup edemedi. Beşiktaş da Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmişti. 70'lerde gelmişti gol. 76-77 olması gerekiyor. Dakika olarak tam hatırlayamıyorum. Askerdeydim ben de. Bir diğer unutamadığım anlardan biri de Anadolu Efes'in kupayı kazanması, Euroligi müzesine götürmesi oldu. Unutamadığım anlar bunlar benim. Dünya Kupası maçında tarih net değil demiş dinleyicimiz ama kaleci free kick çatala çarpmıştı. Kluivert diyordunuz değil mi? Doğru evet. Kaleci Kluivert free kick de çatala çarpmıştı. Oliver Kahn'dı Almanya'nın da kalecisi. Kluivert kullanıyor free kick'i. Tamam doğru söyleyelim. Mesaj biraz karışık geldi bana ama Oliver Kahn kalede. Kluivert da topun başında. Kluivert

vuruyor ve Oliver Kahn artık kurtaramıyor. Gol olmamıştı diyor bir de dinleyicimiz. Peki unutamadığınız anlardan biri bu olmuş. Güzel. İzleyeceğim o vuruşu. Vardır ya, internette vardır değil mi? Vardır. Bakarım ona ben. Bulmaya çalışacağım. Selçuk geliyor, gol de geliyor. Ankara'dan Eren Gönüllü. Unutamadığım frikik gollerinden biri demiş. Milli takımımızın son dakikalarda attığı gol. Evet, bizi çok sevinçli bir hale getirmişti. Yani tam ümidi kaybetmiştim ben o karşılaşmada. Maç berabere bitecek demiştim ama milli takımımız Selçuk'un golüyle karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Beni de geçmişe götürdüğünüz için size ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. İzmir'den Mevlüt Bey. Anlamı ve güzellik olarak bence Selçuk İnan İrlanda'ya attığı frikik golü demiş. Zaten onu bir numaraya yazıyorum şu an aklıma gelen goller arasında, sizlerin yazdığı goller anlamında tabii ki. Bir numaraya yazıyorum ben onu. Unutulmaz anlardan biriydi. Kimsenin unutamadığı anlardan biriydi. Öyle söyleyeyim. Peki Kezana'dan bir gol bekliyorum diyen dinleyicimiz. Hadi yapalım o zaman totemimizi. İlk yarıda 6 gol çıkan mücadelede ikinci yarının 81. dakikası henüz bir gol çıkmadı. Kezana'ya bir gol attırabilecek miyiz? İtalya Serie B mücadelesi. Kalkia ile karşılaşıyor. Kesena takımı 3-3'lükte bir eşitlik söz konusu. Ashley Cole takımın teknik direktörü, Kesena takımının. Yakından tanıyorsunuzdur değil mi? Şöyle bir nostalji konusu da belirlemişken Ashley Cole'u görünce tabii ki ekranda bir geçmişe gitmedi değilim. Onun antrenör olduğu takımın da ben bir üst tura çıkmasını isterim. Şimdi öyle de bir yorumda bulunayım. Gol yazan dinleyicilerimiz var. Torino Sassuolo mücadelesinden goller geldi abi demiş. Şöyle bir bakayım, Torino Sassuolo mücadelesi. Torino'nun bir golü gelir demiştim. Devamında da ikinci gol ortaya alınabilir demiştik ama erken geldi. Heyecanı kalmadı. Evet, 70. dakika, hatta 71'e girdik. Torino 2-1 öne geçmeyi başarmış. Sassuolo öndeydi. Torino 2 gol birden buldu. Dakikalarına bakayım şöyle. Çok enteresan maçlardan biri. 66 ve 69'da 2 gol birden attı Torino. Şu an 1-0 geriden 2-1'lik avantajı yakalamayı başarmış ev sahibi Torino takımı. Levent Osasuna 2-2 devam ediyor. Standard Liège 2-1 önde yine. Belçika 1. Lig A Konferans Ligi Playoff grubu mücadelesinde sizlerin de gol beklediği bir diğer karşılaşma Hull City Millwall mücadelesi. Burada da 58 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Bakalım diğer maçlardan goller geliyor mu? St. Patrick's Waterworth karşısında İrlanda Premier Ligi'nde 2-1'lik avantajı yakaladı. St. Patrick'in ikinci golü geldi. 58. dakikada bu bilgiyi de aktaralım. Evet, başka gol yok şu an için en azından diğer maçlara baktığımızda. Almanya Bundesliga'da Dortmund 3-2'lik avantajıyla son 1 dakikaya girmiş bulunmakta. Frankfurt'ta baskıyı arttırdı. Dortmund kapandı şu an. Bakalım neler olacak. Bizi oldukça eskilere götüren bir dinleyicimiz sevgili Bahadır Bey İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Muhtemelen sizler de geçmişe doğru gideceksiniz bakalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum abi demiş dinleyicimiz. Hami Mandıralı'nın İngiltere'ye karşı attığı bir frikik vardı. Sesmo'nun 90'dan parmakların ucuyla çelmişti ve gol olmamıştı. Ayrıca yine Hami'nin Schalke 04'e attığı inanılmaz bir sert frikik golü vardı. Bunlar aklımda kalanlar. İsmim Bahadır demiş, İstanbul'dan yazmış dinleyicimiz. Bizi oldukça eskilere götürdüğü için de ben hatırlayamadım o golleri. Yani çok eskilere gitmiş dinleyicimiz. Benim olmadığım dönemlerden bahsetmiş. Peki teşekkür ediyorum yine de. İlla nostalji anlamında tatmin olan dinleyicilerimiz vardır şu an. Yaşı benden daha büyük olan dinleyicilerim. Juninho'nun 2004 yılında Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol unutulmaz bir goldü abi. Ankara'dan Işık Taksi'den. Taksi şoförü Serdar ben demiş dinleyicimiz. Tüm taksici dostlarımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Sizin vesilenizle birlikte Kesana diyorum abi, sen diyorsun Clivert demiş dinleyicimiz. Yani sahada ben değilim, ben oynamıyorum şu an. Kesana'da sanki forvet oyuncusuyum da birazdan şut çekecekmişim. O gol olsun der gibi yazmış dinleyicimiz. Bakalım 84. dakika. Ha, buradan bir gol çıkacaktır ama. Ha, Kesana mı atar, Kalkio mu atar bilemem. Şu an Kesana daha baskılı ama Kalkio takımı da iyi kontra ataklar yakalayan bir

takım. Zaten bulduğu 3 gol de kontra ataktan geldi. Duran toplardan geldi. Maçta bir gol daha çıkabilir. 82. dakikayı tamamladık. 83'teyiz şu an. 7 dakika gibi bir süre var. Bakalım o gol gelecek mi? Umarım Kesana'dan gelir. Ama Kalkio da atsa benim için sorun değil. Ben bir gollük totemi yapıyorum şu an. Elimden geldiğince bakalım neler olacak. İyi yayınlar. Erciyes Yeşilyurt maçını biraz önce izledim. İnanılmaz zevkli bir mücadeleydi. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Lakin hakem sınıfta kaldı. Kayseri'den Ece Tunç ben demiş dinleyicimiz. Yani Eskişehir sporlu taraftarların da bir tepkisi vardı. Bilmiyorum izleyen dostlarımız şu an beni dinliyor mu? O karşılaşmayı takip eden. 0-0 bitti bildiğiniz gibi o karşılaşma ve Eskişehir spor elenmiş oldu. 0-0'lık skorla birlikte. Ha hak etti mi Eskişehir spor turu geçmeyi ya da rövanşı kendi lehine çevirebilmeyi? Hak etti mi? Bence hak etmedi. Şimdi doğru konuşmamız gerekiyor. Tamam duygusal anlamda belki Eskişehir sporun Süper Lig'de olmasını istiyor olabilirsiniz ama bir de sahada ki gerçeklik var. Ayvalık gücünü ben tebrik ediyorum. Yani iyi kapandı. Rakibine önemli pozisyon vermedi. Boş alan bırakmadı. Eskişehir Spor tabii ki böyle takımların ben Süper Lig'de olmasını her zaman isteyen bir futbol severim. Onu söylüyorum. Bursa Spor keza aynı şekilde. Ama bir de işin gerçeklik boyutu var. Sahada Ayvalık gücü oyuncuları daha iyi mücadele etti. Ben onları da ayrıca tebrik ediyorum. Güzel bir karşılaşma mıydı? Değildi. Ama ilk mücadele seyir zevki açısından iyiydi. Bu karşılaşmada Ayvalık gücü elinden geleni yapmış oldu. İstediği sonucu da aldı zaten. Tebrik ediyorum ben kendilerini. Eskişehir sporlu dostlarımıza da tabii ki bir sonraki sene içerisinde yine bol şans dileyelim. İyi geceler Görkem Bey. Frikik dediğiniz zaman Ronaldo'yu tek geçerim. Cristiano Ronaldo'yu tek geçerim demiş. Bursa'dan Aykut ben. Peki Bursa'ya da Aykut Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ankara'dan selamlar. Ben Eşref. Beşiktaşlı Recep'in namı diğer Recep milli takımda orta sahadan attığı bir gol vardı unutamadığım. Peki dinleyicimizin orada yazdığını ben okumadım ama söylemedim sizlere. Dinleyicilerim anlamıştır diye tahmin ediyorum. Evet herkesin bir lakabı vardı o dönem değil mi? Doğru.

unutamadığınız frikik gollerini soruyorum bu akşam dinleyicilerimize. Mesajlarınızı sizler de gönderebilirsiniz. Bir tane de sorum olacak. Yaklaşık bir 8-9 dakika sonra da bir bilgi ölçmeye çalışacağım. Bakalım en hızlı doğru cevabı hangi dinleyicilerim verecek? Bu bizim artık olmazsa olmazlarımızdan biri. Dinleyicilerime ben bir soru daha ileteceğim en azından yayın içerisinde. Bir de gece seansından tabii güvendiğim bir karşılaşmayı önermiş olacağım. Ha şunu da söyleyeyim. Son 11 yayını baz alın mesela. Bundan 11 gün öncesine gidin. 11 gün boyunca verdiğim gece maçlarından 10'u isabetli olmuş. Yani 11'de 10 yapmışım. Gece seansı maçlarında çok iddialıyım. Yani gündüz seansındaki maçları da tabii takip ediyorum. Atıyorum İngiltere Premier Lig ya da Süper Lig. Tamam, bunlarla alakalı da bilgilerim doğru çıkıyor genelde. Ama gece seansı maçlarında yani kendime çok güveniyorum. Çünkü ben bu maçları izleyerek büyüdüm diyebilirim ya. Evet, abartmış olmam herhalde. 25-26 yaşından beri Libertadores kupasını takip ederim. Yani hemen hemen hiçbir maçını kaçırmam. Ya da Meksika Ligi'ndeki bir takımı tarihine kadar araştırmışımdır, biliyorumdur. Sudan Ligi, Jamaika Ligi, Kolombiya Ligi, Kamboçya Ligi. Ben böyle söyleyince espri yapıyorum sanıyor bazı dinleyicilerimiz. Hayır, ben bu ligleri gerçekten takip ediyorum. Ha, gece verdiğim bir maç mesela. Diyorum ki şu maç karşılıklı gol var olabilir. Saat 03'te oynanacak bir mücadele. Ha, bakıyorsunuz iki takımın da 6 karşılaşmada 2 gol attığını görüyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz yine maça 20. dakika karşılıklı gol var olmuş. Yani bir şey biliyorsam söylemeye çalışıyorum. Ha, yanılabilirim. Ama genelde başarılı oluyor, onu da ifade edeyim. Bugün bir karşılaşmayı daha sizlere aktarmış olacağım. Yarın da sosyal medya hesabımızdan bir tane karşılaşmayı paylaşmış olurum. Yarın sizlerle olamayacağım çünkü yayınım olmayacak. Yarın izinliyim.

İsmim Murat. Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz-İspanya maçında. Portekiz 3-2 gerideyken Ronaldo son saniyede frikik golü atıp 3-3 bitmişti maç. Ronaldo bunu atarsa dünyanın en iyisi demiştim. Hat-trick yapmıştı zaten o karşılaşmada demiş dinleyicimiz. Peki güzel anılardan biri dinleyicimize teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel anılardan biri olmuştur herhalde sizin adınıza. Sevgili Bahadır, az önce mesaj gönderen dinleyicimiz unutamadığı bir frikik golü vardı hatırlarsınız. Yalnız Recep'in attığı gol frikik değildi. Akan oyundaydı yanlış hatırlamıyorsam demiş dinleyicimiz. Peki gözünde canlandı herhalde. O golü düşünmeye devam ediyor dinleyicimiz. Sevgili Bahadır, selamlarımızı iletelim. Kendisine şöyle bir bakalım. Kesena mücadelesindeki tahmin için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Sevgili Abdurrahman Bey, kendisine selamlarımı ileteyim. Calcio 4-3 öne geçti. Ortaya bir gol demiştik. Kesena atsaydı keşke. Kesena'dan gol bekleyen birçok dinleyicimiz bulunuyordu. Ama ortaya bir gol alınabilirdi. Hızlı bir karşılaşmaydı. Tempo yüksekti. 4-4'ü bile görebiliriz. Ya 90. dakikada böyle bir yorumda bulunuyorum tabii. İşin garibi. Ama 4-4'ü bile görebiliriz. Maçın son saniyelerinde tempo gerçekten çok yüksek. Ben son dönemde böyle bir yüksek tempolu karşılaşma görmedim. Onu da hatırlatmış olayım. Şöyle bakalım gelen mesajlara. Abi iyi yayınlar diliyorum. Taksiciyim. Şu an sağa çektim diyor dinleyicimiz. Peki çok güzel. Onun dışında Juninho bugün oynasaydı yine bu kadar etkili frikikler atar mıydı demiş dinleyicimiz. Yani hiç şüphesiz olurdu bence atardı. Duran top tamamen teknik kalite işi. Modern futbolda bile o seviyede şu an baktığımızda falso ve dip yapabilen vuruş çok az oyuncuda var. Çok az oyuncuda var. Onun yetenekleri. Juninho. Ben frikik dendiğinde aklıma ilk gelen isimlerden biri Juninho. Bugün oynasaydı kesinlikle duran toplarda yine aynı performansı görürdük. Çünkü duran top organizasyonları tamamen teknik ve kalite işi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Kaleciler frikikte en çok neye dikkat ediyor abi? Sen kalecilik yapmıştın daha önce demiş. Yaptım sayılmaz da amatör düzeyde evet. Kötü bitti gerçi. Kötü bitti ama önce baraj yerleşimine ben önem veriyordum. Sonra da vuruş açısına bakıyordum öyle söyleyeyim. Ama top falso alıp da son anda yön değiştirirse tabii ki reaksiyon süresi çok kısa olabiliyor. Bu da topa alara gitme durumu olmuş oluyor. Ona bir şey yapamıyor kaleciler genelde. Önceden sezmesi gerekiyor. Bak top havadayken şimdi falso alacak diye onu tecrübesiyle tabii ki bazı kaleciler kurtarabilir. Ama baraj yerleşimi çok önemli bir kaleci için frikik öncesinde. Sonra da vuruş açısına bakacaklar. Oyuncu hangi açıdan vuracak? Ben kalemin hangi noktasına biraz daha yakın olayım? Tam köşeye mi gideyim yoksa barajın biraz daha soluna mı geleyim, ortasına mı geleyim? Bunu kaleciler düşünür. Biz düşünüyorduk aldığımız eğitimlerde en azından. Ama benimki amatör düzeydeydi. Yani onu söyleyeyim. Profesyonel bir kaleci değildim.

2018 Dünya Kupası grup maçında 85. dakikada attığı free kick golü Cristiano Ronaldo'nun İspanya'ya atmıştı. Ben de onu unutamıyorum abi demiş. Maç 3-3 sona erdi diye de eklemiş. Az önce farklı bir dinleyicimizin de aslında unutamadığı maçlardan biriymiş. Bu karşılaşmada atılan free kick golü. Bak iki dinleyicimiz de aynı golü unutamıyormuş. Yıllardır, yıllardır. Alexander Kolarov demiş dinleyicimiz peki. Sol ayağıyla attığı frikik golü vardı benim hatırladığım. Hafızam yanıltmıyorsa 2018 Dünya Kupası'nın en iyi duran top golleri arasında da gösterildi. Televizyonda hep onun görüntüleri vardı. Kolarov'un attığı ve sol ayağıyla mükemmel bir goldü. Sırbistan-Kosta Rika mücadelesi olabilir dinleyicimizin söylediği karşılaşma. Evet evet Sırbistan-Kosta Rika mücadelesiydi. 2018 karşılaşmasıydı. Hakim Ziyech abi. Ajax'ta attığı free kick gollerini kimse hatırlamaz ama benim aklımda Real Madrid'de attığı gol var demiş dinleyicimiz. Yani Ziyech sert ve falsolu free kickleri vardı zaten. Ajax'ın da Avrupa'daki yükseliş döneminde özellikle önemli bir rol oynadığını ben düşünüyorum. Real Madrid'e karşı duran toplarda da sürekli tehdit yarattı o karşılaşmada. Onu da hatırlıyorum. Galatasaray'da da attığı goller vardı. Free kick golleri Hakim Ziyech'in hatırlayın. Manchester United'a attığı bir serbest vuruştan kaydettiği gol vardı. Ama orada da Onana'nın büyük hatası. Yani top kaleye gidiyor tamam. Kaleci hiç kımıldamasa bile top ağlara gitmeyecekti. Kaleci ne yaptı ne etti? Topa mı atlayayım yere mi atayım derken top ağlara gitti. Öyle enteresan gollerden biriydi. Hatırladınız değil mi? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesi. Biraz zaman aldı tabii ki bir 3 senesi.

Süper Lig'in bence en unutulmaz gollerinden birini atmıştı Sergen abi demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Mesajın sonu gelmeyecek sandım ya. Parça parça yazmış dinleyicimiz. Alt alta yazmış hepsini. Ben yazdım gönderdim. Görkem yazdım gönderdim gibi düşünün. Hani alt alta yazan arkadaşlar da vardır. Çevremizdeki dostlarımız arasında illaki. 7-8 tane bildirim geliyor. Telefon titriyor. Ve bir bakıyorum. Abi ben geldim neredesin aslında mesaj bu. Ya tek sıra niye yazmıyorsun diyorum her seferinde. Benim de öyle bir ilginç takıntım var itiraf edeyim. Dinleyicimize teşekkür ediyorum bu mesajından dolayı. Onun dışında bakalım kimler ne hangi golleri unutamamış. Şöyle bakalım. Lens maçını unutamıyorum şu an abi. Demiş dinleyicimiz. Devamını okumayalım. Bir gol daha gelmezse unutamayacağım maçlardan biri bu olacak demiş. Hadi böyle kibarca söyleyelim. Lens Nantes mücadelesi dakikalar 87'yi gösterirken mücadelede Lens'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Borussia Dortmund Frankfurt karşılaşması 3-2 sonuçlandı. Dortmund sahadan galibiyetle ayrılan taraftı. Hull City Millwall mücadelesinde de dakikalar 72'yi gösteriyor. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Deportivo ile Coruña mücadelesinde yaptığım yorumu hatırlayan dinleyicilerimiz var mı? Abi şu takım gol atsın. Abi bu maçtan bir gol lazım. Tamam. Hepsini kabul ediyorum. Okuyorum da elimden gelen totemi de yapmaya çalışıyorum. Ama totemler başarılı olunca da lütfen abi tebrik ederim yazın. Rica ediyorum. Bak Deportivo'ya bir gol attırmaya çalışacağız dedik. Dakikalar 74'te bana mesaj gelmişti hatırladığım. İsmini hatırlamıyorum şu an dinleyicimizin de. Deportivo maçı 1-0 kazandı. Gözümüzden kaçmasın lütfen. Gözümüzden kaçmasın. Peki teşekkür ederim. Kazanan dinleyicilerimi de tebrik ediyorum. St. Patrick 3. golü buldu. Waterford karşısında skor 3-1'e geldi. İrlanda Premier Ligi mücadelesi St. Patrick 3-1'lik avantajı yakaladı. Galway United, Shamrock Rovers mücadelesine de konuk ekip 3-1'lik avantajı devam ettiren takımlardan biri. Onun dışında Shelburne 0 yine Shillick Rovers mücadelesi 0-0 devam ediyor. 87. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Onun dışında canlı maçlarımıza dönelim. Catanzaro ikinci golü buldu. Bari karşısında skor 3-2'ye geldi. Son saniyelerde gelen bir goldü. Pescara 1, Spezia 1 devam eden mücadele İtalya Serie B'de tamamlanmayan son karşılaşma diyebilirim. Pescara 1, Spezia 1. 90+5 oynanıyor bu karşılaşmada. Hull City 0, Millwall 0. Lens 1, Nantes 0 mücadelede 89. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Bakalım goller gelecek mi? Bohamines 3-1'i buldu 90. dakikada. Son dakika golü Dundalk karşısında 3-1'i yakaladı. Bohamines takımı karşılaşmanın da

Geçerli mi diye bakıyorum bir yandan da. Evet, gol geçerli. Üçüncü golü buldu. Dundalk karşısında konuk ekip Bohemians takımı. 3,5 gol üstü veren dinleyicilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bir dinleyicimiz aramış beni ama ben telefonları açamıyorum şu an. WhatsApp üzerinden gelen aramaları cevaplayamıyorum. Neden aradınız acaba? Yazın lütfen, rica ediyorum sevgili dinleyicimi. Şöyle bakayım, ismini paylaşmış mı? Adana'dan Nezih Bey. Yazın bakalım. Prekazi'nin dümdüz frikik atan yok demiş bu arada. Ben mesajınızı mı atladım sizin ya? Ondan mı aradınız beni? Eskiden çaldırıp kapatma vardı değil mi? Kontür vardı, kontürümüz gitmesin diye çaldırıp kapatıyorduk böyle. Vardır vardır hatırlayanlar illaki. İlk GSM operatörleriyle tanıştığımız, SMS dönemiyle tanıştığımız günler. Evet, çaldırıp kapatıyorduk arkadaşlarımızı diyelim. Arkadaşlarımızı. İki kez çaldırmak ben geldim anlamına geliyordu. İyi geceler Fenerbahçeliyim. Prekazi gibi dümdüz frikik atan yok. Adana'dan Nezih Bey. Az önce beni çaldıran dinleyicimiz. Telefonumuzu çaldıran dinleyicimiz daha doğrusu. Sesli arama yapmış. Peki kendisine de selamlarımızı iletelim. Kesena 3, Calcio 4 mücadele tamamlandı yine. Bir diğer karşılaşmamız bu şekildeydi. Unutamadığınız frikik gollerini konuşuyoruz. Sizlerin de unutamadığı frikik golleri varsa lütfen bana WhatsApp üzerinden yazın. Hep birlikte şöyle bir eskilere doğru gidelim. Son 20 dakikam kaldı. Hatta 21-22 dakikam, uzatırsam 1-2 dakika maksimum. 21-22 dakika içerisine girdik.

bir de soru soracağım demiştim. Dinleyicilerimizin en çok hoşuna giden konularımızdan biri. Abi bir soru sor bana. Tamam, soruyorum. Tüm dinleyicilerimize soruyorum. Bakalım doğru cevabı ilk hangi dinleyicilerimiz verecek? Bugünün ilk ve son sorusu. Onu da hatırlatayım. İtalya Ligi'nin ilk şampiyonunu soruyorum. Hadi çok kolay bir soru olsun. Herkes katılım gösterip doğru cevabı versin diye böyle kolay bir soru soralım. Hatırlayanlar yazsın lütfen. Yani, kopya çekmek serbest mi? Tabii ki. Eşinize, dostunuza sorabilirsiniz. Kopya da çekebilirsiniz. Ne diyeyim daha? Serie A'nın ilk şampiyon olan takımı kimdi? Hadi bakalım WhatsApp'tan yazın gelsin doğru cevabı. Adınızı da yazmayı unutmayın. İzmir'den Halil Kabakoğlu. Hacı en iyi frikikçiydi bence. Beşiktaş'a attığı golü unutamıyorum demiş dinleyici. Evet, bugün hiç ismi yazılmayan oyunculardan biriydi. Bir oyuncu daha var. İsmi hiç yazılmayan oyunculardan biri bakın. Yayın sona ermeden lütfen o oyuncunun da adını yazın. Efsanevi futbolculardan biri. Süper Ligimizde forma giymiş. Fenerbahçe formasıyla unutulmaz gollere imza atmış olan bir futbolcu. Onun adı da

mi soruyorsunuz acaba? Ortak cevap olarak yapay zeka mı Milan cevabını veriyor bilmiyorum da böyle konularda pek yapay zekadan destek almayın derim. Yanlış bilgiler veriyor. Baksanıza kaç tane Milan cevabı gelmiş arka arkaya. 1, 2, 4, 6, 7 dinleyicim arka arkaya Milan cevabını vermiş. Serdar Bey onlardan biri, Yunus Bey onlardan biri. Bir dinleyicimiz adını paylaşmamış, yazmamış mesajında. Onun dışında Samsun'dan selamlar. Bence ilk şampiyon Milan'dır abi. Ben Milan'ı çok seviyorum demiş. Yani Milan'ı ben de seviyorum. Ama ilk şampiyon değildi. Yapacak bir şeyim de yok şimdi. Bu akşam da buna üzülelim. Hepimiz Milan'ı seviyoruz ama maalesef ilk şampiyon Milan olamadı İtalya Serie A'da. Üzülelim buna bu akşam. Roma bence. Adana'dan Nezi. Roma'da değil. Roma'da değil. Bu arada Fenerbahçe'den o oyuncunun adını da lütfen yazın demiştim dinleyicilerime. Hoydonk demiş. Hoydonk değil. Frikik dendiğinde, serbest vuruş dendiğinde Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncularından biri. Adı hala yazılmamış. Lütfen teessüflerimi iletiyorum buradan. Özellikle Fenerbahçeli dinleyicilerim şu an. Katılım göstersin. Yani, dilimin ucunda söyleyeceğim artık dayanamıyorum. Hacı cevabı geldi. Fenerbahçe'den de bir oyuncunun adı. Bir oyuncunun adı. Efsanevi frikik gollere imza atan oyunculardan biri. Hem bunun cevabını yazsın Fenerbahçeli dinleyicilerim. Sadece Fenerbahçeliler değil ya. Diğer takım taraftarları da katılım sağlayabilir. Hani Hacı ile en çok kıyaslanan oyunculardan biriydi. Daha nasıl bir ipucu vereyim? Onu da yazın lütfen. Frikik golleri dendiği zaman ben o oyuncunun da adının geçmesini isterim. Yani bir futbol sever olarak onu da söyleyelim. Devamında da bir soru sordum. Bir 10 dakika sonra doğru cevabı sizlere aktarmış olacağım. İtalya Serie A'nın ilk şampiyon olan takımı kimdir? Milan değil, Roma değil, Inter'de değil. Bu cevaplar yanlış. Gelen mesajlarda ağırlıklı olarak Milan cevabı, Inter cevabı ve Roma cevabını görüyorum. Hayır, bu takımlar ilk şampiyon olan takım konumunda yer almıyor. İtalya Serie A'da ilk şampiyon olan takımı sorduk. Peki mesajlar gelmeye devam ediyor. Gelsin hepsi. Biriksin hatta mesajlar. Toplu bir şekilde okuruz. Şöyle bir skorlarımıza bakalım. Hull City Millwall mücadelesi, yine İngiltere Championship yükselme playoff turu yarı final mücadelesi önemli maçlardan biri. Burada da golsüz eşitlik devam ediyor. Hull City 0, Millwall 0, 81. dakika tamamlanmak üzere. Lens Nantes mücadelesi an itibariyle tamamlandı. 1-0'lık ev sahibi Lens takımının galibiyetiyle sonuçlandı bu mücadele. İtalya Serie A demişken orada da bir karşılaşma dikkatimi çekiyor. Torino 2, Sassuolo 1. Karşılaşmanın 90. dakikasına girmiş bulunmaktayız. İspanya La Liga'da neler oluyor derseniz de Levante 2, Osasuna 2 mücadelenin 76. dakikası oynanmakta. Şöyle bir tepki gelmiş dinleyicimizden okuyalım. Yani bana değil de Fenerbahçe Beko'yu çok övdün abi. Yarın şampiyon kim olacak hepiniz göreceksiniz demiş dinleyicimiz. Yani ben zaten Galatasaray şampiyon oldu dedim. Bunu inkar etmedim. Ama Galatasaray şu an Euroleague'de Final Four'a kalsaydı yine aynı cümleleri Galatasaray için de söylerdim. Ben ne var bunda? Vakıfbank için de söyledim geçtiğimiz günlerde. Eczacıbaşı için de söyledim voleybolda. Tarih yazdılar. Helal olsun kızlarımıza. Tarih yazdılar. Tüylerim diken diken oldu o maçı izlerken. Düşünsenize en büyük turnuvada iki Türk takımı var. Kim kazanırsa kazansın. Helal olsun dedim. Bugün de Fenerbahçe Final Four'a kaldı. Evet, Fenerbahçe Beko'yu Atina'da destekliyorum. Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasını istiyorum. Ve Fenerbahçe taraftarıyım ben Atina'daki maçlarda, öyle söylüyorum şimdiden. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da Galatasaraylıydım. Samsun sporluydum. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde desteklerken Fenerbahçe taraftarıydım. Benim spora bakış açım bu. Beni gururlandıran takımlar, Türk takımları, bakın tırnak içerisinde söylüyorum. Türk takımları Avrupa'da mücadele ederken ben o takımları desteklerim. Milli takım gözüyle bakarım. Benim spora bakış açım bu. Yoksa Süper Lig'de tabii bir takım şampiyon olacak. Galatasaray oldu. Antalya Spor'u mağlup eder etmez. Ama Galatasaray şampiyon oldu şu an. Ben tebrik ediyorum Galatasaray'ı da. Yarın bir hata beklemiyorum. İlk yarıdan da işi bitirmesini bekliyorum Galatasaray'ı. Avrupa'da birlik olursak belki spor anlamında ülkemiz daha farklı noktalara gelir. Ben bunu savunuyorum. Bunu savunmaya devam edeceğim. Tamam, arkadaş arasında birbirini kızdırma olabilir.
Bak sizi yendim.

0: yendik, bak şöyle oldu. Bunlar olabilir de yani Avrupa mücadelesi, Final Four mücadelesi, Fenerbahçe, Beko kazanmış, son şampiyon. Basketbolda şu an ayakta kalan takımlardan biri, yani tek ayakta kalan takımlardan biri Anadolu Efes maalesef playoff yapamadı. Bu zafere ortak olabilirdi, o da olmadı. Gönlüm ister gelecek sezon iki takımımız birden Final Four bileti alsın. Finalde iki Türk takımı olsun. Benim spora bakış açım bu. Ben itirafımı da yaparım. Ben Fenerbahçe Bekoluydum bugün. Önümde Fenerbahçe forması olsaydı giyerdim de. Fotoğraf da atardım. Ama daha önce Samsun Spor formasıyla atmış mıydım ya? Yok, bu sene atmadım ben Samsun Spor formasıyla, yanlış olmasın. Daha önceki yıllarda Liverpool'la karşılaştığı dönemde, yayın da yapmıyorum bu arada. Ben normal hayatımda böyleyim. Trabzonspor Liverpool mücadelesiydi ya, çok iyi hatırlıyorum, evet. Çok eski dönemden bahsediyorum ama. O zaman da Trabzonspor forması almıştım arkadaşımdan. Maçı da kafede izlemiştim. Trabzonspor formasıyla. Daha önceki yıllarda Galatasaray formasıyla maça gitmişliğim de oldu. Trabzonspor, Beşiktaş formasıyla yine Liverpool'u elediği dönem. Bye bye Liverpool. Hatırladınız mı onu? Olimpiyat Stadyumunda oynanan karşılaşma. Ben oradaki maçı da canlı tribünden izledim. Beşiktaş forması vardı üzerimde. Neyse, bunları sosyal medyadan takip eden dinleyicilerim zaten göreceklerdir. Bunları paylaşmaya devam edeceğim. Şu ana kadar çok az paylaşım yapıyorum tabii formayla, ama yapmaya devam edeceğim. Benim için ülke takımıdır. Hangi takımın olduğu da pek önemli değil. Türkiye'yi temsil eden her takım benim takımımdır. Noktamı da böyle koymuş olayım. Peki, teşekkür ediyorum bu konu özelinde. Şöyle bir doğru cevaplara bakalım. Alek cevabını veren dinleyicilerimizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Onun dışında İzmir'den Nazmi Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Galatasaraylıyım. Alex de Souza. Kıymeti bilinmeyenlerden. Gidişi çok kötü oldu. Yakışmadı Fenerbahçe'ye bence, demiş dinleyicimiz. Peki, onun görüşü bu şekilde. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Hep sen bize sordun. Müsaadenle ben de size soruyorum. Sizce en iyi frikiyi hangisi kullanıyordu? Hacı mı, Alex mi? En iyi frikiyi. En iyi frikik. Hacı de çok iyi kullanıyordu. Alex de çok iyi kullanıyordu ya. Ama en iyisi derseniz, ben sadece ülkemizde attığı gollerden ziyade yurt dışında mesela Barcelona formasıyla da attığı frikikler, Real Madrid formasıyla da attığı goller, Galatasaray'ın o dönem Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri de düşündüğümde Alex'ten daha fazla belki de bu anlamda katkı sağlamıştır. Yani ben frikik konusunda Hacı diyebilirim. Hacı derim. Hatta diyebilirim değil, Hacı derim. Ama genel oyun anlamında derseniz de Alex'in katkısı tartışılmaz. Yani ikisi de farklı oyun tarzına sahip oyunculardı. İkisi de büyük yıldızdı. Alex Süper Ligimizde efsanevi işlere imza attı. Ben bir Alex hayranıyım. Aynı zamanda Hacı hayranıyım. Hani ayıramıyorum iki oyuncuyu ya. Öyle bir soru sordunuz ki. Ama frikik konusunda sorunuza Hacı cevabını veririm. Yani tarafsız olarak böyle bir yorum yapmış olayım. Peki, şöyle bir bakalım. Doğru cevabı vermiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Cesur Bey'in cevabı doğru. Onun dışında Alex diyen dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Aykut Bey Bursa'dan doğru cevabı iletmiş. Bu arada İtalya Serie A'da ilk şampiyon olan takımı sorduk bu akşam dinleyicilerimize. Doğru cevaplar gelmeye başladı. Peki, Milan değil dedikten sonra doğru cevapları göndermeye başlamış dinleyicilerimiz. Kopya çektim abi demiş. Peki, kopya çekebilirsiniz. Yetkin ben İstanbul'dan. Rapaic demiş. Sanırım Rapaic diyen dinleyicimiz. Hayır, Alex'ten bahsediyordum. Çok büyük oyuncuydu. Gerçekten müthiş bir oyuncuydu izlediğim kadarıyla. Ankara'dan Oğuzhan Felek ben. İlk şampiyon şu demiş dinleyicimiz. Doğru. Bir de öpücük smile'ı göndermiş bana. Yanlış görmüyorum değil mi? Doğru. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. İlgi ve alakasından dolayı. Mert Bey'in cevabı doğru. Ayrıca Fenerbahçe Beko'ya da başarılar diliyorum demiş. Ben de başarılar diliyorum. Ki yanlış anlaşılmalar oluyor mesela. Ona anlam veremiyorum Mert Bey. Ya böyle derdini anlatan arkadaşlar olur ya. Ben de size anlatıyorum. Anlam veremiyorum gerçekten. Şimdi Fenerbahçe Beko'yu tabii ki öveceğim. Fenerbahçe Bekoluyum diyeceğim. Ya Fenerbahçeliyim ben bugün. Bugün Fenerbahçeliyim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, hatırlayın. Basketboldan bahsediyorum. Zamanında. Ya Ben ona Şampiyonlar Ligi diyorum. Euro Cup'ı. Çok eski yıllardan bahsediyorum. O zaman da çok sevinmiştim. Galatasaray voleybol mücadelesi vardı kadınlarda. Yine orada da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Galatasaray. O günde ben Galatasaraylıyım demiştim. Yani Avrupa'da oynayan her takımı desteklerim. Ben o takım taraftarıyım. Benim bakış açım bu. Tabii ki Fenerbahçe Beko'yu öveceğiz yani. Ya övmezsen bir sıkıntı vardır zaten. İyi yayınlar abi. Konya'dan Harun Çelik, Roberto Carlos demiş dinleyicimiz. Peki Roberto Carlos unutamadığın free kick gollerine imza atan oyuncu demiş aynı zamanda. Doğru okuyoruz değil mi Harun Bey? Ama ben Alex'ten bahsediyordum. Teşekkür ederim bu mesajınız için. Onun dışında bakalım. Son mesajları alıyorum. Katılım sağlamayan henüz radyosunu yeni açan dinleyicilerim varsa da İtalya Serie A'nın ilk şampiyonluğa ulaşan takımını sorduk bugün. İlk ve tek sorumuzdu. Son sorumuzdu daha doğrusu. Doğru cevabı bilen dinleyicilerimizi tebrik edeceğim. Bakalım doğru cevap gelecek mi? Ki gelmeye devam ediyor. İzmir'den Nazmi Bey doğru cevabı vermişsiniz. Peki tebrik ediyorum sizi de. Şöyle bir skorlarımı tekrardan hatırlatayım. Sonrasında mesajlarınıza geçmiş olacağım. Bir de gece seansından bir karşılaşmamı önereceğim. Levante 2, Osasuna 2 mücadelede 2-2'lik eşitlik 85. dakikadan da çıkmak üzereyiz. İspanya La Liga mücadelesi. Torino 2, Sassuolo 1 mücadele tamamlandı. Torino 1-0 geriye düştü, mücadeleyi 3 dakikada attı. 2 golle kazanmayı bildi Torino. Önemli bir zafere imza attı. Lens 1, Nantes 0 karşılaşma tamamlandı. Fransa Lig 1'de. Bence bu senenin şampiyonu da Lens takımıdır, onu da söyleyeyim. Fransa Lig 1 kazanmayı çok ama çok hak eden takımlardan biriydi. Sezon öncesinde buraya gelebileceği bile tartışmaya açık bir konuydu açıkçası. Kimse ikinciliği beklemiyordu. Şu an 67 puanı bulunuyor yanılmıyorsam Lens takımının bu galibiyetle birlikte. Tabii maç öncesi 64 puanı vardı. Şu an maçı kazandı, 67'ye yükseldi. Paris Saint Germain'in bir maçı eksikti ve buna rağmen 70 puanı bulunuyordu. Mücadelesine devam ediyor Lens takımı. Gerçekten muhteşem işlere imza attılar bu sene için. Tabii ki onu da söylemiş olayım. İlk 11 değeri 58-59 milyon euro olan bir takımdan bahsediyoruz neticede. Büyük başarı. Büyük başarı. Peki Hull City Millwall 90. dakika 0-0 devam ediyor. Onun dışında diğer maçlarımızda St. Patrick's Waterford karşısında 4-1 yakaladı. 89. dakikası oynanan İrlanda Premier Ligi mücadelesinde farka koşuyor St. Patrick's takımı. Skor 4-1 St. Patrick lehine. Peki maçlar bu şekilde sevgili futbol severler. Şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım neler gelmiş. Zonguldak'tan Zonguldak yollarındayız demiş. Peki Zonguldak'tan diye okuyacaktım. Alışkanlık, alışkanlık. Genelde İstanbul'dan, Antalya'dan, Almanya'dan diye başlıyor dinleyicilerimizin mesajı. Zonguldak'a Zonguldak'tan diye okudum. Dinleyicimiz kusura bakmasın. Peki doğrusunu söyleyelim. Zonguldak yollarındayız. İyi yayınlar diliyorum demiş. Millwall Hull'u eleyecek. Bunu yazın bir kenara demiş. Bir saniye yazıyorum o zaman. Kağıdı harcamayayım. Burada bir mendil var. Mendile yazsam olur mu? Dinleyicimiz adını yazmamış ama bir saniye. Yazıyorum, not alacağım. Tamam. Peçeteye yazacağım ya. Gerçekten duymuşsunuzdur sesi. Bir de kalemimi alayım. Yazıyorum. Millwall Hull City'yi eleyecek demiş dinleyicimiz. Mesajınızı yazıyorum. Siz belki afaki olarak dediniz bunu da ben yazıyorum. Bir sonraki yayınımda eleyemezse bakalım neler olacak. Adınızı yazmadığınız için adınızı not alamadım ama böyle bir mesaj attığınızın notunu aldım an itibariyle. Peki teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. Yollarda olan dinleyicilerimize lütfen dikkatli sürüşler. 5 dakika erken gideceksiniz diye hız yapmayın. Ya da zaten hiç yapmamanız gereken bir şey. Sollama, makas tarzı şeylere kalkışmayın. Cezası ağır. Kazaya meal vermeyin böyle konularda. Çok ama çok hassasım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mert Bey'in mesajı yine hoşuma gitti. Peki teşekkür ederim. Harika yayın yapıyorsunuz. Başarıların devamı niteliğinde diliyorum demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim sevgili Mert Bey. Instagram'dan bugün mesajlaştığın için sana teşekkür ederim abi demiş. Ya tabii ki mesajlaşırım. Ne olacak yani, mesajı görürsem tabii ki ben sana da ona da cevap veririm. Bana soru soran dinleyicime ben görmezden gelme gibi bir alışkanlığım söz konusu değil. Yıllardır cevap vermeye çalışıyorum. Onu da ifade edeyim. Instagram'dan her türlü soru ve görüşünüzü açayım. Tabii ki her türlü soruyu da bile sormayın şimdi. Böyle söyleyince ilginç sorular da geliyor. Gelmiyor değil. Neyse burada söylemeyelim. Şimdi de geliyor yani. Öyle ilginç sorular da sormayın lütfen. Maçlarla alakalı olur, yayınla alakalı soru ve görüşleriniz için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. L ile değil, R ile bu arada. Soyadımda bir R söz konusu, L yok. Onun da altını çizeyim. Görkem Tezel diye bir arkadaş bana yazıyor. Abi sen yayıncı mısın? Hep mesajlar bana geliyor diyor. İstekler bana geliyor diyor. L değil R. Onu da söyleyelim. İzmir'den Nazmi, gece maçı vermeyecek misiniz demiş dinleyicimiz. Vereceğim şu an. Bülteni açmaya çalışıyorum bir yandan da. Yani önümde o kadar çok ekran, mesaj vesaire var ki şu an. Bir yandan da gece seansındaki o karşılaşmamı bulmaya çalışıyorum. Seçtiğim çok güzel maçlardan biri ama. Gelme olasılığı bence çok yüksek. Basketbol değil, yok yok, basketbol karşılaşması değil. Ben kendi uzmanlık alanıma göre bir lig tercih ettim bugün yine. Enteresan liglerden biri, tabii garip liglerden biri. Şöyle bir bakalım, karşılaşmamızdaki oranları tekrar açalım. Metropolitan mücadelesi, evet doğru bulduk şu an Metropolitan mücadelesini. Estudiantes ile karşılaşacak Venezuela Premier Ligi açılış mücadelesi. B grubu karşılaşması. Ben burada karşılıklı gol varı bekliyorum. 1.67'lik bir orandan karşımıza çıkıyor. Ama canlıdan oynamak istiyorum derseniz de yine Uruguay Premier Ligi açılış mücadelesine sizi götüreceğim. İki tane güvendiğim maç bu şekilde. Montevideo Liverpool'la karşılaşacak. Liverpool demişken o bildiğiniz Liverpool'dan bahsetmiyorum. Liverpool Montevideo ile karşılaşacak. Burada da karşılıklı gol var. Yine 1.70'lik oran dikkatimi çekti. Saatler 01.30'u gösterdiğinde mücadele başlamış olacak. Karşılıklı gol var. İdeal bir seçim. Montevideo mücadelesi Liverpool'la karşılaşıyor. Uruguay Premier Ligi açılış mücadelesi. Bence bu söylediklerim gelecek. Tabii siz ben söylüyorum diye de oynamayın. Bir bakın, analiz yapın. Sizin mantığınıza uyuyorsa oynayın. Tamamen sorumlulukları bana yüklemeyin. Omzumda o kadar çok yük birikti ki şu an. İki tane karşılaşma verdim. Ya gelmezse diye endişeleniyorum. Gerçekten endişeleniyorum. Ama gelmeme ihtimal de çok düşük ya. Montevideo, Liverpool maçı. İki takım da golcü takım. Kendi evinde Montevideo zaten gol atmadığı maç sayısı çok az. Konuk ekip açık oynamayı tercih ediyor. Oran da gayet ideal. 1.70'e yaklaşan bir oran. Değişkenlik gösteriyor. Şu an 1.69'a düştü. Ben 1.70'ten önerince 1.69'a düştü Montevideo, Liverpool mücadelesi. KG var. Umarım bu söylediğim karşılaşmalar başarıyla sonuçlanır. Sizler de kazanmış olursunuz. Peki ben birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Doğru cevabı da aktarıyorum. İtalya Serie A'nın ilk şampiyonu, evet, Genova takımı olmuştu. Genova diyen dinleyicilerimiz doğru cevabı göndermiş oldular. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Panathinaikos Valencia eşleşmesi son karşılaşmaya kaldı. İki maçı kazandı deplasmanda Panathinaikos ama İç sahadaki iki karşılaşmayı da kaybetti. Şu an seri 2-2'ye geldi. Enteresan serilerden biri. Valencia pes etmedi. Düşünsenize, ilk iki maçı kendi sahanda kaybediyorsun. Deplasmanda iki maça çıkacaksın. İkisini de kazanman lazım. Panathinaikos cehennemi bir de. Atmosfer olarak yani çok zorlu bir atmosferi bulunan takımlardan biri Panathinaikos. Ve buna rağmen iki maçı da kazanıyorsun. Şimdi son karşılaşmayı İspanya'ya taşımayı başarıyorsun. Bu da mucizevi durumlardan, geri dönüşlerden biriydi. Panathinaikos 86, Valencia 89 şeklinde sonuçlandı mücadele. Peki atladığımız mesaj var mı? Şöyle bir bakalım. Abi teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Adını paylaşmamış. Ben teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan seni buldum abi demiş. Peki teşekkür ederim. Birazdan isteklerinizi onaylamaya çalışacağım. Gizli bir hesabım bulunuyor Instagram'da. Takip isteklerini kabul edeceğim dakikalar içerisinde. Diğer maçlarımızdan da gol çıkmamış. Mücadeleler bu şekilde devam ediyor. Peki bu akşamlık benden bu kadardı diyelim. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine başlayacağız. Dün futbolda hem birinci lig yükselme playofflarında hem de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynandı. Birinci ligde Bodrum Pendik Sporu Çorum'da Keçiören Gücü'nü mağlup etmeyi başardı ve adlarını playoff yarı finaline yazdırmayı da başardı. Bu iki takım Bodrum'la Çorum karşı karşıya gelecekler. Avrupa Ligi'nde Aston Villa Nottingham Forest'ı 4-0 yenerek turu geçmeyi ve finale çıkmayı başardı. İlk maçta Nottingham Forest'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı ama Aston Villa kendi evinde farklı bir galibiyet aldı. Diğer eşleşmede de Freiburg Braga'yı 3-1 mağlup ederek turladı. Toplamda 4-3'lük skor elde etti Alman ekibi. Maçın hemen başında Braga'da Dorgeles kırmızı kart gördü. Freiburg 2 gol attı. İlk yarı 2-0 önde tamamladı. 72'de 3-0, 79'da 3-1'e getirse de Braga yeterli olmadı. Demir Ege Tıknaz, milli oyuncumuz Braga'da, o da ilk 11'de sahaya çıktı ve 77 dakika sahada kaldı ama Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki finalde kendisi yer alamayacak. Konferans Ligi yarı final rövanşlarında Crystal Palace Shakhtar'ı bir kez daha mağlup etti. 2-1'lik skorla ilk maçta da 3-1'lik bir galibiyet vardı. Toplamda 5-2 ile Palace adını finale yazdırdı. Arda Turan'ın ekibi aslında maçın istatistiklerinde daha önde olan taraftı. Daha fazla şut çekti, daha fazla rakip ceza sahasında topla buluştu. Ama yeteri kadar etkili hücumlar üretemeyince de sahadan mağlubiyette ayrıldı. Fatih Terim karşılaşmayı stadyumdan takip etti Arda Turan'a. O da destek verdi. Maç önünde bir röportajı vardı Fatih Hoca'nın. Diğer eşleşmede de Rayo Vallecano Strasbourg'u deplasmanda da 1-0 yendi. Toplamda 2-0'la finale çıktı. Yani final Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg, Konferans Ligi'nde de Crystal Palace Rayo Vallecano oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain'le Arsenal oynayacaklar. Bu karşılaşmalarda tabii ard arda olacak. Önce 20 Mayıs'ta Avrupa Ligi finali var. İstanbul'da dediğimiz gibi saat 22'de oynanacak çarşamba günü. 27 Mayıs çarşamba günü Konferans Ligi finali var Leipzig'te. Ve 30 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi'nde final Paris Saint-Germain Arsenal Budapeşte de Puşkaş Arena'da bu karşılaşmada oynanacak ve artık sonrasında da Dünya Kupası hazırlıkları başlayacak. Tabii dikkat çeken bir nokta, 3 kupanın finalinde de en az bir İngiliz takımı bulunuyor. Arsenal, Aston Villa ve Palace finale çıktılar İngilizler. 3'te 3 yaptı final olarak. Bir Fransız, bir Alman, bir de İspanyol yer alacak finallerde İngilizlerin karşısında. Basketbolda dün Euroleague'de çeyrek final playoff serisi 4. maçında Real Madrid Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 87-81 mağlup etti. Seyide durumu 3-1'e getirdi ve dörtlü finale kalmayı başardı Real Madrid. Olympiakos'ta dörtlü finale kalmayı başarmıştı. Şimdi bugün 2 maç var. Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında olacak. Panathinaikos'ta kendi evinde Valencia'yı konuk edecek. Burada Fenerbahçe ve Panathinaikos kazanırsa bu iki takım da dörtlü finali başaracak, çıkacak. Ama kazanamazlarsa da gelecek hafta artık seride son karşılaşmalar oynanacak ve ondan sonra dörtlü finalin tablosu şekillenmiş olacak. Hafta sonu Süper Lig'de 33. hafta maçları var. Cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak tüm karşılaşmalar. Takımlardan son durumları konuşacağız. Trabzonspor'da Batagov ameliyat oldu. 4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Büyük bir kayıp Bordo Mavili ekip için. Gelecek sezon başında da olmayacak Ukraynalı oyuncu. Onu söylemek lazım. Onun haricinde tabii Real Madrid'deki gündem Avrupa ve dünya spor basını ve gündemine bomba gibi düştü. Valverde ile Tchouaméni antrenmanda tartışıyorlar. Antrenmanın devamında soyunma odasında bir fiziki tartışma yaşadıkları, Valverde'nin kafasını çarptığı, işte bilincini yitirdiği dair de şeyler söylendi. Hastaneye kaldırıldığı haberleri çıktı. Valverde sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Orası karışık. El Clasico'da forma giyemeyecek Valverde doktorların tavsiyesiyle. Takım içinde birçok anlaşmazlık olduğu sonra yine bu olaydan sonra yazıldı, çizildi. Kylian Mbappe dün bu olayların yaşandığı tesislerden kahkahalar atarak çıktığı görüntüler paylaşıldı arabasında. Gerçekten enteresan işler oluyor. Real Madrid'de bir kaos var. Pazar günü de Barcelona deplasmana gidecekler. Belki de şampiyonluğu verecekler orada. Çok kötü atlanacak bir sezon olacak. Öyle gözüküyor Real Madrid cephesinde. Haberler çok. Onları da program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Aramıza gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.14 saatlerimiz Sabah Sporu'nda şimdi.

0: Genco Aybaykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz öncelikle.
1: Günaydın. Buluştuğu
2: Günaydın.
1: ilk kez mi bir aradayız?
2: Galiba evet. Ali sen ben olduk ama Mert sen ben olmadık.
0: Ben de dün
2: Evet.
0: Ali abiyle onu konuşuyordum. Hiç üçümüz birlikte hatırlamıyorum dedim. Doğru hatırlamışım o zaman. Değişik bir üçlü olduk. Bakalım nasıl bir program olacak. Aykut
1: Kademelere girerek yapacağız bugün bir şeyler.
0: Aykut abi bir sallamaya hazırım dedi
1: Ama
0: programın
1: ben
0: girişinde.
1: şimdi cin gibi kalktım. Saat 5'te uyandım. Baktım gündeme yok yok her şey var. Yani iki tane büyük kulübümüzde şampiyonluk haftasına girilmişken mesela şampiyonluk konuşulmaması bence en önemli şey değil mi? Yani düşünsene 2 hafta kalmış. Matematiksel olarak ihtimal var ama herkes başka bir şeyle uğraşıyor. Ve o başka bir şeyle uğraştığında lider Galatasaray'da ya ben ne de olsa şampiyon oldum havasına girmiş durumda. Ya futbolun ne kadarını konuşabileceğiz onu merak ediyorum ben de bugün.
2: Dün bana bir arkadaşım bizi sabah dinleyen ya dedi Galatasaray şampiyon olmak üzere sezon bitmek üzere bütün her yerde sadece Fenerbahçe kongresi ve başkan adayları konuşuluyor dedi. Yani sportif anlamda ya şimdi bu sadece Türkiye özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi Manchester'da kongre kararı zaten alınmıyor öyle bir şey yok o ayrı da yani hani alınsa konuşulur mu bilmiyorum ama bence biz de tamam artık Cuma günü Galatasaray konuşuruz. Fenerbahçe yine konuşulduğunda tabii ki yine kongre konuşulacak. Başka bir şey konuşulmayacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çünkü çok azaldı. Ama tabii böyle bir saatlik işte bizim hat-trick'te ya da işte dün evet bayağı bir kongre konuştuk. Çünkü yeni gelişmeler vardı. Ama bugün itibariyle Galatasaray artık konuşulur ama hani acaba dün Mert ben de bir düşündüm. Hakikaten çok mu Fenerbahçe kongresine kanalize olduk sabah?
0: Olmuşuzdur ama işte gelişmeler de var. Hani
2: Ama
0: durduk
2: gelişme
0: yere
2: var
0: de
2: yani.
0: kanalize olmuyoruz. Sürekli bir gelişme, bir açıklama, bir şeyler. Ne
1: Ama
0: yapacağız yani?
1: öyledir yani Fenerbahçe büyüklüğü diye bir şeyden bahsedilir ya. Bu gerçekten de doğru. Türkiye genelinde özellikle işte o 80'ler 90'lar değil mi Genco?
2: Evet.
1: O dönemin yani neredeyse ülkenin yarısı Fenerbahçeli yatıp Fenerbahçeli
2: Tabii.
1: kalkıyordu. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki sessiz sedasız böyle 4. şampiyonluğa gidiyor. Bir galibiyet uzaklıkta. Ama bir tarafta ya iki bu fark etmiyor bu arada. Diğer türlü de olsa mesela Galatasaray aynı sorunları yaşıyor olsa ya da Galatasaray'da benzer durum olsa konuşulacak malzeme o çünkü şu anda.
2: Tabii.
1: Yani sokağa çıkalım bunu dinleyicilerimize de soralım. Sokağa çıkalım şu anda mikrofonu uzatalım. Çok popüler değil mi bu arada? Ben bayılıyorum o maç sonu gelip taraflar konuşuyor ya.
0: Genç abi de çok izliyorum.
1: Onu
2: Ben de
1: güzel ya
2: bayılıyorum.
1: güzel
2: Çok
1: yapanlara
2: güzel.
1: çok
2: Gündem sıcak
1: evet.
2: hemen anında yani
1: Bir de yani
2: öğreniyorsun değil
1: şey
2: de
1: değil.
2: fikir ediniyorsun.
1: Bir şey sormuyor anladın mı? Mikrofonu uzatıyor sadece. İçinden geleni böyle doğru düzgün yorumlamak isteyenler, ne bileyim, isyan edenler falan ya da çok da mantıklı yorum yapanlar var. Çünkü o gerçek taraftar. Maça giden taraftar.
2: Evet.
1: Ya oturup televizyonda "Aa öyle, bu böyle" diye sallayan bizim sözde yorumcu arkadaşlarımızdan daha kıymetli bence onların yorumları.
2: Bize de
1: Soralım
2: fikir
1: mesela.
2: veriyorlar.
1: Tabii veriyorlar. Şimdi 10 kişiye soralım. Diyelim ki ya Fenerbahçe hala şampiyonluk yarışının içinde. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Bu hafta Fenerbahçe ligde kimle oynayacak diye soralım. Bak bu hafta Fenerbahçe ligde kimle oynayacak diye soralım. 10 kişiden tahminin 5'i gerçekten hatırlamaz. Ya da dikkatini oraya vermemiştir yani. Çünkü
2: Bir şey değil mi?
1: kafaca
2: 5-6 saniye benim de aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Böyle başımdan kaynar sular aktı.
1: Yani
0: Benim hala
1: gündem bu
0: gelmedi.
1: kadar
0: Yalan
1: şey.
0: yok mesela.
2: Benim
0: Ben
2: geldi. Geldi.
0: Galatasaray'ın rakibini biliyorum. Şu an Fenerbahçe'ninkini bilmiyorum.
1: Ya dinleyicilerimize de soralım. Mesela hakikaten bu hafta Fenerbahçe'nin oynayacağı lig maçı kaç tane Fenerbahçe taraftarının umurunda? İşte benim bahsettiğim ve anlatmaya çalıştığım durum bu.
0: Galatasaray maçı da hani rakip Antalyaspor. O da çantada keklik gözüyle bakılıyor tahmin ediyorum ki Antalyaspor'un
2: Ama şimdiki
0: son dönemdeki
2: Samsun'un da ve
0: performansıyla.
2: Samsun mağlubiyeti de Galatasaray'ı bence kendine getirir. O tokat çok ciddi bir tokattı. Yani Antalya'nın durumu iyi değil doğru. Ama mesela hani Galatasaray Samsunspor'u yenip üzerine Antalyaspor'u da yendiğinde şampiyon olma matematik durumu olsaydı farklı ama Samsun'a yenilip Antalya'yı yendikten sonra şampiyon olma ihtimali karşındaki bence Okan Hoca, Aykut şey yapmamış mıdır ya hafta içi? Acayip bozuk atmamış mıdır?
1: Atmıştır. Oyuncular da şöyle bir kendine gelmiştir. Yani kaybedebilirsin. Samsun'a yenilmek değil çok bir şey, normal değil. Bir şey. Evet. Ama ya bu kadar avantajlı başladığın, tuhaf bir golle rakibin gardını düşürdüğün ve düşsene neredeyse eksik yok takımda.
2: Evet.
1: Bir kaleci Uğurcan'ın cezası vardı değil mi? Günay Kale'de. Ya böyle bir ortamda ondan sonra herhangi bir şey yapamamış olması Galatasaray taraftarını üzen nokta. Yoksa tabii ki avantajı. Bence kadro olarak ligin en zayıf takımıyla oynayacak Galatasaray.
2: Aynen öyle.
1: Ya Karagümrük de dahil olmak üzere Antalyaspor baştan sona çok kötü kurulmuş bir takım. İşte Bale miydi? Bir kanat var değil mi? Van de Strik, santraforları, santrafor mu değil mi o bile tartışılır.
0: Kanat oynuyordu ki o.
1: Yani böyle bir takıma karşı kendi evinde işte 50 binden fazla taraftarıyla yani zaten yolu büyük oranda yarılamış, bitirmiş durumda. Çünkü rakiplerinin öyle bir derdi yok şu anda. Ya arkadan gelen rakibinin abi şampiyon olacağız diye bir umudu olduğunu zannetmiyorum ben. Olsa zaten bu kadar kongre ve gündem ön planda olmaz. Derler ki ya zaten iki hafta sonra lig bitiyor, ondan sonra biz bu işi açıklarız. Gideriz, yaparız seçimimizi, gelir biri başkanlığa oturur. Ama böyle bir şeyde bu kadar rahatlık, ya biraz da normal karşılıyorum aslında bunu. Ama ağır bir mağlubiyet olunca bir şöyle bir silkelenmiştir oyuncularda. Beyler bir maç daha oynayalım, sonra herkes tatiline gider, şeyini yapar. Icardi kalacaksa şartlar açıklanır, gidecekse güzel bir veda yapılır vesaire gibi bunlar planlanır. Bir de şöyle de bir tablo var. Yani ezeli rakibin her sene neredeyse son dönemde seçim mücadelesine girmişken işte Beşiktaş zaten bu seneki kötü görüntüsünü hadi bir kupada bu kadar yolu açıkken oradan da eğlenip yani senin ekmeğin, şimdi ekmeği almışsın tamam mı? Yiyeceksin sabah kahvaltını ama böyle eline bıçağı alıp bir şey süremiyorsun üzerine. Üşeniyorsun mesela onu yapmaya. Şimdi Fenerbahçe geliyor, tereyağını sürüyor sana. Tamam mı? Beşiktaş geliyor, baba reçel mi istersin, bal mı? O da sürüyor. E sen de bir zahmet ye ya. Yemeğe bile üşenirsen o zaman derler ki baba sen kahvaltı yapma. Aç aç gez bugün.
2: Geç oyunu.
1: Yani sen bir şey yapmıyorsun zaten. Alıp ağzını atıp yiyeceksin.
2: Bu sene hakikaten öyle oldu. Bu sene hakikaten öyle oldu.
1: Ve böyle bir ortamda Galatasaray'da mevcut başkan Sayın Dursun Özbey'in rakibi yok. Tek aday olarak girip seçilecek. Yani böyle bir rahatlığı var. Şimdi seçimler yorar camiaları. Kolay değildir. Ya bir seçim yapmak. O yüzden süreyi bitirelim de normal yapalım bu seçimi derler. Çünkü bunun hazırlığı var. Bunun kulisi var. Bunun işte ayrılıyorsa ayrılan tarafları var. Hangisi bizim için daha başarılı olabilir? Kimin projeleri daha iyi? Bir kafa yorma işi var. Kolay işler değil bunlar. Ve sürekli sil baştan yapınca ki muhtemelen şimdi Sayın Saran bayrağı devrettikten sonra bir daha bir sil baştan olacak değil mi? Takımın hocası yok.
2: Tabii.
1: Yabancıların tartışılanları var. Performansından memnun kalınmayan oyuncular var. Diğer tarafta da üzerine koya koya devam eden, maddi anlamda aradaki farkı açmış, Şampiyonlar Ligi gelirini de cebine koyup bu senede fena olmayan bir Şampiyonlar Ligi performansının üzerine konuşulan isimleri duyduğunuzda işte parayı bir 10 numaraya, bir 6 numaraya yine böyle bir yıldız daha alabilecek gibi bir rakip var. Bunu bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor? Yani her sene Fenerbahçe seçimine odaklanmak beni yoruyor ya. Bir yorumcu ve bu işi takip eden bir medya mensubu olarak. Mesela taraftar daha çok yoruluyordur diye düşünüyorum.
2: Vallahi ben Twitter'da takip ediyorum. Yani o hakikaten onlarda da o şey var. Yani sürekli bir isim çıkması, sürekli bir isim üzerinde konuşulması. Yani son 2,5 sene özelinde konuşalım. Ama Aykut yani şimdi biz bunu Mert'le konuşuyoruz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tabanda Aziz Yıldırım isteyen ve onu özleyen çok insan var. Bunu Twitter'da acayip görüyoruz. İşte Aziz Baba geldi. Kurtar bizi Aziz Baba. Zaten onlar yazılmaya çizmeye başlanmıştı bile. Fakat kongrede Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'den nasıl ayrıldığını ve yani kendi hayatında kullandığı o biraz agresif dilin kulübe ne kadar zarar verip hala verebileceğini bildiği için, ama onun o dili de işte TFF'den, hakemlerden, futboldaki o dış etkenlere karşı da en kuvvetli duran ismin olduğunu bilen ikiye ayrılmış bir kitle de var. Taban tamamen Aziz Yıldırımcı olmakla birlikte kongrelerinde bir şey var. Hatta yani birkaç böyle fikir alışverişinde bulunduğum böyle Fenerbahçeliler oldu. Aynı Ali Koç, Saadettin Saran seçiminde olduğu gibi oy verecek olan kişi ne kadar artarsa Hakan Safi'nin şansı o kadar artar diyorlar.
1: Ya şöyle aslında bakmak lazım. Bilmiyorum Mert, girdik ama başladık
0: girdik
1: mı?
0: Artık. Girdik.
1: Girdik. Böyle yani. Doğaçlama bugün
2: Galatasaray'a geçeriz.
1: Podcast gibi gidiyoruz. Her tarafa gireceğiz zaten böyle birlikte. Yani aslında bir gelenekçi taraf Aziz Yıldırım tarafı, bir de yenilikçi taraf Hakan Bey'in tarafı gibi şu anda. Değil mi? Zaten bir başkan adayı Aziz Beyliğine çekildi. Şu anda görünen o. Ali Bey'in de tekrar aday olma ihtimali Ali Koç'un şu anda gündemde değil. En azından takip ettiğimiz kadarıyla. Ama bence yani aday olmasa da seçimde kazananı belirleyebilecek bir gücü olduğunu düşünüyorum ben Ali Koç'un. Ve Ali Koç sevenlerin. O yüzden yani bu biraz gelenekle yenilik arasında yapılacak bir seçim gibi duruyor. Son döneme bakıldığında özellikle futbol anlamındaki, ya Fenerbahçe önemli bir spor kulübü, büyük bir spor kulübü olsa da sonuçta en kritik şeyi neresi bunun? Futbol. Yani bu arada futboldaki başarı.
2: Çok özür dilerim. Aslında o kadar güzel bir şey söyledin ki araya girmek istiyorum. Gelenek ve yenilik dedin. Şimdi iki önceki seçimde Aziz Yıldırım gelenekti, Ali Koç yenilikti, yenilik kazandı. Ali Koç 8 sene başarılı olamayınca yenilik Saadettin Saran geldi, yine yenilik kazandı. Fakat son kazanan iki yenilik takıma şampiyonluk getiremediği için gelenekçiliğe dönülebilir, değil mi?
1: Yani dönülebilir ve ya biz Aziz Başkan'a haksızlık mı yaptık acaba falan diye de Fenerbahçe taraftarının kafasında da hala bir şey var. Çünkü şöyle bir gerçek var. Aziz Yıldırım döneminde Kadıköy'de, geçen işte gene rakamlara baktım, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bir kere Kadıköy'de yenemiyordu Fenerbahçe. Yani son dönemi başarısız bile olsa ya da şampiyonluk alamamış bile olsa bir tane elle tutulur, Kadıköy bizim kalemizdir sloganı Aziz Yıldırım'la birebir örtüşüyor. Ve bunu bence taraftarı işte tekrar Aziz Yıldırım'ı çağırırken ilk aklına gelen ve düşünen, Kadıköy tekrar bizim kalemiz olsun diyen ki Sayın Saadettin Saran da bir sene buna uğraştı değil mi? Hı hı. Yani biz burada içeride birliği sağlayalım. Zaten ilk mesajlar hep gelin birleşelim, birlik olalım.
2: Evet.
1: Yönetim evet. Gerekirse benim yönetimime girin.
2: Hem de kaç gibi. Defa.
1: O yüzden ben enteresan bir seçim olacağını düşünüyorum ama da hikaye yeni başlıyor. Yani ben aday oldum, seçilirim. Çünkü Genco'nun da dediği gibi mesela Galatasaray'da ortalama 8-9 bine seçim yapılıyor oy anlamında. Fenerbahçe'de yani 35-40 binler, ki eğer erken olursadan kastım işte okullar kapanmadan Haziran'ın başında, tamam tabii ki Dünya Kupası vesaire heyecanı olacak ama ondan önce bu iş gerçekleşirse bayağı ciddi bir katılım olacağını düşünüyorum. Ne kadar çok kişi katılırsa da yenilikçi taraf diye nitelendirebileceğimiz Hakan Bey'in daha şanslı olma ihtimali var. Ya bu iş Aziz Bey aday oldu kesin seçilir diyemeyiz şu anda. Son seçimler bize bunu gösterdi.
2: Evet, evet.
0: Bir de şu anda seçimin tarihiyle ilgili bir tartışma var.
1: Bir hafta öne mi geriye mi, değil mi?
0: Evet, 13-14 ya da. İleriye alınması, geriye alınması. İşte Fenerbahçe'nin milli stadında bir milli maç var ama yetişmez mi sonrasında, hani onlar da yetişebileceğini söyleyenler de var. Orada da bir sanki çünkü bir hafta ötelesen başka bir
2: ya,
0: şeye denk geliyor.
2: Bir
0: hafta
2: milli maçıydı olsa, değil mi? 5'te mi ne yani?
1: Yok yok, şey maçı, hazırlık maçı, Dünya Kupası'na gitmeden.
2: Ha şey 13 14
1: Kadıköy'de oynanacak.
2: Karşı değil yani tamam.
1: 7'sine galiba o maç diye hatırlıyorum.
0: İşte o hani yakın seçime hani stat hazırlanabilir mi, hazırlanamaz mı, hazırlanabileceğini söyleyenler var, hazırlanamaz diyenler var.
2: Muhtemelen o da o saatlerde olur. Sonuçta artık milli takım o, ya hatta milli takım değil, Dünya Kupası'na katılan tüm takımlar o saat dilimine hazırlanmak için. Yani Aykut ben tahmin ediyorum ki bakmadım hiç. Yani benim
1: yok gece akşam ama, akşam oynanır o. Çünkü
2: anında gitmezler mi Amerika'ya?
1: Şu an daha şimdiden dün 30 derece oldu sıcaklık. Bence maçı yaparlar. Belki gecesinde bile gidebilirler.
0: Maç
1: öyle
0: söyleyeyim. Burada Genco abi. Statta.
1: Maç Kadıköy'de.
0: Hazırlık maçı milli takımın.
1: Kimle oynayacağız? Bir de bir biz Venezuela var.
2: Ben doğru mu duyuyorum? 6 Haziran 7 Haziran'da Türkiye'de maç mı yapacağız biz?
1: Tabii. Sonra gidiyoruz.
0: İkinci hazırlık maçımız bizim orada.
2: Yani umarım Amerika'dan gelip gidiyoruzdur.
0: Hayır.
2: Ama bu çok zor. Yani şimdi bakın.
1: Şimdi reklam arasında bakarız o milli maçlara.
2: Ama bakın ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi bak ben Amerika'ya 3 kere 4 kere gittim. Hayatımda ilk kez Amerika'nın batı yakasına.
0: 1 Haziran pazartesi günü Fenerbahçe stadında, 6 Haziran cumartesi günü Florida'da.
1: Orada.
2: Heh, tamam şimdi oldu.
0: Maçımız. 1 Haziran'daki maç.
2: 5 günde 6 günde jetlik atamazsın, söz konusu değil.
0: Kuzey Makedonya maçı, 6 Haziran'daki maçta Venezuela.
1: Tamam. Seçim maçı. Ne zaman?
0: Seçimde işte o 6 Haziran, 6-7 Haziran.
1: Ne yetişmeyecek o zaman? Ben niye bu kadar şey oldu bu? Onu anlamadım.
0: İşte bilmiyorum ben de. Rahat yetişeceğini söyleyemedim.
2: Şey 7 saatle 10-11 saat arasında hakikaten ben yaşadım. Yani acayip yaşadım jetlag farkını. İlk defa Batı yakasına en son gittiğimde. Çünkü Washington'a gittim bir şey olmadı. Miami'ye gittim bir şey olmadı. Ama San Francisco'ya gittiğimde Aykut gelemiyorum kendime. Hem de İlk gün sabah karşı, yani sabah 7 uçağıyla uçtum. Akşam San Francisco, akşam San Francisco Türkiye saatiyle 8'de geldim. Orada sabahtı. Dedim ki çok yakın arkadaşıma gittim. Tamam dedim uyumayayım bugün. Ondan sonra kahvaltımızı ettik, işte gezdik, alışverişimizi yaptık. Sonra akşam yemeği falan filan, işte biraz düşüşmüş tabii ki yaşadım haliyle. Patates gibi gezdim. Sonra dedim ki tamam dedim, saat 9'a kadar dayandım. Zarla zorla akşam bizde artık kaç saat uyumadıysam dedim ki uyurum biraz muşmula gibi gezer düzelirim dedim. Aykut 4 gün kendime gelemedim. Bak 4 gün yok olmuyor. Uyursam beni dürtün diyorum. Dürterek bile uyandıramıyorlarmış beni.
1: Ya onun şeyini
2: ama
1: yaparlar.
2: Böyle bir şey olmadı şey. Doğu yakasında böyle bir şey olmadı hiç.
1: Onun bende. Şeyini yaparlar Genco. Çünkü zaten özel işte, zaten özel uçakla gidilir zaten. Muhtemelen uyku saati falan ayarlanır onların hepsini planlıyorlardır.
2: Ama yok yok işte 7'sinde burada Amerika'da oynanıyormuş ya. Yani tabii, daha erken gidilmeli kesin.
0: Bir araya gidelim 7.32 aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.37 saatlerimiz. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım bu bölümde. Şanlıurfa'dan Cengiz Bey diyor ki şu anki seçimleri son olarak yapılan TFF seçimine benzetiyorum demiş. Her iki tarafta bir bilinmezlik var. Kongre üyelerinin sandık başında karar vereceğini düşünüyorum demiş. Böyle bir düşüncesi var. Muharrem Fenerbahçe her sene böyle kongre başkanlık seçimleri derken şampiyonluk yarışında geri kalıyor. Çünkü hoca yok, hangi futbolcu gelecek, hangisi gidecek derken yeni sezon başlıyor demiş. Aslında yani geçen seneki seçimde Eylül ayında yapıldı. Ali Koç bütün transferleri kendi başına yaptı. Teknik direktörü kendi seçti. Aslında Mourinho ile başladı, Tedesco ile devam etti. Böyle planlamayı etkileyen bir şey olmadı. Geri kalmadı aslında Fenerbahçe. Bayağı da önemli futbolcular geldi geçen sene düşündüğümüzde. O yüzden çok etkilemedi. Burada da zaten Haziran ayı başında olacak seçim. Haziran ayı başında yeni başkan geldikten sonra önünde 3 aydan fazla bir transfer penceresi olacak. Zaten şimdiden çalışmalara başlandığını anlıyoruz. Hem hoca konusunda hem transfer konusunda. Bir de transfer konusunda mevcut yönetim de görüşmeler yapıyor. Yani aday olmayacak olsalar da bir sonraki yönetime devretmek için o gelişmeler, görüşmeler yapılıyor. Onlar da sunulacak yeni yönetime. Öyle Fenerbahçe çok geriden başlamayacak korkulan kadar bence. Hoca konusunda da zaten hoca da herhalde Aykut Kocaman olacaksa direkt olarak başlar. Yabancı biri olacaksa belki onun süreci biraz uzayabilir. Onun profiline göre. Ama orada da çok büyük problem olacağını düşünmüyorum.
1: Ama bir taraftan da Dünya Kupası var. Öyle düşün. ve geçe alındı diyelim. Hani bir hafta sonra olma ihtimali de var ya, şimdi konuşuluyor. Evet. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi önelemesi, Dünya Kupası bitecek. Kolay değil Mert. Bir de insanlar belli ki şey istiyorlar. Yani net tartışılmayacak yıldız. Bunu istiyor artık taraftar.
2: Onları Dünya böyle... Kupası'nda beklemez misin böyle bir? Her Dünya Kupası kendi yıldızını yaratır yani.
1: Yaratır ama...
2: Yani teknik sana direktörünü bana... getir, biraz bekleyelim
1: sana
2: olmaz
1: mı? Sana
2: bana
1: yedirmezler ki Genco. Şimdi Dünya Kupası yarattı yıldızını, bize mi kalacak yani o? Zaten oralara geldiği anda sen oralara gitmeden önce onları alabiliyorsan alıyorsun. Yoksa zaten onlar kadar para vermen gerekiyor. Yani parayı verince alabiliyorsun, onda bir problem yok.
0: Olay ama, gibi önceden bulsan,
1: evet,
0: Afrika
1: yani,
0: Uluslar Kupası'na da gitmeden. Hani
1: şimdi Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden, ne bileyim, bir büyük organizasyona gittin de zaten onu bizim alma şansımız
2: o zaten
1: yok.
2: Bitirin.
1: Yok, mesela son dönemde benim aklıma gelen işte Milan'ın aldığı Fofana, değil mi? Mesela Fransa milli takımında görene kadar bu adamı daha önceden bulup sen daha 7'lerken 8'lerken piyasası alabiliyorsan, azıcık Milan bir Dünya Kupası oynuyorsun ya da bir Avrupa Şampiyonası oynuyorsun. Zaten Fransa milli takımı etiketin var, bir anda 30-35 oluyorsun. Bonservis olarak. Ha, Milan'da çok bir şey yaptı mı dersen, ben Milan performansını beğenmiyorum. Zaten Milan'ın genel olarak performansı da kötü. Ama ya bulacağın adamı o organizasyona gitmeden önce senin zaten bulmuş olman gerekiyor. İşte var bu son dönemde görüyorum mesela. Singo transferi çok eleştiriliyor değil mi? Yani scout dediniz, işte 30-35 milyon verip bunu mu aldınız diye şu anda mesela ben yorumlar görüyorum. Oradaki mesele bence ya Singo'nun futbolculuk becerileri ya da şey değil. Mesela Singo gibi bir adamı 5 milyonken 7 milyonken Torino almadan önce sen alabilseydin ve onu geliştirmeye başlasaydın, bu çok büyük bir başarıydı. Bunu mesela Galatasaray Sasha Boye'nin ilk zamanında yaptı. Ki biraz da şansla Okan Hoca'nın geldiğinde, biliyorsun, kadro dışıydı adam.
2: Evet.
1: Gönderilecekti yani.
2: Evet.
1: Ve sonra tesadüfen bir şans buldu.
2: Oyuncu da vazgeçmedi.
1: Dubois sakatlandı. İkinci kampa götürüldü. İlk kampa gitmedi adam. Ondan sonra Galatasaray tarihinin en fazla gelir elde ettiği satışını yaptı. Ya adamları böyle bulman gerekiyor. Ribery. Buldun, tutamadın elinde. Bir ay maaşını geç ödediler değil mi? Hemen kaçırdılar adamı.
2: Hemen gitti.
1: Yani bunları erken yapmak bence değerli. Erken yapmak mesele.
2: İşte
1: ki üzerine koyarak gidesin.
2: Bunları da hep konuşuyoruz. Ya işte orada da senin az önce söylediğin konuya girerken yıldız isteniyor. Taraftara yıldız geçiyor sadece. Hani şimdi mesela özellikle bir de Fenerbahçe Sıdıkı Şerif aldı ya, genç. İlk sezonu, ya daha doğrusu yarım sezondaki performansı da ortada. Şimdi bir tane daha gelen bir teknik direktör yıldız adayı dese Fenerbahçe taraftarına geçer mi? Bence geçmez artık.
0: Yıldız isteyecek adaydan ziyade. Diyorsun.
2: Evet. Şimdi Galatasaray'da yıldız adayı, şimdi iki tane oyuncu geldi. Aspiria ile Renato geldi. Ama şimdi var olan takım içerisinde öyle oyuncular var ki, Davinson'u, Torreira'sı, Lemina'sı, Osimhen'i, Sané'si, neydi İtalya'dan gelen?
0: Lang'ı
2: yani. Şimdi Galatasaray'a da baktığında öyle bir yıldız adayı birini bulduk. İşte Renato'yla Aspiria yeter derler diye düşünüyorum.
1: Ya zaten Aspiria da kiralık, Noah Lang da kiralık. Ben ikisinin de bonservisinin alınacağını zannetmiyorum. Harika başladı mesela Noah Lang, değil mi? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçlar oynadı ama o sakatlıktan sonra tamamen ya çekiniyor şu anda, tam kendine gelemedi. Mesela 30 milyon euroyu bonservisine ona bağlamazsın. Ha, bunun farklı taktikleri olur tabii ki. Almıyorum, ilgilenmiyorum dersin. Yollarsın, düşürürüz Napoli'ye. Dersin. Napoli'de gider bir sezon başı kampı yapar. Orada hoca der ki ya ben... Orada da biliyorsun Conte kalır mı kalmaz mı belli olmaz. Tuhaf bir adam. Inter'in başını bile yazılıyor şu anda. Mesela Inter şampiyon olmuş ki bu. Devam etmeyecek gibi görünüyor şu anda. O yüzden... Mesela hoca değişir, der ki ben oynatacağım, oynatmayacağım, bakarsın onu alırsın. Mesela 10 milyon euroya, 15 milyon euroya alabiliyorsan zaten koşarak alır gelirsin. Ama devre arasında gelip sana katkı vermiş, alırsak da 30 kabul edelim, en azından günü kurtaralım anlayışıyla yapılmış bir transfer diye düşünüyorum ben. Yoksa 30 milyon euroyu oraya bağlamaz. Ama adı geçen başka isimler var. Mesela Galatasaray şöyle avantajlı. Ben yani bayağı arkadan çalışılmaların yapıldığını ve Dursun Başkan tek aday olarak gireceği seçimde şampiyon da olmuş, 4 yıldır şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'ne düzenli katılmaya başlamış bir takımın yeni başkanı olarak mesela rakipleri seçimle uğraşırken belki 2 tane oyuncu getirip imza bile attırabilir. Hatta arkadan yani önemli isimler var, bittiği bile söyleniyor. Şimdi polemik yapmayalım. Şey de o iş bizim işimiz değil. Aa o geliyormuş. İşte transfer yangıncılığı var ya bir de. Ne oluyorsa yani transferi 3 saat önce söyleyince. Lan bir gelsin adam bakalım. Zaten olmuş yani anladın mı? 3 saat önce ilk ben yazdım. İlk ben söyledim. Daha bana madalya mı takalım sana ilk sen yazdın diye. Gelmediği zaman da bu sefer tukaka ediliyor. O yüzden biraz bekleyelim. Ben az önceki işte mevcut durumu anlatırken mesela sen de şeyi savunuyorsun. Bunlar büyük camialar. Yapabilirler. Transfer için de yeteri kadar zaman var. Ama ben şey falan artık istemiyorum. Bilmiyorum.

0: kuvvetli bir takım değil. Arsenal gelir. E şu anda mevcut düzende zaten Premier Lig takımı gelemiyor bize diyebiliyorum. Doğru mu?
1: Tabii.
0: Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne de bir katılalım ya. Freiburg'un final oynadığı Avrupa Ligi'nde biz de olalım ya. Senin dün bilmiyorum hangi maçı seyrettiniz ya da baktınız mı? Ben Aston Villa Nottingham Forest maçını izledim. Ya Fenerbahçe bunların ikisiyle de kafa kafaya oynadı ya. Bir tane maç sadece çok kötüydü. O da içerideki Nottingham Forest maçı. Hiç adapte bile olamadığı bir karşılaşma. Deplasmanda daha zayıf ve eksik bir kadroyla Fenerbahçe neredeyse turu geçebilecek kadar oyun oynadı. Ya Aston Villa maçı hatırlayın. İlk yarısı belki çok istediğimiz gibi değildi ama ikinci yarı oyun olarak karşılık verdi. Evet. O Aston Villa'ya. Evet.
2: İlk yarı kötü, ikinci yarı çok iyi.
0: 3 senedir zaten sen Avrupa'da bir kupa alabilecekken tuhaf tuhaf takımlara elendin. Sevilla küme düşüyordu. Gitti o sene kupayı aldı seni eleyip. Olympiakos hiç senin ayarında bir takım mı? Mendili var. İspanya'da 4. sınıf, 4. kalite bir hocadır bak öyle söyleyeyim sana. İlk 3 falan da demiyorum. Ama uyum geldi. Adam seni bir şekilde eledi ya. Sonra gitti kupayı aldı. Mourinho Rangers'a nasıl elendiğini hatırlayın bu takımın. Yani bu kadar yakınken şu kupalar tamamen bizim gerçekten bizim gibi ülkelerin takımlarının alabileceği ve konferans ligi özelinde düşünelim ya. Bu Samsunspor Vallecano'yu eleyebilir diye adamlar filan oynayacaklar.
2: Şu son dönemdeki forma olsaydı Samsunspor'un. Ama Avrupa Ligi'ne ya inan ben de katılıyorum sana. Yani Beşiktaş bu çalkantıları yaşamasaydı ya alır da demeyelim çok iddialı ama bir yarı final yani bir rutin olmalı ya. Bak öyle para harcıyoruz ki. Çok güzel bu sabah bir tweet gördüm. Almanya 7.'si Avrupa Ligi finali oynuyor ya. Biz şampiyonlarımız, ikincilerimiz yani Freiburg'un kadro kalitesi ve kadro değeriyle Galatasaray, Beşiktaş, bak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da sayıyorum. Bir mi yani? Ya bizim o çok konuştuk Aykut. Lille falan elenmemizin sebebi transfer yetiştiremiyorlar.
0: Evet.
2: Yıldız istiyorlar. O yıldızlar da diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan ben gelmem diyor. Kalırsa geliyor ki kalamıyor, gelmiyor. Hep aynı döngüde gidiyoruz.
0: Ya sen takımının şu anda size abartmadan soruyorum. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içinde bana bir ilk 3 oyuncu sayın desem en beğendiğiniz genel geçer performansıyla hepimizin muhtemelen ilk 3'e koyacağı bir adam var. Genco senin mesela ilk 3'ün kim bu sezonki performansıyla?
1: Skriniar, Asensio, Guendouzi benim aklıma gelen ilk 3 oyuncu.
2: Ben Talisca'yı da alırdım.
0: Tamam. Talisca diğer ikisini söyle.
2: Guendouzi alırım, Asensio'yu alırım.
0: Şimdi ben de bir Asensio derim. İki Talisca derim. Skriniar falan demem ben. Üç Guendouzi derim. Ama üçümüzün de ortak paydada buluştuğu, kümeye aldığı kim? Asensio. Ne zaman aldın Asensio'yu sen? Son günlerde ya iş işten geçerken tabii. Asensio'yu alıyorsun. Senin en iyi oyuncun şu anda kadroda.
2: Guendouzi de ikinci yarıda aldı.
0: Guendouzi zaten devre arası transferi. Yani bu Asensio gelse şimdi sen de bir ay güzel kamp yapsa. Sen Lille karşı öyle oynasan. Şansın daha yükselir mi azalır mı kardeşim? Hesap ortada işte. Biz daha takımı kurana kadar eğlenmiş oluyoruz zaten orada.
2: Aykut, Galatasaraylılar şimdiden heyecanlanıyor. Osimhen yaz kampına katılacak Galatasaraylı ilk kez. Ve Afrika Ulusal Kupası'na falan da gitmeyecek.
0: Evet, bu sene
2: öyle bir heyecan yaşıyor Galatasaraylılar şimdiden.
1: 2027'de. Afrika Ulusal Kupası yazın düzenlenecek. 2027'de.
0: Ama bir sonraki yazın.
1: Tabii 2027 işte.
0: Şimdi böyle bir durum var. Bir de bak isimler mesela Bruno Fernandes artık öne çıktığı için söylüyorum. Mesela uğraştığı adam Bruno Fernandes. Premier Ligi izleyenler bir sezonun ikinci yarısına baksınlar. Michael Carrick mi acaba bu kadar başarılı yoksa Fernandes tam bir kaptan gibi mi oynuyor? Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sen bir taraftan hem seçimle uğraşacaksın, hem teknik adam, sportif direktör, idari kadroyu kuracaksın, hem işte Sayın Başkan daha 15 gün önce Divan Kurulu'nda konuşmadı mı? Ya bu Sıdıkı Şerif'i kim aldı diye. Şimdi o adamlar nasıl başkan olduktan sonra bir performans bekleyecek? Mesela o ya da Sıdıkı Şerif benim anladığım kadarıyla zaten Aziz Başkan seçilirse hemen gidecek.

0: peki? Fransa'ya mı gider artık? Nereye? Ya da kiralanacak. Anladığım o benim. Şimdi böyle bir kaos ortamından sen bir de iyi bir takım yapmaya uğraşacaksın. Taraftarla arası bozuk olan, taraftarın protesto ettiği oyuncular da var Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Şimdi ya, buna sil baştan diyoruz biz. Bir daha yapılanma.
1: Ama bu işte seçim olmasa da Fenerbahçe'nin uğraşması gereken problemlerdi. Benim aslında kastetmeye çalıştığım bu.
2: Ama
1: Çünkü
2: daha
1: seçim olmasa da
2: hızlıyla
1: bu yönetim de teknik direktör seçecekti, sportif direktör de seçecekti, Ederson'u da göndermeye çalışacaktı. Ama tabii ki Galatasaray'daki daha ideal, onu yadsımıyorum ama Fenerbahçe her türlü seçim olsa da olmasa da çok zor bir yaz geçirecek.
2: evet, aslında doğru. Ben bir anda şey gibi düşündüm. Teknik direktör, yönetim gitti falan diye, ama tabii Galatasaray mağlubiyetinden sonra evet, yani hemen hemen hepsiyle yine mevcut yönetim de olsa
1: Uğraşmak durumunda
2: uğraşacaktı.
1: olacaktı yine
0: Ya
1: Galatasaray'dan
0: ben
1: 2-0 geride
0: şunu
1: başlayacak.
0: söylüyorum. Taraftar ne düşünüyor bilmiyorum. Bakın. Vallecano'nun final oynadığı bir kupa. Ki ilk kura çekildiğinde burada takımlara baktığımızda ne dedik? Bu konferansı ki Crystal Palace alır kardeşim burayı
2: Ya
0: dedik.
2: aynen öyle.
0: Adamlar geldi değil mi oraya kadar?
2: Tabii.
0: Shakhtar yine hiç fena bir performans sergilemedi. Oraya kadar. Yani böyle tahmin edilebilir. Avrupa Ligi'nde Aston Villa en önemli favoriydi. O da geldi oraya kadar. Ve sen bunlarla kafa kafaya oynadın. Samsunspor bile yıllar sonra Avrupa'da mücadele edip ya Konferans Ligi'nde hatırı sayılır bir performans sergileyip Vallecano karşısında ufak nüanslarla elendi. İçerideki o bir tane kötü maçı var Samsun'un, o içerideki maç.
2: İşte kalecinin bence çok kötü
0: Evet.
2: olduğu bir maçtı.
0: Yani deplasmandaki maç gayet iyi bir
2: Evet.
0: performans sergiledi. Yani artık Avrupa'da 4 yıldır hakikaten böyle seke seke gidiyoruz. Şu kupalardan biri sekiyor kardeşim. Sen ama ilk başta hedefini o olarak belirlesen belki de onu yapacaksın. Ve o kupayı almak için hamleler yapacaksın. Yıllardır görüyoruz işte ya, son 4 yılı özetledim size. Bak Fenerbahçe'nin bir tane Avrupa Kupası olabilirdi bu 4 yılda. Çok rahat olabilirdi hem de. Yeter ki hedefini oraya doğru belirle. Ama bir kez daha söyleyeyim. Bilmiyorum dinleyenlerimiz ne düşünüyor. Ben bu hengameyle uğraşırken bir kez daha benden daha zayıf ya da benimle aynı ayarda Avrupa'daki işte Freiburg'un final oynadığı bir sezonda ben Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Rennes, Lyon'a neyse ne işte öyle bir takıma eğlenmek istemiyorum kardeşim. Fenerbahçe taraftarının da bence bunu sorgulaması, kongre üyelerinin de bunu seçmesi lazım.
2: Seneye de buna göre hazırlık yapsın.
0: Buna göre hazırlık yapması lazım.
2: Çünkü bir
0: Yani
2: yönelimi kapıda gözüküyor yine.
1: Tabii.
0: Şu anki görüntüde bu kadar kongre ve seçim konuşuyorsan zaten şampiyonluk ihtimalini bence oyuncular da kafasında çok kurmuyor. İkinciliği garantileyelim diyorlar. Değil mi? Mesela Konya maçına Fenerbahçe o yüzden daha ciddi şey yapacak. Yani Galatasaray zaten takılmadığı sürece senin zaten böyle bir ihtimalin yok. Derbiyi kaybederek zaten o şansını bence bitirdin. Ama futbol her şey olabilir. Olması ya da senin buradan gelip şampiyon olman da doğru yaptığını göstermez zaten. Az önce söyledik. Bu sene 2025-2026 ikram sezonu diyelim biz buna. Herkes birbirine ikram etti. Sonuçta daha kuvvetli ve daha iyi bir yapıya sahip olan Galatasaray son viraja bayağı önde giriyor. Yani Galatasaray'ın motoru bozulmazsa, Galatasaray'ın aracı bozulmazsa zaten geçemiyorsun onu. Sen arkadan geliyorsun.
1: 7.54 bir aramız daha var. Aradan sonra devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz. Şimdi dünkü Avrupa Ligi Konferans Ligi'ndeki maçlarla devam edelim. Dün artık bütün Avrupa kupalarında finallerin adı belli oldu Avrupa Ligi'nde. Aston Villa Nottingham Forest'ı 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla saf dışı bırakmayı ve finale yükselmeyi başardı. Watkins de 36'da öne geçti Aston Villa. İlk yarı 1-0 bitti. 58'de Buendia'nın penaltı golü fark 2'ye çıktı. 77 McGinn, 80 McGinn yine üst üste 3 dakikada 2 golle Aston Villa turu kaptı ve
2: Mert,
1: finale çıktı.
2: hatırlıyor musun dünkü yayında şeyleri okurken iddia köşesinde McKinney'in oynayabileceği açıklandı. Ne kadar önemliymiş adam.
1: Evet, iki golü maçı bitiren, turu bitiren goller.
2: Bir de Aston Villa'nın çok önemli bir parçası McKinney. Yani kaptanı, orta saha, iskoç, savaşçı ve bitiricilik anlamında da sorumluluk alabilen bir isim. Özür dilerim, orada bir araya girmek istedim McKinney.
1: Unai Emery Aston Villa'nın teknik direktörü, o da kariyerindeki 5. Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek. 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda o karşılaşma oynanacak. Saat 22'de başlayacak. Daha önce Sevilla ile 3 kez, ki üst üste 3 yıl, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluğu var. 2021 yılında da Villarreal başındayken Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluğu var. İspanyol çalıştırıcının şimdi 5. kez bu kupayı kazanmak istiyor. Kariyerinde kupa olarak Avrupa'da sadece bunlar var ama Fransa'da Paris Saint-Germain'i çalıştırdığı dönemde 7 kupası var. Toplamda ne ediyor 7+4? 11 kupalı bir teknik direktör Unai Emery. Diğer tarafta tabii Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ı özellikle ligde de çok iyi bir performans ortaya koyuyordu. Bütün kulvarlarda 10 maçtır kaybetmeyen bir Nottingham Forest vardı. Geçen hafta pazartesi günüydü, Chelsea deplasmanında da rotasyona rağmen çok rahat bir galibiyet almıştı Nottingham. Açıkçası ben bu karşılaşmada turu geçebileceklerini düşünüyordum ama yanından bile geçemediler. 4-0'lık skorlu onlar da mağlup oldu. Aslında kazansalar, finali de kazansalar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacaklardı. Ama onlar için artık şu anda tek hedef ligde kalmak olacak. Orada da zaten çok büyük bir avantajı var bitime 3 maç kala. Genel olarak başarılı bir sezon. Hani son dönemdeki durumu düşününce hani yarı finale çıkmak, ligde kalmak Nottingham için iyi bir sezon kapanışı olacak ne olursa olsun.
2: Peki bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Benim size bir sorum olacak. Aston Villa zaten Premier Ligi ilk 5'te bitirdiği için İngiltere kontenjanından Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Velev ki Avrupa Ligi'ni kazandı.
0: 6 takım olmuyor diye.
2: İngiltere'den 6 mı oluyor, Freiburg mu gidiyor?
0: Freiburg da değil. Ya da başka sıralamasına şey göre başka.
2: Ha, o iş bitti mi yani?
0: Şey. Tabii tabii. 6 takım olmuyor.
2: Tamam, okey.
1: Oluyor ya.
0: Oluyor mu?
2: Oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Yani bu bir sene oluyor. Bu sene değiştiyse ben 6 takım olmuyor diye biliyordum.
2: 6 takım bakalım olursa yani. Da artık bütün Premier Ligi davet edelim.
0: Yani. Zaten her kupada bir takım var ya. Yani. Şuraya bak. Bütün kupaları alacaklar.
2: Aa doğru. 3 finalde de bir İngiliz var zaten.
1: 3 finalde de evet, birer İngiliz.
2: Evet.
1: Var. Rakipleri farklı liglerden.
2: Aston Villa ya, bu Unai Emery de Avrupa Ligi'nde level sonu canavarı gibi ya.
1: Şeyi buldum şimdi, o 6 takım gider mi gitmez mi diye. Zaten hani normalde ilk 4 Şampiyonlar Ligi biletini alıyor Premier Lig'de.
2: Ekstra kontenjanı var zaten.
1: Zaten en yüksek puanı toplayan 2 ligin takımlarına birer kontenjan var. İngiltere'de zaten şu anda en yüksek puanı olan
2: 3 tane finalde takım var zaten.
1: Zaten o yüzden orada artı bir kontenjan. Diğeri de zaten Aston Villa kupayı kazandığı senaryoda bu şekilde 6.'ya dik 6.'sına geçiyormuş o hak. Premier Lig 6.'sına geçiyormuş.
0: Evet. Yani 6 takım olmaz şeyi kalkmış mı yani?
2: Evet, 6 takım olmaz.
0: Çünkü bir ara öyleydi o. Ben de bir bakayım ona. Onu güzel sordum. Benim de demin aklıma geldi.
1: Benim baktığım kaynakta böyle diyor. Hüseyin abi de dinliyorsa o da zaten belki yazmıştır. Hatta şey tweet atmıştır, görmedim ama o da destek verebilir. 6 takım gidiyor gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Freiburg tabii diğer taraftan gelen takım, Braga'ya 2-1 kaybettikten sonra ilk karşılaşmada. İkinci maça Braga kırmızı kart görerek başladı adeta. Dorgeles 6. dakikada kırmızı kart görünce turun da kaderi adeta değişti. Freiburg'un işine geldi. Freiburg da 3-0'ı buldu 72'de. Sonra bir gol yeseler de turu geçmeyi başardılar. Onlar da Aston Villa ile finalde oynayacaklar. İşte az önce de konuştuk ya, Avrupa Ligi finalini kazanan takım da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Freiburg için de burada
2: muazzam bir şey.
1: Evet, lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne kalması mümkün değil. Şu anda 7. Freiburg. Önündeki Hoffenheim'le 14 puanlık bir fark var. Orada da müthiş bir, bu arada, Şampiyonlar Ligi yarışı var. Bundesliga için konuşacak olursak Leverkusen, Stuttgart ve Hoffenheim arasında o son bilet için. Freiburg'da bu takımları belki ekarte edip Avrupa yoluyla Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde ben Freiburg'u mu Aston Villa'yı mı görmek isterim? Aston Villa'yı görmek isterim.
2: Kazanan mı finalde mi?
1: Yani kazananın
0: önümüzdeki yıl
1: Şampiyonlar Ligi'nde ben

0: Tomu ile izlemek isterim Freiburg yerine.
1: Ya ben şimdi bakıyorum zaten ya Freiburg olacak ve dediğin gibi İngiltere'nin altıncısı geliyorsa tabii İngiltere'den altı istemem ama çok keyifli 3 takım aday var şu anda İngiltere'de altıncılığa oynayan.
0: Evet.
1: Birincisi Bournemouth. Ben çok seviyorum Bournemouth'u. Ama acaba Bournemouth'un sahası Şampiyonlar Ligi'ne oynamak için yeterli mi? 2 Brentford, 3 Brighton. Ferdili bir Brighton çok hoşuma gider açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde ama en avantajlı Bournemouth gibi gözüküyor. Peki o zaman sen şimdi Aston Villa zaten gidiyor Mert. O
0: evet,
1: zaman
0: kazanırsa.
1: Günün sorusu kazanırsa.
0: Yani ligden gidecek de kazanırsa da.
1: O zaman Freiburg mu Bournemouth mu?
0: Yine bir Premier takımını görmek isterim ya.
1: Ya işte bana da bak ben de Bournemouth'u çok seviyorum ama yani Aykut 6 tane İngiliz takımıyla da Şampiyonlar Ligi olmaz ki. Geçen dün biri mesaj attı. Mert okudu. 5 tane İngiliz takımı, 5 tane İspanyol takımı oluyor. Biz ilk Şampiyonlar Ligi başladığında 2 tane dörderli gruptu ya. Galatasaray,
2: değil
1: Spartak
2: mi?
1: Moskova, Göteborg ilk gruptu. Sonra Monaco'lu bir grubu oldu Galatasaray'ın bu şifolu, Klinsmanlı oynadığı. Sonra 16 takım derken 32 derken yani şu anda hatta şey bile çok olay olmuştu. Liverpool'un Milan karşısında 3-0 geriden gelip kazandığı maçta ilk 5'te değildi ya. Liverpool o sene Premier Ligi ilk 5'te bitiremedi, 4'te bitiremedi. Bütün dünya futbolu şey konuştu. Ya İngiltere'de 4 takım ama Liverpool son şampiyon 5 takım yok diye katılamıyordu. Ne demek ya dendi. Son şampiyon hakkını, unvanını koruyamayacak mı dendi. Bir senelik istisna yapıldı. Liverpool ekstradan çağrıldı ve bir senelik 5 takım istisnası yapıldı Şampiyonlar Ligi'nde. Ve o zaman da açıklanmıştık ya Aykut hatırlarsın. Bir daha böyle olmayacak. Hani şampiyon takım bir zaten kaç kere dünyada Şampiyonlar Ligi'nde kendi liginde ilk 4'e giremeyip de Premier şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım olur ki bir kerelik bir istisna pas veriyoruz dedi UEFA. Şimdi 6 takım mı olacak ya? Yani tam Premier Lig'den 5 takım 4 takım gelsin ama Mert, Aykut gelen 6. takım da Bournemouth olacak, Brighton olacak yani. Şimdi bu mudur Şampiyonlar Ligi kalibresi? Freiburg gelsin. Niye? Freiburg Avrupa'da bir maç silsilesi kazandığı için, bir kupa kazandığı için o hak ediyor. O ayrı. UEFA'nın UEFA'ya bir kıyağı. Premier Lig Avrupa Ligi'nden daha mı zor? Daha zor.
2: Şimdi lafını kesiyorum. Şeyi bulduğum için okuyacağım. BBC'den güzel açıklamışlar. Buradaki durum şu. Eğer Aston Villa kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ni ve oradan Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını elde ederse ve ligi de ilk 4 içinde bitirirse ilk 4
1: 5 değil öyle mi?
2: Hayır 5. ekstra hak
1: o
2: ya.
1: Önemli çünkü tamam.
2: Şimdi eğer ilk 4 içinde bitirip kupayı alırsa
1: şu anda
2: o zaman
1: 5. çünkü.
2: Evet o zaman şey o hak UEFA'daki en yüksek coefficient point'i bulunan
1: tamam.
2: Sıralamada en yüksek Mert'in puanı dediği. Bulunan o zaman kim oluyor biliyor musun? Şu anki mevcut durumda Benfica gibi gözüküyor bu. Oraya gidiyor o hak. Ama Aston Villa
1: 5. bitirirse
2: 5. bitirip kupayı alırsa o zaman 6. bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor İngiltere.
1: Premier Lig'de.
2: Premier Lig'de. Yani
1: ek kontenjana bağlı olarak 4 evet. ve 5 arasında bir fark var yani.
2: Yani Aston Villa ilk 4 içinde bitirip zaten doğal hakkı olan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra gidip bir de kupayı kazanırsa bir hak daha elde ederse onu kullanamıyor. O Avrupa klasmanında işte puan anlamında en yüksek başka ülkeden hangi takım varsa ona gidiyor.
1: Bir şey diyeceğim.
2: Eğer 5. bitirirse Aston Villa ve bir de gidip kupayı alırsa o zaman işte Bournemouth'tan başlayan 6. bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimali var.
1: 37. hafta kim kimle oynuyor İngiltere'de?
0: Liverpool Aston Villa mı?
1: Evet.
0: 4'te 5'in maçı. Şu anda aynı puandalar.
1: Aston Villa Liverpool 37. hafta. Peki 38. hafta Aston Villa kimle oynuyor?
0: Kimle?
1: City deplasmanında.
0: Oho.
1: Ya büyük bir ihtimalle 5.
2: Aston Villa hayırlı olsun diyebilir miyiz 5.liği ya?
1: Evet. O zaman Benfica'ya yarıyor bu.
0: Yok 5. bitirmesi Premier Lig'e yarıyor.
2: Premier Lig'e
0: yarıyor. 4. bitirirse.
1: Tamam.
2: İlk 4'te olursa Benfica'ya yarıyor. Şimdi oralar o kadar şey

0: Bir taraftan da mesela Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali var.
1: Aa, onu hiç düşünmedim.
2: Ama o başka şeye gidecek herhalde.
0: Eğer Arsenal'da,
1: 8. de
0: şimdi
1: gelsin.
0: şöyle, Arsenal zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazansa da zaten Premier Ligi de kazanabilir. Yani Arsenal'ın ilk 4 dışında kalma ihtimali olmadığı için orası daha belirgin. O yüzden ilk 4 içinde bitireceği garanti olduğu için kupayı da kazansa
2: belirgin.
0: o da şu anki görüntüde Shakhtar'a yarıyor. Yani onun İngiliz takımlarına bir şey hakkı
1: Artık
0: yok. Ya
1: yok.
0: İngilizler 8 takımlı olacak Avrupa'da, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Totalinde.
1: Totalinde evet.
2: 8 mi 9 mu?
0: 8 olacak. Eğer şey olursa 7 olur. Yani bu bahsettiğim senaryo olur. Diğer takımlara kayarsa 7 olur.
1: Arsenal'de bir şey olmuyor yani.
2: Bu sezon 9 takımla katıldı İngilizler.
0: Ama işte geçen sene
2: İspanya
0: de
2: 8.
0: ekstra hakları onlar almıştı. Yani şu anda da zaten görünen İngiltere ve İspanya alacak
1: Evet.
0: ekstra hakları.
1: Evet.
2: Evet, İspanya almış hatta.
1: Aldı
2: Hüseyin
1: abi,
2: abi onu
1: İspanya aldı.
2: dün gece tweet atmış, sabah gördüm. Yani finaldeki sonuçlar ne olursa olsun İspanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımla katılma hakkı kazanmış.
1: İngiltere'de minimum 5. 6 olursa yaz 6 olursa acaba fikstürü nasıl ayarlayacaklar ya?
2: Neyin fikstürünü?
1: Şampiyonlar Ligi fikstürünü. Hani birbirleriyle oynamama, 5 İspanyol, 6 İngiliz. Paso İngilizler İspanyollarla oynayacak o zaman. Aynı şey
2: Ayarlanır ya.
1: olmayacağı için.
2: Ayarlanır, bir şey olmaz o kadar.
1: Yani.
2: Çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. İspanya'da da şu anda 5. olan takım Real Betis. Şampiyonlar Ligi pozisyonunda.
1: İsterim.
2: Gerisindeki Celta Vigo ile 6 puanlık bir fark var.
1: Betis'i
2: 4
1: isterim
2: maç
1: ben.
2: daha, 6 puan herhalde kapanmaz.
1: Aykut ne dersin? Pellegrini ve Antony evinde iyiler. Ben beğeniyorum ya. Betis bana bir evinde böyle bir güzel bir futbol heyecanı yaşatıyor bana
0: Ya
1: Betis.
0: yaşatıyor ama yani tam böyle güvendiğin zaman da hiç oralı
1: Ya
0: olmuyor,
1: sorma,
0: anladın mı?
1: orası öyle, orası
0: Güvendiğin
1: öyle.
0: zaman da oralı olmuyor.
1: Ama
0: Böyle
1: böyle bir renk katar yani Şampiyonlar Ligi'ne. Evindeki maçlarda özellikle.
0: ya Katar ama şöyle Real Betis şimdi taraftarı harika, stadyumu harika.
1: Evet.
0: Ambiyans çok iyi.
1: Kurt hocaları var.
0: Kurt hocaları var ama işte hala bazı yerleri eksik mesela takımın. Bakıyorsun santraforun kim? İşte o Meksikalı mı, Güney Amerikalı var bir tane önde. Yani bazı yerleri hala eksik böyle. Benim kafamda tam oturmuyor. Anladın mı? Yani öyle net şu da şuranın adamıdır diyemiyorsun. Antony çok iyi uyum sağladı. Isco'yu tam böyle bir çıkıyor bir şov yapmaya başlıyor. Hemen
1: Sakatlanıyor, hemen
0: sakatlanıyor.
1: sakatlanıyor.
0: Yani bir doya doya seyredemedik ki Isco'ya tapıyorlar biliyorsun. Fornas fena takım değil. Ama güvendiğin anda da böyle tam insanları yakabilecek özellikleri de bundan. Duygu değişimi çok
1: Ha,
0: yüksek bir
1: evet.
0: takım. Sert bir takım, agresif takım. Bir de Pellegrini şimdi yanlış bilmiyorsam 73 falan en yaşlı teknik adam. Şilili.
1: Çok.
0: Belki de bırakır artık. Yani bilemiyorum onu da.
2: Bu arada dinleyicilerden zaten bu sezon İngilizler 6 takımla Şampiyonlar Ligi'ne katıldı demişler. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, City, Newcastle, United. Hani o kuralla alakalı zaten bu sene
1: 6
2: de
1: olmuş mu?
2: 6 takımla
0: Bu işte
2: katılmış.
0: son lig şeyine de geçtikten sonra değişmişti. Doğru. Bir de her şeyi kazanıyorlar abi zaten.
1: Ya ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tamam bu sene 6 tane takım Tottenham'ı falan gördük zaten de. Yani bak çok maç oynansın. Tamam. Para mı istiyorsunuz? Tamam. Ama bir ülkenin takımına da 6, öbürüne 5 kontenjan verilmesin. O zaman güçsüz mütsüz arkadaşım. Gidin Ukrayna'dan bir takım daha hak verin. Portekiz'in bilmem kaçıncısına
2: Ama işte öyle
1: hak verin.
2: olunca da büyükler isyan ediyor. Kendi liglerini kurmaya çalışıyorlar Avrupa Süper Ligi gibi. Daha çok para için işte büyükler kayrılıyor şu anda.
0: Ya şimdi bir de Genco yani 3 tane kupada da final oynayıp 3'ünü de kazanma ihtimali var şu anda İngilizlerin.
1: Adamlar ne derse olur
0: Yani
1: şu anda.
0: şimdi adam dese kardeşim yani ne yapalım yani almayalım mı biz bu kupaları?
1: Yok.
0: Gitmeyelim mi yani? İyiysek bizim ligimiz iyi demek ki. Siz de bunu ödüllendireceksiniz.
1: Hayır
0: Ama
1: ama bir de
0: benim
1: ama
0: bildiğim şey
1: bak.
0: oluyor. Mesela 6. hak gelir de bir takım daha yukarı çıkarsa atıyorum Avrupa Ligi'nden bir eksiliyorlar o zaman. İki takım katılacakken bir tane katılıyor. Anladın mı? Mesela Bournemouth Şampiyonlar Ligi'ne
1: Anladım.
0: gitti diyelim.
1: O zaman Avrupa'daki bir takım
0: Avrupa'da
1: azalıyor.
0: bir tane azalıyor diye olması lazım. Çünkü total sayı değişmiyor zaten.
2: 9, bilmiyorum İngilizler 9 katılmış Aykut abi bu sezon.
0: Ya işte takım. O da o ekstra kontenjanın bu sene de aynı olacak o zaman.
2: İşte.
0: Çünkü FA Cup'ı da kazanan var değil mi? Mesela kimlerin kazandığı da önemli. FA Cup kimde? FA Cup'da Arsenal almadı mı?
1: Crystal Palace aldı.
0: Palace mı almış?
1: Palace aldı o yüzden zaten.
2: Geçen sene kim biliyorsun?
1: Evet.
0: Geçen Palace sene alıp ya. O evet. Sayede geldi zaten şeye.
1: Konferans ligine galiba.
0: Bu sene ne oldu FA Cup? Arsenal mı?
2: Yok, Arsenal elendi iki kupadan da, lig kupasından da, FA Cup'tan da elendi. Şu an FA Cup devam ediyor. Lig kupasında City aldı işte. Arsenal'ı yendi.
0: Bir tane City aldı. Ya bu Arsenal almamış.
1: Ya bakın bu arada hani tamam İngilizler 6 takım falan katılıyor da Aykut, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir Ukrayna takımı katılsın. Ne bileyim böyle bir Danimarka, İsveç, Norveç bir şey katılsın ki.
2: Chelsea City FA Cup finali.
1: Onlar şey alsın. Bu bonusu alsın. Güçlensin. Transfer yapsın. Hani yani bu sefer güçlü ve güçsüz arasındaki fark çok açılıyor. Zaten Premier Lig'in başlı başına kendi bir maddi kuvveti var zaten. Şimdi ona bir de Şampiyonlar Ligi'nde destek verirsen Premier Lig alır başını gider. Yani Bournemouth ya da Brighton Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde zaten Premier Lig'i 6. bitirmek, bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak var ya, kürdanın ucundaki et parçası gibi bir paradır Premier Lig'in 6.sı bitirmek para anlamında İngiltere takımı için. Öyle bir maddi gücü var İngiltere Premier Lig'in. Ama bari 6.yı 7.yi de besleme İngiltere Premier Lig'ini. Norveç'ten, Danimarka'dan, İsveç'ten, Ukrayna'dan bir takıma bir 10 milyon 15 milyon euro ver, çocuklar nefes alsın.
2: Amaç dediğin gibi değil işte. Anlıyorum seni. Ben de senin yanındayım bu konuda. Ben de benzer şekilde düşünüyorum ama buna müsaade etmiyor sistem. Kulüpler karşı çıkıyor.
1: Ben başkan olacağım.
2: Seni yapmazlar başkan. Merak etme. Ya da olursan da indirirler. Kalamazsın görevde yani. Çünkü Süper Lig kuruluyordu. Avrupa Süper Ligi bu yüzden kuruluyordu. Şimdi onu iptal etmek için büyüklere böyle büyüklüklere şey verdiler. Ya, havuç verdiler.
0: Bak, o zaman FA Cup'ta şimdi ben favorimi belirledim. Favorimi Chelsea olarak belirledim FA Cup'ta.
2: Onlar çünkü lig yoluyla da bir bilet alamayacaklar.
0: Dokuzuncular şu anda. Bir görüntü zor.
1: Zor zor. O yüzden 4 puan gerideler Brighton'ın Bournemouth'un.
0: FA Cup'ı alırlarsa Avrupa Ligi'ne giderler. Hı hı. 16 Mayıs'ta Wembley'deki finalde City'ye karşı şimdiden erken baskı. Hani.
1: Topyekun Chelsea.
0: Ya, bir maç alacaklarsa o maçı alacaklar diye düşünüyorum. Önlerinde trafik var. Bu arada yani daha 3 hafta var tabii. Burası Premier Lig. Burada her şey olur. Şimdi Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea ve hatta Everton, Fulham hepsi şöyle bir iştahlanmış olabilir.
1: Tabii ya.
0: Anladın mı yani bu 6. sıranın
1: tabii,
0: Şampiyonlar
1: Ligi'ne? Tabii
0: tabii.
1: Bournemouth, Brighton, Brentford coşacaklar şimdi. Şimdi Aston Villa'nın fikstürü ortada.
0: Yani Bournemouth, Brentford. Şimdi Aston Villa'nın 5. olması zaten İngiltere futbolu için herkesin
1: müthiş
0: hayrına.
1: Olay. Müthiş bir olay.
0: Herkesin hayrına.
1: Tek dezavantaj Burnley ile oynuyor olması Aston Villa'nın bu hafta. Onu kesin kazanacak. Ama sonraki iki haftada çok zor.
0: Ya bari bu İngilizler gerçekten futbolu bulduk falan diye geziyorlar. Adamlar başımıza bela oldu her yerdeler ya. Şuraya bak abi 20 takımı 10 Avrupa'da neredeyse. Yani evet. Böyle bir şey var mı ya?
2: Yarı yarıya.
0: Ki yani haklar böyle şey olsa 12 takım falan gidecekler yani. Bir de 3 kupayı da aldıklarını düşün.
1: Bak,
0: vay anasını ya.
1: Mert hani dedin ya yar etmezler sana başkanlığı bunu istiyorlar diye. Hı hı. Dün bir haber okudum Twitter'da. Bilmiyorum biri T'ye mi almış T haberi mi ama diyor ki Infantino final Dünya Kupası finali için bazı aşırı pahalı biletler çok erkenden satışa çıkmış.
2: Gerçek galiba haber.
1: En pahalı biletin kaç olduğunu biliyor musunuz?
2: 1.2 milyon euro mu? Ne? Milyon euro mu?
1: 2 milyon dolar.
2: 2 milyon dolar.
1: Infantino'nun
0: bir maç bileti mi?
1: Bir maç bileti finale ama en pahalı. Artık ne olacaksa jacuzzi'de mi izleyecek bilmiyorum artık yani hani o mudur keyfi. Infantino demiş ki 2 milyon dolar verip bilet alan izleyicinin maksimum keyfi yaşaması için bizzat ben sorumluluğu alacağım. Maçı izlerken ona Coca-Cola'sını ve sosisli sandviçini getireceğim ayaklarına kadar demiş.
2: Aynen gördüm.
1: Ya bu dalga mı geçmek artık bilmiyorum yani.
2: Espriyle karışık söylemiş ama kendi ağzından o ifade.
1: Evet değil mi? Gerçek o zaman yani. Evet, vay anasını sayın seyirciler.
2: Şimdi reklama gideceğim ama son bir not Hüseyin Özkök'ten gelmiş. Seneye Avrupa Kupalarında yenilikler var diyor. Öncelikle aynı ülke takımları artık birbiriyle lig aşamasında eşleşebilecek.
1: Ah doğru böyle bir şey çıkmıştı tamam.
0: Üzeri abi en doğru bilgileri verir çünkü çorba olduk biz de.
2: Evet.
0: Okudukça ha bile
1: bir şey çıkıyor.
0: Bir yerden bir İngiliz takım mesela

0: Hazırlık maçını kazanan İngiliz takımına Şampiyonlar Ligi'nden bir bilet daha falan böyle. Anladın mı? Yani bu ne kardeşim ya?
1: Onunla ilgili bilgi vermemiş de kulüpte yetişmiş oyuncu en az 36 ay değil 24 ay oynasa yeterli olacakmış. İlk 6 sakatlanan oyuncu yerine bir oyuncu değiştirme hakkı 4 oyuncuya çıkıyor demiş. İlk 6 haftada sakatlanan oyuncu yerine bir oyuncu değiştirme hakkı vardı. İşte Fenerbahçe'de Cenk Tosun'u çıkarıp galiba Levent Mercan'ı almıştı. Onu 4'e çıkarıyormuş UEFA. 3, 5, 7. sarı kartlar sonrası bir sonraki maçta oynamama cezası 4, 7, 9. maçlar olarak uygulanacakmış. Böyle ufak detaylar var. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.23 saatlerimiz. Dün Shakhtar Donetsk Arda Turan'ın çalıştırdığı takım Crystal Palace deplasmanındaydı. 3-1'in rövanşında 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı Shakhtar ve turnuvaya yarı finalde veda etti. Ama tabii ki Shakhtar'ın içinde bulunduğu durum düşününce kendi evinde maç yapamıyor Avrupa'da. İşte otobüs yolculukları uzun, gitgeller, dikte yaşadıkları zaten ülke içindeki sıkıntılarla birlikte buraya kadar gelmesi bile büyük bir başarıydı. Bir Premier Lig takımına karşı da korakor mücadele etti. İlk maçta da yaptı bunu, dün de yaptı ama tabii ki gücü yetmedi ve elenmiş oldu. Ama çok büyük bir başarı. Arda Turan'ı ve Shakhtar'ı tebrik etmek lazım herhalde dünkü ve bütün bu yolculuktaki performansları için.
3: Hatta dünkü maçtan sonra şunu da söyledi, onu da ıskalamayalım tabii ki, sen koşulları söyledin ama ya adamlar evinde maç yapmadan yarı finale geldiler. Ya evlerinde hiç oynamadılar. Hiç taraftar desteğini görmediler. Hatta Arda Hoca dedi ki Göztepe olsun istedik ama onda yapamadık dedi. Olsaydı o destek verilirdi ona çünkü.
4: Tabii ki.
3: Yani tabii ki biz de tebriklerimizi başta bizi orada çok güzel temsil eden Arda Hoca'ya ve bütün Shakhtar camiasına yollayalım. Çünkü çok zor koşullarda bir mücadele bu. Yani hani futbolun futboldan öte olduğu bir mücadele. Çok saygı duyulacak bir mücadele.
1: Maç sonunda da röportaj alanında galiba gözleri de dolmuş Arda Turan'ın. Ülkemin desteği beni mutlu ediyor demiş. %1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı diyor. Fatih Terim'e özel bir teşekkür ediyor. Buraya kadar geldi, Allah eksikliğini göstermesin. Bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi demiş. Bu kadar sene yanında kalıp onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum. Fatih Terim Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum. Sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum diyor Arda Turan maç sonu sanıyorum TRT yaptı.
0: Ben açıklamada. Mesela şey benim hoşuma gidiyor. Arda'nın bunları açıklaması tabii ki güzel, doğal. İşte ilk maçı Polonya'da oynadıkları için İzmir'de oynayamadılar. Ya UEFA kuralları gereği. Yoksa Göztepe zaten davet etmişti. Mesela herkes hata yapabilir. Ki Arda da futbolculuğu döneminde en çok hata yapan oyuncuların başında gelir. Çok büyük bir yıldızdır. Atletico Madrid'e buradan bence o dönemin şartlarına göre rakam fena olmasa da düşük bir bonservise gitmiştir. Yani şu anda Arda muadili bir oyuncu 30-40'tan aşağı gitmez Avrupa'ya. Ama Atletico Madrid'de gösterdiği başarı, Atletico Madrid'de Simeone ile birlikte sergilediği performans ona Barcelona kapılarını açmıştır. Ama Barcelona'da 250 civarında antrenman kaçırıp daha çok daha büyük bir yıldız olabilecekken ki Messi ile de hiç fena olmayan maçları var. Bir dönem hatta çok da sevilen bir isimdi. Ama o yaptığı hatalar işte İspanya'da sağ olsun bunda tabii bizim vatandaşlarımızın da payı çok büyük. Yani herkes buradan Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'ya gitmişken Arda'nın evi. Ya bir bırakın adam top oynasın ya. Onları ağırlamaktan futbol oynayamadı Barcelona'da. Ya Messi'nin antrenman kaçırmadığı yerde 250 tane antrenman kaçırılır mı? Sonrasında işte özel hayatında artık evliliği, çocukları ve Fatih Hoca ile bir ara bozuktu biliyorsun. Galatasaray'daki son döneminde barışmaları. Şimdi bunlar hep böyle aldığı derslerden özel hayatı sansasyoneldi biliyorsun, yaşadıkları vesaire. Şu anda gerçekten bir futbol adamına dönüşmüş durumda. Ve bu yaşadığı şeylerin hepsini olumlu anlamda kendisine bir referans olarak alıp takımını yönetebiliyor. Bu zor şartlarda Avrupa'da yarı final falan oynamak mümkün değil. Bizim takımlarımız ya bir tane oyuncu olmadığında, işte ne bileyim, üçüncü güne bir maç denk geldiğinde biz burada mızlanmaya ya da işte sızlanmaya başlıyoruz. Adam hiç sızlanmadan otobüsü otobüs neyse ne gitti, bir tren, tane evinde otobüs. Maç oynamadı, trenle oraya buraya seyahat etti ve Glasner en güzel açıklamayı yaptı. Yani Arda'ya çok saygı duyuyorum. Harika bir hoca. Bence Glasner'in açıklamalarını okuyun. Oliver Glasner soğuk bir adamdır. Yani gidip kimse hakkında bir açıklama falan yapmaz. O bile duyduğu saygıyı ve şeyi Arda'ya gösteriyor. Bunu kazanmayı kendisi başardı. Ama saha içine dönüp futbola odaklanmaya başladıktan sonra yaptı bunu. Dün Fatih Hoca'nın oraya düşmesi de bence şey.
3: Olgunlaşıyor.
0: Yani herkes hata yapabilir ya da şey yapabilir. Yeter ki düzelmek istesin ondan sonra. Arda bence düzeldi. Ve bence sonuna kadar da takdiri hak ediyor. Önemli bir iş başarmıştır. Sadece hep böyle işte milli takıma adı geçiyor, Galatasaray'a adı geçiyor. Bence şu anda Avrupa'da birçok takıma gidebilir. Yani Shakhtar'da kalırsa ne ala, ki az önce bahsettik. Arsenal kupayı alırsa zaten otomatikmen ilk dörtte olduğu için gidiyor. Muhtemelen onların o hakkı, Arsenal tarafından gelecek olan hak da Shakhtar'a yarayacak. Görünen o. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de olacaklar seneye. Durum onu gösteriyor. Kalırsa da iyi. Belki kalıp bir sene sonra gidebilir. Ya da çok enteresan bir ligde de görebiliriz kendisini.
1: Daha genç yani Arda Turan. 39.
0: Genç ama yani ben sana söyleyeyim. Teknik direktör. Atletico Madrid'in başına şimdi Simeone bırakacak, gidecek belli. Getirseler ben şaşırmayacağım. Ki sever biliyorsun İspanyollar öyle, evet. Genç teknik adam alalım, bizden biri olsun. Biz tabii onu İspanyol büyütelim. Var. Anladın mı? Yani mesela Arda Turan, Filipe Luis ile birlikte şu anda Atletico Madrid'e adı geçen isimlerden biri. İkisi de eski oyuncuları. Değil mi? İkisi de tabii. Eski kaptanlığını yapmış isimler. Filipe Luis, adam Flamengo'da ya gitti, adam Brezilya'da bir senede alınabilecek bütün şeyleri topladı zaten. Evet. Libertadores dahil. 8 tane mi attığı maçtan sonra gönderdiler? Belli ki orada futbol dışında bir şeyler olmuş. Anladın mı? Yani ben ama Arda'yı genel özellikleri, oyuncuyla iletişimi, oyuncuya dokunması, zamanında kendi yaptığı hataları şu anda oyuncularda yapabilir, daha böyle müsamaha göstermesi ve onları kazanmaya yönelik hareketleri nedeniyle bir adım önde görüyorum hatta Felipe Luis'den. Yani tuhaf bir transfer yaparsa da hiç şaşırmam, aksine çok mutlu olurum. Türkiye'ye zaten illaki gelecek yani. Kesin. Biz bir dönem zaten yapacak.
3: Ya bir Galatasaray olacaktır.
1: Beşiktaşlar da çok istiyor. Şimdi bugün de geldi. Geçen gün konuşurken de geldi Beşiktaş hoca adayı kim olur diye. Bir Arda Turan şeyi var Beşiktaş'ta da.
0: Beşiktaş taraftarı sever bu arada Arda Turan'ı. Yani ben Arda'nın saha dışındaki o şey, mesela bazı antipatik hareketleri vardı zamanında ama futbolcu olarak ya da şey olarak böyle insanların "aa lanet olsun" dedikleri bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani var öyle mimlenmiş bazı takımların sevmediği. Öyle bir değil, yok, oyuncu öyle değildi.
1: Fenerbahçe için de öyle bir profil değil bence. Hani bence istemez de. Teknik direktör olarak ama öyle çok nefret edilen bir profil de değil Arda Turan. Tebrik edelim. Shakhtar elendi ama Crystal Palace orada da finale çıktı. Diğer tarafta da Rayo Vallecano gol yemeden yarı finalde iki karşılaşmada. Onlar da büyük iş. Strasbourg'da senin aslında sempati beslediğin takımlardan biri Aykut abi.
0: Benim için hayal kırıklığı oldu.
1: Gol atamadan elenmeleri. Gerçi Santrfor'da Emega da sakatlanmış son karşılaşmada. Senin o Panicelli'nin üzerine Emega'yı da kaybedince herhalde onun sıkıntısı.
0: Emega zaten kafa olarak da sakat bir kardeşimiz olduğu için bakalım Chelsea'de ne yapacak? Muhtemelen Chelsea'nin kullanat olarak alıp bir sene deneyip "aa bundan da olmadı"
1: sonra kiraya göndereceği
0: DJ oyunculardan biri daha olmaya aday. Zaten bu arada aynı grubun takımı onlar. Yani Chelsea Strasbourg'da yetiştiriyor, oradan alıyor. Bir Premier Lig'de deniyor, olmazsa tekrar başka yerlere gönderiyor. Ama Panicelli olsaydı böyle olmazdı, öyle söyleyeyim sana o karşılaşma, o eşleşme. Çünkü ya pozitif futbol oynuyor. Çok genç bir takım. Ben Fransa Ligi'ni yazdığım için takip ediyorum. Ya

0: Yani hakikaten en keyifli takım orada.
1: Hı.
0: Bazı takımlar vardır ya, rakip kendisinden kuvvetli olduğunda asıl performansını ortaya koyar.
1: Evet.
0: Mesela Strasbourg böyle bir takım. Topu sen oynarsın, gelir golü onlar atar. Çok çabuk geçiş
1: Ya
0: hücumları
1: Lyon'u
0: var.
1: yendikleri bu sezon bir maç vardı. Lyon'du galiba. Paris miydi? Lyon
0: Olabilir.
1: muydu?
0: Hepsini
1: Yani
0: yendiler bir tur
1: ama
0: yani.
1: nasıl yendiler var ya yani, böyle perişan ettiler yani.
0: Ama
1: Ben de
0: işte
1: canlı oynadığım için biliyorum. 1-0 öndeydiler. Bir tane daha hatalarına girdim ve attılar da.
0: bir iki tane oyuncunun tabii eksikliği onlarda çok fark ediyor. Hele bir de genç bir takımsan. Şimdi mesela Enciso çok beğenirim. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Paraguay ile bize rakip olacak.
1: Zaten yıldızları.
0: Zaten yıldızları. Mesela o var takımda. İşte Nanasi çok beğenirdim. İsveçli oyuncu. Onu aldılar. O da bir sakatlık problemi yaşadı. Emega gerçekten kafayı futbola verse çok tuhaf bir santrafor önde. Panicelli bir anda Arjantin'in bağrından kopup geldi. Çocuk bir senede piyasa değeri 30 milyonlara çıktı şu anda. Yani üretiyorlar bir de. Alıyorlar, oynatıyorlar. Alıyorlar, oynatıyorlar. Ben iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum orada. Ama mesela gol atamamaları benim için hayal kırıklığı oldu. Belki de işte bir de Vallecano da tuhaf takım ya. Gerçekten garip bir takım. Aa, biz bunları yeneriz diyorsun. Adamlar hiç ne açık veriyor ne boşluk veriyor. Kontraları zaten çok tehlikeli. Bir şekilde finale kadar geldiler.
1: Ligde de hafta sonu Hetafe'yi yendiler gol yemeden 2-0 deplasmanda.
0: Deplasman'da daha tehlikeli bir takım zaten.
1: Evet. 3
0: Yani o
1: maçtır gol yemeden kazanıyorlar da. 8-34, o zaman bir araya daha gidelim. Aradan sonra önce bu Real Madrid'deki krizi bir konuşalım. Ardından da Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.40 saatlerimiz. Şimdi Real Madrid'den devam edeceğiz. Çünkü Real Madrid'de dün ve hatta son dönemde enteresan işler oluyor, olmaya devam ediyor. Dün ne oldu? İki futbolcu Federico Valverde ve Aurelien Tchouaméni'nin antrenmanda yaşadıkları problemden sonra soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettikleri, Valverde'nin düşüp işte kafasını masaya çarptığı, böyle bilincini kaybettiğini bile iddia edenler oldu, hastaneye kaldırıldı, söylendi.
0: Arbeloa da gitmiş hastaneye. Beraber gitmişler diye okudum ben de.
1: Evet, bir gün öncesinden başlayan bir sıkıntı oluyor. İşte biri diğerine sert giriyor falan, klasik işlerde.
0: Özrü geçmiyor.
1: Evet, özrü kabul etmiyor Valverde galiba. Sonra bugün, pardon, dün tekrar ikili sıkıntı yaşıyor. Genco abi bir ara söyledi, iki oyuncuyu da aynı takım almış aslında Arbeloa bir tartışma engellemek için, ama yine engelleyememiş ve soyunma odasında da böyle bir tartışma olduğu söylendi. Valverde hastaneye gitti. Hatta dün açıklandığına göre bir 10-15 günde sahalardan uzak kalacak Valverde. El Clasico'da da forma giyemeyecek. Yani durum gerçekten ciddi Real Madrid'de. Tabii Valverde sonrasında bir yazılı açıklama yapmış gece. Türkçesini de tabii çevirmişler hemen İspanyolcadan. Valverde şöyle diyor olayla ilgili. İsim de vermemiş ama dün antrenmanda bir pozisyon ardından takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Rekabetin yorgunluğu ve hayal kırıklığı bazı şeyleri olduğundan daha büyük gösteriyor demiş. Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler yaşanabilir ve dışarıya yansımadan kendi aramızda çözülür. Ancak burada olan birileri bu olayı hızla yaymaya çalışıyor. Üstüne Madrid'in her zaman ilgi odağı olduğu ve her şeyin büyütüldüğü kupasız bir sezonda eklenince durum daha da büyüyor demiş. Bizdeki gibi aslında, hani kupadan uzak olunca en ufak şeyler de çok fazla ön plan çıkıyor, büyütülüyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptım. Alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir anda takım arkadaşım bana vurmadı. Ben de ona vurmadım. İnsanların bizim kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının daha kolay olduğunu biliyorum. Ama böyle bir şey yaşanmadı. Duruma duyduğum öfke sezon sonuna doğru bazılarımızın artık son güçleriyle mücadele ettiğini görmekten kaynaklanan hayal kırıklığım ve yaşadığımız şeylerin ruhumuzu yıpratması bir takım arkadaşımla tartışacak noktaya gelmeme neden oldu diyor. Vesaire vesaire, sonrasını okumayacağım ama olayın boyutu ciddi ve iddialar bununla da sınırlı kalmıyor İspanyol basınında, hatta Fransız basınında. Real Madrid'de son dönemde Rudiger'le Carreras'ın çok ciddi tartıştıkları, Mbappe ile Vinicius Junior arasında bir tartışma yaşandı. Mbappe ile bir yardımcı

0: Tönür'ün yine tartıştığı. Carvajal'le Arbelo arasında yine kavgaya benzer yakın bir tartışma çıktığı gibi olaylar üst üste sonrasında paylaşılmış.
1: Peki bunlar şampiyonluk gelmediğinden dolayı mı sizce bu kadar sıklıkta çıktı? Şampiyon olsaydı Real Madrid ya da şampiyonluk ihtimali devam etseydi aynı gerilim olur muydu acaba? Yoksa hakikaten bunlardan dolayı mı? Yani Aykut bu kadar da kavga olmaz ki.
2: Ya
1: 5 tane kavga saydı bir çırpıda.
2: soyunma odasını kaybedersen
1: Değil
2: hiçbir
1: mi?
2: şey kazanamazsın zaten. Arbeloa soyunma odasını kaybetmiş. İşin bence temeli bu.
1: %100 katılıyorum.
2: Yani bir kere bence bunların hepsinin başında bütün oyuncuların çok rahatsız olduğu bir Mbappe krizi var. Canı istediği zaman antrenmana gelen arkadaşları maç yaparken işte kız arkadaşıyla bilmem nerede güneşlenen. Yani sen bir kere o aidiyeti hissetmiyorsan,
1: Ve ona bile karşı gelemedi Arbelo. Açıklamasını gördün mü?
2: evet,
1: Dedi ki oyuncunun sakatlık zamanında ne yapacağını ben nasıl karar vereyim dedi.
2: vereceksin abi.
1: Halbuki bütün takım arkadaşları bundan rahatsız ve dile getiriyor.
2: Şimdi Ancelotti neden büyük hocadır biliyor musun? Ancelotti, Zidane, mesela ben o tarz hocaların, şimdi kül yutmaz diyorum ben ona. Mesela Zidane'a ben kül yutmaz derdim. Los Galacticos döneminde Real Madrid'in bundan çok daha fazla yıldızlarının bir arada olduğu dönemin en büyük yıldızıdır Zidane.
1: Aynen, yıldızın yıldızı.
2: Anladın mı? Ve bir kere ben Zidane'ın bir şeyi kaybettiğini hatırlamıyorum. Ya da saha içi, saha dışında bir olay nedeniyle Zidane'ın problem yaşadığını kulüpte hatırlamıyorum. Bir kere sinirlerine hakim olamadı. O da
1: İtalya maçı.
2: efsane maç. Değil mi?
1: Tabii.
2: Onda da yani saha içinde olan bir olaydan bahsediyoruz.
1: Ailevi bir hakaret olmuş, söylenene göre,
2: Evet.
1: sonradan okuduğumuz
2: Orada
1: kadarıyla.
2: sinirlerine hakim olamadı ama yani karakter ve oyun disiplini anlamında mesela Zidane daha sonra teknik adamlığında şimdi 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir teknik direktörden bahsediyoruz ve ondan sonra da şey yapmadı yani ayrıldıktan sonra da işte Chelsea aşağı, Bournemouth yukarı falan yapmadı yani bekliyor değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Yani gidip kendi o kariyerinin üzerine ben diyor ya bu seviyede bir şey yapacaksam ve inanırsam bunu yaparım dedi. Yapmıyor. İhtiyacı da yok. Yaptım zaten yapacağım diyor. Mesela Zidane'a sen gelip soyunma odasında ya hocam orası öyleydi, burası böyleydi. Ben yıldızım diyebilir misin? Diyemezsin abi. Yani sadece
1: Zidane
2: bak
1: olmaz.
2: şöyle yapar. Kadroyu yazdı ya altına mesela itirazım var. İki tane Z yazar altına da tamam mı? Zinedine Zidane. Buyur kardeşim der sana güle güle oynayayım. Şimdi başına dönecek olursak Ancelotti. Mesela Ancelotti'nin oynattığı futbolu, sağ kenarındaki duruşunu, tercihlerini sorgulayabilirsin. Beğenmeyebilirsin ama Ancelotti'nin yönetimini,
1: Liderliğini.
2: liderliğini beğenmeme şansın yok. Ancelotti bu adamların hepsiyle gidip kupa kazandıktan sonra işin eğlence tarafı. Mesela o ciddi sert duruyor mesela birkaç yukarıda basın toplantısını yapıyor, bitiriyor falan. Mesela ondan sonra soyunma odasına gittiğinde oradaki oyuncularla şimdi özendirmek gibi olmasın ama yeri geldiğinde proda içen bir adam.
1: Aynen öyle.
2: Anladın mı? Yani işin
1: Keyfini
2: eğlenme,
1: yapan,
2: keyif
1: eğlenen,
2: tarafını da biliyor.
1: üzerine buzlar, sular
2: Yaşamayı da
1: dökülen.
2: biliyor. Çok da klas yaşar. Anladın mı? Yani
1: Rio Karnavalı'nda görmedin mi?
2: kalite
1: Nasıl
2: ise
1: eğleniyor?
2: kalite ama disiplinse disiplin. O disiplini Arbeloa demek ki sağlayamadı. Arbeloa futbolculuğu döneminde de bence Real Madrid'i hak etmeyen biriydi. Yani oyunculuk meziyetleri anlamında Real Madrid seviyesinde olmadığını ama her yıldız takımında bazı asker oyunculara ihtiyacı vardır. Ancelotti'nin ya da ondan önceki teknik adamların bir askeriydi.
0: Mourinho'nun herhalde o dönem.
2: Mourinho'nun asker oyuncular olur ya böyle yıldız takımlarda.
1: Ya bir de
2: Onlardan biriydi.
1: Real Madrid
2: Şimdi
1: geçmişi de var diye geçici olarak geldi.
2: geçmişi de var. Tamam belki çok iyi bir insandır falan ama kardeşim burası Real Madrid. Bir tarafta Vinicius, bir tarafta Mbappe. Yani biri diğerinin eski kız arkadaşıyla şu anda sevgili falan böyle özel hayatlarını falan da sorgulamayı bize ne yaparlarsa yapsınlar ama bunlar belli ki sahaya yansıyor.
1: Çorba olmuş.
2: Belli ki sahaya yansıyor. Şimdi bunu yönetemediğin zaman şu anda Perez deliriyordur ben sana söyleyeyim.
1: Kesin.
2: Ya bir de orası Real Madrid. Yani büyük takımlar olabilir. İşte sen biri Barcelona'yı destekliyor olabilir. Biri City'yi destekliyor. Biri Arsenal olabilir ama Real Madrid başka bir şey abi. Bak Real Madrid futbol organizasyonu olarak mesela Arda'nın o yüzden bu genç yaşta bunu başarmış olması çok büyük bir nimet. Bambaşka bir yer abi Real Madrid. Yıldızsan yıldızının en parlağını hissettiğin yer. Şöhretse şöhret. Paraysa para. Sevgiyse hepsi var kardeşim. Ya
1: bir de kurtlar sofrası orası. Evet. Orada başarı çok kolay gelebileceği gibi güç olarak başarısızlığını isteyen, ayağını kaydırmak isteyen teknik direktör olarak, yönetici olarak ve futbolcu olarak rakip
2: taraftar olarak,
1: taraftar olarak da
2: çok sevip mesela senin gene bozarlar, anladın mı?
1: Yani acayip bir kurtlar sofrası orası.
2: Şimdi Tchouaméni ve Valverde arasındaki olay diyelim Ancelotti'nin antrenmanında olsaydı Ancelotti şöyle yapardı. Buyurun beyler size sahanın dışını alayım. İkiniz de El Clasico'da yoksunuz. Biterdi konu. O konu orada kapanır biterdi. Bir daha ertesi gün soyunma odasında o ona vurmuş mu? Vay benim ayağım kaydı. Bizde de oluyordu biliyorsun. Ayağım kaydı evde sehpaya çarptım. Ayağım kesildi. 4 hafta yokum. Olmadı mı bunlar? Yaşamadık mı?
1: Tabii tabii.
2: Ya bunları geçelim. Melo'yla
1: Riera
2: olayını Fatih Hoca yönetti mi? Şampiyonluğu aldın peki o sene?
1: Evet.
2: Şimdi yönetmek başka bir şey. Harbiyle yönetememiş.
1: Normalde bak
2: bunu.
1: Bir de Fatih Hoca ben hatırlıyorum demiştik normalde bunun buradan çıkmaması gerekiyordu. Evet. Ha madem çıktı ikisini de aldı koydu gazetecilerin önüne. Açık
2: çözdü olayı ya kendi aynen yöntemiyle.
1: Bir günde.
2: Şimdi yöneticilik ve liderlik
1: ne gizlemeye çalıştı ne çarptı
2: bunu gerektirir. Şimdi sen o kavgayı ya da o şeyi takımda bir şey olduğu belli. Bir de hedefsiz kalınca normal büyük takımlarda bu. İşte aman bitmez. Dünya Kupası var. Herkes zaten diyor ki ben Dünya Kupası'na kadar kendimi relax. Şimdi Real Madrid bilmiyorum. Real Madrid El Clasico'yu kazansa şampiyon olamayacağının farkında değil mi? Tren çoktan gitti. Ben şimdi bir heyecan yaşıyordum. Ki yerinden de anlatım var değil mi?
0: Var.
2: Bugün ekibimiz gidiyor Barcelona'ya. El Clasico El Clasico'dur her zaman. O oynamış bu oynamış fark etmez. O maça gazozuna bile oynuyor olsalar zaten kendi ağırlığı yeter. Dünyanın en büyük futbol rekabetidir. Ama şimdi bir tarafta Lamin Yamal muhtemelen olmayacak.
1: Yok.
2: O arka adele.
1: Kapattı
2: bir tarafta bizim gencecik çocuğumuz yok.
1: Arda da
2: sezonu
1: yok.
2: Kapattı. Şimdi bir de Real Madrid'de kimse yokken kim bu takımı taşıdı? Attığı tuhaf gollerle Valverde. Şimdi Valverde olmayacak. Eğer şeyler doğruysa zaten Tchouaméni'nin kadro dışı kalması lazım.
1: Evet.
2: Anladın mı? Bu olaylar doğruysa ki doğru. Kim oynayacak kardeşim o zaman? Rodrigo zaten yok. Değil mi? Mbappe efendi var mı yok mu belli değil. Oynarsa daha da büyük sıkıntı takım arkadaşları şey yapacak.
1: Evet.
2: Yani tuhaf bir yere gelmiş olay. Ama
1: başkan bile gitmiyor maça biliyor musun? Dün açıkladı.
2: Gitmez.
1: Barcelona'nın şampiyonluğunu niye izleyeyim? Dediği öğrenilmiş.
2: Ama benim tanıdığım Perez bunların şeyini çok acı keser.
1: Haşlar haşlar.
2: Çok acı keser. Yani kimsenin de gözünün yaşına bakmaz. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı Real Madrid'tir onu söyleyeyim.
0: Niye?
2: Bu sene yüzünden.
1: Aynen öyle bak çok doğru. Perez affetmez.
0: Yani bende de bu haberlerden sonra şöyle bir ampul yandı. Mourinho haberleri birkaç haftadır konuşuluyor Real Madrid'de. Ben pek anlam veremiyordum. Niye Mourinho'ya gidiyor. Hani Mourinho'nun artık devri geçmedi mi diye. Herhalde bu disiplinsizlikle alakalı Perez'in de
2: bence,
0: sonuçta kulağına gidiyor.
2: Ya şu an yazılandan daha büyük şeyler var demek.
0: O yüzden Mourinho'yu istiyor herhalde. Bunu ancak hani Mourinho gibi bir lider çözebilir. Sonuçta Ancelotti'ye tekrar gidecek hali yok. Adam Brezilya takımında. Xabi Alonso, Arbeloa gibi daha toy isimler de demek ki.
2: Xabi Alonso da yapamadı ya.
0: O yüzden daha tecrübeli bir isim. Kim var? Bu kulüpte başarı kazanmış. Jose Mourinho. Bu sezonda ligde yenilgisiz Benfica. Şampiyon olamadı belki ama öyle bir etiketi var. Demek ki orada oturdu. Şu an daha çok oturdu. Ben de çok anlam veremiyordum bu haberlerle birlikte. Demek ki herhalde bu yüzdenmiş. Dedim. Yani gerçi doğru isim mi Mourinho bu krizi
2: Mourinho,
0: yönetmek
2: bak
0: için? O da ayrı bu arada.
2: Mourinho olursa Real Madrid hani şampiyonun en güçlü adayıdır dedim ya. Onu şimdi birazcık yumuşatarak söyleyeceğim. Hakikaten Mourinho'nun artık o seviyelerde. Real Madrid bu belli olmaz. Ama bence başka bir teknik adam bulması gerekir diye
1: bence
2: düşünüyorum.
1: De. Bence de.
0: O zaman isim verin.
2: Abi isim ya bak
0: Zidane diyeceksin.
2: Sana şöyle söyleyeyim. Zidane şimdi Zidane düşünür mü bunu? Bence kabul eder Zidane.
0: Ama Fransa milli takımına geçecek.
2: Fransa milli takım falan da baba şimdi bak o iş şöyle. Eğer bir sözleşme imzalamadıysa burası Real Madrid. Florentino Perez arar der ki Zidane

0: Gel.
1: Evine dön kardeşim. Biz bu işi beceremedik. Gel bizi bir toparla. Ben Fransa milli takımına haber veririm. Fransa'daki horozlara bile söylerim, kabul ettiririm onlara der onu.
0: Peki
1: Yeter ki şey olsun.
0: gelen kim olursa olsun önce Mbappé'yi bir yollamamalı mı artık? Yani Perez olsan Mbappé'yi de yönetecek, ona karşı gık çıkaramayacak bir hoca mı getirirsin? Yoksa Mbappé gitsin ve disiplini de sağlayacak bir hoca gelsin mi?
2: Yani Mbappé'ye gönderme lüksü yok bence şu anda Real Madrid'in. Öyle bir
0: Ya ama
2: karar
0: çok ya
2: alamaz.
0: arkadaşlar, Paris Saint-Germain'de de en büyük sorunun Mbappe olduğu söyleniyordu. Gittikten sonra Paris'in başarıları ortada. Hatta dün akşam ben Luis Enrique'nin Mbappe ile birebir yaptığı bir ondan bir istek motivasyon konuşması vardı.
1: Savunmaya geldi diye
0: Bir
1: değil mi?
0: salonda aynen öyle. Sen bana ama nasıl küfürlü biliyor musunuz? Öf. Nasıl küfürlü? Sen diyor lidersin diyorsun. İşte lidersen o zaman diyor en önde ilk baskıyı sen yapacaksın diyor. Rakip kaleciye sen basacaksın diyor. Böylece orta sahan rahatlayacak diyor. Yıldız mısın? Yıldızsın. İyi misin? Çok iyisin. En iyisin. Ama benim için hiç önemli değil bunlar diyor. Benim için basacaksın diyor. Benim için rakibe basacak, arkandaki oyuncular gördüğünde Mbappe bile basıyor deyip senden örnek alıp Mbappe basıyorsa biz bunun iki katını yapmalıyız diyecekler. Böyle lider olunur. Yıldız liderlik olunmaz ama Allah küfür kıyamet. Ama o bile geçmemiş. Zaten geçmediği için de yolluyor. Yani bak sen diyorsun ya Mbappe'yi yollama lüksü. Al işte Luis Enrique yolladı ve ne oldu? Ha ama sen de diyeceksin ki
2: O
0: Real
2: zaman
0: Madrid
2: sözleşmesi
0: yollarsa.
2: bitiyordu, değil mi?
1: Tabii.
2: Mbappe'nin hani işleri olarak
1: Zaten
2: satamadı.
1: ya ikna edemediler.
2: Etmeye de çalıştılar bu arada.
1: Etmeye çalıştılar. Başkan her şeyi verdi. Paraysa para. Ama o Real Madrid'e gidecekti zaten. Perez işi bitirmişti. Ama Paris Saint-Germain bundan olumlu anlamda etkilendi. Yani
0: Evet.
1: Luis Enrique takımını kurdu.
0: Aynen öyle.
1: Takım takım yaptı yani. Bir takım, bir teknik adam becerisidir Paris Saint-Germain'in becerisi. Her dönem Paris Saint-Germain'in çok iyi kadroları oldu. Hatta ben sana söyleyeyim. Belki şu andaki Paris Saint-Germain kadrosu son 15-20 yıldaki en mütevazi, en zayıf kadrolarından biri, ben size söyleyeyim.
0: Ama en kuvvetli.
1: Ama en iyi takım
0: Ya
1: olduğu kadro
0: Beckham vardı, Messi vardı, Neymar
1: İbrahimovic
0: vardı,
1: vardı, vardı da vardı.
0: İbrahimovic vardı.
1: Yani
0: Hakikaten yani.
1: Paris Saint-Germain'in son 15 yıldaki kadrolarına bakın. Şu anki kadrosu, kalecisi Safonov. İşte reklama gidip gelelim, ondan sonra sayarız, değil mi? Yani bu bir teknik adam başarı.
0: Kesin.
1: Zaten başkan da diyor ki Luis Enrique bambaşka. Bizi bu hale getiren o. Reklam dönüşü açarız bunu.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8.58 saatlerimiz Real Madrid'den, Paris Saint-Germain'den sonra hatta bahsediyorduk. Aykut abi, dilersen kaldığın yerden devam et.
1: Yani o kadar az önce Gencecik
0: Kadro,
1: saymaya
0: yıldızlar.
1: başladı. Yani her dönem zaten son 15 yıldır Paris Saint-Germain bu Katarlı yatırımcılardan sonra çok ciddi transferler yapan, hep iyi kadroları olan, büyük yıldızları olan ama işte Bayern'i kaybettikleri finalde dahil olmak üzere teknik adam olarak da öyle. Yani Ancelotti'sinden Tuchel'ine yok yok yani son dönem aldıkları teknik adamları düşündüğünde. Hep en iyileri getiren bir kulüptü ama son dönem yani özellikle Luis Enrique geldikten sonra zaten ilk sene gece kulüp şeyden çıkmıyormuş. Nasıl oynatırım? Ne yaparım? Ben bu kadar çalışkan bir teknik adam olduğunu bilmiyordum diye açıklaması var yine başkanın. Yani bir kere herkes saygı duyuyor. Mbappe'yi bile yeri geldiğinde geç kardeşim buyur oynamayacaksan da güle güle diyebilen. Ha yine para harcayan. Ama bunları yaparken mesela şimdi Due transfer edilene kadar kim ne olduğunu biliyor muydu Due'nin?
0: Hiç.
1: Bilmiyordu. Kvara tamam iyi bir oyuncu ama böyle
0: Barcola.
1: süper yıldız mıdır? Değildir. Ama şimdi bir süper yıldıza dönüştü artık.
0: Kesinlikle öyle.
1: Dembele ya Barcelona'da tarihin en pahalı transferi adam oyun konsolu oynamaktan İşte fast food yemekten adam futbol oynamayı unuttu. Bu adamı şu anda Mbappé'ni yapamadığını Dembele'ye yaptırıyor adam.
0: Evet.
1: Adam Ballon d'Or aldı. Daha ötesi var mı bunun ya? Vitinha, şimdi Vitinha

0: Bundan çok.
1: O zaman 4 yaklaşık sonuçta.
0: Adam kart
2: Allah'ım.
0: Görmemiş ya. Oynadığı bölgeye bak.
1: Evet.
0: Ve
2: Şampiyonlar
0: yani
2: Ligi'nde değil mi? Kariyerinde.
0: Adam kart görmemiş abi. Diğer tarafta saydık işte abi, Safonov kaçıncı kalecidir yani saydığında?
1: Çok acayip.
0: Abi Nuno adam, Mendes iyi. Adam Portekiz milli
1: takımına taktiğine de güveniyor demek ki. Kendine de güveniyor.
0: Adam takım
1: Mbappe'yi gönderecek kadar. Ben
0: yani jilet gibi takım yapmış ama kafayı yormuş. Zaten kafayı kırdı biliyorsun. O talihsiz olayın üzerine tabii, de kendini tabii. Başarıya
1: adadı,
0: odaklamış.
1: Adadı
0: adamış. Ya bu adammışlıktır işte futbol. Tamam. Onlar da para harcıyor. Paris Saint-Germain de zengin kulüp ama kardeşim ne zengin kulüpler var. Harcıyor olmuyor işte. Chelsea dünya kadar para harcadı. Yani Abramovich ben bu Şampiyonlar Ligi'ni alayım diye getirmediği teknik adam, almadığı futbolcu, işte transfer etmediği adam kalmadı. O kupa yine en zayıf kadrolarından biriyle, ya zayıf da demeyelim de, ya da Caretaker menajerine, onunla aldı kupayı.
1: Evet.
0: Onu da sonra yeni sezon başlayınca 5-6 hafta sonra yolladı. Değil mi? Di Matteo'ydu değil mi?
1: Evet. Di Matteo evet.
0: Roberto Di Matteo. Yani ne teknik adamlar geldi. Sadece iyi bir planı ve gerçekten o oyuncu havuzunu bu aidiyete inandırabilecek bir teknik adamın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Arbeloa bu anlamda sınıfta kalmıştır. Ama biz iyi örneklere bakalım.
1: Evet.
0: Luis Enrique gerçekten bu işe kafa yoran. Deli ya adam. Ama bunu oyuncularından istiyor ve alıyor. Umarım yani şimdi bizim genç teknik adamlarımıza da örnek olur. Ben mesela Arda'nın bu yönde ilerlediğini düşünüyorum.
2: Şimdi dinleyicilerden Klopp'la ilgili Real Madrid olur mu denmiş az önce.
1: Ben yine Klopp'la ilgili yeni bir haber okudum. Yine aynısını söylüyor. Futbola hiç dönmeyi düşünmüyorum diyor.
2: Hüseyin abi paylaştı dün Klopp'un Facebook hesabından bir açıklama diye. Dediğin gibi kendime, torunlarıma, ya çocuklarıma
1: vakit
2: arayacağım.
1: İlk defa futbol dışında bir hayat olduğunu anladım. Yani anlamıştım. Şu anda giderek zevk almaya başladım diyor.
0: Yüzüm gülüyor diyor.
1: Evet. Yani ilk açıkladığında şey demişti. 20 yıl sonra ilk kez düğüne gittim demişti. Şu anda daha bile çocuk, torun, şu, bu falan filan hiç gelecek gibi gözükmüyor Klopp.
2: O yüzden mümkün değil
0: ben
2: Klopp.
0: Ben Klopp'un yani futbolu da çok döneceğini zannetmiyorum. Hatta bir markayla da değil mi? Zaten bir iş birliği gibi
1: tabii.
0: yapıyor. Mentor gibi.
1: Dolayısıyla büyük bence danışman. Şu an, grande danışman. Yani
0: grande danışman. Şu an zaten o keyif alıyordur. Baba işte ulaşmak istediklerini de arıyorlardır. Ne yapalım? O da diyordur ki şöyle yapın. Ben biraz bakayım size yazarım diyordur. Yazıyordur anladın mı yani? Niye dönsün abi? Niye dönsün? Yani bir de adam tatmin olmuş diyor ki ben doydum artık diyor. Bana yetti kardeşim diyor. Ben bundan sonra gelip aynı stresi, aynı şeyi ya düşünsene bir de adam yıllarca İngiltere'de çalıştı yani. Gidiyorsun neşeli, şen şakrak bir adamsın ki sağ kenarında da hem o agresifliği hem de şen şakraklığını kaybetmeyen teknik adamlardan biridir. Hem de sürekli yağmur yağıyor. İşte böyle bir habire oraya git orada ıslan, buraya git. O açıklamada öyle diyor. Evet, sürekli evet, ıslanıyorduk evet. diyor. Ya niye bir daha oraya gireyim ki diyor. Çok da haklı. Benzerini bence Zidane da söylüyor. Ama Zidane'ın bence bir şeyi daha var. Yani bu dünya futboluna biraz daha bence bir damgasını vurması gerekir diye düşünüyorum.
1: Bir salvo daha yapmalı diyorsun.
0: Yapmalı. Yani Klopp olmaz o yüzden. Biz, çünkü bazı teknik adamlar da şey yapar biliyorsun. Bizde mesela bunu söyleyen teknik adamlar beni alın mesajı yollamak için söyler.
1: Çok güzel değil mi?
0: Ya ben artık düşünmüyorum ya. Zaten yapacağımı yaptım falan diyorsa bilin ki gelin. Ben hala ölmedim. Bakın ben buralardayım için yaparlar onu. Şimdi adam mesela bir sene ortada yok. Bir bakıyorsun takım kötü gitmeye başlamış bir takım. Mesela 5-6 haftadır kazanamıyor. Şimdi söylentiler çıkmaya başladı ya. O sahada, o tribünde gider maç izler mesela. Bu diğer aportta bekleyen teknik adamımız hani bırakan. Hatta birkaç tane birden giderler. Ekrana da gelir şimdi. Yönetmen yakalamış değil mi teknik adamı? Getirmez mi ekrana?
1: Ben Klopp'u hiçbir yerde görmedim ya.
0: Yani bizde öyle olmuyor. Bizde tribüne giderler. Mesela hakkında söylenti çıktı. Bir teknik adam gidecek mi kalacak mı? Baba 1,5 senedir ortada yok. Bir bakıyorsun tribünde gelmiş maçı seyrediyor. Böyle yanındakilerle falan.
1: Bir de o kadar konuştuk ettik, bir de çıkarmış seni bir takımdan da şırmış.
2: Klopp mu? Hmm.

0: Bu Almanlar bir garip ama dün de futbolda Süle mesela 31 yaşında futbolu bırakmaya karar verdi. Son dönemde de bu erken yaşta futbolu bırakan Alman oyuncu sayısı da bayağı bir arttı. Pandemi döneminde işte Şürleler, Hövedeş, Benderler dün bir bakayım dedi kimler bırakmıştı diye. Böyle 30, 29, 31, 32 futbol için genç diyebileceğimiz
1: Şimdi
0: yaşlarda bırakıyorlar.
1: bir tane haber var. Burada dinleyicilerimize de söyleyeyim. Açsınlar, okusunlar. Ben çok severim. Ülkemizin en önemli motosikletçilerinden biridir, değil mi? Kenan Sofuoğlu. Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn'la alakalı
2: 7 mi? Daha küçük olmalı ya.
1: açıklamalarını
2: 7 oldu
1: okusunlar.
2: mu?
1: 7 olmuş.
2: Vay vay.
1: Şimdi pişmanız diye başlıyor. Bir açıp okusunlar. Ne demeye çalıştığımı anlayacaklar. Her şeyi erken yaşta gösterdiğimiz için pişmanız. Çocuğumuz artık hiçbir şeyden keyif almamaya başladı demiş. Yani bazı şeylerin artık böyle tadında yapılması gerekir.
2: Kademe kademe.
1: Kademe kademe yapılması gerekir.
2: Ben ama gördüm.
1: Ya
2: Ben
1: Zayn
2: o çocuğu takip
1: şimdi
2: ediyorum. 3 yaşında
1: go-kart'a
2: go-kart.
1: biniyor, motora biniyor, onu yapıyor.
2: Anormal
1: Bu
2: lüks
1: çocuğu
2: arabalara
1: neyle, mesela
2: bindi.
1: neyle tatmin edeceksin? Az önce önümüze ekranlar açık. Genco seyrettik ya ekstrem. Oradan
2: Ha.
1: oraya atlıyorlar, oradan oraya.
2: Evet,
1: Şimdi
2: çatıdan
1: Zayn bunu
2: çatıya.
1: muhtemelen bir sonraki aşamada
2: Motorspor versiyonu. Zayn bunun motorspor versiyonu.
1: hayır motordan diyelim artık alacağını aldı. Onları yapmaya başlayacak. 13 yaşında onları da atladı oradan oraya. Ne yapacak yani ondan sonra?
2: Ya ama
1: Ya
2: şimdi
1: bu
2: onun
1: kadar
2: olayı
1: fazla yüklenmek yanlış.
2: ama onun olayında şu. Şimdi bak Formula'ya geçecek mutlaka. Daha şu anda öyle bir hani boyu çok kısa diye özel kısa boy pedallarıyla falan sürdüğü arabalar falan da oldu. Şimdi o kullandığı araçlar içerisinde kusursuzluğu arayacak. Yani o konsantrasyonu varsa kusursuzluğu arayacak. O virajı daha iyi döneyim. Buraya daha hızlı girebilir miyim? Mekaniği anlayacak. Piste göre arabanın setup'ını işte ön kanat, arka kanat, downforce'lar, şunlar bunlar. Çünkü Formula'ya geçtiğinde bunların hepsini yapmasının sebebi Formula'ya geçtiğinde Formula'da en ufak bir tıkırtıdan neyin ne olduğunu anlayacaksın. Sorunu yani Schumacher'ın çok
1: Mekanik
2: büyük
1: yere bırakmadan diyorsun.
2: aynen Schumacher'ın çünkü pilot mekaniğe söyleyecek sorun şurada diye. Ben Aykut üniversite zamanında bir Formula 1 kurduydum. Her yazıyı okurdum. BBC'den, Eurosport'tan eskiden Formula 1'i Eurosport verirdi ve
1: Tabii.
2: inanılmaz bir kaynaktı. Şimdi ben mesela Schumacher çok sevmezdim gençliğinde Schumacher'i. O böyle agresif sürüşü, Damon Hill'e çarpması, Montoya'ya çarpması, Villeneuve'e çarpması. Ama yaş ilerleyince onun hayranı oldum tabii. Ama mesela Benetton'dan Schumacher Ferrari'ye geçtiğinde sonra Benetton'a da Alesi ve Berger geçmişti Ferrari'den. Bir takas olmuştu. Alesi ve Berger'in mekaniği diyormuş ki mekaniğe bu araba çok kötü düzeltin. Mekanik de diyormuş ki abi sorun ne sorunu bana söylemen
1: Nereyi
2: lazım.
1: düzelteyim?
2: Nereyi düzelteyim ne kötü. Bu araba rezalet. Ben bunu okudum diyor ki mekanik ya bu arabayla Schumacher şampiyon oldu diyor ya aynı araba diyor. Nasıl kötü diyor. Ve hatırla Ferrari'ye geçtikten sonra bir sene boyunca Schumacher her yarış yeni bir şey. Downforce'uydu, yeni bir motoruydu, direksiyonuydu, atıyorum sübo buydu, artık nesiyse. Ve Ferrari nasıl inanılmaz bir araba yaptı. Mekaniği yapmadı Ferrari inanılmaz bir araba Formula 1'de. Schumacher yaptı. Dolayısıyla Zayn de ilk baştan motoruydu, osuydu, busuydu hepsini öğreniyor ki oraya tam bilgiyle yani eksiksiz kusursuz gidecek.
1: Ya
2: Ama
1: orası öyle
0: mutlu bir hayat olmayacak ki çocuğun.
1: ama şöyle
2: Ama
1: olacak.
2: o hayat anlamında haklısınız.
1: Evet ve şimdi bence asıl daha tehlikeli olan tarafı Zayn'ın işte doğduğundan beri bir şöhret olması.
2: Evet.
1: Anladın mı? Yani
2: Formula
1: bu
2: 1
1: başka
2: şeylerinde geziyor.
1: sektörle
2: Formula 1 pistlerinde tanıyor herkes onu.
1: evet
2: Pilotlar tanıyor.
1: bu başka sektörlerde de işte oyunculuktur ne bileyim işte iki tane ünlü oyuncunun çocuğudur. Onlar için de hep böyle yaşanmış şeylerdir. Yani çok erken yaşta
2: Evde tek başınadaki çocuğun hali.
1: evet mesela şöhret olmaya başladığın zaman artık böyle her şeyi denedin ettin. keyif almamaya başlarsın. Ondan sonra da yani sonunda çok şey olmaz. Sonunda artık ben ne yapayım gibi olursun. Ne bileyim yalnızlığa falan vurursun. Böyle şarkı, türkü, şiir de yazamıyorsan kendi başına öyle takılıp gidersin.
2: İşte ben inşallah, biraz... inşallah motorsporlarına hep daha iyi olacağımın takıntısıyla devam eder ki o boşluğu hiç yaşamaz.
1: İşte Klopp'u da biraz sanki ona şey yaptım. Yani Klopp tabii yaş olarak büyük denemiş ama diyor ki yeter ya ben artık diyor yaptım yapacağım kardeşim. Ben artık bu sahada bulunmaktan sağ kenarında işte Real Madrid'deysem Real Madrid'de olmaktan ya da Barcelona'ya karşı oynamaktan o keyfi almıyorum. 58 yaşında da Klopp bu arada. Çok yaşlı bir adam değil yani. Ama yeter diyor. Ben diyor doydum diyor. Hansi Flick ne diyor? Barcelona benim son takımım diyor. Son takımım. Bir sözleşme daha yapacak. O bittikten sonra çalıştırmayacak bir yeri. Ve insanlar bunu karar verip kendi hayatlarına da, eşine de, çocuğuna da ayıramadığı zamanları ayıracağım ben artık diyor. Parası var, her şeyi var. Yedi ceddine yetecek kadar para kazanmış. Her yerde meşhur. Bunları yapmasa da para kazanabilecek de bir kimliği var artık adam. Bitti gitti.
0: 9-12 bir araya gidelim. Aradan sonra kripto para bölümü önce ardından iddia bölümü. İddia bölümünde de yavaş yavaş cumartesi oynanacak karşılaşmaları da konuşmaya başlayacağız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 79.651 dolar. 80.000 doların altına fiyat çekildi. Tabii çok sayıda haber de var. Bu ara bir virüs, işte yeni bir pandemi mi geliyor? İşte Amerika-İran arasındaki gerginlik dün tekrar tırmanmaya başladı. Bu haberlerin de etkisiyle tahminen ufak bir geri çekilme oldu ama yine de 80 bin dolara yakın bir fiyat var. TL olarak da şu an çok net bir fiyatta. 3 milyon 600 binde.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: 9-16 saatlerimiz iddiada günün maçlarından bahsedelim. Bugün ülkemizde Süper Lig birincilik seviyesinde bir maç yok. La Liga'da Levante Osasuna, Serie A'da Torino Sassuolo, Fransa Lig 1'de Lens Nantes, Bundesliga'da Dortmund Frankfurt ki Frankfurt'ta da Riera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberleri artık paylaşılıyor. O da yıldızı kulüple, kulüp çalışanlarıyla, futbolcularla pek barışmamış. Onun sert kimliği, otoriter kimliğiyle bir problem yaşanmış. Takım da iyi gitmeyince sezon sonu yollar ayrılacakmış. Suudi Arabistan'da bir Kral Kupası final karşılaşması var. Al-Hilal Al-Kolot ve Belçika'da da Standard Liège, Löwen günün iddiada öne çıkan karşılaşmaları. Bir de tabii İngiltere'de Championship'te yükselme playoff yarı final. Hull City Millwall bu maçta önemli bir karşılaşma. Bakalım Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig bileti alabilecek mi? Henüz tabii yarı final olduğunda unutmayalım.
2: Benim aklımda iki tane maç var. Birincisi Lens Nantes maçı. Nantes küme düştü diyebiliriz.
1: Düştü.
2: Hatta düştü yani. Lens da yani şampiyon olamayacak ama hani iyi bir gidişatı var. Şimdi puan durumuna bakayım.
1: 6 puan geride.
2: Yani şampiyonluktan ya da 6 bence. Puan geride. 3 4.'lük orada önemli. Bakayım.
0: İlk 3'e girmek
2: şampiyonluk. Yani ilk 3'e girmek önemli. Lille tehdidi de çok düşük ama yani bilmiyorum hani bence havlu atılmaz. Yani şu maçı kazanıp bak havlu atılacaksa, Lens'ten korkacaksan bu maçı kazansın öyle kork derim. Rakibin de gücünden dolayı bu maçı kazanır.
1: Bir de şimdi şeyin Lens'in 3 maçı var. Lille'in 2 maçı
2: tabii,
1: var.
2: Tabii rakiplerin 2 maçı
1: yetişemez
2: var.
1: Yetişemez yani.
2: Şu maçı kazansın. Hatta oran arttırmak istiyorsanız 1.31 düz galibiyeti. Fransa Ligi en nihayetinde çok gollü maç beklemem ben. Hani kazanır ve 4.5 gol altıyla oranı da biraz arttırabilirsiniz. Ben ama şeyi takip ediyorum. Championship'i seviyorum. Son hafta maçlarına da baktım. Hatta ben Wrexham'ın çok kalmasını istiyordum. İlk altıya. Tabii ki Acun Ilıcalı'nın da takımının kalmasını istiyorum ama yani Wrexham'ın acayip bir hikayesi var. Ryan Reynolds ve iş ortağının bu takımı 5. ligden alıp 6 sene üst üste yaşanan 5 şampiyonluk sonucunda Championship Lig'e yükselmesi ve Championship'a geldiği sene son maçta Middlesbrough ile berabere kalarak playoff hakkını

0: Bu da tabii ki Acun Ilıcalı'nın takımının işine yaradı. Fakat şimdi İngiltere'de ben Championship playofflarını da uzun yıllardır takip ediyorum. Şöyle bir gerçek var. Önemli olan bu playofflara kaldığında takımların form grafiği nasıl? Hull City hep aynı sıkıntıyı yaşıyor. Buraya geldiğinde artık gücü kalmıyor Hull City'nin. Şu son maçını kazanaraktan ki 1-0 geriye düşüp 2-1 kazandığı maç olmasa son 6 ya da 7 maçını kazanamadı bu takım. Zaten bu yüzden playoff'un da son anda dışına çıkıyordu da son maçını kazanıp çıkmadı. Fakat Millwall'a baktığında adamlar coşmuş durumda. Son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, son 4 maçın 3'ünü de kazanmış. Ve gerçekten bunu değiştiremiyorsun. Yani bu gidişatın bir sebebi var. Artık fiziksel midir, zihinsel midir, kafa mı biter, o güç mü kalmamıştır, işte sezona hazırlanış antrenman yöntemi midir? Ama bu hep karşılaştığım ve kolay kolay da değişmeyen bir gidişat. O yüzden Millwall'un kötü bir sonuç alacağına inanmıyorum Hull deplasmanında. Ama beraberlik mi olur ama Millwall mu kazanır bilmiyorum. Fakat buradaki tercihim benim. KG var. Bir 1-1 ihtimali çok yüksek görüyorum. Ama Millwall 1-2, 1-3 kazanırsa da
1: Şaşırır zaten.
0: şaşırmayacağım. Çünkü şu anki form grafiği bana bunu gösteriyor ve yıllardır bu ligi, playoffları ve öncesini takip eden biri olarak hani playoff'a müthiş girip, bak müthiş girip kötü gideni biliyorum. Ama kötü başlayıp iyi giden çok az oluyor. O değişmiyor.
1: Aykut abi senin var mı bugünden?
2: Vallahi
1: Yoksa yarınki Süper Lig maçlarına
2: başarılar
1: geçelim.
2: dileyelim Hull City'ye. Ben de
0: Kesinlikle.
2: akşam
0: Keşke
2: hatta
0: olsa.
2: sevgili Acun Ilıcalı'nın ekibinden de bir çağrı geldi. İşte beraber izleyelim maçı diye bir tribün yapalım diye. Muhtemelen gideceğim oraya. Akşam böyle bir hep beraber izleriz karşılaşmayı. Acun Bey İngiltere'de tabii o maçta da biz burada İstanbul'daki
0: Ayağı
2: maç
0: olarak.
2: anlatanlar falan yani sonuçta bizim sektör küçük bir sektör. Hadi gidelim destek verelim hani seyredelim diye. Ben bakayım akşam programı da ayarlayabilirsem oğlanı da alıp gitmeyi düşünüyorum. Bir seyredelim diye. Ama bu çift ayaklı biliyorsun
0: Tabii
2: buradaki
0: tabii.
2: playofflar. Dolayısıyla yani bayağı bir taktik savaşı olacak. Ben son dönem Husti'yi seyrettim. Husti'nin hiç fena kadrosu yok bu arada onu söyleyeyim. Teknik adamlarını biliyoruz. Kayseri'de kendini kanıtladı. Biraz son dönem talihsizlikler bir araya geldi. Hafif bir kopma yaşandı. Biraz da yani hakem kararları da ben bir, mesela bir Sheffield United maçını seyrettim. Gerçekten doğradılar Hull City'yi. Galipken bir kırmızı kart, bir penaltı. Yani İngiltere'de hiç ya buna nasıl penaltı verdi diyeceğim bir konu. Kornerde ceza alanındaki itişmelerden penaltı verdi mesela. Hiç olacak bir şey değil. Ama buna rağmen bir şekilde zor da olsa bak bu arada son 6 hafta falan kazanamadılar ya. Ve rakiplerin hepsi
0: Aynen.
2: orada kazanıp kazanıp geldiler. Ya
0: Evet.
2: bayağı
0: İşte
2: avantajlıydı
0: Millwall
2: aslında
0: onlardan
2: Hull
0: biri.
2: City. Millwall.
1: İlk iki konuşuluyordu
2: Evet.
1: aslında bir aralar sonra
2: Ama
1: uzaklaştı.
2: yani 6 hafta kazanamadın mı o lig tuhaf bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor yani. Değişik bir lig. O yüzden bakalım merak ediyorum. Ama mesela Oli McBurnie diğer takımlarda olmayan bir santrafor.
0: Evet.
2: Onu söyleyeyim.
0: Çok iyi bir adam.
2: Liam Miller bayağı iyi futbolcu. Yani kanat böyle birebir baktığında gerçekten tuhaf oyuncuları var. Yani ben açıkçası umutluyum onu söyleyeyim. Çünkü bu tarz karşılaşmalar gerçekten deneyim isteyen karşılaşmalar. McBurnie deneyimli bir santrafor. Miller deneyimli bir oyuncu. Savunmada mesela Egan bayağı iyi oyuncu. Yani
0: Egan bu eski Wolverhampton'da.
2: evet yani fena bir kadrosu yok. Bu maçlar tekrar odaklanma yukarı çıkma maçlarıdır. Ama iki maç olduğunu da unutmayalım. Mesela 3 gün sonra Millwall deplasmanına gidecek. Dolayısıyla bu karşılaşma önemli. Ben Hull City'yi bir tık önde görüyorum. Kendi evinde olması
0: Ya
2: sebebiyle.
0: umarım, umarım.
2: Ama kolay maçlar değil tabii bunlar. İkinci şey Lens konusunda da mesela Nantes şöyle tuhaf bir takım. Küme düştükten sonra gitti Marsilya'yı geçen hafta 3-0 yendi.
0: İşte
2: Yani
0: küme düşen
2: Marsilya
0: takımlarda rahatlıyor ya bazen.
2: rahat işte yine rahat olacak ama ben Lens'in işte Tovendir, Odson Edouard'dır ön tarafı bayağı iyi. En az 2 gol bulacağını düşünüyorum o karşılaşmada.
1: Ev sahibi 1,5 üst.
2: Yani
0: Bir de
2: sürpriz
0: taraftar da
2: beklemiyorum.
0: çok iyidir her zaman Lens'in.
2: Lens iyi. Ama mesela bugün itibariyle ben Torino Sassuolo, ben Sassuolo hayranıyım biliyorsun. Yani severim. Berardi'sinden Lorientes'ine, kanatları pırpır. Pinamonti'nin sakatlığı var ama orada da Enzola oynayacak muhtemelen. Torino zaten ligin en çok gol yiyen takımı. Bu sene kimlikleri çok değişti İtalyan takımlarının. Mesela Torino hep bir tane atar, golü çok kıymetlidir. Ama savunması çok iyidir. Yıllarca böyleydi. Bu sene Abi Torino'nun 7, bakacağım şu anda. O kadar kolay gol yiyorlar ki ya Torino, şaşırırsın ya. Bak şu an sana söylüyorum.
1: 58 gol yemişler. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı.
2: Abi 58 gol yemiş Torino ya. Ve ligde 13. sırada. Bir tek küme düşen Pisa 63 gol yemiş. Bak Verona 57, Cremonese 53, Lecce 47, Fiorentina 49, Cagliari 49. Yani normal bir sayı değil bu 58.
3: Bayağı yüksek.
2: O yüzden Sassuolo da Berardi falan zaten biliyorsun. Sassuolo'nun olayı büyük takımları yenmektir. Geçen hafta Milan'ı şöyle bir dövdüler. Güzel keyifli maç olur. İki tarafta gol atar diyorum ben bu karşılaşmada. Hı hı. Mesela Torino'da da kaptan Vlasic'e bayılıyorum. Adam muhteşem bir sezon geçiriyor ön tarafta. Sakatları var. Zapata ile Adams yok ama bir şekilde ben Torino'da gol bulur diyorum. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum orada.
1: Bugün basketbolda da onu ben ekleyeyim. Fenerbahçe Beko 4. maçına çıkacak Zalgiris Kaunas serisinde. Şu anda durum 2-1 Fenerbahçe Beko lehine. Bugün eğer temsilcimiz kazanabilirse 4'lü finale kalacak. Dün Real Madrid, ondan önce Olympiakos o bileti almışlardı. Fenerbahçe'de sadece bir galibiyet uzaklıkta. Oranlar birbirine çok yakın. 1.65'e 1.70 Zalgiris bir adım önde gözüküyor. İlk maç Zalgiris geriden gelmişti 19 sayıdan. Maçı kazanmıştı. Umarız İstanbul'a bırakmadan işi Fenerbahçe bu akşam kazanır ve Yunanistan'daki o dörtlü final için bileti alır. Diğer maç da bu maç bu arada Fenerbahçe'ninki 20'de başlayacak. Diğer maç 21.15'te Panathinaikos Valencia. Burada da şu ana kadar oynanan 3 maçın 3'ünü de deplasman ekipleri kazandı. Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ergin Ataman bir önceki maçta Gemci abi söyledi. Teknik faullerle birlikte değil mi tartışıp oyun dışı
0: iki koç da aynı anda atıldı.
1: Almıştı. Bugün de bakalım Panathinaikos kendi evinde kazanabilecek mi? 1.27 Panathinaikos galibiyeti. Valencia'nın galibiyeti 2.47. Muhtemel bir Panathinaikos galibiyeti bekleniyor. Uzama ihtimali en yüksek gözüken eşleşmede Fenerbahçe Beko'nun eşleşmesi
0: ben,
1: gözüküyor.
0: Ben baktım Valencia maçına. 3. maçta şut yüzdesi çok düşük Panathinaikos'un.
1: Üst üste 2 maç
0: olmaz gibi.
1: Olmaz gibi.
0: Ya bir de pano bu ya yani.
1: Hı-hı. Bir de 4'lü finalde onların salonunda oynanacak. O da ayrı bir motivasyon olsa gerek. Bakalım bugün o maçlar olacak. Şimdi bu bölümü kapatmadan ben Süper Lig'deki maçların da oranlarına bir göz atmak istiyorum. Galatasaray bu hafta kazandığı senaryoda rakibi Fenerbahçe'nin maçına bakmadan şampiyonu ilan edecek. Oran açılmamış Galatasaray'ın galibiyetine. Beraberlik 7.44, Antalya galibiyeti 13.65. Golle bir maç bekleniyor. 1.22, 2.5 gol üstün oranı. Karşılık gol var. 1.81. Antalya'nın tabii gol atma ihtimali çok zayıf.
0: Aykut ne diyorsun? Ben çok bol gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Çok acayip gaza basarlar diye düşünüyorum. Böyle 4.5 yani, üstü falan bekliyorum ben.
2: İlk golün dakikası önemli. Böyle erken gelip kırarlarsa dediğin gibi şampiyonluk kutlamalarıyla gol olur yağar. Ama golün şeyi değişirse,
0: hele ilk yarı 0-0 biterse
2: Antalya Spor canıyla uğraşıyor. Tamam, güç olarak bence ligin en zayıf takımı, bak onu söyleyeyim. Hatta iki takımından biri diyeyim. Mesela Eyüp de devre arasında birçok oyuncusunu kaybetti ama mesela Eyüp'ün hala elle tutulur adamları var ya. Ya Antalya Spor'da bulamıyorum arkadaş. Vallahi bulamıyorum. Bak şimdi bakıyorum kadrolarına. Safuri, Doğukan, Bale, Van de Streek, Sisey, Saric, Bünyamin, Veysel. Veysel ben kendim bildim bileli oynuyor. Hüseyin, Paul. Yani var mı size burada ya? Bu da şey yapar diyebileceğin, tehdit yaratır diyebileceğin. Veysel'e bakıyorum 37 yaşında, maşallah helal olsun. Vallahi bak kolay işler değil bunlar o yaşlarda oynamak. Diğer tarafa bakıyorsun, Osimhen'inden Barış'ına, Yunus'undan Sanes'ine. İşte Torreira dün antrenmana katılmamıştı. Bugün
1: Lemina yok.
2: Oynayacak mı belli değil.
1: Torreira mı Lemina mı? Ben Lemina diyorum.
2: Lemina yok zaten.
1: Torreira mı yok?
2: Torreira da dün antrenmana çıkmamıştı.
0: İlkay kombi çıkacak kesin gözüyle bakılıyor.
2: Evet, çünkü Sara da sakat.
0: Evet.
2: Lemina ya orada bir şey var. İşte geri kalan herkes oynuyor. Uğurcan tekrar kaleye dönüyor. Ya normal şartlar altında Galatasaray'ın rahat kazanmasını bekleyebilirsin. Ama normal bir durum yok abi bu ligde artık. Şöyle yok. Şimdi Fenerbahçe bu Antalya Spor'a deplasmanda iki farklı geriye düşüp sonlarda beraberliği bulmadım. Bir topla direkten döndü. Neredeyse kazanacaktı. Ama neredeyse kaybediyordu.
0: Evet.
2: Yani oynamadan kazanamıyorsun. Şöyle bir

0: durum var. Antalyaspor adına bir olumlu taraf bulmaya çalıştığımda bu hafta şimdi gençler Kasımpaşa ile oynuyor. Yani şu anda sondan yani son 3'ün bir üzerinde, bir puan üzerinde 29'la mesela Gençler Birliği Kasımpaşa maçının olması onlar
1: Onlar
0: için
1: için bir avantaj.
0: bir avantaj. Bir de yani sonuçta kendi göbeğini de kendi kesecek. Son haftada da Kocaeli ile oynayacak. Bence o da bir avantaj. Ya yani ben oralardan bir takımla oynamaktansa böyle rahat bir takımla oynamayı tercih ederim.
2: Tabii
0: Dün
2: tabii
0: bir
2: tabii. Antalya'da dinleyici bağlandı. Öğlen ben tweet'e tek yapıyordum. Dedi ki Antalyaspor'un sarı kart sınırında çok sayıda kritik oyuncusu var. 6-7 oyuncusu var. Şimdi Galatasaray deplasmanında da normalde puan yazmazsın. Acaba dedi hani bir rotasyon ya da bu oyuncular oynarsa bile bir sonraki maç daha hedef maç o maç oynayabilmek için hani biraz daha düşük viteste olabilir mi Antalyaspor gibi bir
0: olabilir.
2: şey dedi. Tabii ki olabilir ama işte onun da bir garantisi yok. Yani senin belki iki maçı da kazanman gerekebilir. Sonuçta Gençlerbirliği bu hafta kazanabilir mi? Kasımpaşa dedin değil mi maçı?
0: Abi
2: Kazanabilir.
0: şimdi bir şey
2: Kayseri
0: söyleyeceğim sana.
2: kazanabilir mi? Kazanabilir.
0: Ya mesela şimdi saydık ya az önceki
2: Kayseri de
0: takımı.
2: Alanya ile oynuyor.
0: Az önceki takımı saydım ya. Mesela bu takımla şimdi atıyorum kim var mesela Bale ile Van de Strik. Mesela bu iki tane adam bence çok kritik. Yoksa diğer oyuncuları çok fazla fark etmiyor yani. Kart cezası görürse de görürsün, anladın mı? Yedeğe gelir, yedeği oynar. Bu kadar basit yani. Ya da atıyorum Bale'ye derim ki sen bana çok lazımsın.
2: Bale
0: Ben
2: sınırda
0: bir
2: değil zaten.
0: he, sınırda değilsin zaten, o zaman hiç konuşulacak bir durum yok.
2: Van de Schuytek sınırda diye hatırlıyorum. Birçok yani 7 en az 7 oyuncusu sınırda
0: Ya o bence
2: Antalya'nın.
0: kritik bir bilgi. Bir de normalde mesela bunu planlama yaptığında sıfır olarak yazmıştır teknik adam mesela bu deplasmanı. Ama son maç kazandığında ligde kalıyorsun. Bu mesela senin için ortadaysa bilmiyorum, ben teknik adam olsam düşünürüm.
2: Ama işte bu hafta Kayseri Alanya'yı yendi diyelim. Gençler de Kasımpaşa'yı yendi. Sen son haftaya 17. basamakta giriyorsun. Hani son hafta kazansan belki yine kümede kalacaksın. Rakiplerin puan kaybedersen o da bir risk haline geliyor. O riske de girmek çok mantıklı değil. Ne olursa olsun ben de hani bu maçta elinden geleni yapması gerektiğini
0: Ya
2: kanaatim. 4
0: zaten
2: sarı kart
0: yapacak.
2: cezası, 4 sarı kart cezası olsun. Yeter ki bu maçta puan alsın
0: Şimdi
2: Antalya.
0: şöyle düşün.
2: Öyle düşünmesi lazım.
0: Bir de son haftaya da bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Antalya Kocaeli, Rize Beşiktaş, Karagümrük Alanya, Fener Eyüp, Gaziantep Başakşehir, Kasımpaşa Galatasaray, Kayseri Konya, Trabzon Gençlerbirliği. Yani
2: Kayseri Konya'yı yenebilir. Türkiye
0: hepsinin
2: Kupası
0: maçı zor, ben
2: finali.
0: sana söyleyeyim.
2: Yok zor ama hani olmayacak şeyler değil.
0: Ya illa ki öyle. Bakalım, yaşayıp göreceğiz bunu. Ama bu bilgiyi mesela kadroyu açıkladığında ancak "Aa, hoca böyle yapmış" diyebileceğimiz bir durum bu.
2: Evet onu ben de bakacağım. İkinci olan Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında olacak. İddiadaki oranı Fenerbahçe galibiyetinin 1.31. Fenerbahçe'de de Asensio ve Şikrin yarın maç kadrosunda olmaları ama süre almaları beklenmiyor. Henüz tam olarak hazır durumda değiller. Nene'nin yine ameliyat kararı alındı. Onun da oynaması beklenmiyor. İşte Ederson zaten cezalı. Sarı kart cezasından dönen oyuncular var bir önceki haftadan farklı olarak Guendouzi başta olmak üzere. Böyle bir durum. Konyaspor'da zaten artık ligde pek bir şey kalmadı. Kupa finali onlar için öncelikle ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı da İlhan Palut imza bırakmak isteyecektir. Sonuçta kupada da elemişti kendi
0: Bir de
2: evinde.
0: çok formdalar.
2: Acayip.
0: Yani son 5 maçın 4'ünü kazanmış. İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. Ben Rize'de de beğeniyordum hocayı. Konya'da da geldi. Çok zor durumda geldi bu arada. Ya Konya bence oyuncularına da değer katarak ve takım ruhunu oluşturarak, yani Galatasaray'ı yeneceksin. Kendi evinde Beşiktaş'ı kupadan eleyeceksin deplasmanda. Bunlar kolay işler değil. Ve kritik yere gelirken Trabzon'u yeneceksin içeride. Trabzon'u yenmek kolay mı? Çaykur Rize deplasmanı bir orada kupa öncesinde
2: Rotasyon
0: çok
2: yaptı
0: motive
2: diyorsun.
0: olmadıkları bir karşılaşmaydı. Antalya'yı yendi. Karagümrük ya birinci dereceden rakiplerini yendi. Samsun deplasmanında 10 kişiye rağmen puan almayı başardı. Gençlerbirliği'ni yendi. Kocaeli'yi yendi. Kasımpaşa berabere. Yani Mart ayından itibaren inanılmaz formda bir Konya var. Ben bayağı keyifli maç bekliyorum. Ben ya Fenerbahçe tabii ki favori. Fenerbahçe hedef için en azından şampiyon olamıyorsa bile ikinciliği garantileyim diye kazanmak isteyecektir ama

0: ya da çıkıp bence taraftarına keyif vermeye uğraşacaktır diye düşünüyorum. Ben gollü maç olmasını bekliyorum.
1: Haftanın diğer öne çıkan maçı haliyle tabii Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması. Beşiktaş'ın lig dördüncülüğü artık kesin ama Beşiktaş'ın da tabii kupadan elendikten sonra puan kaybına pek tahammülü yok. Bu maç yeri belli olsa da Trabzonspor'u kesin olarak yenmesi bekleniyor taraftar. Son maçtan sonra hem yönetim aleyhinde hem Sergen Yalçın aleyhinde tezahüratlarda bulundu. İstifa etti Sergen Yalçın, geri döndürüldü. Biraz zoraki bu iki karşılaşmaya çıkacak havası vardı ama tabii ki yöneticilerle görüştükten sonra fikri değişmiş midir, ruh hali daha iyiye gitmiş midir Sergen Yalçın, onu bilemiyoruz. Ama bir aksilik olmazsa takım başında sahaya çıkacak. Bir de kendi evinde olması bu maçın Beşiktaş adına daha da kritik. Sonuçta taraftarın da belki maç başlangıcında bir tepkisi olabilir. Olası bir kötü sonuçta da o tepkilerin boyutu da farklı bir noktaya gidebilir. Beşiktaş o açıdan çok zor bir maça çıkacak. Trabzonspor'un zaten ikincilik iddiası çok güçlü değil. Trabzonspor'un puan kaybında
0: Onlar da fecaat durumda son dönemde çünkü.
1: evet ama
0: Ya
1: çok güçlü yer
0: Galatasaray
1: almazlar.
0: galibiyetinden sonra takım sanki şalteri kapattı.
1: Fenerbahçe Trabzon'u yendi, şalteri kapattı. Trabzon Galatasaray'ı yendi, şalteri
0: Bir de o
1: kapattı gibi oldu.
0: Başakşehir'in son dakika golü yıkım oldu onlar için bence. Ya kırılma anlarından biri oldu sezon adına Trabzonspor için.
1: Oranları da söyleyeyim. Beşiktaş galibiyeti 1.93, beraberlik 3.42, Trabzon galibiyetine de 2.88'lik bir oran verilmiş. Batagov zaten olmayacağı belliydi de dün ameliyat oldu o da menisküsten. 4 ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Yani 4 ay dediğin buradan Eylül başına kadar, yani gelecek sezonun başını da kaçıracak, takımla birlikte sezon başı kampı yapamayacak Batagov.
0: Ki bayağıdır da oynamıyor zaten, değil mi?
1: Zaten evet uzun süredir de
0: Niye bu
1: oynamıyor
0: kadar
1: uzak.
0: beklediler acaba? Ameliyatsız çözmeye mi
1: Evet,
0: çalıştılar?
1: ameliyatsız
0: İhtimal
1: çözmeye
0: öyle.
1: çalışmışlardır. Öyle oluyor ama çözüm olmayınca da ameliyat kaçınılmaz olmuş. 4 ay dile kolay. Savic'in dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu ama bu hafta dönmesi mümkün gözükmüyormuş. Ancak ve ancak kupada finale kalırsa o maçta oynama ihtimalinden bahsediliyor.
0: Trabzonspor'un da seneye hakikaten bir güncelleme yapmaya ihtiyacı var. Savic tamam çok kariyerli benim sevdiğim bir stoperdi ama yani katkısı götürdüklerinden ya da beklentiden çok daha düşük oldu. O yüzden ben Savic'e de yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum eğer şey yoksa. Çünkü tam güveniyorsun bir hafta iyi oynuyor yok abi öbür hafta. Öbür hafta yok abi sakat. Sürekli sakat. Kaç maç kaçırdı bu sene belli değil. Belki 15-20 tane maç kaçırdı. Şimdi Batakov da gitince zaten devre arasında aldıkları stoperi beğeniyorum bu arada. Nwayum muydu?
1: Beybu.
0: Weiwu. Yani Trabzonspor'un oraya bir şeye ihtiyacı olacak ki bence ilk hamleyi de
2: Zaten
0: oraya
2: sezon
0: yapacaklar
2: içinde bile
0: zaten.
2: söyleniyordu Aykut.
0: Tabii.
2: Hep yani bir ara transfer döneminde bile bir stoper, bir stoper, eldekilerin sürekli sakatlanması.
1: Maçlar böyle öne çıkan karşılaşmalar. 9.37'de yapmışız. Bu bölümü de noktalayalım. Son bölümde karşınızda olun.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.42 saatlerimiz Süper Lig'de bu hafta tüm maçlar cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Maçın başlamasına artık kısa bir zaman dilimi kaldı. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde henüz yeni haftanın hakemlerine dair bir bilgilendirme geçilmedi. Normalde işte çarşambadan bir ara açıklanıyordu. Olmadı,
0: O
1: perşembeden
0: hakemler yok değil mi
1: açıklanıyordu.
0: hala?
1: Evet, cuma sabah itibariyle hala hakemler belli değil. Dün birinci ligde playoff maçları vardı. Orada hakem performansları vardı. Acaba onlar mı beklendi desen değil. Artık ne olduğunu biz de anlamakta zorlanıyoruz. Değişiyor çünkü bir standardımız yok bu konuda. Hakem şu saatte açıklanır diyemiyorsun. Perşembe gecesine kadar beklendi. Olmadı. Şu ana kadar da bir açıklama yok. Herhalde bugün öğlene kadar en kötü hakemler açıklanır. Bizde bir de sevilen de bir şey hakem konusu. Merak edilen de bir şey. O yüzden ben de paylaşma ihtiyacı hissettim. Henüz belli değil. Olası tabii atamalar hep konuşuluyor kimin yöneteceğine dair ama şimdilik bir şey belli değil. Büyük bir heyecan var. Galatasaray'da bu hafta aslında girişte de konuşuyorduk. Çok öyle şampiyonluk havasını hissedebildiğim bir hafta olmadı benim de kendi çevremden. Sadece sokaklarda, caddelerde seyyar satıcıların Galatasaray bayrakları sattığını görünce böyle bir bu hafta şampiyonluk haftası hissiyatı oluştu. Onun haricinde gerçekten bende de etrafımda gördüm de öyle bir hava.
0: Bence yok. Samsun maçı nedeniyle taraftar biraz sinirli, tepkili ya da oradaki şeye. Yoksa yarın Antalya Spor karşılaşmasında o havaya girerler. Yarın gündüzden itibaren başlar o iş. Hava da güzel.
1: İşte geçen hafta o hava daha iyiydi. Ben de dışarıda onu hissediyordum hani maçtan önce. Ben de bunu yayında da söyledim. Ben de işte oğlumla ilk defa bir böyle o da hani Galatasaray şampiyonluk falan böyle üstümüze giyindik sarı kırmızı ama eminim birçok kişi şampiyon olacağını düşünüp hazırlıklarını yaptı ama
0: nasıl olacak böyle olmadı. Peki? Mert Elam, yani daha şimdiden sarı kırmızı gidiyorsun. Bırak adam kendi seçsin. Belki Fener'le olacak adam.
1: Yani
0: belki Beşiktaş'la olacak.
1: Sana o şansı verdiler mi? Ya da burada bizi dinleyen kime verdiler öyle bir şans?
0: Bana verdiler canım. Ben
1: sen kendim... 18 yaşına kadar kendilerine bırakıyorum. Sonra ne yaparsan yap. Olmuyor tabii. Bu ya işler ben, babadan ola geçiyor.
2: Bak ben evet büyük bir ihtimalle öyle oluyor. Şimdi babam Galatasaraylı. Tabii ben kendimi ilk bildiğim anda Yükderval geldiği için böyle.
0: Zaten etkilendim.
2: Evet diyorsun. Çok etkilendim. Gazetelerde boy boy Yükderval'ler falan. Ben kimin ne olduğunu da bilmiyorum ama bir bakıyorum aşağı Yükderval, yukarı bakıyorum Yükderval yani. Ama acayip de bir Brezilya hayranlığı vardı bende Aykut. 86 Dünya Kupası'nda Brezilya Fransa'ya elendiğinde ben ağlamıştım hatırlıyorum. İşte Platini, Zico, Sokrates onları izledim ben böyle hayranıydım yani. Ve Meksika'da İki de izlemiştim yani 7-8 yaşındayım izlemiştim yani o maçı. Sonra o Brezilya'dan Eder, kaleci Santos muydu Carlos ve bir tane siyahi bir oyuncu 5 numaraları yani Dünya Kupası'ndaki 3 oyuncu Malatya'ya gelince ben dedim babama ben Malatya sporluyum dedim. Babam da dedi ki bak dedi. Malatya sporlu olursan bir daha dönemezsin dedi. Hep Malatya sporlu kalacaksın. Ya niye canım olur mu öyle şey dedim istersem. Hayır dedi bu öyle bir şey değil dedi bak. Çok iyi düşün dedi sezon başlıyor. Sonra Eder gelmedi. Ki Eder zaten en büyük yıldızdı. O iki oyuncu geldi. Üçüncü ya da dördüncü hafta Galatasaray Malatya sporlu oynadı kendi evinde. Valla ya 5-0 ya da 6-0 Galatasaray yendi. Babama dedim ki baba ben Galatasaraylıyım dedim. Yok öyle dedi. Malatya sporlusun dedi sene sonuna kadar.
1: Ceza olarak sana.
2: Ceza.
1: Tabii öyle bir şey de var değiştiremiyorsun da. Kolay
0: şimdi
1: kolay.
0: Hiç belli olmaz o. Nasıl bir çocuk olacağını bilmiyoruz.
1: Ha, değişebilir tabii. Ama belli bir yaştan sonra değişmesi mümkün değil. Çocuk yaşta değişir.
0: Öyle tabii. Ne? Ama aşıyı hani, nasıl verirsen öyle oluyor.
1: 12-13'ten işte. Sonra falan mümkün değil.
0: Ama yani. Mesela benim de mesela Bursa Spor'un yeri bizde ayrı. Şimdi çocukluğum orada geçmiş. Oynamışız. O işte Intertoto efsane kadroları tribünde yaşamış insanlarız şimdi.
2: Onu Ercüment, Bususi, Baliç.
0: Baliç. Oho, Gançev, Delibo. Yani say say.
2: Sen Kasım maçına gittin mi yoksa?
0: Tabii Kasım maçı.
2: Ya.
0: Yani Hester
2: travması hala sende de vardı.
0: Hester bizi orada bıraktı öyle söyleyeyim.
2: O Hester de yani.
0: Ki yani
2: teknik direktör de Şafer.
0: Şafer Hester bastonla bize eledi öyle
2: evet,
0: söyleyeyim sana.
2: Ama müthiş
0: inanılmaz bir inanılmaz bir top oynadı. Ya biz Baliç'e kurşun döktürmeye 25 bin kişi Emir Sultan'a gitmiş bir topluluğuz ya. Gol atamıyor diye. Hatırlıyor musun? Çok iyi oynuyordu gol atamıyordu. Vuruyor direkt, vuruyor direkt. O yüzden Bursa Spor'u da tebrik edelim yeri gelmişken. Hakikaten ya bu kadar asansör gibi yani en zirveden en dibe ya bu takım 15 sene önce Süper Lig şampiyonu ya.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş tırmanıyor. Buradan da Bursa'ya selam olsun.
1: Evet.
0: Yani keyifli şeyler bunlar, güzel şeyler. İleride tabii ki insanların tercihleri değişebilir, şeyleri değişebilir ama.
1: Mesela dinleyicimiz Oğuz Bey, ben Beşiktaşlıyım ama oğlum Fenerbahçeli demiş. Kadıköy'de oturduğumuz için, abim Fenerli olduğu için birçok da maça götürmüş küçükken Fenerbahçe.
0: Yenge de Galatasaraylıysa tam üç büyükler evde.
1: Evet, öyle oluyor ya öyle.
0: Ya güzel tatlı atışmalar falan da oluyor. Mesela benim babam da Trabzonlu, Trabzonsporlu. Şimdi arada mesela kızdırırım onu. İşine geldi mi cevap verir, gelmedi mi zaten futbolla ilgilenmiyorum ben falan der.
1: Antalya'dan Onur Bey de bizde tam tersi demiş. Oğuldan babaya geçen bir durum söz konusu. Babam futbol topu görse bomba diye ihbar edecek kadar uzaktı. Yıllar önce aşıladığım sevgiyle şimdi sokakta top oynansa izliyor demiş. Sarı kırmızılı kalp emojileri göndermiş Galatasaraylı bir dinleyici.
0: Ya zaten öyle

0: çok alakası olmayanlara ya da ne bileyim nefret eden bir tayfa da var biliyorsun. Aa, futbol mu çok banal falan. Onları al bir kere maça götür. Tamam mı? Al hele bir de şu şartlarda günümüz stadyumları falan daha iyi geçmişe göre.
1: Liverpool Galatasaray maçına gitsin.
0: Bak, onları
1: falan
0: bir maça götür. Ondan sonra bir daha ne zaman gidiyoruz diye kendisi başının etini yer. Aynı şekilde ben mesela at yarışını da çok severim. Ben Veli Efendi'ye gitmeye bayılıyorum. Geçen İzmir derbisinde İzmir'e gittim. Çok beğendim mesela İzmir hipodromunu. Niye gitmemişim bugüne kadar dedim. Adana'da Akdeniz derbisi oluyor. Gidebilirsek hem lezzetleri, Adana seyahati çok güzel mesela. Gitmenizi tavsiye ederim. Ankara'da işte Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı koşulları, Büyük Millet Meclisi, bayağı da iyi yarışlar falan da oluyor. Güzel etkinliktir bunlar. Mesela at yarışı, sen de mi beygircisin falan diyenler bir kere Veli Efendi'ye gitsinler. Orayı bir o gün boyu yaşasınlar.
1: Bir de konsantrasyon önemli. Neyin ne olduğunu
0: anlayacaklar.
1: Alanından,
0: piknik alanından yeşilliğe, şehrin içinde nefes alacağım bir yere. Orada bir köfte yesinler mesela. Sonra atları yakından görsünler. Orada bambaşka bir dünya olduğunu, bu işin sadece bahis ya da işte at yarışı kuponu doldurmakla alakalı olmadığını anlasınlar. İddia ediyorum,
1: Çok güzel bir etkinlik ya.
0: ikinci kez ne zaman gidiyoruz
1: Tabii
0: diye
1: çok
0: başınızın
1: güzel bir
0: etini
1: etkinlik.
0: yerler.
1: Herkes sosyal, birbirini tanıyor. Sohbet, sen tanımasan bile oraya geldiysen senin niye geldiğin biliniyor. Herkes birbirine karşı çok dostane. Dışarıda bulamadığın bir şey var. Maçlarda da öyle yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Gol oldu mu herkes birbirine sarılıyor.
0: Evet.
1: Tahtasızlıklar çıkmıyor mu? Çıkıyor ama
0: Çıkıyor.
1: ortam genelde güzel.
0: Yani bu işle alakası olmayan insanların kazanma yöntemi anlamında söylüyorum. Bir kere sadece götürün. Ondan sonra iddia ediyorum kendileri diyecek. Ne zaman gidiyoruz bir daha diye.
2: Şimdi mesajlara bakıyorum. Benim babam Fenerli, ben Galatasaraylı. Çocukluğum ağlamaklı geçti demiş. Benim neslimde Prekazici demiş. Galatasaray'ın o herhalde şampiyonluk hasretinin olduğu
1: Ama Prekazi
2: dönemde.
1: ile şampiyonluk geldi zaten. Prekaz'dan önceye gidiyor o zaman.
0: O dönem işte sonrasında da
2: Sonra
0: mesela
2: Prekazi.
0: Fener'e Galatasaray rekabetinde şimdi o Aziz Yıldırım'ın o ilk 11-12 yılı zaten
1: 10
0: galibiyet
1: yılın
0: yok.
1: 5'i.
0: Hayır bir de Kadıköy'de zaten
1: Tabii.
0: kaç 22 yıl mı 23 yıl mı
1: İşte kaç yıl sonra?
0: galibiyet yok.
2: 20 yıl oldu herhalde rekor. Benim gözlemlediğim
1: Gözüm
2: kadınların
1: kapalı pardon gözüm kapalı iddia oynuyordum ya ben Fenerbahçe'ye. Gözüm kapalı ya Fenerbahçe Galatasaray oynuyorsa Mert gözüm kapalı kim oynuyormuş kim oynuyormuş hatta bir tane 3-0 Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maç var. Ya Fener de iyi gitmiyordu ama Apia falan vardı. Baktım ben hiç handikap Fenerbahçe hiç gözüm kapalı 3-0 bitti. Hiç ne üzüldüm ne sevindim.
2: Benim gözlemlediğim demiş dinleyicimiz kadınların şu anda futbola ve at yarışına olan ilgisi bayağı fazla demiş. Eskiden Veli Efendi'ye giden bir insanım. Eskiden 10 kadın varsa şu an 100 kadın geliyor demiş. Böyle bir
0: Öyle
2: tespitte
0: doğru.
2: bulunmuş. Bilmiyorum hani onu Aykut abi daha çok bilir şeye
0: Ya biz
2: hipodrom
0: hanımı
2: konusunda.
0: götüre götüre ata gidip ortak olduk ve at hanımın üzerine öyle söyleyeyim sana. Ya bizdeki etkisi daha fazla. Ama bu bambaşka bir şey ve bunu kendisi istedi öyle söyleyeyim sana. Atı var yani şu anda.
2: Allah Allah.
0: Evet daha yavru ama bakacağız daha ona 2 sene daha. Sonra inşallah düzgün bir şekilde koşar.
2: Bir başka dinleyici o da Şirinyer Hipodromu'na gidelim diyormuş arkadaşı. Ne işimiz var diyordum. Oraya bir gittim. 2 yıldır hemen hemen her yarışa gidiyorum. Çevremden de en az 15 kişiyi daha kattım. Eğlenceli bir ortam. Tavsiye
0: Şirinyer
2: ederim.
0: İzmir çok beğendim ben de. Çok güzel bir güzel yer yani. Bak gerçekten bunlar şehrin içinde nefes alabileceğiniz yerler. O Zeytinburnu'nda, Bakırköy'de o kadar büyük bir alanda yeşil bir alan bulma şansınız yok.
1: Önünde blok görmediğin böyle
0: Blok
1: yeşillik
0: görmedin.
1: görüyorsun. Evet, böyle bir
2: Ahmet
1: huzur.
2: Hakan dinleyicimiz demiş ki at yarışını nasıl seviyorsunuz demiş. Sadece bir kez geçmiyorlar mı önünüzden demiş. Gülmüş tabii bu mesajı atarken.
1: Formülacılar da öyle diyor. Vın vın vın geçiyor
0: Bu
1: araba.
0: yarım saatte bir geçiyor ama bunlar ya. Öyle demiş şimdi.
2: E tabii orada geçmesi
0: Padoğa
2: geçen herhalde.
0: ineceksin, atlara bakacaksın.
2: Tabii farklı ya o bir
0: Sevebildiğini
2: deneyim.
0: seveceksin. Ne bileyim Pony Club var. Çocuklar gidecek onlara bakacak. İşte el sallayacaksın. Ne bileyim yani bak farklı bir yer. En çok çocuklar eğleniyor. Onu da söyleyeyim. Arkada top mu oynuyorsun? Kediler desen her yer kedi dolu. İşte acıktın mı? Orada bir köfte ye.
1: Yemekler de
0: Bak
1: ama bir
0: köfteyi
1: şey diyeyim
0: tavsiye ediyorum.
1: köftesi inanılmaz.
0: Evet.
1: Ha, inanılmaz.
2: Son mesaj bitiriyorum. Trabzonsporlu bir babayım demiş dinleyicimiz Yusuf Şahinbaş. Bir kızım bir oğlum var 15-18 yaşlarında.

0: Pandemi dönemindeki kaçırdığımız şampiyonluktan sonra onlara döndüm ve dedim ki ben bugüne kadar şampiyonluk görmedim. Bundan sonra da muhtemelen görmeyeceğim. Bari siz kendinizi kurtarın. Gidin başka bir takım tutun. Kızım dedi ki baba biz Trabzonspor'u şampiyon olacak diye tutmuyoruz. Demiş.
1: Bravo.
0: Kızından hiç beklenmedik bir yorum gelmiş. Bunun üstüne de yorum yapmayalım
1: Gerçek
0: bence.
1: taraftar işte.
2: Evet.
0: Aynen. Güzel bir mesaj. Onunla da bitirelim bu haftalık. O zaman Sabah Spor'un sonuna geldik. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
8: Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Bugün zaten radyonun dinleyicileri, her zamanki dinleyicileri pazartesiden beri Ali Erim'in olmadığının farkında olup cuma günü de olmayacağının, dolayısıyla cuma günkü Hat-Trick programının benim tek başıma yapacağımın farkına varmışlardır. Ama olmayanlar için hatırlatma yapayım. Ali Erim bu hafta yok. Bugünkü Hat-Trick programında da ben tek başımayım. Sizlerin deyimiyle bugünkü program tek trick oluyor. Vallahi çok güzel konuşacak konularımız var. Acaba nereden başlasak? Tabii ben tek olunca hemen günün maçları soruluyor. Bu arada telefon hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. İşte bugün Torino Sassuolo maçı var. Fransa'da küme düşmesi kesinleşen Nantes evinde Lens'la oynuyor. Lens'ın da artık ne şampiyonluk şansı, ya vardı işte, Paris kaç kere puan kaybedecek. İlk üçten çıkması da hemen hemen imkansız, ama işte acaba bir düşüş yaşarlar mı? Ben Lens'i severim. Kendi evinde çok iyi bir taraftarı olan bir kulüp. Güzel mesajlar geliyor. Hakan Bey diyor ki, selam ben Hakan. Hakemlerden başlayabiliriz diyor. Valla hakemler biraz Mert Elan ve Ali Erim'in ilgi alanı. Yani hazır o ikisi de yokken ben söyleyeyim, onlar hakemle ilgili konuşurken biliyormuş gibi kafa falan sallıyorum ben. İşte şu hakem son zamanlarda çok iyi falan diyor mesela Ali. Ya ben stüdyodan girsem o kişi tanımam. Aa evet evet, son haftalarda çok iyi falan diyorum ama hiç haberim yok yani hakemlerden. İki tane, üç tane hakem ismen ya biliyorum ya bilmiyorum. Yani zaten hakem olayında hiç Türkiye'de ilgili ve meraklı değildim. Hele bu seneki başarısızlık seviyesinden sonra hiç alakam bile yok. Hiç alakam bile yok. Ama daha sonra Mert ve Ali geldiğinde onlara bu söylediğimi, aslında söylemeseniz daha iyi olur ama söylerseniz de ben bir şekilde kıvırırım. İşte genç hakemleri bilmiyor ama siz konuşurken kafa sallıyor. Tamam, ottayım. Yani şimdi sabah Mert dedi, İlk defa cuma günü oldu ve haftanın hakemleri açıklanmadı dedi. Acaba hakemler açıklandı mı? Ama işte açıklandıysa da, belki de açıklandığı için Hakan Bey bu mesajı attı. Ama açıklandıysa da benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ha, Ali ve Mert olsaydı şu geldi, şu atandı, bu olacak iş değil, bu belki olabilir falan diyebilirdi ama İşte ben de kafa sallardım. Evet ya, nereden çıktı bu hakem şimdi? Ne alaka şampiyonluk maçında bu hakem falan, böyle hemen gazı verirdim ama tek başıma o değilim ben. Bakalım biraz daha mesajlara. İstanbul'dan Yusuf, Aykut abi resmen Paris'i gömdü herhalde sabahtan bahsediyor. Beraber Mert, Aykut, ben çok keyifli bir program yaptık. Umarım dinleyenlerin hoşuna gitmiştir. Dünyanın en iyi bekleri orta sahaları kimde? En formda ileri üçlü kimde? Sen ne düşünüyorsun? Ya eskiden mesela şey derdik. Xavi, Messi, Iniesta müthiş derdik. Ya da işte Busquets, Xavi, Iniesta derdik orta saha için. İşte milli takım dendi mi Lampard, Gerrard ikilisi, Sade, Beckham falan derdik. İşte ileride hep Barcelona zaten inanılmazdı. Yani hoş, tamam, Ronaldo, Raul oynadı yıllarca. Van Nistelrooy, Ronaldo oynadı. Van Nistelrooy, Raul oynadı. Barcelona'da hep üçlü forvet vardı yıllarca. İbrahimovic, Messi, Thierry Henry veyahut da Ronaldinho, Messi, Eto. Ay, üçlüye bakar mısınız? Ben tabii ki programın sahibi olarak şu anda hemen geçmişe gideyim. Geçmişte ben Romario hayranıydım. Yanında kim oynarsa oynasın Romario derim sadece. İşte Stoichkov'la Romario oynardı tabii ki. Kim oynarsa oynasın dedim ama Stoichkov'la Romario inanılmaz bir ikiliydi. Benim en beğendiğim, en underrated ikililerden biri Berbatov, Robbie Keane ikilisi Tottenham'da. Andy Cole ve Dwight York da bambaşka bir ikiliydi. Yani bambaşka. Ama şu anda sorunuzun cevabı olarak ya en iyi bek, en iyi kanat, yani taş yerinde ağır. Şu anda böyle birini birinin önüne çıkarabileceğim bir yetenek. Ya Kvara bence şu anda müthiş bir kanat oyuncusu. Yani Kvara benim hakikaten şu anda yıldız diyebileceğim bir oyuncu. Lamine Yamal falan tabii ki de. Ama böyle geçmişle mukayese edildiğinde yine işte biraz bakmak lazım. Ben mesela Mert'e hep diyordum ki 2006 Dünya Kupası'nda yıldız olarak kimler vardı? Hangi futbolcular vardı? Şimdi o futbolcularla şimdi şu anda bu Dünya Kupası'nda oynayacak bir onları mukayese etsen nasıl olur? Mesela 2006'da hep konuşacağız. Benim tek başıma konuşasım kaldı. Zaten 2006 dediğin zaman Dünya Kupası'nın en inanılmaz yıldızlar topluluğuydu bence. Yani Zidane'ı mı istersin? Ronaldinho mu? Ronaldo mu? Kaka, Adriano, Thierry Henry. İngiltere'ye geçsen David Beckham, Rooney. Portekiz'de Ronaldo ile birlikte 2006'da Figo vardı diye hatırlıyorum. Almanya dedim mi? Klose, Balak. Balak galiba sakatlanmış mıydı? Biri sakatlanmıştı. Kimdi son? Hatta Gana ile oynanan Almanya'nın son hazırlık maçında biri çok kötü sakatlanmıştı. Dava açmıştı. Ama hangi Dünya Kupası'ydı? Bir Alman'dı. Onu hatırlamıyorum. İtalya dedim mi? Totti, Pirlo, Cannavaro, Buffon, Del Piero. İtalya dedim mi zaten? Aman Allah'ım. İşte İspanya'da

0: Agüero yoktu herhalde ama Raul vardır. Torres muhtemelen gençliğinde yetişmiş olabilir. Robben, Ribery, Nedved, Shevchenko. Yani Brezilya desen sırf Brezilya'da bile Ronaldo, Ronaldinho, Kaká saydım. Roberto Carlos ve Cafu bana göre en iyi dünyanın sağ sol bekleri. Vieira, Thierry Henry ya düşünsenize bak saydığım isimlere bakın. Ya şu anda bu kadar saydığım isim var. Brezilya'dan 5 isim saydım. Fransa'dan 5 isim saydım. İtalya'dan Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti Del Piero 5 tane isim saydım. Portekiz'den Ronaldo, Figo, Deco, Messi. Şimdi bana 2026'dan ben size gözü kapalı 20 tane saydım. Takımlara bakmadan. Ya bana 10 tane sayın ya. Bana şunların yerine geçebilir diyebileceğiniz 10 tane isim sayın. Yani. Peki hadi hemen geçmişe gitmeyelim. Biraz futbolu konuşalım. Dinleyicimiz diyor ki tek değilsin yayında biz varız diyor. Çok teşekkür ederim dinleyicimize. Zaten mesajlarla keyifleniyor. Bakın iki tane mesaj geldi. Hemen o mesajlarla benim çenem düştü. Bakayım bir dinleyicimiz. Bakıyorum. Bunu okuyacağım. Bunu okuyacağım. Arada bir okuyayım bakayım. Yıldızlı aldım. Merak etmeyin. İyi yayınlar. Bu ülkeye yabancı hakemin getirilmesi için daha ne olması lazım? İşte yani belki de bilerek getirilmiyor. Bazı şeyler şekillendiriliyor. Ne bilelim. Bir şeyler oluyor kapalı kapılar ardında ama biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz burada sadece fikir yürütüyoruz. Ben hakemlere çok üzülüyorum çünkü onları destekleyen kimse yok diyor. Çok da haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Mustafa Bey diyor ki WhatsApp hattı numarasını verirken telefon attı dediniz diyor. Aman aman. Gerçi kimse aramadı. Arandığında çıkıyor burada da açamıyoruz tabii. Arandığını görüyoruz ama öyle bir şey yok. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Güzel bir mesaj gelmiş. Çok iyi. Ya isim var mı? İsmiyle söylemek isterdim bunu. Diyor ki Galatasaraylı olduğun için hakemleri tanımaman normal. Güzel. Güzel. Ben Selçuk. İyi yayınlar. Ben Bülent Selçuk. Hiç merak etme. Ali Erim geldiği gibi söyleyeceğiz hakemlerle ilgili söylediğin demiş. Peki. Mesajlar geliyor. Güzel. Devam edeceğiz ama çok kısa bir reklam aramız var.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la

Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakalım. Biraz mesajı hemen hızlı ileteyim çünkü geçmişten kalan mesajlar konuyu geçmiş oluyor. Hull Millwall maçı ne olur demiş dinleyicimiz. KG var bekliyorum. Güzel bir maç. Tabii ki Acun Ilıcalı'nın takımına başarılar diliyoruz. Bir Türk iş adamının sahibi olduğu kulüp Premier Lig'e çıkarsa valla bambaşka bir heyecan yaşarız biz de Premier Lig'de. Abramovich için var da neden bizim olmasın? Sahipleniriz. Hatta ben hayaller kuruyorum. Bir tane Türk teknik direktör gelse Premier Lig'de menajerlik yapsa ondan sonra işte şöyle Türkiye'den de birkaç tane Premier Lig'de oynama kapısı açılacak birkaç futbolcu da seçse böyle Hull'da yani çok muhteşem olur. Ya yani ben tabii tamamen çok bilgisayar oyunuymuş gibi düşünüyorum. Bu kadar basit değil işler ama çok güzel olmaz mı? Yani işte siz deyin Aykut Hoca, ben diyeyim Fatih Hoca, birisi de desin Şenol Hoca. Ondan sonra işte Fatih Hoca ağırlığıyla 2-3 tane futbolcu getirsin ya da Şenol Hoca aynı şekilde, işte Aykut Hoca aynı şekilde. Böyle onların oynadığı böyle bir takım, bizden bir takım. Çok güzel olur ama işte ben dediğim gibi bilgisayar oyunu gibi düşünüyorum. Öyle kulüpler öyle yönetilmiyor. Dedim ya bir de öyle olurmuş. Almanya'dan Hamza Bey. Bu sene Cimbom